0: Yapılacak maddi bir şey var mı? Diğer kısımda şahitler dinlenecek, tekrar dakikalarca o görüşmeler, kamera görüntüleri izlenecek. Özellikle ortaya konulmuş bir ihmal var mı? Dizi filmlere kadar, basına kadar incelenecek farklı
1: mesela
0: bir kurgu var
1: Özal'da
0: mı?
1: Özal'da biz ne anladık? Özal öldü mü, öldürüldü mü, ne anladınız siz?
0: Bakın Özal tamamen yüreklerde kim ne anladıysa orada kaldı. Çünkü Özal Cumhurbaşkanı, bu çok daha farklı bir olay.
1: Evet, şimdi bir şu haberi izleyelim. Onun üstüne Abdurrahman'da da bir sürü detaylar var. Hepsinin üzerinden konuşacağız. Şimdi ilgili haberi izliyoruz.
2: Kozinoğlu'yla Ataman yürüyüş yaparken Atilla Uğur bir anda ışıkları söndürüyor. Kahve bardağı neden yıkandı? Kahve bardağın içerisinde bir şey mi vardı? Kurtlar Vadisi Pusu'da da aynı sahne gerçekleşiyor. Belli ki birileri bir şeyler biliyordu.
3: 14 dakikalığına ışıklar kapandı, koğuş karardı ve Kozinoğlu'nun kahve içtiği bardak yıkandı.
2: Elektrikler kapandıktan sonra karanlık bir ortam oluyor ve 14 dakika sonra tekrar açıyor ve ardından önce banyoya, ardından da işte şu anda ekranlarda gördüğünüz bu mutfak bölümüne gelip orada oturuyor.
3: O güne dair cezaevi görüntüleri yıllar sonra soruşturma dosyasına girdi. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
2: Rahatsızlandıktan sonra, yani 18-23'ten sonra müdahale için işte gardiyanın koş kapısını açması, ardından ambulans ekiplerinin gelmesinden sonra bir kez daha Atilla Uğur'un mutfağa girdiği görülüyor. Ve burada mutfağa girerek ne yapıyor? Kozinoğlu'na ait olduğu düşünülen kahve bardağını yıkıyor.
3: 15 yıl sonra ortaya çıkan koğuş görüntülerinde Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu'yla Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü.
2: Atilla Uğur neden orada sonrasında incelemelerin yapılacağını, o adamın yatağından saç teline, bardağından kaşığına kadar bütün incelemelerin yapılabileceğini en az toplumdaki herkes kadar bilen Atilla Uğur'un o bardağı yıkamış olması da şu anda şüpheli görülüyor.
3: Işıklar yeniden açıldığında ise Hasan Atilla Uğur'un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı kayıtlara yansıdı.
2: Ataman Yıldırım odasına giriyor ve odasından çıkarken beyaz bir nesneyle elinde çıkıyor. Şimdi siz böylesine şüpheli bir durumda, bak gördün, kişinin odasına neden girersiniz ve odasından ne aldınız?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur, soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan isimler arasındaydı. Yıldırım ve Uğur için ev hapsi verildi. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Savcılık, Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünü sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacın nereden temin ettiğini hatırlamadığını ileri sürdü.
4: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
3: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Savcılığın Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğu yönündeki sorusuna ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Avukatlar Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Okların çevrildiği iki savcı, eski başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke olduğu öğrenildi.
1: Evet. Evet sevgili seyirciler, izlediğiniz haberimizi bir dedektiflik dizisi gibi değil mi Abdurrahman? Yani evet. Bir casusluk dizisi gibi, dedektiflik gibi değil de.
5: Şimdi burada tabii biz bu görüntüleri 2011 yılında servis edilmedi. Bu görüntüler devlet sırrı niteliğinde hiçbir zaman o dönemki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

0: bu görüntüler medyaya servis edilmedi, üzerinden tartışılsın diye ailenin avukatları birçok kez istemesine rağmen bu görüntüler medyadan saklandı. Şimdi bu görüntülerde gördüğümüz Hasan Atilla Uğur neden ışıkları kapatıyor? Bir, dışarıda...
1: Bu görüntü burası neresi? Bu...
0: Burası hemen... Üç tane hücrenin olduğu üst katta odaların olduğu üç mahkumun ortak
1: avlusu
0: kullandığı.
1: Avlusu mu bu? Avlu gibi.
0: Kendi avluları. Avlu dışarıda volta atılıyor. Ama burası kendilerinin kafesi gibi. Hı. Yani zaman geçirebileceği, ortak yemek yiyebilecekleri, ortak alan, banyodan çıktıktan sonra, tuvaletten çıktıktan sonra kitap okuyabilir veya savunmalarını hazırlamaları için bir yer. Salon diyelim. Şimdi evet. bu da o hücrelerin üst kattaki hücrelerden hemen biraz önceki gördüğümüz yerin üst katı. Orada da hücrelerin kapısını gören kamera açısı. Şimdi gelmeden önce Kaşif Kozinoğlu Hasan Ataman'la dışarıda volta atarken içeride bir ışık kapatılıyor. Karartma yapılıyor aslında. Durup dururken siz yani gündüz vakti ışığı niye kapatıyorsunuz? Hani gece 3'ü olur artık yatmak istersiniz kapatır. Orada bir şaibe var. Bakın burada hatırlamıyorum cümlesi biraz sonra gelecek. Şimdi Cumhuriyet Savcısı Bas Savcı Vekili Ebubekir Efe özellikle soruyor. Işığı neden kapattın? Bu dilaltı hapını nereden buldun?
1: Şimdi bir olayı bir baştan alalım Kurtuluş. Şimdi evet. Kaşif Kozinoğlu kimdi ve ne vesileyle, bahaneyle veya sebeple evet. Hapse atıldı?
2: Kaşif Kozinoğlu'nun hedef olmasının sebebi yani Özel Harp Dairesi'nden Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçen bir isim. Çok böyle o zaman çok nitelikli isimlerden.
1: Kamuoyunda bilinen bir isim miydi o zaman?
2: Hayır kimse
1: bilinmiyordu değil mi?
2: Kimse
1: öldükten bilmiyor. Sonra ismi tabii. duyuldu hayır, yani.
0: Ama şöyle Aydınlık Gazetesi, Aydınlık Dergisi 1997'de birkaç kere manşetten verdiler kendisini.
1: Öyle mi?
0: Evet. Onları da dosya hatta bugün Şule Perinçek bir köşe yazısında şey yapıyor. Biz aslında o manşetleri bilmem ne diye karartmaya çalışıyor.
1: Ya o manşetlerde Aydınlık Gazetesi Kozinoğlu'na hedef mi gösteriyor, sahip mi çıkıyor?
0: Hedef gösteriyor.
1: FETÖ'cülerle aynı şeyi mi yapıyor yani?
0: Farklı bir cephede Orta Asya'daki faaliyetleri.
1: O yerli yerine Kurtuluş koyar. Şimdi
2: o manşetleri de bulabilir. İstihbarat Teşkilatı'na geçen bir isim o dönem. FETÖ soruşturmalarında FETÖ'nün hedef aldığı isimlerden biri. O zaman Doğu Perinçek'te hedef alınan isimlerden biri. İçerideki notlarını zaten yayınlayanlar da Doğu Perinçek grubu. Bununla ilgili o dönem açısından dediğimizde daha beraber bir tarafa düşüyorlar. Karşıt bir tarafa değil. Aydın'ın hedef gösterdiği bir tarafta değil o.
1: Öyle olmaması çok lazım böyle, zaten
2: evet,
1: değil
2: yani
1: mi?
2: Çok böyle
1: çünkü Doğu Perinçek'le beraber hapse atıldı belki.
2: Önceki dönemdeki şeyini Apo söylüyor. 97'de tutumları farklı olabilir. Evet. Ona ilişkin bir şey söylemiyorum. Çünkü zaman bakın, zaman tutumları
0: bakın burada mesela Şule Perinçek şöyle diyor. Bugün
1: ne zaman diyor bunu?
0: Bugünkü şey diyor ki biz diyor CIA'nin Orta Asya operasyonları karşı cesaret kararlı. Yani biz aslında diyor Kozinoğlu'nun yaptığı faaliyetler CIA'ya yarıyordu. Biz de dolayısıyla CIA'ya karşı olduğumuz için o yüzden manşete taşıdık. O yüzden eleştirdik kendisini diyor.
2: Yani niye hedef aldı? Bu Orta Asya meselesi var ya. Orta Asya dedikleri bu Sovyetlerin dağılmasından sonra Orta Asya'ya FETÖ'de giriyor. Ve bu kimin üzerinden giriyor? Hep söylenir. CIA'nin desteğiyle giriyor denilir. Zaten Turgut Özal'ın anılarında da bu Fethullah Gülen'le bunlar çok tehlikeli giriyorlar buralara falan filan. Çok tehlikeli diye atfedilmiş. Şimdi Kaşif Kozinoğlu uzmanlık alanı orası. Asya.
1: Özal için de öyle deniyor değil mi? Orta Asya gezisinden
2: tabii
1: sonra öldürüldü diyor.
2: Döndükten uçaktan indikten yani. Sonra hayatını kaybediyor. Ve
1: o yüzden yani Özal'la
2: bir endişe hissediyor bu FETÖ ile ilgili. Fethullah Gülen bir fotoğrafı var hatırlayacaksınız. Hastanede ziyaret etmiş. Ya diyor ne zaman çekti? Nasıl tehlikeli bir adam bu.
1: Şimdi ama şimdi bir de bunu. Şöyle bir not düşelim. Kozinoğlu'nu bir yere koyalım.
2: Evet.
1: O zamanlar şimdinin FETÖ'sü o zaman

0: Müslümanların cemaati darbeci diye hedef aldıkları herkes de masum değildi değil mi?
1: Şöyle söyleyelim.
0: Şimdi ya orada şimdi şunu... muhtıraları yaşadık. Evet. Darbe girişimleri yaşadık. Yani ortada bir darbeciler vardı değil mi?
1: Kozinoğlu için sorun şu. Kozinoğlu
0: onu bir yere koyup genel olarak
2: ya Çetin Doğan mesela birinci ordu komutanı Çetin Doğanlar hakikaten AK Parti'yi kapatmak için o dönemde bir faaliyet yapıyor. Birinci Ordu Komutanlığı'nda bir takım seminerler düzeni. Fethullahçılar da bu seminerleri kullanıp bunu karşı bir faaliyet darbeci gibi
0: araya
2: göstererek...
0: Araya masumları karıştırıp
2: evet,
0: kumpas kurdular.
1: Şaşı Kozinoğlu ile ilgili belge Karanlık Oda'da çıkıyor. Karanlık Oda derken Oda TV'de, çıkıyor bir
2: Oda
1: belge.
2: Oda TV'nin bir bilgisayarında.
1: Bir bilgisayarında çıkıyor. Olay şu, yani Kozinoğlu Orta Asya'da FETÖ'nün faaliyetlerini rapor ediyor. Ama bunun yanı sıra iç siyaseti de etkileyecek raporları, söylentileri, bilgileri söz konusu. Yani burada zaten hayatın olağan akışına uygun bir yere koymaya çalışırsak, neden Milli İstihbarat Teşkilatı yani ifade vermesini istedik Kozinoğlu'ndan? Şunun için, yani burada bir ne belge çıkmış. Ya bir sürü de böyle not var hakkında iddia dolaşıyor. Doğru gerçek rahmetin arkasında şimdi bir şey söylemiyoruz ama
2: ben
1: o dönem
2: kendi ağzından ifadesini okuyayım mı? Zekeriya Öz'e verdi. Sonra devam et isterim.
0: Söyle.
2: Mesela diyor ki ben diyor istihbarat subaylığı bir saniye tam en alttan başlayayım. Ben diyor 1976 yılında harp okulundan mezun oldum. Önce hani kimdir dediniz ya. İlk kıtam Eğridir Dağ Komando okuluna geldi. 1980 yılında özel harp dairesinde göreve başladım. Yani darbenin olduğu yılda. Önce burada aday olarak başladım. Kurslar bittikten sonra 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tim komutanlığında istihbarat subaylığı. İstihbarat şube müdürü. Eğitim öğretim grup komutanlığında görev yaptım. 1995 yılında kendi isteğimle emekli oldum. MİT'e girdim. 95 yılında giriyor. Burada sürekli yurt dışı görevlerde bulundum. Suriye, Bosna Hersek, Afganistan bölgesinde görev yaptım. Orta Asya bölgesinin tamamı sorumluluk alanımda olduğu için birçok Orta Asya ve Çin'e kadar gidip geldim. Son olarak 2010 yılında Asya Bölge Komutanlığı'ndan geri döndüm. Eylül 2010 yılında yine müsteşarımız Sayın Doktor Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir olarak Asya bölgesine atandım. Eylül ayından itibaren de 5 defa yurt dışı görevine gönderildim. Şimdi, en son olarak yani 2011'e geliyorum. 11 Ocak'ta yurt dışında görevlendirdim. 9 Mart'ta bu görevden Türkiye'ye döndüm. İfade vermem gerektiği söylendiği için çıktım geldim
0: evet,
2: diyor.
0: Şimdi şurada
1: hayatını olan akışı bu işte. Yani bir ifade durumu var, bir belge çıkmış. Onun notlarına ilişkin, onun mu değil mi gibisinden. Tabii FETÖ peşinde aslında. Sebebi şu, Orta Asya uzmanlığı ve Orta Asya ile ilgili FETÖ'nün...
0: Nasıl ele geçirdiğini Orta Asya'yı.
1: Tabii tabii, orada raporluyor.
2: Bunu nereden biliyoruz? Enver Altaylı'nın mektuplarından
0: biliyoruz. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi deniyor ki mahkemede konuşacaktı, konuşmadan önce öldürüldü. Şimdi eğer MİT elemanıysa o konuşacağı şeyi MİT zaten biliyordur onun değil mi? Yani MİT'in bilmediği bir şey konuşacak mıdır orada yani?
2: Şimdi şöyle bir iddia var. Öldürüldükten sonra bana göre öldürüldü. Hani öldükten sonra orada koğuşta bir takım savunma için notlar, bir takım başbakana yollanmak üzere veya başka üst düzey kişilere yollanmak üzere bazı yazılar yazdığı söyleniyor. Şimdi bunların çalındığı da söyleniyor. Yani öldükten sonra odasına giriyor. Hani o bugünkü görüntülerde Sabah gazetesi olarak biz yayınladık. Ölüyor. Ambulansla hastaneye gidiyor. Ve bu koğuş arkadaşı odasına giriyor. Odasındaki bardağı bakın elinde bardağı alıyor. Hemen döküyorlar ve oda temizleniyor. Şimdi bunlar normal bir şeydir. Siz kalp krizi geçirmiş, vefat etmiş bir arkadaşını odasına dokunmazsınız. Türkiye'nin en önemli bir istihbarat komutanı, subayı, istihbaratçısı ölüyor. Bütün Türkiye yer yerinden oynamış. Böyle önemli bir kişi ölüyor. Siz gelip odasını temizliyorsunuz. Ve siz de APO'yu sorgulayan komutanım diye, istihbaratçıyım diye övünüyorsun. Siz iyi bir istihbaratçıysan o odaya girmeyeceğinizi zaten bilirsiniz. Siz ve o odaya giriyorsunuz. Önce bir takım dokümanları alıyorsunuz ve elindeki o kahveyi de alıyor, şey yapıyor, yıkıyor. Döküyor ve yok ediyorlar.
1: O sizin sorduğunuz soruya cevap vereyim. Yani MIT biliyordu da o neyi biliyor? Evet. Yani konuşacaklar, MİT'e konuştukları her şey saklı kalmak zorunda. Ama mahkemede konuştukları her şey açık olacak ve bütün topluma yayılacak. Zaten daha sonra notlarından da anladık ki zaten bunu duyurmak için pek çok kişiye haber gönderiyor. Birçok o zaman gazeteci var, haberler gönderiyor, bunları yayın diye. Kim, yani burada kim konuşulmasını istemiyor? FETÖ konuşmasını istemiyor. Çünkü Orta Asya'daki FETÖ ve CIA'ya bağlantılı faaliyetleri anlatacak. Ama dediğim gibi çok iç siyasetle içli dışlı bir isim Kozinoğlu.
0: Şimdi peki, çok iç siyasetle içli dışlı isim. Yani herkese de sormuş olayım. Bu olayı çözdüğümüz zaman bugünle ilgili neye ulaşmış olacağız? Yani bugün canlı bağlantısı olan, yönetimde olan, bir yerde olan, içeride dışarıda birilerine ulaşacağız mı?
2: Ya bir kere en önemli şey, eğer orada
0: FETÖ'nün ne kadar hain, adi, işte aşağılık, kandıran, ahlaksız olduğunu biliyoruz. Yani bu bir daha tescillenecekse bu bana yeterli bir şey değil. Bunun ötesinde bir şey çıkacak.
2: Şimdi bu talimatı kim verdi? Ölüm emrini kim verdi? Zaten FETÖ'nün hedefindeydi. Şimdi cezaevi gibi özel bir hücrede, bakın 40 kişinin kaldığı bir hücrede değil, 50 kişi aynı anda kalan koğuşlar var. Ama devlet onu önemsemiş, ayrı bir koğuş almış.
0: Tamam yani, ben bugünü şey yapıyorum. Yani bunun cevabını söylüyorum. Bugünü.
1: Neden bugüne kadar bu meselenin üzerine gidilmedi? Cemil Barlas. Sebebi şu. Ortada herkesin şahit olduğu, göz göre göre, hatta böyle dizileri, yani dizisi yapılan, göz göre göre gelen, öldürüldüğü çok yüksek bir ihtimal olan bir isim var. Peki neden bunun üzerine o zaman gidilmedi? Demek ki bunun başka, bu olayın aydınlanmasını istemeyen devlet içinde de, bürokrasi içerisinde belirli yapılar, güçler, odaklar söz konusu.
0: O zaman görevde olan insanlar.
1: Evet.
0: Niye yapmadılar diye bir şaibe altına girecekler.
1: Tabii
0: o zaman değil mi?
1: Girecekler. Zaten bu olay açıklanır. İlk şüphe şu. Yahu dizisi çekilmiş. Nasıl öldürüleceği bile dizide anlatılmış.
0: Yargı nasıl harekete geçmez?
1: Yani nasıl harekete geçilmez? Bunu ben her programda da söylüyorum. Diyorum ki o zaman bu meselede sadece FETÖ değil, FETÖ bağlantılı
0: kimler
1: başka
0: var?
1: Odaklar da olması çok muhtemel ki bunu kararttılar. Bugüne kadar bakın, Kaşif Kozinoğlu faili meçhul cinayetler dosyasında sıralamasında belki de en önde olması gerekirken en arkada geldi ki bugünkü Adalet Bakanlığı bu dosyayı açtı. Adalet Bakanı bu dosyayı açtı. Şunu görüyorum, sadece ve sadece şey meselesi değil. Yani bir FETÖ meselesi değil. Bunun yanı sıra.
3: Kesinlikle.
1: Bir de ya burada devletin itibarı da çok önemli. Devletin itibarı da çok önemli. Yani çok böyle işte Abdurrahman okudu, 1970'lerden başlayan, 80'lerde devam eden, 2000'de ya çok üstün.
0: İşte mesela gördük bir, İran'ın şey, Cumhurbaşkanı helikopterde düştü.
1: Evet.
0: Kaza diyorlar. Yani şimdi o kaza, tırnak içinde kaza olarak kaldığı müddetçe
1: daha çok kazalar olacaktır.
0: İran devletinin itibarı bir yere kadar oluyor değil mi?
1: Burada devletin itibarı da söz konusu. Eğer siz hani şey söyleniyor ya siz sarı ineği vermeyecektiniz. Yani ya biri vefat ediyorsa, öldürülme şüphesi güçlüyse onu bulmanız gerekiyor. Eğer bulamazsanız devletle ilgili itibarınız, devletle ilgili güvenliğiniz, yani güven kaynağında bir sorun meydana
0: gelir. Tolga Hoca, bugünle ilgili bir şey söyleyebilecek misiniz?
4: Ya bu konu yani çok spesifik bir şey.
0: Çok
4: o yüzden
0: spesifik
4: ben...
0: bir konu. Peki tamam.
2: Şöyle söyleyeyim.
0: Murat Hoca, belki bir ben de anlamaya çalışıyorum. O yüzden yani uzak olmak belki de daha iyi yorum yapmak için. O yüzden soruyorum.
5: Şimdi ben biraz daha hani bu olaya biraz daha global çerçeveden bakmak istiyorum. O da şu. Bu Kozinoğlu, Kaşif Kozinoğlu öncelikle neden hedef seçildi? O konuyla ilgili Kurtuluş Bey bir şeyler söyledi. Bir iki cümle ilave etmek istiyorum. Şimdi bir dönem niye? Bunlar niye yapılıyor? Yani bu yargılamalar tekrar inerinden niye yapılıyor? Dosyalar neden raftan indi? Sorusunun cevabı ben şöyle düşünüyorum. Devlet bir şeye karar verdi. Yani yeni bir sayfa açılıyor. karanlıkta kalmış dosyaların aydınlatılması gerekiyor ve o dönemde ne oldu sorusunun cevabı

0: bu şey verilmek isteniyor. Çünkü o dönemde işte Uğur Mumcu cinayeti diyelim, suikasti, daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, işte Kaşif Kozinoğlu, yine işte
1: Eşref Bitlis, Turgut Özal,
0: bir sürü bu karanlıkta kalmış
1: Recep
0: olaylar
1: Yazıcıoğlu,
0: var.
1: Değil mi?
0: Şimdi bunları yapan Muhsin asıl Elkin. Ya burada Cevali kişilerden var. Daha ziyade burada hangi güç Türkiye'de büyük derin operasyonlara kalkmış? Bunun aydınlığa kavuşturulması gerekir. Dolayısıyla Kaşif Kozanoğlu meselesi de bunlardan birisi. Çünkü o dönemde işte FETÖ gerçekten devletin kılcal damarlarına sızıp devleti ele geçirme çabası içerisinde olduğu için bu cinayetler ya da bu tür işte kalp krizleri diyelim şimdi, bunlar önemli. Yani acaba gerçekten FETÖ sadece bir maşa mıydı? Onu kullanan daha büyük bir el mi var bu olayların
1: kesin
0: perde arkasında?
1: Kesin var canım ya. Onda FETÖ bir tane sümüklü papaz, ilkokul mezunu.
0: İşte
1: yani
0: mesela işte maşaya değil, maşayı tutana mi? Bakmak lazım. Bana öyle geliyor ki bu dosyaların yeniden raftan indirilmesinin asıl sebebi bunları kim kullanıyor? Daha büyük güç kim? Bunların arkasında kim vardı? Ve dolayısıyla bu Türkiye'de olup biten bu karanlık olayları, bu işte şeyde kalmış, tozlu raflarda kalmış dosyaların perde arkasında kim var? Yani, bunu ortaya çıkarırsak aslında kim kiminle mücadele ediyor? Devlette yerli ve milli insanlara kim operasyon çekiyor? Bu açığa çıkmış olacak.
2: Bir de şunu ekleyeyim. Yani Murat Bey söyleyince o pencereden bakınca şu aklıma geliyor. Bir de şeye de bakmak lazım. Yani bunlar ne yapmaya niyet ettiğinde öldürüldüler ya da işte kazaya kurban gittiler vesaire. Yani
1: uluslararası boyutu var bunun.
2: Yani bunun neye niyet ettiklerinde öldürüldükleri ortaya çıkarsa aslında o bugün Türkiye'nin de artık oraya doğru yeni bir hamle yapma niyetinin olduğunu da gösterir bence. Yani bir şeyler temizlenmesi lazım. O günden kalan bir şeyler varsa onların da temizlenmesi lazım uluslararası anlamda ki o niyet edilen şey bugün temiz bir şekilde gerçekleşebilsin. Çünkü üst üste koyduğunuzda hepsinin böyle bir dönüşüm süreci içerisindeyken öldüğü görülüyor. İşte o dönüşümleri takip etmek
1: yani
2: lazım.
1: Yani o dünyada bir algı, bir senaryo sürüyorlar piyasaya. İşte mesela pandemide sürdüler. Ondan önce 9-11'de nedir? Radikal İslam diye bir senaryo sürüyorlar.
2: Yani siz şimdi hatırlattınız ya, mesela Orta Asya'dan döndükten sonra, Orta Asya ile ilgili konuştuktan sonra mesela birkaçının buna denk gelmesi bununla ilgili bir şey uyandırıyor kafada. Veya işte tam böyle Türkiye'deki bazı konulara eğilmeye başladıklarında işte Uğur Mumcular vesaire, hani o dönemde yapıların üstüne gitmeye başladığında öldürüldüğü ortaya çıkınca demek ki o alanda bir gizlemek istedikleri veya o alanda yapmaya çalıştıkları bir şeyler çıkıyor. Yani kimin yaptığı, nasıl yaptığı, bu çok önemli bunun çıkması. Çünkü bu çıkacak ki ondan sonra da neden yaptıkları çıksın. O neden yaptıkları ortaya çıktığı zaman zaten çok büyük ihtimalle hani bazen böyle ayağa takılan küçük otlar vardır. O otların temizlenmesi için önemli.
1: Bir de bugün yaşadığımız bazı şeylere daha mana gelecek herhalde, değil yani, mi? Bunu daha önce aynı kazığı yemiştik, şimdi bir daha yapıyorlar diye.
2: Yani verdiğiniz örnek üzerinden gidiyorum. O Orta Asya ile ilgili o gün bunlar engelleniyorsa bazı şeyler, bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nda adım atmaya çalıştığınızda da aynı şeyle karşılaşma ihtimaliniz var. Eğer temizleyemezseniz onu. Doğal olarak ondan bahsediyorum. Bunu temizlemek lazım. Kim olduğu ve neden olduğu ortaya çıkacak ki o noktalar bir daha ayağımıza takılmasın, bir daha gündeme gelmesin. Uluslararası alanda da bu bir daha kullanılmaya niyet edilmesin. Evet. Çünkü yani %100 temizlendiğine dair böyle şey oluşması lazım, artık kafada netlik oluşması lazım. Yani bir kişi bile bu niyetle bir yerlerde kalsa o virüs gibi orada duruyor demektir. Bunların hepsinin bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor.
3: Evet. Şimdi asıl mesele neydi? Oda TV'ye bir operasyon yapılıyor 2010'un sonlarında. Bir bilgisayarda Koz dosyası diye Kozinoğlu bunu alıyor şeyler içinde savcılar. Bakıyorlar ki orada bir takım askeri belgeler var. Ama şimdi görüyorsun 1995 yılında ayrılmış, MİT'e geçmiş bir subayı düşünün. Şimdi orada genelkurmayda bazı belgeler var. Belgelerle ilgili bunlar diyor kendi aralarında not tutmuşlar, Kozinoğlu'ndan gelen belgeler diye. Güya hani Oda TV'ciler, Kozinoğlu'ndan gelen askeri belgeler. Şimdi Kozinoğlu da diyor ki ben

0: Asker diyorum ki ben istihbaratçıyım. Benim raporum ancak diyor MİT görebilir. Ben bile göremem. Filigranlı belge olması lazım. Oradan çıkmışsa bunlar olsa olsa diyor Genelkurmay'dan çıkmıştır. Sonra Zekeriya
1: şöyle bir not daha. Bu dizide dizinin konsept danışmanları da yine karanlık bu da.
0: Evet.
2: Bu da Soner Yalçın yani bu dizinin
0: konsept
2: şeyleri.
0: Danışmanlar. Şimdi sonra Zekeriya Öz.
2: Bir de bu dizi için şöyle iddialar var. Diyorlar ki önce işte ulusalcıların şeyinde başladı. Yani bir darbeci ekibin şeyinde başladı. Sonra öbür darbeciler bu diziyi ele geçirdiler falan diye böyle iddialar da var.
0: Öyle iddialar. İkincisi %100 doğru. FETÖ'nün kontrolüne geçti.
2: İlk bölümde FETÖ'de değilmiş galiba.
0: FETÖ'de değil. Sonradan... Biraz daha asker ağırlıklı denge yani askeri ağırlığını gözeten hani askerin üzerine gitmen ama
2: bakıyor FETÖ'cüler etkili bir dizi oluyor tak ele geçiriyorlar
0: hemen satıyor.
2: Bunu.
0: Şimdi Zekeriya Öz bu çıkan belgelerle ilgili MİT'e yazı yazıyor. Diyor ki bu belgeler size mi ait diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı diyor, bu belgeler bize aittir. Bize ait olan belgeler filigranlı olur, şu boylu olur. Bu belgeleri zaten MİT kabul etmiyor. Ama Zekeriya Öz bu cevabı yazıyı ne dosyaya aile avukatlarına veriyor ne kendi lehine olan bu bilgileri hiçbir zaman dosyaya yansıtmıyor. Ne zaman iddianamenin eklerinden daha sonra görüyoruz. Demek ki yani MİT'in bile kabul etmedi. Kendisinin kabul etmedi. Hayatımda diyor ben hiçbir gazeteciyi tanımam. Bir gazeteciyle bir araya gelmem mümkündür. Oda TV'ciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu diyor biz tanımayız diyor. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama Zekeriya Öz maalesef Kozinoğlu'nu CIA'nin hedefinde ve FETÖ'nün hedefinde olduğu için çift taraflı bir hedefti. Hem CIA'nin Orta Asya'daki faaliyetlerinden şöyle muhtemelen Kozinoğlu'nu Avrasyacı mantığıyla hareket ettiğini düşündükleri için CIA tarafından hedef alınmış bir kişi olup CIA'nin de buradaki Türkiye'deki aparatı da Fethullahçılarda olduğu için zaten hazırladığı raporlarda FETÖ'nün Orta Asya'da CIA ile birlikte hareket ettiğini hatta FETÖ'cü öğretmenlerin CIA adına faaliyet yürüttüğünü söylüyor. Hem CIA'yı deşifre ediyor hem de FETÖ'yü. Dolayısıyla iki tarafın da ortak hedefiydi.
2: Evet. Sayın Vekilim ne diyorsunuz bu konuda?
3: Evet. Arkadaşlar zaten detayları da söylediler. Benim diyebileceğim şu. Bizi ilgilendiren, bugünü ilgilendiren kısmı
2: evet, bugün
3: ilgilendiren kısmı hiçbir şey devlette kapanmış diye vazgeçilmiş anlamına gelmez. Hiçbir takipsizlik kararı, hatta beraat kararı bu
0: arada
3: bitti anlamına gelmez.
0: Bazı görüntüleri vardı. Muhsin'e attım videodan. Oradan bulursa
2: birazdan gelecek.
0: Birazdan
2: evet,
0: izleriz.
2: Buyurun.
3: Evet. Çünkü devlet uyumaz, bekler. Yeni belgeye, bilgiye ulaştığı anda veya yeni gerekçeler ortaya çıktığı anda soruşturma tekrar başlar. Bu soruşturmanın sonucu ne olursa olsun ben adalet duygusunu güçlendireceğine inanıyorum. Ha kişisel fikrimi burada söylemekten şunun için kaçınıyorum. Şu anda mahkemedeki bir dosyada ilgili ben ne söylersem söyleyeyim siyasi kanaatim mahkemeye yansıması gibi görülmesinden de korkuyorum açıkçası. Bundan dolayı da genel anlamda söyleyeceğim budur. Herhangi bir olayın takipsizlik almış olması, herhangi bir olayın beraat almış olması bittiği anlamına gelmez. Yeni bilgi bulgular bugün ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar çok güzel de izah ettiler. Bu kapsamda birçok kişi sorgulanacak, birçok görüntü tekrar tekrar incelenecek. İşte Fetih Haber yapıldı. Bundan sonra bunun sonuçları, bunun raporları incelenecek.
2: Peki o dönemin siyasi tablosunu gözümüzün önünde hatırlamaya çalışırsak.
3: O dönem
2: o günle bugünü kıyasladığımızda nasıl bir değişim oldu?
3: Bakın o dönem hakim, savcı, emniyet, jandarma, kriminal bunların tamamı FETÖ'nün elinde.
2: Evet. Adli tıp.
3: Tabii ki.
0: Hepsi.
3: Kime ne rapor lazımsa o çıkıyordu. Yani savcı bir dosyayı açacaksa hakim bu dosyayı kabul eder mi diye düşünmüyordu. Belki de örgütsel yapı içinde savcı hakimden büyüktü. Belki de savcıya bu dosyayı getiren organize şubedeki polis savcıdan da hakimden
2: hatta
3: de büyüktü.
2: Daha büyüktü ondan.
3: Daha
2: mesela.
3: Büyüktü.

0: değil mi? Çay odası.
1: Dolayısıyla o dönem tek tek olayları aldığınız zaman savcı açtığı dosyadan habersiz. İlk Sarıkaya dosyasında ben adım gibi biliyorum ki Sarıkaya fezlekeyi teslim ettiği zaman
2: Ferhat Sarıkaya
1: okuyacak vakti olmamıştı. Bırakın.
0: O teknik açıdan öyle. Ben siyasi açıdan.
1: Siyasi açıdan söylüyorum.
0: Yani siyasi açıdan şöyle bir şey var. Ben biliyorum ki AK Parti iktidara geldi işte 2002-2003. Sonra muhtıralar, tehditler sürekli, yani bir darbeci bir askerler vardı. Ve tırnak içinde bu Ergenekon operasyonuyla bu darbecilerle de mücadele
1: AK
0: edildi bir yandan.
1: İktidara geldiği günden itibaren saldırı altında olmadan geçirdiği bir 6 aydan bahsedemezsiniz.
0: Yoktu yani, evet.
1: İktidardaki bir partiye bu memlekette kapatma davası açıldı. 17-25 Aralıklar yaşandı.
0: Gezi olayı, 5 Nisan, 4 Nisan gezi muhtıraları yaşandı.
1: Gezi kalkışması bastırılamasaydı Arap Baharı gibi belki Türk Baharı'ndan bahsediyor olacaklardı birileri. Bugün de baktığınız zaman bu saldırılar azalmış değil, sadece şekil değiştirerek devam ediyor. Bu kadar büyük değişimi, bu kadar büyük dönüşümü zaten bu saldırılar olmadan da gerçekleştiremezsiniz. Bu da saftillik olur. Yani bize niye saldırılıyor demek, yaptığınız için farkında olmamak olur. Evet, biz bu dönüşümleri yaptık. Biz bu değişimleri yaptık. Devleti de, sistemi de dönüştürdük ve bu saldırılar olacaktı. Bunlara razıydık. Recep Tayyip Erdoğan bu saldırıların hepsinin geleceğini biliyordu. Her gün farklı kanatlardan geleceğini biliyordu. Biraz önceki konuyu açma anlamında söylüyorum. Efendim FETÖ bunun ikisine de düşmandı. Farklı iki düşman bir konuyla ilgili aynı yerde birleşmiş olabilir. Bunda bir gariplik yok ki. Normalde anlaşamayan iki grup bir konuda ortak düşmana karşı da birleşebilir.
2: Kesinlikle bu noktada bu.
1: Evet. Çoktur. Bunların ikisi birleşti diye kendi emellerinden veya ideallerinden vazgeçmiş sayılmazlar. Ancak bu konuya has ortak hareket etmiş bakın, olabilirler.
2: Şimdi Hasan Atilla Uğur'u burada
0: Hasan
2: 2011.
0: Atilla Uğur Koğuş arkadaşı değil mi?
2: Koğuş arkadaşı, Ergenekon'dan tutuklu. Şimdi yıl 2011. 1997 yılında, yani 4 yıl önce Aydınlık grubunun Perinçek medyasının hedefinde manşetten veriliyor. Kapaklar yapılıyor Kozinoğlu için. CIA ile ortak operasyonlar deşifre ediyor. Aslında zaten CIA rahatsız ama sanki Kozinoğlu CIA ile ortak sonra bu cinayetten sonra Hasan Atilla Uğur bir sene sonra Vatan Partisi'ne geçiyor. Yani Perinçek'le aynı noktada birleşme.
0: Yani bu istihbarat dünyasında kimin ne oldu çok anlaşılmıyor. Ben öyle anlıyorum.
1: Şimdi isimler tüme
0: apartmanlar var
1: şöyle,
0: yani.
1: Tüme varım için önemli. Ama örgütsel yapıların içinde sizin kişisel fikriniz ana belirleyici değildir. Şimdi aynı koğuşta olmaları mesela şunu gösteriyor. Bu iki adam normalde anlaşan iki adam. Yoksa o dönemde anlaşamayan iki kişiyi aynı koğuşa vermezler.
0: Mesela Ahmet Altan'ı
2: ortak noktası yer geçmiş.
0: Mesela Ahmet Altan'ı o sümüklü papazın yeğeniyle aynı koğuşta iki yıl tutmuşlardı.
1: Normalde
0: bu,
1: o iki kişi
0: demek
1: hayır, normalde o iki kişi örgütsel bir bağ olmadan oturup sohbet edemez. Yani Ahmet hayır. Altan'ın geldiği yer belli, diğerinin geldiği yer belli ama o anda bir ortaklaşma varsa birlikte kalmış olabilirler. İsimler üzerinden gitmemek için
2: Cemil Bey,
1: özel bir çaba sarf ediyorum.
2: Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur ve Kozinoğlu zaten üçü çok farklı. Üçünün geçmişi asker. Üçünün de ortak suçlama Ergenekon. O yüzden aynı koğuşta kalıyor. Aslında farklı düşünüyorlar ama şimdi
0: aynı torbaya koyulmuş.
2: Aynı torbaya
1: koyulmuş. Arkadaş da olmuş olabilirler. Farklı düşünürler ve hareketlerini sadece kendi düşünceleri de yönlendirmeyebilir.
0: Sen şimdi biraz yorumla bizi. Ne düşünüyorsun bu temizlik konusunda?
3: Bu temizlik konusunda yani yapılıyor da yapılamıyor mu diye şimdi korkmaya başladım. Çünkü Abdurrahman da biliyor. Biz 5 senedir bu azalıyor derken Abdurrahman bana askerde bu azaldı dedi. Ama şu anda anlıyorum ki askerde azalsa da siyasette halen var.
2: Ya ben askerde şu anda FETÖ geçmişi olan halen %30-%40.
0: Yok o kadar yoktur ya.
2: Bakın ben iddia ediyorum ya. Ben darbe döneminde %70-80'lerdeydi. Şimdi bunların girişleri, içeri girişleri evet. Siz bakın darbede

0: darbeden sonra 5000 kişi Gölcük donanmasında 5000 kişi tamamı şüpheliydi. Bunu bana şu anki Adalet evet. Bakan
1: yazdı. Telefonu unutma.
0: Şimdi o 5000 kişinin FETÖ'den hepsi de yarısı gitti, yarısı bir şekilde.
1: Telefonu unutma. Şimdi sen bir görüntüler
0: evet.
1: Getirdim bize. Nedir bu
0: şimdi
1: görüntüler?
0: Şimdi burada hep biz Hasan Atilla Uğur'u izliyoruz. Kozinoğlu'nun olduğu yerde 17-38 yani bir 5 dakika sonra Kozinoğlu üzerinde.
1: 37 bak 38'e geldi. Heh,
0: şimdi bundan sonrasını bekleyelim. Bakın iniyor Kozinoğlu. Bakın ilk kez burayı bu Kaşif Kozinoğlu rahmetli geliyor. Bakın kahvesini alıyor. Alıyor elinde kahve görüyorsunuz elinde. Bu da gözlüyor bakın. Kahveyi alıp almadığını gözlüyor. Gözlemci. Bir daha geri gelelim. Evet. Şimdi bakıyor. Kozinoğlu duştan duştan çıkıyor. Kahvesini alıyor. Hasan Atilla Uğur onu kesiyor. Sonra içeri giriyor. Şimdi burada Kaşif Kozinoğlu'nun kahve aldığı net. Biraz sonra da onun yani ambulansla götürüldükten sonra cezaevinden çıkarıldıktan sonra aslında burada biliyorsun ihmaller zincirini geçen hafta anlatmıştık. Tuşa basıyorlar, gardiyan gelmiyor, 9,5 dakika sonra geliyor, ambulans gelmiyor, bir takım şeyler hastanedeki bulunması gereken ambulans ekibi Silivri merkezde. Şimdi burada İlk kez bu görüntüler ilk kez yayınlanıyor. Şu anda Kaşif Kozinoğlu, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'nun görüntüleri bunlar.
1: Evet.
0: Burada kahveyi alıyor gidiyor. Aslında kendisini öldüren buradaki zehirli kahveyi alıyor. Kendi bardağı yandan kurplu.
2: Öyle mi değerlendiriliyor?
0: Öyle değerlendiriliyor. Ha, öyle değerlendiriliyor. Çünkü herkesin kendi kupası var yani kahvesi var, bardağı var belli.
2: Bu görüntülerde o kupaya... gidip yaklaşan biri var mı?
0: Daha önceden ışıkları söndürüyor ya. Gidiyor oraya gidiyor. Şuradan lambaları söndürüyor. Hani biraz önce volta atıyorlardı. O volta atışı buradan peki, bir saat önce.
1: Peki bu zehirin...
0: Işıkları önceden söndürüyor Hasan Atilla Uğur. Sonra bu tarafa gidiyor. Buradan yukarı gidiyor. Sonra gittikten sonra ışıkları kapatma anına gelelim. Bakın şimdi saatini sağ üstten göreceğiz. O Muhsin ışıkları kapattığımız görüntüleri getirirsen zaman dilimine bakalım. Oradan daha net anlayacağız kurtuluş. Evet. Bu bakın şunun zaman dilimi
1: bitti, aslında bu öbür video.
0: Bakın galiba. Şu anda o bir saat öncesi evet. Aşağı yukarı bir saat öncesi ve orada bir hareketlilik oluyor. Şimdi neden ışıkları kapatırdı?
1: Peki bir şey soracağım. Neyle zehirlenmiş olabileceğine dair bir iddia var mı?
0: Şimdi o dönem götürüldükten bir gün sonra adli tıp biliyorsun Fethullahçıların elinde. İhtisas daireleri çoğu Fethullahçıların elinde. Ertesi gün otopsi yapılıyor. Bütün organları çıkarılıyor. Ve hızlıca bir rapor.
1: Bir şey yok deniyor.
0: Diyorlar ki kalp krizine bağlı ölüm diye kapatılıyor. Organları da bir kapta dururken o sırada Ankara Sincan'da bir hırsız çıkıyor cezaevinden firar ediyor. Türkiye'nin en korunaklı adli tıp merkezine geliyor Yenibosna'daki ve
1: rahmetli organlarını mı çalıyor?
0: Rahmetli Kozinoğlu'nun olduğu organların olduğu ofise giriyor. Oradan iki evrak kayboluyor ama o şeyler de kayboluyor.
1: Şaka yapıyor.
0: Şaka değil gerçek işte. Biz bunları yazdık soruşturmada bunlar.
1: O zaman bunun bir cinayet olduğunda hiç şüphe yok. Ben böyle anlıyorum. Ha,
0: zaten biz onu da diyoruz. Yani açık cezaevinde bir hırsız kalkıyor İstanbul'a geliyor, avcılara gidiyor, avcılardan sonra geliyor, adli tıpın ihtisas dairesine giriyor ve...
1: Bu şey gibi bir olay. Mehmet Ali Ağaca Abdi İpekçi'yi vurduktan sonra hapse girmişti. Hapiste dedi ki, ben dedi hapisten kaçacağım dedi ve papayı vuracağım dedi. Ve ha. Yaptı. Şimdi onun gibi bir şey bu da yani.
0: Şimdi bu ihmaller zinciri burada öldükten sonra Hasan Atilla Uğur'u suçlamak adına konuşmuyorum ben. Burada gazeteci olarak yorumlu yapıyorum. Bu ışığı neden kapattın? Arkadaşın yani koğuş arkadaşın, hücre arkadaşınız ölüyor. Hemen odasına giriyorsun. Odayı neden temizliyorsun? O oda niçin açık kalıyor? Saat 22:11'e kadar gece

0: 23'e kadar o oda kilitlenmiyor. Yani herhangi bir karantina altına alınmıyor.
1: Peki yani böyle zehiri mesela nasıl bir zehir bu acaba?
0: Bu arada
1: Hasan bir saniye sokulmuş bu.
0: Hasan Atilla Uğur hücreden çıkarken üst kattaki şu göğsünün önü kabarık. Muhtemelen diyorlar ki buraya evrak yerleştirdi ön tarafında. Savcı
1: niye
0: bunları
1: evrak koysun ki?
0: İşte yazdığı mektup
2: savunmaları.
1: Savunmalar
0: ve suçlamalar ve iddialar. Bakın sadece savunma değil. Savunma 4 sayfa, biz onu Sabah gazetesinde yayınladık. Benim kesinlikle diyor Oda TV'cilerle hiçbir alakam yok, şu yok, bu yok. Ama çalınan o mektupları daha sonra bir kitap oldu biliyorsunuz. O kitapta bazı Kozinoğlu'nun savunmaları diye verildi. Ama savcılığa, Cumhuriyet Başsavcılığına sordum. Bizzat sordum. Başsavcı, bu kitapta yer alan bu
2: resmi
0: mektuplar
2: mı gibi,
0: sizin elinizde var mı? Yok bizde dedi. Biz de onları arıyoruz. Gerçek mi, sahte mi, çalındı mı? İşte bunlar hepsi
2: mi, belli. Evet.
0: Savcılığın şimdi, araştırması gerektiği konular.
1: Bugünden bağlantısını araştırıyoruz ya. Benim anladığım yani bu şeylerden bugünle bağlantısı şu.
0: Bakın kahvede 17.03'te orada duruyor. Kozinoğlu 17.38'de geliyor. Evet. 35 dakika sonra gelip kahvesini alacak. Görüyorsunuz kahvenin o
2: belki kendisine kahve alıyordur. Yani
0: bilemem.
1: Evet. Şimdi ama kabaca anladığım benim şu. Bir Avrasyacı NATO'cu çekişmesi var.
0: Evet.
1: Değil mi? Ordunun içinde bir Avrasyacı NATO'cu çekişmesi.
0: FETÖ de rahatsız bu durumdan.
1: FETÖ neresinde? FETÖ NATO'cu. FETÖ NATO'nun, Gladio'nun.
0: Hani kendini o da üçüncü bir güç olarak.
1: Değil diyelim. Ama FETÖ orada.
0: NATO'yu CIA olarak dersek o yüzden ben NATO'yu CIA gibi.
1: Ya o anda şöyle benim anladığım gene yani şeyde baktığım zaman bu hem Avrasyacılar hem NATO'cular doğrudan CIA'ya bağlı. Bunların ikisinde birbirinden bir farkı yok. CIA bunların ikisini de ulusalcı darbe yap, bilmem neci darbe yap diye gazlıyor.
0: Ya bunların
1: zaten,
0: bunların babaları bir, anneleri ayrı. Babaları CIA, anneleri işte Avrasyacısı, NATO'cusu, FETÖ'sü ama ortak babaları bunların
1: ama
0: CIA.
1: Ama asıl mücadele bence Türkiye'yi Rusya'nın karşısında konumlandırmak. Çünkü sonra gelen operasyonlara bakıyoruz. Karlof'un vurulması, uçağın düşürülmesi. Yani buradaki mücadele aslında Türkiye'yi o şu andaki bulunduğu yerden uzaklaştırmak. Değil mi? Rusya'dan, bulunduğu bölgeden, her şeyden uzaklaştırmak.
0: Dış öyle politikada tamamen Türkiye'yi içe kapanık
1: belki
0: hale getirmek.
1: Belki Tolga Hoca yorumlar bunu bize.
3: Yani o dönem atılan adımlara baktığınızda o net görülüyordu zaten. Yani Rusya ile ilişkilerin tamamen en kötü zamana evrildiği bir süreçten bahsediyoruz. Doğal olarak şimdi
1: bir de Pers diyorlardı mesela, İran düşmanlığı vardı çok net, değil mi?
3: Yani o düşmanlık konusundan çok emin değilim. Yani
1: FETÖ'nün vardı.
3: Yani o bir kılıf mıydı? O gerçekten bir düşmanlık mıydı? Yani o içerideki durum biraz daha karışık çünkü o iç dinamikler orada karışıyor biliyorsunuz.
1: Ama
3: İran
1: FETÖ'nün
3: söz
1: bağlı olduğu Amerika'daki güçler İran'a saldırttırdı işte Trump'ı.
3: Sevmediğini vesaire çok net söylemişti zaten. Yani Fethullah Gülen o konuşmalarında falan da işaret ediyordu. Ama yine de o iç dinamikler biraz daha karışık geliyor bana. Ama söz konusu o NATO ve Rusya arasındaki denge olduğunda bir Rus karşıtlığı oluşturma çabası vardı. O bahsettiğiniz cinayetler vesaire üst üste geldiğinde böyle bir şey vardı. İçeride de ordu içinde de böyle bir tartışma olduğunu biz o
1: zaten
3: zaman
1: bu
3: görüyorduk.
1: FETÖ'nün kuruluşu Komünizmle Mücadele Derneği, yani bunların hep Gladio'nun kurduğu şeyler değil mi? Zaten yani varlık sebebi bu FETÖ'nün, öyle başlamıyor mu işte?
3: Yani Fethullah Gülen'in zaten o öyle bir yerden yürüdüğü, ilk içine girdiği organizasyonun böyle bir şey olduğu vesaire
0: şunu
3: biliniyor.
0: Şunu söyleyeyim.
1: Bir dakika bitirsin.
3: Yani doğru. Toplayayım. Yani içeride de, askerin içerisinde de bahsettiğiniz bu ikilem oluşmaya, yani çok o ikilem de vardı diyemem o dönem. Ama oluşma ihtimali üzerinde duruyordu daha çok FETÖ.
1: Evet,
3: yani
1: sevgili vekilimiz ne diyor bu konuda acaba?
4: Şimdi tabii anlık olarak bakmak
1: lazım. Bunlar başarılı olsaydı biz dış politik olarak bambaşka bir yerde olacaktık.
4: Şimdi FETÖ'nün İran düşmanlığı ve İsrail yakınlığı çok gizlediği bir konu değildi. Sizin de dediğiniz gibi Komünizmle Mücadele Derneği olarak kuruluyor. Hı hı. Ancak bu şu demek değil. Kendi çıkarları gerektirirse veya talimatı almışsa aynı FETÖ yarın İran'a dayanabilir, Rusya'ya dayanışabilir. Yani bunları çok keskin çizgileri olan örgütler, evet, olarak değerlendirmemek lazım.
1: Parasını veren kullanıyor değil mi?
4: Parasını da veren kullanıyor.

0: Kendi hedeflerine hizmet ediyorsa, kendi sahiplerine hizmet ediyorsa herkes kullanabilir. Bu sadece FETÖ için değil, bütün terör örgütleri için bu kural geçerlidir. Sizin bir örgütünüz varsa, bir şey arz etmişseniz piyasaya, talep oluşur. Talep varsa da arz oluşur. Bu kadar net. Bu olaylar gerçekleşseydi, siz sanıyor musunuz ki Ergenekon başarılı olsaydı hükümet FETÖ'den daha karlı çıkacaktı? Hayır, FETÖ gene karlı çıkacaktı. 28 Şubat'tan kim karlı çıktı? 12 Eylül'den kim karlı çıktı? Çünkü FETÖ'yü yöneten ekiple 12 Eylül'ü yaptıran ekip farklı ekipler değil ki, veya 28 Şubat'ı kurgulayan ekipler.
1: Yani bu Avrasya'cı, NATO'cu kavgası kayıkçı savaşı gibi miydi?
0: Kayıkçı
1: yani?
0: Savaşı değil. Anlık olarak birbirlerinin stratejik olarak karları varsa birlikte hareket etmelerinin önünde hiçbir engel yok. Bunları çok keskin çizgilerle ayırıp da şu örgüt şununla anlaşamaz, bu örgüt bununla anlaşamaz demek yanlış. Saftillik olur. Evet. Her örgüt herkesle anlaşabilir. Herkesin kendi amaçları vardır. Kiminle anlaşırlarsa anlaşsınlar, anlaşamayacakları tek kişi Türk milletidir. Evet.
1: Murat Hoca, bu Avrasyacı NATO'cu mücadelesi devam ediyor mu?
2: Şimdi devam eder. Bugün de devam eder. O gün devam ediyordu zaten. Ben bu kavganın da zaten bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Orta Asya meselesi boşuna ortaya atılmış bir mesele değil. Ha, Kaşif Kozinoğlu belki o dönem hükümete de sıcak bakmıyordu. Yani onu da konuşmak lazım. Yani çok da böyle hani tamamen hükümeti destekleyen ya da ne bileyim
1: yani
2: işte.
1: Yani o darbeci tamamen söylemlerde bulunuyor olabilir.
2: Olabilir de. Böyle bir kişi de olabilir. Ama önemli olan şey bu, şu. Buradaki kavga esasında devletin derinliklerine hakim olma kavgasıydı. Ve bunu yaparken de CIA açık ne şekilde FETÖ'yü kullandı içeride. Şimdi bu tür bazı sivil toplum kuruluşları, işte kendini cemaat olarak tarif eden kuruluşlar ya da terör örgütleri, bu tür örgütleri, istihbarat örgütleri kendi amaçları doğrultusunda kullanır. FETÖ de bunlardan birisiydi. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim ki ben Kozmik Karargah kitabında onu yazdım. Mesela FETÖ'yü incelerken FETÖ'yü kontrol eden kliklere ya da uluslararası kuruluşlara baktığın zaman, mesela Binayi Birit denen bir örgüt var. Mesela bu hani böyle komplo teorisi falan değil. Bu Washington'da devasa Bene Berit denen bir örgüt. Ahit kardeşliği, Ahit'in birliği gibisinden bir örgüt var mesela. Benim dikkatimi çeken şey şudur. Washington'da devasa bir binası vardır. Birleşmiş Milletler'e benzer bir binası vardır ve 7 kıtada örgütlü tek şeydir. Bu 1843 yılında kurulmuş bir örgüt, dernek olarak kurulmuş ve Yahudi kökenleri sadece alıyor, üye olarak kabul ediyor. Bu derneğin dünya çapında yayılışına bakın. Nerede örgütlenmişse FETÖ orada örgütlenmiştir. Ben bunu daha önce programlarda belgeleriyle anlatmıştım. Şimdi baktığınız zaman Orta Asya'da da bu Bene Berit örgütüyle FETÖ'nün inanılmaz derecede birlikte çalıştığını görüyorsunuz. Ve Bene Berit demek İsrail istihbaratı demek ve CIA demek. Şimdi burada çakışma noktası şu. Avrasyacılar elbette hani bu CIA'ya karşı bir duruş sergiliyordu o dönemde. İşte Kaşif Kozinoğlu da bunlardan birisi olabilir. Yani Orta Asya'daki FETÖ'nün bu okulları kullanarak CIA'ya orada işte perde oluşturması ya da CIA elemanlarının bu örgüt içerisinde, FETÖ içerisinde sızıp orada çalışmalarını sağlaması Kaşif Kozinoğlu'nun dikkatini çekiyor. Dolayısıyla hani Avrasyacı olmanın belki refleksiyle ne yapıyor? Ve aynı zamanda da Türkiye'nin orada kendi çıkarlarının önüne FETÖ'nün çıkarlarının konulmasını dikkate alarak raporlar yazıyor. Devlete ya da oradaki işte o dönem çalıştığı Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Tabii ki FETÖ de o dönemde devletin her kurumuna sızdığı için bundan haberdar. Bunu alır almaz ne yapıyor? Kaşif Kozinoğlu'nun hedefe koyuyor. Ha, Kaşif Kozinoğlu'nu hedefe koyan sadece FETÖ değil. Belki de işte CIA'de o Orta Asya'daki durumla ilgili açıklama yaptığı için Kaşif Kozinoğlu'nu o da hedefe koyuyor. Ha, bu bağlamda işte mesela cezaevindeki bu görüntüler, sizin elde ettiğiniz görüntüler, benim de dikkatimi çeken şey şu. Şimdi bir insan koğuşa girdiğinde ya da bir eve ya da bir başka yere girdiğinde
3: 4 dakika önce kahvenin başında Hasan
2: abi girdiğinde söylesin. Mesela girdiğinde yani normalde ışıkları açmak ister. Niye kapatsın? Yani girer girmez ışıkları niye kapatıyor? Gündüz bu benim vakti. Dikkatimi çekiyor. Ha, bu iddia. Bu ışıklar acaba kapatılırken orada başka bir işlem mi yapılıyordu? Bir. İki. Mesela kahve bardağından bahsettiniz. Onun yıkanmasından bahsettiniz ki.
3: 4 dakika önce. Ha,
2: şimdi mesela Atilla Uğur gibi tecrübeli asker kökenli asker olan birisi böyle bir bardağı yıkadığında, yani hani rastgele bir bardak yıkama mıdır, yoksa gerçekten bir delil karartması mıdır? Yani bu da akla gelen ihtimallerden birisi.

0: yüzden
1: nasıl
0: bu...
1: Nasıl bir zehir olmuş olabilir Murat Hoca, var mı böyle?
0: Ya şimdi şöyle, yani burada...
1: Teknoloji işte, tekniğini soruyorum yani. Nasıl ya bir
0: tabii zehir? Ki hani cinayet uzmanı değilim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu tür cinayetler artık istihbarat örgütleri için sıradan olaylar. Yani hani ne kullanılır, siyanür mü kullanıldı yoksa başka, ne bileyim yani işte damara şeyden bahsediyorlar, hava basmadan bahsediyorlar. Böyle bir şey mi gerçekten oldu onu bilemiyoruz ama sonuçta... Bir kişi bu derece önemde, bir kişi öldürülmeye karar verilmişse yani onun çok çeşitli teknikleri vardır yani. Ya öyle şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani yürürken ne bileyim yani yavaş yavaş öldürme, bir anda öldürme, bu tür teknikler çok vardır yani. Bu işin uzmanları bunu çok iyi bilir.
2: İstihbarat örgütlerinin elinde bu tür suikast silahları diyebilirim, ilaç gibi gözüküp size verdiği anda beyin kanaması geçirttirebilir, kalp krizi geçirttirebilirsin, birçok kör olabilirsiniz, böbreklerinizi iflas edebilir. Çünkü bunlar biyolojik bir saldırı diyebilir.
0: Ama burada Abdurrahman Bey, burada önemli bir şey var. Mesela bu tür insanlar yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda üst düzeyde görev yapmış, işte askerde üst düzey görevlerde bulunmuş bir kişi. Kolay kolay başka bir yerden gelen bu tür su. Mesela ben açık söylüyorum. Şimdi devletin üst kademelerinde görev yapan insanlar bile kendisine bir şey ikram edildiğinde yani çok kez düşünüyor, öyle kolay kolay alıp içmezler.
2: Zaten yemiyor.
0: Şimdi demek istiyorum.
2: Yemeğini yemiyor. Sadece konserve yiyor ama burada kahve içiyor.
0: İşte şunu demek istiyorum. Acaba bakın çok güvendiği bir kişi mi verdi onu mesela? Bu da önemli bir şey. O bardağın yıkanması.
1: Ya eğer bir kere organları çalındıysa bir kere, bunun cinayet oldu kesin değil mi Abdurrahman? Yani çalındığından eminiz değil mi? Bu?
2: Yani hırsız giriyor. O dönem bir işlem yapılmıyor. Hırsız giriyor. Bunu da nereden anlıyoruz? O dönem adli tıpın başına Fethullahçılar geldikten sonra görevden alınan bazı hocalar, bunu bizim Sabah gazetesinin muhabirine diyor ki Kozinoğlu'nun organlarının bulunduğu yere hırsız girdi diyor. Bizim muhabir de bunu haber yapıyor. Ama resmi kayıtlarda bir işlem yapılmıyor.
1: Bir işlem yapılmıyor. Organlarda alınmış yani.
2: Organlar değiştirildi mi? Alındı mı?
1: Ne belli değil.
2: Çünkü bir soruşturma yapılmadı. Evet. Yani haber çıkıyor. Bununla ilgili Sabah gazetesinde bakın Erhan Öztürk imzalı, eski haber müdürümüz Erhan Öztürk imzalı, o dönem muhabir, bunu haber yapıyor. Başka görevden alınan adli tıpçı, halen orada görev yapan ama yönetimden alınan bir takım haber kaynakları diyor ki Kozinoğlu'nun organların bulunduğu yere hırsız girmiş diye bir iki evrak çalınmış, Kozinoğlu'nun organları da yok. Bizim muhabir de o bunu haberleştiriyor. Girsinler Erhan Öztürk, Kozinoğlu'nun bulunduğu organlar çalındı. O tarihte yapılıyor.
3: O zaman ya yalanlama haber, gelmiş mi acaba?
2: Haber yapılmasına rağmen resmi bir işlem yapılmıyor. Buna ilişkin şeyler çalındı mı, değiştirildi
1: ne
2: mi?
1: Ne oldu? Kimse açık sormuyor.
2: Kimse yok.
1: Evet.
0: Ya burada bir karanlık nokta olduğu kesin. Hatta birden çok geçiyoruz. Karanlık nokta olduğu kesin. İşte o söz konusu dizinin böyle hani ölümden iki gün önce böyle bir ölüm sahnesi yapması. Sonrasında
1: ya dizinin de sorulmaması şey, ya öyle bir şey oluyor. Kimse çekip kardeşim sen bunu nereden biliyordun demiyor yıllarca. Hayır,
0: bir ay sonra da mesela ölüm şekliyle ilgili bir bölüm yayınlanıyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Bir 130. bölümde işte
1: ölüm
0: tehdit ediliyor.
1: Veriliyor.
0: Tehdit ediliyor. Bir de ölümünden bir ay sonra bildiğim kadarıyla 8 Aralık 139. bölümde de yani ölümünün nasıl olduğunu gösteren bir şey yapıyor. Yani demek istediğim şey şu, öldürülüyor, sonra neden öldürüldüğünü meşrulaştırmak için, ona bir gerekçe üretmek için de bir bölüm çekiliyor. Bu da enteresan mesela.
2: Şimdi Zaman Gazetesi'nde biliyorsun öldükten sonra Zaman Gazetesi manşet alıyor. Şüpheli ölüm diyor. Bu ölümde bir şey var diyor. Bir de Ergenekoncular mı öldürdü? Konuşacaktı. Çok önemli Ergenekon'la ilgili ifşaat yapacaktı. Ergenekon tarafından öldürüldü. Ayrı Zekeriya Öz bu konuyu da araştırıyor. Kendileri öldürüyorlar. Sonra Ergenekon öldürdü diye başka şeye bağlamak. Muhsin Yazıcıoğlu'nu kendileri öldürüyor. Sonra acaba kaza mıydı deyip bunlar mı öldürdü? Ergenekon mu öldürdü gibi. Şimdi bu görüntülerde verdiğimiz bu görüntü 17-34 sıralarında bakın Hasan Atilla Uğur en son o kahvenin olduğu noktaya geliyor ve oturuyor. Gözlemliyor.
1: Bu arada Hasan Atilla Uğur bu tutuklanan Oğuzhan Uğur'un da babası değil mi?
2: Babası ev hapsiyle şu anda Cumhuriyet Başsavcılığı notunda şunu diyor. Ben bunu tutuklayacaktım ancak hastalığı ilerlediği için cezaevi şartlarına uygun olmadığı için ben buna ev hapsi veriyorum. Her iki koğuş arkadaşı içinde bu notu düşüyor. Çünkü aslında cezaevi

0: örgütü neyse, o talimatı veren üst düzey kişiler kimse bundan evet. rahatsız olabilir. Çünkü bakın kahve 17.34 ekranda görünüyor. Ben şu anda 17.34 bakın veriyor en son, sonra gelip orada oturuyor. Sonra evet. Bizim rahmetli Kozinoğlu geliyor, o kahve suyu, kettle'ı alıyor orada. Ondan sonra odasına çıktıktan sonra kalp krizi geçiriyor. 9 dakika geçiyor, gardiyanlar gelmiyor. Sonradan
1: yani
0: cezaevinden çıkarıldıktan hemen sonra odasındaki bütün her şey yok ediliyor. Yani bunlar kayıtlara geçmiyor.
1: Yani şey çok paranoyak yapıyor beni şimdi, Muhsin Yazıcıoğlu. Böyle... Çok kötü bir havada gerçekten hava çok sisli, dağın üstünde. Yani mesela gerçekten bir helikopterin düşebileceği bir yerde yapıyor. Bunu da gerçekten işte adam spor yapıyor falan. Yani çok ciddi bir know-how var bunun arkasında.
2: Şimdi söyleyeyim mi? Şunu söylemek lazım burada. Bu işte kalp krizi geçirebilir, helikopter düşebilir. Ama arkasından ne olduğuna bakmak gerekiyor herhalde burada. Helikopter düştükten sonra... Sürekli bir böyle algı yönetimiyle o helikopterin bulunması geciktiyse, birileri başına geçip o helikopteri kurcaladıysa orada soru işareti
1: olur. Zaten benim de burada kafam da, orada karışıyor.
2: Yani burada da mesela evet kalp krizi olabilir ama hemen arkasından böyle şeyler olduysa işte o zaman soru
0: Sayın
2: işareti
0: Sayın hocam, olur. Tolga hocam, know-how dedi. Know-how'ınız olması için bir observasyon planı yapmanız lazım. Bakın buradan orası görün. Bu adam 7 aydır cezaevinde. 7 aydır her gün yaptığı hareketleri not edersiniz. İster gözeterek kamera ile, ister yanındaki adamla. Bu istihbaratı alırsın. Adamın rutini, günlük rutini denilir. Evden şu saatte çıkar, cezaevindeyse şu saatte uyanır, şu saatte sporunu yapar, şu saatte uyur, bu saatte yemeğini yer, şunu yer, şunu yemez, şunu içer, bunu sever, bunu sevmez. Pırasayı sever, bunu sevmez diye 7 aylık bir zaman elinde o know-how'u zaten oluşturmuşlar.
2: Ama Abdurrahman Bey, şu da bir gerçek. Bunun için böyle bir know-how oluşturacak zamana da ihtiyaçları yok.
0: Yok yani.
2: Yani o da ayrı bir Muhsin şey. Yazıcıoğlu helikoptere binmek istemeyen bir liderdi.
1: Bindirdiler
2: yani. Hiç olmayacak bir şey
0: İran
2: oldu.
0: İran Cumhurbaşkanı
2: orada.
0: Gibi 1979 yapımı Amerikan helikopteriyle.
1: Helikoptere bindiriyorlar yani.
2: Hepsini aynı helikoptere bindirmek vesaire hiçbir devlet geleneğinde olmayan
1: işte
2: bir şey.
1: Ben yani anlamakta zorlandığım evet. kısım bu.
0: Haber buldu ya. Mehmet Karataş helikopteri buldu. İran istihbaratı evet. bulamadı.
1: Sevgili seyirciler, şimdilik bu konuyu bir toparlıyoruz, kapatıyoruz. Ama belli ki bu konu kapanmayacak. Arkasından çok şey çıkacak. Şimdi Alihan Kuriş, bu Süleymanlılar mevzuna geri geliyoruz. Bununla ilgili bir haberimiz var. Galiba CHP'ye mi o istemişler, ne yapmışlar? Şimdi o haberi bir izleyelim, üstüne konuşacağız.
3: Siz kime
4: burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 4. dalga operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atandı. Soruşturma kapsamında yeni bulgulara da ulaşıldı. Elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular konusunda da incelemenin sürdüğü vurgulandı. Öte yandan 13 Ağustos 2026 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı. 74 şirkete kayyum atandı. 80 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
1: Sevgili seyirciler, şimdi bu haberi yorumlayacağız ama ondan önce Ahmet Spor Beşiktaş 3-2 yenerek ligde bir numaraya çıktı ve önümüzdeki 15 günde ligi olmadığı için Ahmet Spor önümüzdeki 15 gün bir ay en azından ligin bir numarası şampiyonu
0: lideri
1: olarak devam edecek. Bu evet çarpıcı bir gelişme, bunu geçiyoruz. Şimdi deminki Kuriş çetesi, o

0: demiş. CHP sizin rakibiniz oluyor yani.
1: Evet.
0: Bunlar değil mi?
2: 2014 yılında istemiş bakın.
1: Sadece
2: 12 yıl önce.
1: CHP değil. Bu çete bizim karşımızda kim güçlüyse.
0: Hangi ilde kim güçlüyse.
1: Tabii. Genel seçimlerde de yerel seçimlerde de. Yalnız bir taraftan şunu da yaparlardı özellikle yerel seçimlerde. Adaya gelirler. Biz sizin için İstanbul'dan özel destek istedik. Yarın akşama alma ümidimiz var. Yalan. Böyle bir şey yok. AK Parti'nin karşısında kim varsa onu desteklediler. Tabii bunu da şununla birleştirmemek lazım operasyonlarla. Çünkü eğer biz operasyon yapacak olsak daha o zaman da yapardık. Yani ilk defa bunlar bizim karşımızda birilerine oy falan istemiyorlar. Bunların genel yapısı bu. Operasyonlarla bunu ayrı tutmak lazım.
0: FETÖ zaten bunu, 2011'den beri
1: tabii
0: istiyor.
1: Tabii bunu şunun için kullanmak lazım. Bunu milletin gözüne şunun için göstermek lazım. Bu tip örgütlerin dini veya siyasi emelleri olmaz. Bunların tek emelleri
0: çıkar.
1: Çıkar emelidir. AK Parti'nin de herhalde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir özelliği varsa Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç kimseyle pazarlığa girmez. Özellikle siyasi konular. Çünkü siyaset siyasetçilerin alanıdır.
0: İktidarının pazarlığını yapmaz. Yani.
2: İşte Fethullahçılar 150 tane milletvekili liste verdi.
1: Sayın milletvekili listeleri veriyorlar ve o zaman da söylüyorlardı. Biz sizi referandumda destekledik, şunu yaptık, bunu yaptık. Bize kota verilmedi. Neyin kotasını istiyorsunuz? Siyaset, siyaset arenasında yapılır. Yani bir şu cemaate, bu cemaate, şu fikre, bu fikre sahip adam. AK Parti'nin içinde siyaset yapmak istedi de. Onun siyasetine izin verilmedi mi? Öyle bir şey yok.
2: Aynen.
1: Gel ilçe teşkilatlarına gir, il teşkilatlarına gir veya ticarette, bürokraside, şurada burada başarılarınla sen davet edilirsin ya da kendin gelirsin siyaset yapabilirsin. Ama oy pazarlığı yaparak Türkiye'nin hiçbir noktasında ne doğusunda ne batısında ne kuzeyinde ne güneyinde hiçbir oluşumla ne dini ne etnik hiçbir oluşumla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oy pazarlığı yapmamıştır. İşte bunun ispatı da bu. Bu arkadaşlar her dönem bizim karşımızda kim varsa, AK Parti'nin karşısında kim varsa oraya övermişlerdir. Tekrardan söylüyorum, ben de belediye başkanlığı adaylığı yapmış bir adam olarak söylüyorum. Herkese de bir ümit dağıtma peşindedir.
0: Sahada hissettiniz mi bunları?
1: O gün sonuna kadar hissediyorsunuz. Zaten pazar sabahı kendi namaz kıldıkları yerde biliyorsunuz camilere de pek gelmezler. Kendi namaz kıldıkları yerde son talimatı verirler. Son şeyi söylerler derler ki oyumuz şuraya. Ve FETÖ'de biz bunu çok kullandık. Beyni alınmış adamlar dedik. Bunu kimin aldığı önemli değil. Bizim hep söylediğimiz bir şey var. İnsanlarımız beyinlerini kimseye kiraya da vermesinler, satmasınlar da. Beyin evet. İnsana lazım.
0: Evet. Evet Kurtuluş, sen ne diyorsun bu konuda? Devam ediyor mu bu baskılar? Başka cemaatler var mı? Herkesin aklında o var.
3: Ya bu mesele
0: başka
3: bir çekidüzen
0: çıkar grupları var yani.
3: Bu meselede şöyle değerlendiriliyor genel olarak nedir? Ya efendim iktidar işte kendisine oy vermeyene baskı yapıyor, operasyon yapıyor. Bakın bununla doğrudan bir ilgisi yok. Yani şunu algılanılmayan mesele şu. Bu coğrafyada artık yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni bir dönemde
0: sırf bu coğrafyada değil, dünyada
3: galiba. Dünyanın gidişatı ve bu coğrafyanın mevcut hali bu devletin kendisini yeniden bir oluşturması, şekillendirmesi, dizayn etmesi ihtiyacını da ortaya koyuyor. Yani sadece mesele cemaatlerle ilgili değil ki, yani bir sürü alanda işte biraz önce bir saat konuştuk. Neden acaba Kozinoğlu soruşu, bu faili meçhul dosyalar açılıyor. Neden bir terörsüz Türkiye süreci başlatıldı? Bu süreç hem Suriye'de hem Irak'ta yürütülüyor. Şimdi bu Türkiye'nin belki bu dünyada bir neoliberal dönem vardı. Türkiye'nin de geçirdiği böyle bir evre vardı. Bu dönem kapanıyor. Bence bu dönem Türkiye'de de kapanıyor. Bu gördüğümüz operasyonlarla, değişimle, yenilenmeyle bu süreç kapanıyor. Bu aralığı bilmemiz gerekiyor. Yani tarihte sonsuza kadar devam edecek bir aralık değildi bu. Hangi aralıktan bahsediyoruz?

0: 95'lerden sonra açılan ve 2020'lere kadar devam eden aslında bir süreçten, dönemden, dünyadaki dönemden bahsediyoruz. Ve insanlar bunun sonsuza kadar devam edeceğini, sonsuz bir düzen olduğunu da düşünüyorlardı. Hayır, değil. Yani dünyanın yeni düzeninde, yani bu Avrupa'da da bu tedbirler alınıyor. Türkiye'de de tedbirler alınıyor. Bu coğrafyada da herkes kendi tedbirini alıyor.
1: Liberalizm çünkü, bitiyor denir.
0: Tabii liberalizm bitiyor.
2: O ne liberalizmin şeyinde mesela? Bitti. En büyük suç antisiyonizmdi, değil mi? Evet. Yani şimdi o şeyler de...
0: Tabii antisemitizm. Ya dünyada böyle bir kavram kalmadı. Şu an dünyada işte İsrail eski başbakanı anlattı kendi hikayesini. Gittim Sırbistan'da dondurma sırasına girdim. Vermediler bana dondurma. Yani benim çocuğuma dondurma vermediler. Bir antisemitik davranış mı? Hayır. Gazze'de soykırım yaptınız, çocukları öldürdünüz. Bu yüzden sizinle hoşlaşmıyoruz diye cevap veriyorlar. Dünyada da bu şey dönem bitti. Evet. Bu her tarafta da bir değişim var. Yani bu dünyanın dönüşümünü görmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu STK'lar, neoliberal dönemde ortaya çıkan aynen, böyle cemaatler.
1: Hepsi ya bir
0: devlet
1: zaman...
0: dışı aktör. Ya hepsi evet. Devlet dışı
2: Murat
0: aktör.
2: Hoca, iyi bir şey oluyor değil mi? Bu kötü şeyler gidiyor yani.
3: Ya şimdi hep şunu söylemek lazım. Yani devletin içerisinde birçok gruptan, işte cemaatten, ne bileyim sivil toplum kuruluşundan insan görev yapabilir. Ama bu kişiler talimatları devlet yerine başka bağlı olduğu, mensup olduğu cemaat ya da sivil toplum kuruluşu ya da örgütten alıyorsa bu büyük sıkıntı. Şimdi buna hiçbir devlet müsaade
2: sivil
3: etmez.
2: Sivil toplum örgütü sivil olsa bir sorun yok ama işte, onlar sivil değil.
3: Sonuçta yani burada hani devleti ele geçirme, devletin kılcal damarlarına sızarak onu elde etme gibi bir emel, bir niyet varsa devlet tabii ki buna refleks gösterecek. Hayır, bunu hangi örgüt yaparsa yapsın.
2: Bu dünyanın
3: yapsın,
2: değişimi açısından söylüyorum. Neoliberal olgular çöküyor, değil mi?
0: Devletin bunların... güçlendiği bir döneme giriyoruz. Devleti güçsüzleştiren şimdi, bu olgular
2: mu,
0: hepsi de...
2: Mu?
3: Şimdi şöyle, normalde küreselciler diyor ki ulus devletler bir gün çökecek. Ama şu andaki gidişata baktığımız zaman yeni bir küresel düzen kurulurken aslında ulus devletlerin önemi ortaya çıkıyor. Yani ulusçuluk aslında artıyor. Tam tersi, onların söylediğinin tersi. Dolayısıyla insanlar şunu gördü. Artık ne kadar küreselleşme olursa, küreselciler ne kadar bu işin içerisine girerse, hakim olursa ulus devletler dağılması söz konusu.
2: Şeyden buradan soracağım, damardan duyguları... soracağım. Küresel çeteyle mücadelenin insanlık neresinde? İlerliyor muyuz, geriliyor muyuz?
3: Şimdi ben özellikle İsrail'in Orta Doğu'da yapmış olduğu katliamlar, soykırım, dünyadaki bu gidişata dünya insanlarının daha duyarlı hale geldiğini ve küresel çetenin bilincine vardıklarını ve adım adım insanları topyekün kontrol etme projesi olduğunu insanlar anladı. İyiye doğru gidiyoruz. İyiye doğru gittiğimizde işaret şu. Mesela dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün yani İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren o kamuoyu şu anda ne yapıyor? İsrail'e karşı inanılmaz bir tepki gösteriyor. Siyasileri de öyle. Yani demokratları, cumhuriyetçilerden de artık İsrail'e karşı bir tepki vermesi söz konusu. Avrupalı şeyler de öyle. İşte Kurtuluş Bey Sırbistan'dan örnek verdi. Bu neyi gösteriyor? Bu aynı zamanda dünyadaki insanların bu bir avuç azınlığın dünyayı nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor, bildi ve ona karşı bir durum şey alıyor, tepki alıyor, bir bariyer oluşturuyor. Bu önemli bir şey. Ama bu mücadele, yani devletler kendi içerisinde önce bu mücadeleyi vererek burada başarı sağlanır. Mesela o küresel çete dediğiniz şey nasıl hareket ediyor? Hedef ülkeyi, hedef olarak seçmiş olduğu ülkeye şimdi öncelikle kendisinden gibi görünen, yani o ülkenin kendi insanıymış gibi görünen gruplardan, terör örgütlerinden, sivil toplum bunları deneyerek
2: bunu,
3: o ülkenin içerisini karıştırmak istiyor.
2: Yunanistan bağlantılı şey yapalım çünkü o konuya geçeceğiz. Peki. Yunanistan'da öyle yapıyorlar mı?
3: Yunanistan'da da vardır tabii. Yani Yunanistan'da cuntacılar daha önce yapmışlardı. Yani
2: Kıbrıs'ta... Yunanistan'a Türkiye'ye saldır dese dur diyecek bir şey kaldı mı Yunanistan'ın içinde?
3: Şimdi Yunanistan'ı zaten kışkırtan bir çete var. Onu biliyor. Biliyoruz. O da kim? Bugün İsrail de bir çete. Yani her zaman söylüyorum İsrail bir devlet aklıyla hareket etmiyor. İsrail bir adeta terör örgütü gibi davranarak hem kendini Orta Doğu'da çılgınca sınırsız şekilde bir takım faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. Hem de buna gücü yetmediği takdirde de başka devletleri aparat olarak kullanarak bunu sağlamaya yani çalışıyor. Bunlardan birisi de Yunanistan.
2: İsrail'in de şeysi çok fazla yani, bir uçta Amerika'yı da kullanabiliyor, öbür uçta Yunanistan da kullanabiliyor yani.
3: İşte burada, her boyutu kullanabiliyor. İşte burada bunlar. Cemil Bey bakın, o küresel çete dediğiniz şey çok önemli. Yani Amerika'daki lobiciliği anlamadan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki

0: evangelist-siyonist ittifakı anlamadan işte bütün bu olup bitenleri evet real politik üzerinden değerlendirmek lazım. Olayı bağlamından saptırmamak lazım. Ama olayların perde arkasında da bir teopolitiğin olduğunu mutlaka evet. bilmemiz gerekiyor. O küresel çete dediğiniz ki bugün baktığınız zaman bir avuç insan esasında bu. Bakın dünyada dünyadaki gelirin %50'si 28 kişinin geliri. Bakın 28 kişinin diğer bir deyişle 28 kişinin geliri dünya bütün nüfusunun %50'sine eşit. Ya böyle bir adaletsiz dünyada yani tutup her şeyi real politik üzerinden değerlendirmek evet. de çok kusura bakmasın ama insanlar ya saflık olur yani.
1: Evet. Yani ben burada bir araya girmek istiyorum. Bu anlamda hiperkapitalizm de bence çok örselendi. Yani bu dediğiniz orandan dolayı bu son olaylarda liberalizm de Türkiye'de bence Gezi'den bir evvelki dönemlerde liberal kanat Türkiye'de kayboldu.
2: Liberallerin liberal değil üniformalı siyaset tetikçileri olduğu çıktı ortaya. Çıktı
1: liberal aydınlar da kayboldu. Değilmiş onlar yani. Yani CIA'den olmayanlar da bir anda böyle bir sosyolojik patlama gibi yok oldular. Ben programlardan biliyorum. Çağırdım gelmemeye başladılar. Ondan evvel çok sevinerek geliyorlardı programlara.
2: Çünkü talimatlar evet, CIA'den evet. geldi evet. ve oturdular.
1: Evet. Birden yok oldular.
3: O şöyle bir görev gibi bir evet, dönem geldiler, çok konuştular evet, ve ondan
1: çok
3: sonra
1: sevdiler evet. ılımlı İslam'ı fakat o evet. anda
3: ya biz bitti. Mesela FETÖ'den bahsettiğimizde küresel dünyaya yayılmış bir okul düzeninden bahsediyoruz. FETÖ'nün gücünü işte Allah Allah yani bunu Almanya destek verip okul kurdurtturuyor. Amerika fon veriyor, okul kurdurtturuyor. Şimdi bir baktık ki birçok cemaatte ve sivil toplum örgütünde de durum bu. Bu işte o bahsettiğimiz liberal dönemin aynen. sonucunda evet. ortaya çıkan aynen, bir evet. düzen. Bu düzen dağılıyor. Bu bugün iktidarda kim olsa yani eğer ülke çıkarlarını önceliyorsa bu operasyonları yapmak zorunda.
2: Evet yani anladım. Sevgili seyirciler liberal dedik. Liberal demek özgürlükçü demek. Bunların hiçbirisi aslında özgürlükçü değilmiş. Değil, CIA'nin tetikçileriymiş bilerek veya bilmeyerek evet. diyoruz. Şimdi Yunanistan konusuna geçiyoruz. Yunanlılar denize dökülmüş. Şimdi o haberi bir izleyelim. Üstüne konuşacağız.
4: Karaya ayak basamadan denize düştüler. Yunan askerleri tatbikat sırasında soranlar yaşadı.
5: Uçak savar silah sisteminin toplam değeri en az 3 milyarı aşmaktadır. Ve bugünden itibaren 35 ay içinde hazır ve faaliyete geçecektir.
4: Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve İtalya'nın katıldığı çok uluslu Medusa 15 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta çıkarma eğitimi sırasında dikkat çeken bir dizi aksaklık yaşandı. Hücum botlarından kıyıya çıkan ve ağır teçhizatla ilerleyen bazı Yunan askerleri dengelerini kaybetti ve peş peşe denize düştü. Kargaşa bununla da sınırlı kalmadı. Bir askerin hücum botunun altında kaldığı görüntülere yansıdı. Dalgalarla geri sürüklenen botlar yeniden kontrol altına alınmaya çalışıldı. Medusa 15'in çıkarma bölümündeki aksaklıklar kameralara böyle yansıdı.
2: Evet, Tolga Hoca bu Medusa tatbikatı bize korku mu saldı, ne oldu?
6: Şimdi bu Medusa tatbikatında kimler var? Önce onu söyleyelim. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Fransa ve Mısır. Şimdi bu bir kere yani tartışılması gereken bir konu. Neden
2: Mısır ne arıyor burada?
6: Yani Mısır niye dahil oldu? Tamam bir dönem birlikte hareket ettiler. Bunu hatırlıyoruz. Türkiye ile arasının açık olduğu dönemde Mısır bir şekilde burada Akdeniz'de kendine alan bulmak için hem İsrail'in de dahil olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu vesaire gibi şeyler dahil olmuştu ama o dönem bitti aslında. Yani hiçbir şeyin içinde değil bugün Mısır. Ama bu tatbikatta yer aldı.
2: Nerede yapılıyor bu tatbikat?
6: Bu Medusa'nın yerinden tam emin değilim. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama burada işte
0: Doğu Akdeniz'de.
6: Hedef Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'de. Hedef burada işte bir saldırı neticesinde orayı korumak üzerine alınan tedbirler diye söylendi. Ama işte bayraklar zaten katılan ülkelerin. yani çok başarılı görüntüler verilmedi. Ama bunun akabinde bir tatbikat daha yaptılar. Bununla ilgili görüntü de verilmedi. Sadece bilgi verildi daha sonradan, bittikten

0: Sonra o da Girit ve Kıbrıs adası ortasında bir yerlerde, nerede olduğu belli değil, İsrail ve Yunanistan'ın ortak deniz tatbikatı, çıkarma değil doğrudan deniz tatbikatı yapıldı. Bununla ilgili de neden yapıldı, nasıl ne bir yapıldı, şey belli yapıldı değil. Belli değil.
1: Evet.
0: Ama biz burada şunu biliyoruz, özellikle deniz tatbikatında İsrail'in dahil olması, İsrail'in bir hava gücü var, konuşuyoruz bunu, ama kara ve deniz gücü yok. Kara unsurları, hani İran muhabbeti olduğunda İran savaşı girer mi girmez mi orada çok konuşuldu. Ama deniz konusunu hiç açmadı bugüne kadar. Ama bugün artık deniz tarafında da kendini koruyabilecek bir unsur oluşturmaya çalıştığını görebiliyoruz aslında.
1: İsrail'in mi?
0: İsrail'in.
1: Evet. Artık birlikte hareket ediyorlar diyebilir miyiz? Yunanistan'la İsrail iki kardeş ülke konumuna geldiler değil mi?
0: Yani bugün artık Yunan siyaseti içerisinde de bu çok tartışılıyor. İsrail'le ilişkiler konusunda ve ilginçtir. Toplumun aynası aslında Yunan siyaseti. İkiye bölündü siyaset. Kiminle ortaklık yapacağımızı kimseye soracak değiliz diyen Avrupa'ya da, Türkiye'ye de, kendi toplumundaki o belli bir gruba da parmak sallayan bir siyaset de var. Siyasetin bir kısmı böyle Yunanistan'da. Ama bir kısmı da İsrail'le işbirliğinin aslında bir anahtar teslim İsrail'e...
1: Çok kötü şeyler geleceğini başına hissediyorlar.
0: Bunu görenler de var. Özellikle adalar konusunda çok temkinli olunması gerektiğini söyleyenler var. Hatta şunu söyleyelim. İsrail'le işbirliği yapacağımıza Türkiye'ye hani burada daha alan açalım diyen vesaire milletvekilleri bile var. Ama tabii bunlar şu anda
1: mümkün
0: linç
1: değil,
0: ediliyor tabii. İçeride.
1: Linç ediliyor. Şimdi bir de deniz kurdu tatbikatı olacak değil mi?
0: Evet. 3 denizde 100 gemiyle bir tatbikat yapacağız.
1: Şimdi deniz kurdu tatbikatının şeysi mi bu? Evet. O galiba.
0: Evet. Bizim
1: ilk önce komandoları yolladık Söke'ye. Şimdi de deniz kurdu tatbikatını yapacağız. Ne demek oluyor
0: yani
1: bu?
0: Yani şimdi bu Yunanistan'ın yaptıklarına bir cevap, biz de işte onlar bunu yapınca biz de bu cevabı verdik diye ben görmüyorum açıkçası.
1: Nasıl görmemiz lazım?
0: Çünkü yani bu mesela 51. Komando Tugay'ın yer değiştirmesi. Genelkurmay içerisinde
1: zaten
0: herhangi
1: yapılıyor.
0: Bir askeri birlik, herhangi bir ilden, bir ile belli bir komutadan belli bir komutaya sevk edilebilir. Burada tabii ki bunlar, bu olayların üstüne bu olay sevkin denk gelmesi, ben açıkçası Yunanistan'a ya sen adım attın ben de sana böyle tepki veriyorumdan ziyade benim askeri kapasitem bu, haberin olsun cevabı olduğu kanaatindeyim. Yani bölgeden bir cevap değil, genel olarak bir şey hatırlatıyor. Ve bu sadece Yunanistan'a değil, Yunanistan mevzusu işte konuşuyoruz, işin içinde İsrail de var. Dün'e baktığımızda işin içinde Amerika'da vardı. Yani o Amerika'nın bölgeye yaptığı askeri yığınaklar vesaire bir şekilde o dönem Yunanistan'ın siyasetini de etkilemişti. Bunu da biliyoruz. Yani tüm bunların bir cevabı. Ama ben şunu söylüyorum. Yunanistan'ın güvenlik politikası sadece Türkiye üzerinde. Doğal olarak silahlanması, tatbikatları, işbirlikleri, her şey Türkiye'nin karşısında olacak şekilde cereyan ediyor. Ama Türkiye...
1: Varlık sebebi bu Yunanistan'ın zaten.
0: Yani evet, toplumsal öyle bir şey de var. Sonuçta hani tarih çizgisinde varlık sebebini oraya oturtuyor. Ama Türkiye mesela yapacağı tatbikatı 3 denizde yapıyor. Çünkü Türkiye'nin söylediği şey şu. Bölgesel bir güvenlik inisiyatifi alıyorum. Ve bu aslında küresel bir politikanın parçası.
1: Peki bir sıcak çatışma ihtimali İsrail'le mi daha fazla önce, Yunanistan'la mı?
0: Yani Yunanistan'la olma ihtimali
1: daha az değil mi?
0: Ben hep şunu söylüyorum. NATO böyle bir şeye izin vermez. Yani NATO Yunanistan'a eğer böyle devam ederse Yunanistan bu adımları atmaya, birinin gelip yani tabiri caizse Yunanistan'ın kulağını çekeceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda hiç orada değil NATO. Yani bir de bununla tartışacak, buna zaman, enerji, vakit ayıracak noktada değil.
1: Şimdi ikisinin de kulağını çekiyorlar aslında. Hem İsrail'in hem Yunanistan'ın.
0: İsrail, Amerika daha çok tabii burada.
1: Ya yapma etme diyorlar ama dinlemiyor ikisi de galiba değil mi?
0: Yunanistan biraz daha söz dinler biliyorsunuz. Yani sonuçta ekonomik olarak vesaire bağlantısı da çok olduğu için. Şimdi Meis Adası ile ilgili geçen hafta konuştuk. Kemer sıkma politikaları Meis Adası'nda ilan edilmişti, o Almanya'nın baskıladığı. Bugün yine Meis Adası'nda bir şeyler söyledi ama yani bu para, bu değirmenin suyu nereden gelecek vesaire, burası hala muamma. İsrail burada biraz daha eli açık, biraz daha rahat ediyor ama İsrail'in de bölge politikasında yalnız kalma olasılığı var. Bunu Amerika yekten yapamıyor biliyorsunuz. Yani sonuçta siyaset, Orta Doğu siyaseti iki ülkenin birbirine göbekten bağlı. O yüzden bunu farklı konular üzerinden aslında değerlendiriyor Amerika. Yani dediğim gibi NATO nasıl Yunanistan'a izin vermez diyorsan bu tartışmaya, Amerika'da İsrail'in bölgede Türkiye ile karşı karşıya gelmesine izin
1: vermez. Ya aslında NATO izin vermez derken, kışkırtan NATO, izin vermeyen bence Yunan halkı değil midir? Yani Yunan halkı istemez bunu ama bunu kışkırtan NATO veya NATO vari unsurlar değil mi?
0: Yani ben şu anda öyle düşünmüyorum.
1: Öyle
0: şu anda
1: değil
0: NATO'nun
1: mi?
0: Çünkü Yunanistan üzerinden NATO içindeki dengeleri bozacak, adım atacak zamanı değil. Yani şu anda Avrupa güvenliği ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken bir de böyle iç çekişmelerle zaten bir transatlantik gerilim var. Evet. Bir de Ege'de gerilim.
1: Transatlantik demişken evet.
2: Şimdi ben araya girebilir miyim?
1: Tabii tabii ama bir Amerika'ya gideceğiz. Girin araya buyurun.
2: Şimdi ben burada biraz farklı düşünüyorum, o da şu. Yani NATO izin vermez derken, ya NATO izin vermeyecekse kardeşim gelsin Yunanistan'ın bu Paris Anlaşması'na, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak adaları silahlandırmasına izin vermesin. Ya bakın bu şu, bu uluslararası hak, hukuk, adalet cümlesini bir kenara bırakalım artık. Bak bunu net söylüyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi burada NATO neye izin vermeyecek? Mesela Türkiye ile Yunanistan arasında adalar krizi var mı? Var kardeşim. Adam askeri şeyden, ariden askerden arındırılmış olması gereken adaları silahlandırıyorsa, İşte gelip Meis Adası'nda Yunanistan Başbakanı Mitsotakis 3 gün kalıyorsa ve Türkiye'ye mesaj verdim diyorsa izin vermesin o zaman. İşte şimdi o zaman NATO izin vermeyecek diye.
0: Yani sadece gelecek, siyah ve beyaz diye bakarsan.
2: Ya böyle bir şey yok. Bir, iki,
1: bu konuyu
2: bak, komandolar açık söylüyorum. Şimdi devletler birisine mesaj vermek için uçağını kaldırıp savaşa gitmez. Ondan önce diplomasi vardır. Diplomasi de bir savaştır. Eğer çözemezse devreye savaş gider. Şimdi evet geldi Tunceli'den komandolar geldi, Söke'ye geldi değil mi? Şimdi Söke ile Sisam arası sanırım 1.8 kilometre. Şimdi peki burada Söke'ye komandolar niye geliyor? Yani kime, Söke'de komandolar ne yapacak?
1: Evet, şimdi o Söke'de komandolar
2: burada
1: ne yapacak?
2: Burada daha önce karar alınmış olabilir ama şu var. Evet.
1: Çünkü Amerika'ya gitmemiz lazım. Türkiye evinin önünde İrfan Sapmaz var. Şimdi birazdan Tayyip Erdoğan da gelecek. Her an bekleniyor orada. O soruyu soracağız şeyden sonra. NATO izin verir mi, vermez mi, yetkisi var mı? Ama önce İrfan'a gidelim. Evet İrfan, nedir New York'ta 1. caddede durum? Tayyip Erdoğan ne zaman gelecek?
3: Evet merhabalar Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan malum Birleşmiş Milletler'in 81. kurul toplantısı için New York'a inmek üzere yaklaşık 2 saat içerisinde hemen arkamda gördüğünüz Türk evine gelecek ve burada kalacak. Zaten hemen karşısında da Türk evinin Birleşmiş Milletler'in genel merkez binası var. Yoğun bir teması var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Amerika'da çeşitli iş çevreleriyle görüşecek, aynı zamanda çeşitli ülkeleriyle bir araya gelecek. Ama en önemlisi hiç şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Masada İran var, Gazze var, Filistin var, Suriye var ve bölgesel konular var. O açıdan tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmiş durumda. Ama bir başka önemli nokta şüphesiz Netanyahu'nun da New York'a gelecek olması ve şu ana kadar da Netanyahu'ya Donald Trump'ın herhangi bir randevu vermemiş olması. Bu açıdan tüm dikkatler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine çekilmiş vaziyette. Yaklaşık 4 gün boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada olacak. Savunma ve ekonomi alanında özellikle de F-35, S-400 meseleleri Donald Trump'la gündeme gelecek. Tabii bir başka önemli konu Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşebileceğini söylemiş olması. Sadece Mesut Pezeşkian'ın aynı zamanda Dışişleri Bakanı Arakçı'ya bir vize, sınırlı bir vize verilmiş durumda. O açıdan tüm gözler Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump'ın görüşmesine çevrilmiş durumda diyebiliriz.
1: Evet, İrfan Sapmaz'a teşekkür ederiz. Tolga Hoca, nedir bu toplantının önemi? Ne dünya için?
0: Yani bu toplantı şimdi maalesef ki Güvenlik Konseyi kararları yönetiyor dünyayı. Genel kurul kararları değil. Ama genel kurulda dile getirilecek şeyler çok önemli. Çünkü burada bütün dünyanın önüne koyuyorsunuz bazı şeyleri ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın her yıl üstünde durduğu konular var ve bu toplantıdan sonra da uluslararası gündemde kalıyor bu ortaya konan şeyler. Ve üstelik de Türkiye'nin de aslında belli bir politikayı izlediğini göstermek açısından önemli. Çünkü bugün işte haberlerinizde gösterdiğiniz 2016'dan beri üstünde durduğu aynı konular var. Bütün dünyada çözülmeyen krizler. Bu da Türkiye'nin nerede durduğu ve nasıl baktığına dair önemli bir

0: mesaj oluyor. Dünyada da bu ülkeleri bir araya getirmenin kıymetli bir yeri var tabii. Ama burada belki de Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump'ın görüşmesine ayrı parantez açmak lazım. Evet. Burada bu önemli.
1: Gözümüz New York'ta, Türk evinin önünde 1. caddede Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bekleniyor orada. Uçağı tahminen 11 civarında Amerika'ya inecek. Bir yandan da Yunanistan'ı konuşuyoruz. En son Yunanistan konusunda kalmıştık Murat Hoca'yla. Tolga Hoca demişti ki NATO Yunanistan'ın kulağını çeker, bir müsaade etmez demişti. Murat Hoca da demişti ki yapacaksa yapsın NATO.
2: Şimdi
1: niye yapmıyor?
2: Sadece Tolga Hoca'ya karşı hani bir farklı görüş olsun diye söylemiyorum. Genelde ifade edilen cümleler bu. Yani ekranlarda sürekli şöyle konuşuluyor. Ya olası bir Yunanistan-Türkiye savaşına NATO müdahale eder, izin vermez. İsrail Türkiye'ye saldırmaz. Dolayısıyla İsrail ile Türkiye asla savaşmaz. Ya bu tez sadece Tolga Hoca'nın değil. Ya birçok insan bunu dillendiriyor. Ha bu da haklılık payı da olabilir. Fakat şimdi NATO'ya baktığınız zaman yani Yunanistan'la Türkiye arasındaki sorunlara müdahale edecekse evet etsin bence. Ama bunu her defasında Yunanistan şımarıkça hareketler yaptığında, mesela adaları silahlandırdığında sesi çıkmıyor. Geliyor işte Mitsotakis hemen yanı başımızdaki adada, efendim işte ben Türkiye'ye mesaj veriyorum 3 gün kalıyor vesaire, sesi çıkmıyor. Ama Türkiye bir hamle yapınca NATO buna müsaade etmez. Ya NATO...
1: Peki hayır. Bir dakika Tolga Hoca
0: yanlış
1: sorayım.
0: Yanlış anlaşıldı ama şunu düzelteyim. Hı. Türkiye'nin hareketine NATO müsaade etmez değil.
2: Hayır
0: hayır
2: ben de öyle anlamadım. Ben de öyle anlamadım.
1: Ben şunu soracağım bir Tolga Hoca. NATO'nun böyle bir gerilime müdahale etme enstrümanı var mı? Yani müdahale edebilir mi? Yani, böyle bir şey var mı NATO'nun?
0: Bir kere NATO krizleri çözmek gibi bir derdi yok. Yani
1: derdi değil, böyle bir şey enstrümanı yok. Da yok elinde değil mi?
0: Ama şimdi bir savaş ortamına doğru gidecekse konu, biliyorsunuz NATO'da oy birliği esası var. O toplantılar vesaire devamlı gerçekleşiyor. Orada bunun sönümlenmesine dair bir enstrümandan kasıt, yani durduracak doğrudan bir hamle, ekonomik, siyasi, askeri bir hamlede bulunması.
1: Yani NATO Genel Sekreterinin çıkıp konuşmasının dışında yapabileceği bir şey var mı NATO'nun?
0: Yani şu olabilir, yani doğrudan bir enstrümanı
2: hiçbir şey yok.
0: Ama NATO içerisinde Yunanistan'ın ikna edilebileceği enstrümanlar var. İkna, yani doğrudan bir şeyden bahsetmiyorum. İşin ekonomik tarafı var, siyasi tarafı var. Sonuçta bir ittifakın içerisinde, ittifakın söylemleriyle yani o politik yapıyı da Yunanistan'da götürecektir. Yani bugün Almanya'nın söylediklerinin dışına çıkabilir mi Yunanistan?
1: Evet, şimdi bir İlhan Tahsin'e gidelim Yunanistan'da. O soruyu ona soralım. Yunanistan, Almanya'nın söylediklerinin dışına çıkabilir mi?
3: İyi akşamlar Cemil Bey. İyi akşamlar sizdeki değerli konuklarınıza da. Tabii ki çıkamaz. Neden çıkamaz? Yaklaşık 10 yıl önce Almanya'yla girmiş olduğu bir kontrol, para akışı kontrol mekanizması var. Dolayısıyla da bugüne kadar Almanya'nın Deutsche Bank ve Bundesbank'ın vermiş olduğu Yunanistan'a krediler. Bunlar, bu paraların geri ödenmesi lazım. Bunlar da Almanya, bunları peyderper alıyor zaten. Nasıl alıyor? Örneğin Selanik Makedonya Havalimanı dahi şu anda raportta. Onun yanı sıra Santorini, Mykonos, önemli turizm Rodos adası, yani birçok adada yaklaşık 9 havalimanı şu anda raportun emrinde. Onlara yenileme çalışması yaptırdı. Kapasiteli, yolcu kapasitelerini arttırdı. Havaalan vergileri arttırıldı. İnen uçaklar apronda dururken daha fazla para ödüyor. Yani Almanya ve Almanlar bir şekilde son sentine kadar bu parayı Yunanistan'dan alırlar. Dolayısıyla da şu anda Yunanistan ekonomik olarak tabii ki bağımsız değil. Ben bunu defalarca söyledim. Belki birileri duymaktan bunu hoşlanmayacak. Ancak Yunanistan'da ciddi anlamda bir ekonomik sorun var. Bu sorun hakikaten halkın ekonomisine, halkların haneye, yani hanelerin mutfağına kadar inmiş bir ekonomik sorun var. Bunları ben İlhan Tahsin olarak büyütmüyorum. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'de inanmayan gazeteciler var bazıları. İşte o Sirtaki oynayanlar, Ege'nin iki karşısında yıllarca buraya gelenler, sözde iki ülke arasında dostluk, işte sakin suları, işte Yunanlılarla bir sorunumuz yok bizim. Ama baktığımız zaman şu anda rakamlar ortada. Yani Almanya kendi parasını alıyor. Diğer yandan Türkiye'de Almanya'nın parasını almak üzere yardım ediyor. Türkiye derken Türk turistler. Bunu söylemek istiyorum. Rakamlar oldukça yüksek. Yaklaşık 1 milyar avrodan bahsediyoruz. Türk turistlerin Yunan adaları, ben Yunan adaları terimini kullanmıyorum, hiçbir zaman sevmedim. Çünkü Yunan adaları derken zaten Yunanistan adaları

0: adaları benim diyor ve biz de Yunan adaları derken adaları tamamen veriyoruz.
1: Nisan Tersim bir araya girmek istiyorum. Şimdi bu
0: tabii ki buyurun.
1: En son yapılan bu komandoların şeye gelmesi, kıyıya gelmesi,
2: Söke'ye
1: gelmesi gerçekten yankı buldu mu Yunan medyasında? Gerçekten yer buldu mu?
0: Tabii yer buldu, sadece Yunan yazılı basında değil, hem görsel basında da. Yani aynı şu anda bizim nasıl böyle ekranın etrafında hepimiz varız ve konuşuyoruz. Yunanistan televizyonlarında da Open TV, hatta bizi A Haber olarak bizleri de çıkardılar. Benim yaptığım konuşmayı, birlikte olduğumuz konuşmayı geçen programda hep birlikte konuklarımızla birlikte konuşuluyor. Çok konuşuluyor. Neden konuşuluyor? Çünkü böyle bir hamle, bunu da belirtmekte fayda var, beklemiyorlardı. Yani beklemiyorlardı çünkü Yunanistan artık 2030 yolunda, ajanda 2030 silahlı kuvvetlerin güçlenmesi yolunda Türkiye'nin geri adım atacağını. Dolayısıyla baktığımız zaman açıklamalara da muhalefetinden tutun da normal sokaktaki bir vatandaşa kadar Türkler korkudan anlar. Türkleri korkutacaksın. Türkler korkması gerekir. Yani bunu söylüyorlar. Dolayısıyla da üzerine gidiyorlar böyle bir klik, bir tık bu olayın üzerine. Dolayısıyla ancak Türk devlet aklı ne yaptı? Tunceli'den 51. Komando Tugay'ı aldı, Sisam'ın karşısına yerleştirdi Söke'ye. İşte burada devlet aklı buna denir, devlet aklı baktığımız zaman. Tabii ki çok konuşuldu, hala konuşuluyor. Ancak bunu belirtmekte fayda var. Yani burada bu Komando Tugay'ın yıllarca o dağlarda PKK'yı dar eden, inlerine içine kadar giren bu komandoların o asil yürüyüşü, o görüntüler Yunan televizyonlarında hep şunu söylediler. Çok deneyimliler. Dağ savaşında, inlerin içinde çok deneyimli. Türkiye yine Yunanistan'ı tahrik ediyor. Bu söyleniyor. Yani Türkiye bu komando taburunu, komando birliğini, komando Tugay'ını burayı getirmekle tekrardan Ege'de Yunanistan'a karşı tahrikkar bir davranış içerisinde geldi. Bunu söylüyor Yunanistan ve şu bu önümüzdeki günlerde de Yunanistan Dışişleri Bakanı olsun, Dışişleri Bakan Yardımcıları olsun, Dengiz Savunma Bakanı, Avrupalı mevkidaşlarına bu aynı konuyu söyleyecekler. Bir yandan bize adaları silahsızlandırın diyorsunuz. Adalar silahsız olması gerekir ama hem kasus belli, savaş nedeni, savaş sebebi, hem de bakın Güneydoğu Anadolu'dan işte oradan komando Tugay'ını alıp buraya yerleştirdiler. Türklerin adalarda gözü var. Her an bize saldırabilirler. Şimdi bununla uğraş olacaklar yani önümüzdeki dönemde. Bunu not edin bir tarafa. Bu kesin böyledir. Çünkü Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dersi budur. Türkiye'ye yöneliktir her gün. Başka ülkelerin kuşak konularıyla asla çok uğraşılmaz. Yani Türkiye nereye giderse Yunanistan tam onun zıt karşısında. Libya'ya gitti. Leyla Menguş ve oradaki geçici hükümetle bir işbirliği yaptı. Bir anlaşma imzaladı. Haftar'a gitti Yunanistan baktığımız zaman. Yunanistan Türkiye Pakistan'a gidiyor. Suudi Arabistan'la birlikte işte o Mekke anlaşması. Hemen akabinde Yunanistan ne yapıyor?
1: Peki Nisan Tersim bu kimin haklı? Yunanistan'a Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanına kim koyuyor? Bu Yunan haklı mı? Yahudi haklı mı? İsrail haklı mı? CIA haklı mı? Ne haklı bu? Yani kimin aklıyla hareket ediyor Yunanistan?
0: Bu Yahudi sermayesinin, dünyadaki Yahudi sermayesinin aklıdır. Buna katil Netanyahu'nun aklı dahi ermez. Ama Yahudi sermayesi bütün dünyayı, bütün enerjiyi kontrol etmek isteyen, Avrupa Birliği'ni kontrol etmek isteyen. Bakın savaşlar çıktı. Petrol şu anda Yunanistan'da benzinin litresi 2.20'yi geçti. 2 euro 20 sent. Yani ısınma mazotu 1.85'lerde, 1.25'lerden. Yani baktığımız zaman dolayısıyla burada kim var? Bunun arkasında Yahudi sermayesi. O Yahudi ulusal fonu dedikleri olay zaten Yunanistan'a bu aşil kalkanın alınması için yardım eden bir fon. Onlar kullanılıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla da bu kurulmak istenen borular, döşenmek istenen bu vanalar, bu kilitler, bu kilit noktalar Yahudi bunu düşünür.
1: Almanya'da bu Yahudi sermayesinin elinde olduğu için dolaylı olarak Almanya üzerinden de kontrol ediyor değil mi?
2: Yani Almanya kurtarmış ediyor. Herhalde
0: bakın,
2: bir de.
0: Volkswagen'i kim aldı? Bugün Güney Kıbrıs'a kim yerleşti?

0: Yahudi sermayesi yerleşti. Orada fabrika açacaklar. Yahudi sermayesiyle açacaklar. Yunanistan'da Selanik'te Elmo satın alındı. Bir savunma sanayi vardı. İşte bu zırhlı araçları üreten Elmo. Yunanistan'ın en büyük araç üreticisi. Yani dışarıdan alıp da buradan monte ediyor. Onu da Yahudiler aldı. Hem de kaça aldılar? 45 milyon aldılar bedava. Selanik'te Sindos bölgesinde açık adres veriyorum. Türkiye'de o masa başında oturan gazeteciler var ya, bizim programın haricinde bazı kanallarda görüyorum ben. Yunanistan'la bir sorunumuz yok. Hayır, Yunanistan'ın Türkiye ile sorunu var. Türkiye'nin Yunanistan'la bir sorunu yok. Aynen. Bunu böyle görmelerini tavsiye ediyorum onlara.
1: Yani
0: öyle
1: Yunanistan'ın evet, nihai hedefi nedir? Yani Türkiye'yi işgal edecek hali yok. Nedir yani Yunanistan'ın nihai askeri veya siyasi hedefi?
0: Cemil Bey, şunu söyleyeyim. Yunanistan Türkiye korkusuyla yıllardan beri yaşıyor. Bu kiliseden tutun da orduya kadar, sade vatandaşlara kadar. Neymiş efendim? Türkiye'nin Yunanistan topraklarında gözü var. Türkiye adaları alacak. Türkiye Batı Trakya'yı alacak. Bakın bunlar gerçek. Her gün okuyoruz biz bunları. Her gün görüyoruz televizyonlarda. Efendim Gümülcine Başkonsolosluğu, hariciye burada bir şey yapılsa derhal bakın Türkiye oradaki konsolosluğu harekete geçiriyor. Çünkü Batı Trakya'nın bağımsızlığını istiyor. Yani o kadar saçma sapan ki Türkiye zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu dönemde buraya geldi. Batı Trakya'nın başbakan olarak da geldi.
1: Bilal Tahsin, şu burnumuzun dibindeki adalar da gerçekten bir sorun değil mi ya? Burnumuzun dibinde bu Meis mesela, işte Midilli, Sakız falan. Yani bunlar gerçekten bizim olması lazım değil mi? Hani şimdi burada biz bize konuşuyoruz.
0: Şimdi tabii biz bize konuşuyoruz. Sizin olması, yani Türkiye'nin olması gerekir mi? O benim boyumu aşar. Ben onu bilmiyorum. Ancak ben şuna bakıyorum. Uluslararası anlaşmalar ne diyor? 12 mili ana karadan mı hesaplaması lazım? INCLOS ve diğer anlaşmalar ne diyor? Veya adalar denizinde o adalardan mı 12 mil? Ona bakmak lazım. Onun için Yunanistan iddia ediyor. İşte oraya gelecektir zaten ben. Yunanistan bunun adalardan olduğunu iddia ediyor. Bu iddiayı Yunanistan sürdürdüğü müddetçe Türkiye ile masada bu iş anlaşılamaz. Eninde sonunda bu iş tamamen sahaya yansıyacak. Ama bir günlük mü? İki günlük mü? Kontrollü bir savaş mı? Biraz önce NATO'yu konuşurdunuz. NATO ne diyecek? NATO'nun öyle bir argümanı, bir aleti yok elinde. Ne diyecek? İtidal çağrısı. Lütfen ateşkes durun. Bakın bunu da not edelim. Söyleyeceği bu. NATO ancak bunu yapabilir. Evet. Ama öbür yandan Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nden çıkarmış olduğu bir karar da var. Yunanistan'ın da bir kararı var. 12 mil benim hakkım, istediğim zaman uygun bir dönemde. Daha ön gün Sayın Başbakan Mitsotakis bunu söyledi.
1: Evet, tam o arada bir araya giriyorum. Bir dakika. Bir Mitsotakis'in sesini verelim. Sevgili seyirciler, bu 3 tane şey var. 3 mil, 6 mil, 12 mile göre kıta sahanlığının durumunu gösteriyor. Mitsotakis bununla ilgili ne demiş onu dinliyoruz.
2: 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim. 12 mile kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi bu 12 mil sorunuyla adalar sorunu ayrı şeyler galiba, değil mi?
3: İşte Yunanistan aynı şey diye görmeye çalışıyor. Yani 12 mil denilen, şimdi geçen hafta da bunu konuştuk ve Yunan gazeteleri de bunu almışlar buradan. Şimdi karasularını, adaların bir deniz yetki alanı oluşturma yetkisi yoktur.
1: Tamam.
3: Sadece kendi çevresinde belli bir yer karasuyu olarak belirlenir. Bu da işte 6 mile kadar Türkiye bunu kabul edeceğini söyledi. 12 mil konusuna, yani karasularını 12 mil, bu kıtadan,
1: ana karadan kıtayla ilgili o, değil mi?
3: Evet.
1: Buradaki kıtayla başlıyor.
3: Yani Yunanistan ana karası üzerinde 12 mil olabilir ama adalarda 12 mil olmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı kararla
1: kabul ediyor. Şimdi ama adalarda olmasa bile kıta sahanlığı 3 milden 12 mile çıktığında böyle oluyor. Böyle oluyor. Yani
3: bu da zaten şuna geliyor. İyi komşuluk ilişkileri diye yine böyle uluslararası hukukta vesaire yer alan bir şey var.

0: hem adaların böyle bir alanla, bu küçük, yani bunların bazısı çok küçük biliyorsunuz. Yani kayalıktan hallice adalar bazıları. Onlara bile 12 mil verdiğiniz zaman bu kadar adayla bir denizin tamamını kapatmanız, uluslararası hukukta bunu engelleyecek şeyler var zaten. Çünkü açık deniz hakları vesaire var. Ayrıca iyi komşuluk ilişkileri diye de başka bir konu var. O buna da uymuyor. Üstelik bir de bu sevil haritası mevzusu.
1: Ya bizim için geçerli değil mi 12 uluslararası hukuk?
2: Yok, biz imzalamadık onu.
0: Biz o konuda imzamız yok. Hatta şerhimiz var bu
1: tamam,
0: noktada.
1: Yani 12 mil hakkı, eğer 12 mile çıkarma hakkı varsa Türkiye'de zaten doğal olarak 12 mil değil. Belki
2: 12
1: daha
2: mile çıktığı zaman böyle oluyor, harita kurtulur.
1: Hayır, Türkiye'nin var mı?
0: Türkiye'nin olursa Anakara'dan olacağı için adalar,
2: bütün hakkını.
0: Adalar bütün Ege'yi alıyor. Adalar denizinin tamamını adalar
1: üzerinden yorumladıkları için alıyorlar.
2: Hayır, şimdi bak, 12 mil adalar, adalarla arada şey çiziliyor, eşit şey çiziliyor. Yani 12 mil diye bir şey yok şu anda, ama kıta sahanlı 12 mile çıktığı zaman Ege Denizi'nin bu ortadaki yeşil yerleri uluslararası sularken bir anda Yunan suları haline geliyor.
0: Yani çakışan yerde, örneğin şurada olduğu gibi şeyler çakışıyorsa, karasuları çakışıyorsa tam ortay hat belirleniyor.
2: Ortaya bir hat çiziliyor.
0: Tam ortadan çiziliyor. Diğer yerlerde doğrudan Yunan tarafına geçiyor.
2: Normalde ama olması gereken şey, burası Yunanistan karasıysa, burası Türkiye ise tam ortadan bir kıta sahanlığı olması lazım değil mi? Normali
0: bu ortadan olursa o kabul edilmiyor. O da uluslararası hukukta geçerli değil. Her karanın, her adanın kendi kıta sahanlığının oluşması burada önemli olan, ama o kıta sahanlıklarının sınırlı olması. İşte o en fazla 6 mil konusunu gündeme.
3: Şu an uygulanan... Ben 12 mili 714 sayılı tamlamayla
2: bir tarih. Bir dakika İlhan Bey, bir saniye. Geleceğim size. Bir dakika geleceğim size. Bir dakika geleceğim size.
4: Kaldı ki Ege Denizi.
2: Bir dakika geleceğim size, evet.
3: Fi tarihinde 714 sayılı notamlamayla bu Kıbrıs öyle Ege ikiye bölündü. Hatta ben bunun Hürriyet'te manşetini attım. Ege ikiye bölündü. Bizim amacımız bu.
2: Diye bir şey var.
0: Tam ortadan böldüğünüz
3: tam
0: zaman.
3: Tam ortadan.
0: Yunanistan'ın bize evet. yakın olan büyük adaları var. Bu işte yani işin içinden çıkılmaz
2: hale geliyor. İşte adaları hesaba katmadan ortadan, kıtaları ortadan bölelim.
0: Ya orada zaten açık deniz halinde olacağı için orada bölmeye gerek kalmıyor. Belirlediğimiz şartlar evet. geçerli olursa. Zaten yani şu Gökçeada, Bozcaada konusunu bile başlı başına konuşmak zaten bizim burada talebimizin ne olduğunu gösteriyor. Yani Boğaz'ın hemen çıkışını güvenlik altına almak için biz bunu yaptıysak, Ege'nin tamamında bunu göz ardı etmemiz zaten mümkün.
2: Evet, İlhan Emin Dersin Bey. Bir şey söylüyordu. Bir onu dinleyelim.
4: Kaldı ki mesela Türkiye'nin önermiş olduğu Yunanistan'a defalarca bir paket çözüm. Yunanistan buna da karşı çıkıyor. Yani Türkiye burada masada her şeyi tartışalım. Teden beri gelen sorunları iki komşu ülke olarak çözelim. Miçotakis de bunu devamlı söyledi. Ta ki bu işte sakin sular dönemi ve Sayın Cumhurbaşkanı Atina ziyaretinde. Evet, buradaki Yunan basınına da şunu söylemişti. Biz bu sorunları kucağımızda bulduk öteden beri. Bu böyle gidemez. Bunları nihayetinde çözmemiz lazım. Zaman zaman yapılan açıklamalarda bu gündeme geliyor. Bir de dikkatimizden kaçan bir olay var. Ege Denizi deniz olarak zaten açık deniz statüsünde değil baktığımız zaman. Dolayısıyla burada 12 mil konusu da bu açık deniz statüsünde olmamasından dolayı bunu uluslararası deniz hukukunu baktığımız zaman ve Birleşmiş Milletler'in uygulamalarına göre bu daha değişik bir şekilde ele alınması gerekir. Yani bir Midilli'nin veyahut da bir Meis'in, yani Kızılhisar'ın Meis'in 12 mil mümkünatı yok. Yani 12 mil olduğu zaman daha ki Midilli'den karşı tarafa sarımsaklı ve vesaire içeri kadar girer yani. Baktığımız zaman işte bunu söylüyor zaten uluslararası deniz hukukuna. Yani anakaradan 12 mil açık deniz olduğu andan itibaren Ege Denizi'nin açık deniz olmadığını da dikkate almakta fayda var. Evet. Çünkü güneyden çekilip fazla bitiyor. Yani nereden çıkar, nasıl ölçüyorsun? Şimdi bir de buna bakmak lazım. Yani burada bir de başka bir çarpık bir olay var. Türkiye onun için diyor bir paket halinde masaya Yunanistan katıyor diyor. Biz bunu konuşamayız. Bunu otomatikman kapıyor. Çünkü hava sahası 12 mil şu anda Yunanistan'a göre ve deniz şu anda 6. Bunu 12'ye uzatacağım diyor. Ve ikisi de 12 olacak. Ama baktığım

0: baktığımız zaman uymuyor. Yani dünyada bir eşi benzeri yok bunun zaten.
1: Dünyada tek
0: örnek şu var. Dile getirdim.
1: Adaların bir cümle, çok özür dilerim, bir cümle. 12 bir adaların 12 mil deniz yetki alanı
2: olması ülkesi için olursa,
1: ada ülkesi olması. Ha, şimdi olması burada zaten Türkiye'nin itiraz ettiği şey şu. Bu 12 mil nereden çıkıyor? Mesela Yunanistan niye 12 mil diyor? Normalde Türkiye diyor ki ana karalardan itibaren 12 mil olması lazım. Dolayısıyla 6-6 mil olsun diyor. Türkiye bu tezi kabul ediyor. Fakat Yunanistan diyor ki adaların her birisini ana kara olarak kabul edip burada
2: küçücük adayı ana kara kabul ediyor.
1: İşte kendinden mesela 500 asıl sorun bu. İyi anlatmak lazım. O yüzden Türkiye de diyor ki her adanın kendi ölçeğinde bir şey yok.
2: Nedir? Şimdi, bizim Yunanistan'la aramızdaki sorun nasıl biter?
1: Nasıl biter? Ben çok açık net söylüyorum. Kolay kolay bu masada bitmez. Niye masada bitmez? Çünkü Türkiye defalarca Yunanistan'a dedi ki gel ikimiz oturup birebir konuşalım bunu. Yani işin içerisine üçüncü devletler girmesin. Yunanistan haksız olduğunu bildiği için buna yanaşmıyor.
2: Ya biz ha, burada niye yanaşmıyor? Sokmadan biz bir çözüm koyuyorsak nasıl bir çözüm koyardık?
1: Şöyle koyardık. Zaten Türkiye diyor 6-6 mil çıkaralım, kabul edelim. Yani aşağı yukarı yarı yarıya geliyor. Adalar da kendi ölçeğinde, kendi büyüklüğünde bir şey olsun, kıta sahanı olsun. Ama 12 mil eğer olursa zaten Türkiye başından beri bunu kabul etmediğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1995 yılında çıkarmış olduğu zaten şey var.
2: Bu arada bir parantez açıyorum. Belli. Tayyip Erdoğan Amerika'ya iniş yaptı. Evet, devam. O son dakika.
1: Şimdi dolayısıyla bakın burada aslında bu sorun, bu sorunun devam etmesi Avrupa Birliği'nin de işine geliyor. Eğer Avrupa Birliği bunu gerçekten çözmek isterse, gerçekten hani hep diyoruz ya, geçen İlhan Bey'le o konuda biraz tartıştık. Avrupa Birliği Yunanistan'ın arkasında olmazsa Yunanistan bu 12 mil dayatmasını yapamaz. Çünkü bilir ki 12 mili ilan ettiği andan itibaren Türkiye savaşla karşı karşıya kalacak Türkiye ile. İkincisi, burada geçen programda da söyledim, Doğu Akdeniz'in tamamında 11 trilyon metreküp doğalgaz var. Yani enerji yatakları burada, petrol yatakları burada. Ukrayna-Rusya savaşı, birazdan belki konuşuruz. Şu anda finale doğru gidiyor. Yani çok ciddi saldırılar var. Yani Ukrayna bugün itibariyle Moskova'ya çok ciddi saldırılar yaptı. Petrol fiyatları aldı başını gidiyor. Avrupa doğalgazsız kaldı. Yani kışa giriyoruz.
2: Ama o doğalgazı Türkiye'den geçirmedikleri zaman hiçbir değeri yok onun
1: şimdi
2: zaten.
1: Şimdi şöyle, zaten bütün mesele bu. Yani Doğu Akdeniz'den çıkarabilecek gazı, çıkacak gazı Türkiye'yi bypass ede Avrupa'ya ulaştırmak istiyorlar.
2: Ulaştıramazlar.
1: Ha işte Türkiye buna direniyor. Ulaştıramayacaklar. O yüzden diyorum ki eğer Türkiye buna müsaade etmeyeceğini...
2: Edeceği bir şey yok. Zaten yapamıyorlar yani. Feasible değil.
1: Burada işte Yunanistan hem Avrupa'nın desteğini alıyor, hem İsrail'in desteğini alıyor. İsrail ya, destek görüyor çünkü...
2: Ama buradaki win-win senaryo. Oradaki gazı çıkartacaklar. Türkiye üzerinden kabul dağıtacaklar.
1: İşte Türkiye defalarca
2: herkesin
1: söyledi.
2: Herkesin kazandığı şey.
1: Şimdi bir de şu tatbikada bir şey söyleyeyim.
3: Söyledi ama.
1: Bir de şurada bir şey söyleyeyim. Nasıl?
3: Böyle bir boru hattına para vermeyeceğini
1: maliyeti
3: söyledi.
1: Çok yüksek olduğu için bir, iki, 9 milyar dolardan bahsediyoruz. İki, Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz yetki anlaşması bu projeyi çöpe attı. İsmet projesi.
3: Proje. Evet.
1: Şimdi ama devam ettiriyorlar. Aslında yeni yollar arıyorlar. Burada İsrail'in bu bölgede hakimiyetini sağlaması, burada doğalgaz merkezi oluşturması için mesela Yunanistan'ı destekliyor. Güney Kıbrıs üzerinden bunu yapıyor. İşte bunlara güvenerek Yunanistan 12 milyar çıkarmak istiyor. Yoksa Avrupa Birliği yok. Şeye baktım mesela 2021 yılında, toparlıyorum. 2021 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması var. Diyor ki Amerikan üsleri, yani Yunanistan'daki Amerikan üsleri kime karşı diyor?
2: Evet,
1: bak
2: evet.
1: Bu hatırlatma
2: Deve
1: yapayım
2: açtık.
1: Bir iki.
2: Evet, kurtuluş sendeyiz.
1: İki ya. Bir şey daha söyleyeyim. Bak şimdi geçen bu konuyu tartıştık çünkü. Bak o Dede Ağaç'taki üs bize 45 kilometre. Şimdi ben yeniden baktım. Burada Joe Biden döneminde çok ciddi yığınak yapıyor. O yığınak üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bu açıklamayı yapıyor. Bir. İkincisi, şimdi Ukrayna savaşı başlayınca ve dolayısıyla Donald Trump göreve gelince buradaki şeyleri alıyor. Tam da o tartışma, yani Dede Ağaç'a yapılan yığınak tam da S-400'lerin tartışıldığı bir dönemde oluyor. Bu tesadüf değil.
2: Kurtuluştayız.
3: Ya biz Yunanistan'la yaşadığımız, işte konuşuyoruz. Kaç haftadır bu meseleyi konuşuyoruz. Aslında bizim doğrudan gerilim yaşadığımız bir bölge varsa bu Orta Doğu ve bir muhatap varsa İsrail. İsrail'in bölgedeki saldırgan işgalci politikaları. Yani bölgedeki aslında bu coğrafyadaki sorun en önemli sorun orası. Şimdi biz bunu tartışıyoruz, birdenbire Miçotakis çıktı. İşte 12 mile çıkarırız. Yani ne yapmaya çalışıyoruz?
2: Mevzu o değil yani.
3: Mevzu o değil yani. Şunu demek istiyorum. Yani bu Miçotakis zaten bu şeyin elinde, İsrail'in ya da bu Siyonist sermayenin elindeki bir yapı. Burada Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaya doğru giden, daha doğrusu bölgesel bir güç, ama bunu böyle ete kemiğe büründürmeye çalışan bir devlet yapısı var. Bunu acaba nasıl böyle engelleyebiliriz?
2: Yani o 51. Komando Tugayı'nı Söke yerine Suriye'ye yollamamız lazım bizim, değil
3: İlhan
2: mi?
3: İlhan
2: yani...
3: Tahsin belki
1: evet, işte niye oraya gönderdi? Ya bu bir mesaj ya. O yüzden yani devletler mesajları böyle verirler yani. Yoksa evet, hani İsrail'e de şöyle mesaj verdi. Türk ordusu gitti Deir ez-Zor'da ve Meyadin bölgesinde seyir köprüler oluşturdu. Askeri köprüler oluşturdu. Biz buradayız, gel. Yine Lazkiye Limanı'na gitti, iki tane savaş gemisi evet, demirledi. Bunların her birisi mesajdır. Uluslararası ilişkilerde bu tür mesajlar verilir. Ama anlayana. Evet. Umarım Tolga Yunanistan hocam anlamıştır.
2: Şimdi anladığımız
0: Cemil,
2: kadar...
0: Cemil Bey, son olarak evet, şunu da unutmayın. Bir şey söyleyeyim.
2: Tabii, evet.
0: Çok kısa. İsmet projesi denizin dibine gömüldü. O çok pahalı bir projeydi. Şimdi hemen akabinde Siyonist İsrail neyi çıkardı biliyor musunuz? Güney Kıbrıs, İsrail'den çıkarılacak Afrodit, Levitiyan'dan çıkarılacak olan gazı Mısır'a, Mısır'dan Yunanistan'a, Girit'e aktarmaya, oradan da Avrupa'ya. O yolu da deniyorlar son olarak.
1: Evet.
0: O da şu anda şeyde ve Mısır'ı da yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Bakın, baktığımız zaman orada da bir Siyonist aklın oyunu var.
2: Evet.
0: Bunu da göz ardı etmeyin.
2: Sayın Vekilim, siz bir şey diyordunuz.
4: Şimdi 3 mil, 6 mil, 12 mil, bunları günlerce tartışabiliriz. Ama gerçek olan bir şey var. Yunanistan birkaç durumda Türkiye ile düşmanlık aklına geliyor. Bir, seçimler yaklaşınca aklına geliyor. Bir de ülkenin içinde hükümetler çözümsüz kaldıklarında, bir şey yapamadıklarında Türkiye düşmanlığı akıllarına geliyor. Bu sefer İsrail de bu işi destekliyor.
2: Biraz İsrail önce, seçimleri de
4: etkiliyor. Tabii. Biraz önce izledik. Beceremedikleri bir ortak deniz tatbikatı var. Bundan medet umuyorlarsa oradan bir şey çıkmaz. Bir Aşil Kalkanı 3 milyar dolar Yunanistan için, bu çok büyük para. Yani anlamsız da bir para. İki tane anlaşma var. Bir 1923'te, bir 1947'de. Bu ikisi de diyor ki adaları silahsızlandıramazsın. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Üçüncü anlaşmayı yaptığımız güne kadar
2: adalar silahlanamaz.
4: Adalar silahlanamaz. Biz bu anlaşmalara uyuyoruz. Onlar da uyacak. Uymadık, asker çıkardık, şov yaptık, ne olur, hiçbir şey olmaz. Sadece uluslararası arenada kendilerinin müstakil evet, devlet olarak ciddiye alınmamasına sebep olur bu. Yunanistan'ın, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmak için verdiği mücadeleye katkı sağlama diye bir ne görevi vardır, ne hakkı vardır, ne hakkı vardır. Dolayısıyla bizim Orta Doğu'da edindiğimiz başarılardan dolayı İsrail'in burada bize bir diş göstermesi söz konusudur.
2: Evet.
4: Onun dışında bu ne 12 mil ne 6 mil bugünün konusu değil. Bu konu masada çözülecekse buyursunlar, gelsinler, çözelim. Savaşı ağzıma bile almıyorum. Çünkü bizim Yunanistan'la bu saatten sonra savaşta, bir de savaşta çözeceğimiz bir konu yok. Üç grup savaşı istemiyor. Birincisi Türk devleti. İkincisi Türk milleti. Üçüncüsü Yunan milleti. Ben Yunanistan'a gidip geliyorum.
2: Evet,
4: orada
2: evet, öyle hiçbir şey
4: savaş
2: yok.
4: İsteyen hiç, belki 20 sene önce, belki 50 sene önce
2: vardı.
4: Yunan halkı provoke olabiliyordu. Bugün seçimlerde Yunan hükümetlerinin Türk düşmanlığından medet umması da
2: artık karşılık bulmuyor.
4: Aklı, akılla mantıkla izah edilecek bir şey değildir. Çok eski paradigmada kalmışlar. Evet. İsrail'le anlaşmak için işte Mısır'ı da almışlar. Bu işlere girmesinin hiçbir anlamı yok. Yunanistan aklını başına almalıdır. Kendisinin artık bir aparat olmaktan çıkması lazım.
2: Evet.
4: İsrail'in aparatı olmak ona yakışmaz. Akdeniz'deki kaynaklar, doğalgaz, petrol, Türk devletin bunları hiç evet, kimseye vermek diye de, paylaşmak diye de bir niyeti olamaz. Devletlerin nasıl konuştukları tarih boyunca bellidir. Bugün de onunla konuşuruz, devletler güçleriyle konuşur. Bizim hiç kimsenin bir karış toprağında evet, gözümüzün olmadığını tarih boyu söylüyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh demek savaşamayız demek değildir.
2: Evet.
4: Sadece sizin toprağınızda gözümüz yok. Ama haklarımızdan vazgeçme diye tarihsel olarak da bir lüksümüz yok.
2: Evet.
4: Türk devleti hiçbir zaman haklarından vazgeçmez, vazgeçmeyecektir.

ifade edelim. Adana merkeze oldukça uzak bir yerden bahsediyoruz. Sayın Bey ilçesi Adana merkeze en uzak ilçelerden bir tanesi. Bu nedenle Adana merkezde büyük bir korku ve paniğin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bu bölgede yaşayan, yani Sayın Beyli ilçesinin özellikle Değirmenci Uşağı, Kapaklı Kuyu, Halil Beyli gibi mahallelerinde yaşayan insanlarda büyük bir korkunun olduğunu söyleyebiliriz ki Sayın Beyli ilçesi aslında sık sık Adana'da depremin meydana geldiği, deprem üreten ilçeden bir tanesi olduğunu ya da fay hattındaki enerjiyi sık sık deşarj eden bir ilçe. Bu noktada sık sık depremin meydana geldiğini, ancak 5 şiddetindeki bir depremden bahsetmiyoruz, ancak 3 büyüklüğünde, 4 büyüklüğünde depremlerin sıkça yaşandığı ilçelerden bir tanesi. Tabii ki deprem sadece bu bölgede hissedilmedi. Aynı zamanda hemen Sayın Beyli ilçesinin karşısında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi bulunuyor ki o tarafa baktığımızda özellikle Andırın ilçesinin Çişar ve Çokak gibi ilçelerinde de mahallelerinde Çişar ve Çokak'taki mahallelerde de bu depremin hissedildiğini söyleyebiliriz. Yine Adana'nın diğer ilçeleri Feke olsun, Kozan olsun, Tufanbeyli ilçesi olsun ve Tufanbeyli ilçesini açtıktan sonra da yine Kayseri'de de depremin hissedildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki derinlik olarak 7 kilometrelik bir derinliğe sahip. Bu da yine yüzeye yakın bir noktada olmasından dolayı aslında depremin şiddetinden öte yine yeryüzüne bir yakın bir noktada olduğu için aslında depremin şiddetinde bu noktada daha da etkilediğini söyleyebiliriz. Yani yeryüzünün daha yakın olduğu için bir daha fazla paniğin olduğunu söyleyebiliriz ki zira Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 7,6 şiddetinde, yani öyle saatlerinde meydana gelen deprem de yine yer derinlik olarak yerin 7 kilometre altında gerçekleşmişti. Bu nedenle derinlik olarak da yine yakın bir yeryüzüne yakın bir noktada olduğu için paniğin de daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda bölgede AFAD ekipleri de çalışmalarına başladı. Özellikle şu anda 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarlara yönelik şu anda AFAD ekiplerinin de yönlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bu bölgede, yani Kapaklı Kuyu'da meydana gelen depremle birlikte bölgede bulunan Gökkaya Barajı'nın hemen etrafında sıralanan mahalleler Aksa, Değirmenci Uşağı, Kapaklı Kuyu, Halil Beyli, Topallar, Hacı Kodal, bu noktalarda depremin etkisinin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yine komşu il Kahramanmaraş'ın da Andırın ilçesinde ve Andırın ilçesinden Sayın Beyli tarafına olan mahallelerde de bu paniğin ya da bu depreme dayalı yine şiddetin daha etkili, daha şiddetli insanlara yaşatıldığını söyleyebiliriz. Ve diğer taraftan da Feke, Kozan ve bu noktalarda da yine Ceyhan'da da bu depremin etkisinin az da olsa hissedildiğini, yine Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi başta olmak üzere yine Kadirli ilçesinde de bu depremin az da olsa hissedildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki 5 şiddetindeki deprem büyük bir deprem ve yeryüzüne de yakın bir noktada derinlik olarak da 7 kilometrede meydana gelmesinden dolayı tabii ki yaşanan depremle birlikte, sarsıntıyla birlikte geniş bir alanın şu anda bu korku ve paniği yaşadığını ve özellikle de saat 04.02'de meydana gelmesiyle birlikte birçok insanın yatağında bu depremi yaşadığını söyleyebiliriz. Zira yine Kahramanmaraş merkezli depremde yine saat 4.13'te meydana geldiğini hatırlatmakta fayda var ve insanlarda da işte bu saatte, yani yatağında

0: anda yakalandığı için büyük bir travma oluşturmuştu ve hala da o travma tüm Türkiye'den silinmemişti. Şimdi ise Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede şu anda gelen ihbarları değerlendiriyor. Bir can kaybından bahsetmiyoruz. Herhangi bir yaralı yok şu anda. Ancak diğer taraftan da tabii ki sık sık depremin yaşandığı ve depremin enerjisini deşarj eden ilçeden bahsediyoruz. O bölgede sık sık deprem meydana geldiği için aslında yapısal olarak da yine oradaki evlerin tek katlı olduğunu ve depremde diğer geçmiş depremlerde özellikle 3 şiddetinde deprem sıkça yaşanır. Yine zaman zaman da 4 şiddetinde depremin sıkça yaşandığı bir noktadan bahsediyoruz ve şu ana kadar da herhangi bir yıkıma ait bilginin, ihbarın gelmediğini söyleyebiliriz. Ancak ilerleyen saatlerde tabii ki manzara değişebilir. Bu anlamda şu anda bölgede arama, tarama ve özellikle de ihbara dayalı çalışmaların AFAD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, çok geçmiş olsun Halil İbrahim Uğur. Gözümüz kulağımız muhakkak o noktada olacak. Deprem Adana merkezliydi. Adana Sayınbeyli'de oldu. 5 şiddetinde oldu ve derinliği 7 kilometreydi. Ancak yalnızca tabii ki Adana'da hissedilmedi. Çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan bir açıklama var. Adana ilimizin Sayınbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız dedi AFAD. Tabii öyle bir açıklama yaptı. Dediğimiz gibi yine gözümüz kulağımız Adana'da o bölgede olacak diyelim ve devam edelim haberlerimize. Kaldığımız yerden yine günün aslında en önemli gelişmelerinden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitmiş. Türk evinde şu anda bulunuyor Başkan Erdoğan ve orada büyük bir coşkuyla karşılandı. Peki Erdoğan'ın programında neler var? New York'a gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı'dan son durumu alacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20-23 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler'in 81. dönem toplantılar için New York'a ulaştı. Akşam saatlerinde saat 5 itibariyle New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir saat sonra ise hemen önünde bulunduğumuz Türk evine geldi. Türk evinin önünde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler, Türk toplulukları kendisini karşıladılar. Hatıra fotoğrafları çektirdiler ve dertlerini anlattılar. Önümüzde yaklaşık 4 gün boyunca çok yoğun bir program bekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Kendisi gelirken biz de A Haber olarak sorduk. Programlarınızda herhangi bir değişiklik var mı diye. Çok yoğun bir programım var demekle yetindi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla 21 Eylül Pazartesi Türk evinde ikili görüşmeleri başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Öncelikle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile görüşmeleri bulunuyor. Akşam saatlerinde Erdoğan'ın Türkiye-ABD dostluğunun 100. yılı etkinliğine katılması bekleniyor. 22 Eylül Salı günü Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ve geçici konuşmacı listesine göre Cumhurbaşkanı 4. sırada dünyaya hitap edecek. Konuşmada özellikle tabii ki Gazze, Filistin ve bölgesel sorunlar ele alınacak. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antony Guterres'le de bir araya gelecek ve çeşitli ülkelerin liderleriyle görüşmelerde bulunacak. Ancak en önemli görüşmesi, özellikle dünyanın gözünü diktiği görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek olan görüşme. Donald Trump öncelikle tabii ki başta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Katar gibi ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek. Çünkü İran konusunda çok ciddi bir çözüme ihtiyacı var Donald Trump'ın. 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimler, yani kongre seçimleri öncesi. Bu nedenle Donald Trump'ın öncelikle de bu Arap ülkeleriyle görüşmesi ve arkasından yine Donald Trump'ın deyimiyle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da bir araya gelebiliriz dedi. Bu da ilk kez olacak. Çünkü İran 14 maddelik memorandumun imzalanmasından sonra, ki kendisi imzalamış, karşısında da muhatap olarak İran Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian.

0: 2 an imzalamıştı. Dolayısıyla bu görüşme İran krizinin aşılabilmesi adına oldukça önemli. Çünkü şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım seçimlerine yaklaşırken petrol fiyatları Donald Trump'ı vurmuş vaziyette. İran'la ilgili kamuoyu yoklamaları yaklaşık %27'lere kadar düşmüş vaziyette. İşte Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı bu açıdan ve dünyanın geleceği adına, barış adına son derece önemli.
1: Adana'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı ve çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Detaylara bakacak olursak olay akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. Kahvehanede husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çatışmada kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken polis şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Bursa'dayız. Bursa'da taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 17 yaşındaki genç bir kişiyi tabancayla yaralarken yanlışlıkla kendisini de vurdu. Olay gece saatlerinde Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. İddiaya göre parktan geçen gençle bir grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kalabalık gruptaki 17 yaşındaki genç belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği bir kişi bacağından yaralandı. Ateş eden genç yanlışlıkla kendini de vurdu. Daha sonrasında yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul'dayız. İstanbul Küçükçekmece'de yüreklerin ağza geldiği bir kaza yaşandı. Akaryakıt istasyonuna giren bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle market deposuna daldı. Neyse ki kazada ölen veya yaralanan olmadı.
1: Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle market deposuna daldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir akaryakıt istasyonuna giden sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobiliyle doğrudan marketin deposuna daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ayakta yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
0: Tabii bir yandan da eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. 4 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Sabah gazetesi Kozinoğlu'nun koğuştaki son anlarına dair cinayet şüphesini güçlendiren çarpıcı yeni görüntülere ulaştı. Kayıtta vefatından birkaç dakika önce Kozinoğlu'nun sağlıklı olduğu açıkça görülüyor. Detaylara bakalım.
2: Dosya yeniden açıldı, yeni iddialar gündeme geldi, yeni gözaltılar yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun koğuştaki arkadaşlarıyla birlikte son anlarına dair videoya Sabah gazetesinden Atakan Irmak ulaştı. Yeni görüntüde Kozinoğlu'nun sağlığı gayet yerinde. 17.38'de koğuştaki ortak alana havluyla geldikten sonra ısıtıcıyı alıyor. Duştan sonra kahve içen Kozinoğlu resmi kayıtlara göre saat 17.56'da ise fenalaşıyor. 18.05'te koğuş arkadaşları onu buluyor ve durumu hemen gardiyanlara bildiriyorlar. Ev hapsiyle serbest bırakılan Hasan Atilla Uğur ifadesinde Kozinoğlu'nun duş aldıktan sonra yanına uğradığını iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde Kozinoğlu'nun doğrudan kendi odasına girdiği 18.04'e kadar yalnız kaldığı görülüyor. Zehirlenme şüphesiyle mezarı da açılan Kozinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alındı. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 6, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüphe

0: sayısı da 15.
1: Almanya'da başkent Berlin ve Mecklenburg eyaletlerinde yapılan seçimler iktidardaki parti için felaketle sonuçlandı. Mecklenburg'de ikinci eyalet zaferine imza atan aşırı sağcı AfD %37 ile sandıktan birinci çıktı. Başbakan Merz'in partisi ise %5,1'e gerileyerek tarihteki en kötü sonucu aldı. Başkent Berlin'de ipi göğüsleyen sol partinin adayı Elif Eralp ise %24,5 oy oranıyla ilk kez sırada.
2: Aşırı sağın kararlı yükselişini sürdürdüğü Almanya'da iki eyalette daha sandık başına gidildi. Milyonlar başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy kullandı. Ancak kritik seçim oyları giderek eriyen Başbakan Merz için felaketle sonuçlandı.
3: Mücadelemizi verdik ancak işin sonunda SPD ile AfD arasındaki kutuplaşma karşısında ezildik.
2: İlk sonuçlara göre Mecklenburg eyaletinde aşırı sağcı AfD partisi %37 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Oyların %35,5'ini alan SPD de ikinci sıraya yerleşti.
3: AfD partisi adına harika bir akşam. 20 puanlık bir artış sağladık. Yani oy oranımızı ikiye katladık.
2: Başbakan Merz'in partisi CDU ise %5,1'e gerileyerek tarihindeki en kötü sonucu aldı. Sonuçların hemen ardından kamera karşısına geçen Merz, sorumluluk benim dedi.
3: Mecklenburg-Vorpommern'daki sonucu olduğundan iyi gösteremeyiz. Bu bir felaket. Ülkeyi ileriye taşımak istediğim için sorumluluk alıyorum.
2: Böylelikle sandıktan birinci çıkan aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt'ın ardından ikinci seçim zaferine imza atmış oldu. Ancak merkez partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle eyalet yönetimini ikinci sıradaki SPD'nin devralmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut eyalet başbakanı Manuela Schwesig liderliğindeki SPD'nin bir koalisyon kurup AfD'yi hükümet dışında tutmaya yetecek desteği sağlaması bekleniyor. Başkent Berlin'deki eyalet seçiminde ise sol partinin başbakan adayı Elif Eralp ipi göğüsledi. Seçim kampanyası boyunca ağırlıklı olarak konut ve kira düzenlemeleri konularına odaklanan avukat Elif Eralp %24,5'te ilk sıraya yerleşti. Merz'in partisi CDU ise %20'de kaldı.
3: Devlet gereğinden fazla karmaşık hale geldi. Ülkenin kurumlarına duyulan güven azalıyor. Eski güzel günlere dönemeyiz. Değişimler, zorluklar ve yeni belirsizlikler yaratıyor.
2: Berlin 2023'ten bu yana CDU-SPD koalisyonu tarafından yönetiliyor. Ancak seçim sonuçları CDU'nun belediye başkanlığı makamındaki hakimiyetine son verebilir. Türk asıllı Elif Koralp'in partisi başkentte koalisyonu kurmayı başarırsa Almanya'nın ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek.
1: Suriye tarihine kara bir leke olarak geçen Esad rejimi sadece insan hakları ve özgürlüğü değil, dini eğitim hakkını da hiçe sayıyordu. Binlerce İslami eser rejim tarafından yasaklanmıştı. Rejim baskısından kaçarak Kuveyt'e sığınan Abdullah Mustafa Halit Ulvan da yüzlerce İslami kitaptan oluşan kütüphanesini evinin duvarına gizledi ve o eşsiz kütüphane rejimin yıkılmasıyla beraber yeniden gün yüzüne çıktı.
2: Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu. Evinin duvarına gizlediği yüzlerce kitabı yeniden gün yüzüne çıkardı.
3: Duvar sökülmeye başladığında büyük bir heyecan hissettim. Kitaplara ulaştığımda gördüğüm manzara karşısında tarif edilemez bir mutluluk duydum.
2: Suriye'nin Humus kentinde yaşayan Abdullah Mustafa Halit Ulvan, Esad rejiminin baskı ve zulmünden kaçmak için 2011'de Kuveyt'e sığındı.
3: Camiye giren herkes şüpheli görülüyordu. Rejim tarafından terörist, Müslüman kardeşler mensubu ya da muhalif olarak yaftalanırdı.
2: Ancak tüm hayatını geride bırakmadan hemen önce gözü gibi baktığı yüzlerce kitaplık kütüphanesini evinin duvarına sakladı.
3: Kütüphanede tefsirler, hadis külliyatları, Kur'an ilimleri, sahabe hayatları, İslam tarihi, İslam öncesi dönem tarihiyle kültürel ve sosyal içerikli eserler bulunuyor. Kitaplar benim ve oğullarım için temel başvuru kaynaklarıdır.
2: Ve rejimin yıkıldığı Aralık 2024'ten sonra evine dönen Halit Ulvan'ın ilk işi kütüphanesini gün yüzüne çıkarmak oldu. Esad rejimi döneminde bulundurulması ve dolaşıma sokulması yasak olan eserler 15 yıl sonra yeniden sahibine kavuştu.
3: Allah'ım hem zaferi hem de bu sevinci bize nasip etti. Kitapların bundan sonra da gençlere, öğrencilere ve ilim yolundaki insanlara fayda sağlamasını temenni ediyorum.
2: Geçen yıllara rağmen büyük bölümü sağlam kalan gizli kütüphanede hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında önemli eserler yer alıyor. Çok sayıda hafızlık icazetlerinin de arasında bulunduğu o kütüphanede Kur'an-ı Kerim nüshaları da var.
1: Fransa'da polis ve jandarmanın silah kullanma yetkilerini yeniden düzenleyen yasaya tepki büyüyor. Paris'te binlerce kişi sokağa çıktı. Düzenlemeye karşı başlatılan dilekçeye yaklaşık 730 bin de imza toplandı. Protestolar birçok Fransız kentine de yayıldı.
0: Binler meydanlara akın etti. Güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisini arttıran yeni yasa tasarısına karşı sokaklara döküldü. Gösterilerin adresi bu kez Fransa'ydı. Protestocular polis ve jandarmaya verilen silah kullanma yetkisinin genişletilmesini öngören düzenlemeye karşı toplandı. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan kalabalık Bastille Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler yürüyüş boyunca polis şiddetine karşı sloganlar attı. Meydanlarda öldürme iznine hayır ve polis dokunulmazlığına hayır sesleri yükseldi. Protestolar sadece başkentte sınırlı kalmadı. Marsilya, Lyon ve Lille gibi birçok büyük şehirde de binlerce insan sokağa çıktı. Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu eylemlere destek verdi. Öte yandan halkın tepkisi sadece sokaklarla sınırlı değildi. Yasa tasarısına karşı internette başlatılan dilekçe kısa sürede 730 bin imzaya ulaştı. Toplanan imzalar Ulusal Meclis Hukuk Komisyonu'na sunuldu. Ancak tüm bu tepkilerin hedefindeki yasa tasarısı Ulusal Meclis'ten geçti. Metnin önümüzdeki günlerde Senato tarafından incelenmesi bekleniyor. Gelişmeler üzerine Fransa genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı ekiplere özel dikkat talimatı verdi.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 195 sayfalık ekiddianame hazırlandı. Rüşvet çarkının kolları Direk İmamoğlu'nun yeğenine kadar uzadı. Belediye ile iş yapan bir müteahhit alacaklarını tahsil edebilmek için milyonlarca lira rüşvet verdiğini itiraf etti. Kartal Belediyesi'ndeki milyonluk çocuk dergileri ihalesi ise denetime takıldı.
4: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
5: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması için ek iddianame hazırlandı. 195 sayfalık iddianamedeki rüşvet çarkı Dilek İmamoğlu'nun yeğenine kadar uzandı. İddianamede İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yer alıyor. Rüşvet çarkını ise müteahhit Orhan Yıldırım deşifre etti. Alacaklarını tahsil edebilmek için Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek için rüşvete boyun eğdiğini itiraf etti.
6: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
5: Müteahhit Yıldırım, Murat Dağdeviren'e belli aralıklarla 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları adı altında 16 ay boyunca ayda 25 ila 40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödediğini anlattı. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı.
7: Vallahi de billahi de. Milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar net. İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
5: Yolsuzluk iddialarının bir diğer adresi de Kartal Belediyesi. Yaklaşık 15 milyon lirayı bulan tanıtım ve baskı ihalesi denetime takıldı. Çocuk dergilerinin şartnamede belirtilenden en az 40 sayfa eksik basıldığı, dağıtım hizmeti için ödeme yapılmasına rağmen yayınların hangi adreslere teslim edildiğini gösteren bilgilerin dosyada bulunmadığı da tespit edildi.
1: İstanbul Bayrampaşa'daki Savmalcılar alt geçidi oldukça bakımsızdı. Tadilat gerekiyordu. Bölge sakinleri de Bayrampaşa Belediyesi de alt geçit için Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet ve başvurular yaptı. Sonuçsa

0: tam bir hayal kırıklığı oldu. İBB bölgenin kalbi olan alt geçidi tadil etmek yerine tamamen kapattı. Mahalleli geçit kapatıldığı için dakikalarca yol yürümek zorunda kalıyor.
1: Şehre döndük.
2: Kapattıktan sonra çalışma olur mu? Kimi kandırıyorlar?
3: Tadilat dediler, tamamen kapattılar. Kullanılan tek alt geçide kilit vurulunca esnaf da vatandaş da perişan oldu.
4: Köye gidecektim, yolu kapamışlar. Nereden gideyim? Böyle mi aşağı dolaşayım böyle yoksa? Buradan gidilmez herhalde.
5: Diz kapak, sıvı kaybı, mülüsküz, yırtılma.
6: Şimdi nasıl yürüyeceksin?
4: Yürüyeceğim. Neden kapatmışlar, bu kadar insan hakkına girmişler?
6: Burası Bayrampaşa'daki Samalcılar metro istasyonu. Metro hemen arkamızda kalıyor. Hemen altındaki işte bu kısımda aslında bir alt geçitti. Vatandaşlar geldiğinde alt geçitten direkt karşıya geçebiliyordu. Sol tarafta metronun girişi var ama karşıya geçilmiyor. Şimdi birlikte diğer kapıya doğru yürüyeceğiz ve karşıya geçmeye çalışacağız. Geçidin diğer kapısına geldik. Gördüğünüz gibi burası da kapalı. Aslında özellikle kış aylarında oldukça sıkıntılı bir alt geçit oldu ve dar olduğu söyleniyordu. Uzun zamandır da sık sık İBB'ye şikayetler gidiyordu. Ancak şimdi tadilat adı altında alt geçit tamamen kapatıldı.
7: Yaklaşık 50-60 tane dükkan var. Yani bu buranların hepsinin kiraları da 60-70'ten başlıyor. Burası 3 ay 5 ay kapalı olduğu sürece oradan zaten insan geçmez. Hadi biz bir nebze gene iyi kötü dayanırız da onlar ne yapacak?
2: Açık olsa bir taraf açık olsa deriz ki yani tadilat yapıyorlar. Maalesef tadilat yapmıyorlar yani. Komple kapattılar.
3: Uzun süredir şikayet edilen bu alt geçit dar yolu ve bakımsız duvarlarıyla biliniyordu. Talep tadilata girmesiydi ama İBB bakım adı altında geçidi tamamen kapattı. Üstelik bakım çalışması olduğunu belirten bir afiş de asmadı.
8: Ve tabeler durmadan düşüyordu insanların üstüne. Orasının kapanıp yeniden yapılması gerekiyordu.
6: Alt geçidin çıkışı normalde günün her saatinde kalabalık olurdu. Ancak kapı kapatıldığından beri yani 3 gündür buradaki dükkanlar sinek avlıyor.
1: Şunun ambranın canlı olması lazım. 3 günden beri daha sifta etmedik. Metrodan gidip gelme oluyordu. Yukarıda parkımız var. Parka gidip gelme oluyordu. Gördüğünüz gibi öldü burası.
2: Ben akşam saat 8'de kapıyorum. Öbür esnaflar saat 10'da 11'de kapardı. Akşam 7'de kapıyorlar yani. Hiç vatandaş geçmiyor ki.
0: TOKİ'den ev ya da iş yeri alıp borcunu ödemeye devam eden 228 bin hak sahibini ilgilendiren yeni bir fırsat kapıda. Borcunu erken kapatmak isteyene %25 indirim geliyor. Üstelik avantaj sadece borcun tamamını ödeyebilenlerle sınırlı değil. Kısmi ödeme yapanlar da indirimden payını alabilecek. Peki takvim nasıl işleyecek? Herkes bu indirimden yararlanabilecek mi? Şartlar nedir? İşte ayrıntılar.
9: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz.
10: Takvimler 22 Eylül'e ayarlandı. TOKİ'den ev ya da iş yeri sahibi olup borcunu ödemeye devam eden hak sahiplerine indirim yolda.
9: Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
10: Yani 100 bin lira borcu kalan bir hak sahibi kampanya kapsamında borcunu kapatmak isterse 75 bin lira ödeyecek.
11: Üstelik fırsat sadece borcunun tamamını kapatacaklarla sınırlı değil. Cebindeki imkan kadar ödeme yapmak isteyene de indirim kapısı açık. Yani hak sahibi kalan borcunun en az %25'ini peşin öderse ödediği bu tutar üzerinden de %25'lik indirimden yararlanabilecek.
10: Bu da 25 bin lira yerine hak sahibinin 18.750 lira ödeyeceği anlamına geliyor.
12: Tabii burada amaç hem bir kaynak oluşturmak hem de TOKİ olan borçlarını peşin ödediği zaman peşin verilen paranın avantajını kullanmaktır.
11: Peki kimler yararlanabiliyor? Taksiti en geç Haziran 2025'te başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar bu fırsattan yararlanabiliyor.
10: İndirimden faydalanmak isteyenler dikkat. 22 Eylül'de başlayacak kampanya 19 Ekim'de sona erecek. Hak sahipleri satış işlemini yaptıkları yetkili bankaya başvurarak

0: kampanyaya dahil olabilecek.
1: Yapay zeka teknolojisini kullanan siber dolandırıcılar okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri gözüne kestirdi. Vatandaşı uyaran uzmanlar acil ödeme oyununa gelmeyin, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın dedi.
2: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
3: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
4: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
2: Üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
3: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamındaysa küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli, kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
2: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
3: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
2: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
1: Şirket bünyesindeki spor kulübünün düzenlediği halı saha futbol turnuvasında kalp krizi geçiren işçinin ölümü iş kazası sayıldı. İşçinin yakınları mahkemenin yolunu tutarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Detaylara bakalım.
5: Son dönemde özellikle artan halı saha ölümleri kamuoyunda ciddi bir dikkat çeken bir unsurdu.
3: Halı sahadaki kalp krizi ölümle sonuçlandı. Yargıtay'dan emsal karar çıktı.
6: İş yerinin düzenlediği futbol turnuvasına katılan işçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aile ise hukuk mücadelesi başlattı. SGK olayı iş kazası olarak kayıtlara geçti ve dosya mahkemeye taşındı.
3: Şirket turnuvasında gelen ölüm yargıyı harekete geçirdi.
5: İlk derece mahkemesi bir kusur tespiti yapıyor. Bu kusur tespiti neticesinde bir karar veriyor ve mevcut iş yeri olan, iş yeri sahibi olan işverene %60 bir kusur yüklüyor. %20 vefat eden şahsa kusur yüklüyor.
3: Yerel mahkeme raporu usule uygun buldu. Banka hesap hareketleriyle sosyal durum araştırmalarını inceleyerek aile lehine toplamda 400 bin lirayı aşan maddi ve manevi tazminat kararı verdi.
6: Ancak bu karar davalılar tarafından üst mahkemeye taşındı. Bölge adliyesi manevi tazminatı az bulurken son sözü Yargıtay söyledi.
5: Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki kalp krizi hadisesi olduğu için diğer bünyesel faktörlere bakmanız lazım. Bünyesel faktörler işverene yükümlendirilemez. Bu nedir? Mesela daha öncesinde SGK'nın medula sisteminde gözüken herhangi bir kalple, kalp damar cerrahisiyle ilgili bir geçmişi var mı? Anjiyo geçmişi var mı? Sigara geçmişi var mı? Ailesinde hastalıksal olarak kalıtsal faktörler var mı? Tüm bu unsurlara bak, buna göre değerlendirip...
1: Antalya'da bir otelde konaklayan Rus turist odasının bulunduğu koridorda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan 38 yaşındaki turistin ölümü şüpheli bulundu. Adli tıp kalp krizi ihtimali üzerinde dururken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Rus turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce otele giriş yapan Rus uyruklu Evgeni Karmanov, personel tarafından odasının bulunduğu koridorda hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 38 yaşındaki Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan Karmanov'un ölümünün şüpheli olduğu değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karmanov'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen turistin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Türkiye yasa boğan kadın cinayeti haberleri peş peşe geldi. Gaziantep'te eşini tüfekle vurduktan sonra sokağa çıkıp dehşet saçan adam 3 çocuk 4 kişiyi yaraladı. Hatay'da boşanma aşamasındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü. Konya'da ise yaşlı adam eşini boğarak öldürdü.
7: Cinayet haberleri peş peşe geldi. Farklı illerdeki 3 kadın eşleri tarafından öldürüldü. İlk dehşetin adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 32 yaşındaki Harun Keklikçi tartıştığı eşi Merve Keklikçi'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. 27 yaşındaki iki çocuk annesi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kocaysa sokağa çıkarak dehşet saçmaya devam etti. Saçmaların hedefi olan biri kadın, üçü çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı ise gözaltına alındı. Bir diğer acı haberse Hatay'ın Payas ilçesinden geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli koca 47 yaşındaki eşi Emine Çile pompalı tüfekle ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı koca polis ekiplerince yakalandı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca gece saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Fadime Sarıca'yı boğarak öldürdü. Gözü dönmüş koca sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve çağırdı. Annesini yatakta hareketsiz bulan kızı sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli koca sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Kızına cinayeti itiraf eden zanlı ifadesinde ise inat aldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.
1: İstanbul Bağcılar'da bir fırın işletmecisi kontrat süresi bitmeden dükkanı boşaltmasını isteyen mal sahibinin yakınları tarafından darbedildi. Çocuklarının gözü önünde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
7: Gözü dönmüş saldırgan fırıncı kadına çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Olayın adresi İstanbul Bağcılar. 42 yaşındaki Güllü Güneysu işlettiği ekmek fırınında çocuklarıyla birlikte her zamanki gibi müşteri bekliyordu. Ancak kontrat süresi devam etmesine rağmen dükkanın acilen boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi fırına gelerek adeta terör estirdi. Taşınmak için zaman isteyen kadına öfkelenen şüpheli bir

0: anda fırındaki ürünleri fırlatmaya ve tezgaha zarar vermeye başladı.
1: Ben gittim.
0: Gözü dönen saldırgan tezgahta duran yumurtaları çocukların gözü önünde işletmeci kadına fırlattı. Talihsiz kadının çığlıklarına koşanlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 52 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
2: Şanlıurfa'da çocukların tehlikeli oyunu mahalleliği sokağa döktü. Sokağa bırakılan bir koltuğu ateşe veren çocuklar, alevler büyüyünce yangını taş atarak ve şellerle su dökerek söndürmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.
3: Önce ateşe verip eğlendiler, sonra paniğe kapılıp alevleri söndürmeye çalıştılar. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir grup çocuk eğlenmek için sokağa atılan bir koltuğu ateşe verdi. Ancak beklemedikleri bir sonla karşılaştılar. Alevlerin büyümesiyle paniğe kapılan çocuklar taş atarak ve plastik şişelerle su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Koltuğun tamamen yanmasıyla alevler söndü. Mahalle sakinleri de çocukların tehlikeli oyununa tepki gösterdi.
2: Birçok anne baba çocuğuna yemek yedirmek için cep telefonu, tablet ya da televizyona başvuruyor. Anlık yaşanan krizler ekran ödülüyle çözülüyor ama uzmanlara göre bu durum oldukça tehlikeli. Çocukların ekran önünde yemek yemesi bakın nelere yol açıyor.
4: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
5: Daha mı hızlı yemek yerler?
4: Çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet daha hızlı yiyorlar.
6: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
7: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
8: Evet bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
9: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedenin en önemli sinyali duymaz oluyor.
8: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
10: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
11: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
8: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.
6: Uzmanlar uyarıyor, ekran süresi kısalmalı, özellikle yemek yerken sıfırlanmalı.
5: Engel olamıyor musunuz?
4: Yok olamıyoruz, kıyamet koparıyor.
5: Ancak o şekilde mi yiyor?
4: Tabii canım, evet.
10: Sofrayı daha eğlenceli hale getirin, espriler yapın, geçmişten hikayeler anlatın, anılarınızı anlatın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz.
2: Balık sevenler bugünlerde çok mutlu çünkü av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlendi. Birçok çeşit balık pazarlarda yer alıyor ama kuşkusuz bu senenin yıldızı palamut.

0: su yerine palamut geliyor. Şu anda bol ve inşallah daha bol olacak. Daha da bol bol bol olması dileğiyle.
1: Denizlerden bereket taştığı tezgahlar şenlendi. Hamsi, istavrit, sardalya, lüfer. Ama açık ara sezonun yıldızı palamut.
0: Balıkçılar tuttukça tutuyor, pazarcılar sattıkça satıyor. Balıkçıların dayanışması, enflasyonun belini balıkçılar kıracak.
2: Vallahi çok lezzetli.

0: Çok güzel, çok faydalı. Bu kadar haftada 2-3 gün yemeye çalışıyoruz.
1: Havalar her geçen gün soğuyor, deniz sıcaklıkları düşüyor. Bu durum en çok palamuta yarıyor. Palamut gittikçe yağlanıyor, lezzeti her geçen gün katlanıyor.
2: Palamut 100 lira, 120 lira, en büyükleri 150.
3: Akrabalarla toplandık, yiyeceğiz hep birlikte, mangalını yapacağız.
2: Yanmaz tavalara bir yemek kaşığı yağ koyarak tavamız kızsın. Kendi yağında balığımızı pişirelim. Efendim, püf noktası bir tarafı pembeleşmeden çevirmeyelim. Bu siyahlık bak, yani kırmızı eti. Balığın en değerli yeri çikolatasıdır.
1: İşte palamutun ortasındaki bu kırmızı şeriti çıkarıp atıyorsanız aman diyelim, bu kırmızı şerit beyaz tarafından çok daha faydalı.
4: Onu ayırıyorum.
1: Atıyor musunuz?
4: Ben yiyorum ama kızım mesela kesinlikle ağzına sürmüyor.
0: Bundan sonra o zaman çıkartmayacağım.
2: Efendim, balığı çok yiyelim. Hastalıklara son verelim. İçinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık.
5: Palamutlar kırmızı, gecelerin yıldızı. Yanağında beni var, sandım seher yıldızı.
6: ...304 milyon insan bugün doğduğu ülkenin dışında yaşıyor. Savaşlar, ekonomik krizler ve şimdi iklim değişikliği dünyanın göç haritasını yeniden çiziyor. Peki bu büyük hareket nereye doğru gidiyor? 2050'ye giderken dünyayı ve Türkiye'yi ne bekliyor? Analiz haberimizde izleyelim.

0: insanlık tarihi boyunca en çok konuşulan, tartışılan konulardan birisi olmuştur göç. Bugün de olduğu gibi. Bugün dünya üzerinde 304 milyon göçmen var. Hepsinin ortak noktası daha iyi bir yaşam olsa da arkasındaki gerçekler çok başka. Savaşlar, iç karışıklıklar, ekonomik problemler ve coğrafi nedenler.
1: Göç tarih boyunca sadece bir sonuç olarak çoğunlukla görülüyor ama çoğu durumda devletleri, imparatorlukları yıkabilen, ulus devletleri meydana getirebilen bir özelliğe sahip. Yani sınırları yeniden çizebiliyor.
2: Kavimler göçü, kitlesel göçler özellikle Asya lokasyonundan Avrupa istikametine doğru kurak bölgelerden daha çok sulak bölgelere, yeşil alanlara ve tarım alanlarının müsait olduğu ya da av alanlarının müsait olduğu noktalara doğru gerçekleşmiştir. Mütakip dönemki göçlerde yine itici faktörler elbette ki iklim, kuraklık vesaire gibi faktörler ama bir taraftan da savaşlar iten faktör haline gelmiştir.
0: Artık karşımızda tek bir ülkenin, tek bir kıtanın hatta tek bir göç yolculuğu yok. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Körfez'e, Latin Amerika'dan Kuzey'e, Orta Doğu'dan komşu ülkelere ve Avrupa'ya uzanan bir yolculuk var.
3: Göç yolculuklarının haritaları nasıl şekillendirdiğini anlamak için önce bu yolculukların başladığı coğrafyalara bakalım. Afrika'yı göçe zorlayan temel neden işsizlik, gelir adaletsizliği ve kötü yönetimde insanları daha iyi bir yaşam arayışına zorlayan faktörler. Ama rota her zaman Avrupa olmadı. Dünya Bankası raporuna göre yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Afrika'dan kıta dışına göç nüfusun %1'inden azına denk geliyor. Yani Afrika'da göç edenlerin büyük bölümü kıta içinde hareket ediyor. Bu nedenle birçok Afrika ülkesi aynı zamanda göç alan ülke konumunda.
2: Güneyde ne var? Afrika var. Orta Doğu var. Dolayısıyla güney yarım kürenin içerisinde bulunan insanlar belirli gruplar halinde kuzeye doğru, özellikle Avrupa'ya doğru akın akın ilerliyorlar ve gidiyorlar.
1: Avrupa'ya ya da Akdeniz üzerinden başka ülkelere gitme hususu oldukça zor. Çünkü burada sizin bir finansal sermayeye ya da işte bu insan kaçakçılığı şeklinde şebekelere dahil olmanızı gerektiriyor.
3: Ve göç yolculuğunun bir başka rotası Asya. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Filipinler'den milyonlarca kişinin rotası bu kez Avrupa'ya değil, Körfez ülkelerine çevriliyor.
1: Asya'dan, işte Nepal'den, Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Filipinler'den, Vietnam'dan vesaire. Uzak Asya diyebileceğimiz ülkelerden gelenler bir vatandaşlık elde etme amacıyla gelmiyorlar. Bu işte Türkiye'nin 60'larda ilk işte Almanya ve benzeri ülkelere gidip 3-4 sene kalıp istedikleri parayı elde edip geri dönmeleri ya da ailelerine para göndermeleri şeklinde.
3: Dünyanın en büyük göç hareketlerinden birine sahne olan başka bir coğrafya ise Latin Amerika. Ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlık, şiddet ve yoksulluk milyonlarca insanı evinden uzaklaştırdı. Bu hareketin merkezinde ise Venezuela var. Milyonlarca Venezuelalı son yıllarda ülkesini terk etti. Kimi komşu ülkelere sığındı, kimi ise rotasını kuzeye ya da ABD'ye çevirdi.

0: Orta Doğu'daysa göçün nedeni çoğu zaman tercih değil, hayatta kalmaktı. Suriye, Filistin, Irak, Yemen.
1: The land is consumed by war. It's forcing increasing numbers of Syrians into the perilous and highly expensive journey across the Mediterranean Sea, seeking sanctuary in what's seen as the promised land, Sweden.
2: Kuzeyden kaçtım çünkü çocuklarım için korkuyorum. Oğlum şifa hastanesine işe giderken şehit edildi. Orada güvenlik görevlisiydi. Evimizi görmeye gittiğimizde ise yıkılmış olduğunu gördük.
3: Ne diyor fi yani inno nefsiyet el bani adam mutrayha la mish mutray.
0: Savaşlar, soykırımlar, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık milyonlarca insanı vatanından kopardı.
4: Türkiye'nin göç ve göçmenlerle olan hikayesi çok eskiye dayanıyor. Ancak en yakın tecrübemiz 2011'de başladı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesindeki zulümden ve soykırımdan kaçan yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kapısını açtı. Türlü zorluklara ve baskılara rağmen onurlu bir ev sahipliği yaptı.
5: Biz ensarız, onlar muhacirdir demek suretiyle onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık.
6: Bu göçlerde Türkiye tabii ki çıkış noktasındaki item faktörü dikkate alarak o göç eden vatandaşları bir şekilde daha insani boyutlarla değerlendirebiliyor. Onların hepsine insani gözle baktığı için tehdit olarak görmüyor, risk olarak görmüyor, kendi yapısına bir bozucu faktör olarak görmüyor. Onun için onları belli bir süre alıyor, tutuyor, bir şekilde item faktörleri ortadan kaldırıcı tedbirler almaya çalışıyor.
0: Ürdün, Lübnan, Irak ve bölgenin diğer ülkeleri de milyonlarca insana sığınak oldu. Tabii bu insanlık sınavında sınıfta kalanlar da oldu. Özellikle Batı ülkeleri yaşanan dram karşısında tabiri caizse üç maymun oynadı.
4: Çünkü sığınmacılar gelmesin diye sınırlarına adeta çelikten duvar ördüler. Sınırlarda sığınmacılara türlü işkenceler uyguladılar. Sınırları geçmeyi başaranlarıysa insan yerine koymadılar çoğu zaman.
7: Mültecilerin korunmasına ilişkin uluslararası statü ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 devletin hep beraber ortaya koyduğu sözünü verdikleri husus şudur. Küresel anlamda vicdani refleksler geliştirmek, göç ve göçmen politikalarını ortaklaştırmak ve insan hakları manzumesinde her birinin eşit seviyeye çıkmasını sağlamak devletlerin temel yükümlülüğü.
0: Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı'yla 12 Haziran 2026 itibarıyla sınır yönetimi ve sınır dışı süreçlerinde çok daha korumacı ve katı bir strateji benimsendi. Avrupa Konseyi raporları bazı sınırlarda göçmenlerin zorla geri gönderildiğine, hatta şiddete maruz kaldığına ilişkin vakalara dikkat çekiyor. Yani binlerce kilometrelik yolculuk bitiyor ama göçmenin mücadelesi bitmiyor. Şimdiye kadar insanlığın göç yollarını savaşlar, çatışmalar, afetler ve yoksulluk belirledi. Ancak son yıllarda bunlara yeni bir neden daha eklendi. İklim değişikliği.
8: Bence iklim değişikliği göçü hızlandıran önemli bir etkendir.
0: Kuraklık, seller, orman yangınları insanların nerede yaşayabileceğini yeniden belirliyor.
7: Hala Birleşmiş Milletler bu statüyü kabul etmiyor. İklim değişikliğinden, küresel ısınmadan her toplumda

0: toplantıda dem vuruluyor. Fakat iklime bağlı göç hala uluslararası hukuk bağlamında kabul görmüş değil. Fakat biz biliyoruz ki yılda milyonlarca insan, geçen seneki rakamlarla sadece Türkiye'de 120 bin kadar insan iklime bağlı zorunlu sebeplerle göç etmiş vaziyette.
1: Ve büyük soru, 2050'de insanlar nerede yaşayacak? Bazı ülkeler hızla büyüyen genç nüfusa iş bulmaya çalışacak. Bazıları azalan nüfusu ve iş gücü açığını göçmenlerle kapatmaya çalışacak. Bazı şehirler daha da kalabalıklaşırken bazıları ise sessizce boşalacak. Göçmenlere karşı katı politikalar yürüten Avrupa'nın önünde ise başka bir gerçek daha var. Avrupa yaşlanıyor.
2: Göç küresel ölçekte olumlu bir olgudur. Yaşlanan birçok gelişmiş ülke iş gücü piyasalarındaki kritik açıkları kapatmak için göçmenlere ihtiyaç duyuyor.
1: Yakın gelecekte Avrupa'nın sağlıkta, tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe daha fazla iş gücüne ihtiyacı olabilir.
3: Gelecekte 2050'li yıllar, yani 20-25 yıl sonra göç hareketlerinin hızlanacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla istikamet olarak yine doğu batı ve güney kuzey istikametlerine göçler yoğunlaşacaktır.
1: Dünyanın göç haritası değişirken Türkiye'de yeni bir döneme hazırlanıyor. Çünkü geleceğin meselesi sadece sınırlardan kimlerin geçeceği değil, insanların nerede, hangi kaynaklarla ve nasıl yaşayacağı.

0: İklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakları üzerindeki baskının artması bekleniyor. Türkiye, suyun daha verimli kullanılması, tarımsal sulamanın dönüştürülmesi ve kaynakların korunması için yeni adımlar atıyor. Enerjide ise yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Güneşten rüzgara, nükleer enerjiden yeni enerji yatırımlarına kadar geleceğin ihtiyaçları için yeni bir altyapı kuruluyor. Ama Türkiye'nin önünde bir başka büyük değişim daha var. Nüfus artış hızı yavaşlıyor. Doğurganlık düşüyor. Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmişti. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyor.
0: Türkiye nüfus politikasında da yeni bir dönem başlattı. 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Doğum destekleri artırılıyor. Gençlerin evliliği teşvik ediliyor. Aile ve gençlik fonuyla yeni destekler devreye alınıyor. Hedef sadece bugünün ailelerini desteklemek değil, geleceğin Türkiye'sinin nüfusunu da korumak.
2: Geleceğin dünyasındaki ülkelerin gücü haritadaki sınırlarla ölçülmeyecek. Suyunu koruyabilen, enerjisini üretebilen, genç nüfusunu ve iş gücünü sürdürebilen ülkeler öne çıkacak. Ve belki de 2050'nin en büyük meselesi insanların hangi sınırları geçebileceği değil, hangi ülkenin daha yaşanabilir bir gelecek sunabileceği olacak.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızdayız. Yeni bir gün ve yeni bir haftaya başlamış durumdayız ama bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Bu kez adres Adana. Adana'nın Saimbey ilçesinde sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen detaylandıralım. Adana sabaha karşı 04.00

0: yanıtına bakacağız. Şimdi kameralarımızı bu kez Adana'ya çevirelim. Bakalım depremin merkez üstünde neler yaşanıyor? Yeni gün Adana'da nasıl başlıyor? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. Halil İbrahim Uğur bizlerle birlikte olacak. Halil İbrahim, günaydınlar. Ne yazık ki bir kez daha deprem gerçeğini hatırlamış durumdayız. Peki neler yaşandı? Herhangi bir hasar var mı? Son bilgileri senden alalım.
1: Gökhan Kurtçuk'un ifade ettiğiniz gibi Adana'da saatler 04.02'yi gösterdiğinde merkez üssü Sayınbeyli ilçesi Kapaklı Kuyu mevki olarak kaydedildi bu deprem. Ve o noktada tabii ki özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hatırlayacaksınız. O da 04.13'te meydana gelmişti ve insanlar yatağında yakalanmıştı depreme. Tıpkı o deprem gibi, tabii ki bilançosunu benzetmek gibi olmasın. Tabii ki insanlar yatağında yakalandı bu depreme ve panikledi, dışarıya çıktılar. Tabii ki şuna bakalım, Adana'nın Sayınbeyli ilçesi aslında Adana'nın bu bölgede en fazla deprem enerjisini, faydaki deprem enerjisini deşarj eden ilçe. Bu nedenle o noktada sık sık depremlerin yaşandığını, ancak daha çok 2 şiddetinde, 3 şiddetinde depremin yaşandığını söyleyebiliriz. Ancak bugünkü deprem, yani 04.02'de meydana gelen depremde maalesef 7 kilometre derin, yani yeryüzüne yakın bir noktada 5 şiddetinde bir deprem oldu ve Sayınbeyli ilçesinin dışında tabii ki Feke ilçesi, Tufanbeyli ilçesi, Kozan ilçesinde de bu şiddetli deprem tabii ki oralarda da korku ve paniğe neden oldu. Deprem zaten Adana dışında Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, yine Kayseri'de, Osmaniye'de hissedildi. Tabii ki Sayınbeyli ilçesinin hemen yanı başında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi bulunuyor. O noktada da yine özellikle Çokak, Çişer gibi noktaların, hatta daha aşağıda Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de bu depremin insanları yatağından uyandırdığını söyleyebiliriz. Ancak AFAD'ın da yapmış olduğu açıklama gibi şu anda herhangi bir can kaybı yok. Bu sevindirici detay olarak bunu ifade edebiliriz. Herhangi bir yaralının da olmadığını söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan da AFAD ekiplerinin bölgede, özellikle de 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarlar noktasında o bölgede sağ taramasına başladığını ifade edebiliriz. Diğer taraftan da baktığımızda Adana merkeze uzak bir ilçeden bahsediyoruz. Tabii ki Adana merkeze herhangi bir panik yaşanmadı. Herhangi bir burada o korku dolu anlar yaşanmadı. Onu belirtelim özellikle. Çünkü Sayınbeyli ilçesi Adana'ya uzak bir noktada ve özellikle de Sayınbeyli ilçesinin kayalık sert zemin üzerinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yine Sayınbeyli ilçe merkezinde de çok büyük bir korku ve paniğin yaşanmadığını, ancak insanların yine de o depremi yaşadıktan sonra dışarıya çıktıklarını ve olan biteni yine anlamaya çalıştıklarını söylemekte fayda var. Yine Adana'nın özellikle Kozan ilçesinde de çok sayıda insanın dışarıya çıktığını biliyoruz. Orada da şu anda herhangi bir can kaybı veyahut da herhangi bir yaralının olmadığını söylemekte fayda var. Tabii ki yerin 7 kilometre derinliğindeki bir depremden bahsediyoruz. Şiddetinden ziyade yeryüzüne yakın bir noktadan bahsediyoruz. İşte bu nedenle de bu depremin şiddetinden ziyade yeryüzüne yakın olması tabii ki şiddetini daha da fazla hissettirmiş oldu insanlara. Şu anda merkez üssü Sayınbeyli ilçesi, yine Kapaklı Kuyu, hemen onun üzerinde de Kara Kuyu bulunuyor. Yine Değirmenci Uşağı, o noktalarda yine merkez üssü olarak da yine AFAD'ın işaretlediğini söyleyebiliriz. İşte o mahallelerde de aslında özellikle de Değirmenci Uşağı'nda sık sık depremlerin yaşandığını, fay hattının o noktada enerjisini deşarj ettiğini söyleyebiliriz son yıllara baktığımızda. Ve 2.2 ve üzerinde, 3 ve üzerindeki depremlerle sık sık AFAD'ın oralardan deprem bildirimi yaptığını söyleyebiliriz. Ancak bugünkü deprem 5 şiddetindeydi. Yeryüzüne yakın bir yerdeydi. Yerin 7 kilometre derinliğindeydi ki Kahramanmaraş merkezli depremlere baktığımızda öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreminde yine yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini, ancak yıkıcı bir deprem olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bizler bölgedeyiz. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok, ancak sabaha karşı saat 04.02'de meydana gelen bu depremin Adana, Sayınbeyli başta olmak üzere çevre illerden de yine korku ve paniğe neden olduğunu söyleyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Göşen Kurt. Hayır.

0: İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı'ya notlar için teşekkür ederim. Bir kez daha geçmiş olsun da diyelim. Deprem gerçeği kendini hatırlatmaya devam ediyor. Bu kez adresimiz Adana'ydı. Peki takvimlerimiz 21 Eylül Pazartesi'yi gösteriyor. Yeni haftaya başladık. Gazete manşetlerine bakalım. Bugün gazetelerde hangi haberler öne çıkmış durumda? Sabah gazetesiyle başlayacağız. Bakalım Sabah gazetesi hangi haberi manşetlerine taşıyor? 149 haftadır süren insanlık dersi diyor Sabah gazetesi. Hemen bakalım, detaylandıracağız. Bakalım hangi haberleri öne çıkmış. Erzurum'da sağlık çalışanlarının Gazze için başlattığı vicdan nöbeti 149 haftayı geride bıraktı. Karkış demeden her cumartesi yürüyen Filistin dostları soykırımı unutturmamak için sessiz bir direnişi aralıksız bir şekilde devam ettiriyor denilmekte. Siyonist canilerden Aksa'ya alçak baskın birazdan bizimle detaylandıracağımız haberlerden biri olacak. Kuriç suç örgütü mali kıskacı alındı. Soruşturmada 23 şirkete kayyum atandı. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Dünün önemli gelişmelerinden biriydi. Bir başka haber, özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak tabii ki sır perdesine ilişkin detaylar bakılırken Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alınmış durumda. İncelemeler sürerken önemli bir röportaj var. Dizideki Ömer Baba rolüyle tanınan Emrah Olcay Sabah gazetesine röportaj verdi. Kurtlar Vadisi'ne FETÖ soruşturması doğru karar denilmekte. Bu da sabahın manşetinde aktaracağımız haberler arasında. Gazete manşetlerimizi tamamladık. İlerleyen dakikalarda yeni gazetelere bakacağız. Hangi haberler öne çıkmış durumda? Ama bir de dünyanın gündemine bakacağız. Hiç şüphesiz ki bu hafta Birleşmiş Milletler Haftası. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu gerçekleşecek ve bu toplantılar öncesinde öne çıkan başlıklar var. Nedir dediğimizde birazdan biz de konuşacağız. Başkan Erdoğan tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne gece saatlerinde, bize göre gece saatlerinde vardı. Ayağının tozuyla çok yoğun bir hafta olacak dedi. Salı günü, yani yarın Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek ama ne mesajlar verecek sorusu önemli. Gazze'den İran Savaşı'na ilişkin pek çok başlığımız var. İsrail'in saldırganlığı, hepsini zaten uzun uzun gün boyunca, bu hafta boyunca konuşacağız. Hemen ardından Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Günü henüz belli değil ancak bu iki ismin bir araya gelme ihtimali çok güçlü. Bu zirveden çıkacak mesajlar da önemli. Dünyanın gözünün çevrilmiş olduğu zirve ise aslında Birleşmiş Milletler nezdinde gerçekleşmeyecek. Birleşmiş Milletler'in dışında Çin Devlet Başkanı Xi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler toplantısına katıldıktan sonra Washington'a dönecek ve Xi ile bir araya gelecek. Hem de görkemli bir törenle karşılanması bekleniyor ama diğer yandan görüşecekler mi sorusunu soruyoruz. Kimden bahsediyoruz? Yine ABD Başkanı Donald Trump Netanyahu ile bir görüşmesi gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Çünkü İsrail basından gelen haberlerden Trump Netanyahu ile görüşme ihtimali çok düşük deniliyor. Gerekçe olaraksa program yoğunluğu. Ama dedik ya, Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. Ne mesaj verecek sorusuna şimdi yanıtını arayalım. Başkan Erdoğan'ın ayağının tozuyla ilk açıklamaları da yaptı. Vatandaşlarla Amerika'da bir araya geldi. Hemen detaylandıralım.
1: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Başkan Erdoğan'ın uçağı büyükelçilerden oluşan heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi selini karşılıksız bırakmayan Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
2: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
0: Tabii ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek mesajlar da bu hafta çok önemli. Birleşmiş Milletler zirvesi öncesinde Fox News'a açıklamalarda bulundu Donald Trump. İran'la ilişkin konuştu ama sözleri dünyayı

0: daha da endişelendirecek türden. Üç seçenek koydu önümüze. Ne dedi Donald Trump? Ya bizimle anlaşırlar. Bu en önemli ve olumlu senaryo. Ya ekonomik olarak çürüyecekler. Bu da zaten şu an içinde bulunduğumuz, aslında tüm küresel ekonominin içinde bulunduğu durum, ama son söz işte biraz endişeleri arttıracak gibi duruyor. Ya da hepsini haritadan sileceğim. İşte hepsini haritadan sileceğim lafı, bir milleti haritadan silmek ne demek? Nükleer silah mı kullanacak Trump, artık o noktaya mı gidiyoruz sorusunda sorulmasa neden olmuş durumda. Trump bu açıklamayı neden yaptı? İran'a nasıl bir mesaj veriyor ve gerçekten nükleer silah seçeneği masada mı? Gelin Trump'ın açıklamalarına bakalım.
1: İran'ı sert sözlerle hedef aldı. Tehditler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yinks'te açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler zirvesi gibi pek çok başlık vardı. Tahranlı yetkililerin birçoğunun fare gibi saklandığını öne süren Trump, Hürmüz'de tırmanmaya devam eden gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İran'a uslu durmaları tavsiyesinde bulunan ABD Başkanı, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım dedi. İran'ın seçenekleri şunlar: tamamen yok edilmek, ekonomik çürümeye terk edilmek ya da bir anlaşma yapmak. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında verilen vizeye ilişkin de konuştu. Dikkat çeken bir iddiada bulunarak zirvede Pezeşkiyan'la bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi. Trump'ın bir diğer gündem başlığı da Yemen'di. Hürmüz gibi kritik önemi bulunan Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki askeri gerilimi değerlendirdi. Husilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyerek İran destekli grubun ABD'ye ait tankerlere saldırmamayı kabul ettiğini öne sürdü.
0: İsrail'de Ekim ayında seçimler var. Seçimler yaklaştıkça İsrail'de Netanyahu'nun provokasyonları giderek artıyor. Malum çünkü anketler Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ni şu an ikinci sırada gösteriyor ve oylarında yaşanacak düşüş tabii Netanyahu'nun siyasi kariyerini de etkileyecek. Hiç şüphesiz ki bir yandan da Yahudilerin dini günü Yom Kippur yaklaşıyor ve Yom Kippur öncesine Netanyahu ve eşi Mescid-i Aksa'nın altına indi. Mescid-i Aksa'nın tünellerinden bir video çekti. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar da dün gün boyunca sürdü. İşte İsrail'in seçim odaklı o provokasyonları.
1: Binlerce Yahudi işgalci Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inerek provokatif mesajlar verdi.
2: Geri döndük, buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
1: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kippur öncesinde provokasyonlara hız verdi. Başbakan Netanyahu ve bazı bakanların da aralarında yer aldığı binlerce Yahudi, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Ellerinde İsrail bayraklarıyla Burak Duvarı meydanına akın eden fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak hainler yaptı. İslam mukaddesatının ayrılmaz parçalarından biri olan bölge, İsrail askerleri tarafından askeri kampa çevrildi. Ancak işgalci İsrail'in provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Burak Duvarı'na düzenlenen baskında işgalcilere hitap eden Netanyahu, ardından da Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere indi. Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
2: Geri döndük, buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
1: İsrail'in o eylemlerine Hamas'tan da sert tepki gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada sürekli tekrarlanan bu baskınların Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in tüm bu provokasyonlarına rağmen kutsal mekanın İslami tarihini silmeyi başaramayacağı ifade edildi.
0: Şimdi günün bir başka önemli gelişmesi Ankara. Ankara'da yürütülen Alihan Kuris soruşturması derinleşiyor. Örgütün kayıt dışı para trafiği mercek altına alındı ve 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Örgütle bağlantısı olan 23 şirkete de kayyum atanırken seçim süreçlerini etkilemeye yönelik bulgular da dosyaya girdi.

0: burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
1: Alihan Kuriş soruşturmasında çember daraldı. 29 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı. 23 şirkete de kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında örgütün para trafiği mercek altına alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı para transferlerine zemin hazırladığı tespit edildi. Rusya'daki en çarpıcı tespitlerden biri ise paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığına ilişkin. Yurt dışına gönderilen maddi yardımların bir bölümü çevrim içi ödeme sistemlerinden aktarıldığı, önemli bir bölümünde ise iddiaya göre nakit paralar yardım sevkiyatlarının arasına gizlendi, lojistik şirketleri ve güvenilir kuryeler üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına taşındı. Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi için bazı şirket ve kişilerin danışmanlık adı altında devreye girdiği de tespit edildi. Dosyanın seçim ayağı da mercek altında. Dijital kayıtlar, tanık ifadeleri ve para hareketleri şüphelilerin seçim süreçlerini finansal ve organizasyonel faaliyetlerle etkilemeye çalıştığına dair bulguları da ortaya çıkardı. Üç ayrı tanık ifadelerinde seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu, buna karşı çıkan kişilerin öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığını iddia etti.
2: Faili meçhul dosyalar malum geçtiğimiz aylarda raftan indirilmişti ve yapılan çalışmalar sonrasında o faili meçhul dosyalar birer birer aydınlatılmaya da başladı. Son açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Akın Gürlek, hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail de adaletten kaçamayacak dedi. İki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu.
3: Arka koltuktan tuttum, indirdim, koydum yani.
4: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz.
5: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından iki faili meçhul cinayetin çözüldüğü bilgisini paylaştı. O dosyalardan ilki İstanbul Gazi Osman Paşa'dan 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamit Terk'in silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü. Dosyada HTS ve bazda görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın 5. şüphelisi tespit edildi. Yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bir diğer faili meçhul dosya ise Osmaniye'nin Düzici ilçesinde Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'ın dosyası. Dosya, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Ayrıca şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğu belirlendi. Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheliyle birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır dedi.
2: Ve Türkiye'nin yanıtını aradığı soru, 11 aylık Büşra Bebek ne oldu ve Büşra Bebek nerede? Anne ifadesini değiştirmişti ancak o ifadesindeki değişiklik onu tutuklanmaktan kurtaramadı. Anne, baba ve beraberindeki 6 isim tutuklanmıştı. Malum geçtiğimiz günlerde Büşra Bebeği Diyarbakır'daki o çadırlarından aldığı iddia edilen bir kişi de Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı ama hafta sonunun önemli gelişmesi Büşra Bebeği olduğu iddia edilen kıyafetler o çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Şimdi o bulunan kıyafetler inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporsa Büşra Bebeği ne olduğu sorusuna yanıt verebilir.

0: Rica bebek yaşıyor mu?
1: Büşra bebeğe ne olduğunun sırrı bulunan kıyafetlerle mi çözülecek? 11 aylık Büşra bebek 10 Eylül gecesi Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından anne Elif Balıkçı'nın iddialarının ardı arkası kesilmedi.
2: Anne Elif Balıkçı ilk etapta babasının 11 aylık Büşra bebeği başkalarına para karşılığı sattığını söyledi. Sonrasındaki ifadede hayvanların götürebileceğini, yabani hayvanların çadırdan götürebileceğini söyledi. Ondan sonraki ifadesinde ise yine 11 aylık Büşra bebeği babası sırtına vurarak, tokatlayarak öldürdüğünü söyledi.
1: Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin annesi, babası ve akrabalarının da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
3: Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz? Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
1: Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken gözler ailenin kaldığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bebek kıyafetlerine çevrildi. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması ve üzerlerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu bulunup bulunmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AFAD, UMKE, jandarma ekibi, hassas burunlu köpekler ve dronlar yardımıyla her yerde Büşra'dan bir iz aranıyor.
4: İstanbul'dan gelen acı bir haberle devam edeceğiz. İstanbul'da 5. kattaki evinin balkonunda temizlik yaparken bir kadın bir anda ayağının kayması sonucunda aşağı düştü, ağır yaralandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza İstanbul'da Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde yaşandı. 5. kattaki evinin balkonunda temizlik yapan bir kadın aniden dengesini kaybederek aşağı düştü. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Trafikteki şiddet olaylarına ya da trafikteki kavgalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Artık tahammül seviyemiz neredeyse trafikte hiç yok. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayanlar için. Adresimiz İstanbul Şişli. Şişli'de iki sürücü arasında korna tartışması çıktı. O tartışma kavgaya dönüştü. Üstelik tarafların her iki tarafta kadındı. Kadınlardan biri aracından indi. Diğer kadın sürücüyü darp etmeye kalktı. O anlara bir bakacağız.
5: Böyle bak. Korna tartışması kavgaya dönüştü.
6: Sen şimdi göreceksin.
7: Maganda'nın cinsiyeti yokmuş.
5: İstanbul Şişli'de iddiaya göre bir kadın sürücü AVM girişinde bekleyen araca korna çaldı.
7: Kadın şahısla erkek şahıs araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardık. Ben de trafikte tam ortada kaldığım için kornaya basma ihtiyacı duydum.
5: Çok geçmeden araçtan inen kadın korna çalan kadına saldırdı.
7: Önce sözlü olarak küfürler, hakaretler savurdu. Sonrasında da videoda da gördüğünüz üzere tarafıma saldırıda bulunuldu.
5: Kadın saldırmakla kalmadı, tehditler savurdu.
7: Sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli mecralara da gerekli göndermeleri, video göndermelerini yaptım.
4: Genç bir çift İstanbul'da evlenmek için hazırlık yapıyordu. Nişan yeri için mekan dolaştılar, mekanları buldular ve İstanbul Sarıyer'de bir mekanda anlaştılar. 157 bin lira gibi bir rakam da ödedi çift. Ardından da tabii nişan günü geldi, mekana gittiler ama mekanda karşılaştıkları manzara hiç iç açıcı değildi. Üstelik bu duruma tepki gösterince organizasyonun yapılacağı mekanın sahibi tarafından hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Bakın neler oldu.
8: Adresi veriyorlar.
9: Mağdur oldum, bana paramı vermiyor. Tamam. Nişan yapacaktım. Nişan organizasyonu rezalet. Temizlikle sen yok. Misafirlerime oda satmış, oda yok ortada.
5: Nişan hayali kabusa dönüştü. 157 bin lira ödediler, kapıda kaldılar.
9: Mağdur oldum, bana paramı vermiyor. Tamam. Nişan yapacaktım. Nişan organizasyonu rezalet.
5: İstanbul Sarıyer'de bulunan bir organizasyon mekanında nişan yapmak için aylar öncesinden sözleşme imzalandı.
10: Ece Nur 40, 28 Ağustos'ta nişan organizasyonunu gerçekleştirmek üzere bir davet eviyle anlaştı ama nişan günü geldiğinde...

0: de davet evine gittiğinde şoka uğradı.
1: Salona girdiğimde zaten her yer her yerdeydi. Pislikten geçilmiyordu. Çok korkunç bir manzarayla karşılaştım. Sonrasında işte yer sahibiyle, mekan sahibiyle görüşmeye indiğimde değişik bir üslupla bizi tersledi. İşte işime karışmayınlar, işte siz sorumlusunuz gibi şeyler söylemeye başladı.
2: Organizasyon için belirlenen 157 bin liranın tamamı işletmeye ödendi.
1: Ödemenin tamamını zaten hepsini ödemiştim. Böyle parça parça hesaplardan sürekli hepsini talep etti.
2: Ayrıca anlaşma kapsamında misafirlere sunulan konaklama odasında yatak dahi olmadığı tespit edildi.
1: Şöyle göstereyim. Hazır dediği salon misafirlerime akşamında bu şekilde bu çatallarla ikram edecekti. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Hani hem ben mağdur olurdum o şekilde, hem misafirlerim mağdur olurdu. O yüzden herkesin sağlığı için çıkmaya karar verdim.
2: Yaşanan eksiklikleri görüşmek isteyen çifte işletme yetkilisi "kesin sesinizi, işimi halledeyim" diyerek tepki gösterdi. Mekanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği iddia edilirken mağdurlar hukuki süreç başlattı.
1: Böyle bir organizasyon yapma ruhsatı yokmuş. Sadece restoran işletme ruhsatı varmış. Hani o da hatalı bir süreçmiş. Daha sonrasında işte ben yine o gün indim. Hani biz yardım edelim, birilerini çağıralım, biri gelsin. Hani hep birlikte olalım, süreci atlatalım diye indiğimde bana "bir de sana mı açıklama yapacağım" diye hayıflandı. Ya inanılmaz üslubu tersti, çok pis konuştu. Hani o gerdi, hepimizi gerdi, bağırdı, çağırdı yani.
3: Şimdi ruhsat olmadan böyle bir hizmet veriyormuşçasına sözleşme yapıp ücret tahsil ediyor olmak dolandırıcılık suçuna kadar gidebilir. Çünkü gerçekte böyle bir hizmeti vermeye yetkisi yoktur. Ancak veriyormuşçasına insanları haksız bir kazanç elde ederek burada mağdur etmiş oluyorlar. Bununla ilgili şikayet söz konusu olduğunda dolandırıcılık suçunun oluşabileceğini dahi söyleyebiliriz.
4: Yeşilçam'ın Türk sinemasının en önemli isimlerinden biriydi Kadir İnanır. Geçtiğimiz Haziran ayında uzun zamandır tedavi gördüğü rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise biz Kadir İnanır'ın mirasını konuştuk. Çünkü mirası açıklanacaktı. 3 farklı vasiyet hazırlamıştı ve o vasiyet geçtiğimiz hafta açıklanacaktı. Ancak süreçle ilgili itirazlar sonrasında bu açıklama süreci Aralık ayına bırakıldı. Özellikle son vasiyetine tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülde Kural'a bıraktığı iddiaları var. Aile içi tartışma devam ediyor ki özellikle yeğenlerinden gelen itirazları da yapacağız, konuşacağız ki tepki çeken sözler de vardı. Ancak Kadir İnanır'ın toplam mal varlığının 1 milyar lirayı bulduğu iddia ediliyor. En büyük tartışma ise işte bu kadar büyük bir mirasın kimlere nasıl pay edildiğine yönelik. Hemen bakalım.

0: Sevgi emektir.
1: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
2: Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı mirasla ilgili tartışmalar sürerken taşınmazlarından kurbağa koleksiyonuna, lüks saatlerinden banka hesaplarına kadar 1 milyar liralık dudak uçuklatan servetinin detayları ortaya çıktı.
3: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
2: Yeşilçam'ın efsanelerindendi Kadir İnanır. 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun vefatı sonrası gözler usta sanatçının mirasına çevrilmişti.
4: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
2: Yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldı. Daha sonra ise mal varlığının büyük kısmını 17 yıllık hayat arkadaşı Julie de Kural'a bıraktığı ve 2022 yılında noter huzurunda 2 vasiyet daha yazdığı öğrenildi.
5: Sevgili Kadir Bey'in biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. Ne olduğunu hiç önemi yok.
2: Usta ismin 28 mirasçısı vardı. Tartışmalar sürerken akrabaları adliye önünde sıraya girmişti. Mirasından pay alacak isimler açıklanacaktı ancak beklenen duruşma 17 Aralık'a ertelendi.
6: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
2: Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracağı ortaya çıktı. Bankadaki nakit parası ve İstanbul Ordu ve yazlık bölgelerde taşınmazları bulunan İnanır'ın lüks saatleri, altın çakmakları, kalemleriyle birlikte yıllardır biriktirdiği kurbağa figürleriyle toplam servetinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu öğrenildi. Bu servetin kimler arasında nasıl bölüşüleceği ise hala merak konusu.

0: Peki gün boyunca ve geceden sabaha Türkiye'nin dört bir yanında başka neler yaşandı? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam edelim.
1: Kayseri'de arkadaşlarıyla beraber havuzda yüzen 24 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2: İlaçladıklarını gördük yani. İlaç yapan kişiyi gördük.
1: Ankara'da 14 Haziran 2023'te komşularının evinde yapılan böcek ilaçlamasından etkilenen Türkan Sabancılar ve kızı 10 yaşındaki Elif Sude zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
3: Onlar ilaçlıyor, evden ayrılıyorlar. 2 gün sonra boğuluyor.
1: Açılan davada ilaçlama yapan İbrahim Çatuk'a verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından orantısız bulunduğu yeniden görülen dava sonucunda ceza 12 yıla düşürüldü. Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bekleyen bir başka araca çarptı. Kaza anı kameraya yansırken takla atan otomobilin sürücüsünün 1,73 promil alkollü olduğu belirlendi. Trabzon'da etkili olan sağanak bir kasisi yerinden söktü. Akıntının gücü kasisi alıp sürükledi. Şehrin birçok noktasında taşkın meydana gelirken heyelanın şiddeti bir serendiyi de yerle bir etti.
4: Şimdiye kadar ne evim parası ne dairem geldi.
1: Hatay'da yaşayan Ayten Cünedioğlu'nun 20 yıldır süren ev alma hayali, kendisinin olduğu söylenen iki dairenin başkalarına satılmasıyla son buldu.
4: Benim evimin tapusunu bana verecekler diye birisine imzaladılar.
1: Müteahhitle sözleşme yapan kadının evi iddiaya göre farklı alıcıya verildi. Üstelik parasını da geri alamadı.
4: Gitti 6-7 adam getirdi. Beni orada zorbalıkla çıkardılar.
1: 4 çocuk annesi kadın şimdi hakkını arıyor.
4: Benim 3. katımı sattılar. Sonra 4 dediler. 4'ü de sattılar. Ben çaresizim.
5: Değnekler yuva yapmış.
6: Köy eski köy şey altında kalmış, su altında kalmış.
1: Gaziantep Oğuz eline kurulan Doğanpınar Barajı ile birlikte sular altında kalan Belören Köyü şimdilerde balıkçıların ve leyleklerin uğrak noktası oldu.
7: Şu anda balık tutuyorum, tutabilirsem tabii.
1: Dünyanın dört bir yanından gelen akrobasi pilotları Eskişehir'de bu yıl 11.si düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde buluştu.
8: Uçak çok güzel.
9: Tasarım harikası uçaklar gökyüzünde bu hareketleri izlemek.
1: Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxon, dedesinin 1931'de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14'ün replikasıyla gökyüzünde gösteri uçuşu yaptı.
10: Çok duygusaldı. Büyük babamla birlikte uçuyormuşum gibi hissettim.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Demir yollarında çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve bir ilk, Türkiye raylı sistemde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Milli hızlı trende seri üretim başladı.
12: Milli hızlı tren setimizin de öyle üretimine başladık.
13: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk milli hızlı tren seti testlerde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak rüştünü ispatladı. İlk setin testleri başarıyla sürerken müjdeli haber ikinci set için geldi. Ve ikinci trenin üretimine de vakit kaybetmeden başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu üretim takvimini de paylaştı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere toplam 14 milli hızlı tren setini raylarla buluşturmak. 8 araçtan oluşan ve tam 577 yolcu kapasitesine sahip bu dev projede, trenin adeta beyni sayılan kontrol sistemi CER sistemi de Aselsan İşbirliği ile tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. Seri üretimin kalbi ise Sakarya'da atacak. Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında inşaat çalışmalarında %90 seviyesine gelindi. 18 bin metrekarelik dev tesis tamamlandığında...

0: Üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında toplanacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında Türkiye, ayda bir adet hızlı tren üretebilecek güce kavuşacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bültenimizin başında konuşmuştuk. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası, liderlerden gelecek mesajları konuşacağız. Ama bir yandan da dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte bu görüşmede olacak. Çin Devlet Başkanı Xi de aynı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, ancak Xi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmayacak ki Donald Trump kendisine yapılan törenin bir benzerini ilk kez gerçekleştirecek ve Trump Xi'yi bizzat havalimanına giderek karşılayacak. Peki bu görüşmenin başlıklarında neler var? Yapay zeka son dönemin en önemli tartışma konusu, ele alınacak mı? Bakacağız. Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Haber ekibinden İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. Sözü İrfan'a bırakalım.
3: Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in buluşmasında gündem oldukça yoğun. Masadaki ilk başlık yapay zeka ileri teknoloji yarışı. Washington, Çin'in gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini sınırlamak isterken, Pekin, ABD'nin teknoloji ve yarı iletken kısıtlamalarının gevşetilmesini talep ediyor. İkinci önemli dosya ticarete gümrük vergileri. İki ülke arasında devam eden ticaret geriliminde yeni tarifeler, Amerikan ürünlerinin Çin pazarına erişimi ve karşılıklı ekonomik tavizler konuşulacak. Bir diğer kritik başlık nadir toprak elementleri ve kritik mineraller. Çin bu alanda büyük bir küresel üstünlüğe sahip ve bu mineraller savunma sanayiden yapay zeka teknolojilerine kadar birçok sektör için hayati önemde. Güvenlik tarafında ise Tayvan, Güney Çin Denizi ve bölgedeki askeri hareketlilikler masada olacak. Bu açıdan Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yapacağı görüşme için aynı zamanda da başkent Washington DC'de geniş güvenlik önlemler alındığını söyleyebiliriz.
2: İrfan Sapmaz bize Amerika Birleşik Devletleri'nden detayları aktardı. Tarihi zirve konuşacağız ilerleyen günlerde, ana gündem başlıklarımızdan biri olacak. Ama sadece gündem başlığımız tabii Amerika Birleşik Devletleri ya da Trump'ın mesajları değil. Dünyanın gündeminde pek çok önemli başlık var. Peki gün boyunca neler konuşuldu? Haber turu zamanı.
4: Taşınabilir şarj cihazları bir kez daha havada paniğe sebep oldu. Hollanda'nın Amsterdam kentinden havalanan yolcu uçağının kabin bagaj bölmesinde bulunan taşınabilir şarj cihazı alev aldı. Yangını gören yolcular büyük panik yaşadı. Pilotlar hemen kalktıkları havalimanına acil iniş yaptı ve olası bir facianın önüne geçildi. Bir dönem Antalya Spor'da oynayan, şimdilerde ise Tayland'da forma giyen İngiliz futbolcu Andrews Townsend, karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaparken saha silindirinin altında kaldı. Sakatlanan oyuncu maçı yedek kulübesinden takip etti, takımı ise onun yokluğunda maçı 3-0 kaybetti. Arjantin'in Cordoba kentini dolu fırtınası vurdu. Golf topu büyüklüğünde dolunun ardından şiddetli yağış başlayınca caddeler nehre döndü. Çin'in Hangzhou kentindeki robot okulu ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni bildiğimiz okul müsamerelerini aratmadı. Dans gösterileri yapıldı. Üstün başarı gösteren robot öğrencilere ödül bile takdim edildi. Robotların mezuniyet görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.
2: Gelelim gazete manşetlerine. Türkiye ile devam eden bu saat diliminde manşette Kuriş örgütünden yeni detaylar deniliyor. CHP'ye oy vermeyen kovuldu. Kuriş soruşturmasında ifadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi. Büyüğümüzün talimatı dediler. Bayram namazına almadılar CHP'ye oy vermeyenleri. İddialar bu şekilde. Mazlumun sesi olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan yine mazlumların dramını dile getirecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir başka haber, gıda tavan yaptı. son dönemde yaşanan gıda fiyatlarındaki yükseliş uluslararası piyasaları da etkilemiş durumda. Gıda fiyatlarındaki yükseklik son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Son bir haber, vali terörsüz Türkiye turunda Tunceli valisinin yapmış olduğu ziyaretlerde Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Az önce ekranlara getirdiğimiz konuydu. Milli hızlı trende seri üretim, bu da yine

Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alan haberler arasında. Şimdi hızlıca bir spora da bakalım. Çünkü dün ligde hareketli maçlar vardı. Fenerbahçe Eyüpspor'la başlayalım. Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 gibi çok farklı bir skorla mağlup ederek yoluna devam etti. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 8-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertler 5. dakikada Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Vedat Muriç 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Muriç'in 1. dakikada skoru 3-0'a getirirken 38. dakikada Guendouzi takımın 4. golünü de kaydetti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 80. dakikada Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 10'a yükseltirken Eyüpspor 3 puanda kaldı. Ve gecenin sürpriz sonucu Diyarbakır'dan geldi. Beşiktaş Ahmet Spor'la karşı karşıya geldi ve Beşiktaş maçı 3-2 kaybetti. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet sportif faaliyetlerle Beşiktaş kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Ahmet sportif faaliyetler 3-2 kazandı. Ev sahibi takım 13. dakikada Gift Orban'la öne geçerken 22. dakikada da Diasaba farkı 2'ye çıkarttı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanamayan Beşiktaş 12 puanda kaldı ve liderlik fırsatını da kaçırdı. Ahmet sportif faaliyetler ise 13 puanla ligin yeni lideri oldu. ...18 yaşında geçirdiği motosiklet kazasıyla hayatı bir anda değişti sayın seyirciler. Bir bacağını kaybetti ama heves ettiği tekerlekli sandalye basketbolu İsmail'in yaşamında yepyeni bir kapı açtı. 16 yıldır pota altında mücadele eden azimli sporcu şimdi takımının başarısı için ter döküyor.

0: kaza hayatından çok şey aldı, basketbolsa ona yeni bir nefes kattı. Önce yapamam dedi, sonra sahaya çıkıp kendi sınırlarını tek tek aştı.
1: O zaman mutlu evde geçiriyordum, hiç dışarı çıkmıyordum, utanıyordum.
0: En zoru da yeni hayatına alışmaktı. Eline aldığı basketbol topu İsmail Mulla Hasan Uşağı için bambaşka bir sayfanın başlangıcı oldu.
1: Bir antrenman, iki antrenman, üçüncü antrenmanda ben de alıştım tabii.
2: 18 yaşındayken geçirdiği kaza sonrası sol bacağını kaybetti. İsmail'in hayatı bir anda değişti. Bir süre hayata küstü, uzun bir süre dışarı çıkamadı. Ta ki doktorun tavsiyesiyle tekerlekli sandalye basketboluyla tanışana kadar.
0: Bugün sahada hırsıyla mücadele eden 37 yaşındaki basketbolcunun hafızasında o kazanın etkisi hala çok taze.
1: Yüzümü açtığımda bir boşluk oluştu. Ayağımı kaldırdım ama bizimkiler söylemiyordu zaten, annem gibi babam gibi söylemiyordu. Kaldırdım baktım, hani ayağımı kesmişler.
0: İlk günler zordu ama çalıştıkça kendine olan güveni daha da arttı.
1: Yapabilir miyim acaba düşüncesiyle girdim. Yapamam dedim. Yani yapabileceğimi düşünmüyorum.
0: 16 yıldır parkede ter dökerken Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbol takımında omuz omuza verdiği arkadaşlarıyla Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına da katıldı.
1: Gelsinler, sporunu yapsınlar. Zaten bu salona girdiği zaman geçmişte olduğum hepsini dışarıda bırakacaklar. Sonrasında başka bir dünya, başka bir hayata daim oluyorlar. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Bazen bireysel de yapıyoruz mesela.
0: Kendini basketbola adayan azimli sporcu takımıyla birlikte yeni hedeflerin peşinden gidiyor.
1: Tek olarak hedefim yok. Takım olarak hedefimiz var. Yani hep üst sıralarda olmak.
3: Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'daki Teknofest rüzgarını ekranlara getireceğiz.
4: Diyarbakır günlerdir bilim ve teknoloji heyecanının adresiydi. 16 Eylül'de başlayan Teknofest 2026 finallerinde 677 takım ve 2925 genç aylarca emek verdikleri projeleriyle jüri karşısında ter döktü.
5: Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrenciler Diyarbakır'da Teknofest programı kapsamında hünerlerini, projelerini sergiledi.
4: Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji, çip tasarımı ve daha birçok dalda yarışmaktadır.

0: Yarışmalar düzenlendi.
1: Şu anda Teknik Üniversitesi Havacılık Yapay Zeka Yarışması'ndayız. Burada havacılıkla alakalı farklı yapay zeka modelleri geliştirmemiz isteniyor. Bu bir interceptor drone, önleyici drone aracımız. Bu farklı türdeki kamikaze araçları baş kısmında görmüş olduğunuz ağ fırlatma mekanizmasıyla ağ atarak hedef araçları etkisiz hale getirmeye çalışan bir önleyici drone platformu.
0: Gençler farklı alanlarda da çözümler geliştirdi.
2: 3 gündür mücadele ediyoruz birbirimize. Yaklaşık burada 30 takım var. 30 takım aynı anda mücadele ediyor ve bu ortamda olmak çok güzel bir duygu, çok güzel bir his.
3: Çok güzel bir etkinlik. İlk defa katıldım. İnşallah gelecekte de katılmak isterim. Çok güzeldi.
4: Sanayide robotik uygulamalar adı altında bir forklift aracı üretiyoruz abi, otonom bir şekilde. Şu an parkur aşaması var. Belli bir yerden yük alıp belli bir yere yük bırakması gerekiyor.
5: Dedik ya, bu hafta Birleşmiş Milletler haftası. Salı günü, yani yarın, Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslenecek. Bir kez daha mazlumların sesi olacak. Ama Başkan Erdoğan tarih boyunca pek çok kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçen sözler söyledi. Tarihe geçen konuşmalar yaptı. Şimdi o konuşmaların bir bölümüne bakalım.

0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkün. Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?
1: Birleşmiş Milletler yıllar içinde savaş ve kriz gündemleriyle defalarca toplandı. Bazı liderler dünyaya gözünü kapatıp sadece kendi çıkarlarını düşünürken, bazı liderlerse gerçekleri haykırıp dünyaya uyanın mesajı verdi. İşte o liderlerden biri Recep Tayyip Erdoğan'dı.
0: Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin iki dudağı arasındadır.
1: Her yıl Birleşmiş Milletler kürsüsünde adaletsiz dünya düzenine, katliamlara, soykırımlara elinde belgelerle dikkat çekti. Dünya beşten büyüktür dedi. Filistin işgalini haritalarla anlattı. Kimi zamansa Gazze'deki çocukların çığlığını dünyanın en üst düzey kürsüsüne taşıdı. İşte Başkan Erdoğan'ın yıllara damga vuran o sözleri.
0: Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz, bir ülkenin İki dudağı arasındadır. Eğer hayır derse hayır, evet derse o zaman icraata geçilebiliyor.
1: 2016 yılındaysa kürsünün gündeminde Suriye vardı. Erdoğan, Suriye üzerinden bir kez daha BM sisteminin sorgulanması gerektiğini söyledi.
0: Suriye halkı, zalim bir yönetimin, katil, terörist bir yönetimin ve terör örgütlerinin acımasız küresel ve bölgesel rekabetin şekillendirdiği vekalet savaşlarının pençesinde tükeniyor. Bu süreçte uluslararası toplum insani değerler ve vicdan sınavında maalesef sınıfta kaldı. Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz. Zira Birinci Dünya Savaşı'nın şartları içerisinde yapılmış olan

0: bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün aynı şekilde yaşamamız mümkün değil. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez.
1: Ve 2017, bu kez gözler Arakan'daydı. Rohingya Müslümanlarının köyleri yakılıyor, insanlar evlerinden sürülüyordu. Erdoğan, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
0: Arakan Müslümanlarının köyleri yakılmakta, yüz binlerce insan bölgeden ve ülkeden göçe zorlanmaktadır. Bölgeden göç eden insanların yönlendirildiği Bangladeş'teki kamplar, asgari insani ihtiyaçları dahi karşılayabilecek durumda değildir. Uluslararası toplum, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı insani dram konusunda da iyi bir sınav verememiştir. Şayet Myanmar'da yaşanan bu trajedinin önüne geçilmezse, insanlık tarihi yeni bir kara lekenin utancıyla baş başa kalacak. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın aynı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizleri dünyanın farklı köşelerinde akan gözyaşlarını dindirmek amacıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırıyorum. 72. Genel Kurul çalışmalarının bu doğrultuda yapacağımız çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
1: 2018 yılındaki Birleşmiş Milletler konuşmasındaysa Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında duracağı mesajını yineledi. Bir kez daha BM reformunu gündeme getirdi.
0: Tüm dünya arkasını dönse bile, Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her fırsatta Güvenlik Konseyi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
1: 2019'da bu kez sadece sözler yetmedi. Başkan Erdoğan, BM kürsüsüne İsrail ve Filistin topraklarının yıllar içindeki değişimini gösteren haritaları taşıdı. 1947'den bugüne uzanan işgali haritalar üzerinden anlattı.
0: Dünya beşten büyüktür. Özellikle işte gördüğünüz gibi aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor.
1: Yıllar geçti. Birleşmiş Milletler kuruluş amacına hizmet etmeyerek dünyadaki barışı ve huzuru sağlayamadı. Başkan Erdoğan 2023 yılındaki konuşmasında bu konuya dikkat çekerek bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi, uluslararası topluma meydan okudu.
0: Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün.
1: 2024 yılında da Birleşmiş Milletler

0: Bunlara çözüm bulamamıştı. Başkan Erdoğan bir kez daha Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine hedef aldı. Gazze'deki soykırımı tekrar uluslararası topluma hatırlattı.
1: Üzülerek görüyoruz ki son yıllarda Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır.
0: Gazze'de 12 saat boyunca yardım bekleyen fakat soykırım ordusunun tanklarının hedefi olan Hint Recep ve ailesi Gazze'de katledilen ailelerden yalnızca biriydi. Erdoğan soykırım gerçeğini küçük Hint üzerinden anlattı.
1: Hint Recep sadece 6 yaşındaydı. Yakınlarıyla güvenli bir yer ararken araçları İsrail güçleri tarafından vuruldu. Dayısı, yengesi, kuzenleri, herkes ölmüş, sadece o hayatta kalmıştı. Tam 12 gün boyunca çaresizce kurtarılmayı bekledi. Beni almaya gelecek misiniz? Korkuyorum diyerek bir yardım elinin 12 gün boyunca kendisine uzanmasını bekledi. Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen çatısı altında binlerce personel çalıştıran devasa bütçeli kuruluşlarımıza rağmen 8 milyarlık insanlık ailesi olarak henüz 6 yaşındaki bir kız çocuğunu gözlerimizin önünde çırpınan yaralı bir serçeyi maalesef kurtaramadık.
0: 2025 yılına gelindiğinde Gazze'de on binlerce masum can katledilmişti bile. İsrail'in soykırımına gözünü kapayan batılı ülkeler Başkan Erdoğan'ın hedefindeydi. Hangi vicdan buna dayanır dedi.
1: Gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Hepimiz anne babayız. Üzerine titrediğimiz evlatlarımız, torunlarımız var. Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde bir çocuğun eline küçük bir diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar var.
2: Excellency Recep Tayyip Erdoğan.
3: Saatlerimiz iyi gösteriyor haber ekranlarında. Sabah ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir saatteyiz. Gecenin sıcak başlığıyla başlayacağız tabii ki. Yeni günde de önemli başlığımız olacak. Adana'da saatler 04.02 gösterdiği sırada Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Neyse ki o depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hemen detaylandıralım. Adana'da sabaha karşı 4.04.02'de 5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez Sur Sayınbeyli olan depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte paniğe neden olan deprem çevre illerden de

0: Tren yerine gaza bastı, otomobiliyle market deposuna daldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir akaryakıt istasyonuna giden sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobiliyle doğrudan marketin deposuna daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ayakta yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
1: Gecenin bir başka sıcak gelişmesi Bursa'dan geldi. Bursa'da iki grup arasında tartışma başladı. O tartışma hızla büyüdü, silahlı bir çatışmaya döndü. 17 yaşındaki bir genç bir kişiyi yaraladı ve ardından da yanlışlıkla kendini vurdu. Olay gece saatlerinde Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre parktan geçen bir gençle bir grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kalabalık gruptaki 17 yaşındaki genç belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği bir kişi bacağından yaralandı. Ardından da ateş eden genç yanlışlıkla kendini vurdu. Adana'da da benzer bir haber var. Adana'da ise gece saatlerinde aralarında husumet olan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Ancak çıkan o tartışma daha sonra silahlı bir kavgaya dönüştü. O olayda bir kişi yaşamını yitirdi. Olay akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine meydana geldi. Kahvehanede husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çatışmada kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Saatlerimiz 7:02 dakika geçiyor. Sabah Ajansı'nın ikinci bölümündeyiz. Gazete manşetlerimize hemen bakalım bugün, yani haftanın ilk gün iş gününde gazetelerde hangi haberler yer alıyor? Hemen bakacağız gazete manşetlerinde. Hemen ekranlara getirelim. Gazete manşetlerimize baktığımızda az önce Sabah gazetesini ekranlara getirmiştik. Şimdi hemen gazetelerimizi değiştirelim. Bu kez hemen bakalım Akşam Gazetesi'yle devam edeceğiz. Akşam Gazetesi'nde manşette sözümüzün eriyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan cumartesi akşamı katıldığı bir televizyon programında özellikle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin net mesajlar vermişti ve sözümüzün eriyiz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Husi saldırılarına karşı Mekke İttifakı olarak Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırdı. Aynı zamanda Mavi Vatan'da tatbikat günü 3 denizde 100 gemiyle Türkiye'ye tatbikata başlıyor. Özellikle Yunanistan'dan o gelen tatbikat görüntülerine de yanıt olacak. Birleşmiş Milletler'de 16 kez adalet diyecek. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine gitti. ABD Başkanı Donald Trump'tansa sürpriz bir açıklama var. BM Genel Kurulu toplantıları sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşebilirim dedi. İran tarafındansa henüz bir yanıt yok. Polis misin diye makineye bağladılar. MIT operasyonuyla çökertilen dolandırıcılık çetesinin polis çıkabilirler diye çalışanları yalan makinesine bağladığı da belirlendi. Bu da yine günün önemli haberlerinden biri. Akşam Gazetesi'nin manşetinden aktaracağımız. Şimdi gazetelerimizi ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Gazetelerimizi tamamladık ama bir yandan da dünyanın gündeminde neler oluyor dedik. Az önce Akşam Gazetesi'nde de vurgulamıştık. Tabii ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözleri hafta boyunca da konuşulacak. Ne demişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan? Mekke İttifakı'na bağlıyız ve gerekirse Suudi Arabistan'dan talep gelirse yardım ederiz dedi. Peki bölgede neler oluyor dediğimizde ise Husilerin saldırıları devam ediyor. Peki son tablo ne? Önce bir haberimize bakacağız. Ardından da her sabah olduğu gibi İslamabad'a gideceğiz. Fakur Rahman'la konuşacağız.
2: Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Riyad'daki kritik noktalarla Yenbu'daki Aramco tesisleri hedef alındı. Balistik füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda Riyad'a yönelik bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği açıklandı. Başkentte Kral Halit Havalimanı yakınlarında ise patlama sesleri duyuldu. Gökyüzünü yoğun duman kapladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırıların Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava operasyonlarına karşılık olduğunu savundu. Seri 15 Eylül'de

0: Mekke civarında önlenen İHA saldırısı ile ilgilerinin olmadığını da öne sürdü. Husiler, Suudi Arabistan'daki sivil noktaları hedef almadıklarını iddia etti. Riyad'ın güvenlik alarmı yalnızca başkentle sınırlı kalmadı. Suudi makamları ülkenin farklı bölgelerinde de İHA ve füze tehditlerinin önlendiğini açıkladı. Saldırıların enerji tesislerine kadar uzanması gerilimin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yemen'de ise Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Mağribin güneyindeki El Feliha bölgesinde Husilerin sızma girişiminin engellendiği açıklandı. Yemen ordusu çatışmalarda 12 Husi mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Orduya ait savaş uçaklarının da Husilere ait toplanma alanlarını ve askeri araçları hedef aldığı bildirildi. Cephedeki tırmanış, Suudi Arabistan'a uzanan saldırılarla birlikte Washington'ın da yakın takibinde. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.
1: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bir de durumu kontrol altında tuttuğumuzu düşünüyoruz.
0: Washington'ın Husilerle teması krizin sadece Yemen cephesinde kalmadığını gösteren gelişmelerden biri. Çünkü gerilimin bir diğer kritik adresi Babül Mendeb Boğazı. Husilerin batı sahili ve Babül Mendeb çevresindeki ilerleyişi Kızıldeniz'deki deniz trafiğini de yakından ilgilendiriyor. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babül Mendeb Boğazı, küresel ticaret ve enerji taşımacılığının kritik geçiş noktalarından biri. Bölgedeki çatışmanın bu hatta yaklaşması deniz ticareti ve enerji güvenliğine ilişkin riskleri de gündemde tutuyor. Son gelişmelerle Yemen'deki çatışma cephe hatlarını aşarken, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve Kızıldeniz'deki deniz trafiği krizin en kritik başlıkları haline geliyor.
2: Bir yandan da dedik ya tabii ki gündem sıcak. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Pezeşkian'la görüşebilirim sözleri var. İran'dansa hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne barış için 7 şart önerildi. Peki ne dedi İran? Gerçekten Pezeşkian'la Trump bir araya gelebilir mi? Şimdi tüm bu soruların yanıtına bakalım. Her sabah olduğu gibi İslamabad'a gideceğiz. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dilerim. Bugün yine gündem başlıklarımız çok fazla. Öncelikle Pezeşkian Trump diyelim. Sence böyle bir görüşme yapılabilir mi? Yapılsa da bir sonuç çıkar mı?
3: Günaydın Gökhan. Evet, başkent İslamabad'da bizim aldığımız duyuma göre ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı arasında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantı kenarında bir görüşme olma ihtimali büyük. Ancak tabii ki Pakistan diplomatik kaynaklar şu anda böyle bir şeyin kesinlikle olabileceği yönünde bir bilgi yok. Ancak İran ve ABD arasında yine İslamabad mütabakat anlaşmasına veya zaptına yeniden uygulamaya koymak için bu konuda bir zirve toplantısı bekleniyor. Evet, İran tarafından tabii ki şartlar aynı. Yani Hürmüz Boğazı'nın kontrolü İran'da kalacak. ABD ablukayı kaldırsın, İran'ın dondurmuş fonları İran'a geri iade edilsin, yaptırımların kaldırması ve bölgeden Amerikan birliklerinin geri çekilmesi. Bütün bu gelişme tabii ki Husiler ve Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışmanın da sona ermesine önce olabilir. Dolayısıyla ABD ve İran arasında diplomatik cephede bir uzlaşma kritik. Bu uzlaşma sağlanırsa Körfez bölgesinde Husiler ve Suudi Arabistan arasında bir uzlaşmanın önü açılabileceği yönde Pakistan makamları umutlu olduklarını dile getiriyorlar. Tabii ki bölgede savaş bunun bir çözümü yok. Babül Mendeb Boğazı'ndan gemilerin güvenlik içinde geçmeleri ve serbestçe geçmeleri yönünde diplomasi, yani Pakistan geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Yemen'de bir Birleşmiş Milletler himayesinde siyasal süreç önerisinde bulunmuştu. Dolayısıyla perde arkasında Türkiye, Pakistan ve diğer ülkeler, bunun içinde tabii Çin de var, herkes bir

0: uzlaşma sürecinin başlatılması ve müzakerelerle bütün bu krizin çözülmesi için evet. çaba sarf ediyor. Ancak askeri gözlemciler Körfez bölgesinde yeni bir büyük savaş çıkabilir. Bunun imkanını da reddetmiyorlar.
1: Bekleyip göreceğiz. İbre sanki bu hafta biraz daha diplomasiye kaymış gibi duruyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki yığınağı cumartesi günü ana başlıklarımızdan biriydi. Fakur Rahman, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. İslamabad'dan gelecek mesajlar bu hafta çok önem taşıyor. Çünkü Pakistan önemli bir ara bulucu rolünde üstlenmiş durumda bu süreçte. Diğer yandan biz Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'daki ana gündem başlığımız tabii ki Gazze ve Gazze'deki bu yıkım. Resmi rakamlara göre İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırımda 72 bin kişi hayatını kaybetti. Ama hep söylediğimiz bir başka detayı da Birleşmiş Milletler de vurguladı. Enkazların altında kalan cansız bedenler. Uzmanlara göre şu an hala 8 bin kişiden fazla kişinin cansız bedeni Gazze'de binaların enkazları altında.
2: Çocuk kadın demeden sivilleri katlettiler. Evleri, okulları, hastaneleri bombaladılar. İsrail'in soykırımında on binlerce Filistinli gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fakat binlercesi hala enkazların altında.
3: Gazze şeridindeki sivil kurtarma ekipleri enkaz altından cesetleri çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gazze'de 300'den fazla binanın altında yaklaşık 8 bin cenaze var.
2: Katil İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana gece gündüz ölüm yağdırıyor. İşgal ordusunun acımasız saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Gazze halkı sadece sefaletle değil, tarifsiz bir acıyla yaşamaya da mahkum edildi. Çünkü neredeyse her Filistinlinin bir yakını hala molozların altında. Kimi evladının, kimi bir akrabasının cansız bedenini arıyor. Filistinliler küresel topluma acil yardım çağrısı yapıyor.
4: Yıkımın sona ermesini, İsrail ordusunun Gazze şeridinden çekilmesini ve sınır kapılarının açılmasını umuyoruz. Böylece yardımlar içeri girebilir ve inşaat malzemeleri getirilebilir. Bu şekilde evlerimizi yeniden inşa edip vatanımıza dönebilir, bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşayabiliriz.
2: Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de bu ay enkazdan çıkarılan naaşların yarısından fazlası kadın ve çocuklara ait. Kısıtlı imkanlar ve İsrail ablukası nedeniyle cansız bedenlerin tamamına ulaşmanın 10 yıldan fazla sürebileceği tahmin ediliyor.
1: Dünyada başlıklar bu şekilde. Türkiye'ye geldiğimizde ise ekonomi ve özellikle hafta sonu yaşadığımız fonlarla ilgili gelişmeler gündem başlığımız halinde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme var. Masak harekete geçti ve 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri incelenmeye başladı. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon lira transfer edildiği de belirlendi. Peki bu para neden transfer edildi? Bakalım.
5: Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri mercek altında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen borsada fonlar üzerinden yapılan manipülasyon ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada Pusula Holding, Tere Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırım incelemeye alındı. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki banka hesabına fonların batışından hemen önce yaklaşık 40 milyon dolar ve euro aktarıldığı tespit edildi. Toplamda bilinçli olarak transfer edilen miktarın 4 milyar 87 milyon lira olduğu belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tere Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan gözaltına alındı. Daha önce aralarında Tere Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış, geçen hafta ise 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
1: Şimdi bir başka başlığımız, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun o şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

0: Ve sabah gazetesi Kuzinoğlu'nun koğuştaki son anlarına dair görüntüleri de ortaya çıkardı. İşte o görüntülerde dikkat çeken detaylar var. Çünkü saatler 17.38'i gösterdiğinde cezaevi sırasındaki Aşif Kuzinoğlu herhangi bir sağlık problemi olmadan hayatına devam ediyor. Ama saatler 18.05'i gösterdiğinde ise Aşif Kuzinoğlu bir anda fenalaşıyor. Peki o aradan geçen yarım saat içerisinde ne oluyor da Kuzinoğlu sağlıklıyken bir anda fenalaşıyor? Hemen detaylandıralım.
1: Dosya yeniden açıldı, yeni iddialar gündeme geldi, yeni gözaltılar yapıldı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümünden hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Kuzinoğlu'nun koğuştaki arkadaşlarıyla birlikte son anlarına dair videoya Sabah gazetesinden Atakan Irmak ulaştı. Yeni görüntüde Kuzinoğlu'nun sağlığı gayet yerinde. 17.38'de koğuştaki ortak alana havluyla geldikten sonra ısıtıcıyı alıyor. Duştan sonra kahve içen Kuzinoğlu resmi kayıtlara göre saat 17.56'da ise fenalaşıyor. 18.05'te koğuş arkadaşları onu buluyor ve durumu hemen gardiyanlara bildiriyorlar. Ev hapsiyle serbest bırakılan Hasan Atilla Uğur ifadesinde Kuzinoğlu'nun duş aldıktan sonra yanına uğradığını iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde Kuzinoğlu'nun doğrudan kendi odasına girdiği, 18.04'e kadar yalnız kaldığı görülüyor. Zehirlenme şüphesiyle mezarı da açılan Kuzinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alındı. Kuzinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 6, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 15.
0: Antalya'dan gelen bir haberle devam edeceğiz. Manşetimiz Rus turistin şüpheli ölümü. Antalya'da bir otelde konaklayan 38 yaşındaki Rus turist kaldığı otel odasının bulunduğu koridorda ölü bulundu. Cansız bedeni bulunmasının ardından hemen inceleme başlatıldı. Rus turistin şüpheli ölümü üzerine inceleme yoğunlaştırılacak ancak kalp krizi ihtimali güçlü bir seçenek olarak karşımızda duruyor.
2: Rus turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce otele giriş yapan Rus uyruklu Evgeni Karmanov, personel tarafından odasının bulunduğu koridorda hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 38 yaşındaki Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan Karmanov'un ölümünün şüpheli olduğu değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karmanov'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen turistin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz olaylardan biri de Ankara'da komşu dairede yapılan ilaçlama sonrasında zehirlenerek anne ve çocuğu hayatını kaybetmişti. İşte olayla ilgili mahkemeden gelen bir karar vardı. İlaçlamayı yapan kişiye 18 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Yargıtay bu cezayı yerinde bulmadı. Ceza iptal edildi. Yeniden yapılan yargılama sonrasında o kişi, yani ilaçlama yapan kişi 18 yıl değil, bu kez 12 yıl hapis cezası aldı.
3: İlaçladıklarını gördük yani. İlaç yapan kişiyi gördük.
2: Ankara'da anne ve kızının ölümüne neden olan ilaçlama olayında mahkemeden yeni karar çıktı. Davada evi ilaçlayan sanığa 12 yıl hapis, 2 sanığa ise beraat verildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi 14 Haziran 2023'te evinde haşere ve tahta kurusu şikayetiyle ilaçlama yaptırmak istedi. Ev sahibi internetten ulaşarak 3000 liraya İbrahim Çatuk'la anlaştı. Çatuk'un oğlu Burak Akça ile yaptığı ilaçlama işleminden bir gün sonra aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Türkan Sabancılar'la kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda anne ve kızının kullanımı yasak olan

0: Minyum fosfit sonucu öldüğü belirlendi.
1: İki çocuğu var, bir de eşi var, bir de kendi. İkisinin vefat ettiğini duyduk.
0: Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a 18 yıl hapis cezası verilirken Burak Akça ve ev sahibinin beraatine hükmedildi. Karar tarafların başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi suç vasfını doğru, ceza miktarını fazla buldu. Çatuk hakkında verilen mahkumiyet hükmünü oy birliğiyle bozdu. Dosyayı yeniden ele alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Çatuk'u bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa ise beraat verildi.
2: Ve yeni bir haftaya başladık. Tabii ki her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Ama bu hafta sanırım kışı hatırlayacağımız bir hafta olacak. Hocam günaydın, hoş geldiniz
3: yanımıza.
2: Biz yazdan henüz çıkmaya alışamamışken sanırım bu hafta biz kıştan bahsediyor olacağız.
3: Kış tam demeyelim de biraz serinleyecek diyelim yani. Aşırı yani kar yağışı falan beklemiyoruz. Yükseklerde falan kar yağışı, yani dağlarda bile kar yağışı yok. Ama serin bir hava geliyor, sıcaklıklar düşüyor. Hemen son dakika uydu görüntümüzün önündeyiz. Şu andaki ülkemiz üzerindeki ve Avrupa üzerinden gelen o serin ve soğuklu havayı görüyoruz. Bulutlanmış vaziyette Balkanlar bu geceden itibaren, bu gece yani yarın sabah saatlerinde özellikle Ege'ye sarkacak bu sistem ve Ege üzerinde tekrar yeni bir yapı oluşturarak bizim üzerimize doğru bu sistem gelmeye başlayacak ve yarından itibaren de yağışlı havayı göreceğiz. Şu saatler itibariyle yurdun doğusunda biraz parçalıklı, çok mutlu hava var. Batı bölgelerde açık yer yer pus sis gözüküyor ama bu sistem yavaş yavaş yaklaştıkça da arkasındaki renkten de zaten soğuk hava kendini gösteriyor.
2: Kaç derece bir düşüş göreceğiz?
3: Yaklaşık en yüksek sıcaklıklarda bir 7-8 derecelik. Gece sıcaklıkları da aslında 7-8 derecelik bir düşüş var. Yani 25-26 derecelerde seyreden hava sıcaklığı en yüksek 18 derecelere kadar inecek. Yani çarşamba günü aslında 18 ile 13 dereceler arasında bir sıcaklık tablosu gözüküyor. En azından İstanbul için 1-2 derecelik sıcaklık farkları olabilir. Hemen diğer haritamızda da geçersek ne bekliyormuş bizi çarşamba günü ona bakalım. Diğer haritamızda varız arkadaşlarımız. Diğer haritada.
2: Şimdi haritamızı da göreceğiz. Artık o dedi ki artık üşümeyi hissediyoruz evet. Ve işte o harita.
3: Bu çarşamba günü öğleden sonraki saatlerde, yani daha doğrusu salıyı çarşambaya bağlayan günkü haritamız bu. İstanbul'da görüyorsunuz çok yoğun bir yağış var. Az sonra zaten detaylarda konuşacağız ama burada haritamızda da görebiliyoruz. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakası ve kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar
2: görüyoruz. Ama hatırlatan bu yarının.
3: Bugünün haritası değil.
2: Bu yarının haritası. Yarın şiddetli yağış var İstanbul'da.
3: Hemen de içelim bakalım.
2: Hemen detaylandırmaya başlayalım ki 5 güne baktığımızda Marmara ile hemen hızlıca başlıyoruz. Ve bugün de görüyoruz. Bugün etkili bir yağış
3: aslında
2: var mı?
3: Aslında bugünkü yağış çok bir şey, bir yağış yok İstanbul'da. Bunu söyleyelim yani. Marmara'nın doğusunda çok zayıf böyle şey bir yağışlar görülebilir. Bunlar etkili bir yağış değil bugün için. Öğleden sonraki saatlerde zayıf bir yağış olasılığı bulunuyor. Aslında yarın sabah saatlerinde Ege üzerinden sokulacak olan sistem etkisini gösterecek ve çarşamba ve özellikle yarın ve çarşamba günü sıcaklıklar düşecek. 19-14 dereceler arasında. Evet, 26'lardan yaklaşık 7 derecelik bir düşüş. Gece sıcaklıklarında yaklaşık 4-5 derecelik bir düşüşü gözlemliyoruz.
2: Tam hastalık
3: perşembeden sonra yağışlar kesilmiş olacak ama soğuk hava etkisini sürdürüyor.
2: O zaman biraz daha sıcaklara bas. Biz sıcaklarla devam edelim.
3: Evet, Ege'ye doğru sarktığımızda Aydın'da gördüğünüz gibi 35 derecelik bir sıcaklık var. Aslında Ege'nin güneyi bu gelen sistemden çok etkilenmiyor. Biraz orta ve doğu kesimlerde zaman zaman İzmir'de yağış alacak.
2: İsterseniz
3: şekilde.
2: İzmir'e bir basalım. 5 günde neler karşımıza çıkacak. Burada İzmir'de, da bir düşüş var ama çok kayda değerli.
3: İzmir'deki yağış daha çok o sarkan sistem çarşamba günü. Aslında Ege'nin biraz daha kuzey kesimlerinde o gelecek olan yağışlı sistem. Sıcaklıklarda İzmir'e baktığımızda 5 derecelik bir düşüş var. Gece sıcaklıkları da 15 derecelere kadar iniyor İzmir'in sıcaklıkları.
2: O zaman Akdeniz.
3: Akdeniz detaylarımızda Toroslar, bugün devam eden yağışlar Toroslar'da ağırlıklı olarak ve Taşeli Platosu, Pozantı ve Niğde'ye doğru uzanan hat boyunca Karaman civarında yağmur şeklinde yağışları göreceğiz. Antalya'da şu an için yağış yok.
2: 5 güne bakalım.
3: Önümüzdeki günlerde de. Yarınki yağışlar da Antalya'daki biraz daha iç kesimlerine doğru. Yani kıyı bandı yağış oluyor ama öyle ahım şahım böyle çok kuvvetli yağışlar yok. Ama sıcaklıklar artık 28-29 derecelere kadar indi. Antalya biraz artık o kendi açımdan Antalya'nın sevilen zamanı geldi evet. aslında.
2: Antalya tam aslında tatile gidecek evet. zamanlar şu an Antalya'da.
3: Deniz de oldukça sıcak yani 28-29 derecelerde.
2: İç Anadolu, Ankara 27 derece.
3: Evet, 27-14 derece ama sıcaklıklar önümüzdeki günlerde başkentte de düşüyor olacak. Yağışları bekliyoruz. Bugün yağış yok. İç Anadolu'da yarın ve çarşamba günü başkent yağışlı, gece sıcaklığı.

0: biraz daha düşüyor, hatta biraz daha 8-9 derecelere kadar da bazı kesimlerin 7-8 derecelere kadar,
1: evet,
0: perşembe de düşüyor. Serin bir hava, başkent Arktik, paltosuz, palto demeyeyim de yani en azından üzerinize bir ceket almadan, mont almadan akşam saatte dışarı çıkmak. Kesinlikle. Biraz daha başkent
1: özellikle için. Perşembe günü 10 evet. derecenin altına inen bir tablo var Ankara'da.
0: Bu arada söyleyeyim, bu kadar sıcaklık düşüyor ama kar yağış beklentimiz, yani o yükseklerden Uludağ'a kar yağar mı? Yağmaz. Belki en yüksek, yani o 2400. rakımı, oraya da kimse çıkamıyor zaten. O rakıma düşerse, böyle havada düşerse
1: henüz görmeyeceğiz. Yani biraz daha kar için vakit var ama Karadeniz'de
0: evet.
1: Hafta sonu biz Rize ve Trabzon'da çok büyük yağışlar gördük. Sel gördük. Peki o devam edecek mi, o yağış?
0: O yağışlı sistem bitti artık. Bugün daha çok aslında yine biraz daha dağlarda diyebiliriz. Kıyı kesimlerde çok fazla etkili bir yağış yok. Hemen Trabzon detayına da bakarsak. Kıyı kesimlerde yok, yüksek kesimlerde ama gelecek olan yeni sistem artık yarından sonra çarşamba, perşembe günleri ve cuma günü 4-5 gün boyunca Karadeniz'de yağışları devam ediyor olacak. Trabzon'la birlikte tabii.
1: O zaman
0: ki
1: en sıcak bölgemiz, biz Güney biraz soğukları diye konuştuk ama Güneydoğu'ya bakalım. Burada hala 30 derecenin üzerindeyiz.
0: 30 derece, 35'e çıkan Batman var. Yakın plan için yağış gözükmüyor. Güneydoğu Anadolu hala sıcak. Tabii ki biraz daha geç soğuyor bu bölgemiz. Güneyli akışlar oluyor burada. Şanlıurfa'ya baktığımızda yakın plan için yağış yok. Sıcaklıklar gördüğünüz gibi yarın biraz daha yükselmiş olacak ama önümüzdeki günlerde 30 derecelerin üzerinde, gece sıcaklıkları da oldukça güzel. 21 derecelerde.
1: Doğu Anadolu daha karışık bir tablo karşımıza
0: evet,
1: çıkıyor.
0: Yani kuzeyinde yağışlar, o Karadeniz'de etkilenen o yükseklikten dolayı etkilen yağışlar, güneyinde ise o yağışlardan biraz daha etkisini azalmış durumda gözüküyor. Bugün Erzurum, Kars, Ardahan yağışlı. Erzurum'a da bakalım. Gece sıcaklıkları 8 derecelere kadar düşüyor. Devam eden yağışlar var. Bugün ve yarın çarşamba günü Erzurum'da yağışları görüyor olacağız. Önümüzdeki hafta sonuna doğru yağışlı sistemler etkisini kaybediyor ülke genelinde, bunu da söylemiş
1: olalım. O zaman
0: olalım.
1: Diyelim ki bu hafta daha dikkat, artık dışarı çıkarken biraz daha kalın giymekte fayda var.
0: Bir uyarı daha yapalım. Özellikle bugünden yapılmasında fayda var. Yarın için, yani yarın öğleden sonra akşam saatleri için İstanbul açık mazgalların temizlenmesi gerekiyor. Gece yollarda sıkıntılar yaşanabilir. Sel, taşkın, yollarda birikmeler olabilir. Bunların belediyenin bugün çok çalışması lazım. Bugün ve yarın özellikle.
1: Evet, önemli. İstanbullular yarından itibaren etkili bir yağışla karşı karşıyayız. Sıcaklıklar düşüyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikteydi. Adil Hocam çok teşekkür ederiz. İyi bir gün dileyelim.
0: Tamam, buyurun abi.
1: Şimdi ama dedik ki İstanbul'da önlemlerimi almamız gerekiyor diye. Bir de trafiğin durumuna bakalım. İstanbul'da gün nasıl başladı diye Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor olacak. Kübra, günaydın. Kolaylıklar diyelim. Adil hocamızla havanın durumunu konuştuk. Yarın için uyarılar var. Peki haftanın ilk iş günü nasıl başladı İstanbul'da?
2: Günaydın Gökhan Kuz. Öncelikle sizlere iyi yayınlar dilelim ve sürücülere de iyi yolculuklar dileyelim. Bizler kameraman arkadaşım Özden Kul'la birlikte Ok Meydanı yönündeyiz. İstanbul geneline baktığımızda %51'in üzerinde bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ancak Anadolu yakasında %60'ın üzerinde bir trafik yoğunluğu var. Dilerseniz ben trafik notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım Özden Kul da bulunduğumuz noktadaki son durumu ekranlara getirsin. Avrupa yakasında %42, Anadolu'da %65'lik bir trafik yoğunluğu var. Eğer sürücüler Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa onları şu anda Hürriyet Tepesi'nde yoğun bir trafik bekliyor. Çağlayan Mecidiyeköy'de yoğunluk oluşmaya başladı. Zincirlikuyu Köprü ve Altunizade'de ise yol açık. Yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isteyen sürücüleri aslında her sabah olduğu gibi bu sabah da Hastal'da yoğun bir trafik bekliyor. Seyrantepe yönüne baktığımızda o noktada da yoğunluk giderek arttığını görüyoruz. Nurtepe, Maslak, Köprü ve Kavacık'ta ise yol açık. Avrasya Tüneli'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçtiğimizde 7 Kule, Yeni Kapı, Tünel Koşu Yolu, Uzunçayır, Göztepe'de şu anda bu güzergahların açık olduğunu görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baktığımızda çift yönlü olarak açık. Dilerseniz bir de Anadolu yakasına bakalım. %65'lerde bir trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Anadolu'dan Avrupa'ya gelen sürücüler eğer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklarsa Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve Köprü'de inanılmaz yoğun bir trafik onları bekliyor olacak. Yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken bu kez Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmak isterlerse Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Köprü'de yoğun bir trafik var. Sadece Ataşehir bağlantı noktasında şu anda yolun açık olduğunu görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya bir de Avrasya Tüneli'ne bakalım isterseniz. Tünel içinde yoğunluk oldukça fazla. Uzunçayır bağlantı noktasında da yine yoğunluğun fazla olduğunu görüyoruz. Onun dışında Göztepe, Yenikapı, Samatya, Yedikule'de ise yol açık. Anadolu'dan Avrupa'ya baktığımızda hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Haftanın ilk iş günündeyiz. İstanbul genelinde %51'lik bir trafik yoğunluğu yaşanırken Avrupa yakasında %42, Anadolu yakasında ise %65'lik bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle de şu anda Anadolu'dan Avrupa'ya hareket ederken köprüyü geçecek vatandaşların köprü yolunda oldukça yoğun bir trafiğin beklediğini belirtmiş olalım. Tabii haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu bu şekildeydi. Yarın İstanbul'da yağış da bekleniyor. Yağışla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da hayli fazla olduğunu biliyoruz. Bakalım yarın İstanbulluları nasıl bir trafik bekliyor diyelim ve bugün sözü trafikten size bırakalım.
1: Kübra Tepeci'ye notları için teşekkür ederim. Özden Kul'la birlikteydi. Hemen bir hatırlatmada bulunalım. Sabah Ajansı etiketine görüşlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekleyebilirsiniz. Tam da Kübra'nın yayın yaptığı sırada %51'e ulaşmış bir İstanbul trafiğinde izleyicilerimizden İstanbul trafiğine ilişkin yorumlar, şikayetler de geliyor. Bizim görevimiz de onları okumak. Mustafa Türe isimli bir izleyicimiz bir tweet atmış bize. Sabah Ajansı etiketiyle birlikte her gün Pendik'ten Eminönü'ne gidiyorum. Saatlerim trafikte geçiyor. Artık dayanılmaz bir hale geldi diyor. E5 trafiği işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. Bir de bunun dönüş trafiğinde yaşıyoruz. Hal böyle olunca nereye kadar dayanacağız diyor. Mustafa Türe isimli izleyicimiz, bir kez daha söyleyeyim, Pendik'ten Eminönü'ne gidiyorum diyor. Saatleri trafikte geçen bir izleyicimiz. Allah kolaylık versin diyelim. İstanbul trafiği her geçen gün ve her geçen sene daha da zor bir hale geliyor. Bizler sizlerin tweetlerinizi, mesajlarınızı okumaya, şikayetlerinizi dile getirmeye devam edeceğiz. Trafikte kalmaya devam edelim. İstanbul'da Üsküdar'da bir sürücü dönüş yapmak için yavaşladı. Buraya kadar bir kural ihlali yoktu. Ancak arkasından gelen motor hızlıydı. Aracın yavaşlamasıyla birlikte bir anda arkada yavaşlayan araca çarptı ve bakın sonra neler oldu.
3: Otomobili arkadan hızla çarpan motokurye ağır yaralandı. Kaza İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Caddedeki araç dönüş yapmak için yavaşladığı sırada arkadan hızla gelen motokurye otomobile şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Motokuryenin hastanedeki tedavisi sürerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Şimdi Yargıtay'dan gelen bir kararla devam edeyim. Çokça tartışılacak bir karar gibi duruyor. Şirket bünyesinde bir çalışan gerçekleştirilen halı saha etkinliğine katıldı. Ancak burada rahatsızlandı, kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Konu mahkemeye taşındı ve konu bu ölümü iş kazası olarak tanımladı mahkeme. Ailede soluğu bir kez daha mahkemede aldı. Çünkü bu kararla birlikte yeni haklar da beraberinde gelmiş durumda. Peki nasıl iş kazası olarak tanımlanabilir? Bakalım.
4: Son dönemde özellikle artan halı saha ölümleri kamuoyunda ciddi bir dikkat çeken bir unsurdu.
3: Halı sahadaki kalp krizi ölümle sonuçlandı. Yargıtay'dan emsal karar çıktı.
5: İş yerinin düzenlediği futbol turnuvasına katılan işçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aile ise hukuk mücadelesi başlattı. SGK olayı iş kazası olarak kayıtlara geçti ve dosya mahkemeye taşındı.
3: Şirket turnuvasında gelen ölüm yargıyı harekete geçirdi.
4: İlk derece mahkemesi bir kusur tespiti yapıyor. Bu kusur tespiti neticesinde bir karar veriyor ve mevcut iş yeri olan, iş yeri sahibi olan işverene %60 bir kusur yüklüyor. %20 vefat eden şahsa kusur yüklüyor.
3: Yerel mahkeme raporu usule uygun buldu. Banka hesap hareketleriyle sosyal durum araştırmalarını inceleyerek aile lehine toplamda 400 bin liraya aşan maddi ve manevi tazminat kararı verdi.
5: Ancak bu karar davalılar tarafından üst mahkemeye taşındı. Bölge Adliyesi manevi tazminatı az bulurken son sözü Yargıtay söyledi.
4: Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki kalp krizi hadisesi olduğu için diğer bünyesel faktörlere bakmanız lazım. Bünyesel faktörler işverene yükümlendirilemez. Bu nedir? Mesela daha öncesinde SGK'nın medüle sisteminde gözüken herhangi bir kalple, kalp damar cerrahisiyle ilgili bir geçmişi var mı? Anjiyo geçmişi var mı? Sigara geçmişi var mı? Ailesinde hastalıksal olarak kalısal faktörler var mı? Tüm bu unsurlara bak, buna göre değerlendirip...
1: Şimdi yeni anayasa tartışmaları uzun zamandır devam ediyor ve yeni anayasa tartışmalarında gelen bir mesaja bakacağız. Açıklama yapan isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. 1982 anayasasının mevcut maddelerinin 3'te 2'sinin halen darbe ruhunu taşıdığını belirtti. Yeni anayasanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bunun içinde meclisin 29. dönemini işaret eden Uçum, anayasanın ilk 4 maddesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve %50 artı 1 kuralının kırmızı çizgi olarak korunacağını da altını çizdi.
6: Darbe ürünü olan bir anayasayla yaşamak zorunda bırakılmamalı. Toplum yeni anayasayı istiyor mu? İstiyor tabii. Bu yüzden ihtiyaçlarını karşılamak için de yeni anayasaya ihtiyaç var.
7: Türkiye'nin yeni anayasa tartışmalarında Ankara'dan kritik bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, mevcut anayasanın kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. 1982 anayasasını darbe ürünü olarak nitelendiren Uçum, yapılan değişikliklere rağmen anayasanın sivil, demokratik, özgürlükçü ve kapsayıcı bir niteliğe kavuşmadığını savundu.
3: 1982 Anayasası'nın yürürlükte 154 maddesi var. Bunların 103'ünün 58'inde hiç değişiklik olmadı. 45'inde tali değişiklikler yapıldı. Yani cari anayasanın 3'te 2'si aradan geçen 44 yıla rağmen darbe ürünü olma özelliğini sürdürüyor. İlk 4 maddenin esasları korunacağından, yürütme ve yürürlük maddeleri de çıkınca geride kalan 97 maddenin gözden geçirilmesi, bazılarında esaslı değişiklikler yapılması, bir kısmının güncellenmesi, bir kısmının kaldırılması temel bir ihtiyaçtır. Değişiklik yapılmış 51 maddede ise elbette geliştirme ve yenileme ihtiyacı söz konusudur.
7: Uçum ilk 4 madde hariç 1982 anayasasının neredeyse bütün maddeleri tamamen değişti. Yeni anayasa hedefi gereksizdir görüşünü boş ezber ve kasıtlı bir çarpıtma olarak nitelendirdi. Uçum yeni anayasanın mevcut meclis döneminde yapılmasını dışlamadı. Ancak 2028 seçimleriyle başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. dönemini daha gerçekçi bir hedef olarak gösterdi. Mehmet Uçum yeni anayasanın kırmızı çizgilerini de net bir şekilde çizdi. Türk milleti, üniter yapı, laiklik, demokratik hukuk devleti ve resmi dilin Türkçe olması gibi temel esasların korunacağını belirten Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve %50 artı 1 kuralının aynen kalması gerektiğini ifade etti.
3: Yeni anayasayla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün, siyasi partiler kanununun ve seçim kanunlarının yenilenmesi ihtiyacı da açıktır. Özcesi Türkiye büyük yürüyüşe başlıyor. Yeni anayasa bu büyük yürüyüşün itici gücü olacaktır. Ve yine görünen o ki temsili kurucu irade olan Türkiye Büyük Millet Meclisi en geç 29. dönemde yeni anayasayı yaptığında zorunlu olarak başvurulacak halk oylamasında çok yüksek bir oy oranıyla yeni anayasa kabul edilecektir.
1: Yavaş yavaş artık Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tabii konuşmaya başladık. İttifak tartışmaları devam ediyor. Cumhur İttifakı yoluna sorunsuz bir şekilde devam ediyor ama muhalefetin şu an kendi aralarında oluşturduğu bir ittifak yok. İşte tartışmalar muhalefet cephesine devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan çok dikkat çeken bir çıkış, seçim çıkışı geldi. Cumhur İttifakı'na kapı da araladı diyebiliriz aslında. Elbette bir araya gelirim dedi. Peki detaylarda neler var bu sözün? Bakalım.
8: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
3: Cumhur İttifakı ile ittifak yapar mısınız sorusuna böyle cevap verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldığı bir televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili konuştu. Mevcut seçim koşullarında tek başına iktidar olamayacaklarını, ittifak yapmak zorunda olduklarını kaydetti.
8: 50+1'de ben tek başıma iktidar olamam Saadet Partisi olarak. Bunun farkında olduğum için elbette birçok siyasi partiyle, buraya da dikkat, birçok siyasi partiyle işbirliği yapmak zorunda olduğumuzu bizler biliyoruz.
3: Arıkan'a söz konusu işbirliği yaklaşımının Cumhur İttifakı'nı da kapsayıp kapsamadığı soruldu. Saadet lideri Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeye karşı olmadığını belirtti.
8: Ben Cumhur İttifakı'na hayatta olmaz bunlarla bir araya gelmez diyen bir siyasetçi değilim. Elbette bir araya gelirim.
1: Bir yandan da siyasette yeni partideki isim krizi tabii yaşanıyor. Bir yandan Yenilik Partisi'nde yaşanan problem nedeniyle gözler şimdi mahkemeden gelecek, Anayasa Mahkemesi'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yeni parti

0: logosu da değişiyor. Peki nasıl değişecek? Kurultayda bu değişim gerçekleşecek. Yeni partinin ilk kurultayı 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Kurultayda partinin logosuna ilişkin çalışmanın da delegenin onayına sunması bekleniyor. Yeni partili kaynaklar şu an bir logomuz zaten yok. Mutlaka bir logo çalışmamız olacak diyor ama parti bu ismini koruyabilecek mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu ve mahkemeden parti değişimini, isim değişikliği gelirse, kararı gelirse bu kez logo yeniden mi değişecek? Bu da yeni partinin gündem başlığı, isim değişikliği de olabilir diyor partideki yetkililer. Biz bir başka başlıkla devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin gelişmelere bakacağız ki İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 195 sayfalık ek iddianame hazırlandı. Peki o iki ek iddianamede hangi suçlamalar yöneltiliyor? Kimler listeye girmiş durumda? Ve o hazırlanan ek iddianamede hangi detaylar var? Bakma zamanı.
1: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
2: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması için ek iddianame hazırlandı. 195 sayfalık iddianamedeki rüşvet çarkı Dilek İmamoğlu'nun yeğenine kadar uzandı. İddianamede İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'in de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yer alıyor. Rüşvet çarkını ise müteahhit Orhan Yıldırım deşifre etti. Alacaklarını tahsil edebilmek için Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren'le temas kurduğunu, ödeme alabilmek için rüşvete boyun eğdiğini itiraf etti.
3: En çok ben çalışacağım demiştim. Ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: Müteahhit Yıldırım, Murat Dağdeviren'e belli aralıklarla 3 milyon lira, Derya Dağdeviren'e ise okul masrafları adı altında 16 ay boyunca ayda 25 ila 40 bin lira ve Silivri'deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödediğini anlattı. Hesap incelemelerinde Derya Dağdeviren'e 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren'e ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi saptandı.
1: Vallahi de billahi de milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bu kadar ne? İnşallah hepimizin bereketi bol olsun.
2: Yolsuzluk iddialarının bir diğer adresi de Kartal Belediyesi. Yaklaşık 15 milyon lirayı bulan tanıtım ve baskı ihalesi denetime takıldı. Çocuk dergilerinin şartnamede belirtilenden en az 40 sayfa eksik basıldığı, dağıtım hizmeti için ödeme yapılmasına rağmen yayınların hangi adreslere teslim edildiğini gösteren bilgilerin dosyada bulunmadığı da tespit edildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: TOKİ'de indirim kampanyası başladı. Hafta sonu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamıştı. %20'lik bir indirimden bahsediyoruz ama bu indirimden kimler yararlanabilecek? Herkes yararlanamıyor. Belli şartlar var. Hemen ona bakalım. Geri ödemesi en geç Haziran 2025'te başlayanlar için bu indirim geçerli. Geriye dönük borcu olmaması gerekiyor. Kalan taksiti 12 aydan az olanlar, yani 12 ay, 10 ay, 3 ay taksiti olanlar, bunu peşine ödeyip kalanı daha düşük ödeyeyim. Hayır. 12 aydan daha az taksitli olanlar bu kampanyadan yararlanamayacak. Başvuru için son tarih ise 19 Ekim. Başka detaylar da var. Haberimize bakalım.
5: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz.
2: Takvimler 22 Eylül'e ayarlandı. TOKİ'den ev ya da iş yeri sahibi olup borcunu ödemeye devam eden hak sahiplerine indirim yolda.
5: Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
2: Yani 100 bin lira borcu kalan bir hak sahibi kampanya kapsamında borcunu kapatmak isterse 75 bin lira ödeyecek.
6: Üstelik fırsat sadece borcunun tamamını kapatacaklarla sınırlı değil. Cebindeki imkan kadar ödeme yapmak isteyene de indirim kapısı açık. Yani hak sahibi kalan borcunun en az %25'ini peşin öderse ödediği bu tutar üzerinden de %25'lik indirimden yararlanabilecek.
2: Bu da 25 bin lira yerine hak sahibinin 18 bin 750 lira ödeyeceği anlamına geliyor.
7: Tabii burada amaç hem bir kaynak oluşturmak hem de TOKİ olan borçlarını peşin ödediği zaman peşin verilen paranın avantajını kullanmaktır.
6: Peki kimler yararlanabiliyor? Taksiti en geç Haziran 2025'te başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar bu fırsattan yararlanabiliyor.
2: İndirimden faydalanmak isteyenler dikkat! 22 Eylül'de başlayacak kampanya 19 Ekim'de sona erecek. Hak sahipleri satış işlemini yaptıkları yetkili bankaya başvurarak kampanyaya dahil olabilecek.
0: Trafikte ikinci el otomobil elektrikli otomobilleri sevdik ki bunu rakamlar da ortaya koyuyor. Özellikle TOKİ'la birlikte Türkiye'de şu an 470 binden fazla elektrikli otomobil trafikte. Her ne kadar fiyat konusu tartışmalı, fiyatın biraz daha düşük olmasına yönelik beklentiler var. Herkesin daha rahat bir şekilde bu araçlara ulaşması için. Artık tabii ki bu araçların kullanımının artması birlikte ikinci el elektrikli otomobiller de trafikte oluyor ama onların fiyat konumlanması nasıl? Yeni Şafak gazetesi onu manşetine taşıyor. Türkiye trafiğindeki elektrikli otomobil sayısı 470 bini geçti. Elektrikli araçlarda ikinci el fiyatları ise %20 daha ucuz. Türkiye'de sayısı 470 bini geçen elektrikli araçların ikinci el değeri sıfır fiyatının %20 altına konumlanmış durumda. Tabii ki ekstra bazı durumlar bunun dışında. Fiyat oluşumunu etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyen yetkililer güncel sıfır fiyatlar, vergi dilimleri ve araca özgü özellikler birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir fiyat görünümü ortaya çıkıyor ama genel olarak %20 altına iniyor ikinci el elektrikli otomobillerin fiyatı. Elektriklinin piyasa değeri tabii vergiye de bağlı, birçok ekstra faktör olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu da otomobillere ilişkin son gelişme.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Şimdi evet, Eurofighter'lar diyoruz. Eurofighter'lar dediğimizde işte bu görüntüler ortaya çıkıyor. Mehmetçik İngiltere'de Eurofighter'ların uçuşu konusunda eğitimlerini almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklamalar geldi, hemen bakalım.
8: Eurofighter savaş uçağı tedarikinde yeni aşamaya geçildi. Türkiye HET uçakları yerinde inceledi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Hava kuvvetlerimizin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık'ta yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesi çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımız Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden oluşan uzman personelimizin katılımıyla 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri Konigsby Hava Üssü'ndeki uçak bakım tesisleri incelendi denildi. Bakanlık gerçekleştirilen bu stratejik ziyaretin bakım idame süreçlerinin planlaması, teknik altyapı uyumu ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Öte yandan Türk pilotların Eurofighter savaş uçaklarıyla uçuş eğitimi başlamıştı.
9: Bundan sonraki uçuş eğitimleri yaklaşık olarak 8 ay sürecek. Ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi gerçekleştirecek.
8: Eğitimler Birleşik Krallık'ta Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde gerçekleşiyor.
9: İlk aşamada 10 Türk öğretmen pilot ile yaklaşık 100 bakım eğiticisinin yetiştirilmesi planlanıyor. Eğitim daha sonra Türkiye'de kurulacak milli dönüşüm ve eğitim yapısına aktarılacak.
10: Eurofighter savaş uçaklarının üretim süreci ise İngiltere ve Eurofighter Typhoon programına ortak alan ülkelerde devam edecek. Üretim sürecinin tamamlanmasının ardında uçakların 2030 ve 2032 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine dahil olması bekleniyor.
9: Birleşik Krallık'tan sipariş edilen 20 yeni uçağın 6'sının 2030'da, 8'inin 2031'de ve son 6'sının da 2032'de envantere girmesi planlanmaktadır.
8: Peki Eurofighter'lar Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
9: Eurofighter, Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle uzun menzilli hava hava muharebesi, gelişmiş radar ve elektronik harp kabiliyeti kazandıracak. Meteor füzesiyle birlikte görüş ötesi angajman kapasitemizi de ve caydırıcımızı da ciddi biçimde arttıracağını unutulmaması lazım.
8: F-16 filosunu tamamlayacak olan Eurofighter'lar, 5. nesil savaş uçağımız Kaan tam anlamıyla o kabiliyetlere ulaşıncaya kadar oluşabilecek güç açığını kapatacak.
9: Bu uçaklar bir geçici alım değil. Kamuoyunda bu yönde tartışmalar var. Kesinlikle durum bu değil. Türkiye'de katmanlı ve bağımsız hava gücü stratejisinin önemli bir parçası.

0: Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolarla ilk sırada yer aldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. İzmir-Aydın otoyolunun 15 ile 21. kilometreleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah ajansında yeni bir saat diliminde sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Yeni bir haftaya başladık tabii. Bu haftanın ana gündem başlığı dış politikada ve siyaset gündeminde Birleşmiş Milletler olacak. Çünkü dünyanın gözü New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. toplantısına gerçekleşecek. Bu hafta biz neleri konuşacağız dediğimizde Başkan Erdoğan'ın yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya vereceği mesajı konuşacağız. Başkan Erdoğan ne sözler söyleyecek? Gazze konusu var, İran konusu var, İsrail konusunda İsrail'in saldırganlığı var ve Türkiye'nin dış politika tutumu ve adalet çağrısı bir kez daha Başkan Erdoğan'ın gündemine olacak. Peki başka neler olacak dediğimizde Başkan Erdoğan'la Donald Trump arasında bir görüşme bekleniyor. Onu takip ediyor olacağız. Trump-Xi zirvesi var. Bu hafta içerisinde BM toplantıları içerisinde değil, ayrı bir görüşme olarak gerçekleşecek. Netanyahu ile Trump arasında bir görüşme olur mu olmaz mı? Bu belirsiz. Çünkü Beyaz Saray tarafı görüşme olmayacağını söylüyor ama bizim için tabii ki en kritik nokta Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar. Peki Erdoğan'ın gündeminde neler var? Başkan Erdoğan New York'a ulaştı. Ayağının tozuyla vatandaşlarla bir araya geldi. Hemen bakalım.
1: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Başkan Erdoğan'ın uçağı büyükelçilerden oluşan heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi selini karşılıksız bırakmayan Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
2: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek.

0: Süre ABD New York kentine gitti. Erdoğan yarın BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan konuşmasına daha önce olduğu gibi Filistin başta olmak üzere mazlumların sesini dünyaya duyuracak. Dünya beşten büyüktür sözünü bir kez daha tekrarlamasını bekliyoruz Başkan Erdoğan'ın. Küresel vicdanın sesi olacak her zaman olduğu gibi Başkan Erdoğan BM kürsüsünden. Gelelim dünyanın konuştuğu seçim sonuçlarına. Almanya'da dün başkent Berlin'de ve Kuzeydoğu'da yer alan Mecklenburg eyaletinde seçimler vardı. Ama bu seçimler Başbakan Merz için siyasi kariyerinin de artık sonuna geldiğinin işareti olabilir. Berlin'de iktidarı kaybediyor. Türk kökenli bir aday burada başbakan olma ihtimali var. Merz'in partisinin oyları %20'nin altına geriledi ama ülkenin kuzeydoğusunda yapılan Mecklenburg eyaletindeki seçimlerde son sonuçlara göre Merz'in partisi baraj altında kaldı ve parlamento dışına çıktı. Böylece Hristiyan Birlik Partileri tarihin en kötü gecelerinden birini yaşadı. Peki bu seçim sonuçları Merz'in siyasi geleceği için ne anlam ifade ediyor? Almanya şimdi bir siyasi kaosa mı sürükleniyor? AfD'nin yükselişte ayrı bir konu başlığı. Hemen ekranlara getirelim.
1: Aşırı sağın kararlı yükselişini sürdürdüğü Almanya'da iki eyalette daha sandık başına gidildi. Milyonlar başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde oy kullandı. Ancak kritik seçim oyları giderek eriyen Başbakan Merz için felaketle sonuçlandı.
2: Mücadelemizi verdik ancak işin sonunda SPD ile AfD arasındaki kutuplaşma karşısında ezildik.
1: İlk sonuçlara göre Mecklenburg eyaletinde aşırı sağcı AfD partisi %37 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Oyların %35,5'ini alan SPD de ikinci sıraya yerleşti.
2: AfD partisi adına harika bir akşam. 20 puanlık bir artış sağladık. Yani oy oranımızı ikiye katladık.
1: Başbakan Merz'in partisi CDU ise %5,1'e gerileyerek tarihindeki en kötü sonucu aldı. Sonuçların hemen ardından kamera karşısına geçen Merz, sorumluluk benim dedi.
2: Mecklenburg-Vorpommern'daki sonucu olduğundan iyi gösteremeyiz. Bu bir felaket. Ülkeyi ileriye taşımak istediğim için sorumluluk alıyorum.
1: Böylelikle sandıktan birinci çıkan aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt'ın ardından ikinci seçim zaferine imza atmış oldu. Ancak merkez partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle eyalet yönetimini ikinci sıradaki SPD'nin devralmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut eyalet başbakanı Manuela Schwesig liderliğindeki SPD'nin bir koalisyon kurup AfD'yi hükümet dışında tutmaya yetecek desteği sağlaması bekleniyor. Başkent Berlin'deki eyalet seçiminde ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp ipi göğüsledi. Seçim kampanyası boyunca ağırlıklı olarak konut ve kira düzenlemeleri konularına odaklanan avukat Elif Eralp %24,5'te ilk sıraya yerleşti. Merz'in partisi CDU ise %20'de kaldı.
2: Devlet gereğinden fazla karmaşık hale geldi. Ülkenin kurumlarına duyulan güven azalıyor. Eski güzel günlere dönemeyiz. Değişimler, zorluklar ve yeni belirsizlikler yaratıyor.
1: Berlin 2023'ten bu yana CDU-SPD koalisyonu tarafından yönetiliyor. Ancak seçim sonuçları CDU'nun belediye başkanlığı makamındaki hakimiyetine son verebilir. Türk asıllı Elif Koralp'in partisi başkentte koalisyonu kurmayı başarırsa Almanya'nın ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olarak tarihe geçecek.
0: Berlin'in yeni eyalet başbakanı Elif Eralp olabilir. Bugün Hürriyet gazetesine manşete taşımış durumda. Berlin'de Elif tarih yazdı. Almanya'da dün iki eyalet seçime gidildi. Berlin'de başbakan adayı Elif Eralp'i gösteren Sol Parti seçimden birinci çıktı ve Almanya'nın yeni Berlin'de yeni iktidar partisi haline geliyor. Seçimleri kazandı. Sevgi ve adalet galip geldi dedi. En önemli vaadi haberimizde de ekranlara getirdiğimiz gibi konut krizini çözeceğim dedi. Gerekirse kamulaştırma yapacağız ama Berlin'deki konut vaadini, konut problemini çözeceğiz dedi. İki çocuk annesi bir avukat, Türk kökenli bir isim Elif Eralp'ten bahsediyoruz ama olabilir dedik çünkü kesinlik söyleyemiyoruz. Bir koalisyon pazarlığı olacak. Şu an için koalisyon pazarlıkları eğer başarısız olursa Berlin'de yeniden bir eyalet seçimine gitme ihtimali var. Bu da Almanya'da çok da görülmedik bir tablo olacak gibi duruyor. Moskova'ya en ağır saldırı yine Hürriyet gazetesinin manşetini yer alan haberlerden biri. Süleymancılara yeni operasyon, 23 şirkete kayyum ataması gerçekleşti. Dünün önemli gelişmelerinden biriydi. Maç sonrası Anjou, bunu da yine ekranlara getireceğiz. Fon paralarının izi sürülüyor çünkü özellikle bu

10 krizinde yaklaşık 4 milyar liranın yurt dışına kaçırıldığı iddiaları vardı. Buna ilişkin MASAK incelemeleri başlattı. Hürriyet de bunu manşetine taşımış durumda. Ve gazete manşetlerimizi tamamladık. Günün yeni başlığı, günün sıcak başlığıyla devam edeceğiz. O da deprem. Deprem bir kez daha kendini hatırlattı. Adana'da sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Hemen bakalım. Adana'da sabaha karşı 04.02'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Saimbeyli olan depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte paniğe neden olan deprem çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı saha taraması

0: Erkek şiddetinin önüne bir türlü geçilmiyor. Gece boyunca da Türkiye'nin dört bir yanından yine kadın cinayetleri haberleri geldi. Gaziantep'te eşini tüfekle vurduktan sonra sokağa çıkıp dehşet saçan adam 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Hatay'da boşanma aşamasındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü. Konya'da ise yaşlı adam eşini boğarak öldürdü. Yani erkek şiddeti bir türlü bitmiyor.
1: Cinayet haberleri peş peşe geldi. Farklı illerdeki 3 kadın eşleri tarafından öldürüldü. İlk dehşetin adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 32 yaşındaki Harun Keklikçi tartıştığı eşi Merve Keklikçi'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. 27 yaşındaki iki çocuk annesi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koca ise sokağa çıkarak dehşet saçmaya devam etti. Saçmaların hedefi olan biri kadın, üçü çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı ise gözaltına alındı. Bir diğer acı haberse Hatay'ın Payas ilçesinden geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli koca 47 yaşındaki eşi Emine Çile pompalı tüfekle ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı koca polis ekiplerince yakalandı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca gece saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Fadime Sarıca'yı boğarak öldürdü. Gözü dönmüş koca sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve çağırdı. Annesini yatakta hareketsiz bulan kızı sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli koca sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Kızına cinayeti itiraf eden zanlı ifadesinde ise inat aldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.
0: Gündemimizde olan bir başka sorun uzun bir zamandır aslında gündemimizde ev sahipleriyle kiracılar arasındaki problemler. Bu kez adres İstanbul Bağcılar. Bağcılar'da bir iş yerinde bir fırıncıda daha kira sözleşmesinin kontratı bitmemişti. Ev sahibi kiracının çıkmasını istedi. Doğal olarak kiracı da dedi ki çıkamam, daha kontratım bitmedi. Ama ardından ev sahibinin yakınları dükkana geldi. Çocuklarının gözleri önünde fırıncıyı darp etti.
1: Gözü dönmüş saldırgan fırıncı kadına çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Olayın adresi İstanbul Bağcılar. 42 yaşındaki Güllü Güneşsu işlettiği ekmek fırınında çocuklarıyla birlikte her zamanki gibi müşteri bekliyordu. Ancak kontrat süresi devam etmesine rağmen dükkanın acilen boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi fırına gelerek adeta terör estirdi. Taşınmak için zaman isteyen kadına öfkelenen şüpheli bir anda fırındaki ürünleri fırlatmaya ve tezgaha zarar vermeye başladı. Gözü dönen saldırgan tezgahta duran yumurtaları çocukların gözü önünde işletmeci kadına fırlattı. Talihsiz kadının çığlıklarına koşanlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 52 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
0: Yanıt aradığımız, yanıt arayana kadar, yanıtları bulana kadar da devam edeceğimiz başlıklardan biri Büşra Bebeğe ne oldu? 11 aylık Büşra Bebek ne oldu? Kaçırıldı mı? Öldürüldü mü? Bu soruya yanıt arıyoruz. Çünkü anne ve baba da dahil toplamda 6 kişi tutuklanmıştı ama yeni iddialar var. Çünkü bir kıyafet bulundu ve kıyafetin DNA'ları şimdi incelenecek. Peki o kıyafet nerede bulundu? Hemen sıcak noktaya gideceğiz. Haber Ekim'den Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, kolaylıklar dilerim. Büşra Bebek'e ne oldu? Şimdi bu soruya yanıt arıyoruz. Çok fazla soru başlığı var. Yeni kıyafetler bulundu. Detaylar sende.
2: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Bizler de sizlere Sivas'tan günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Evet, Büşra Bebek'e ne oldu? 2 kilometre uzaklıkta Büşra Bebek'e ait olduğu iddia edilen kıyafetler tespit edildi, bulundu. Ve bulunan bu kıyafetler inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Çelişkili ifadeler var ailede. İşte bu çelişkili ifadelerde tabii ki ekiplerin çalışmasını oldukça güçleştiriyor. 10 Eylül tarihinde kaybolmuştu Büşra Bebek Sivas'ın Divri ilçesinde. Kırsalda hayvancılık yapıyordu aile ve ailenin iddiasına göre Büşra Bebek çadırın kenarında yatarken yabani hayvanlar tarafından götürüldü iddia edildi. Baba sürekli bu iddiayı aslında tekrar etti ama anne sürekli çelişkili ifadeler verdi. İlk önce para karşılığında Büşra Bebek'in satıldığını, babası tarafından satıldığını iddia etti. Hemen ardından evet belki de yabani hayvanlar götürmüş olabilir dedi. Sonrasında çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Büşra Bebeğin babası tarafından öldürülüp 2-3 kilometre uzaklıkta bir kayalık alana bırakıldığı ifadesinde bulundu. Tabii 11 aylık Büşra Bebeğin 4 tane daha kardeşi var. O kardeşleri de psikolog eşliğinde bir kez daha onların da görüşü alındı aslında. Çocuklara da sorular soruldu. Çocuklar verdiği ifadelerinde Diyarbakır'da tanıdıkları Mehmet Kızılkaya isimli bir kişinin çadıra gelip 11 aylık Büşra Bebeği götürdüğünü iddia ettiler. Bunun üzerine Diyarbakır Emniyeti ile ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır'da bulunan Mehmet Kızılkaya gözaltına alındı ve Sivas'ın Divri ilçesine getirildi. Savcılık tarafından soruşturmalar yapıldı ancak Mehmet Kızılkaya'nın olayla bir ilgisinin olmadığı iddia edildi, tespit edildi. Bunun üzerine de tabii ki Kızılkaya serbest bırakıldı. Ama şu an itibariyle anne, baba, hala gibi birçok akrabanın da içinde bulunduğu 6 kişi cezaevinde tutuklu bulunuyor. 4 kişi daha sorgulandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O kıyafetler Büşra Bebek'e mi ait değil mi? İşte bunun sonucunu aslında hepimiz merak ediyoruz. Adli tıptan gelecek netice doğrultusunda ekiplerin istihbaratı çalışmaları da bu yönde ilerleyecek. Bizler de A Haber ekipleri olarak Sivas'tayız. Gelişmeleri anmayan takip ettiğimizi belirtelim Gökhan. Ve şimdilik sözü İstanbul'a sana bırakalım.
0: Murat Onur ve kameraman arkadaşımız Ali İbrahim Yel'e teşekkür ederim. Şimdi bir veda ile devam edeceğiz. Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden birine dün veda ettik. Gülsen Tuncer'e. 80 yaşında tedavi görmüyordu. Bir süredir rahatsızlığı vardı ama yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslında kamuoyu, Türk televizyon izleyicisi onu Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Hanım karakteriyle tanımıştı. Ama o tabii ki o karakterin çok daha ötesinde Türk tiyatrosuna yıllarını vermiş efsane bir oyuncuydu. Dün İstanbul Şişli Merkez Camii'nde son yolculuğu nurlandı. Çok sevdiği ünlü isim cenaze törenine katıldı. Eşi Engin Ayça biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Beyninde bir ur çıktı. Bu sebeple gitti diye konuştu. Biz de bir kez daha Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet dileyelim. Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biriydi. Manşetimizi değiştireceğiz. Bu kez bir başka haber. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayanlar özellikle bir süredir Samacılar alt geçidindeki durumdan şikayetçi. Alt geçidin tehlike saçtığını söylüyorlardı. Önlem alınmasını istiyorlardı. Önce Bayrampaşa Belediyesi'ne başvurdular. Ancak Bayrampaşa Belediyesi bu bizim sorumluluğumuzda değil, büyükşehrin sorumluluğunda dendi. Gözler büyükşehire çevrildi. Beklenen bir önlem alıp buranın düzeltilmesiydi. Ancak büyükşehir tadilat yapmak yerine alt geçidi tamamen kapattı.
3: Gibi ölü şehre döndük.
4: Kapattıktan sonra çalışma olur mu? Kimi kandırıyorlar?
5: Tadilat dediler, tamamen kapattılar. Kullanılan tek alt geçide kilit vurulunca esnaf da vatandaş da perişan oldu.
6: Köye gidecektim, yolu kapamışlar. Nereden gideyim? Böyle mi aşağı dolaşayım böyle yoksa? Buradan gidilmez herhalde.
7: Diz kapak, sıvı kaybı, mülüsküz, yırtılma.
8: Şimdi
7: Nasıl yürüyeceksin?
6: Yürüyeceğim. Neden kapatmışlar, bu kadar insan hakkına girmişler?
7: Burası Bayrampaşa'daki Sağmalcılar metro istasyonu. Metro hemen arkamızda kalıyor. Hemen altındaki işte bu kısımda aslında bir alt geçitti. Vatandaşlar geldiğinde alt geçitten direkt karşıya geçebiliyordu. Sol tarafta metronun girişi var ama karşıya geçilmiyor. Şimdi birlikte diğer kapıya doğru yürüyeceğiz ve karşıya geçmeye çalışacağız. Geçidin diğer kapısına geldik. Gördüğünüz gibi burası da kapalı. Aslında özellikle kış aylarında oldukça sıkıntılı bir alt geçit oldu ve dar olduğu söyleniyordu. Uzun zamandır da sık sık İBB'ye şikayetler gidiyordu. Ancak şimdi tadilat adı altında alt geçit tamamen kapatıldı.
8: Yaklaşık 50-60 tane dükkan var. Yani bu buranların hepsinin kiraları da 60-70'ten başlıyor. Burası 3 ay 5 ay kapalı olduğu sürece oradan zaten insan geçmez. Hadi biz bir nebze gene iyi kötü dayanırız da onlar ne yapacak?
4: Açık olsa, bir taraf açık olsa deriz ki yani tadilat yapıyorlar. Maalesef tadilat yapmıyorlar yani. Komple kapattılar.
5: Uzun süredir şikayet edilen bu alt geçit dar yolu ve bakımsız duvarlarıyla biliniyordu. Talep tadilata girmesiydi ama İBB bakım adı altında geçidi tamamen kapattı. Üstelik bakım çalışması olduğunu belirten bir afiş de asmadı.
9: Ve tabeler durmadan düşüyordu insanların üstüne. Orasının kapanıp yeniden yapılması gerekiyordu.
7: Alt geçidin çıkışı normalde günün her saatinde kalabalık olurdu. Ancak kapı kapatıldığından beri yani 3 gündür buradaki dükkanlar sinek avlıyor.
3: Şunun ambranın canlı olması lazım. 3 günden beri daha sifta etmedik. Metrodan gidip gelme oluyordu. Yukarıda parkımız var. Parka gidip gelme oluyordu. Gördüğünüz gibi öldü burası.
4: Ben akşam saat 8'de kapıyorum. Öbür esnaflar saat 10'da 11'de kapardı. Akşam 7'de kapıyorlar yani. Hiç vatandaş geçmiyor ki.
0: Okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte tabii ki velilerin hala alışveriş telaşı da devam ediyor ama dolandırıcılar şimdi bu fırsatı da kullanmaya başladı. Yapay zeka teknolojisini kullanıyorlar. Özellikle kırtasiye alışveriş yapan, okul eşyalarının alışverişini yapan velilere kişilerin telefonuna bir mesaj geliyor. Acil ödeme mesajı geliyor. Tabii o şu stresli dönemde pek çok kişinin kafası karışık. O mesajı gördüğün ne oluyor diyor. Mesajı tıklıyor ve tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Aman dikkat, o gelen mesajlara çok daha dikkatli okumak gerekiyor.
10: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
11: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
12: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın. Resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
10: Üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
11: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamındaysa küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli, kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
10: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
11: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
10: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Şimdi bir de piyasanın notlarına bakalım. Artık yeni güne başlamamıza, daha sonra piyasaların açılmasına artık az bir süre kalmışken hangi rakamlarla kapattık, hangi rakamlarla işlemler başladı? Borsa İstanbul'da cuma günü de bir güçlü bir düşüş yaşadık. %1,67'lik bir geri çekilmeyle 13.284 puana geriledi. Tabii ki özellikle fonlarda yaşanan gelişmelerin Borsa İstanbul üzerindeki etkisini de konuşmaya devam edeceğiz. Tasfiye sürecine ilişkin de detaylara bakıyoruz. Diğer yandan dolar TL'ye hemen bakalım. Dolar TL'de bir yükseliş var. 48 lira 80 kuruş, 49 lira seviyesine doğru hareketlenmiş durumda. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tablo nedir dediğimizde burada yatay bir seyirle başladık. 56 lira 4 kuruştan şu an işlemler devam ediyor. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. 4400 doların altındayız ama buralarda biraz direnç seviyesi artık oluşmuş durumda. 4358 dolar özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz arttırımıyla birlikte piyasalar kendine bir yön arayışına devam ediyor. Bakalım yeni günde ilerleyen saatlerde neler olacak? İç piyasadaki etkisine de bir bakalım. İç piyasada 6832 liraya geriledi. Gümüş gram altının fiyatı, bir de gümüş diyelim. Gümüşteki tabloya baktığımızda ise 66 dolardayız. 66 dolar 25 sent şu an itibariyle fiyatlarımız ve son olarak petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında nasıl bir tablo var dediğimizde petrol fiyatlarında son birkaç gündür bir düşüş var. %1,72'lik bir düşüşle başlıyoruz. 102 dolar işte gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek BM zirvesine çevrilmiş durumda. Burada Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle yapacağı toplantı, bu liderler toplantısından çıkacak mesajlar özellikle bundan sonraki yol haritasına ilişkinde önemli bir sinyal gibi duruyor. Piyasalar şimdilik Birleşmiş Milletler zirvesini sakin bir şekilde bekliyor diyelim.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Kameralarımızı bir Malatya'ya çevirelim. Malatya'da park etmeye çalışan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs refüji aşarak karşı şeride geçti. O sırada seyir halindeki motokuryo üzerine gelen minibüsün altında kalmaktansa bakın nasıl kurtuldu.
5: Kaza yapan minibüs karşı şeride geçti. Motokurye aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anları Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi'nde kayda geçti. Seyir halindeki panel van tipi araç park etmeye çalışan otomobili fark edince aniden manevra yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüji aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşıdan gelen motokurye aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazadan kaçan kurye dengesini kaybederek yol kenarına devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kaza bir şeyin kamerasına an be an yansıdı. Kazayı görenler motokuryenin yardımına koştu. Yaralı motokurye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Şimdi sayın seyirciler, Mardin'de Derik'te kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda mısır tarlasında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in ölümündeki acı gerçek ne yazık ki ortaya çıktı. 16 yaşındaki kuzeni Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti.
5: Kayıp olarak aranan çocuğu 16 yaşındaki kuzeyinin öldürdüğü ortaya çıktı. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
0: Müzik
5: Olayı aydınlatmak için jandarma özel ekip kurdu. Yürütülen titiz çalışmalar ve şüpheli ifadeler izinden giden ekipler korkunç gerçeğe kısa sürede ulaştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Karayel'in 16 yaşındaki kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Karayel'in cansız bedeni de katil zanlısının yerini gösterdiği mısır tarlasında bulundu. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Katil zanlısı ise jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
0: Şimdi gündelik hayatta çok sık hepimiz aslında bu hatayı yapıyoruz. Boynumuz ağrıyor, sırtımız ağrıyor. Hemen arkadaşımıza ya şu boynumuzu bir kıtlatsana ya da belimizi kıtlatsana diyoruz. Bu ifadeyi de kullanıyoruz. Ama aman dikkat, çünkü bunun sonucu çok ağrı olabiliyor. 40 yaşındaki Berat Topay boynundaki ağrılar için masaj salonuna gitmişti ve burada fenalaştı. 2 hafta boyunca tedavi gören Topay maalesef yaşamını da yitirdi. Talihsiz adam için yapılan otopside kütletme sonrasında omurilik ve beyin dokusunda kanamayla göğüs kemiği ve kaburgada kırık tespit edildi.
5: Rahatlamak için gittiği masaj sonu oldu. Sözde fizyoterapistin yaptığı hamle genç adamı öldürdü. Berat Topay'ın otopsi raporu çıktı. 21 Mayıs'ta Berat Topay bölgesel ağrıları nedeniyle masaj yaptırmaya gitmişti. Topay'a Beyoğlu'ndaki bir evde halk arasında kütletme olarak bilinen işlem uygulandı ve talihsiz adam yapılan uygulamanın ardından bir daha ayağa kalkamadı. Kütletme işleminin hemen ardından konuşması pertekleşti, rengi soldu ve bilincini kaybetti. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan Berat Topay yaşamını yitirdi. Ona bu işlemi yapan kişinin ise yalnızca masörlük belgesi vardı. Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
13: Boyun bölgesi özellikle çok hassas bir bölgedir. Dolayısıyla doğru bir hareket ya da teknik yapılmadığında damar diseksiyonu gibi, sinir hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmekte.
5: 40 yaşındaki genç adamın ölüm nedeni başta beyne pıhtı atma olarak görüldü. Gerçekse detaylı otopsi raporunda ortaya çıktı. Berat Topay'ın omurilik dokusunda kanama, sinir liflerinde hasar ve dokularda oksijensiz kalma, beyin dokusunda ise kanama ve bazı damarlarda pıhtılar belirlendi.
7: Raporda ayrıca göğüs ve kaburgasında da kırıklar tespit edilen Berat Topay'ın aynı zamanda sırtında da kupa çekme izlerine rastlandı.
5: Genç tır şoförünün ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi bulguları dosyaya girerken kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin değerlendirme süreci ise devam ediyor.
0: Sosyal medyayı konuşmaya devam edeceğiz. O sosyal medyadaki akımlar ya da challenge olarak tanımlanan o davranışlar tabii ki çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri gündem başlığımız. Özellikle biz bunu TikTok'ta daha fazla görüyoruz. 14 yaşındaki bir çocuk arkadaşının üzerine kolonya döktü. Ardından da kolonyayı ateşe verdi. Ve talihsiz çocuk son anda kurtuldu ama büyük bir facianın da eşiğinden geçildi. Peki nedir bu akımlar? Çocukları nasıl koruyacağız? Bakalım.
14: Ay önce adına akım denilen okuldaki patlayıcı herhangi bir maddenin, kolonya ya da diğer patlayıcı maddelerin üzerine atılıp sonra çakmak, kibrit gibi alev alması sonucunda maalesef yandı.
5: Üzerine kolonya döktü, ateşe verdi, üstelik buna sanal medya akımı dedi.
14: Okullar açıldı ve çocuklarımızı biz okula gönderirken korkar olduk. Çünkü 2023 yılında mesela Bursa'da sadece bir haftada 12 hasta bu sebeple yanmıştı.
15: Çok iyi bir yere gitmiyoruz açıkçası.
16: Sanal medyadaki akımlar her geçen gün risk oluşturmaya ve çocukların karşısına çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre bu kez bir çocuk okul arkadaşının üzerine önce kolonya döktü. Ardından çakmak çakarak onu yakmaya çalıştı.
14: Boyun yapıştı. Yine şuradan gösterelim, sol taraftan yavrumuzun bugün boynu açılacak, koltuk altında çekmesi var, koltuk altında çekmesiyle ilgili.
5: Boğaz sıkma, tehlikeli yerlerden atlama, sakıncalı şeyleri yeme, sanal medyayı esir alan tehlikeli akımlar kimi zaman can alıyor, kimi zaman aileleri yıkıyor.
9: Oradan gördüklerini yapıyorlar, konuşuyorlar, söylüyorlar, küfür olsun, argo olsun, herhangi kötü davranışlar olsun, çok çok etki ediyor çocuklar için.
17: Çocuklar için sosyal medya artık sadece izlenmek değil, görünür olmak ve akranlarından onay almak için çok önemli bir platform. Riskin sonucunu değerlendirme becerileri maalesef ki hala gelişmemiş oluyor. Beğeni, izlenme ve ben de yaptım duygusunu bazen tehlikenin önüne geçebilecek şekilde yansıtabiliyor çocuk.
18: Bu çocuk doğru yanlış bilmiyor. Şu kaydıraktan ters kayıyor mesela. Bu anne baba kontrolünde belli bir yaşa kadar.
5: Gençler arasında hızla yayılan ve challenge adı verilen akımlar öngörülemez tehlikelere yol açabiliyor.
16: Sanal medyadaki bu akımlardan küçük çocukları korumak elbette ki ebeveynlere düşüyor.
17: Sadece telefonu yasaklamak tabii ki bir çözüm değil. Çocuğa dijital dünyada doğru karar vermeyi öğretmemiz gerekiyor. Bu davranış tekrarlıyorsa ve çocuk sonuçlarını önemsemiyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır.
19: Buna göre eğitimlerini verip sosyal medya kontrolünü yapabiliyorsak onu yapmamız lazım.
0: Şimdi hafta sonu sosyal medyada çokça konuşulan bir görüntü vardı. Yunan ordusunun yapmış olduğu bir tatbikat. Şimdi o tatbikatın görüntüsüne bir de tabii ki işin erbabının görüntüsüne, yani Mehmetçiğin görüntüsüne bir bakacağız. O tatbikatta Yunan askerleri bir adaya, bir noktaya çıkartma yapmayı planlıyor. Ama tam da çıkartma yapacakları sırada önce denize düşüyorlar, daha sonra botu geri çekmeye çalışıyorlar. Bir de savaş anını düşünün tabii ki. Bu tablo çokça konuşuldu. Peki olması gereken ne? İşte olması gereken adres de burası. Mehmetçiğimizin o görsellerine bakacağız. Bir tatbikat anında gerçekten çıkarmanın nasıl yapılması gerektiğini zaten Türk askeri tüm dünyaya gösteriyor. Mavi Vatan'da tatbikatlar da var. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağımızda belirtelim. İşte olan ve olması gereken görüntüler. Peki bir de Yunanistan'a gideceğiz. Şimdi Yunanistan'da bu görüntüler konuşuluyor mu? Ama bir yandan da tatbikatlar var. Tatbikatlara hemen hemen pek çok ülkede katılmış durumda. Nedir Yunanistan'ın durumu? Hemen bakalım. İlhan Tahsin bizi bekliyor. İlhan, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Biz hafta sonu boyunca seninle de konuştuk o görüntüleri. Şimdi biraz o görüntülerden başlayalım istersen. Nerelerde problemler çıktı ama tatbikata katılan ülkeler de çok dikkat çekici. Sözü hemen sana bırakayım.
20: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Tabii ki tatbikat, o sizin de gösterdiğiniz ve izleyicilerimizin de gördüğü tatbikat, Yunanistan'da gerçekleşen bir tatbikat. Dolayısıyla da burada tatbikatta bazı olumsuzluklar yaşandı. O yaşanan olumsuzluklar, biz gösterdik onları, gösteriyoruz. Hala elimizde görüntüler var, ancak Yunanistan'da o görüntüler kayboldu, ortadan kaldırdılar. Askerlerin düşmesi suya, silahlarını toparlayamaması, kendi teçhizatlarını alamaması ve ondan sonra da yere yatarak vesaire vesaire, bu görüntüler tabii Yunan ordusuna hiçbir yakışmayacak bir şekilde olan görüntüler olarak değerlendirildi ve derhal soruşturma da açıldı bu konuyla ilgili Gökhan Kurt. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu tatbikatta katılan askerlerin acemi erler mi, yoksa profesyonel askerler mi katıldı? Eğer profesyonel askerler katıldıysa ve böyle bir görüntü izlendiyse, vahim bir durum olarak Yunan basınında sayfa sayfa öne çıktı tabii. Şimdi tabii biraz önce yine Mehmetçiğin yapmış olduğu tatbikatı gösterdin. Evet, yapılan tatbikatlar, o tatbikatlar ancak Yunanistan bir tatbikat gerçekleştirdi. İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs, efendime söyleyeyim Yunanistan, o tatbikatta Medusa tatbikatıydı, yapıldı işte bu tatbikatta gördüğün gibi, ancak diğer askerlerin görüntülerine hiç yer verilmedi. O katılan ülkelerin askerlerin tatbikatlarına Yunan medyası kendi ordusunun tatbikatlarını ön plana çıkardı. Ancak sonra da gördüğümüz bu tatbikattaki bu görüntüler medyadan kaldırıldı. Bazı bölümleri kesildi. Ondan sonra başka görüntüler gösterildi. Böyle de fiyaskoyla sonuçlanan bir tatbikat. Tabii başka tatbikatlar dedi. Başka, o da deniz kurdu tatbikatı. Yunanistan'da ciddi anlamda çok yakından izleniyor. Ve dolayısıyla yakından izlenmekle de kalmıyor Gökhan Kurt. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda 3 değişik bölgede, 3 değişik denizde tatbikatı devam ediyor bu deniz kurt tatbikatı. Yunanistan oldukça bu konuda tedirgin oldu.
0: Evet.
20: Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk donanması bizim karasularımıza girer mi? Bizim sınırlarımızı ihlal eder mi? Yunan ordusunu teyakkuza geçirdi. Dolayısıyla tüm deniz kurdunun tüm aşamaları adım adım, an be an takip ediliyor Yunan ordusu tarafından. Ancak tabii ki sadece takip etmekle de yetiniyor Yunanistan bu konuyla ilgili. TSK'da yapmış olduğu, bu programlamış olduğu takipler devam ediyor. Oldukça çok konuşuluyor, evet. Yunanistan'da. Bu sabah yine yayına hazırlanırken baktım ki radyoda dahil deniz kurulunun Türkiye'ye karşı yapılmış olduğu. Her defasında aynısı diyelim, sözü size bırakalım Gökhan.
0: İlhan Tahsin'e teşekkür ederim. Daha çok konuşacağız Yunanistan'daki gelişmeleri. Yunanistan'dan bize detayları bahsetti. Yeni gün nasıl başladı sorusuna da yanıt aldık. Bir son dakika gelişmemiz var. Malum fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 15 isme daha gözaltı kararı verildi. Detaylara bakacağız. Kim bu isimler? A Haber ekibine Ahmet Nazif Ural telefon attığımız. Ahmet, günaydın. Hemen soruşturmanın detaylarını senden alalım.
1: Günaydın Gökhan Kurt. Borsa manipülasyonu malum fon soruşturması kapsamında aslında geride bıraktığımız hafta ve günler içerisinde oldukça yoğun günler geçirmiştik. Operasyonlar kapsamında sürekli yeni gözaltılar vardı. Bu kapsamda hatırlayacaksınız, Sera Holding, Pusula Portföy gibi oldukça önemli fon piyasasında yine borsa içerisinde çok ciddi yer edinmiş firmaların yönetim kurulu başkanları da alınmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım ve son gelen gelişmelere göre ise borsa manipülasyon operasyonunda sermaye piyasaları kurulunun denetleme raporu doğrultusunda yapılan operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı. Geride bıraktığımız gün yine bununla alakalı çeşitli detaylar vardı. Bu detaylar neler? Hemen onlardan da bahsedelim. İsviçre'ye giden paraların olduğu belirlenmişti. Masak raporları tarafından açıklanan çeşitli veriler vardı ve bu verilere dayanılarak da aslında fon içerisinde normal şartlarda borsanın içerisinde yer alması gereken paraların çeşitli yollarla farklı noktalara, farklı ülkelere gönderildiğine dair emareler bulunuyordu. Bunu hatırlatmış olalım ve şunu da belirtmiş olalım. Bu yapılan operasyonun yine katılım evim tasarruf finansman AŞ'nin de piyasa dolandırıcılığının içerisinde yer aldığı iddiası üzerine gerçekleştirilen ve çeşitli veriler üzerine gerçekleştirilen bir operasyon. Bu da oldukça önemli ve bu operasyon kapsamında ilerleyen dakikalar içerisinde de yine isimlerin daha da netleşmesi ve isimlerin netleşmesiyle birlikte de yine sürecin daha da ileri gitmesini bekliyoruz diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Ural'a notları için teşekkür ederim. Fon soruşturması kapsamında 15 gözaltı yeni güne başladığımız son dakikalardan biri. Diğer yandan son bir haftadır aslında yapay zeka kontrolden mi çıktı sorusuna yanıt arıyoruz. Çünkü elde ettiğimiz veriler aslında çok da olumlu bir tabloya doğru gitmediğimizi gösteriyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump uzay kuvvetlerinin ardından şimdi de yapay zeka kuvvetleri kuracaklarını açıkladı. Peki kurulacak bu yapay zeka kuvvetleri nasıl bir görev üstlenecek? Bakalım.
11: Önce Amerikan ordusunu uzaya taşıdı, şimdi gözünü teknolojinin yeni cephesi yapay zekaya dikti. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisini askeri alana entegre edecek yeni bir adım atıyor. Trump, ordunun yeni gücü olacak yapay zeka kuvvetlerinin kurulacağını duyurdu.
21: Yapay zeka konusunda çok öndeyiz. Bunu böyle sürdürmek istiyoruz. Bence bu sektör belki de internetten daha büyük. Herkesin şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha büyük.
11: Konuya ilişkin bilgilendirmeyi Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda tıpkı ilk başkanlık döneminde kurduğum ABD Uzay Kuvvetleri gibi yapay zeka kuvvetlerini kuruyorum. Bu doğrultuda yakın gelecekte yapay zeka güvenlik sorumlusunu açıklayacağım ifadeleri yer aldı. Teknoloji devlerinin sektörün geleceğine yönelik endişe veren çağrılarına da kulak tıkayan Trump, yapay zekanın gelişiminin önünü kesmeyeceğini açıkladı. Öngörülen felaket senaryolarına da saçmalık dedi. ABD Başkanı bununla da sınırlı kalmadı. Yapay zeka isminin değişmesi gerektiğini de kaydetti. Yeni isim olarak üstün zeka ya da süper zeka seçeneklerini öneren Trump, sektörde Çin'den önde olduklarını öne sürdü.
0: Şimdi yapay zekanın tartışmaları devam ediyor ama dün Elon Musk sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yapay zeka olarak hazırlanmış bir video. Ama bu video Elon Musk'ın kafasındaki yapay zeka ile birlikte insanlığın geleceğini göstermesi açısından önemli. Bir bakalım Elon Musk nasıl bir gelecek vaat ediyor ya da nasıl bir gelecek hayali kuruyor. Hemen ekranlara getirelim. İşte insanlığın geleceği olarak tanımlıyor Elon Musk. Mars'a yolculuk zaten ana başlığımız. O görüntülere de baktığımızda hem Mars'a yolculuk yapıyoruz hem insanlığı farklı yaşam formları karşımıza çıkıyor. Uzay teknolojileriyle birlikte Mars'ta yaşamının kolonileşmenin böyle olacağını savunuyor Elon Musk. İşte ona göre kurulacak yeni yaşam alanları ki Elon Musk uzun zamandır çift gezegenli yaşama artık kendimizi hazırlamamız gerektiğini söylüyordu. Dünyadan çıkıp Mars'a yerleşmemiz gerektiğini de söylüyor. Ama işte karşımıza böyle bir teknoloji. Musk'ın gelecek hayali iyi mi kötü mü yorumu size bırakıyoruz. Bir yandan da tabii ki çocukların özellikle alışveriş merkezlerine geliyoruz. Bazen zaman zaman bizler de yapıyoruz. Çocuk yemek yemek istemediği zaman ne yapıyoruz? Hemen tablet ya da cep telefonlarıyla çizgi filmler ya da videolar açıyoruz. Ama uzmanlar uyarıyor. Bu şekilde çocuğun video izleyerek yemek yemeye alıştırılması ileride çok daha büyük riskleri beraberinde getirebilir. Peki ne tür riskler var? Anne babalar da şu soruyu soracak. O zaman biz ne yapacağız? Yanıtına bakalım.
2: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
6: Daha mı hızlı yemek yerler?
2: Çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet daha hızlı yiyorlar.
22: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
23: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
24: Evet bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
25: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedenin en önemli sinyali duymaz oluyor.
24: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
26: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
27: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
24: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.
22: Uzmanlar uyarıyor, ekran süresi kısalmalı, özellikle yemek yerken sıfırlanmalı.
6: Engel olamıyor musunuz?
2: Yok olamıyoruz, kıyamet koparıyor.
6: Ancak o şekilde mi yiyor?
2: Tabii canım, evet.
26: Sofrayı daha eğlenceli hale getirin, espriler yapın, geçmişten hikayeler anlatın, anılarınızı anlatın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz.
0: Ve biraz da spor konuşacağız. Spor konuştuğumuzda tabii ki dün akşamki maçlara bakmak gerekiyor. Fenerbahçe Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. 8-0'lık çok net bir skorla galibiyet kutladı. Beşiktaş liderlik için çıktı. Ancak Ahmetspor'la karşılaştığı maçta sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu ve lig arasına, milli maç arasına ligin lideri olarak gidemedi. Konuşacağız, maçları yorumlayacağız. Özellikle de Fenerbahçe'nin o 8-0'lık galibiyetini. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizlerle birlikte olacak. Cem Bey günaydın, hoş geldiniz Sabah Ajansı'na.
28: Günaydın Gökhan Bey, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Hemen sözü fazla uzatmayayım. Fenerbahçe ile başlayalım. Çok net bir skor, 8-0.
28: Fenerbahçe dün Kadıköy'de şov yaptı. Çok net olarak bunu gördük. Fenerbahçe uzun zamandır istediği oyunu sahada sergileyemiyordu. Fakat dün çok iyi çalışmışlar. Özellikle İsmail Kartal Hoca rakibin tüm detayları üzerinde çok çalışmış. Kaleci Moldovan yan toplarda iyi fakat uzaktan cepheden çekilen şutlarda zaman zaman zaaf gösteriyordu. Ve Fenerbahçeli futbolcular Eyüp'ün derinde 5'in savunmasına karşı hep şut opsiyonunu denediler. Bu da Fenerbahçe'ye gol üzerine gol götürdü. Fenerbahçe bir gol yağmuruna tuttu Eyüp Spor'u ve sahanın içerisinde oyuncuların birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını gördük. Çok iyi çalışmışlar. Çok özverili bir oyun vardı. Fenerbahçe Eyüp Spor'u maçın başından itibaren sahayı dar etti ve erken golle birlikte tarihi bir zafer kazandı Fenerbahçe Gökhan Bey.
0: Evet, şimdi Fenerbahçe net bir skor elde etti dedik ama bir yandan da gecenin aslında bir başka maçı Beşiktaş Ahmetspor'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş kazansa liderli olacaktı ama olmadı. Ne yanlış gitti Beşiktaş için?
28: Ahmetspor ligin en zorlu deplasmanı haline gelmek üzere. Daha önce de bunu bize oynadıkları oyunla gösterdiler. Evet, Beşiktaş İtalyano'yla bir ritim yakaladı ama Ahmetspor'un da gelişen bir oyunu var. Özellikle merkezde kazandıkları toplarla ön tarafta Bale diye bir oyuncuları var. Şimşek gibi rakip ceza sahasına iniyorlar ve Beşiktaş karşısında da bize merkezde oyunu tutup hızla Beşiktaş'ın kalesine indiklerini de gösterdiler. Beşiktaş Marsilya maçının yorgunluğunu da yaşadı ama çok keyifli bir maç oldu. Beşiktaş bu sezon çok dinamik bir takım ama Ahmet de her takımı zorlayacak bir ekip ve ikisinin oyunu taktiksel anlamda da bizi mest etti Gökhan Bey.
0: Evet. Cem Kerpiççiler bizlerle birlikteydi. Cem Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Tabii milli maç arasına giriyoruz ve milli maçı da konuşacağız, değerlendireceğiz. Kolaylıklar dileyelim.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre küresel gıda fiyatları Ağustos'ta Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken gübre fiyatları yılın ikinci çeyreğinde gördüğü zirveden gerilemesine rağmen yüksek seyrini muhafaza ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,9 artarak 133,3 puana ulaştı. Böylece endeks Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos'ta gıda endeksinde yer alan tahıl, bitkisel yağ, et, süt ürünleri ve şeker gruplarının tamamında fiyat artışı yaşandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
8: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
12: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
13: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
14: PTR. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
4: A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
17: Büyük rahatlık PayTR.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
18: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
19: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
20: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
21: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
22: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
23: A Haber Radyo'da

0: Öne çıkan haberleri.
1: Yapay zeka bu kez sınırları aşmadı, adeta yıktı geçti. Korumalı sistemler, özel şifreler, siber güvenlik duvarları hiçbiri onu durduramadı. Google'ın Gemini modeli siber güvenlik testinde 3 şirketin korumalı sistemine sızmayı başardı. Yapay zekanın geliştikçe ortaya çıkan tehlikelerini gözler önüne serdi. Google bunun yapay zekanın ilk otonom saldırısı olabileceğini açıkladı. Gemini, insan talimatı olmadan kendi aklıyla şifreleri teker teker tahmin etti, 3 şirketin en sıkı korunan dijital kalelerine adım adım girdi. Bir noktadan sonra da saldırıyı durdurdu. Yaşananlar yapay zekanın siber saldırılarda ne kadar ileri gidebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Üstelik Gemini bu konuda yalnız değil. Anthropic'in Claude modeli de Temmuz ayında yapılan bir testte bulunduğu ortamdan çıkarak 3 kuruluşa yönelik siber saldırı düzenlemişti. OpenAI da kendi yapay zeka modellerinin internette erişime açık bazı sistemlere saldırdığını açıklamıştı.
2: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: 21 Eylül Pazartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Bugün'le karşınızdayız. Türkiye'nin konuştuğu en sıcak başlıkları aktaracağız. Elbette her zaman olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte günaydın.
1: Günaydın.
0: Hoş geldiniz.
1: Teşekkür
0: nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun siz.
0: Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Çok sıcak gelişmeler var. Arda arda hemen sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı sevgili izleyenler. Bir taraftan Birleşmiş Milletler'i takip ediyoruz biliyorsunuz. Diğer tarafta operasyonlar devam ediyor. Hemen ilkiyle de başlayalım dilerseniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK harekete geçti. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri inceleniyor şimdi ve Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon TL transfer edildiği de belirlendi. Sabah saatlerinde ise yeni gözaltı haberleri geldi. Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Hemen daha fazla ayrıntıyı almak için Ahmet Nazif Vural arkadaşım bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Ahmet Nazif Vural yayına. Nedir son durum? Yeni gözaltılar, yeni isimler var. Senden dinleyelim ayrıntıları.
2: Borsa manipülasyonu operasyonu fon soruşturması kapsamında bu sabah yapılan operasyonlarda 15 kişi hakkında gözaltı karar vermiş ve bu 15 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtmekle başlayalım. Peki bu 15 kişinin arasında kimler var, hemen ondan da bahsetmiş olalım. İlk olarak aralarında yine Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanının babası Celal Yarız'ın olduğunu belirtmiş olalım. Bu oldukça önemli bir gelişme, öyle ki kendisi soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı bu soruşturma kapsamında daha önceki günlerde gözaltına alınmış kişilerden birisiydi ve Pusula Holding'e dair de araştırmalarını sürdüğünü, hatta az önce sizler de belirttiniz, Pusula Holding tarafından da yine yurt dışı kaynaklı çeşitli bankalara çok yüklü miktarda para transferleri edildiğini de biliyoruz ve bunlar da yine MASAK tarafından incelenen unsurlardan bir diğeri. Peki soruşturma nasıl başlamıştı? Adalet Bakanı Akın Gürlek Ponzi benzeri çeşitli oyunların oynandığını belirtti. Bu noktada işte bu tarz çeşitli borsayı manipüle edecek, borsayı ve aynı zamanda hem payları hem de fonları manipüle edecek hareketler yapan kişilere dair edinilen suç duyurularının ardından bu kapsamda bir operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyon kapsamında da Tera Holding ve Pusula Holding'in Pusula Portföy'ün aslında çok sayıda yöneticileri ve doğrudan yönetim kurulu başkanları gözaltına alınmıştı ve son yapılan operasyon kapsamında da 15 kişinin de gözaltına alınmış oldu.

0: kapsamda gözaltına alınmıştı daha önce. Elbette onun da şirketteki rolü ve beraberinde özellikle pusula portföyün yurt dışına aktarmış olduğu paralarla alakalı, yurt dışına aktarmış olduğu o ciddi miktarda paralarla alakalı bir bilgisi var mı, veya bilgisi varsa bu bilginin tam olarak ne olduğuna dair kendisine sorular sorulacağını tahmin ediyoruz. Bu da oldukça önemli. Katılım Memnun Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Öyle ki Katılım Memnun Tasarruf Finansman AŞ'nin bu borsa manipülasyonundan sonra çok ciddi bir şekilde borsada düştüğünü biliyoruz ve Katılım Memnun Tasarruf Finansman AŞ'nin de bu kapsamda çok ciddi şekilde insanların manipülatif şekilde borsada yönlendirilmesine sebep olduğunu da biliyoruz. Ve hatta bunun üzerine Terra Holding'in de yönetim kurulu başkanı ve onun yöneticileri de alınmıştı. Hatta geride bıraktığımız gün yapılan operasyonlarda Terra Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan'ın da gözaltına alınmış olduğunu hatırlatmış olalım. Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor ve derinleştikçe aslında MASAK raporlarından elde edilen bilgilere göre çok daha yeni, çok daha farklı bilgiler elde ediyoruz. Öyle ki bu bilgilerin arasında son olarak İsviçre'ye gönderilen 4 milyar lirayı aşan çok ciddi bir para var ve beraberinde bu kapsamda incelenen hesaplar sadece birkaç hesap değil, beraberinde ilk etaptan bu yana 51 kişinin hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. Ardından bu kişiler yurt dışı yasağı ve mal varlıklarına tedbir yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı. Mal varlıklarına tedbir konulması ve aynı zamanda MASAK raporlarının da bu noktada büyük bir önem kazanması aslında bu borsa içerisinde manipülatif hareketler yapan kişilere dair de oldukça önemli bilgiler kazandırıyor bizlere. Öyle ki bu kişilerin borsada fon ve katılım payları üzerinden veya yine fon payları üzerinden nasıl bir manipülatif hareket yaptıkları ve bu manipülatif hareketleriyle birlikte nereye doğru bir yönelim olduğunu ve bundan nasıl bir haksız kazanç elde ettiklerine dair en net bilgileri yine MASAK raporları ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun raporları bizlere gösterecek. Öyle ki Vergi Denetim Kurulu'nun raporlarına göre geride bıraktığımız hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çok ciddi bilgiler edinmiştik. Ve bu kapsamda MASAK'tan elde edilmiş olan başta İsviçre'ye gönderilen para gibi veya yine Pusol Portföy ve Terra Holding'in elde etmiş olduğu çeşitli haksız kazanç iddialarına göre ciddi operasyonlar yapılmış ve bu operasyonların sonucu da bugün bu sabah itibariyle 15 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan birisi de Pusula Portföy Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız ve soruşturma kapsamında geri kalan isimlerde satış müdürlerinin olduğunu, çeşitli firmaların satış müdürleri olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ilerleyen saatler içerisinde daha önemli detaylarla yine karşınızda olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural, çok teşekkür ediyoruz. Oldukça ayrıntılı bir şekilde paylaştın yaşanan son gelişmeleri. Yine uzun süre konuşmayız dileriz ki Faruk Erdem bu konuyu. Çünkü çok manipülatif paylaşımlar da yapılıyor. İnsanları korkutan yazılar yazılıyor ve bir panik havası da yaratılmaya çalışılıyor. Doğru. Birkaç kelam almak isterim bu konuyla ilgili.
2: Şimdi
1: sizlerle
2: burada iki ayrı işlem devam ediyor. Birincisi işte bu fonun tasfiyesiyle ilgili düzenleyici kurumların aldığı kararlar, işte SPK ve diğer ekonomi yönetiminin aldığı kararlar, bir yandan tasfiye süreci devam ediyor. Şu anda 10 gün içinde bu şirketlerin bir MR'ı çekilecek ve onların alacakları, verecekleri neyse o bulunacak ve sonra hak sahiplerinin paralarının dağıtılma işlemine geçilecek. Evet. Bir yandan o devam ederken bir yandan da Cumhuriyet Savcılıkları bu fonlar üzerinden suç işleyenlerle ilgili de soruşturmayı sürdürüyor. Bu tabii arkadaşımızın anlattığı konu onunla ilgili. Evet, hem senin söylediğin işte sosyal medya üzerinden bu manipülatif hareketler yapanlar bir yandan gözaltına alındı. Bir yandan da bu şirketlerin yöneticileriyle ilgili soruşturma devam ediyor. İşte yurt dışına kaçırılan paralar ya da bu fonlar üzerinden mali suçlar işlenmiş mi? Dolayısıyla bu soruşturmanın devamını bekleyelim, görelim. Evet. Ama işte yatırımcı açısından panik olacak bir şey yok. Burada bir suç işlenmişse onların paraları üzerinden onlar soruşturuluyor. Ama yatırımcı açısından baktığın zaman zaten tasfiye süreci devam ediyor. Hak sahiplerinin paraları ödenecek. Evet. Öyle gözüküyor.
1: Öyle bir algı yaratılıyor ki işte bu tasfiye süreciyle birlikte paralar kayboldu. Hayır, şeklinde.
2: Burada kaybolan bir şey yok. Şirketler ortada. Alınan fonlar ortada. Hı-hı. Yani o ürünler, mallar neyse onlar ortada. Hı-hı. Sadece bunların satışıyla ilgili bir süreç devam ediyor.
1: Evet, evet.
2: Yani orada önemli. Bir panik olmaya gerek yok.
1: Evet, bunu elbette bir kez daha hatırlatalım biz de.
2: Biraz bir süreç işleyecek. Yani orada işte ilk açıklamada 3 aylık bir süreçten bahsedildi. Hı-hı. O uzayabilir ama 3 ay içinde de bitebilir. Ama öncelikle bir 10 gün içinde

0: biz bu şirketlerin ne durumda olduğu, kimlerin para yatırdığı, kimlerin ne kadar parasının olduğu gibi konular netleşecek. Ondan sonra da tasfiye süreci devam edecek. Ama bir taraftan da yapılan, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma aslında yatırımcının hakkını, hepimizin hakkını korumak için yapılmış soruşturmalar bunlar. O yüzden de titizlikle devam edecek.
1: Yani bu süreç zaten olmasaydı çok daha büyük mağduriyetlerle karşılaşacak.
0: Evet. Yani belki de o zaman paralar yok olacaktı.
1: Evet.
0: Yani şimdi yurt dışına çıkartılan para iddialarına baktığın zaman o zaman belki de yatırımcının parası, ki 2.8 milyar liralık bir çıkıştan da bahsediliyor. Hepsi ortaya çıkacaktır. Cumhuriyet Savcılıkları ciddi ve titizlikle bu işin peşinde.
1: Evet, evet. Yine bizde sıcak gelişmeler geliyor bu konuya dair sevgili izleyenler. Elimize ulaştıkça da paylaşacağız. Şu anda Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi oldu bu.
0: Yani bunun piyasaları etkilemesine çok izin vermeden ekonomi yönetimi zaten bazı tedbirler aldı. Evet. Birazdan saat 10'da konuşuruz, piyasalara da bakarız. Ama bir kere daha o cümleyi tekrarlayayım. Yapılan bu soruşturmalar yatırımcının hakkını korumak için yapılıyor zaten.
1: Kesinlikle. Evet. Bir kez daha hatırlatmak çok kıymetliydi. Biz de yine paylaşacağız efendim bu konuya dair gelişmeleri. Şimdi önemli bir gelişme var. Tüm dünyanın gözü de elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York şehrinde. Şimdi Türk evindeki o ilk karşılama görüntülerini de ekranlara taşıyoruz. Faruk Erdem birlikte aslında bu görüntüleri de bakalım, yorumlayalım istiyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'yi zaten hem Türkiye'nin vizyonu ve misyonu açısından ne kadar kıymetli bir yer olduğunu her defasında hatırlatıyoruz. 5 yıl önce Başkan
0: Konumu
1: Recep Tayyip
0: Erdoğan. Konumu da çok önemli. Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında.
1: Evet, evet, evet. O yüzden orada da şu anda aslında dev bir hazırlık var ve hazırlıklar da tamamlandı. Çünkü liderler bir taraftan da orada ağırlanacak. Bakalım hemen bir sesli dinleyelim.
2: Allah seni korusun reisim. Allah elini tutamır reisim.
3: Reisleri seviyoruz reisim.
1: Sanki New York değil de değil mi Türkiye gibi.
0: Evet, ama her seferinde Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya her gittiğinde bu görüntüler oluyor. Oradaki vatandaşlarımız tabii bir hasret. Yani biz burada elbette her gün işte Sayın Cumhurbaşkanı programlara katılıyor filan ama oradakiler de bir hasretle onu bekliyorlar. Yılda birkaç kere bu oluyor. Şu anda da bir kavuşma sahnesi olmuş.
1: Şimdi yarın da Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Ve bakın ilk ulaştığı andan itibaren New York'ta çok ciddi bir coşkuyla karşılanıyor Başkan Erdoğan.
0: Burası Türk evinin önü.
1: Evet, Türk evinin önündeki bu karşılama. Hakikaten yani ben şöyle görüntüye baktığımda burası Amerika değil de Türkiye.
0: Yani bütün dünyada.
1: Aklımdan geçen direkt bu oluyor.
0: Sadece Türk vatandaşları değil, hangi ülkeye giderse özellikle İslam coğrafyasında Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanıyor.
1: Evet.
0: Yarın da,
1: dünya lideri olmak evet, öyle bir şey.
0: Yarın da inşallah bu küresel adalet çağrısını bir kere daha tekrarlayacak. Evet. O küresel vicdanları tekrar harekete geçirecek inşallah.
1: İnşallah Başkan Erdoğan 16. kez hitap edecek ve yine Erdoğan'ın gündeminde, ana gündeminde de Gazze olması bekleniyor. Soykırım, Filistin'de yaşananlar ve katil Netanyahu'nun tüm dünyadaki işte yaptığı katliamlar, dünyanın sessiz kalması, ki zaten Başkan Erdoğan'ın biz biliyoruz ki her konuşmasına dünya beşten büyüktür mesajı ve bunun yine alt metinleri zeminine oluşturulmuş çok önemli tüm dünyaya verilmiş mesajları var. Onların hepsini merak ediyoruz ve Türkiye'nin yükselişine dair, Türkiye'nin bulunduğu konum artık yani oyunun içinde değil de oyun kurucu bir ülke. Yine Mekke anlaşması, işte şu anda da yaşanan krizler, gerilimler, Hürmüz Boğazı, yeni bir krizi konuşuyoruz, Babil Mendeb. Onların hepsi de elbette gündeminde olacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmaya devam edeceğiz. Bir son dakikamız var sevgili izleyenler. Hemen onu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunduğu sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir dedi. Detaylarını paylaşalım.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam etmektedir. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu kapsamda soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankalar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Masaka müzekereler yazılmıştır. Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam ediyor. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır şeklinde bir açıklaması oldu. Son dakika olarak paylaştık sevgili izleyenler. Oldukça önemliydi. Hemen ben bu son dakika gelişmesiyle ilgili de bir cümle almak istiyorum sizden Faruk Erdem.
1: Az önce o cümleyi söylemiştim zaten. Hani bu soruşturmalar tamamen yatırımcının hakkını korumak için diye benzer bir cümleyi de Sayın Bakan yapmış. Dolayısıyla bu soruşturmalar sağlıklı bir piyasanın oluşturulması için de önemli.
0: Evet.
1: Yani ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler de aslında sağlıklı bir fon piyasasının oluşması için. Ama burada suça karışmış bir kazanç varsa onun da ortaya çıkartılması hepimizin beklediği bir şeydi zaten.
0: Evet. Evet, şimdi paylaştık efendim Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen X hesabı üzerinden son dakika bilgisini devam edelim. Şimdi elbette gündem Birleşmiş Milletler. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti dedik. Başkan Erdoğan Türkiye ve önünde de büyük bir coşkuyla karşılandı. Gelin şimdi o görüntülere bakalım.
2: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Başkan Erdoğan'ın uçağı büyükelçilerden oluşan heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi selini karşılıksız bırakmayan Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
3: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
4: Sait dede, seni çok seviyorum.
5: Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
3: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
0: Evet, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programını da yakından takip edeceğiz efendim. Canlı olarak yayınlayacağız her anı da. Devam edelim şimdi, Trump'tan yine İran'a tehdit var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Fox News muhabirine yaptığı açıklamalarda İran'a tehdit yağdırdı bir kez daha. Tahran'a akıllı olsalar iyi ederler diye seslenen Trump, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım ifadelerini kullandı.
6: turned out to be

0: İran'ı sert sözlerle hedef aldı, tehditler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yinks'te açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler zirvesi gibi pek çok başlık vardı. Tahranlı yetkililerin birçoğunun fare gibi saklandığını öne süren Trump, Hürmüz'de tırmanmaya devam eden gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İran'a uslu durmaları tavsiyesinde bulunan ABD Başkanı, "Asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım?" dedi. İran'ın seçenekleri şunlar: tamamen yok edilmek, ekonomik çürümeye terk edilmek ya da bir anlaşma yapmak. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında verilen vizeye ilişkin de konuştu. Dikkat çeken bir iddiada bulunarak zirvede Pezeşkiyan'la bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi. Trump'ın bir diğer gündem başlığı da Yemen'di. Hürmüz gibi kritik önemi bulunan Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki askeri gerilimi değerlendirdi. Husilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyerek İran destekli grubun ABD'ye ait tankerlere saldırmamayı kabul ettiğini öne sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland'la tarihi bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Trump, anlaşmayla birlikte Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne kalıcı yetki verildiğini de ilan etti. Trump'ın açıklamalarına Grönlandlılarsa tepki gösterdi.
0: ABD Başkanı Trump, Grönland'ın güvenliği üzerinde kalıcı kontrol sağlandığını açıkladı. ABD, buzul diyarda askeri varlığını artırıyor.
2: Grönland'a ulusal güvenlik için ihtiyacımız var.
0: Grönland'da ABD'nin adaya yönelik hamlesi yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka ve Grönland temsilcileriyle tarihi bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, Grönland'ın güvenliği ve savunması konusunda ABD'ye kalıcı yetki verildiğini açıkladı. ABD Başkanı, anlaşmanın ABD'ye maliyet getirmeyeceğini de savundu. Trump'ın açıklaması Grönland'da ise tepkiyle karşılandı.
3: Sadece şunu söyleyebilirim ki Trump Grönland'dan çok çok uzak durmalı. Çocuklarımızın ve torunlarımızın gelecekte Amerikalı olacağına güvenmemeli. Olmayacaklar. Uzak durmalı.
2: Dürüst olmak gerekirse Grönland'ı ele geçireceklerini hiç düşünmedim. Bence bu sadece bir oyun. Grönland'a dikkat çekmek için yaptıkları siyasi bir oyun.
0: Trump'ın planında Grönland'ın stratejik konumu önemli bir yer tutuyor. ABD Başkanı, adanın uygun bölgelerinde büyük bir ABD askeri varlığı geliştirme sürecinin başlayacağını açıkladı. Trump ayrıca ABD'nin açık yazılı onayı olmadan rakip ülkelerin Grönland'da üs kurmasını, askeri varlık göstermesini ve hassas yatırımlar yapmasını engellemek istediğini bildirdi. Washington yönetimi özellikle Çin ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki askeri ve ekonomik faaliyetlerinden uzun süredir endişe duyuyor.
1: Ve Gazze'yi konuşmaya devam ediyoruz. İsrail'in soykırım altındaki Gazze'de yıkımın bilançosu dehşet verici seviyelerde sevgili izleyenler. 8 bine aşkın cansız bedenin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Filistinliler bir yandan hayata tutunmaya çabalarken diğer yandan sevdiklerinin naaşını arıyor. Gazze uluslararası toplumdan acilen yardım bekliyor.
0: Çocuk kadın demeden sivilleri katlettiler. Evleri, okulları, hastaneleri bombaladılar. İsrail'in soykırımında on binlerce Filistinli gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fakat binlercesi hala enkazların altında.
4: Gazze şeridindeki sivil kurtarma ekipleri enkaz altından cesetleri çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gazze'de 300'den fazla binanın altında yaklaşık 8 bin cenaze var.
0: Katil İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana gece gündüz ölüm yağdırıyor. İşgal ordusunun acımasız saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Gazze halkı sadece sefaletle değil, tarifsiz bir acıyla yaşamaya da mahkum edildi. Çünkü neredeyse her Filistinlinin bir yakını hala molozların altında. Kimi evladının, kimi bir akrabasının cansız bedenini arıyor. Filistinliler küresel

0: Topluma acil yardım çağrısı yapıyor.
1: Yıkımın sona ermesini, İsrail ordusunun Gazze şeridinden çekilmesini ve sınır kapılarının açılmasını umuyoruz. Böylece yardımlar içeri girebilir ve inşaat malzemeleri getirilebilir. Bu şekilde evlerimizi yeniden inşa edip vatanımıza dönebilir, bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşayabiliriz.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de bu ay enkazdan çıkarılan naaşların yarısından fazlası kadın ve çocuklara ait. Kısıtlı imkanlar ve İsrail ablukası nedeniyle cansız bedenlerin tamamına ulaşmanın 10 yıldan fazla sürebileceği tahmin ediliyor.
2: Efendim, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması her geçen gün daha da derinleşiyor. Soruşturma hangi aşamada? Kozinoğlu öldü mü yoksa öldürüldü mü? Hasan Atilla Uğur ifadesinde neler anlattı? İşte bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci şimdi ayrıntıları anlatmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Kübra, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son gelişmeler?
3: Günaydın Merve, teşekkür ederiz. Sen de belirtmiş olduğun gibi aslında Kozinoğlu öldü mü öldürüldü mü, bu soru hala cevap arıyor. Tabii soruşturma da giderek genişliyor. O dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da yine savcılar verdiği şu anda bir ifade var. İsterseniz ifadesinde neler anlattı? O dönem koğuş arkadaşıydı çünkü Kozinoğlu'nun. İfadeye bakalım. Savcılık öncelikle şu soruları sordu. Başlı başına çok önemli konulardan bir tanesi. Dilaltı hapı. Kameraya yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu. İsterseniz dilaltı hapı hikayesiyle başlayalım. Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığını, kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapını verdiğini söyledi Hasan Atilla Uğur. İlacı nereden temin ettiğini de hatırlamadığını söyledi. Ben de istediği dilaltı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum dedi. Savcılık Hasan Atilla Uğur'a daha önce de verdiği bir ifadeyi hatırlattı. Daha önce ifadelerinde hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır dediği belirtildi. Bu ifade ona hatırlatıldığında ise Hasan Atilla Uğur o ifade bana ait değildir dedi. Bir diğer önemli konulardan bir tanesi kamera kaydındaki 4 dakika. Bu neydi? Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuşundaki güvenlik kamerası görüntülerinde sorgu sırasında gündeme gelmişti. Savcılık Hasan Uğur saat 18.40'da Kozinoğlu'nun odasına girdiğini, yaklaşık 4 dakika içeride kaldığını ve ardından elleri arkada şekilde çıkarak sağ elinde bir cisim bulunduğunu gördüğünü belirtti. Bunun üzerine tutanağa göre Uğur'un odadan çıkmasının yaklaşık 6 saniyesinin ardından Kozinoğlu koğuşa giriyor ve daha sonra sol eliyle de kapıyı kapatıyor. Savcılık Uğur'un elinde görüldüğü belirtilen cismin ne olduğunu sorusunu yöneltti. Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Yine bir diğer önemli konuysa görüntülere yansıyan bardağı neden gösterdiğinde hatırlamıyorum oldu. Bu konu neydi? Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde bardak olduğu ileri sürülen bir cisim yer almıştı. O da savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa bir süre sonra Kozinoğlu'nun odasında elindeki bardakla çıktığını ve bu bardağı da Hasan Atilla Uğur'a gösterdiği görüntüleri belirterek bunun nedenini sordu. Savcılık Hasan Atilla Uğur daha önce verdiği ifadede Kozinoğlu'nun rahatsızlanmadan hemen önce benim odama uğrayıp sonra kendi odasına geçti şeklinde beyanda bulunduğunu hatırlattı. Uğur yeni ifadesinde yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken varmış olabilir diye de ifadesini belirtti. Hasan Atilla Uğur'un avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti ve son olarak şunu da belirtmiş olalım. Avukatlar Uğur'un Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmedi ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerin demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunda öne sürdüğünü belirtmiş olalım. Dava dosyası giderek genişliyor aslında, yeni gözaltılarda ki bu şekilde gerçekleşebilir önümüzdeki günlerde ki güncel olarak da zaten yine ifadelere başvurulmaya da devam ediyor diyelim. konuyla ilgili yeni gelişmeleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Oldukça ayrıntılı bir şekilde o görüntüleri de paylaştı bizimle. Yeni gözaltılar da gelebilir diye ekledi Kübra Tepeci. Teşekkür edelim efendim. Şimdi sabah saatlerinde Adana'da büyük bir panik vardı sevgili izleyenler. Sabaha karşı 4.02'de 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

0: Çünkü merkez üssü Saim Beyli ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından da bölgedeki son durumu merak ediyoruz. Yine İçişleri Bakanlığı'ndan da gelen açıklamalar vardı. Detayları almak için de hemen bölgedeki arkadaşımıza dönelim. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor. Halil İbrahim Uğur, geçmiş olsun öncelikle. Nedir son durum? Şu an için olumsuz bir durum var mı?
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette Sayın Beyli ilçesinde sabah saat 04.02'de meydana gelen deprem başta Adana olmak üzere çevre illerde yaşayan insanları da yine yatağında uyandırdı. Tıpkı 6 Şubat'ta meydana gelen deprem gibi 6 Şubat'ta da deprem 04.13'te meydana gelmişti ve maalesef bilançosu ağır olmuştu. İşte bu nedenle bu sabah 04.02'de meydana gelen depremde işte o travmayı unutamayan insanların bir kez daha işte bugünkü deprem yine paniğin yaşanmasına neden oldu. Tabii ki Adana'nın Sayın Beyli ilçesi Adana merkeze uzakta olan bir ilçe ve bu nedenle Adana merkezde çok da fazla sarsıntının hissedilmediğini söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan baktığımızda Kapaklı Kuyu, Kara Kuyu, Değirmenci Uşağı gibi mahallelerde işte o sabahın erken saatlerinde insanlar henüz yatağından kalkmamışken büyük bir korku ve paniğin yaşandığını söyleyebiliriz. Sayın Beyli ilçesinin hemen karşısındaysa Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi bulunuyor. Yine Andırın ilçesinde Andırın ilçesine bağlı Çişar, Çokak, Akife gibi yine mahallelerinde büyük oranda yine depremle birlikte sarsıldığını söyleyebiliriz ki hemen aşağısında Andırın ilçesinden Osmaniye'nin Kadirli ilçesi bulunuyor. Yine Kadirli ilçesinde de depremin şiddetiyle yine insanların yatağından kalktığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki Gaziantep'e kadar uzanan bir depremle beraber sarsıntı söz konusuydu. Ancak şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Hatta şunu da söyleyebiliriz. AFAD ekiplerine herhangi bir acil durum noktasında 112'den de bir çağrının düşmediğini de söyleyebiliriz. Ancak diğer taraftan da tabii ki AFAD ekipleri şu anda sahada tarama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Çünkü baktığımızda Sayın Beyli ilçesi sert kayalık zemin üzerinde yer alıyor ve Adana'da en fazla son yıllarda depremin yaşandığı oradan geçen fay hattının yine enerjisini sık sık boşalttığını biliyoruz. Zaman içerisinde yine 2 ve üzerinde zaman zaman da orada depremlerin olduğunu ve akabinde de yine o şiddetlerden daha da az sarsıntılar olduğunu biliyoruz. Bölgedeki insanlar sık sık bu durumu yaşadığı için aslında panik ve korkunun da çok uzun sürmediğini altını çizelim ve Adana'dan sözü tekrar kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte size bırakalım.
0: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz durumun olmadığı yönündeydi sevgili izleyenler. Dileriz ki tekrar yaşamayız biz de böyle depremleri. Hakikaten hala o yaşanan asrın felaketinin travması var. Çünkü o bölgelerde yaşanan herhangi bir depremde direkt o günleri hatırlatıyor. Devam edelim efendim şimdi yine Türkiye gündemiyle. Ankara'da yürütülen Alihan Kuri soruşturması da derinleşiyor. Örgütün kayıt dışı para trafiği mercek altına alındı ve 29 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantısı olan 23 şirkete kayyum atanırken seçim süreçlerini etkilemeye yönelik bulgular da dosyaya girdi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
3: Alihan Kuriş soruşturmasında çember daraldı. 29 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı. 23 şirkete de kayyum atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında örgütün para trafiği mercek altına alındı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı para transferlerine zemin hazırladığı tespit edildi. Rusya'daki en çarpıcı tespitlerden biri ise paranın yurt dışına nasıl çıkarıldığına ilişkin. Yurt dışına gönderilen maddi yardımların bir bölümü çevrim içi ödeme sistemlerinden aktarıldığı, önemli bir bölümünde ise iddiaya göre nakit paralar yardım sevkiyatlarının arasına gizlendi, lojistik şirketleri ve güvenilir kuryeler üzerinden

0: kayıt dışı şekilde yurt dışına taşındı. Bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi için bazı şirket ve kişilerin danışmanlık adı altında devreye girdiği de tespit edildi. Dosyanın seçim ayağı da mercek altında. Dijital kayıtlar, tanık ifadeleri ve para hareketleri şüphelilerin seçim süreçlerini finansal ve organizasyonel faaliyetlerle etkilemeye çalıştığına dair bulguları da ortaya çıkardı. Üç ayrı tanık ifadelerinde seçim dönemlerinde CHP'ye oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu, buna karşı çıkan kişilerin öğrenci yurtlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığını iddia etti.
1: İç siyasette devam edeceğiz şimdi bültenimize. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruya evet yanıtını verdi. Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek dedi. Ve bu açıklaması da Ekrem İmamoğlu'nu yok saydığı şeklinde yorumlandı.
2: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
2: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı. Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
4: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
3: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi.
1: TOKİ'nin borcu devam eden konut ve iş yeri sahiplerine yönelik uyguladığı %25 indirim kampanyası başlıyor. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler olacak? Ayrıntıları alalım. Biz de sonra üzerine Faruk Erdem'le konuşacağız. Burcu Özüduru, bizi bekleyen arkadaşımız. Burcu, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen herkesin neredeyse merak ettiği bu konuya dair ayrıntıları dinleyelim senden.
5: TOKİ'den konut ve iş yeri alanlar için oldukça güzel bir haber elbette. Haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bu kapsamda konut ve iş yeri alanlar kısmi ödemeyle ve borcunu tamamen kapatarak bu %25'lik indirim kampanyasından faydalanabilecek. Peki başvuru süreci nasıl olacak? Bunun detaylarına bakacak olursak, hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştirecekleri bankalara başvuracaklar öncelikle. Ardından başvuru yapılan ayın taksiti ödenmiş olması gerekiyor. Kısmi ödemelerde indirim uygulanmayacak. Bu hususta da ayrıca bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Peki buna kimler başvuru yapabilecek? TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirenler bu kampanyadan yararlanabilecekler ve başvurularını gerçekleştirebilecekler. Geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibariyle başlamış olanlar da faydalanabilecek. Bir de faydalanamayacak kısım var. Buysa taksitleri 12 aydan az kalanlar bu TOKİ'nin %25'lik indirim kampanyasından faydalanamayacak. Bunu da söylemiş olalım. Başvurular yarın itibariyle başlayacak. Takvimler 22 Eylül'ü gösterdiğinde ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Şimdi özetleyecek olursak aslında TOKİ'nin %25 indirim kampanyası şu şekilde ilerleyecek. Borcunun tamamını ödemek isteyen vatandaşlar, atıyorum 100 bin liralık bir borcu var. TOKİ'ye 100 bin lira borcu kalmış ve %25'lik indirim kampanyasından faydalanmak istiyor. Başvurusunu gerçekleştirecek bankasından ve ardından %25'lik indirim kampanyasından faydalanarak 75 bin liralık borcunu ödemiş olacak. Başvurular 22 Eylül'de başlayacak ve 19 Ekim'e kadar devam edecek. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar

0: hak sahipleri ise de bu tarihler arasında başvurularını bankalardan gerçekleştirebilecekler.
1: Burcu Özüduru'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Evet, şimdi borcu devam eden TOKİ borcu iş yerine konut sahiplerine yönelik %25 indirim kampanyası başlıyor. Doğru. Şimdi kampanyanın biraz daha sizden detaylarını alalım. Başvuru şartlarını bir kez daha dinleyelim.
2: Kampanya zaman zaman demeyeyim, her yıl yapıyor bunu TOKİ. Gerçekten ve buna da ciddi bir ilgi oluyor. Hı-hı. Yani vatandaş bir şekilde birikimlerini burada kullanıyor ve tapulağına kavuşuyor. Çünkü hı-hı, netice itibariyle borcunuz devam ettiği sürece evi satamıyorsunuz, kirayı evet, veremiyorsunuz. Yani ev üzerindeki bazı haklarınızı kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla önemli de bir indirim, yani dörtte biri indiriliyor. Burada tabii 12 aydan daha fazla bir sürenin, vadenin kalmış olması, hı hı, lazım. Yani bir yıldan daha az borcunuz varsa zaten onu kapatıyorsunuz. Evet. Orada bir indirim söz konusu olmuyor. Burada önemli olan da şu, yani ben işte ciddi şekilde borcum var ama ben bunun tamamını kapatamıyorum, kısmen kapatmak istiyorum. Hı hı. Orada da %25'inden az olmamak şartıyla. Evet. Yine kapatabiliyorsunuz. Yani arkadaşımız 100 bin lira örneği verdi. Hı hı. Oradan vereyim. 100 bin lira borcunuz var. 100 bin lirayı öderseniz zaten 75 bin lira olarak ödüyorsunuz. Hı hı. Ama ben 100 bin liranın bir kısmını ödeyeceğim derseniz en az 25 bin lira ödemeniz lazım. Evet. Bunun da %25'i indirim oluyor. Hı hı. Dolayısıyla hani orada işte 5-6 küsür bin lira, 6.250 lira daha indirim oluyor. Hı hı. Dolayısıyla hani benim imkanım kısıtlı, kısmen ödemek istiyorum diyenlere de böyle bir imkan, hı hı, sağlanıyor. Yarın başlayacak. Zaten sonuçları da açıklıyor Çevre
1: ne
2: Bakanlığı.
1: Ne kadar bir süresi var?
2: Galiba 15 günlük bir süre, hı hı, var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu buradan ciddi şekilde bir geri dönüşüm oldu daha önceki yıllarda yapılan %25 indirimlerde. Hem TOKİ bir kaynak buradan elde ediyor, hem de vatandaş tapusuna kavuşmuş oluyor.
1: Evet, hem de bir kolaylık sağlanmış, evet, oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ayrıntılı bir şekilde aktardık. Yine bu konuda merak edilenleri, sevgili izleyenler, devam edelim. Efendim, şimdi biz kaybolan bir bebeği konuşuyoruz. Uzun zamandır Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları da devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Eşyaları bulundu biliyorsunuz ve bu eşyalar inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin ise bebeği arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Annenin ve babanın çok çelişkili ifadeleri var bir diğer tarafta da. Bakalım şimdi, elbette Adli Tıp'tan gelecek o raporda bu konuda önemli olacak, detayları paylaşalım.
3: Büşra bebek yaşıyor mu?
4: Büşra bebeğe ne olduğunun sırrı bulunan kıyafetlerle mi çözülecek? 11 aylık Büşra bebek 10 Eylül gecesi Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından anne Elif Balıkçı'nın iddialarının ardı arkası kesilmedi.
5: Anne Elif Balıkçı ilk etapta babasının 11 aylık Büşra bebeği başkalarına para karşılığı sattığını söyledi. Sonrasındaki ifadede hayvanların götürebileceğini, yabani hayvanların çadırdan götürebileceğini söyledi. Ondan sonraki ifadesinde ise yine 11 aylık Büşra bebeği babası sırtına vurarak, tokatlayarak öldürdüğünü söyledi.
4: Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin annesi, babası ve akrabalarının da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
6: Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz? Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
4: Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken gözler ailenin kaldığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bebek kıyafetlerine çevrildi. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması ve üzerlerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu bulunup bulunmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AFAD, UMKE, jandarma ekibi, hassas burunlu köpekler ve dronlar yardımıyla her yerde Büşra'dan bir iz aranıyor.
1: Evet, dileriz ki bir an evvel bulunur. 11 aylık Büşra bebek bir tarafta gözümüz kulağımızda Sivas'ta sevgili izleyenler. Büşra bebeğe ne oldu? Aklımıza kötü şeyler getirmek istemiyoruz açıkçası. Dileriz ki sağ salim bulunur. Efendim devam edelim şimdi. Mardin Derik'te de kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda Mısır tarlasında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Selahattin Karayeli

0: Ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı. 16 yaşındaki kuzeni Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti.
1: Kayıp olarak aranan çocuğu 16 yaşındaki kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konut Mahallesi'nde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayı aydınlatmak için jandarma özel ekip kurdu. Yürütülen titiz çalışmalar ve şüpheli ifadeler izinden giden ekipler korkunç gerçeğe kısa sürede ulaştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Karayel'in 16 yaşındaki kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Karayel'in cansız bedeni de katil zanlısının yerini gösterdiği mısır tarlasında bulundu. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Katil zanlısı ise jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
0: Adana'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı. Ayrıntıları paylaşalım hemen. Olay akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. Kahvehanede husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar arasında çıkan çatışmada kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken polis şüphelilerin peşine düştü ve olayla ilgili de inceleme başlatıldı. İstanbul Şişli'de korna tartışması kavgaya dönüştü. Üstelik tartışan bu kez kadınlardı. Gelin bakalım şimdi detaylara.
2: Böyle çekemezsin. Korna tartışması kavgaya dönüştü.
3: Sen şimdi göreceksin.
4: Maganda'nın cinsiyeti yokmuş.
2: İstanbul Şişli'de iddiaya göre bir kadın sürücü AVM girişinde bekleyen araca korna çaldı.
4: Kadın şahısla erkek şahıs araç içerisinde şoför değişikliği yapıyorlardık. Ben de trafikte tam ortada kaldığım için kornaya basma ihtiyacı duydum.
2: Çok geçmeden araçtan inen kadın korna çalan kadına saldırdı.
4: Önce sözlü olarak küfürler, hakaretler savurdu. Sonrasında da videoda da gördüğünüz üzere tarafıma saldırıda bulunuldu.
2: Kadın saldırmakla kalmadı, tehditler savurdu.
4: Sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli mecralara da gerekli göndermeleri, video göndermelerini yaptım.
0: Olayların adresi yine İstanbul. Bu kez Bağcılar'da bir fırın işletmecisi kontrat süresi bitmeden dükkanı boşaltmasını isteyen mal sahibinin yakınları tarafından darp edildi. Çocuklarının gözü önünde yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansırken saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
5: Gözü dönmüş saldırgan fırıncı kadına çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Olayın adresi İstanbul Bağcılar. 42 yaşındaki Güllü Güneysu işlettiği ekmek fırınında çocuklarıyla birlikte her zamanki gibi müşteri bekliyordu. Ancak kontrat süresi devam etmesine rağmen dükkanın acilen boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi fırına gelerek adeta terör estirdi. Taşınmak için zaman isteyen kadına öfkelenen şüpheli bir anda fırındaki ürünleri fırlatmaya ve tezgaha zarar vermeye başladı. Gözü dönen saldırgan tezgahta duran yumurtaları çocukların gözü önünde işletmeci kadına fırlattı. Talihsiz kadının çığlıklarına koşanlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 52 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

0: İstanbul Küçükçekmece'de yürekleri ağza geldiği bir kaza yaşandı sevgili izleyenler. Akaryakıt istasyonuna giren bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle market deposuna daldı. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
1: Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle market deposuna daldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir akaryakıt istasyonuna giden sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobiliyle doğrudan marketin deposuna daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ayakta yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
0: Efendim şimdi Ankara'da komşu dairede yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden Türkan Sabancılar ve 10 yaşındaki kızı Elif Sude Sabancılar'ın ölümüne ilişkin davada yeni karar çıktı. İlaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a daha önce verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından orantılı bulunmayarak bozuldu. Dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme Çatuk'u 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
2: İlaçladıklarını gördük yani. İlaç yapan kişiyi gördük.
3: Ankara'da anne ve kızının ölümüne neden olan ilaçlama olayında mahkemeden yeni karar çıktı. Davada evi ilaçlayan sanığa 12 yıl hapis, 2 sanığa ise beraat verildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi 14 Haziran 2023'te evinde haşere ve tahta kurusu şikayetiyle ilaçlama yaptırmak istedi. Ev sahibi internetten ulaşarak 3000 liraya İbrahim Çatuk'la anlaştı. Çatuk'un oğlu Burak Akça ile yaptığı ilaçlama işleminden bir gün sonra aynı binada yaşayan Türkan Sabancılar, eşi Veysel Sabancılar ve çocukları rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Türkan Sabancılar'la kızı Elif Sude Sabancılar hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda anne ve kızının kullanımı yasak olan alüminyum fosfit sonucu öldüğü belirlendi.
4: İki çocuğu var, bir de eşi var, bir de kendi. İkisinin vefat ettiğini duyduk.
3: Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda ilaçlamayı yapan İbrahim Çatuk'a 18 yıl hapis cezası verilirken Burak Akça ve ev sahibinin beraatine hükmedildi.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
11: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
12: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Reklam.
3: A Haber Radyo.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15 ile 21. kilometreleri arasında Aydın istikametinde orta refüj temizliği nedeniyle kontrollü olarak sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı ile devam eden jeopolitik sorunların petrol fiyatlarını arttırmasıyla akaryakıt maliyetleri yükselirken elektrikli ve hidrojenli ulaşım çözümlerine yönelik ilgi de güçleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel elektrikli otomobil satışlarının yıl sonunda yaklaşık 23 milyon olması beklenirken alternatif kaynaklı ulaşım araçlarına talebin artması bekleniyor.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
14: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
7: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Boş kal.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Reklam. Türkiye'nin

0: çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Palamudu, levrek, çipura, sardalya, mırlan, istavrit, somon, tekir izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin Gürpınar su ürünleri haline ilişkin verilerine göre Ağustos'ta halde 91 farklı ürün satıldı. Toplam 874 ton su ürününün satışa sunulduğu halde en çok palamut rağbet gördü. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünlerin %17,85'ini oluşturdu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İyi sabahlar sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde. Sevgili izleyenler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Masak harekete geçti. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri inceleniyor şimdi. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon TL transfer edildiği belirlendi. Sabah saatlerinde ise yeni gözaltı haberleri vardı. Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli de gözaltına alındı. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekleyen arkadaşımız. Kübra, söz sende. Nedir son durum ve son gelişmeler?
1: Evet Merve, senin de belirtmiş olduğun gibi sabah saatlerinde 15 kişi daha gözaltına alınmıştı bu operasyon kapsamında. Peki önce neler yaşanmıştı, isterseniz onları hatırlatalım. Başsavcılık talimatıyla 4 şirket ve bunların alt şirketlerin tüm yöneticilerin açık kimlik bilgileri tespit edilmesi talep edilmişti. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışında gerçekleştirdikleri para ve kripto verilerinin transferleriyle tüm para giriş çıkışlarının aslında ham veri haliyle başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Mali inceleme 4 fon şirketinin yanı sıra birinci derece aslında yakınlarında para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyordu. Masak incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışında para aktarıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarıp çıkarılmadığı da tespit edilmesi belirleniyordu. Bu nedenden dolayı birinci derece yakınlarında kimlik bilgileri tespit edilmesi istenmişti. Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden de gerçekleştirdiği değerlendirilecek olası mali işlemlerinde araştırılması hedefleniyordu. Böylece para ve kripto varlıkların doğrudan ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacaktı ki geçtiğimiz saat dilimlerinde de sıcak bir gelişme daha yaşanmıştı. Tespit edilen 25 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleşmişti ve yapılan bu operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Borsa manipülasyon soruşturması aslında giderek genişliyor bu kapsamda. Ekiplerin çalışmaları da devam ediyor. Tabii 15 kişi de yönetim tarafından da bulunan isimler aralarında bulunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. 25 şüpheliye yönelik bir operasyon yapılmıştı bu sabah saatlerinde ve yapılan operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığını belirtmiş olalım. Soruşturma giderek derinleşiyor. Yeni gelişmelerde oldukça bu konuyla ilgili aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Kübra, paylaştığın bilgiler için. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Başkan Erdoğan Türkiye'yi önünde büyük bir coşkuyla karşılandı.
2: Başkan Erdoğan

0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı.
1: Hoş geldiniz.
0: Allah razı olsun.
2: Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
4: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
5: Sevgili izleyenler, dünya diplomasisinin kalbi bu hafta New York'ta atacak dedik. Liderler Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya başladı. 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Türk Evi de dev zirveye hazır. Çok sayıda lideri ağırlayan bina 5 yıldır yükselen Türkiye vizyonununsa en büyük nişanesi oldu.

0: Eylül 2021'de New York'un kalbinde yükseldi. 5 yılda sayısız lideri ve siyasi ağırladı. Kısa sürede Türk diplomasisinin yurt dışındaki kalesi haline geldi. Burası güçlenen Türkiye'nin Manhattan'daki mührü, Türk Evi.
1: Hemen arkamda gördüğünüz Türkiye'nin Türk Evi, New York'ta bulunan merkezinin tarihi 1977 yılına kadar dayanıyor. Daha önce diplomasi merkezi olan bu bina artık New York'un merkezinde hemen Birleşmiş Milletler'in karşısındaki yerini almış vaziyette. Tüm Birleşmiş Milletler toplantılarında da hiç şüphesiz dünyanın gözü bu binada oluyor.
0: Açılışı bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türk Evi, Türkiye'nin siyasi arenada yazdığı başarı hikayesinin taçlandığı nokta oldu.
2: Türk Evi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum.
0: 2021 yılında kapılarını açtığı günden bu yana Başkan Erdoğan buradan dünyaya önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere onlarca devlet başkanı ve başbakan Erdoğan tarafından Türk Evi'nde ağırlandı. Ancak bu görkemli yapı sadece sahip olduğu statüyle değil, stratejik konumuyla da dikkat çekiyor.
1: Türk Evi hemen gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in genel merkezinin hemen karşısında bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya geldiğinde birçok diplomatik temaslarını ve görüşmelerini de bu binada gerçekleştiriyor.
0: 171 metre yüksekliğe ve 36 kata sahip olan Türk Evi, Selçuklu mimarisinden taşıdığı örneklerde dikkat çekiyor. Bina, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları esnasında konakladığı nokta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Türk kurumlarını tek çatı altında buluşturan stratejik bir merkez.
1: Türk Evi New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında, aynı zamanda Türkiye'nin BM daimi temsilciliğine ve aynı zamanda da Türkiye'nin başkonsolosluğuna ev sahipliği yapıyor.
0: Şimdi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu nedeniyle bir kez daha New York'ta buluşuyor. İşte bu kritik diplomasi trafiğinde gözler yeniden Türk Evi'nde.
3: Efendim şimdi Birleşmiş Milletler gündemini de konuşacağız. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını, kıymetli bir konuğumuz var. Uzaktan bağlantıda uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
4: Günaydın Merve, iyi yayınlar dilerim.
3: Çok sağ olun. Şimdi Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta, aslında bu yılki zirvenin atmosferi de oldukça kritik. Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar, krizler var. Türkiye'nin de özellikle Gazze konusunda çok güçlü bir diplomasi yürüttüğünü biliyoruz, görüyoruz. Yine Başkan Erdoğan'ın kürsüden vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Küresel adalet çağrısı bu ziyaretin ana eksenlerinden biri olacak. Önce dilerseniz buradan başlayalım ve gözler elbette diğer tarafta da Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde olacak. Sizce Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde masada öncelikli başlıklar ne olacak?
4: Evet, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu faaliyetleri için Erdoğan bir kez daha New York'a ulaştı.

0: aslında 2002'den beri parlamenter demokrasi döneminde, başkanlık döneminde kesintisiz biçimde bu toplantılara Türkiye katılıyor ve galiba 14.süne katıldı. Şimdi Erdoğan'ın genel kurulda yapacağı konuşmada bir taraftan global sorunları, öte taraftan Türkiye'nin bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüşlerini dile getirmesi bekleniyor. Erdoğan 2014 yılında çok önemli bir çıkış yapmıştı. Bunu hatırlayalım. Birleşmiş Milletler Sistemi'nde değişiklik, revizyon yapılması gerektiğine işaret etmiş ve Dünya Beşten Büyüktür mottosuyla tüm dünyanın dikkatini bu teşkilatın yeniden yapılanması üzerine çekmişti. O zamandan günümüze bu konuda dünya genelinde bir hassasiyet oluşmuş durumda. Vaka Birleşmiş Milletler'in içerisinde de komisyon ve komiteler düzeyinde bu konuda çalışmalar, çabalar önceden beri varlığını koruyordu. Fakat Erdoğan bunu uluslararası toplumun gündemine taşıdı. Yine bir başka global mesele çok yakın zamanda küresel iklim değişikliği konferansı Antalya'da tertiplenecek. Erdoğan'ın kürsüde bu konuda da bir mesaj vermesi bekleniyor. Ben ayrıca bir çağrı yapmasını bekliyorum. Türkiye global düzeyde gayri safi milli hasılasına göre en fazla insani yardım yapan ülke. Bu konuda uluslararası topluma Erdoğan'ın insani yardımların artırılması çağrısı yapmasını bekliyorum. Batı Avrupa'da son dönemde tanık olduğumuz bir başka önemli hususta ırkçılık, yabancı düşmanlığı, xenofobi, İslamofobi, bunlarla mücadele konusunda da Erdoğan'ın genel kurulda bu konuları gündeme getirmesini bekliyorum. Şimdi Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği bölgesel ve global meselelerin başında tabii çatışmaların sonlandırılması geliyor. İçinde bulunduğumuz an itibariyle dört bölgede belli dönemde alevlenen ama genel olarak düşük yoğunlukta devam eden çatışmalar var. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırganlığı devam ediyor. Savaş suçları, soykırım suçları devam ediyor. Erdoğan'ın genel kurul toplantısında bunu güçlü biçimde bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. Öte taraftan İran, ABD savaşında uzlaşı arayışları konusunda da Türkiye'nin önerisini, öte taraftan bu savaşın yayılma ihtimali söz konusu. Çünkü Suudi Arabistan Yemen savaşına evrilme, orada tırmanma bakımından yaşanacak sıkıntılar da savaşın yayılma emareleri olarak algılanabilir. Ve son olarak bu Ukrayna savaşı konusunda Türkiye tarafların güvenini kazanan Orhan Arabulucu hüviyetinde bu konularda silahlı çatışma konularında Erdoğan'ın genel kurulda Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi bekleniyor. Öte taraftan Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda Erdoğan'ın Amerikan hükümetleri üzerinde bir etki, nüfus Amerikan hükümeti üzerinde sağladığını biliyoruz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Teröre destek veren ülkeler listesinden Suriye çıkarıldı. Genel kurulda Erdoğan'ın ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısını bir kez daha tekrarlamasını bekliyoruz. Ermeni-Azeri ihtilafının sonlandırılması ve barış anlaşmasının arifesinde bulunuyoruz. Bu konuyu gündeme
1: Evet, İrfan
0: getirmesi
1: Hocam, çok
0: Türkiye'nin
1: az bir sürem kaldı. Trump görüşmesini de yorumlamanızı isteyeceğim. Masada en önemli başlıklar hangisi olacak? Çünkü gözler bir tarafta, Birleşmiş Milletler'de verilecek mesajlarda elbette Başkan Erdoğan'ın çok güçlü mesajlar vermesini bekliyoruz. Ancak diğer tarafta da en önemli görüşmelerden bir tanesi, merak edilen başlıklardan biri de Başkan Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi olacak. Masada hangi başlıklar olur?
0: Evet, yarın 22 Eylül itibariyle New York'ta Trump ile Erdoğan görüşecek. Tabii en önemli başlık, Katsa yaptırımların kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi. Bu

0: konuda esasen 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da NATO Devlet Hükümet Başkanları toplantısında Trump bir müjde var diye bu konuyu gündeme getirmişti. Hı hı. Kaan uçaklarına motor temin tedarik edilmesi ve kasa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü Erdoğan-Trump görüşmesinin en önemli başlığı. Burada Trump'ın Ankara'da dile getirdiği görüşleri bir kez daha bunun arkasında olduğunu tekrarlaması bekleniyor. Fakat bu alanda bir ilerleme sağlanabilmesi için Türkiye'nin Rusya'dan temin tedarik ettiği S-400'ler konusunda mesafe alınması gerekiyor. ABD tarafı ya S-400'lerin Rusya'ya geri verilmesini yahut bir üçüncü ülkede muhafaza altına alınmasını yahut da üçüncü ülkeye satılmasını ön şart olarak öne sürmüş durumda. Öte taraftan Kongre'nin de tüm bu süreçleri hukuki bakımdan geçerlilik kazanabilmesi için onaylanması gerekiyor. Onun ötesinde ikili bir takım meselelerin görüşmede ele alınması muhtemel gözüküyor. ABD ile dış ticaretimiz beklentilerin potansiyelin çok altında, $34 milyar. Bunun işte öngörülebilir bir zaman diliminde $100 milyar üzerine çıkarılması hususu da toplantıda ele alınacak. Keza bir kez daha Türkiye Trump'tan İsrail saldırganlığına karşı inisiyatif kullanma talebini, beklentisini bu toplantıda gündeme getirecek. Bunu da tüm efkarı umumiye ve Türkiye'de biz bekliyoruz.
1: Evet. F-35'ler, kassa yaptırımlarının kaldırılması, İsrail ve bölgedeki çatışmalar en önemli başlıklar olacak diyor hocamız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Paylaştığınız bilgiler için uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger konuğumuzdu uzaktan bağlantıda. Yayına katkı için bir kez daha teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kipur öncesinde provokasyonlara hız verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bakanların liderlik ettiği binlerce işgalci, Yahudilerin ağlama duvarı olarak da adlandırdığı Burak Duvarı'na yeni bir baskın düzenledi. Ardında da Mescidi Aksa tünellerine inen Netanyahu, Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
2: Binlerce Yahudi işgalci Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inerek provokatif mesajlar verdi.
3: Geri döndük, buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
2: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kipur öncesinde provokasyonlara hız verdi. Başbakan Netanyahu ve bazı bakanların da aralarında yer aldığı binlerce Yahudi, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Ellerinde İsrail bayraklarıyla Burak Duvarı meydanına akın eden fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak hainler yaptı. İslam mukaddesatının ayrılmaz parçalarından biri olan bölge, İsrail askerleri tarafından askeri kampa çevrildi. Ancak işgalci İsrail'in provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Burak Duvarı'na düzenlenen baskında işgalcilere hitap eden Netanyahu, ardından da Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere indi. Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
3: Geri döndük, buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
2: İsrail'in o eylemlerine Hamas'tan da sert tepki gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada sürekli tekrarlanan bu baskınların Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in tüm bu provokasyonlarına rağmen kutsal mekanın İslami tarihini silmeyi başaramayacağı ifade edildi.
1: Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesiyle bültenimize devam edeceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden usulsüz vatandaşlıkta ikinci dalga operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Hemen paylaşalım sizinle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlık hukukunu istismar eden, kamu kurumlarını yanıltarak haksız menfaat sağlayan ve sahtecilik yöntemlerine başvuran yapılara karşı

0: şu mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diye başladı mesajına. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce muvazalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonu bu sabah gerçekleştirilmiştir. İlk dalgada Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştır. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelenmiş. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirilmiş. 274 satış işleminin mevzualı olduğu da tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca 3,5 milyar TL'yi aşkın tutardaki işlemin muvazalı şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ve bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 72 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konulmuştur. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında da tedbir uygulanmış. 30 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. Bilgisi paylaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından sevgili izleyenler, önemli bir gelişmeyi daha paylaşmış olduk sizinle. Usulsüz vatandaşlıkta ikinci dalga operasyon, yine tek tek de isimler belirlendi, sizinle paylaştık detayları. Devam edelim yine dünya gündemiyle. Sevgili izleyenler, şimdi İran savaşını bitirecek 7 şartını sundu Amerika Birleşik Devletleri'ne. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin başlaması için Tahran'ın belirlediği 7 şartın Washington'a iletildiğini açıkladı. Rıza'yı savaşın sonu ermesi için İran'ın şartlarının kabul edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Ayrıca Pakistan İçişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinden de ne sonuçlar çıktı, bunu da merak ediyoruz. Arabulucu ülke biliyorsunuz Pakistan sevgili izleyenler. Biz de şimdi ayrıntıları almak için o noktaya, İslamabad'a gideceğiz. A Haber muhabiri Fakur Rahman bizi bekliyor. Şimdi İran 7 şartını Amerika Birleşik Devletleri'ne sundu, ancak Trump'ın bir açıklaması vardı. Yine İran'ı tehdit etti ve bu 7 şart gündemine almadığını görüyoruz. Ne durumda şu anda müzakereler? Yani barış ve ateşkes anlamında neler konuşuluyor? Yakın mı? Fakur, senden dinleyelim.
1: Evet Merve, şimdi İran Dışişleri Bakanı Abbas-ı Rakki, Pakistanlı mevkitaşı ile birkaç gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Dolayısıyla Pakistan'a İran tarafından bu bahsettiğiniz 7 şart konusunda bu telefon görüşmesinde mesaj iletildiği bilgiler elimize geçti. Ancak Pakistan İçişleri Bakanı bu şartları bizzat Tahran'a götürecekti. Fakat Pakistan'daki güvenlik güçlerine karşı son günlerde terör eylemlerinde birçok güvenlik personeli hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı cenaze törenine katılmak zorunda kaldı. Dolayısıyla İran'a ziyareti bekleniyor. Henüz gitmedi. Az önce de ben bunun teyidini almıştım. Şimdi İran Meclis Başkanı Galibov tabii ki şartların yerine getirildiği anda itibaren ABD ile yeni görüşmeler sürecinin başlayabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla şimdi New York'ta büyük, yoğun bir diplomasi bekletiliyor. ABD ve ABD Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı arasında bir görüşme olabilecek mi? Tabii ki İran Cumhurbaşkanı'nın önce ABD'ye gitmesi gerekiyor. Şu anda diplomatik kaynaklar böyle bir görüşmenin imkanı az olduğunu, ancak İran Dışişleri Bakanı ile Amerikalı yetkililer arasında bir toplantı imkanını reddetmiyorlar. Tabii ki İran Hürmüz Boğazı'nı açmaya hazır. ABD tarafından ablukanın kaldırılması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, bunlar belli başlı bu yeni şartın içinde yer alıyor. ABD Başkanı Donald

0: Husi'ye karşı son anda hava saldırılarının kararını askıya almış. Bu yönde haberler ortaya çıktı. Dolayısıyla Pakistan, Türkiye, İran, Husi'ler ve Suudi Arabistan arasında bir diplomatik süreç konusunda, çabalar konusunda perde arkası yoğun çaba sarf ediyor. Ancak askeri gözlemciler Husi'lere yönelik herhangi bir ABD saldırısı bölgede yeni bir gerilime önce olabilir. Bu şekilde yorumladılar. Merve.
1: Teşekkür ederiz Fakur Rahman, paylaştığın bilgiler için. Yine çok iç açıcı bir tablo görmüyoruz sevgili izleyenler. Kriz hala devam ediyor. Üstüne yeni krizler ekleniyor Orta Doğu'da. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Almanya'da seçimler vardı biliyorsunuz. Almanya Başbakanı Merzin Partisi CDU, Mecklenburg-Vorpommern ve Mern'de tarihinde ilk kez barajı aşamadı. Berlin'de de hükümeti kaybetti. Ancak seçim akşamı görevine devam edeceği mesajı veren Merz üzerindeki baskı da artıyor. Şimdi hemen bölgedeki son durumu alalım biz de. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'da bizi bekliyor. Fatih, nedir son durum? Neler konuşuluyor? Dün yine yaptığımız yayınlarda çok önemli olduğunu ve bundan sonraki süreçte birçok şeyin değişebileceğini söylemiştin sen de. Şu an neler konuşuluyor? Son durum nedir?
2: Merve Özkan, dün iki eyaleti yapılan seçimlerin sonuçları adeta deprem etkisi yarattı. İfade ettiniz, Başbakan Mersin Partisi ki köklü Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU tarihinde ilk kez bir eyalette seçim barajını aşamadı, %5 barajını aşamadı ve meclis dışında kaldı. Tabii çok ciddi bir seçim yenilgisi, adeta bir hezimet. Bunu Başbakan Mersin kendisi de dün hemen ilk sandıklar açılınca ifade etmişti. Ama buna rağmen görevimde kalacağım, devam edeceğim. Bu tür durumlarda sabırlı olmak gerekiyor, cesur bir şekilde durmak gerekiyor demişti ama bundan sonrası ne olur? Mersin işi gerçekten çok zor. Zira Mecklenburg'da parlamento dışında kaldılar. Yine Berlin'de bir başka CDU iktidarın olduğu Berlin'de de ikinci parti konumuna düştüler. Orada da sol parti 25.4 gibi çok üstün, ezici bir zafer elde etti. CDU'nun oyu orada da %18'lere kadar düşmüş durumda. Tabii şimdi gözler koalisyon çalışmalarına çevrilmiş durumda. Berlin'de sol parti hükümet kurabilecek mi ki başbakan adayının bir Türk kökenli olduğunu hemen altını çizelim. Tabii Mersin açıklamaları yine büyük tepki çekti. Bunca hezimete rağmen, kendi ifadesiyle bir felakete rağmen görevimde kalacağım, devam edeceğim, sorumluluğu üstleniyorum. Hem CDU Genel Başkanı hem Almanya Başbakanı olarak görevim başındayım şeklindeki açıklamaları da epey tartışıldı. Şimdi tabii cesaret, bu tür durumlar cesaret, sabır ve kararlılık gerektiriyor diyen Mers, reformlara ağırlık vereceğini, reformların gelmesinin bu tarz aşırı uç akımların önünü keseceğini, hem sol partiyi hem aşırı sağcı AFD'yi kastediyor. Reformların mutlaka yapılacağı mesajını verdi. Tabii AFD'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İki hafta önce Saksonya-Anhalt'te %43.8 gibi bir rekor oy almışlardı. Şimdi Mecklenburg-Vorpommern'de yine %38 oy aldılar ve bir eyalette daha birinci parti oldular. Bu da dikkat çekici.
1: Evet, teşekkür ederiz Fatih Yılmaz paylaştığın bilgiler için. Almanya'nın gündeminde yine yakından takip etmeye devam edeceğiz sevgili izleyenler. Saatlerimiz 10.26'yı gösteriyor. Faruk Erdem'le birlikte piyasaları yorumlayalım artık. Altın fiyatlarında ibre tersine mi dönüyor diye konuşuyoruz yine. Güne 6.861 seviyesinde başladı ve gram altın gün içi dalgalanmaların ardından da yeniden şekillendi. Düşen petrol fiyatlarının desteğiyle de ard arda iki seans boyunca yükseliş gösterdikten sonra haftaya da 4.350 doların üstünde başlangıç yaptı. Altınla başlayalım dilerseniz.
3: Geçen hafta tabii biraz petroldeki düşüşle birlikte zayıflayan dolar altını biraz yükseltmişti. Yani %4'e yakın bir yükseliş oldu geçen hafta ama bu haftaya yine petroldeki düşüş devam etse de hala 100 doların üzerinde kalması, işte Fed'in 25 bas puanlık faiz artırımından sonra yeni faiz artırımı yapar mı yapmaz mı tartışmalarının yapacağı yönünde ağırlık kazanması biraz altını baskılıyor. Şu anda yatay bir seyir var. İçeride de öyle, 6.800 liranın üzerinde devam ediyor. Yani uzun süredir bu seviyede gram altın. Dolarda çok hızlı bir yükseliş olmadığı için. Dolayısıyla ons altınla at başı gidiyor. Ons altında işte 4.200 dolarlara kadar gerilemişti. Yeniden 4.300 doların üzerine çıktı dediğim gibi geçen hafta. Petroldeki düşüşle birlikte. Ama şimdi Amerika'da Birleşmiş Milletler'e İran Cumhurbaşkanı'nın

0: olması bekleniyor ve orada Trump'la bir görüşme olup olmayacağı, hatta görüşme olabileceği yönünde haberler de var.
1: Bir görüşme olursa nasıl etkiler piyasayı?
0: Olumlu etkileyebilir yani, en azından krizin çözülmesi noktasında. Orada bir el sıkışma olur da her şey süt liman mı olur? Hayır. Yani hala 100 doların üzerinde, bak biz 80 dolarlara 70 dolarlara çok tehlikeli derken şimdi 100 doların üzerinde kalsın mı aşağı mı insin tartışmasına başladık. Bu kalıcı olmaması gerekiyor buralarda. Kalıcı olursa bu enflasyon riski devam eder. Enflasyon riski de faizlerin artmasına yol açıyor.
1: Tüm dünyada küresel bir kriz
0: göreceğiz. Dolayısıyla evet, altını baskılıyor. İçeride tabii borsayı az önce verdi arkadaşlar. Yeni %2'nin üzerinde bir düşüşle açıldı borsa. 13 bin puanın üzerindeyiz ama orası tehlikeli bir seviye.
1: Bu, neden?
0: Tabii bu fon krizi devam ediyor. Bu fonun sahip olduğu hisselerdeki düşüşler, yani bu fonların kendi hisselerindeki düşüşler taban taban gidiyor. Onlar borsayı aşağı çekiyor. Geçtiğimiz hafta ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle o hızlı düşüş bir anda durdurulmuştu ciddi şekilde. Hatta tepki alımlarıyla bir miktarda yükseliş söz konusuydu. Şu anda hala o panik devam ediyor. O paniğin devam etmemesi gerekiyor.
1: Şu an herkes çekmeye başladı.
0: Evet, yani
1: yatırımcı da öyle.
0: Evet, satış geliyor borsaya da. Yani konu borsayla direkt ilgili değil ama dolaylı olarak ilgili. Netice itibariyle bu fonların borsada da hisse alımları var. Kendi hisseleri var. Dolayısıyla ekonomi yönetimi bunu dikkatlice takip ediyor. Burada da manipülatif hareketler olmaması adına borsada özellikle. Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları da vardı hafta sonunda. Yine İşte borsadaki bu fon krizinin geçici olduğu, borsayla kalıcı bir krizin olmayacağı yönde açıklamalar yaptı. Ekonomi yönetimi tedbirlerini almaya devam ediyor. %2'nin üzerinde bir açılış vardı. Şimdi biraz daha toparladı. Öyle gözüküyor ki gün içinde tepki alımlarıyla borsa biraz toparlayacaktır. Ama elbette bu fon meselesinin etkileri devam ediyor. Ama az önce de konuştuk. Yapılan hem adli soruşturmalar hem de idari işlemler tamamen yatırımcının haklarını korumaya yönelik işlemler. Evet. Netice itibariyle bir tasfiye süreci devam ediyor. Bu tasfiye sürecinde yatırımcıların parasını, haklarını korumaya yönelik tedbirler alınıyor. Bir yandan da işte bu fonlar üzerinden suç işleyenler varsa, yurt dışına para kaçırma durumu varsa bunlara el konuluyor. İnşallah burada bir temizlik hareketi de gerçekleşecek ve yatırımcının hakları korunacak. O yüzden hani borsada evet bu son günlerdeki panik havası var ama tekrar toparlayacağını düşünüyorum ben.
1: Evet, petrolü de yine konuşmuştuk. Şu anda bir düşüş var ancak ne yazık ki
0: hala 100 doların üzerinde ve bu tehlikeli. İnşallah hani Amerika'dan iyi haberler gelirse, belki 100 doların altına bir gerileme söz konusu olursa ondan sonra hızlı bir düşüş gerçekleşebilir mi? Çok da ümit var da konuşamıyorum. Evet. Çünkü günlük burada kriz devam ediyor. Bir şey oluyor. İran bir açıklama yapıyor. Amerika bir açıklama yapıyor.
1: Trump tehdit etti mesela. Doğru. Yenilerde müzakere masası yeniden gündeme gelmişken 7 işte şartını açıkladı. Doğru. İran. Ama diğer tarafta Trump'ın tehdidiyle birlikte, yani böyle giderse biz nereleri görürüz petrolde artık?
0: Yani biliyorsun buralarda 120 dolarlara kadar çıkmıştı ama burada kalıcı olmaması gerekiyor. Yani inişler çıkışlar oluyor. Burada üretim biraz da düştü. O bölgedeki başka krizler de devam ediyor. İşte Husilerin hareketleri, Yemen'deki hareketler vesaire. Buradaki üretimi de biraz düşürüyor. Biliyorsun işte kutsal topraklara yönelik bir drone saldırısı olmuştu. Orada biz petrol tesislerine hedef aldık gibi bir açıklama yaptılar. Dolayısıyla buradaki sıkıntı devam ediyor. Öyle gözüküyor ki bir miktar daha devam edecek.
1: Devam ettikçe biz de bu işte petrol krizini de her noktaya yansımasıyla birlikte zincirleme reaksiyon zaten beraberinde gelen birçok sıkıntıyı, krizi beraberinde
0: 107-108 dolarlara kadar çıkmıştı. Oradan bir geri çekilme oldu. Hani bu iyiye işaret mi? Evet, bir miktar geri çekiliyor ama hala 100 doların üzerinde olması piyasalardaki riski artırıyor.
1: Faruk Erdem, şimdi yakın zamanda diyelim ki işte Trump'tan da olumlu mesajlar geldi, İran'dan da işte krize dair de olumlamalar gelmeye başladı. Biz petrolde en kısa vadede hangi noktayı görürüz?
0: Yani şöyle, bu çok hızlı bir aşağı çekilme olur mu?
1: Evet, onu soruyorum
0: onu
1: aslında.
0: Çok hızlı bir şekilde aşağı çekilmeyeceğini düşünüyorum. Ama çekilse bile, yani tekrar 70'lere 60'lara inse bile bunun tahribatı devam ediyor. Yani benzin fiyatlarını, bütün dünya şu anda benzin fiyatlarıyla sıkıntı yaşıyor. Doğalgaz fiyatlarıyla sıkıntı yaşıyor. Şimdi

0: Doğalgaz dediğiniz sadece insanların kullandığı bir şey değil ki. Sanayide kullanılıyor.
1: Hastanelerde kullanılıyor. Evet,
0: elektrik üretiminde kullanılıyor. Dolayısıyla o maliyet arttıkça son kullanıcının kullandığı ürünlerin fiyatları da artıyor. Bu da enflasyon demek.
1: Avrupa zaten şu anda çok ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya.
0: Kış geldi. Evet. Sadece hani ısınma anlamında söylemiyorum. Tabii. Üretimi de etkiliyor. Dolayısıyla maliyetleri artıyor. Maliyetler ürünlere yansıyor. Enflasyon beklentisi de küresel anlamda ticareti etkiliyor. Fiyatları arttırıyor.
1: İnsanların, var diğer tarafta.
0: Evet, insanların sosyal hayatlarını etkiliyor. O yüzden sadece petrol deyip geçmemek lazım. Yani dediğin gibi zincirleme bir etkisi var özellikle üretimin üzerinde. İnşallah düzelir. Yani dileriz başka ki. Söyleyecek bir şey de yok
1: hakikaten
0: şu an.
1: Hakikaten yani Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması şart.
0: Şu Birleşmiş Milletler bir fırsat olur mu? Onu da bekleyip göreceğiz.
1: Evet, Birleşmiş Milletler de aslında çok önemli. Verilen mesajlar elbette çok önemli. Ancak Başkan Erdoğan'ın da işte o sözü bir kez daha ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Dünya 5'ten büyüktür. Doğru. Mesajı. İşte Birleşmiş Milletler'in etkisinin eskisi gibi olmadığını da biliyoruz. Özellikle Gazze'de yaşananlardan sonra bu kadar sessizlikten sonra tüm dünyanın naklen izliyoruz yani orada yaşananları. Maalesef. Birleşmiş Milletler'in hiçbir şey yapamadığını gördük bu noktada. Ancak Başkan Erdoğan'ın dünyaya vereceği mesajlar elbette o noktada çok önemli. Krizler bitmeden piyasalarda düzelmeyecek. Bir kez daha bunu görüyoruz. Dalgalanmalar hala devam ediyor sevgili izleyenler. Kararsız bir duruşu var yine altının da. Bakacağız yine biz de yakından takip ediyoruz. Devam edelim efendim. Yapay zeka teknolojisini kullanan siber dolandırıcılar okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri gözüne kestirdi bu kez. Vatandaşı uyaran uzmanlar acil ödeme oyununa gelmeyin, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın dedi.
2: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
3: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
4: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz dikiyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
2: Üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
3: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamındaysa küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli. Kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
2: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
3: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
2: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
1: Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Son günlerde ise usta sanatçının geride bıraktığı servet değerindeki miras tartışılıyor. Tam 28 mirasçı var. Mirassa yaklaşık 1 milyar TL. Soru da şu, bu para kimler arasında nasıl dağıtılacak?

0: kim verirse sevgiyi de o alır.
1: Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı mirasla ilgili tartışmalar sürerken taşınmazlarından kurbağa koleksiyonuna, lüks saatlerinden banka hesaplarına kadar 1 milyar liralık dudak uçuklatan servetinin detayları ortaya çıktı.
2: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: Yeşilçam'ın efsanelerinden de Kadir İnanır 27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun vefatı sonrası gözler usta sanatçının mirasına çevrilmişti.
3: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28.
1: Yaşamı boyunca 3 ayrı vasiyetname hazırlayan usta sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında kaleme aldı. Daha sonra ise mal varlığının büyük kısmını 17 yıllık hayat arkadaşı Julie de Kural'a bıraktığı ve 2022 yılında noter huzurunda 2 vasiyet daha yazdığı öğrenildi.
4: Sevgili Kadir Bey'in biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. Ne olduğunu hiç önemi yok.
1: Usta ismin 28 mirasçısı vardı. Tartışmalar sürerken akrabaları adliye önünde sıraya girmişti. Mirasından pay alacak isimler açıklanacaktı ancak beklenen duruşma 17 Aralık'a ertelendi.
5: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
1: Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracağı ortaya çıktı. Bankadaki nakit parası ve İstanbul Ordu ve yazlık bölgelerde taşınmazları bulunan İnanır'ın lüks saatleri, altın çakmakları, kalemleriyle birlikte yıllardır biriktirdiği kurbağa figürleriyle toplam servetinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu öğrenildi. Bu servetin kimler arasında nasıl bölüşü ise hala merak konusu.
6: Efendim, birçok anne baba çocuğuna yemek yedirmek için cep telefonu, tablet ya da televizyona başvuruyor. Anlık yaşanan krizler ekran ödülüyle çözülüyor ama uzmanlara göre bu durum oldukça tehlikeli. Çocukların ekran önünde yemek yemesi bakın nelere yol açıyor.
7: Ekran yoksa yemek yemiyorlar. 7/24 telefon elindedir.
8: Daha mı hızlı yemek yerler?
7: Çünkü şimdi dalıyorlar. Daldığı için evet daha hızlı yiyorlar.
1: Birçok anne baba için çocuğuna ekran önünde yemek yedirmek daha kolay. Yemeğe ikna etmek için harcanan süre azalıyor, tabaktaki yemek bitiyor, kriz çözülüyor ama...
9: Yemek yerken özellikle vermiyoruz, dikkati çok dağılıyor, yemeğe odaklanamıyor.
10: Evet, bu çocuk yemeğini yiyor ama aslında yediği yemeğin farkında olmadan yiyor.
11: Ekran açılıyor, çocuklar adeta hipnoz oluyor, lokmalar hızlanıyor, yemek saati sorunsuz geçiyor. Ancak uzmanlara göre işte bu esnada çocuklar bedenin en önemli sinyali duymaz oluyor.
10: Çocuk yemek yerken mide dolmaya başladığında beyne artık yeter, doydum sinyali gitmeye başlar. Ama çocuğun dikkati o sırada tamamen ekrandaysa beyninin bu sinyali fark etmesi çok daha zorlaşabilir.
12: Bu durumda ilerleyen dönemlerde sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir ve obezite riskini artırabilir.
13: Çoğu zaman izin vermiyorum. Yediği şeyin tadını bile almayabilir yani o şekilde.
10: Çocuğa yemek yemeyi değil, yediğini fark etmeyi, bedenini dinlemeyi ve sofrada bizimle birlikte olmayı mutlaka öğretmeliyiz.
1: Uzmanlar uyarıyor, ekran süresi kısalmalı, özellikle yemek yerken sıfırlanmalı.
8: Engel olamıyor musunuz?
7: Yok, olamıyoruz. Kıyamet koparıyor.
8: Ancak o şekilde mi yiyor?
7: Tabii canım, evet.
12: Sofrayı daha eğlenceli hale getirin. Espriler yapın, geçmişten hikayeler anlatın, anılarınızı anlatın ve çocuğun sofrada kalmasını sağlayın. Çocuğun yediği yemekten daha fazla haz aldığını, normalde yediğinden daha sınırlı yediğini ve aslında vitamini, proteini daha iyi aldığını göreceksiniz.
6: Hobi olarak başladığı tavuk üretiminde dünyaya açılan girişimci Peru'dan İtalya'ya kadar 30'u aşkın ülkeye canlı civciv ve yumurta gönderiyor. Şimdi ayrıntıları almak için biz de Trabzon'a uzanacağız. A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğu bizi bekliyor. Hemen detayları, ayrıntıları dinleyelim sizden Selman.
14: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Yayına başlarken gördüğünüz gibi kucağımda buranın en favori horozu diyebilirim, Buru Rahman. Geçen senenin Türkiye şampiyonu, güzellik şampiyonu, endam şampiyonu. Şöyle yere bırakayım, özgür bir göstersin size şeklini. Gördüğünüz gibi gerçekten müthiş bir görseli var ama burada onun aynı şekilde birçok tavuğumuz, horozumuz var ve

0: Hemen yanımızda da bu işin o hobi olarak başlamış Ömer Sert var. Öncelikle gerçekten güzel tebrik edelim, görüyorsunuz. Nasıl başladınız bu işe?
1: Bu işe ilkten hobi olarak başladık. Zaten küçüklükten beri seviyoruz, ediyoruz. Ondan sonra küçük bir kümesten başladık 4-5 taneyle.
0: Şöyle bir yandan da atalım
1: tabii. Şöyle yapalım. Sonra bir 10 tane bir kümes kurdum. Sonra 15'e çıktı, 20'ye çıktı, 25'e çıktı. En son 30'da bıraktık kümeslerimizi. Rahat bir 12-13 tane ırkımız mevcut.
0: Şimdi burada 13 ırk var.
1: Evet, 13.
0: Belki de Türkiye'de birçok yerde oluyor.
1: Yani 13'e yakın. Devamlı, evet, 13'e yani. Yakın bir ırklarımız var. Mesela bunlar İsmeş diye geçiyor.
0: Bunlar ne? Gerçekten çok da hem tavuk hem bu tavuk. Değil
1: bu tavuğu, şu horozu. Bu horoz ama hepsine kafa tutan bir horoz. Öyle yani küçük durduğuna bakıyor.
0: Şampiyona baktı. Bile kafa evet, tutabiliriz tutar. Ama o evet. Ayakları çok güzel. Evet. Şöyle gösterelim de size tutabilirsek de evet yakaladım. Şimdi görüyorsunuz evet, evet. Ayak paçalarını.
1: Sakalları da var.
0: Ve sakalları da var.
1: Evet.
0: Bu neydi ismi tam olarak?
1: İsmeş diye geçiyor. Bunda ve 5 parmaktır bunlar. Diğer tavuklara evet, göre.
0: Şunu da gösterelim. Evet. Tavukta bakın. Bunun 5 parmağı var. İşte özellik buradan geliyor. Evet. Devam edelim şöyle.
1: Ondan sonra... Burada şurayı göstermek istiyorum ilk önce. Burası cemani diye geçiyor bu ırk. Bunun eti, gagası, her şeyi simsiyah.
0: Gözleri de evet gerçekten.
1: Her şeyi simsiyah ama yumurtası bembeyaz.
0: Horozu gösterebilir miyiz? Gerçekten gagası
1: ama
0: çok değişik.
1: Ama bunları tutmak çok zor.
0: Sıkıntılı biraz, mı?
1: Yok.
0: O zaman Özgür'den rica edeyim. Evet. Horozu görebiliyorsunuz gagasını filan. Gerçekten simsiyah. Şöyle devam edelim ama ben şunu merak ediyorum. Ya çok ilginç ülkeler de var.
1: Evet.
0: Yani Sydney'i duydum senden, dünyanın bir ucu. Hangi evet. ülkeleri gönderiyorsun?
1: Genellikle Sydney, Afrika ülkeleri, Avrupa, Afrika, Orta Asya ülkeleri. Ya dünyanın her yerinden bize iletişim kurdukları zaman.
0: Kümesine doğru da gidiyor.
1: Evet.
0: Başladım.
1: Öyle kullanıyoruz. Şu yumurtaları gösteren mesela arkada mesela birisi diyor ki bize blue brahma lazım. Hemen yumurtanın üzerine blue
0: yani
1: yapıyoruz.
0: Şunu belirtelim. Hı-hı. Tavuğu göndermiyoruz. Aynen. İşte bu şekilde hepsinin ismi yazıyor gördüğünüz aynen. gibi cins olarak yumurta olarak gönderip orada tabii bunu alan insan bu işlemi
1: tabii ki aynı anda hiç
0: civcivlerimizi gösterelim ama hemen şöyle.
1: Cinsi de gösterebilirsiniz.
0: Evet o az önceki cins dedin ya mesela onun civcivi.
1: Şimdi mesela bu ispenç diye geçer. Mesela bu küçük ırk. Mesela
0: az önceki o ufak değil mi?
1: Evet.
0: Beş parmaklı olur.
1: Evet. Şimdi bu da şampiyon ırkından mesela.
0: Aha,
1: ama ikisi evet.
0: Bu şampiyon işte. Şampiyon o horozundan istiyorsanız bunu hemen sipariş veriyorsunuz. Dünyanın bakın Sydney, Güney Afrika yani evet. her yere gönderebiliyorsunuz. Evet gerçekten hobi olarak başladı Ömer bu işi ama şu anda dünyanın her tarafına Sydney'e bile civciv ya da yumurta gönderiyor. Türkiye'de bulamayacağınız ırkları diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Serman Kutlu'ya ve konuğuna çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim size. Sevgili izleyenler, balık sevenler bugünlerde oldukça mutlu. Çünkü av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlendi. Birçok çeşit balık pazarlarda yer alıyor ama kuşkusuz bu senenin yıldızı palamut.
3: Allah'tan bir istedik bin verdi. Kovaya atıyoruz. Su yerine palamut geliyor.
4: Şu anda bol ve inşallah daha bol olacak. Daha da bol bol bol olması dileğiyle.
5: Denizlerden bereket taştığı tezgahlar şenlendi. Hamsi, istavrit, sardalya, lüfer. Ama açık ara sezonun yıldızı palamut.
3: Balıkçılar tuttukça tutuyor, pazarcılar sattıkça satıyor. Balıkçıların dayanışması, enflasyonun belini... Balıkçılar kıracak.
6: Vallahi çok lezzetli, çok güzel, çok faydalı. Bu kadar haftada 2-3 gün yemeye çalışıyoruz.
7: Havalar her geçen gün soğuyor, deniz sıcaklıkları düşüyor. Bu durum en çok palamuta yarıyor. Palamut gittikçe yağlanıyor, lezzeti her geçen gün katlanıyor.
3: Palamut 100 lira, 120 lira, en büyükleri 150.
8: Akrabalarla toplandık, yiyeceğiz hep birlikte, mangalını yapacağız.
3: Yanmaz tavalara bir yemek kaşığı yağ koyarak... Tavamız kızsın, kendi yağında balığımızı pişirelim. Efendim, püf noktası bir tarafı pembeleşmeden çevirmeyelim. Bu siyahlık bak yani kırmızı eti. Balığın en değerli yeri çikolatasıdır.
7: İşte palamutun ortasındaki bu kırmızı şeriti çıkarıp atıyorsanız aman diyelim bu kırmızı şerit beyaz tarafından çok daha faydalı.
9: Onu ayırıyorum.
7: Atıyor musunuz?
9: Ben yiyorum ama kızım mesela kesinlikle ağzına sürmüyor.
6: Bundan sonra o zaman çıkartmayacağım.
3: Efendim balığı

0: bok yiyelim, hastalıklara son verelim. İçinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık.
1: Palamutlar kırmızı, gecelerin yıldızı, yanağında beni var sandım seher yıldızı.
2: Sivas'ta havaların soğumasıyla Anadolu'nun kadim mirası kangal köpeklerinin davranışlarında dikkat çeken değişiklikler başladı. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinden etkilenen kangalların yeme alışkanlıklarında bozulmalar yaşandığı ortaya çıktı. Daha agresif tavırlar sergiledikleri yine belirtiliyor. Biz de bu konuya dair ayrıntıları alacağız şimdi. Bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Murat Onur ve uzman konuğu bizi bekliyor. Hemen dönelim. Murat, hoş geldiniz yayınımıza. Dinleyelim sizden, ne değişti, neden böyle davranıyorlar?
3: Teşekkür ederim Merve. Evet, Sivas'ın soğuğunu bilenler bilir. Özellikle mevsim geçişlerinde havalar bir bakıyorsunuz çok sıcak, güneş varken yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde bir anda üşüyebiliyorsunuz. Öyle o derecede etkilenmeniz mümkün. Tabi bunun üstüne bir de iklim değişikliği eklenince sadece insanlar değil hayvanlar da etkileniyor. Yani çok etkilenenler ise Sivas'ın meşhur kangal köpekleri. Şimdi Hüseyin Yıldız yanımızda, kendisi kangal köpek uzmanı. Şimdi Hüseyin Bey, havalar bir ısınıyor bir soğuyor, kangallar oldukça etkileniyor bundan. Psikolojikmen de etkileniyorlar. Neler yaşıyor kangallar?
4: Tabii şimdi bunların spesifik değişken halleri oluyor. Yani iştah kayıpları, iştah dalgalanmaları özellikle. Efendime söyleyeyim, tüy dökme fazla, tüy dökme oranları çok fazla çalışıyor bunlarda. Hı hı. Yani hava, küresel iklim özellikle bunlarda çok olumsuz şeyleri tetikliyor. Yani huzursuzluklar, iştah kayıpları, yememe, ani refleksler, uyku fazlalıkları, efendime söyleyeyim çok durağan halleri, çok fazla uyumaları, yani halsizliklerle beraber çok fazla su içmeleri veya az içmeleri, yani çok değişik bir, dediğim gibi, dalgalanmalar oluyor bunlarda. Özellikle bu dalgalanmalar içerisinde neyi görebiliyoruz? Bir bakıyorsunuz tüy dökmeleri başlıyor. Bir bakıyorsunuz bu tüy altında kaşınmalar devreye giriyor. Fazlasıyla kaşınmalara çok şahit olabiliyorsunuz, bunu görebiliyorsunuz. Hayvanlarda inanılmaz olumsuz reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Yani biz bunu da gördüğümüz zaman tabii ne yapabileceğimizle alakalı köpeğin dilinden anlamaya, algılamaya, ortak dil kullanmaya başlıyoruz.
3: Peki şimdi özellikle kangal köpekleri çobanların ve sürülerin vazgeçilmez koruyucuları. Tabii. Şimdi bu iklim değişiklikleri o içgüdülerini de etkiler mi? Yani çoban sürülerine saldırı geldiği zaman onları etkileme imkanı olur mu?
4: %100 oluyor. Çünkü gidemedikleri dönem oluyor. Çünkü bu, dediğim gibi, dalgalanmalar bunları psikolojik olarak çok olumsuz etkileyebiliyor. Yani aynı zamanda sürünün peşinde gitmeyi sevmiyor. Miskinleşiyor. Sıcak soğuk devreye girdiği anda hayvan, bakıyorsunuz, evin kapısında bağlıyor. Zoraki sürüye gitme gereği duyuyor. Yani ya hatıra ya çobanın zoruyla gidiyor. Ondan müteverrit şunu da görmek lazım. Yani hayvanda da yaprak dökümü dönemi vardır insanoğlu gibi. Yani bunu şöyle açayım ben size. Yani hayvanın iştah kaybıyla birlikte, dediğim gibi, spesifik istenmeyen halleri mutlaka hayvanda psikolojik travmalar geliştirebiliyor. Eğer yorgun, bitkin, isteksiz, halsiz, uyku hali çok fazla devrede ve bununla birlikte kangal köpeğini mevsim geçişlerinde doğru terapi etmek lazım. Doğru yönlendirmek lazım. Halinden çok iyi kavramak lazım.
3: Soğuğu seviyorlar değil mi kangal?
4: Çok seviyorlar. Çünkü buna hazırlar. Şimdi hem soğuk hem sıcak. Bunda ne yapıyor? Travmatik bir sorun oluşturuyor. Ama soğuğu seven bir iklime, karaktere sahip olduğu için sıcağı bir anda gördüğü zaman ne oluyor? Çok farklı bir refleksle sana dönüş yapabiliyor.
3: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sivas'ta kangal uzmanı Hüseyin Yıldız'la iklim değişikliklerinde kangalların etkilenmesini konuştuk diyelim. Sözü İstanbul'a size bırakalım.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Kamu iktisadi teşebbüsleri arasında 2027 yılı için en yüksek ödenek teklif tavanına sahip kuruluş 353 milyar 808 milyon 640 bin lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü oldu. Gelecek yılın ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının %46,92'si Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ayrıldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf

Akbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
7: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
8: Garanti BBVA.
9: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Garanti BBVA.
10: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Reklam. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
11: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Kütletme faciasında hayatını kaybetmişti. 42 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin otopsi raporu ortaya çıktı. Berat Topay, 21 Mayıs günü masaj yaptırdıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmış. 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada şüpheli Şenol Karataş tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Topay'ın adli tıp raporu dosyaya girdi. Raporda beyin ve omurilikte kanamayla göğüs kemiği ve sağ dördüncü kaburgada kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca boyun omurları ve ana damarların sağlam olduğu belirtildi.
16: Boyunda ana damar olduğu için direkt sonucu ölümcül olsa da belde de sonucu felç olabilir. Bu tarz manevralarda eğer iyi bir bilen bir stafına yapılmazsa bu damarlar yaralanabiliyor.
15: Topay'ın ilk hastane muayenesinde ise sol şah damarı bölgesinden omzuna doğru uzanan yaygın morluk bulunduğu ve kayıtlara kupa çekme izleri notunun düşüldüğü kaydedildi. Tutuklu sanığın avukatı bulguların masajla bağdaşmadığını savundu.
16: Boyun hareketi sırasında arkadaki damar yırtıldı. Öyle olunca beyine ve beyin sapı dediğimiz önemli olan beyin merkezlerine kan gidemiyor. Kan gidemeyince de beyin damarı tıkanmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve çoğu zaman hastalarımızı kaybediyoruz böyle durumda.
15: Tutuklanan masör Şenol Karataş'ın ifadesi de ortaya çıktı.
17: Berat'ı 6-7 yıldır tanıyorum. Şoförlük yapmaktadır. Bu nedenle ara ara yanıma masaj yaptırmaya gelir. Olay günü de Sinan Topay ile birlikte geldiler. Ben Berat'a masaj yapmaya başladım. Bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Koltuğa oturttuk. Ambulans aradık, hastaneye götürdük. Hastanede bekledim. Benim masörlük belgem var. Bunu da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
15: Kesin ölüm nedeni için Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan görüş istendi. Çok yönlü başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81. 444-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88
14: A Haber Radyo.
18: İyi sabahlar sevgili izleyenler, yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Bugün 21 Eylül Pazartesi, gündemin öne çıkan gelişmelerini, sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Ajans bugün de arkadaşlarımız sahada haber nöbetinde, kim nerede bizi bekliyor, hangi haberleri paylaşacaklar hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Grönland için anlaşmaya vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'da askeri gücünü artıracak olması Avrupa'da nasıl yankılandı, bunu konuşacağız. Fatih Özyer Hollanda'dan canlı yayında bizi bekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan savaşa hazırlık talimatı geldi. Rusya'nın tehditlerine karşı hangi önlemler alındı? Ömer Aydın detayları aktaracak. TOKİ'nin %25 indirim kampanyası başladı. Kimler nasıl faydalanacak? Yanıtı Meral Dağlılar ve konuğundan alacağız. Yeni haftada piyasalar nasıl şekillenecek? Piyasaların yönü ne olacak? Nuray Korkmaz da notlarıyla karşımızda olacak ve ajans bugün devam ediyor. Değerli izleyenler, İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar sürüyor. Usulsüz yollarla 1070 yabancı kişiye vatandaşlığı kazandıran 72 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekliyor. Geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayı, hemen ayrıntıları Kübra'dan dinleyelim.
19: Evet Merve, sen de belirtmiş olduğun gibi Bakan Bey açıklamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda aslında bu duyuru gelmişti. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı bugün sabah saatlerinde ve 72 kişi gözaltına alındı. 88 kişiyi yakalamak için bu operasyon yapılmıştı. İsterseniz bu ikinci dalga operasyonu, birinci dalga ne zaman olmuştu, nasıl gerçekleşmişti? Bir geçmişten bu zamana kadar gelelim. İlk dalgaya baktığımızda Babacan İnşaat'la bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkul kullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı ve 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıkların iptaline yönelik süreç başlamıştı. Daha sonra ise ikinci dalga ise bugün sabah saat 6'da eş zamanlı bir operasyonla gerçekleşti. Gül İnşaat, AŞ, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindi. 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar TL'ye aşkın tutardaki işlemin danışıklı şekilde gerçekleştirildiği de anlaşıldı. Bu sabah ikinci operasyonu olmuştu dediğimiz gibi. Sabah saat 6'da İstanbul merkezli 13 ilde istemanlı operasyon gerçekleşti. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetme, üye olma, göçmen kaçakçılığı, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçları kapsamında bugün 88 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleşmişti. 72 kişi yapılan operasyonda gözaltına alındı. Tabii şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde arama çalışmaları, el koyma işlemleri gerçekleşti. Adreste yapılan arama çalışmalarında yine ele geçirilen 2001 taşınmaz bir otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete el konularak kayyum atandı. Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen kişilerin vatandaşlığının iptaline yönelik de gerekli idari işlemlerin de başlatıldığını belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi göçmen kaçakçılığına ve Türk vatandaşlığının usulsüz bir şekilde verilmesine yönelik bu ikinci dalga operasyonuydu. Ekiplerin çalışmasında 88 kişiyi gözaltına almak için operasyon gerçekleşmişti ve bu sabah yapılan operasyon

0: 4 milyar 87 milyon TL transfer edildiği belirlendi sevgili izleyenler. Sabah saatlerinde ise yeni gözaltı haberleri geldi. Fon soruşturması kapsamında da 15 şüpheli gözaltına alındı. Daha fazla ayrıntıyı alacağız şimdi. Ahmet Nazif Vural takip ediyor, detayları aktaracak. Ahmet Nazif Vural, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakayım.
1: Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Öyle ki son olan gelişme ise bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 15 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmış. Bunların 15'inin gözaltına alınmış olduğunu vurgulayalım ve 10 kişiyle alakalı arama çalışmaları devam ediyor. Peki bu 15 kişi kim? Önce onları belirterek başlayalım. Berkan Gülen, kendisi satış müdürü. Celal Yarız, belki de bu isimler arasında en ismini tanıyabileceğimiz kişi. Öyle ki Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın kendisi, babası oluyor Celal Yarız. Furkan Baki, Halil İbrahim, Ege İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya. Peki bu isimlerle alakalı soruşturmadaki detaylar ne? Hemen onlardan bahsedelim. Soruşturma kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ payına düşen soruşturma kapsamında bu kişiler gözaltına alındı. Peki bu kişilerle alakalı soruşturmadaki son durum ne? Özellikle Pusula Portföy'ün yöneticilerinin yurt dışına döviz şeklinde kripto paralarla ve yine farklı çeşitlerde İsviçre'deki bankalara 4 milyarı aşkın bir para göndermesi ve ciddi transfer bedelleri ortaya çıkması, bunun yanı sıra Tera Holding'in yine içerisinde yönetim kurulu başkanı olmak üzere yönetim kurulunun yöneticileri ve çeşitli üyelerin de gözaltına alınmış olması bu noktada büyük bir öneme haiz. Öyle ki bu kişiler soruşturma kapsamında borsa içerisinde nasıl bir manipülatif eylem yapılıp yapılmadığı, beraberinde borsadaki herhangi bir farklı işlemi ve aynı zamanda haksız kazançla alakalı işlemlere dair en önemli bilgilere sahip ve beraberinde gözaltına alınan bu 15 kişi de yine bu işlemleri nasıl gerçekleştiğine dair çeşitli sorular sorulacak bu kişilere ve onlardan alınacak cevaplar yine soruşturmayı derinleştirecek. Geride bıraktığımız gün Tera Yatırım Holding'in iki yöneticisi yine gözaltına alınmıştı ve beraberinde Masak da aynı zamanda şu an için kripto hesapları, bu şirketlere dair kripto hesapları da incelemeye devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamada oldukça önemli bir detay var. O önemli detayı sizlere hemen aktaralım. Adı geçen fon şirketlerinin, bu fon şirketlerinin daha sonra bu noktada anlatacağım yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan hısımları, yani birinci derece akrabaları mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ile ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Yani şu an Cumhuriyet Başsavcılığı sadece soruşturmayı bir arama tarama işlemi olarak değil, aynı zamanda bir denetleme işlemi olarak da sürdürüyor diyebiliriz. Elbette bu noktada MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve beraberinde Sermaye Piyasaları Kurulu'nun yapmış olduğu araştırmalar ve soruşturma kapsamında bu fonlarda ve katılım paylarında ne kadar haksız kazanç elde edildiği yönündeki maddi raporlar ve ekonomik raporlar bu noktada büyük bir önem kazanıyor. Öyle ki bu raporlarla birlikte aslında soruşturmada başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Soruşturma kapsamında ne kadar bir fondan bahsediyoruz, ne kadar fonluk bir haksız kazanç elde edilmiş ve borsada ne kadar manipülatif işlem yapılmış, bunları detayları ortaya çıkacak. Son olarak soruşturma kapsamında mal varlıkların kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği'nin ve yine beraberindeki diğer kurumların çeşitli kurumlara önemli yazıları var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yatırım, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinde dondurulmuş olduğunu belirtelim ki bu oldukça önemli bir bilgi. Soruşturmanın geleceği açısından diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif Vural ve İskender Demirel, teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Sevgili izleyenler, Adana bu sabaha büyük bir panikle başladı. Sayınbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi çünkü. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkinde saha taraması devam ediyor. Adana sabaha karşı 4

0: saat 02'de 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Saimbeyli olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kente paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı saha tarama çalışması başlattı. Çalışma sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yaptı. Açıklamasında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir dedi. Efendim şimdi biz de Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Bunu konuşacağız. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy hocamız bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok bölge halkına da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
0: Evet, biz de buradan bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Az evvel de söylediğim gibi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştik ve Adana'da güne bu şekilde başladı. Saimbeyli'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı da paylaşıldı. Ancak elbette akıllardaki soru aynı. Bu deprem bize ne anlatıyor? Saimbeyli'deki hareketliliği nasıl okumalıyız?
1: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla günlük aktivite içerisinde bu tür depremler olabilir. Bu çok hissedilebilir bir deprem olmasına karşın bir yıkıcı bir deprem değil. 5 büyüklüğünde ama geniş bir alanda hissedilebilir. Özellikle binanızın yüksekliği ya da zemine bağlı olarak daha çok hissedebilirsiniz. Nitekim Adana bölgesindeki yerleşim yerleri de bunu bu şekilde hissetmiş. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki bölgenin genel aktivitesi içerisinde düşünülse de bölgeyi genel olarak açıklayacak olursak tabii bu sözlerimden büyük bir deprem beklentisi çıkmasın. O yanlış anlaşılıyor çünkü. 5 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgeye baktığımızda bir dizi fay var buralarda ve aktif faylar bunlar. Bu depremler de onun aktif olduğunu gösteriyor. Zaman zaman bu bölgede yoğun aktivitelere geçmiş zaman içerisinde rast gelmiştik zaten. Şimdi 6 Şubat 2023'te Çardak fayı dediğimiz Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Elbistan'a doğru olan kesimde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremin meydana geldiği fay zonu uzun süre rahat bir şekilde olacak ve deprem oluşturmayacak. Sadece artçı depremler olacaktı. Fakat komşu alanlarda ki bu bölgede komşu alanlar bölgedeki o deprem enerjisi komşu alanlara aktarılır. Yani bu bölgelerde ki aktif fay zonları 5'in üzerine çıkabilecek depremler de yaratabilir. Yani 6'nın üzerine çıkabilecek yıkıcı depremler de yaratabilir. Buna ilişkin uzunlukta faylar burada bulunmakta. O bakımdan yani biz ne zaman deprem olacak, ne kadar büyük deprem olacak konusuna yoğunlaşmaktan çok kentsel dönüşümde işte sağlam zeminde iyi binalarda oturmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü bunu atlatsak bir sonraki deprem ne zaman olacağını bilmiyoruz ama mutlaka eninde sonunda ülkemizde çeşitli fay zonlarında yıkıcı depremler meydana geliyor. Ama dediğim gibi hem bu Çardak fayının yani 2023'te oluşturan fayın komşu alanları bir kısmı doğuda bir kısmı şimdiki bölgede Saimbeyli, Andırın civarlarında kuzey-güney doğrultulu Adana'ya doğru giden fay zonları var. Bunlar elbette aktif olduğu için deprem oluşturabilir. Bu onların öncüsü müdür? Bunu kesinlikle bilemeyiz. Kim bu konuda bir şey söylüyorsa spekülatif olur zaten. Sadece bundan sonra meydana 5 çünkü 5'in de artçıları olabilir. Onların nerelere denk geldiği konusunda bir izleme yapacağız. Bundan sonraki zaman içerisinde herhangi bir gelişme olursa zaten elbette sizlerle paylaşacağız onları.
0: Şükrü hocam şimdi 1998 yılında Adana Ceyhan depremini hatırlıyoruz. Bu deprem onun devamı niteliğinde mi ya da aynı fay hattı üzerinde mi?
1: Aslında söylediğiniz o kadar önemli bir örnek ki 1998'de Ceyhan depremi meydana geldiğinde tam Çukurova'nın o gevşek, sulu, kötü zemini içerisinde altındaki fayda meydana gelmişti. Ve nitekim çok büyük bir deprem olmamasına rağmen büyük yıkım yaratmıştı. Bu zeminin deprem konusunda ne kadar etkili olabildiği, ne kadar deprem etkisini büyüttüğü konusunda çok önemli bir örnek. Bakın 98 örneği. Dolayısıyla bu bölgelerde zemine ilişkin yerleşim yerlerinde çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yapıların temellerini iyi yapmak gerekiyor. Bu bölgede 1945'te de bir deprem var. Ondan beri, yani son yüzyıl içerisinde büyük bir deprem yok. Yani Çardak Fayı ile Adana arasındaki bölgede bir deprem olursa bu sürpriz bir deprem olmaz. Yani beklenebilecek depremlerden bir tanesi olur. Ama 5 büyüklüğündeki depremden sonra işte hemen büyük bir deprem bekliyoruz mesajı da yanlış olur. Bizim dediğim gibi yoğunlaşmamız gereken konu sağlam yapılar olması gerekir.
0: Evet, şimdi zeminden de bahsettik. Depremin 7 kilometre gibi sığ sayılabilecek bir derinlikte gerçekleşmesi hissedilme şiddetini nasıl etkiledi peki?
1: Olumsuz etkiliyor tabii ki. Çünkü sığ olduğu için daha geniş alanda enerjisini boşaltıyor ve çok uzak bölgelerden de hissediliyor. Zemin onu daha büyütebiliyor. Yani hissedilebilirlik etkisini biraz daha büyütebiliyor. Bu sağlam kaya olsaydı deprem dalgaları sağlam kayaların içinde hızlı çekip gider. Ama gevşek, Çukurova'nın toprağı gibi bölgelerde deprem dalgaları geçemez, hızlanamaz, yavaşlar. Yavaşladığı için de üstündeki yapı stoğunun bunu daha çok hissetmesine neden olur. Hele 5.5'ü geçtikten sonra çürük yapılarda yıkım etkisi bile yaratabiliyor.
0: Evet. Şimdi hocam peki biz önümüzdeki günlerde ya da saatlerde bir durumu takip etmeli miyiz? Şimdi Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildi bu depremler. Bu kadar geniş bir alanda hissedilmesinin temel nedeni ne?
1: Biraz önce söylediğim gibi bu zemin çok önemli. Nasıl 2023 depremlerinde en büyük hasar Hatay'ın Amik Ovası'nda meydana geldi. Onun üzerindeki yapı stoğunda yıkımlar yaşandı. İşte bu da zemin etkisindeydi. Yönetmeliklerde olmayan ivme değerlerine çıktı deprem dalgalarının ivmesi. İşte aynı şekilde Çukurova'nın zeminini de küçümsememek gerekiyor. Bu deprem dalgalarını büyütebiliyor. Dediğim gibi 1998 Ceyhan depremi çok önemli bir örnek. Bakın o büyüklükteki bir depremde insanların ölmemesi gerek, birkaç yüz insan öldü ve yapılar yıkılmıştı. Bizim onu çok dikkate almamız gereken bir örnek olarak görüyorum.
0: Evet, kesinlikle hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımlarınız için. Bölgedeki vatandaşlar da eminim bu konuda bir tedirginlik yaşıyordu. Sizin söyleminiz de şu yönde oldu: hemen ardından büyük bir deprem geleceği şeklinde yorumlamak yanlış olur. Ancak bir deprem bölgesi, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yapıları güçlendirmemiz gerekiyor, önlemlerimizi almamız gerekiyor hem bireysel hem de tüm devlet olarak da. Buna özellikle vurgu yaptınız. Yani her şeyde hazırlıklı olmamız gerekiyor diye anlıyoruz.
1: Evet, tam da söylediğiniz gibi.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy konuğumuzdu efendim. Adana'da yaşanan deprem sonrasında detayları konuştuk birlikte. Sağ olun. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. İstanbul Küçükçekmece'de yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Akaryakıt istasyonuna giren bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle market deposuna daldı. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
2: Fren yerine gaza bastı, otomobiliyle market deposuna daldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir akaryakıt istasyonuna giden sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobiliyle doğrudan marketin deposuna daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ayakta yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
0: İstanbul Bağcılar'da bir

0: işletmecisi kontrat süresi bitmeden dükkanı boşaltmasını isteyen mal sahibinin yakınları tarafından darp edildi. Çocuklarının gözü önünde yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
1: Gözü dönmüş saldırgan fırıncı kadına çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Olayın adresi İstanbul Bağcılar. 42 yaşındaki Güllü Güneşsu işlettiği ekmek fırınında çocuklarıyla birlikte her zamanki gibi müşteri bekliyordu. Ancak kontrat süresi devam etmesine rağmen dükkanın acilen boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi fırına gelerek adeta terör estirdi. Taşınmak için zaman isteyen kadına öfkelenen şüpheli bir anda fırındaki ürünleri fırlatmaya ve tezgaha zarar vermeye başladı. Gözü dönen saldırgan tezgahta duran yumurtaları çocukların gözü önünde işletmeci kadına fırlattı. Talihsiz kadının çığlıklarına koşanlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 52 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
0: Efendim dünya gündemiyle devam edelim. Trump'tan yeni açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Fox News muhabirine yaptığı açıklamalarda İran'a yine tehdit yağdırdı. Tahran'a akıllı olsalar iyi ederler diye seslenen Trump asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım ifadelerini kullandı.
2: İran'ı sert sözlerle hedef aldı, tehditler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yinks'te açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler zirvesi gibi pek çok başlık vardı. Tahranlı yetkililerin birçoğunun fare gibi saklandığını öne süren Trump, Hürmüz'de tırmanmaya devam eden gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İran'a uslu durmaları tavsiyesinde bulunan ABD Başkanı, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım dedi. İran'ın seçenekleri şunlar, tamamen yok edilmek, ekonomik çürümeye terk edilmek ya da bir anlaşma yapmak. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında verilen vizeye ilişkin de konuştu. Dikkat çeken bir iddiada bulunarak zirvede Pezeşkiyan'la bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi. Trump'ın bir diğer gündem başlığı da Yemen'di. Hürmüz gibi kritik önemi bulunan Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki askeri gerilimi değerlendirdi. Husilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyerek İran destekli grubun ABD'ye ait tankerlere saldırmamayı kabul ettiğini öne sürdü.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump istediğini aldı. Amerika Birleşik Devletleri artık Grönland üzerinde daha fazla güce sahip olacak. Adada büyük bir Amerikan üssü de kurulacak. Peki Trump'ın bu hamlesi Avrupa'da nasıl yankı buldu? Hemen bunu konuşacağız. Biz daha haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'da bizi bekliyor. Dönelim hemen Grönland meselesi. Uzun zamandır gündemdeydi. Biz de sıklıkla konuşuyorduk bunu ve Trump artık istediğini aldı gibi görünüyor şu anda. Avrupa'da neler konuşuluyor Fatih?
3: Evet Merve Özkan, aslında Avrupa'ya bakıldığında halkı ve siyaseti bunu ikiye ayırırsak siyasetin söylemleri farklı, halkın söylemleri çok farklı. Önce bunu belirtmek istiyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında uzun bir süredir bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2025'te göreve gelmesiyle birlikte Grönland'ı alacağını söylemesi ve bunun güvenlik açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği açısından çok önem taşıdığını söylemişti ki yaşanan çok büyük bir stres vardı. Bu stres yapılan şu andaki yorumlara da bakıldığında artık o stres yerini tersine çevirdi. Ters rüzgarlar esmeye başladı. Bir anlamda artık huzur ortamı oluştu gibi bir hava yaratılmak isteniyor. Avrupa geneline de bakıldığında yapılan açıklamalarda

0: Hatta bu yönde özellikle bu anlaşmanın Avrupa'ya yansıması da ve Avrupa basınına yansımasına da bakıldığında Grönland'daki özellikle güvenlik konularından Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye üstel kuracak olması ve sorumlu olacak olması da bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri için de iyi, Avrupa'nın güvenliği açısından da çok iyi bir gelişme olarak değerlendirilmekte. Az önce haber girişi bunu iki farklı yönden bakmak gerekiyor. Avrupa halkına bakıldığında Avrupa halkı da bu olup bitenleri bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı silahsız ve kansız bir şekilde ele geçirildiği şeklinde yorumlar yapılmakta. Az önce de söylediğim gibi siyasi ve halk olarak bakıldığında iki farklı yorumlar şeklinde de bunu açıklayabiliriz. Diğer taraftan bu anlaşmanın yarın New York'ta başlayacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında da imzalanacak olması önemliydi. Diğer taraftan tabii ki Grönland Başbakanı'nın farklı çelişkili açıklamalar yapmış olması, fakat en son açıklamasında bu anlaşmanın da hem Grönland için hem ülke bölge için güvenliği açısında da önemli bir anlaşma olarak bunu nitelendi. Ama daha önceki anlaşmalarına da bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka Krallığı arasında yürütülen bu konudaki anlaşmalara kendinin defalarca dahil edilmediği şeklinde bir açıklama yapmıştı ki bu kafalar karıştıran bir açıklamaydı. Ama son açıklamalara da bakıldığında bir anlamda bu anlaşmanın bölge açısından ve güvenlik açısından da hem Grönland'ın hem Danimarka Krallığı için de önemli bir anlaşma olduğu yönünde. Diğer taraftan tabii ki Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de yapmış olduğu açıklamaya da bakıldığında bir anlamda Grönland'ın Danimarka Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir anlaşma olarak da bu anlaşmayı da nitelendirdi. Diğer taraftan şunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki Donald Trump yapmış olduğu açıklamalarda bir anlamda kafaları karıştıran açıklama olarak da bunu da niteleyebiliriz. Çünkü Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamaya da bakıldığında artık bölgenin o Grönland'ın bütün her şeyinden biz sorumlu yüz mesajını vermek istediği yapmış olduğu açıklamada özellikle de ki bölgedeki işte askeri oluşumların güvenliğin ele alınması ve bölgede yapılacak yatırımlardan sadece kendilerinin olay olmadan bir girişim yapılamayacağı bir anlamda tamam. Grönland halkı kendi kaderine kendi karar verebilecek ama bütün asıl kararlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesine veyahut da öncülüğüne geçtiği mesajını vermesi tüm kafaları karıştıran asıl sorular bu yönde. Ama ilk size söylemiş olduğumuz gibi daha önce Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya gelmiş olduğu Grönland konusunda bir gerçek vardı ama bu rüzgar şu anda tersine döndü, evet, diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size bırakalım Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz Fatih Özyer paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, bir son dakika gelişmesi ekranlarınıza yansıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilmesi, yanıltıcı yöntemlerle vekalet alınması ve bu süreç üzerinden haksız kazanç elde edilmesine yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Detayları paylaşalım hemen. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diye başlıyor. Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen soruşturmada trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'yla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri sonucunda bazı kolluk kuvvetleri, tahkim hakemleri, sigorta şirketleri çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış, bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisiyle 20 şirkete eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır. Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum diye de ekledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sevgili izleyenler, vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı haline getirenler yargı önünde hesap verecektir diye de ekledi. 4 ilde kişisel veri operasyonuna dair detayları da sizinle paylaşmış olduk. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte. Devam edelim efendim dünya gündemiyle. Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük saldırısını yaptı. Görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Binden fazla İHA'nın yanı sıra füzeler de havada uçuştu. Petrol rafineleri ve lojistik tesisler de hedef alındı.
2: Ukrayna-Rusya hattında gerilim bu kez Moskova semalarına taşındı. Binden fazla İHA Rusya'nın başkenti ve çevresini hedef aldı. Kısa sürede peş peşe gelen patlamalar gökyüzünü aydınlatırken Moskova petrol rafinerisinde de yangın çıktı. Rus makamlarına göre 19 Eylül'den bu yana 1600'den fazla İHA etkisiz hale getirildi. Bunların 450'si Moskova'ya yöneldi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıyı başkente düzenlenen şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısı olarak niteledi. Moskova çevresinde ise 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırıların Rusya'daki parlamento seçimlerinin son gününde gerçekleşmesi Moskova'dan gelen açıklamaların da odağındaydı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Rusya'daki petrol ve lojistik tesislerinin hedef alındığını söyledi. Zelenski bu saldırılarda Flamingo seyir füzesi, Pelikan balistik füzesi ve farklı tipte İHA'ların kullanıldığını ifade etti. Moskova'daki patlamaların ardından gözler bir kez daha Kremlin'e çevrildi. Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun genişlemesi ve Avrupalı liderlerin açıklamalarını Moskova açısından tehdit olarak değerlendirdi.
3: Bilindiği üzere bu tehditlerin sayısı azalmıyor. NATO şişiyor, genişliyor. Dünyanın diğer bölgelerine de sızıyor. Bazı Avrupalı liderler açıkça Rusya ile savaşa hazırlandıklarını ilan ediyorlar.
2: Moskova'ya yönelik bu son saldırı, Rusya'nın Avrupa ile gerilimini artıran açıklamaların gölgesinde gerçekleşti. Bir yanda İHA'lar ve alevlere teslim olan tesisler, diğer yanda karşılıklı açıklamalar ve gerilim. Ukrayna-Rusya savaşında diplomasi arayışları sürerken sahadaki çatışmanın dozu da düşmüyor.
1: Ve yeni haftaya başladık. Piyasaları konuşacağız. Yeni haftada piyasalar nasıl şekillenecek? Piyasaların yönü ne olacak? İşte bu soruların yanıtını alacağız. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve konuğu bizi bekliyor. Hemen dönelim. Günaydın Nuray. Hemen sözü size bırakalım son durum için.
4: Haftanın ilk iş günündeyiz. Piyasalar yeni haftada oldukça hareketli başladı. Özellikle yatırımcılar başta altın ve döviz olmak üzere piyasaları yakinen takip ediyor elbette ki. Peki yeni haftada fiyatlar nasıl olacak? İlerleyen günlerde bizleri nasıl bir tablo bekliyor? Değerli yayın konuğum ekonomist Sinan Alican'a soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, merhabalar.
4: İlerleyen günlerde bizleri nasıl bir tablo bekliyor?
5: Tabii özellikle altın fiyatlarına baktığımızda hiç şüphesiz ABD-İran'la ilgili yaşanan gerginlik fiyatlamaları direkt olarak etkilemekte. Buna ek olarak da özellikle geçtiğimiz hafta FED tarafında faiz kararı açıklandı. Bir taraftan makro göstergeler etkili olurken diğer taraftan da özellikle savaşla ilgili gerginlik fiyatlamada etkili olmakta. Şu an itibariyle baktığımızda daha yatay bir seyrin hakim olduğunu söylemek mümkün. Özellikle ons altın tarafında 4350 seviyesi şu an itibariyle test edilen nokta. O tarafta 4500'lü seviyeler oldukça kritik takip ettiğimiz noktalar. Yine gram altın olarak baktığımızda ise en son gerçekleşen yükselişte 7200'lü seviyeleri test etmişti. Ancak o seviyelerde de özellikle Fed'in faiz arttırması sebebiyle tutunamadı. Yatırımcılar bu hafta itibariyle yine Trump ve İran tarafından gelen açıklamaları takip edebilirler. Açıkçası ben bir dönem daha altın tarafında daha bir bant aralığında seyrin devam etmesini beklerim. Ancak ABD İran'la ilgili, savaşla ilgili özellikle ateşkes ve petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görürsek altın fiyatlarında da tekrardan 7200 ve üzerindeki seviyeler test edilebilir.
4: Peki yaklaşan düğün sezonları hakkında neler söylemek istersiniz?
5: Özellikle bu tarafa baktığımızda tabii ki altına yönelik bir talep söz konusu olabilir. Ancak burada özellikle altının fiyatlamasında ons bazında baktığımızda açıkçası etkili olan tarafın daha çok küresel taraftaki gelişmeler olduğunu görmekteyiz. Şu an itibariyle özellikle kapalı çarşıya baktığımızda daha sakin bir seyrin olduğunu söylemek mümkün. Ancak özellikle talebin arttığı dönemlerde de tabii yatırımcılar nezdinde de altın tarafı bu noktada talep olabilir.
4: Geçtiğimiz haftalardan bu yana aslında altında bir düşüş görüyoruz. Bu düşüş devam eder mi?
5: Tabii burada Fed'in faiz kararı hiç şüphesiz etkili oldu. Bu hafta itibariyle yine Amerika tarafındaki veri akışı takip edilebilir. Özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği, petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir ortamda ve yine ABD tahvil faizlerinin 5'in üzerinde kaldığı bir ortamda altın tarafında baskı söz konusu olabilir. Yatırımcılar burada özellikle belki biraz önce de vurguladığımız nokta petrol fiyatlarında aşağı doğru bir seyir olacak mı? Yine bu hafta Birleşmiş Milletler'de Trump'ın yapacağı açıklamalar olacaktır. Burayı muhakkak takip etmelerini öneririz. Buralardan olumlu açıklamalar gelirse ben yönün pozitif olacağını düşünüyorum açıkçası.
4: Efendim, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Piyasalardaki son tabloyu ekonomist Sinan Alican'la birlikte değerlendirdik ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Nuray'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim, 18 yaşında geçirdiği motosiklet kazasıyla hayatı bir anda değişti. Bir bacağını kaybetti ama heves ettiği tekerlekli sandalye basketbolu İsmail Mulla Hasan Uşağı'nın yaşamında yepyeni bir kapı açtı. 16 yıldır pot altında mücadele eden azimli sporcu şimdi takımının başarısı için ter döküyor.

0: kaza hayatından çok şey aldı. Basketbolsa ona yeni bir nefes kattı. Önce yapamam dedi, sonra sahaya çıkıp kendi sınırlarını tek tek aştı.
1: O zaman mutlaka evde geçiriyordum, hiç dışarı çıkmıyordum, utanıyordum.
0: En zoru da yeni hayatına alışmaktı. Eline aldığı basketbol topu İsmail Mulla Hasan Uşağı için bambaşka bir sayfanın başlangıcı oldu.
1: Bir antrenman, iki antrenman, üçüncü antrenmanda ben de alıştım tabii.
2: 18 yaşındayken geçirdiği kaza sonrası sol bacağını kaybetti. İsmail'in hayatı bir anda değişti. Bir süre hayata küstü, uzun bir süre dışarı çıkamadı. Ta ki doktorun tavsiyesiyle tekerlekli sandalye basketboluyla tanışana kadar.
0: Bugün sahada hırsıyla mücadele eden 37 yaşındaki basketbolcunun hafızasında o kazanın etkisi hala çok taze.
1: Gözümü açtığımda bir boşluk oluştu. Ayağımı kaldırdım ama bizimkiler söylemiyordu zaten, annem gibi babam gibi söylemiyordu. Kaldırdım baktım, hani ayağımı kesmişler.
0: İlk günler zordu ama çalıştıkça kendine olan güveni daha da arttı.
1: Yapabilir miyim acaba düşüncesiyle girdim. Yapamam dedim. Yani yapabileceğimi düşünmüyordum.
0: 16 yıldır parkede ter dökerken Gazişehir Gaziantep tekerlekli sandalye basketbol takımında omuz omuza verdiği arkadaşlarıyla Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına da katıldı.
1: Gelsinler, sporunu yapsınlar. Zaten bu salona girdiği zaman geçmişte olduğum hepsini dışarıda bırakacaklar. Sonrasında başka bir dünya, başka bir hayata daim oluyorlar. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Bazen bireysel de yapıyoruz mesela.
0: Kendini basketbola adayan azimli sporcu takımıyla birlikte yeni hedeflerin peşinden gidiyor.
1: Tek olarak hedefim yok. Takım olarak hedefimiz var. Yani hep üst sıralarda olmak.
3: Toki'nin %25 indirim kampanyası başladı. Peki kimler nasıl faydalanacak? Şimdi biz de bu konuya dair ayrıntıları almak için A Haber muhabiri Meral Dağlılar'a uzanacağız. Meral, günaydın, hoş geldin yayına. Hemen bu merak edilen konuya dair detayları dinleyelim senden.
4: TOKİ'den yeni bir kampanya daha geldi ve konut ve iş yeri alıcıları için de %25'lik indirim kampanyası bugün itibariyle başladı. Peki bu kampanyadan kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler? Elbette ki bunları konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Yeni bir TOKİ kampanyası ve projesiyle karşı karşıyayız. Neler söylemek istersiniz? Başvurular nasıl olacak?
5: Aslında vatandaşlara şunu en başta söyleyelim. TOKİ'nin standart %25 kampanyası diyelim. Bu her yıl Ekim ayında ortalama yapılan bir kampanya ki ben TOKİ, genel TOKİ kampanyalarında veya TOKİ'nin yeni konut kampanyalarında hep bunu belirtirim. Her yıl bu kampanya yapılır. Evet, TOKİ'nin taksitlendirme sistemi memur maaş zammına endeksli olduğu için belki yıl içinde bir zam yapılıyor ama yıl sonunda da bu kampanyadan vatandaş her zaman faydalandırılıyor. Buradaki 22 Eylül 19 Ekim arasında olacak bu kampanya, onu söyleyelim. Geçtiğimiz yıl Haziran ayından önce ödemeye başlayanlar için, yani bir sene ödemiş olması gerekiyor ortalama daha öncesinde taksitlerini, geçerli ve kalan tutarın minimum %25'ini ödeyerek, yani kalan tutarı bir örnek verelim, 1 milyon borcu kaldı TOKİ'ye, bu 1 milyonun normalde 750 bin lira ödeyerek kapatabiliyor ama diyelim ki 1 milyon borcu kaldı, sadece 250 bin lira peşini var. Yine o 250 bin TL'yi ödeyerek bu %25 kampanyasından faydalanıyor. Yani minimum kalan tutarın %25'ini ödemek zorunda vatandaş. Tüm konut ve iş yeri kampanyaları için geçerli bu. Kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması lazım. Yani 12 aydan düşük olmaması lazım. Geçmiş dönemde taksit veya emlak vergisi borcu olmaması lazım. Başvuru yaptığı içinde de TOKİ taksisini mutlaka ödemesi lazım. Yani düzenli ödeyen, doğru ödeyen vatandaşla, yani iyi ile kötüyü biraz ayırt eden bir kampanya. Doğru ödeyen, düzenli ödeyen her vatandaş için de çok güzel bir kampanya. Dediğim gibi buna baktığınız zaman gerçekten TOKİ'den alacağınız daire zaten uygunken daha uygun bir hale geliyor diyebiliriz.
4: Başvurular nasıl olacak? Nereden yapılacak?
5: Direkt bunu TOKİ'ye ilk taksitimi ödediğiniz bankadan direkt yapabiliyorsunuz. Bankayla irtibata geçebiliyorsunuz TOKİ taksitini ödediğiniz bankayla ve o bankadan yapabiliyorsunuz. TOKİ'nin kendi ofislerinden de yapabiliyorsunuz ama mevcutta taksit ödediğiniz bankaya gitmeniz yeterli diyebiliriz bunun içinde.
4: Çok teşekkür ederiz. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi bizlerle birlikteydi ve TOKİ'nin başlatmış olduğu kampanyanın detaylarını sizlerle paylaştık diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
3: Sonbaharın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlığı telaşı da artmış durumda. Artık sezonun son günleri de geldi. Adana sebze halinde ise büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kilosu 12 ila 13 lira arasında satılan etli Bursa domatesi için tezgahlara akın eden vatandaşlar kasa kasa domates alıyor.
6: Sonbahar geldi, kışlık konserve hazırlıkları başladı. Sebze hallerinde de yoğunluk arttı. Kışlık konserve sezonunda sona yaklaşılırken Adana'da evlerinde kışlık hazırlık yapan vatandaşlar sebze haline adeta akın etti.
7: Kış mevsimi gelmeden önce hallerde şu anda özellikle de konserve yapmak isteyen insanlar hareketliliğe neden oldu. Çünkü insanlar buraya gelip hallere gelip yoğun bir şekilde görmüş olduğunuz domatesleri konserve yapmak için satın alıyorlar.
6: Baba araba geldi. Halde kilosu 12 ila 13 lira olan konservelik domatesler kasa kasa satıldı.
8: Şu an Bursa domatesi dediğimiz konservelik domates yürüyür halinde 12 lirayla 13 lira arası değişiyor. Şu şekilde konservelik domates dediğimiz içi dolu dolu ve aynı zamanda salçalık yapılan bir domates.
7: Konservelik domatesin görmüş olduğunuz gibi adeta kan kırmızısı olması gerekiyor. İçinin ise susuz olması lazım. Yani etli domateslerin seçilmesi gerekiyor.
8: Konservelik domatesin kırmızı olması lazım. Biraz hafif yeşil olduğu zaman konserve biraz eşkimsi kaçıyor.
6: Halde sadece domatese değil, kış hazırlığı için diğer sebzelere de ilgi büyüktü.
8: Şöyle dolmalık patlıcan, ondan sonra turşuluk biber, turşuluk salatalık. Şu an tam mevsimi ve insanların yaylalarından, yazlıklarından gelip kışa hazırlık yapılacağı tam dönem ve en ucuz dönemi.
3: Şimdiki durağımız da Manisa olacak. Zeytin'in başkenti Manisa Akhisar'da hasat başladı. Bölgeye gidelim hemen. A Haber ekibinden Sefer Ayça ve konuğu bizi bekliyor. Hemen kameralarımızı onların olduğu noktaya çevirelim. Zeytin bahçesinde elinde de bir avuç.

0: zeytiniyle bizi bekliyor. Sefer Ayça, hemen sözü sana bırakalım.
1: Teşekkürler Merve. Zeytinleri görüyoruz. Bu sene yağışların fazla olmasından dolayı da zeytinler de oldukça güzel. Tabii ki zeytin denince akla Akhisar geliyor. Akhisar'dayız şu anda ve zeytin hasatı da başladı. Peki bu sene rekolte nasıl? Zeytinler nasıl? Nasıl bir yol izleyecek bu ihracatta? Onu da konumdan alacağız. Hoş geldiniz
2: abi. Hoş bulduk. Siz de Akhisar'ımıza hoş geldiniz.
1: Zeytinler muhteşem.
2: Biz çok heyecanlıyız. Bu sene Türk, yani dünyanın en kaliteli zeytini Akhisar'da. Evet. Zeytin emekçilerimiz araziye indiler. Bugün startı verdik. Muhteşem bir yıl. Biz de çok heyecanlıyız. Çok kaliteli bir yıl geliyor. Bizim üreticimiz elinden geleni yaptı. Rabbim de bereketi üstünde bir yıl yaptı. Evet. 880 kilo dönüme yağmur yağdı. Çok bereketli bir yıla geldik. O yüzden biz elimizden geleni yaptık. Artık tüketicilerimize en iyi zeytinleri sunma zamanı geldi.
1: Şimdi bakıyorum, zeytinler çok güzel gözüküyor. Akhisar'ın zeytinin özelliği nedir? Şimdi dolmalık zeytini baktığımda burada çok fazla, size'ları çok büyük.
2: Ürün çeşitliliği noktasında Türkiye'de en çok zeytin çeşitliliğine sahip olan ilçeyiz biz. Evet. Her çeşit zeytin üretmekte. Hı hı. Ama şu anda yeşil hasat dönemindeyiz. Yeşil hasattan başladık. Evet. Bundan sonra pembeye doğru döneceğiz. En sona doğru da siyah zeytinlere başlayacağız. Çeşitlilik noktasında Akhisar'da her tür zeytin, Trilye zeytininden, domatından, Edremit tipinden her türlü çeşide sahip olduğumuz için hem dünya mutfağına hem ülkemizdeki sofralara en kaliteli zeytinleri buradan ulaştırıyoruz.
1: Birçok toplama çeşidi var ama ben burada hanımefendilerin baktığımda tek tek elle topluyorlar. Oldukça zor. Sıcak da var. Ama neden tek tek elle?
2: Şimdi bizim yeşil zeytinimiz Türkiye'de bir defa tek örneği olmayan bir çeşitten bahsediyoruz. Bu çeşit biraz hassas bir çeşit. Evet. Bu çeşitte kesinlikle bir leke olmaması için, hı hı, en hassasiyetli davranıyor üreticilerimiz. Hı hı. Biz de bu ürünleri Türk tüketicisine en iyi şekilde sunmak için bu gayretlerinden dolayı tüm zeytin emekçilerine teşekkür ediyoruz.
1: Bu zeytinler iç piyasaya nasıl yansıyacak? Avrupa ülkelerine ve nerelere veriyoruz
2: tabii
1: zeytinlerimizi?
2: Biz yaklaşık 100'ün üstünde ülkeye şehrimizden ihracatımız var. Domat zeytinimiz bizim için çok değerli. Onun dışında diğer çeşitlerde de çok güzel işler yapıyoruz. Türkiye'de zaten zeytin denince Akhisar. Evet. Hani bunun altı çok dolu. Hani bunları yayınımız almaz. Ama bu yılın öncelikle kalitesinden bahsetmek istiyorum. Bu sene çok kaliteli bir yıl var. Biz bu yılda üreticimize en iyi zeytinleri en iyi fiyata sunacağız. Tüketicimizden de çok ciddi bir destek bekliyoruz. Hı. Bu sene sofralarından zeytin ve zeytinyağını eksik etmemelerini.
1: Fiyatları soracağım. Çok zeytin var, fiyatları tabii ki yansıyacak.
2: Ya zaten bizim fiyatlarımız son 2 yıldan beri rafta hiç değişmedi. Hı. Enflasyonda birçok ürünün fiyatının yükseldiğini duyduğunuz bir dönemde bugün zeytinyağı fiyatları en uygun fiyatında. 2 seneden beri aynı fiyatlardayız ve biz şu anda tüketicinin artık zeytin ve zeytinyağı sektörüne pozitif bakmasını istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Hayırlı hasatlar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yıllar olsun, evet, size de.
1: Evet, dediğimiz gibi Akhisar'da hasat devam ediyor Merve. İlk defa hasat başladı. Biz de A Haber ekranlarından bu özel dakikaları size getirdik. Hasat bu sene oldukça iyi, rekolte oldukça güzel ve baktığım zaman büyüklükleri zeytinler de inanılmaz derecede çok güzel. Ve bu, tabii ki bu da tüketiciye yansıyacak diyelim. Söz tekrardan Akhisar'dan sana bırakalım.
0: Sefer Ayça'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Bereketli olsun dileklerimizi de iletelim. Sevgili izleyenler, Gaziantep son 8 ayda 7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Bölgeye uzanalım şimdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve konuğu bizi bekliyor ayrıntıları paylaşmak için. Söz sende Mehmet.
3: Teşekkürler Merve Özkan. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi şüphesiz Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Yılın ilk 8 ayında 7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Öte yandan Ağustos ayında kentin ihracatı 919 milyon dolar olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Tabii yayın konuğumuzdan da detayları öğreneceğiz. Fikret Kileci bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum herkese.
3: Çok teşekkürler. Bir taraftan üretim devam ediyor. Bir taraftan konteynerlerin hala yüklenmeye devam ettiğini görüyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Gaziantep'te bu ekonomik başarı aslında yılın ilk 8 ayında 7 milyar dolarlık bir başarı var. Nasıl değerlendirirsiniz?
4: Şimdi alt topuklama baktığımızda evet, rakamlar yükseliyor. Az da olsa yükseliyor ama bunun kırılımlarına

0: Rakamların detaylarına indiğimizde esas gerçek orada yatıyor bence. Türkiye'de şu anda bütün dünyada olduğu gibi ciddi bir değişim, dönüşüm, bir süreçten geçiyoruz. Belli sektörler ciddi anlamda kan kaybediyorlar ama belli sektörler, bazı sektörler de çok ciddi anlamda ivme kazanıyorlar. Dolayısıyla bu rakamları iyi analiz etmemiz lazım. Yani şunu kastediyorum, biraz açarsak, bildiğimiz konvansiyonel eski üretimler, emek yoğun işler, katma değeri düşük olan işler bir şekilde bizi artık oradan çıkıyoruz yavaş yavaş. Çünkü açıkçası biz artık bir üçüncü dünya ülkesi değiliz. Biz artık başka bir lige doğru gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığında da siz o tarafta aynı işleri yapamazsınız. Yani diyor ya, dünün güneşiyle bugünkü çamaşırı kurutamazsınız. Dünkü şartlarla bugünkü şartlar çok farklı. Özellikle bugün dünyada geçerli olan, başarılı olan üretimler, ülkeler çabuk pozisyon alabilen ülkeler. Çünkü günlük olarak her şey değişiyor. Özellikle bizim coğrafyamızda. Bakın, savaş bizde, deprem bizde, her şey bizde. Bu coğrafya, özellikle Türkiye'nin olduğu, Anadolu'nun olduğu coğrafya çok hareketli, çok zengin bir coğrafya her yönüyle. Dolayısıyla bütün bunların karşılığında biz dinamik olmak zorundayız, biz hareketli olmak zorundayız, biz çok çabuk pozisyon alabilmek durumundayız. Şimdi eskiden bizler bu kadar değildik açıkçası. İşimize odaklıydık. Bir şekilde üretimimizi yapıp bir şekilde yeni ürünler, yeni pazarlar, bunlarla uğraşıyorduk. Ama şu anda ben eminim benim sanayicim, benim ihracatçım kesinlikle zamanının büyük çoğunluğunu strateji geliştirmekle, pozisyon almakla, finansman koşullarını düzenlemekle, işte malzeme tedariği vesaire, bütün bunları bir düzene koymakla meşguller. Dolayısıyla bu süreçten ben eminim ülkemiz bence karlı çıkacaktır. Özellikle bizim coğrafyamız çok ciddi rol alacaktır. Bakın, bu coğrafya, bu şehir özellikle bu başımıza gelen olaylar, işte pandemisi, onun arkasında deprem, onun arkasından bölgedeki coğrafi savaş ortamları, ben eminim Gaziantep'in ihracatı ciddi anlamda aylık 1,5-2 milyarlara gelebilir idi.
1: Daha da artacak gibi görünüyor.
0: Şu anda nedir? Milyar rakamını, psikolojik sınır o. Bu şehir ayda 1 milyar doları geçtiği gün, oradan sonra bence çok daha ciddi bir rakama ulaşacaktır.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim.
2: Evet, Gaziantep üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin en önde gelen organize sanayi bölgesine sahip. Yılın ilk 8 ayında 7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Ve bu ihracat artmaya devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar ilk sırada yer aldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül Çarşamba

0: cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Savunma sanayinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
11: Türkiye Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle donatarak elektronik harp rolünde test etti. Sahneye çıkan TB2 ve Aselsan ikilisi Yunan basınında anında gündem oldu. Alfa Press gazetesi Türkiye elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor yorumunda bulundu. Aselsan tarafından geliştirilen teknolojilerle donatılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Konya'da uluslararası heyetlerin karşısına çıktı. Bayraktar TB2'lere entegre edilen Antidot 2S100 elektronik destek podu, Antidot 2EA200 elektronik harp podu ve Fulmar 200 sentetik açıklıklı radar podu düzenlenen demo gösteriminde başarıyla görev yaptı. Faaliyet kapsamında Bayraktar TB2'lerde görev yapan Antidot ve Fulmar podları koordineli şekilde çalıştı. Elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini aynı operasyonel senaryoda sergiledi. Bayraktar TB2'nin yeni milli teknolojilerle donatılması Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını, Türkiye'nin Bayraktar TB2'yi Aselsan sistemleriyle elektronik harp rolünde test ettiğini yazdı. Türkiye, son teknoloji ürünü TB2 Bayraktar'da elektronik savaş alanında çıtayı yükseltiyor ifadelerini kullandı.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi gurur veren bir haberle başlayacağız paylaşıma. Milli Savunma Bakanlığı X hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Çelik kanatlar Akdeniz'in semalarında başlığıyla ekranlarınıza da gelen görüntülerle birlikte. Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor ve bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi notuyla da paylaşıldı ve ekranlarınıza da yine o anlara dair görüntüler de geliyor Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon için bakım tesislerini inceledi. Peki bu uçağın özellikleri neler? Mert Hacalioğlu detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız, hemen dönelim ve ayrıntıları senden dinleyelim Mert.
1: Teşekkürler. Eurofighter savaş uçağı bilindiği üzere konsorsiyum şeklinde Avrupa ülkeleri tarafından İngiltere, Almanya ve İtalya'nın içerisinde bulunmuş olduğu konsorsiyum tarafından üretilen savaş uçaklarıydı. Türkiye'de bundan İngiltere'ye 20 tane sipariş verdi. Son olarak özellikle Almanya'nın bir diretmesi vardı bu noktada. Onu Türkiye çözmüştü. Önemliydi tabii ki, önemli özelliklere sahip. Şu an itibariyle uçağın bakım onarım noktasında ne gibi faaliyetlerde olacağı, neler yapılacağı hususunda çeşitli tesisler ziyaret ediliyor ve bilgiler alınıyor. Tabii hangi özelliklere sahip, bu da oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığıyla 4,5 nesil çift motorlu kanat delta kanat yapısına sahip çok amaçlı bir savaş uçağı. Hem hava hava hem hava yer görevlerini aynı anda icra edebilen yüksek manevra kabiliyetine sahip gelişmiş bir platform. İfade ettiğimiz gibi bu ülkeler içerisinde Almanya aslında birazcık sorun çıkarıyordu, ancak onu da Türkiye çözdü bilindiği üzere. Hatta pilotlarımız bu usta Eurofighter noktasında, kullanımı noktasında pilotaj eğitimi almaya devam ediyor. Bunu da belirtelim. Özellikle 2030 yılına kadar toplam 6 tane Eurofighter uçağı envantere girecek. Önemli özellikleri var. Uzunluk 5.96, kanat açıklığı 10.95, yükseklik 5.28, boş ağırlık 11 ton, azami kalkış ağırlığı 23.5 olarak dikkat çekiyor. Yakıt kapasitesi de 7.6 kilogram ki şurada özellikle faydalı yük taşıma noktasında kendi ağırlığının dışında taşımış olduğu yük de oldukça önemli. Faydalı yükten kastımız da üzerinde bulunan mühimmatlar olacak ki bu da oldukça önemli. 2 adet Eurojet EJ200 turbofan motor kullanıyor. Bunlar tabii ki itki gücü sağlayan turbofan motorlar. Hatta Türkiye'de çeşitli versiyonlarını Eskişehir'de bulunan TEİ tarafından üretebiliyor. Azami hız Mach 2000 yüksek irtifada yaklaşık 2495 kilometre hıza ulaşıyor. 2900 kilometrelik bir menzili var. Servis alanı, yani azami irtifası yüksekliğinden bahsetmekteyiz, 65 bin fite kadar çıkıyor. Süper seyir diyor. Hafif motorları sayesinde ek ısıtmaya ihtiyaç duymadan süpersonik hızlarda uzun süre seyredebiliyor. Bu da tabii ki oldukça önemli ve dikkat çekici özelliklerden biri. Tabii ki en önemli nokta faydalı yük taşıması, bahsetmiş olduğum 13 adet harici silah yükleme noktası var. Faydalı yük kapasitesi de 7,5 ton olarak dikkat çekiliyor. Dahili top 27 milimetrelik bir top sistemi var. Hava hava füzelerini üzerinde bulunduruyor ki meteor füzeleri bilindiği üzere şu an itibariyle aslında sahada, savaş sahasında, özellikle Ukrayna-Rusya savaşında da görmüş olduğumuz füzelerden. Yine AMRAAM, ASRAAM, IRIS-T ve AIM-9 aslında bunlar da özellikle bu konsorsiyum ülkelerinin kendi üretmiş oldukları ya da Amerika'dan edinmiş oldukları füzeler olarak dikkat çekiyor. Hava yer mühimmatları var.

0: karşıdan gelecek olan tehditlere karşı o tehdidi hangi mesafede algıladığınız oldukça önemli. Bu açıdan da oldukça dikkat çekici. Örneğin bunlarda menzil var radarlarda. Bu konuda şu an itibariyle F-35 oldukça gelişmiş seviyelerde. Karşıdaki düşman unsuru, olası düşman unsuru sizi fark etmeden sizin onu fark edip imha etmeniz noktasında oldukça önemli radar sistemleri. Bu da Eurofighter'da oldukça gelişmiş bir şekilde yer alıyor. Öte yandan tabii ki Türkiye, Umman ve Katar'dan da biliyorsunuz Eurofighter'lar alacak. Bu usta ifade ettiğimiz gibi pilotlarımız bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer taraftan ise özellikle bu bakım onarım noktasında ve bu savaş uçağının özellikleri noktasında önemli detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından anlık olarak takip ediliyor. Bunu da belirtelim. Türkiye özellikle F-16'ların kalan bölümlerini de Eurofighter'larla tamamlayacak. Ancak öte yandan ilerleyen süreçlerde yeni F-16'larda Amerika'dan bilindiği üzere siparişler verilmişti. Blok 70'ler gelecek. Bu da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne daha da güç katacak ve caydırıcılığını çok daha arttırılacak. Tabii ki bunların yanı sıra F-35 konusu da oldukça önemli ve dikkat çekici. Başkan Erdoğan da Amerika'da bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gitmişti. Orada da kuşkusuz F-35 konusu da ele alınacak. O da Eurofighter'ın dışında oldukça önemli bir gelişme ve durum diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Mert, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi Singapur'da yaşanan bir kazayı getireceğiz ekranlarınıza. Singapur Boğazı yakınlarında Panama bayraklı 82 bin tonluk yük gemisi küçük balıkçı teknesine çarptı. Felaket anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Olay sosyal medyada da viral olurken balıkçı teknesindeki mürettebatın durumu henüz bilinmiyor. Panama bayraklı 229 metrelik dev gemi Çinli balıkçıların teknesine çarptı. Kaza Singapur Boğazı yakınlarında meydana geldi. Dev geminin çarpmasıyla alabora olan balıkçı teknesinin güvertesi saniyeler içinde suyla doldu. Görüntüler burada bitiyor. Balıkçı teknesinin ve balıkçıların akıbetine ilişkin ne yerel ne de resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı ve bu görüntülerde sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Oldukça çarpıcı facia anlarına dair görüntüler ve orada olan kişilere dair de henüz herhangi bir bilgi yok. Efendim, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Kozineoğlu soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları alacağız. Telefon hattımızın diğer ucundaki arkadaşımız Kadir bizi bekliyor. Hemen sözü sana bırakalım Kadir, nedir son durum?
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 gün önce eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti ve operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şu anda gözaltına alınan şüpheliler arasında Osman Arslan, Süleyman Kaba, Ömer Vatan ve Kazım Beyke vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski gazeteci Osman Arslan, Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde cezaevi müdürü olan Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biraz sonra da savcı huzurunda bir ifade verecekler. Ambulans şoförü Süleyman Kaba ise İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bunun da altını çizelim. Şu anda gözaltına alınan 3 şüphelinin savcılık işlemlerinin başlaması bekleniyor ve savcılık ifadelerinin ardından da savcılık talebi doğrultusunda suç ceza hekimliğine sevk işlemleri bekleniyor. İfadelerin uzun süreceğini söyleyelim. Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ifadeyi aldığını söyleyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Diyarbakır'da yasa dışı uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ekimine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 217.608 bitki imha edildi. Operasyon Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde gerçekleştirildi. Jandarma yasa dışı uyuşturucu yapımında kullanılan

0: Bitki ekimiyle mücadele eylem planı kapsamında 99 ekim alanı tespit etti. 64 operasyonel tim ve 570 personelin katıldığı çalışmalarda uzaktan algılama sistemlerinden de yararlanıldı. Operasyonda 217.608 bitki imha edildi. Açıklamada bu bitkilerden yaklaşık 5 ton uyuşturucu madde elde edilebileceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. Masak harekete geçti. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri inceleniyor. Hemen dönelim. Yeni isimler var, yeni bilgiler var. Şimdi hemen Ahmet Nazif Fural detayları aktaracak bizlere. Sözü uzatmadan sana bırakayım.
1: Borsada manipülasyon yani fon soruşturması olarak bilinen soruşturma derinleşmeye devam ediyor. Borsada manipülasyon operasyonu ne demek, hemen ondan bahsedelim, ardından daha da detaylara bakacağız. Öyle ki bu operasyon kapsamında borsada faaliyet gösteren çeşitli paylar ve fonlar kapsamında haksız kazanç elde eden ve beraberinde bu fonları yine haksız kazanç elde edebilecek şekilde yönlendiren ve manipüle eden kişilere yönelik bir operasyon bu. Ve bu operasyon kapsamında da soruşturmanın son geldiği noktada 15 kişinin gözaltına alınmış olduğu bilgisini vererek başlamış olalım. Konu kapsamında da Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 kişi hakkında gözaltı kararının çıkarıldığını ve 15 kişinin de an itibariyle gözaltında olduğunu aktardı. Sabah saatlerinde gerçekleşti o operasyon ve şimdi detaylara da devam edelim. Peki ilk etapta gözaltına alınan kişiler kimler? Hemen onlardan bahsedelim. Berkan Gülen, kendisi satış müdürü. Satış müdürü olmasındaki sebep, satış müdürünün alınması aslında bu noktada önemli. Çünkü satış müdürleri firmaların özellikle bütçelerinde yer alan her türlü maddi konuyu, özellikle kendi birimleri içerisindeki maddi konuların nereye nasıl gittiği ve nasıl harcandığı yönündeki bilgileri bilen kişiler ve bu kapsamda soruşturma içerisinde elde edilecek bilgiler, bu noktada kendilerinden alınacak bilgiler bu noktada bir o kadar önemli. Celal Yarız, kendisi aslında tanıyacağımız bir isim. Öyle ki Muhammed Yarız'ın babası. Muhammed Yarız kimdi? Pusula Portföy'ün yönetim kurulu başkanı. Kendisinin babasında an itibariyle gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Ve yine beraberinde toplam 15 kişinin şu an için gözaltında olmuş olduğunu ve bu kişilerin de şirketlerde yönetici olduğunu veya şirketlerde çalışan kişiler olduğunu belirtmiş olalım. Peki soruşturma kapsamında şu an sonuç ne durumda, neye bakıyoruz? Katılım Memnun Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şu an için soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketliliği donduruldu. Bu ne demek? Aslında bu saymış olduğumuz şirketler, bu saymış olduğumuz fon sahibi şirketlerin mal varlıklarının dondurulması, şu an borsa içerisindeki yaşanan bu sıkıntıların bir noktada nasıl gerçekleştiği ve bu manipülatif işlemleri nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgileri bize aktaracak. Çünkü MASAK bir noktada çalışmaya hala devam ediyor. Vergi Denetim Kurulu, Sermaye Piyasaları Kurulu araştırmaya devam ediyor. Yaptıkları bu araştırmalarda özellikle mal varlıklarının nasıl edinildiği veya haksız kazanç varsa bu kazancı nasıl sağlandığı, paranın hangi ellerden kaçıncı vasıtayla bu hesaplara ulaştığı, hangi zaman dilimleri içerisinde gerçekleştiği MASAK tarafından çok ciddi bir inceleme altında bu söylemiş olduğum şirketlerin. Geride bıraktığımız günler içerisinde Tera Holding'inde, Tera Yatırım Holding'inde iki yöneticisi gözaltına alınmıştı. Daha öncesinde Tera Holding'in yönetim kurulu başkanı gözaltına alınmış ve beraberinde yine Pusula Portföy Holding'inde yönetim kurulu başkanı ve üyeleri gözaltına alınmıştı. Şu an içinde 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. Bunlardan 15'i gözaltına alınmış durumda. Beraberinde başka bir konu daha var. Bu konuda aslında şu soruşturma kapsamında mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlemesi amacıyla. Buradan aslında az önceki konuştuğumuz konuya geliyoruz. Çünkü soruşturma başladığı esnada kendi içerisinde önlem almaya çalışan, kendi tabirleriyle önlem almaya çalışan veya elde etmiş oldukları mal varlıklarını azaltmaya yönelik hareket yapmaya çalışan kişilerin bu aksiyonu almamaları için de soruşturma kapsamında bir tedbir alındı diyebiliriz. Bu tedbirine Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankalar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzakereler yazıldı ve bu sayede de aslında kapsam

0: çok daha genişledi diyebiliriz. Bu portföy sahibi, fon sahibi olan yatırımcılarla alakalı, bu şirketlerle alakalı, holdinglerle alakalı konu oldukça genişledi diyebiliriz. Bir yandan da özellikle bu elde edilen mal varlıklarının bir tarafa aktarılmaması veya azaltılmaması için de yine başka bir önlem daha var. Yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında herhangi bir yakın akraba, hısım veya beraberinde eşler, birinci derece akrabalar, imza yetkilileri, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin herhangi bir şekilde işlem yapmaması, yapacakları takdirde de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşlerine ve onlardan alacakları bilgilere dayanarak hareket etmeleri bu noktada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu işlemlerden bir diğeri. Soruşturma oldukça geniş çaplı ve derin şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde 15 kişi gözaltına alındı. 10 kişinin arama çalışmaları devam ediyor ve soruşturmanın özellikle katılım evim tasarruf finansman AŞ payına düşen soruşturma kapsamında böyle ilerledi. Soruşturmanın ilerleyen süreçte nereye doğru evrileceği ise elde edilecek ifadelerle daha da ileriye gideceğini tahmin ediyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Fural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Orta Doğu gündemiyle devam edelim şimdi. İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kipur öncesinde provokasyonlara hız verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bakanların liderlik ettiği binlerce işgalci, Yahudilerin ağlama duvarı olarak da adlandırdığı Burak Duvarı'na yeni bir baskın düzenledi. Ardından da Mescid-i Aksa tünellerine inen Netanyahu, Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
2: Binlerce Yahudi işgalci Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inerek provokatif mesajlar verdi.
3: Geri döndük. Buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
2: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kipur öncesinde provokasyonlara hız verdi. Başbakan Netanyahu ve bazı bakanların da aralarında yer aldığı binlerce Yahudi, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Ellerinde İsrail bayraklarıyla Burak Duvarı meydanına akın eden fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak hainler yaptı. İslam mukaddesatının ayrılmaz parçalarından biri olan bölge, İsrail askerleri tarafından askeri kampa çevrildi. Ancak işgalci İsrail'in provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Burak Duvarı'na düzenlenen baskında işgalcilere hitap eden Netanyahu, ardından da Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere indi. Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
3: Geri döndük. Buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
2: İsrail'in o eylemlerine Hamas'tan da sert tepki gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada sürekli tekrarlanan bu baskınların Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in tüm bu provokasyonlarına rağmen kutsal mekanın İslami tarihini silmeyi başaramayacağı ifade edildi.
1: Sevgili izleyenler, Avrupa ve Rusya arasında da gerilim her geçen gün daha da artıyor. Avrupa, Rusya kaynaklı bir saldırıya karşı hazırlık yapmaya başladı. Finlandiya, İsveç ve Baltık ülkeleri savunma kapasitesini ve sivil dayanıklılığı artırırken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Peki Fransa olası bir saldırıya karşı nasıl hazırlanıyor? Gelin hemen biz de Fransa'ya gidelim. A Haber muhabiri Ömer Aydın detayları aktarmak için bizi bekliyor. Ömer Aydın, hoş geldin yayına. Neler oluyor Fransa'da? Nasıl bir hazırlık yapıyor?
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Fransa aslında uzun süredir Rus kaynaklı dezenformasyon ve fiziki olmayan saldırılarla mücadele ediyor. Geriye dönüp baktığımız zaman son birkaç yıl içerisinde Fransa'da gerçekleştirilen çok sayıda saldırı söz konusuydu. Sabotajlar söz konusuydu. Elektrik altyapılarına veya santrallere, nükleer santrallere yönelik, çeşitli yollara yönelik saldırılar söz konusuydu. Aynı zamanda da siber saldırılar gerçekleşti, hastanelere, resmi kurumlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın altyapısına, bütün Fransa'daki hasta kayıt sistemlerine düzenlenen siber saldırılar söz konusuydu. Fransa'da bugünlerde özellikle bu alanda siber saldırıya uğramayan

0: resmi bir kurum olmadığı şeklinde iddialar söz konusu. Gelinen noktada Avrupa'nın diğer ülkelerinde gerçekleşen, Polonya'da, Almanya'da gerçekleşen Rus kaynaklı saldırılar söz konusu. Fransa'nın da bu saldırılardan payını aldığı belirtiliyor ki bu noktada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü çok özel bir bu anlamda çok özel bir toplantı düzenledi. Fransa Savunma Konseyi'nin toplandığı gizli odada Elize Sarayı'nın mahzenlerindeki çok yüksek korunaklı bir odada Fransa Cumhurbaşkanlığı adayları ve istihbarat yetkililerinin, valilerin katıldığı bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıda Rusya'nın başlattığı hibrit savaşa karşı alınacak önlemler ele alındı. Tabii Le Monde gazetesinin de ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hiç kimse artık güvende değil ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Bu saldırıların son dönemde gittikçe arttığı belirtiliyor ve gelecek aylarda özellikle 2030 yılında çok yoğun bir saldırı beklentisi vardı istihbarat raporları sonucunda. Bu tarihin 2027 sonbaharına çekildi. Yani Rusya'nın topyekün saldırısının daha erken gerçekleşeceği, gelecek yıl sonbaharda bu saldırıya hazırlıklı olunması gerektiği yönünde hem Cumhurbaşkanı adayları, liderleri hem de valileri bilgilendirdiği ifade edildi. İstihbarat yetkililerinin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu toplantı sonrasında ise son olarak ifade etmek gerekirse tüm yerel yöneticilere, valilere ve kolluk kuvvetlerine Rus saldırısına karşı, hibrit saldırıya karşı her türlü önlemi almaları yönünde talimat verildiği belirtiliyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer Aydın'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi Gazze'deki son duruma bakacağız. İsrail'in soykırımı altındaki Gazze'de yıkımın bilançosu dehşet verici seviyede. 8000'e aşkın cansız bedenin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Filistinliler bir yanda hayata tutunmaya çabalarken diğer yandan da sevdiklerinin naaşını arıyor. Gazze uluslararası toplumdan acilen yardım bekliyor.
2: Çocuk kadın demeden sivilleri katlettiler. Evleri, okulları, hastaneleri bombaladılar. İsrail'in soykırımında on binlerce Filistinli gözyaşlarıyla toprağa verildi. Fakat binlercesi hala enkazların altında.
3: Gazze şeridindeki sivil kurtarma ekipleri enkaz altından cesetleri çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gazze'de 300'den fazla binanın altında yaklaşık 8000 cenaze var.
2: Katil İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana gece gündüz ölüm yağdırıyor. İşgal ordusunun acımasız saldırılarında şimdiye kadar 74 bine yakın Filistinli hayattan koparıldı. Gazze halkı sadece sefaletle değil, tarifsiz bir acıyla yaşamaya da mahkum edildi. Çünkü neredeyse her Filistinlinin bir yakını hala molozların altında. Kimi evladının, kimi bir akrabasının cansız bedenini arıyor. Filistinliler küresel topluma acil yardım çağrısı yapıyor.
3: Yıkımın sona ermesini, İsrail ordusunun Gazze şeridinden çekilmesini ve sınır kapılarının açılmasını umuyoruz. Böylece yardımlar içeri girebilir ve inşaat malzemeleri getirilebilir. Bu şekilde evlerimizi yeniden inşa edip vatanımıza dönebilir, bu topraklarda onurlu bir şekilde yaşayabiliriz.
2: Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de bu ay enkazdan çıkarılan naaşların yarısından fazlası kadın ve çocuklara ait. Kısıtlı imkanlar ve İsrail ablukası nedeniyle cansız bedenlerin tamamına ulaşmanın 10 yıldan fazla sürebileceği tahmin ediliyor.
1: Sevgili izleyenler, Şırnak'ta Ahmet Spor Beşiktaş maçı sonrası kutlamaların dozu kaçtı. Atılan havai fişekler yüzünden yangın çıktı. 3 iş yeri ve 1 araç yandı. 1 itfaiye yeri de yaralandı. Ahmet Spor'un Beşiktaş'ı mağlup etmesi sonrası taraftarlar Şırnak

0: Cizre'de sokaklara dökülüp kutlama yaptı. Aşırıya kaçan kutlamalarda atılan havai fişekler çevredeki 3 iş yerine ve park halindeki bir araca isabet etti. Sonrasında da yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye yangını söndürdü. Yaralanan bir itfaiye eri de hastaneye kaldırıldı. Türkiye'ye yasa boğan kadın cinayeti haberleri peş peşe geldi. Gaziantep'te eşini tüfekle vurduktan sonra sokağa çıkıp dehşet saçan adam 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı. Hatay'da ise boşanma aşamasındaki kadın pompalı tüfekle öldürüldü. Konya'da da yaşlı bir adam eşini öldürdü.
1: Cinayet haberleri peş peşe geldi. Farklı illerdeki 3 kadın eşleri tarafından öldürüldü. İlk dehşetin adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 32 yaşındaki Harun Keklikçi tartıştığı eşi Merve Keklikçi'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. 27 yaşındaki iki çocuk annesi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan koca ise sokağa çıkarak dehşet saçmaya devam etti. Saçmaların hedefi olan bir kadın, üçü çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 4 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı ise gözaltına alındı. Bir diğer acı haberse Hatay'ın Payas ilçesinden geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli koca 47 yaşındaki eşi Emine Çile pompalı tüfekle ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı koca polis ekiplerince yakalandı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca gece saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Fadime Sarıca'yı boğarak öldürdü. Gözü dönmüş koca sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve çağırdı. Annesini yatakta hareketsiz bulan kızı sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli koca sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Kızına cinayeti itiraf eden zanlı ifadesinde ise inat aldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.
0: Sevgili izleyenler, Eylül ayı Dünya Demans ve Alzheimer Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Uzmanlar demansın ve Alzheimer'ın belirtilerinden tedavi sürecine, hasta yakınlarının nasıl davranması gerektiğine kadar merak edilen soruları A Haber'e yanıtladı.
2: Her şeyi unutan, en çok onu biliyoruz yani, geçmişini, geleceğini, çocukların ismini, her şeyi unutuyorlar. Onun için çok tehlikeli bir şey yani, bence. Çok korkuyorum.
3: Yaş kaç olursa olsun yeni bir şeyler öğrenmekten vazgeçmemek, sağlıklı beslenmek, düzenli uyku ve egzersize mutlaka devam etmeliyiz.
4: Bir isim, bir yüz, bir an. Önce isimler unutuluyor, sonra anılar. Zamanla en yakınlar bile tanınmaz hale gelebiliyor. Eylül ayı Alzheimer ve demans hakkında farkındalığımızı artırdığımız bir dönem. Peki Alzheimer nedir ve nasıl fark edilir?
3: Aslında Alzheimer bir demans alt tipi olarak kabul edilmektedir. Alzheimer hastalarında aslında ilk önce yakın hafıza kayıpları başlar. Hastalar öncelikle kelime bulma güçlüğü yaşarlar. Yapacakları işleri unutmaya başlarlar. Eşyaları koydukları yerleri unuturlar. Yakın zamanda mesela bir hafta, 15 gün önce olan olayları unutmaya başlar. Ama çok daha eski olayları çok daha yakın veya çok daha iyi hatırlarlar.
1: Erken dönemde fark edilen belirtiler hastalığın seyri açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte zihni aktif tutmakta önerilen yöntemler arasında.
3: Eğer ki hasta erken dönemdeyse zaten her şeyin farkındadır. Kelime bulma güçlüğü veya unutkanlıklara bağlı stres, öfke gibi durumlar yaşayabilir. Öncelikle sakinleştirmek gerekir. Hastaların özellikle böyle durumlarda yeni

0: Hobi edinmelerini isteriz. Yeni bir şeyler öğrenmek, zihni açık tutmak, kendini bırakmamak, yeni bisiklete binmeyi öğrenmek ya da yüzmeyi öğrenmek, yeni farklı bulmacalar çözmek gibi zihinsel alıştırmalarla aslında hastayı meşgul tutmalı, aktif hayata katılımını devam etmeye sağlamalıyız.
1: Benim arkadaşım var, bu hastalığı yaşayanlar var. Soruyoruz, işte yaşlılıktan dolayı hafıza kaybı oluyor.
2: Hastalığı tamamen önlemek mümkün olmasa da riski azaltmak ve beyin sağlığını korumak için günlük hayatta atabileceğimiz adımlar var.
0: Öncelikle bir kere sağlıklı beslenmek gerekir. Akdeniz tarzı diyet dediğimiz beslenme bizim için önemli. Bunun dışında düzenli uyku, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak, sağlıklı beslenmek, egzersiz ve spor yapmak. Bunların hepsinin bir ek hastalıkları varsa onların da kontrol altında olmasını sağlamak aslında yapmamız gereken temel şeyler.
3: Dünyaca ünlü isimler de bu hastalıkla yıllarca mücadele etti. Bruce Willis, Tony Bennett ve Ronald Reagan ise bu isimlerden yalnızca birkaçı. Türkiye'de ise Münir Özkul ve Sevda Parman gibi usta oyuncular yaşadıkları sağlık süreçleriyle gündeme gelmişti. Aslında bu hastalık kadar bu hastalığı yaşayanlara karşı nasıl davranmamız gerektiği de oldukça önemli. Peki bu hastaların hayatını kolaylaştırmak için neler yapmalıyız?
0: Hastalık ilerledikçe hasta unuttuğunun farkına varamıyor ve böylelikle onun için gayet normal oluyor bu tip davranışlar ve konuşmalar. Ama hasta yakınları bunu bir türlü kabul etmek istemedikleri için sürekli doğruyu öğretmek veya hastayla çatışmak süreçlerine giriyorlar. Öncelikle bu süreçlerden uzak durmalarını önermeliyiz. Hastayı strese sokmadan, sürekli unutuyorsun demeden, hastalara bağırmadan daha sakin bir şekilde yaklaşmak daha faydalı olacaktır.
4: Kocaman üniversiteye giden torunu var. Okula başladı mı bu sene? Kaç yaşında? Yeni başladığını zannediyor. Çok kötü bir şey. Allah kimseye vermesin.
5: Durmamak, istediğini yapmak, mümkün olduğu kadar ilaçlarını almalarına yardımcı olmak. Ya yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmak zorundayız yani. Olmalıyız da.
6: Efendim, Samsung krizi büyüyor. Televizyonlarda TürkSat 4A güncelleme sorunu hala çözülebilmiş değil. Binlerce ekran kararıyor. Samsung kullanıcıları ne yapacak? İşte biz de bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğuna dönelim hemen. Hakikaten birçok kişi bu konuda mağdur oldu ve TürkSat 4A'ya geçildiğinden bu yana televizyonlarında kanallar bulunamıyor. Detayları alalım. Bunun bir çözümü var mı Kübra?
7: Evet Merve, senin de belirtmiş olduğun gibi özellikle Samsung'larda bu sorun hala devam ediyor. 16 Ağustos'ta güncelleme yapılmıştı ama hala bazı kullanıcılar televizyonunda bu güncellemeyi gerçekleştiremiyorlar. Peki dediğin gibi bu sorunun bir çözümü var mı? Bu tarz sorunla karşı karşıya kalan tüketiciler ne yapmalı? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, sosyal medya uzmanı Ümit Sanlam. Efendim yayınımıza hoş geldin.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum herkese.
7: Hem Samsung'da böyle bir problem hala devam ediyor, güncelleme problemi. Peki bu kullanıcılar neler yapması gerekiyor? Tüketicilerin neler yapması gerekiyor?
8: 16 Ağustos'ta TürkSat 3A'dan 4A'ya geçmeyle beraber bazı kullanıcılar, teknolojiden anlayan bazı kullanıcılar kendi televizyonlarını kendi bilgi ve becerileri dahilinde uyarlarken bazı uydu kullanıcıları bunu uyarlayamadılar. Kimisi teknik servis çağırarak bu uygulamayı yaptı. Kimisi bahsettiğiniz markaya dair pek çok şikayet aldık bu arada. Samsung marka televizyon kullanan bazı kullanıcılar, birçok kullanıcı daha doğrusu geçişi, yeni frekans ayarlamasını yapamadılar. Buna yazılım müsaade etmedi. Bir kısmı televizyoncu ya da teknik servis çağırarak bunu yaparlarken bir kısmı çağırdığı teknik servis elemanları marifetiyle de bunu yapamadı. Bu firmanın teknik elemanları geldiğinde bunu bir kısmı yaparken bir kısmı yine bunu yapamadı. Çünkü yazılım güncellenmesi gerekiyordu. Bazı markalı ve modellerde yazılım güncellenirken bazı modellerde yazılım güncellenemedi de, yazılım güncellemeyi de bu marka kabul etmedi. Vatandaş burada ciddi anlamda bir mağduriyeti var. Bir, herhangi bir teknik servis ücret ödemeden kendi imkanlarıyla bunu yapabiliyor olması lazımdı. İkincisi teknik servis çağırdıktan sonra bunu yapabiliyor olması lazımdı. Bunu da yapamadılar. Çünkü yazılım kabul etmedi marka. Burada vatandaşların yapması gereken şey dediğim gibi bu markanın teknik servisini çağırıp ona yazılım güncellemeleri, hatta yazılımı sıfırlamaları gerekiyor. Yapamayanlar da ciddi bir mağduriyet burada söz konusu. Tüketici hakem heyeti marifetiyle kanuni olarak haklarını arayabilirler firmaya karşı.
7: Peki tüketiciler burada nasıl bir yolu izlemede gerektiğini belirtmiştiniz ama hala çözüme ulaşmayanlar, güncellemesi olmayanlar tüketici hakem heyeti dışında neler yapabilir? Ne tür hakları var başka?
8: Hak anlamında açıkçası çok bir hakkı yok. Bu televizyonu aldılar, evlerine götürdüler, evlerin baş köşelerine koydular. Bu da markadan teknik servis hizmeti almak dışında bir seçenekleri yok. Hele ki garanti kapsamında olan bir televizyonsa başka hiçbir seçeneği yok. Şurada görmüş olduğunuz bir sistem var. Normal şartlar altında vatandaşın buraya girip buradan yönergeleri takip ederek otomatik olarak bu sistemi kurabiliyor olması lazım. Fakat bir markaya ait televizyonlarda bunları yapamadılar. Tüketici hakem heyetine gitmeleri lazım. Haklarını kanuni olarak aramaları lazım. Başka yapacak bir şey yok. Burada televizyonların aslında çok ciddi bir güvenlik açığı da önümüze geliyor. Yıllardan beri bahsettiğimiz bir şey var. Wi-Fi bağlantısıyla evlerimizde açık olan bütün sistemler, özellikle üzerlerinde entegre kamera olan televizyonlar çok ciddi güvenlik açığı da veriyor. Yani yazılım konusunda bu hatayı veren bir televizyon güvenlik anlamında da çok ciddi açıklar verebilir. Bunu vatandaşın çok dikkatli olması lazım. Evimizin baş köşesine koyduğumuz bir televizyondan evimizin her köşesinin gözetlenebileceğini vatandaşlarımızın biliyor olması lazım. Artı bir not olarak bunu da eklemek istedim.
7: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgi lerden dolayı sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav'a teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
6: Teşekkür ediyoruz Kübra'ya ve konuğuna paylaştıkları bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi Avrupa'da İslam ve Müslümanlara yönelik baskılar ne yazık ki hala artmaya devam ediyor. İtalya Başbakanı Meloni skandal tasarıyı duyurdu. Okullarda başörtüsünün yasaklanması ve sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanmasına yönelik yasa tasarısını Bakanlar Kabinesi'ne sunmaya hazırladıklarını söyledi.
9: İtalya Başbakanı Meloni skandal açıklamalara imza attı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak dedi.
10: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
9: Avrupa'da İslam düşmanlığı yükseliyor. Saldırganlığın yeni adresi ise İtalya oldu. İtalya Başbakanı Meloni Roma'da gençlik etkinliğinde konuştu. Gündeminde yabancı öğrenciler vardı. Yeni tasarının haberini verdi. Sert uygulamaları peş peşe sıraladı.
10: Yakında bir kabine toplantısında sınıf başına maksimum yabancı öğrenci sayısını yasal olarak belirlemek için bir önlem sunulacak. Ayrıca okul sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesi zorunlu kılınacak.
9: Meloni'nin hedefinde İslami kıyafetler vardı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak diye konuştu.
10: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
9: Meloni'nin tepki çeken açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Hiç kimse bir kadının gizlenmesi gerektiğine karar veremez dedi. İslami değerleri gelenek olarak nitelendirmeye kalktı.
10: İtalya'da hiç kimse gerçek veya sözde bir gelenek adına genç bir kadının kendini gizlemesi gerektiğine karar veremez.
6: Yapay zeka teknolojisini kullanan siber dolandırıcılar okul alışverişi yapan veli ve öğrencileri gözüne kestirdi şimdi de. Vatandaşı uyaran uzmanlar acil ödeme oyununa gelmeyin, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın dedi.
11: Mesela bir tane veliye okul yönetiminden geliyormuş gibi gözüken işte servis ücretinizin bugün içinde ödenmesi gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilebiliyor. Mesajın içerisinde de her zamanki gibi sahte bir ödeme bağlantısı bulunuyor. Eğer size acil ödeme baskısı oluşturan bir mesaj geliyorsa burada önce sakin olmak son derece önemli.
9: Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez okul ya da üniversite yönetiminden gelmiş gibi mesaj gönderiyorlar. Mesajlarda acil ödeme yapılması isteniyor. Gönderilen linklere tıklanması ve kişisel bilgilerin paylaşılması talep ediliyor.
12: Dolandırıcılar her gün buldukları farklı yöntemlerle vatandaşın cebindeki paraya göz döküyor. Bu kez hedefte veli ve öğrenciler vardı. Eğitim veya burs ödemeniz var denerek yapay zeka ile hazırlanmış mesajlardaki sahte linkler üzerinden vatandaşın parasını çaldılar. Uzmanlar uyarıyor. Acil ödeme baskısına kanmayın, resmi teyit olmadan ödeme yapmayın.
11: Üniversite öğrencilerine de öğrenim ücretiniz bulunuyor, burs başvurunuz onaylandı gibi ifadelerle ne yazık ki ulaşabiliyorlar.
9: Başka bir yöntemse sahte kargo mesajları. Paketiniz teslim edilemedi ifadesiyle dikkat çekiliyor. Devamındaysa küçük bir ödeme karşılığında teslimatın yapılacağı söyleniyor. Amaç belli, kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmek.
11: Acil ödeme. Paketiniz teslim edilemedi, burs kazandınız veya öğrenim ücretiniz bulunuyor gibi ifadelerle kişilerin hızlı karar alması sağlanmış oluyor. Çünkü hemen amaç o linke tıklatıp dolandırmak oluyor.
9: Kırtasiye, kıyafet ve elektronik ürünlerdeki indirimler de dolandırıcıların tuzağına dönüşebiliyor. Gerçek siteler taklit ediliyor. Aşırı ucuz fiyatlarla vatandaş tuzağa çekiliyor. Dolandırıcıların hedefinde öğrenciler de var. Burs kazandın denilerek ön ödeme talep ediliyor. Sahte öğrenim borcu ve katkı payı mesajlarıyla da para istenebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bilinmeyen linklere tıklamayın, şüpheli e-postaları açmayın.
11: Mesajın gerçekten kurumdan gelip gelmediğini yalnızca mesajın içeriğine bakarak değerlendirmemek olmalı. Link üzerinden işlem yapmak yerine kurumun resmi internet sitesine veya bilinen iletişim kanallarına girerek bilgilerin doğrulanması gerekiyor.
6: Türkiye raylı sistemlerde tarihi bir eşi daha geride bırakıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin resmen başladığını duyurdu.
13: Milli hızlı tren setimizin de öyle üretimine başladık.
9: Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip olan ilk milli hızlı tren seti testlerde saatte 250 kilometre hıza ulaşarak rüştünü ispatladı. İlk setin testleri başarıyla sürerken müjdeli haber ikinci set için geldi ve ikinci trenin üretimine de vakit kaybetmeden başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu üretim takvimini de paylaştı. Hedef 2027 ve 2028'de 7'şer olmak üzere toplam 14 milli hızlı tren setini raylarla buluşturmak. 8 araçtan oluşan ve tam 577 yolcu kapasitesine sahip bu dev projede trenin adeta beyni sayılan kontrol sistemi CER sistemi de Aselsan İşbirliği ile tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. Seri üretimin kalbi ise Sakarya'da atacak. Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında inşaat çalışmalarında %90 seviyesine gelindi. 18 bin metrekarelik dev tesis tamamlandığında üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında toplanacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında Türkiye, ayda bir adet hızlı tren üretebilecek güce kavuşacak.
6: Türk savunma sanayi insansız sistemler teknolojisinde sınırları zorlamaya devam ediyor. Gökyüzündeki yerli gücümüze caydırıcılığı en üst seviyeye çıkaracak yepyeni bir platform daha eklendi. Tamamen elektrikli tahrik sistemiyle çalışan Toyca 10E İHA orta menzilli vuruş kabiliyetini tam 250 kilometreye taşıyor.
9: Piste ihtiyacı yok. Zorlu arazi koşullarında sınır tanımıyor. Bir mancınık yani katapult sistemiyle saniyeler içinde fırlatılan Kamikaze Toyca 10E, 10 kilogramlık güçlü harp başlığıyla hedefler için tam bir kabusa dönüşüyor. Üstelik en gelişmiş elektronik karıştırma ağlarını bile otonom yapısıyla delip geçiyor. Özel bir Türk savunma şirketi tarafından üretilen Toyca 10E elektrikli insansız hava aracıyla orta menzilli vuruş kabiliyetini 250 kilometreye taşıyor. sahip olduğu gelişmiş antijem yani karıştırma önleyici sistemi sayesinde düşman elektronik harbi altındayken bile görevini asla yarıda bırakmıyor. Kalkıştan hedefe dalış anına kadar tüm süreci özel uçuş planlayıcı yazılımıyla otonom olarak icra ediyor. Hem menzili hem de operasyonel esnekliğiyle Türkiye'nin insansız güç çarpanı olan Toyca 10E, uluslararası savunma pazarında da şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeye aday.
6: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan İspendere içmeleri doğadan şifa arayanların akınına uğruyor. Böbrek taşından mide rahatsızlıklarına, cilt hastalıklarından romatizmaya kadar pek çok derde derman olduğu Sağlık Bakanlığı raporlarıyla da tescillenen kaynak suyu yurdun dört

0: Doğal şifa arayanlar rotasını İspenderi içmelerine çevirdi.
1: Gerçekten faydası var. Herkese tavsiye ederiz.
0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yer alan doğal kaynak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
2: Malatya İspendere şifalı içme suyu cilt hastalığı yaşayanların ve böbrek hastalarının uğrak mekanı haline geldi.
0: Birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan kaynak suyundan alabilmek için şişelerle gelenler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.
3: Bu suyun özelliği nedir?
4: Valla işte şifalı su yani.
3: Bayağı faydaları var.
2: Evet, sizin var bir rahatsızlığınız yoksa?
3: Benim yok yani, içiyorum ki hani herhangi bir rahatsızlık çıkmasın.
2: Evet evet. Yani özellikle hangi hastalıkları iyi geldi söyleyeyim? Yani
3: genelde böbrek taşı, işte safra kesesi, kum, taş, cilte iyi geliyor, işte cilt yaraları.
2: Doğal maden sularına benziyor mu biraz?
3: Yani onları biraz andırıyor tabii. Biraz daha farklı ama güzel bir tadı var.
2: Evet, ailenizle yani, birlikte geldiniz.
3: Evet, buraya her yerden geliyorlar yani. Farklı şehirlerden, başka yerlerden geliyorlar. Talep çok var.
0: Atıl haldeyken 2017'de hayata geçirilen 150 dönümlük alanda cilt ve deri hastalıkları da unutulmadı. Kullanıma sunulan ve özellikle cilt rahatsızlığı bulunanların şifa bulmak için içerisine girdiği küçük havuzlar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
1: Romatizma hastalıkları, böbrek hastalıkları faydası oluyor gerçekten cilt hastalıklarına.
2: Faydasını gördük.
1: Evet, faydasını gördük yani gerçekten. Maden suyu, bildiğimiz maden suyu. Diğer maden sularının tadı biraz değişik ama çocuklar belki pek içmiyor ama gerçekten faydasını gördük.
0: Sağlık Bakanlığı Tıbbi Değerlendirme Kurulu raporuyla da tescillenen kükürt ve bikarbonatlı şifalı su banyo küre olarak kullanıldığında doku ve romatizmal rahatsızlıklara, içildiğinde ise mide, bağırsak ve böbrek taşı tedavilerine tamamlayıcı destek sağlıyor.
1: Özellikle cilt rahatsızlığı olanlar, elde mantar dediğimiz veyahut da cilt ve benzer egzama dediğimiz kısımlarda olan yaralara iyi gelmektedir. İçilebilir özelliğinde ise özellikle böbrek taşı, safra kesesi olan, kum veyahut da sindirim sisteminde rahatsız olan insanların özellikle sabahları aç karnına gelip doktor gözetiminde, çünkü biz burada Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız, o onay aldığımız suları biz her sene numune olarak gönderdiğimiz bir numune özelliği vardır. Karbondioksit iyoti ve metallerden dolayı da onaylandığımız, evet, için böyle bir özelliği vardır. Ondan dolayı da doktor gözetiminde burada su içildiği zaman faydasını gören vatandaşlarımız olmaktadır.
5: Efendim, hiçbir belirti vermeden ilerleyen şah damarı darlığı beyne giden kan akışını etkileyerek ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Hatta hastalık felce kadar götürebiliyor. Gelin bakalım şimdi ayrıntılarına.
6: Beyni besleyen damarlarda daralma oluşuyor, belirti vermeden ilerliyor.
7: Hastalarımız bir anda konuşma kaybı, elinde kolunda kuvvet kaybı, konuşamama, hareket edememe ile karşılaşıyoruz. Aktif, işini, her şeyini yapan bir insan, bir avukat, bir hakim, bir savcı düşünün. Bir anda bu insanlar mesleğini yapamaz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyar hale geliyorlar.
6: Şah damarındaki daralma felce zemin hazırlıyor.
7: Beyni besleyen damarlar, iki tanesi ön tarafta, iki tanesi arka tarafta. Bu beynimiz bu dört damar ile dengeli düzeni bir şekilde besleniyor. Şah damarında bir darlık olduysa ve bunu fark etmediği zaman ne yazık ki istemeyen olaylar, yani felçlerle karşılaşıyoruz.
6: Uzmanlara göre yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi durumlar riski artıran faktörler arasında.
7: Şekeriniz, tansiyonunuz, kolesterolünüz, sigaranız, stresiniz varsa, genetik yatkınlığınız varsa lütfen ihmal etmeyin.
6: Şah damarı daralması Doppler ultrasonuna tespit edilebiliyor.
7: Bu Doppler size şunu söyleyecek: hem şah damarınızda bir darlık var mı diye, hem de bir damar sertliği, damar tıkanıklığı sizde başlamış mı onu gösterecek. Dolayısıyla da siz tedbir alırsanız sağlıklı yaş alırız.
5: İstanbul'da bulunan Terkos Gölü'nün yüzeyinin geniş bir bölümü pembe çiçeklerle kaplandı. İşte hayran bırakan o manzarayı taşıyacağız ekranlara.
6: Pembe çiçeklere büründü. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı.

0: İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde şu günlerde görsel şölen yaşanıyor. Sonbaharla birlikte yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değiştirip pembe tonları alması görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü'nde balık tutanlar ve yüzeydeki sandallar da bölgeye ayrı bir ahenk katıyor. Suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli çiçekler adeta mevsim geçişini gözler önüne seriyor.
1: Adana mutfağının en sevilen tatlılarından biri hiç şüphesiz burma tatlısı. Peki bu lezzet nasıl hazırlanıyor? Sizin için haberimizde ekledik efendim, ekranlarınıza taşıyalım. Böylelikle de bültenimizi noktalayacağız. Yeni saatte Can Okanar karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre küresel gıda fiyatları Ağustos'ta Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken gübre fiyatları yılın ikinci çeyreğinde gördüğü zirveden gerilemesine rağmen yüksek seyrini muhafaza ediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyat Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1,9 artarak 133,3 puana ulaştı. Böylece endeks Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ağustos'ta gıda endeksinde yer alan tahıl, bitkisel yağ, et, süt ürünleri ve şeker gruplarının tamamında fiyat artışı yaşandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Beyni besleyen damarlarda daralma oluşuyor, belirti vermeden ilerliyor.
10: Hastalarımız bir anda konuşma kaybı, elinde kolunda kuvvet kaybı, konuşamama, hareket edememe ile karşılaşıyoruz. Aktif, işini, her şeyini yapan bir insan, bir avukat.

0: Bir hakim, bir savcı düşünün. Bir anda bu insanlar mesleğini yapamaz ve başkalarının desteğine ihtiyaç duyar hale geliyorlar.
1: Şah damarındaki daralma felce zemin hazırlıyor.
0: Beyni besleyen damarlar, iki tanesi ön tarafta, iki tanesi arka tarafta. Bu beynimiz bu dört damar ile dengeli düzeni bir şekilde besleniyor. Şah damarında bir darlık olduysa ve bunu fark etmediği zaman ne yazık ki istemeyen olaylar, yani felçlerle karşılaşıyoruz.
1: Uzmanlara göre yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol gibi durumlar riski artıran faktörler arasında.
0: Şekeriniz, tansiyonunuz, kolesterolünüz, sigaranız, stresiniz varsa, genetik yatkınlığınız varsa lütfen ihmal etmeyin.
1: Şah damarı daralması Doppler ultrasonla tespit edilebiliyor.
0: Bu Doppler size şunu söyleyecek. Hem şah damarınıza bir darlık var mı diye, hem de bir damar sertliği, damar tıkanıklığı sizde başlamış mı onu gösterecek. Dolayısıyla da siz tedbir alırsanız sağlıklı yaş alırız.
2: Bence doğru değil. Eski zamanlardaki şeyler daha doğruydu bence.
3: Tıklanmak için herhalde yapılan çabalar diyorum.
4: Özel şeylerimi sosyal medyada paylaşmıyorum. Mahremiyet denen şeyi çok önemsiyorum.
5: Yani Türk kültürüne asla uymayan.
6: Perdeler kapanıyor, kameralar açılıyor. Sosyalleşmek adına her anımızı paylaşıyoruz.
7: Bazen bir bakıştan, bir sessizlikten bile karşımızdakinin ne demek istediğini çözeriz. O iki kişilik bir dünyadır. Şimdi biz bunu 8 milyar 400 bin insana açtığımızda özelimiz kalmıyor, mahremimiz kalmıyor ve dolayısıyla yakınlık ve bağlar zedeleniyor.
8: Bir zamanlar evin kapısından girer girmez başlayan mahremiyet artık sosyal medyada kameraların açılmasıyla birlikte sona eriyor. Öyle ki ev turu başlığı adı altında. Yatak odasından tuvalete, banyodan salona kadar evinin her detayını gösteren çiftler sosyal medyada milyonları aslında özel hayatlarını gösteriyor. Peki bunun psikolojik açıdan etkileri nelerdir? İşte cevapları.
7: Geçmişte bir evin içine girince ve perdelerini çekince özel alanımızdaydık. Sadece o en yakın olan birkaç kişiyle bir arada olduğumuz bir paylaşım vardı. Şimdi eve girip perdeleri çekince, fakat kameraları açınca bütün dünyaya açılıyoruz maalesef ve bütün dünya bizim sanki mahremimiz, yakınımız gibi oluyor. Bütün dünya yakınımızsa hiç kimse yakınımız değildir. Dolayısıyla bu yakınlığın ve derin bağların bütünüyle kaybına götürebilecek bir süreç.
6: Peki evin neredeyse her alanının sosyal medyada teşhiri ne kadar doğru? Özellikle yatak odası, tuvalet, banyo gibi mahrem alanların paylaşılması bir kez daha tartışma konusu.
4: İnsanın özeli olmalı. Benim yani evimin her köşesini, yatak odasını, işte mutfağımın mahremiyeti var, banyosu. Bunların o mahremiyetin korunması gerekiyor.
9: Evin bir mahremiyeti var. Evin içerisinde insanın kendi özelinin başkası tarafından bilinmesine, bu dostluğu, akrabası olabilir. Onu kendin dile getirebilirsin ama sosyal medyada bunun dile getirilmesi bence bir görgüsüzlük olarak görüyorum yani.
10: Kendilerinin var olduğunu göstermek istiyorlar herhalde. Ben yaşıyorum, bunları yapıyorum, bunları yaşıyorum anlamında. Her şeyi maalesef kaybediyoruz. O görgüyü de kaybediyoruz, o insanlığı da kaybediyoruz.
9: Günün getirdiği bir şey ama tabii ki yanlış buluyorum yani. Herkesin bir özeli olmalı yani.
11: Böyle bir şeyleri bizim toplumumuza hiç uymuyor. Onun için çok rahatsızım açıkçası. Ben rahatsızım, ailem rahatsız. Herkes rahatsız.
12: Ya mutlaka yapanları duyuyoruz ama bana göre doğru değil. Bu yaşantılış bu şekilde yeni gelen çağdaki insanlara bence iyi bir örnek değil. Eski zamanlardaki şeyler daha doğruydu bence.
7: İnsanların bir onay alma ihtiyacı var. Görünür olma ihtiyacı var. Bu sosyal medya yokken de vardı ama bu kadar hastalıklı bir mecraya doğru sürüklenmiyordu. Sosyal medya 7/24 erişilebilir olmayı ve gösterebilir olmayı, teşhir edebilir olmayı sağladığı için maalesef nerede duracağını bazen insan bilemiyor. Görünür olmak ve dışarıdan onay almak insana geçici bir haz veriyor. Bir dopamin salgılatıyor. Buna eğer dur demeyi başaramazsak mahremiyetin ve sınırların erozyona uğradığını görüyoruz.
3: Şey yapmak, tıklanmak için herhalde yapılan çabalar diyorum yani.
13: A Haber Radyo. Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması genişliyor. 15 kişi daha gözaltına alındı. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken Avrupa savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını artırıyor. Akşin Kişi'ye Moskova'dan canlı yayında. Selin vurduğu Rize'de temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Selman Kutlu Rize'den canlı yayında. Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi Antalya'da başladı. Atagündüz Kurşun Antalya'dan canlı yayında. Samsun Bafra Ovası'nda Çeltik Asadı başladı. Mahmut Erdoğan Samsun'da canlı yayında. Sivas'ın Altınkale travertenlerine yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi var. Murat Onur Sivas'tan canlı yayında ve ajans var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK harekete geçti. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri inceleniyor. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon lira transfer edildiği belirlendi. Sabah saatlerinde ise yeni gözaltı haberleri geldi. Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet Nazif Vural ayrıntıları aktaracak.
14: 734 yabancı uyruklu kişiye satış yaptı.
15: Borsa manipülasyonu operasyonunda yani yine bilinen başka bir ismi olan fon soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında da 15 kişi gözaltına alındı. Peki bu 15 kişi kim? Hemen onunla başlayalım. 15 kişinin arasında yine çeşitli şirketlerde çalışan satış müdürleri ve beraberinde şirketlerdeki çeşitli görevler almış olan kişiler var. Beraberinde yine tanıdık olan bir isim var. Kendisi Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız ve işte aralarındaki şu ana kadarki en önemli isimlerden birisi de o. Bu kişiler şu an için gözaltı işlemlerine tabiler ve beraberinde ifade verecekler. Verecekleri ifadeler önemli. Adalet Bakanı Akın Gür'le konuyla alakalı açıklamalarda bulundu ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığını belirtti ve o 10 kişi içinde çalışmalar, arama çalışmaları devam ediyor. Peki soru soruşturmada gelinen son nokta ne? Katılım evim tasarruf finansmanı payı üzerinden yapılan soruşturma kapsamında şu ana kadar çok sayıda şirket, çok sayıda farklı kişinin mal varlığına tedbir getirilmişti. Mal varlığı dondurulmuştu ve bu kapsamda MASAK'ın araştırmaları devam ediyor. Geriye dönük araştırmalar burada oldukça önemli çünkü özellikle Pusula Portföy gibi, Tera Holding gibi ismi daha çok duyulmuş olan bu şirketler, soruşturma kapsamında daha çok duyulmuş olan bu şirketlerin mal varlıklarının nasıl elde edildiği, borsa manipülasyonunun nasıl ve hangi süre zarfı içerisinde yapıldığı ve ilerleyen safhalarda da bu borsa manipülasyonu kapsamında haksız kazancın elde edilmiş olan bu paraların nerelere nasıl aktarıldığı araştırılıyor. Elde edilen bulgular da bu yönde. Öyle ki yine Pusula Portföy'ün İsviçre'deki hesaplara Pusula Portföy'ün yöneticileri tarafından 4 milyarı aşkın bir para gönderildiği de belirlendi. İşte soruşturmanın gelmiş olduğu noktada artık para transferlerin nereye doğru olduğu, bu haksız kazancın nasıl elde edildiği ve borsa manipülasyon operasyonunun nasıl yapıldığı aslında daha da gün yüzüne çıkıyor. Şu ana kadar Sermaye Piyasaları Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, yine MASAK ortak çalışıyor ve her biri aslında süreçle alakalı oldukça ciddi bir araştırma içerisinde ve soruşturma kapsamında son gelinen aşamadaysa 15 kişinin gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Ve beraberinde 15 kişinin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu bazı kararlar var. Bu kararlar neler, hemen onlardan bahsedelim. Fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ve bunların eşleri ve birinci derece akrabalarının mal varlığını azaltıcı nitelikte herhangi bir işlem yapmaması adına veya bu işlemleri gerçekleştirirken izin alınabilmesi adına Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususa ilgili tüm kurumlara bildirildi. Bunun yanı sıra aynı zamanda fon hesapları, buna dair fon şirketleri üzerinden elde edilen bu fon şirketlerinin kişinin de herhangi bir şekilde gelirlerini azaltıcı veya mal varlıklarını kısacak şekilde veya üçüncü kişilere aktaracak şekilde bir hareket yapmamaları için de Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve

0: Gece yarısı SPK yeni bir bildiri sundu. Onda da bu sürenin 6 aya kadar uzayabileceğinin altını çizdi. İlk düzenlemeler 28 Ağustos'tan itibaren geldi ve 31 Ağustos pazartesi günü ilk işlem günüydü. Aslında ilk 2 haftalık periyotta piyasada çok da fazla oynaklık yoktu. Akabinde ise çöküş başlamaya başladı. Önce pusula yatırım temerrüde düştü, ödemelerini gerçekleştiremedi. Akabinde de Tera yatırım ödemelerini gerçekleştiremedi. Peki bundan sonra ne olacak? Birçok yatırımcının bu fonlarda olduğunu biliyoruz. Tüm fon piyasasına bu düzenleme gelmedi. Serbest fonlara bu düzenlemenin geldiğini ifade edelim. Serbest fon ne demek? Tasarrufu 10 milyon TL ve üzerinde olan kişiler bu fonlara katılabiliyor. Ve yaklaşık 5.9 trilyon lirayı buluyor serbest fonların büyüklüğü. Peki bütün serbest fonlara bu düzenleme geldi mi? Hayır. Serbest fonların geneline bu düzenleme geldi ama tüm şirketler zan altında değil şu an. Adı geçen şirketlerdeki 131 fonun tasfiye sürecinde olduğunu ifade edebiliriz. Tabii yatırımcı tedirgin. Ben örnek veriyorum, 5 milyon yatırmıştım, ne kadarını geri alabileceğim, hangi süre zarfı içerisinde geri alabileceğim, bu soruları soruyor. Şu an için bu soruların net bir cevabı yok ama 6 ay içerisinde bu geri ödemelerin başlanacağını ifade edebiliriz. Peki yatırımcı yatırdığı kadar bir geri ödeme alabilecek mi? Bu konuda da muğlak bir ortamın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada piyasanın dengelenmesi beklenecek ve dengelenme oluştuktan sonra o geri ödemelerin olacağını ifade edelim. Peki hangi bankalar aracılığıyla bu işlemler devam edecek? Onu da hemen detaylandıralım. İş Bankası ve Ziraat Bankası fonların tasfiye sürecini yürütecek. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleşecek. Akabinde ise yatırımcıların payları haciz ve blokelerle tek tek kontrol edilecek. Diğer yandan fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Burada bazı yatırımcılar biz 16 Eylül'de satış gerçekleştirmiştik, biz de aynı noktada etkilenecek mi sorusunu soruyorlardı. 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında emir verenler öncelikli olacak. Bu tasfiye sürecinde daha önce yararlanacaklar. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra satış emri verenlerse zaten bu tasfiye sürecine girmiş bulunmaktalar. Yeni gelişmeler oluyor. Sizler de biraz önce ayrıntıları paylaştınız. Daha başka dinamiklerin olduğunu da bu süreç içerisinde takip ediyoruz. Hem SPK'dan gelecek olan yeni açıklamaları takip edeceğiz. Hem de özellikle hukuk kanadında yaşanacak gelişmeleri de izliyor olacağız. Ama şunu ifade edelim. Bazı portföy yönetim şirketleri bizim paramız var. Biz yatırımcıya geri ödeme yapabiliriz. Ama SPK'dan tasfiye süreci başlatıldığı için şu an bunu yapamıyoruz şeklinde açıklamalar geliyor. 500 binin üzerinde yatırımcı var bu fon piyasalarında şu an tasfiye sürecini bekleyen ve son yıllarda büyüklüğünün de bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Hemen rakamlarla da ifade edeyim. 2020 yılında fon büyüklüğü sermaye piyasalarımızda 120 milyardı. Bu 16 Eylül 2026 yılında 8.9 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bu 8.9 trilyon liranın 5.9 trilyon TL'si sadece serbest fonlardan oluşuyor. Yani 5'te 2'si serbest fonlarda. Bu anlamda düşündüğümüzde bu 5.9 trilyon liranın hepsi şu an 131 fon tasfiye edilecek içerisinde mi sorusu akla geliyor. Mutlaka hepsi değil. Ama genel itibariyle bu fon piyasasına ilgi çok yüksek getiriler olduktan sonra başlamıştı. Bazı fonlarda aylık %2, %3'lük getiriler var. Bu normal olandı. Ama bu son dönemde yaşanan yüksek getirili fonlarda ayda %50, %100, %200'lük getiriler sonrası yatırımcılar buraya ilgi göstermişti ve bu ağın büyüdüğünü görüyoruz. Bizler de gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Uğur Korkmaz, çok teşekkür ederiz. Ajansa devam ediyoruz. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı vatandaşlığa yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Usulsüz yollarla 1070 yabancı uyruklu kişiye vatandaşlık kazandıran 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin vatandaşlığının iptali için idari işlem başlatıldı.

0: Usulsüz vatandaşlık operasyonunda 1070 kişiye geçersiz işlemlerle vatandaşlık sağladığı tespit edilen 72 şüpheli gözaltına alındı. Haksız vatandaşlık alan yabancı uyruklu 1070 kişinin vatandaşlık iptali için idari işlem başlatıldı. İstanbul'da gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz vatandaşlık kazandırılmasına yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gül, Beyaz ve Liv inşaat üzerinden yapılan 734 satış işlemi incelendi. 274 işlemin aldatıcı olduğu belirlendi. İncelemelerde aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. 11 kişinin işlemlerinin ise halen devam ettiği belirlendi.
1: Yapılan son operasyonda 88 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve bu operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. 1070 kişinin vatandaşlığının iptali içinse idari işlem başlatıldı.
0: Soruşturmayı duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, işlemlerin toplam tutarının 3 milyar 500 milyon liranın üzerinde olduğunu ve 30 şirkete kayyum atandığını da açıkladı. Soruşturmanın ilk ayağında ise düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek ekspertiz değerleriyle satıldığı belirlenmişti. Bu yöntemle de 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.
2: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin saat arama çalışması sürüyor. Adana sabaha karşı 04.02'de 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Saimbeyli olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı saha tarama çalışması başlattı. Çalışma sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de dakikalar önce bir açıklama yaptı. Açıklamasında Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir diyerek yedek aday tartışmasını yeniden alevlendiren açıklamalara imza attı. Peki yedek aday konusunda Mansur Yavaş daha önce ne demişti? Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kulislerde neler konuşuluyor? Cevapları sıradaki haberimizde.
3: Efendim Mansur Yavaş her şartta, her durumda aday olduğunu söyledi. Krize bak.
4: Kamuoyu yoklamanda hep ben birinci çıkıyorum.
5: Hadi oradan, hadi oradan.
6: Takım penaltı kazanmış, penaltı iki maçacak. Orada diyeceksiniz ki topun başına bu arkadaşımız gidiyor.
0: Muhalefette adaylık tartışması yeniden alevlendi. Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecini hatırlatan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek dedi. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz ifadesini kullandı.
6: Ekrem Bey, yani bizim takımın forveti.
7: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
6: Ekrem Bey gol atınca bizim takım öne geçiyor.
3: Benden kırmızı kart. Bu kadar basit.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel daha önce de Ekrem İmamoğlu'nun yerine Mansur Yavaş'ın aday olabileceğini söylemiş. Mansur Yavaş'tan yedek aday olmam karşılığı gelmişti. Bu son açıklamayla birlikte gözler yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na çevrildi.
4: Ekrem Başkan'ın başına bir iş gelirse onun yerine şu olur, o olması onun yerine bu olur. Kimse birbirini yeder falan olmaz.
0: Özgür Özel her ne kadar kendisinin aday olmayacağını açıklasa da kulislerde ismi dillendiriliyor. Bazı vekiller Yeni Parti Genel Başkanı'nın adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
6: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada iki isim için ev hapsi kararı verilirken eski başsavcı

0: ve savcı tutuklandı. Gözaltına alınan ambulans şoförü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kozinoğlu'nun ölümünden 15 yıl sonra koğuş görüntülerine ulaşıldı.
1: Koğuş arkadaşlarına ev hapsi, dönemin savcılarına tutuklama çıktı. Ergenekon soruşturmasında tutukluyken Silivri cezaevinde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin bugüne dek yapılan operasyonlarda FETÖ'den ihraç edilen dönemin eski savcılarının tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya çıkmış oldu. Soruşturmada Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Ayrıca Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaşarak hastaneye sevk edilmesinin hemen ardından kaldığı koğuşa ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Kayıtlarda Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanındaki ışıkları kapattığı sırada Kaşif Kozinoğlu ile Hasan Ataman Yıldırım'ın avluda yürüyüş yaptığı görüldü. Söz konusu gelişmenin ardından emekli asker Hasan Atilla Uğur'un savcılıkta verdiği ifadeye ulaşıldı. Uğur'a Kozinoğlu'na verilen dilaltı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cisim soruldu. Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını anlattı. Bunun üzerine dilaltı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını söyledi.
2: Benden istediği dilaltı hapını verdim. Ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazında nereden aldığımızı hatırlamıyorum.
1: Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de sorgu sırasında gündeme geldi. Uğur savcılığın elinde görüldüğünü belirttiği cismin ne olduğu yönündeki soruya ise elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum yanıtını verdi. Savcılık Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirterek bunun nedenini sordu. Uğur yine hatırlamadığını ileri sürdü. Avukatları ise dosyadaki FETÖ şüphesine dikkat çekti. Uğur Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra yardım istediğini ancak görevli personelin gelmediğini iddia etti. Ve bu nedenle mutfaktan aldığı bazı cisimlerle demir kapıya vurarak yardım çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ambulans şoförü Süleyman Kaba ise serbest bırakıldı.
0: Alihan Kuriş soruşturmasında tanık ifadeleri Kuriş'in talimatlarını ortaya çıkardı. İfadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söyledi.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni tanık ifadelerine göre CHP'ye oy vermeyenlere hayatın zindan edildiği iddia ediliyor.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3 yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten 3 tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Bir tanığın anlatımına göre girişine izin verilmediğinde kendisine bunun Alihan Kuriş'in emri olduğu bildirildi. İkinci tanıksa 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Bir diğer tanıksa CHP'ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi. Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde öne çıkan ortak başlıklar dikkat çekti. Tanıkların ifadelerinde örgüt elebaşlarının talimatıyla CHP'ye oy vermeyenlerin afaroz edildiği görüldü.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

0: Erdoğan Türk evi önünde büyük bir coşkuyla karşılandı.
1: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Başkan Erdoğan'ın uçağı büyükelçilerden oluşan heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi serini karşılıksız bırakmayan Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
2: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
3: Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
0: Batı Şeria'da toprağını savunmaya çalışan Filistinli bir çocuk, kendisini taciz eden ve sopalarla saldıran işgalcilerin karşısında dimdik ayakta durdu. Yapılan tüm baskı ve provokasyonlara rağmen korkuya kapılmayan Filistinli çocuk, işgalcilerin karşısında geri adım atmadan dimdik durmayı sürdürdü. Batı Şeria'da aralarında çocuklar ve gençlerin de bulunduğu işgalciler Filistinlilere ve evlere saldırdı. Bir Filistinli çocuksa işgalcilere tek başına direndi. Tahrik için her türlü hakaretlerde bulunmalarına rağmen dik duruşunu devam ettiren küçük çocuk kahramanca toprağını savundu. Yaşanan o cesurca direniş anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabirine yaptığı açıklamada İran'a tehditler yağdırdı. Tahran'a akıllı olsalar iyi ederler diye seslenen Trump, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım ifadesini kullandı.
4: İran'ı sert sözlerle hedef aldı, tehditler yağdırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News muhabiri Trey Yinks'te açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran, Yemen ve Birleşmiş Milletler zirvesi gibi pek çok başlık vardı. Tahranlı yetkililerin birçoğunun fare gibi saklandığını öne süren Trump, Hürmüz'de tırmanmaya devam eden gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İran'a uslu durmaları tavsiyesinde bulunan ABD Başkanı, asıl soru şu ki İran'ın tamamını ne zaman havaya uçuracağım dedi. İran'ın seçenekleri şunlar: tamamen yok edilmek, ekonomik çürümeye terk edilmek ya da bir anlaşma yapmak. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında verilen vizeye ilişkin de konuştu. Dikkat çeken bir iddiada bulunarak zirvede Pezeşkiyan'la bir araya gelebileceğinin sinyalini verdi. Trump'ın bir diğer gündem başlığı da Yemen'di. Hürmüz gibi kritik önemi bulunan Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki askeri gerilimi değerlendirdi. Husilerle sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyerek İran destekli grubun ABD'ye ait tankerlere saldırmamayı kabul ettiğini öne sürdü.
0: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürüyor. Savaş hala bitmedi. Taraflarda bir türlü masaya oturmuyor. Ancak Avrupa endişeli. Son günlerde Avrupalı liderlerden olası bir Rus saldırısına karşı hazırlıklı olalım açıklamaları geliyor. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev aktaracak.
3: Can Okanar, Rusya'daki parlamento seçimlerinin son gününde Ukrayna

0: Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik yoğun hava saldırısı savaştaki tansiyonu iyice artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı sadece bir gün içinde yaklaşık 2000 insan sava aracı ve 8 Flamingo füzesinin düşürüldüğünü rapor ederken, kitlesel saldırı sonucunda Moskova bölgesinde bir petrol rafinerisi ve büyük bir depo isabet aldı. Ayrıca saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla kişi de yaralandı. Askeri uzmanlar Moskova'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna saldırılarına misilleme olarak Ukrayna'nın büyük kentlerine saldıracağını tahmin ediyorlar. Kasım ayında Ukrayna'ya batıdan yeni silah sevkiyatının ulaşacağına dikkat çeken uzmanlar dolayısıyla Kasım ayına kadar Rusya'nın saldırılarının şiddetleneceğini söylüyorlar. Rusya-Ukrayna savaşına paralel olarak Avrupa'daki güvenlik endişeleri de artıyor. Avrupa ülkelerinden peş peşe Rusya'nın drone saldırılarıyla ilgili açıklamalar gelirken, bir taraftan da güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Batılı istihbarat kaynaklarına göre Rusya ordusuna yeni bir personel seferberliği hazırlığı yapan Moskova'nın yeni hedefi Avrupa olabilir. Daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Rusya'nın parlamento seçimleri sonrasında seferberlik ilan ederek orduya 300 ila 700 bin arasında ek asker alacağını söylemişti. Rusya'nın Avrupa'ya saldırmaya karar vermesi halinde öncelikli olarak Litvanya, Letonya ve Estonya'ya gireceği ihtimalini değerlendiren Baltık Cumhuriyetleri, bu ihtimale karşı Litvanya, Letonya ve Estonya halkının Polonya'ya tahliyesi planını da hazırladı. Rusya'nın Estonya sınırında sokağa çıkma yasağı ilan ettiği haberleri de geliyor. Avrupalı savunma ve güvenlik yetkilileri Moskova'nın Avrupa ve NATO ülkelerine yönelik siber saldırı, sabotaj, dezenformasyon ve diğer hibrit faaliyetlerini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan Rusya ile İngiltere ve Almanya arasındaki gerilim de Avrupa'da yeni bir savaş riskini artırıyor. Moskova, Ukrayna'daki İngiliz tesislerinin Rus topraklarına yönelik uzun menzilli saldırıları desteklemesi halinde bu tesislerin meşru hedef olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu. Rus yetkililer Avrupa ülkelerindeki güvenlik endişelerinin abartılı olduğunu, Moskova'nın Avrupa'ya saldırmayacağı mesajlarını da vermeye devam ediyor. Rusya lideri Putin, Rusya'nın Avrupa ile savaşması için hiçbir neden bulunmadığını, buna rağmen Avrupa ülkelerinin kendi halklarını Rusya tehdidiyle korkuttuklarını söyledi.
1: İngiltere'de Brexit sonrası Avrupa Birliği tartışmasını yeniden alevlendiren bir anket yayımlandı. Yapılan araştırmaya göre 632 seçim bölgesinin 628'inde Avrupa Birliği üyeliği en çok tercih edilen politika oldu.
2: İngiltere'de Brexit'in ardından Avrupa Birliği tartışması yeniden alevlendi. 11.927 seçmenle gerçekleştirilen araştırma çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. Ankete göre seçmenlerin %35'i İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olmasını en çok tercih edilen politika olarak görüyor. Avrupa Birliği ile bağları daha da zayıflatmak isteyenlerin oranı ise sadece %11.
3: Oldukça hayal kırıklığına uğradık. Her yıl geliyorduk ve çok daha fazla insan bekliyorduk. Ama merak ediyorum çünkü gidişat değişiyor gibi görünüyor ve birçok insan yeniden katılmak istiyor. Belki de herkes bunun zaten olmaya başladığını düşünüyor.
2: Aslında en çarpıcı sonuç seçim bölgelerinde ortaya çıktı. Kuzey İrlanda hariç 632 seçim bölgesinin 628'inde Avrupa Birliği üyeliği tercihi ilk sırada. Anketteki bu tablo Brexit sonrası İngiltere'de Avrupa ile ilişkilerin yeniden siyasi gündemin merkezine oturduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği üyeliğinin ekonomik boyutu da dikkat çekici. Bazı ekonomik modellemelere göre Avrupa Birliği üyeliği İngiltere ekonomisine uzun vadede en az 92 milyar sterlinlik katkı sağlayabilir.
4: Avrupa Birliği daha zayıf ve aynı zamanda Birleşik Krallığın da daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın ve Putin'in saldırganlığı ve Çin'in bize, sanayimize, tarımımıza karşı yaptıklarına karşı birlikte olmak bir seçenek değil. Bir zorunluluk olduğu bir dönemde biz birlikte değiliz.
2: Londra yönetimi de Brüksel'le daha yakın ilişki mesajı veriyor. Başbakanın İrlanda Başbakanı Michael Martin'le görüşmesinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında daha güçlü ve yakın bir ilişki için çalışacağı vurgulandı.

0: Fransa'da polis ve jandarmanın silah kullanma yetkilerini yeniden düzenleyen yasaya tepkiler büyüyor. Paris'te binlerce kişi sokağa çıktı. Düzenlemeye karşı başlatılan dilekçeye yaklaşık 730 bin imza toplandı. Protestolar birçok Fransız kentine de yayıldı.
1: Binler meydanlara akın etti. Güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisini arttıran yeni yasa tasarısına karşı sokaklara döküldü. Gösterilerin adresi bu kez Fransa'ydı. Protestocular polis ve jandarmaya verilen silah kullanma yetkisinin genişletilmesini öngören düzenlemeye karşı toplandı. Başkent Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan kalabalık Bastille Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler yürüyüş boyunca polis şiddetine karşı sloganlar attı. Meydanlarda öldürme iznine hayır ve polis dokunulmazlığına hayır sesleri yükseldi. Protestolar sadece başkentte sınırlı kalmadı. Marsilya, Lyon ve Lille gibi birçok büyük şehirde de binlerce insan sokağa çıktı. Uluslararası Af Örgütü ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu eylemlere destek verdi. Öte yandan halkın tepkisi sadece sokaklarla sınırlı değildi. Yasa tasarısına karşı internette başlatılan dilekçe kısa sürede 730 bin imzaya ulaştı. Toplanan imzalar Ulusal Meclis Hukuk Komisyonu'na sunuldu. Ancak tüm bu tepkilerin hedefindeki yasa tasarısı Ulusal Meclis'ten geçti. Metnin önümüzdeki günlerde Senato tarafından incelenmesi bekleniyor. Gelişmeler üzerine Fransa genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı ekiplere özel dikkat talimatı verdi.
0: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sırasında bulunan eşyalar inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekiplerin bebeği arama çalışmaları da aralıksız sürüyor.
2: Büşra bebek yaşıyor mu?
3: Büşra bebeğe ne olduğunun sırrı bulunan kıyafetlerle mi çözülecek? 11 aylık Büşra bebek, 10 Eylül gecesi Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyünde kayboldu. Olayın ardından anne Elif Balıkçı'nın iddialarının ardı arkası kesilmedi.
4: Anne Elif Balıkçı ilk etapta babasının 11 aylık Büşra bebeği başkalarına para karşılığı sattığını söyledi. Sonrasındaki ifadede hayvanların götürebileceğini, yabani hayvanların çadırdan götürebileceğini söyledi. Ondan sonraki ifadesinde ise yine 11 aylık Büşra bebeği babası sırtına vurarak, tokatlayarak öldürdüğünü söyledi.
3: Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin annesi, babası ve akrabalarının da aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı.
5: Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz? Bir şey söyleyecek misiniz? Büşra bebek nerede?
3: Arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken gözler ailenin kaldığı çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bebek kıyafetlerine çevrildi. Buluntular, Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması ve üzerlerinde kan ya da soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu bulunup bulunmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. AFAD, UMKE, jandarma ekibi, hassas burunlu köpekler ve dronlar yardımıyla her yerde Büşra'dan bir iz aranıyor.
0: Selim vurduğu Rize'de temizlik ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu bölgeden karşımızda, yanında konuğumuz.
6: Canan Pınar, hafta sonunda o selin vurduğu Rize'nin ve en fazla etkilenen Rize'nin İyidere ilçesinde Hazar mahallesindeyiz ve yoğun bir temizleme çalışması ve hasar tespit çalışmaları var. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir o temizleme çalışmalarını gösterirken ben konuğumuz İyidere Belediye Başkanımız Saffet Mete'den detayları alacağım. Başkanım öncelikle geçmiş olsun.
7: Sağ olun.
6: Nasıl bir akşam yaşadın, nasıl bir gece yaşadın? Sanırım tarihte böyle bir örnek yok yağmur olarak.
7: Valla tarihinde hiçbir örnek yok. Yani hakikaten geceyi anlatmaya yani kelimeler yetmez. Yani 4 saat içinde yaşanan bir felaket. Yani tarihinde görülmemiş. En son 65-70 yıl önce yaşanmış bir olay diyorlar. Yani o gece hakikaten

0: Yani verilere göre 189 kilogram metrekareye su düşmüş.
1: Yani 190 kilogram.
0: 190 kilogram.
1: Yani bu rekor olabilir herhalde.
0: Herhalde rekor bir rakam ama zaman çok kısa. Tabii zaten biz bunu hazırladık aslında. Yani o gece ondan beri teyakkuzluk, çünkü komşu ilimiz Trabzon bir felaket yaşıyordu. O felakete göre biz daha hazır kıta bekliyorduk ama bu kadar yoğunluk, bu kadar kısa zamanda bu felaketin geleceğini hiçbir zaman tahmin etmemiştik. Bugün Allah'a şükürler olsun. Yani en azından can kaybımız yok. Sadece mal ve hasar tespitlerimiz zaten ilk günden itibaren devlet,
1: onu söyleyeyim başkanım, arkada Özgür de göstersin. Aynı. Gerçekten çok yoğun bir çalışma var. Hem belediye
0: aynı
1: ekipleri.
0: Aynı şekilde bütün ekip burada. Şu anda Devlet Su İşleri, Karayolları, Özel İdare, Rize Belediyesi, bütün komşu ilçelerimizin belediyesi. Allah razı olsun. AFAD, bizim İdare Belediyemiz, mahalle muhtarlarımız, il genel meclisçilerimiz, belediye meclisçilerimiz, herkes bir mahallede.
1: Tabii ki sevindirici olan can kaybı böyle.
0: Aynen.
1: Bir
0: tabii. Yani insanlarımıza şu an itibariyle ulaşmadığımız kimse kalmadı. Yani ulaşamadığımız, irtibata geçmediğimiz veya bizzat ziyaret etmediğimiz ama benim tarafımdan Amman Başkan Vekil veya belediye meclisçileri tarafından, Vali Bey zaten, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, hemen hemen her sabah, her akşam beraberiz. Her akşam koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Yarınki planımızla ne alaka? Çalışmalarımızın. Çarşamba günü net bir rakam çıkartacağız. Yine valimizin koordinasyonunda AFAD'da çarşamba günü hasar tespitin yani %99 net olmamakla beraber ama elimize çok iyi bir veri çıkacak. Çünkü şu anda hem gelirler müdürü hem AFAD ilk günden itibaren sahadalar. Hiç vatandaş atlamadı. Hatta esnafımızda tekrar mağduriyet yaşanır diye cumartesi sabah olayın ilk anında hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Bugün tekrardan Vali Bey'in talimatıyla Gelirler Müdürlüğü girdi. Allah'a şükür olsun esnafımız.
1: Şimdi onu da söyleyelim. Farkında. Özgür göstersin. Buralar tabii ki yaşanır mahalleler, gördüğünüz yerler ama can kaybı olmaması, bakın evlere kadar ulaşmış.
0: Yani şu anda görüyorsunuz burada bir dere falan yok. Hiçbir dere yok. Buralarda yakınında bir dere yok. Ama buradan gelen bir dere bütün burayı bu hale getirdi. Yani insanlar şunu düşünmesin. Dere taştı, bu hale geldi. Ya İdare'de böyle bir şey yok. Ve dünden itibaren yani insanların sanki felaket tellallığı yapacak gibi bir haberlerin üretmesi, işte devlet nerede, devlet işte bunu mu yaşayacak, Rize'nin kaderi mi bu? Biz şu anda şunu söylüyorum. Ben İdare Belediye Başkanı olarak 2019'da göreve geldim. 2019'dan 2026'ya kadar 102 bin metreküp ilçemde istinat duvarı yaptık. 3800 metrede dere istila çalışmalarımız devletimizin gücüyle yaptık. Gelsinler bizzat, daha bir yerde varsa, yapmış olduğumuz bir tane duvar istinat duvarında çökme, patlama veya kayma var mı? Kesinlikle yok. Olan yerler nerede? Yaptığımız istinat duvarının üzerindeki araziler, tarım arazilerinin vadilerle buluşması. Bu araziler bir dönüm, iki dönüm değil. 10 dönüm, 15 dönüm dağ gibi araziler koptu, aşağıya doğru geldi.
1: Yani tabii ki böyle bir yağmur da başkanım. Yani 190
0: kilogram ve iyidir belki tarihinde böyle bir şey görmemiş. Büyüklerimizle konuşuyoruz. 65-70 yıl önce böyle bir felaketin çocukluk zamanlarında, onların da çocukluğundan gelen böyle bir şey yaşanmış. Ama bunun tellallığını kimse yapmaz. Milletimiz zaten her şeyin farkında. Burada bir dere taştı, dere istila küçüktü, yatağı küçüktü, yok duvarlar yetersiz kaldı. Varsa gelsinler, ispatlasınlar, biz buradayız. Yüzleşmede buradayız. Ben vatandaşımdan isteğim kesinlikle böyle uyduruk haberler.
1: Meteorolojinin yarısından sonra her türlü önlem alınmış.
0: Alınmıştı her türlü. Bütün ekip sahadaydık. İş makinelerimiz, her şey. Ama buna can dayanmaz. Belli bir süre sonra ister istemez yağmurun gücüyle geri çekilmek zorunda kalktık. Niye? Yani insanların, çalıştığımız personelin artık can güvenliği kalmamış. Düşünebiliyor musunuz? Tekrar göstereyim ben. Burada bir dere var mı? Hayır. Nereden geldi bu çamur buraya? Buradan akan, bir anda derelerden, toprağın altından çıkan kaynak suların bir anda yüzeysel olarak yukarıya çıkmasından. Onun için mutluyuz. Vatandaşımızdan, dün de milletimiz yanındaydık. Bugün de, bugün 3. gün. 20 Eylül tarihi, yani 19 Eylül'ü 20 Eylül gecesine, gününe başlayan tarihi İdare için bir milattır. Vatandaşımız, hep şunu söylemiştik. Bizim bir sloganımız vardı. Tertemiz İdare, çiçek gibi İdare. Hakikaten 7 yılda bunu başarmıştık. Bundan daha iyisini yapacağız. Devletin ne kadar güçlü olduğunu millet zaten farkında. Biz devlet olarak sahadayız. Ama böyle haber üreten insanları da ilçemize bekliyoruz. Bizimle bu işi bir yüzleştirsinler. Biz de
1: görelim. Başkanım, çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. O sel felaketinin en fazla etkilenen ilçesi İyidere ilçesindeydik. Hazar Mahallesi'nde gerçekten çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları da devam ediyor diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
2: TOKİ'den ev ya da iş yeri alıp borcunu ödemeye devam eden 228 bin hak sahibini ilgilendiren yeni bir fırsat kapıda. Borcunu erken kapatmak isteyene %25 indirim geliyor. Üstelik avantaj sadece borcun tamamını ödeyebilenlerle sınırlı değil. Kısmi ödeme yapanlar da indirimden payını alabilecek. Ayrıntılar.

0: Para bakıyoruz.
1: Bir müjdemizi de evini, iş yerini TOKİ'den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz.
2: Takvimler 22 Eylül'e ayarlandı. TOKİ'den ev ya da iş yeri sahibi olup borcunu ödemeye devam eden hak sahiplerine indirim yolda.
1: Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız.
2: Yani 100 bin lira borcu kalan bir hak sahibi kampanya kapsamında borcunu kapatmak isterse 75 bin lira ödeyecek.
3: Üstelik fırsat sadece borcunun tamamını kapatacaklarla sınırlı değil. Cebindeki imkan kadar ödeme yapmak isteyene de indirim kapısı açık. Yani hak sahibi kalan borcunun en az %25'ini peşin öderse ödediği bu tutar üzerinden de %25'lik indirimden yararlanabilecek.
2: Bu da 25 bin lira yerine hak sahibinin 18.750 lira ödeyeceği anlamına geliyor.
4: Tabii burada amaç hem bir kaynak oluşturmak hem de TOKİ olan borçlarını peşin ödediği zaman peşin verilen paranın avantajını kullanmaktır.
3: Peki kimler yararlanabiliyor? Taksiti en geç Haziran 2025'te başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar bu fırsattan yararlanabiliyor.
2: İndirimden faydalanmak isteyenler dikkat! 22 Eylül'de başlayacak kampanya 19 Ekim'de sona erecek. Hak sahipleri satış işlemini yaptıkları yetkili bankaya başvurarak kampanyaya dahil olabilecek.
5: Samsun Bafra Ovası'nda çeltik hasadı başladı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu aktaracak.
6: Hem dünya için hem de ülkemiz için son derece önemli bir tarım ürünüdür çeltik. Bu kapsamda yapılan çalışmalar verimliliğin arttırılması elbette ki devam ediyor. Bu kapsamda Samsun'un verimli ovalarından Bafra Ovası'nda 12. çeltik hasatı şenliği gerçekleştiriyor. O şenlik kapsamında hasat için makineler de artık tarlalara, bahçelere girdi. Zor bir iş elbette. Biz kolumuzu koyacağız. Samsun Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz'la. Sayın Müdürüm hayırlı olsun sezon. Hem çeltiğin hasatı başladı hem şenlik gerçekleştirdi. Ülkemiz için de önemli çeltik, neler söylersiniz?
7: Evet, teşekkür ederim. Bugün Bafra Ovası'nda mutlu bir günle başladı üretici güne. Çeltik hasadı başladı. Samsun ilimiz Türkiye'de çeltiğin en çok üretildiği ikinci il durumunda. 2025 rakamlarına göre ülkemizde yaklaşık 1 milyon ton civarında bir üretim söz konusu. Bu üretimin 183 bin tonu Samsun ilimizde gerçekleşiyor. Yani yaklaşık üretimin, ülke üretiminin %18'i Samsun ilinde üretiliyor. Tabii üreticilerimiz Samsun'da üretmeye devam ediyor. Yıl boyu üretim burada devam ediyor. Gerçekten bir gün bir bakıyorsunuz, bir farklı ürünün hasadı yapılırken bir sonraki gün diğer bir ürünün hasadıyla karşılaşıyorsunuz. Bir taraftan da yeni ekilişler yapılıyor. Bu noktada Samsun Bafra Ovası özellikle çeltik üretiminde söz sahibi olan bir ilçemiz. Türkiye'de Samsun ikinci sırada yer alıyor ama Bafra ilçemiz de en çok çeltiğin yetiştirildiği ikinci ilçe durumunda. Tabii ekonomiye de ciddi bir katkısı var burada yetiştirilen çeltiğin. İlçede 14 tane çeltik fabrikası var. Modern tesisimiz var. Bu tesislerde çalışan işçilerimizi düşündüğümüz zaman istihdama da önemli oranda bir katkı sağlıyor. İlçenin ekonomisine yaklaşık 4 milyar civarında bir katkısı var çeltiğin Bafra ilçemize. İl genelinde de yaklaşık 7 milyarlık bir katkıdan bahsedebiliriz. Tabii Bafra pirinci geçtiğimiz 2026 yılının ilk aylarında coğrafi işarete konu edildi ve coğrafi işaret aldı şu an. Tabii kendine has aromasıyla öne çıkan bir pirinç. Böyle olunca da coğrafi işaret çalışmaları uzunca bir zamandır devam ediyordu ve 2026 yılı içerisinde de coğrafi işareti almış oldu Bafra pirinci. Bu haliyle önümüzdeki süreçte üretici için daha da karlı olacağını düşünüyoruz. Tabii şöyle bir geçmişe gittiğimizde Bafra'da çeltik kültürünün 75 yıl geriye dayandığını görebiliyoruz. Üreticilerimiz yaklaşık 75 yıldır bu ilçede üretim yapıyorlar. Her geçen yılda üretim miktarı artıyor ve bu Birim alan veriminde de artışlar sağlanıyor. Tabii kaliteli yeni çeşitlerin, sertifikalı çeşitlerin devreye girmesiyle beraber üretim de her geçen yıl artmaya başladı. Gene

0: 57 yılında ilçede ilk çeltik fabrikası kuruldu. Bu fabrikalarda burada üretilen çeltik işleniyor ve bir şekilde iş piyasada değerlendiriliyor. Yani bu şehir için çeltik büyük önem arz ediyor ve üretim kesintisiz Samsun ilimizde devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı olsun hasat diyelim sizlere de.
0: Teşekkür evet ben teşekkür ediyorum. Tüm üreticilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Tabii zor bir iş çeltik. Bakın o bahçedeki çoraklığı görüyorsunuz. Aylarca suyun içerisinde bekleyen o mahsuller artık çiftçinin, üreticisinin hasat gününe de gelmiş durumda diyelim. Ve sözü Samsun Bafrovası'ndan tekrar size bırakalım.
2: Sivas'ın Altınkale travertenleri Denizli'deki dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine kardeş olarak hayata geçirilen özgün yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
3: Evet Can Okanar, Denizli'nin pamuk kalesi pamuk gibi rengi olduğu için ismini oradan almış durumda. Sivas'ın altın kalesi ise pamuk kaleye kardeş olarak gösteriliyor. Rengini suyun kükürdüğünden alarak altın rengine dönmüş durumda. Şimdi bizler de Sivas'a yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan pamuk kaledeyiz. Yıldızeli ilçesine bağlı çok önemli turizm alanlarından bir tanesinin olduğunu söyleyebilirim. Tabii suyun sıcaklığı yaklaşık 48 santigrat derece, limonit ve hematit içerikleriyle bizlere adeta burada görsel bir şölen sunmakta Altınkale. Tabii travertenleri çermik suyunun özellikle zengin dokusunu öne çıkararak jeolojik yapıya gözler önüne seren tabii alanında özel bir yapısı bulunan tektonik unsurlar bulunan bir özel yapı. Burası Sivas Belediyesi tarafından inşa edildi ve yerli ve yabancı turistlerin de oldukça fazla ilgisini çekiyor. 40 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Altınkale çevresinde travertenlerin bulunduğu alan ise yaklaşık 21 bin metrekare, 19 bin metrekaresinde ise rekreasyon alanı bulunmakta. İşte şu anda da kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yel sizlere Altınkale'nin o eşsiz güzelliğini gösteriyor. Şimdi Pamukkale'ye gidenler tabii Pamukkale'yi biliyorlar ama Altınkale'de Pamukkale kadar güzel bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim. 48 derece sıcak bir sudan bahsediyoruz. Şifalı bir sudan bahsediyoruz. Kimi zaman özellikle kış aylarında bile buraya vatandaşlar geliyor. Bu sıcak çermiğin, sıcak suyun içerisine giriyor ve şifa bulduklarını da iddia ediyorlar. Yurt dışından biraz önce buraya gelen misafirler vardı. Onlarla konuşma imkanımız buldu. Gerçekten hayran kaldılar. Sivas'ta yapılan eşsiz manzarası olan çok özel yapılardan bir tanesi Altınkale. Evet şu anda suların nasıl püskürdüğünü de gözlemleyebiliyoruz. Yoğun bir şekilde burada sıcaklığı da hissetmemiz mümkün. Evet bizler de bugün Pamukkale'ye kardeş olarak gösterilen Altınkale'deyiz. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Altınkale'deyiz. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü, şifalı bir de suyu var. Evet bizler buraya yapanlara, emeğe geçenlere teşekkür edelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Can Okanar.
2: Ordu'da bir fırıncı balık ekmekten esinlenerek hamsi ile simidi bir araya getirdi. Farklı lezzetiyle dikkat çeken hamsili simit müşterilerin de beğenisini aldı.
4: Balık ekmek oluyor da balık simit niye olmasın? Yaptık oluyor, çok güzel oluyor.
5: Ama değil mi? Değişik. Ben beğendim.
6: Simitle hamsi aynı fırında buluştu. Ortaya alışılmadık bir lezzet çıktı. Hamsili simit müşterilerden de tam not aldı.
7: İlk kez hamsili simit deniyorum. Lezzetini beğendim. Daha çok böyle hamsili pilav tadı aldım.
8: Bir hamsi simidi bu kadar mı yakışır? Denilecek kadar var.
6: Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Bahtiyar Bodur. Daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli simitler denedi. Sonra aklına bir fikir geldi.
8: Yaptığımız bütün ürünler çok lezzetli ve çok kaliteli oldu. En sonunda Dedi ki biz bunu güzel Karadeniz'imizin ürünü olan

0: hamsiyle birleştirsek nasıl olur diye bir denemeler yaptık. Birkaç denemeden sonra başarılı olduğunu tabii ki bize müşteriler tarafından iletildi.
1: Peki hamsili simit nasıl yapılıyor?
2: Fırında ön pişirme yaptığımız hamsimizin içerisine baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biber, toz biber koyup bir hamur kıvamı alana kadar hamsiyi biraz yoğuruyoruz. Serdiğimiz mülfe hamurumuzun içerisine hamsimizi koyduktan sonra simit kıvamımızı, simit şeklimizi veriyoruz. Tabii bir köşede tepside susam, çörek otu ve pekmezden oluşan dış kaplamasını yapmamız için gerekli malzemelerimizi de hazır ediyoruz. Simit şeklimizi verdikten sonra dış kaplamasını yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza veriyoruz. 15-20 dakikada çok süper lezzetli bir ürün yemeye hazır.
1: Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti.
0: Yaptığımız hamsili simidin değişik balık türlerinden de deneyeceğiz. İşte levreklisini mezgitle deneyeceğiz, istavritle deneyeceğiz, barbunla deneyeceğiz. Hangisi daha iyi olursa gelen bize dönüşüm olan tekliflere göre değerlendireceğiz.
3: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: İstanbul'da Ağustos'ta en çok tercih edilen su ürünü palamut oldu. Palamudu, levrek, çipura, sardalya, mırlan, istavrit, somon, tekir izledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin Gürpınar su ürünleri haline ilişkin verilerine göre Ağustos'ta halde 91 farklı ürün satıldı. Toplam 874 ton su ürününün satışa sunulduğu halde en çok palamut rağbet gördü. Bu dönemde palamut 156 ton 7 kilogramla satılan ürünleri %17,85'ini oluşturdu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir Dursunbey Devlet Yolu'nun 62 ve 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
11: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
15: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son

0: yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini veren Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adını geçirmedi. Bu gelişme siyaset kulislerinde Özel'in İmamoğlu'ndan kesin olarak vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.
4: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir röportajda Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır sorusuna evet diyen Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenek ifadesini kullandı. Özel'e Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Haberdar olduğunu söyledi. Belediye hizmetleri kapsamında yapılacak böyle bir görüşmede sakınca görmediğini ifade etti. Özel ayrıca Yavaş'ın bu görüşmesinden hareketle AK Parti'ye geçeceği veya adaylıktan çekileceği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını söyledi.
6: Önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
5: Röportajda Mansur Yavaş'ın henüz yeni partiye katılmaması da Özel'e soruldu. Mansur Yavaş'la düzenli olarak görüştüklerini belirterek aralarında bu konuda bir fikir ayrılığı veya çelişki bulunmadığını söyledi. Önce Amerikan ordusunu uzaya taşıdı, şimdi gözünü teknolojinin yeni cephesi yapay zekaya dikti. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka teknolojisini askeri alana entegre edecek yeni bir adım atıyor. Trump, ordunun yeni gücü olacak yapay zeka kuvvetlerinin kurulacağını duyurdu.
7: Yapay zeka konusunda çok öndeyiz. Bunu böyle sürdürmek istiyoruz. Bence bu sektör belki de internetten daha büyük. Herkesin şimdiye kadar gördüğü her şeyden daha büyük.
5: Konuya ilişkin bilgilendirmeyi Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Paylaşımda tıpkı ilk başkanlık döneminde kurduğum ABD Uzay Kuvvetleri gibi yapay zeka kuvvetlerini kuruyorum. Bu doğrultuda yakın gelecekte yapay zeka güvenlik sorumlusunu açıklayacağım ifadeleri yer aldı. Teknoloji devlerinin sektörün geleceğine yönelik endişe veren çağrılarına da kulak tıkayan Trump, yapay zekanın gelişiminin önünü kesmeyeceğini açıkladı. Öngörülen felaket senaryolarına da saçmalık dedi. ABD Başkanı bununla da sınırlı kalmadı. Yapay zeka isminin değişmesi gerektiğini de kaydetti. Yeni isim olarak üstün zeka ya da süper zeka seçeneklerini öneren Trump, sektörde Çin'den önde olduklarını öne sürdü.

0: hoş geldiniz. Ajans Güneş Kuşağı'ndayız. Saatlerimiz 14'e yaklaşmakta. Önümüzdeki 3 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla başlayacağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltında olan 3 kişi adliyeye sevk edildi. İfade verecek yeni isimler de var. Hemen ayrıntıları soralım. Ahmet Nazif Vural son bilgileri paylaşacak. Ahmet Nazif.
1: Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşerek devam ediyor ve soruşturma kapsamında aslında ilk etaptan bu yana özellikle o gün Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğü Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu esnada ve öldüğü o günde aslında orada çalışan kişilerin bir bir aslında gözaltına alındığını ve bu kapsamda kendilerinin ifadelerine başvurulduğunu biliyoruz. Ve bu yeni gelişmeyle birlikte aslında 3 kişi daha gözaltına alınmıştı. Bu 3 kişi kimdi? Eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke. Bu 3 isim jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Peki önemlileri neler? Hemen onlardan bahsedelim. Özellikle dönemin vardiya amiri Kazım Beyke'ye sorulacak sorular neler ve bunlarla alakalı bizler neler tahmin ediyoruz? Hatırlayacaksınız.

0: ilk operasyonda, ilk dalga operasyonda Ferhat Veysi Gül de gözaltı için karar çıkartılan kişilerden birisiydi. Ancak kendisinin FETÖ firarisi olduğunu öğrenmiştik. Ardından kendisinin de yurt dışında bir ülkeye kaçmış olduğu biliniyordu. Peki Ferhat Veysi Gül o gün ne yapmıştı? Kendisi o gün acil durum sesini radyo sesiyle engellemiş, perdelemişti duyulmaması amacıyla. Ve o günün dönemi vardiya amiri de bu kapsamda şu an ifade verecek ve vereceği ifadeyle birlikte belki de Ferhat Veysi Gül'ün yapmış olduğu bu işlemi biliyor muydu, bilmiyor muydu? Veya buna dair herhangi bir emare gördü mü, görmedi mi? Buna dair soruların sorulacağını tahmin ediyoruz. Ve elbette Kaşif Kozinoğlu ile alakalı da yine çeşitli sorular yöneltilecek kendisine. Özellikle kendisinin Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu süre zarfı içerisinde herhangi bir farklı bir huyu var mıydı? Davranışında bir anormallik söz konusu muydu? Bunlar yine sorulacak. Ve buna benzer soruların yine dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan'a da sorulacağını biliyoruz. Çünkü dönemin cezaevi müdürü olması hasebiyle kendisine aslında cezaevinde oluşan bütün şartlara dair raporlar iletiliyordu. Ve bu raporlara dair de kendisine soruşturma kapsamında sorular sorulacağını tahmin ediyoruz. Bu işin bir diğer önemli kısmı. Ve beraberinde bu kişilerin savcılıktaki ifadelerinin bütün konu kapsam altına alındığı takdirde oldukça uzun süreceğini tahmin etmek güç değil elbette. Ve bu kişilerle alakalı da savcılığın vereceği karar ve savcılığın bu kişilerle alakalı nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilecek mi, sevk edilmeyecek mi konusu da yine merak konusu. Son olarak bir konudan daha bahsedelim. FETÖ'cü Enver Altay ile kendisinin dönemi itibariyle o dönem Fethullah Gülen'e, FETÖ'cü terör örgütünün liderine iletmiş olduğu bir mektup var mı? Mektupta da doğrudan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı oldukça ciddi itiraflar söz konusu ve işte bu itiraflar sebebiyle de Enver Altaylı'nın da bu kapsamda ifade vermesi bekleniyor. İfade vermesi için de sağlık durumunun daha iyi olması söz konusu. Sağlık durumunun elverişli hale gelmesiyle birlikte kendisi de ifade verecek diyelim. Son gelişmeleri aktardık diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Vural Kozinoğlu soruşturmasında son bilgileri paylaştı. Şimdi kamuoyunun merak ettiği bir diğer başlık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu fon finansmanına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Katılım Tasarruf Finansman Anonim Şirketi payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 kişi gözaltında, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için bir çalışma başlatıldı ama Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon şirketlerinde yöneticilerin ve yetkililerin paralarına ve mal varlıklarının hareketlerinin tamamen dondurulduğunu açıkladı. İzleyelim ayrıntıları.
2: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın...
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamasında vatandaşların haklarının korunacağını vurguladı. Gürlek, katılım evin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam etmektedir. Akın Gürlek soruşturmanın mali boyutunda da önemli tedbirler alındığını ifade etti. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buz Yatırım Menkul Değerler, Buz Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur. İlgili kurumlara gerekli bildirimlerin yapıldığını belirten Gürlek, şirket yöneticileri, imza yetkilileriyle bunların eşleri ve birinci derece kan ısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin de başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesinin ilgili kurumlara bildirildiğini aktardı. Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacaktır mesajını verdi. Adalet Bakanı, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için tüm adli ve mali imkanların kullanılacağını vurguladı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sene yapacağı konuşma merak ediliyor. Ancak bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlar tarihe geçecek nitelikteydi. Çünkü Cumhurbaşkanı ilk konuşmasından bu yana hem Birleşmiş Milletler'in sistemini

0: sistemin daha şeffaf ve daha öngörülebilir olması gerektiğine dikkat çekmişti. Sonrasında 2007'de terörle mücadeleye ve Türkiye'de yaşanan, bu bölgede yaşanan terörle mücadeleye ayrı bir başlık ayırmıştı. Yine 2009'da Birleşmiş Milletler yapısında, yönetiminde büyük bir reforma ihtiyaç olduğunu söylemişti. 2001'deki konuşmasında hatırlayalım, o dönemde Orta Doğu'da başlayan iç savaş, Suriye'de yayılan Arap Baharı, 2011 sürecinde başlayan Arap Baharı ve bölgede yaşananlarla birlikte Cumhurbaşkanı yine burada aslında demokrasiye vurgu yapmıştı. 2014 yılı tabii Cumhurbaşkanı'nın ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında yaptığı konuşmaydı, 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Sonrasında verdiği o 2016'da hem aslında tarihe geçen hem de diğer ülkelerin de desteklediği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle bir kez daha reform ihtiyacını her fırsatta dile getirdi. Sonrasında yine terörle mücadele, bölgede yaşananlar ve Suriye'deki iç savaşın gidişatına ilişkin önemli mesajlar paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2018'de yine 5 üyenin çıkarlarına hizmet ettiğine dair Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdi Cumhurbaşkanı. 2019 yılında yine sadece Türkiye'ye değil Avrupa'ya ve dünyanın tamamına yayılan bu düzensiz göçe büyük eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı'nın ve savaşların asıl sebebine aslında vurgu yaparak bu düzensiz göçün de engellenmesi gerektiğini söylemişti. Koronavirüs olduğu yıl 2020 senesinde bir video mesaj göndermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve bir kez daha Birleşmiş Milletler kürsüsünden yine Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirmişti. Adaletsizliklere vurgu yapmıştı. 2021 yılında iklim değişikliğiyle mücadele, 2022 senesinde Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında hem bölgedeki istikrarsızlık hem de Türkiye'nin buradaki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin yaptıklarını anlatmıştı. Cumhurbaşkanı her platform da dile getirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kez daha yüksek sesle söyleyerek tüm ülkeleri, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırmıştı. 2024 yılında da yine başlayan Gazze saldırılarıyla birlikte uluslararası topluma bir kez daha İsrail'in saldırıları durulması gerek dedi. Geride bıraktığımız yıl, yani 2025 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok önemliydi. Çünkü 2024'te yaşananlardan sonra aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun o daimi 5 üyenin de aralarında bulunduğu ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri hariç, Filistin'i tanımışlardı. Bu Birleşmiş Milletleri geçen sene daha da önemli hale getirmişti ve geçen sene Cumhurbaşkanı da bir kez daha Gazze'de devam eden soykırıma çağrıda bulunmuştu. Bu sene Cumhurbaşkanı'nın yine yarın Türkiye saatiyle gece saatlerinde vereceği mesajlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünya tarafından yakından takip edilecek. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temaslarını ve oradaki mesajlarını bir kez daha hatırladık. Şimdi tekrar devam edelim bölgedeki gelişmelerle. Çünkü Yunanistan'ın bölgedeki, Ege'deki özellikle bu faaliyetlerini artırmasıyla birlikte Türkiye'den de önemli cevaplar geliyor. Türkiye Deniz Kurdu 2026 tatbikatıyla birlikte bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Atina endişeli, Yunan basını Yunanistan alarmda başlıklarını atıyor ve Yunanistan'ın denizaltı ve gözetleme unsurlarını devreye soktuğu iddia ediliyor. Bakalım ayrıntılarına.
1: Önce SİSAM'ın karşısına konuşlandırılan Türk komandoları, ardından geniş kapsamlı Deniz Kurdu 2026 tatbikatı. Ankara'nın Mavi Vatan'daki hamleleri Atina'da endişeye neden oldu.
2: Deniz Kurdu tatbikatı Yunanistan'da ciddi anlamda çok yakından izleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı zamanda 3 değişik bölgede, 3 değişik denizde tatbikatı devam ediyor, bu Deniz Kurdu tatbikatı. Yunanistan oldukça bu konuda tedirgin oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk donanması bizim karasularımıza girer mi, bizim sınırlarımızı ihlal eder mi, Yunan ordusunu teyakkuza geçirdi. Dolayısıyla tüm Deniz Kurdu'nun tüm aşamaları adım adım, an be an takip ediliyor Yunan ordusu tarafından.
1: 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personel. Türk donanması Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak Mavi Vatan'da. Deniz Kurdu 2026 tatbikatı 25 Eylül'e kadar sürecek. Atina ise Türkiye'nin Adalar Denizi'nde askeri hareketliliğini

0: yakından izliyor. Yunan basınından Greek City Times, tatbikatı Yunanistan alarmda başlığıyla duyurdu. Yunan askeri makamlarının Türk Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetlerini yakından takip ettiği belirtildi. Haberde Adalar Denizi'ndeki kritik noktalara deniz unsurları, denizaltılar ve gözetleme araçlarının konuşlandırıldığı öne sürüldü. Yunan birliklerinin alarm durumuna geçirildiği yönündeki bilgiler de aynı haberde yer aldı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Türk savaş uçaklarının kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı faaliyete havadan ihbar ve erken uyarı uçakları da katıldı. Sosyal medya hesabından yapıldı paylaşım. Çelik Kanatlar Akdeniz'in semalarında başlığıyla paylaşıldı bu görüntüler. Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesini en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirilmiştir denildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bunlar tabii ki Güney Kıbrıs'la İsrail'in bölgede gerilimi yükselttiği bir döneme de denk geldi. Tam bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kıbrıs Adası'nın güneyinde hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hem de İsrail'e bir mesaj da verilmiş oldu. Güney gergin, kuzey gergin. Şimdi kuzeydeki savaşın bir de batıya sıçraması artık iyice dillendirilmeye başladı. Avrupa'da Rusya'yla bir olası savaş ihtimali artık daha güçlü konuşuluyor. İngiltere hükümeti halkına gıda ve su stoklayın açıklamasını yaptı. Bu nasıl yankılandı İngiltere'de hemen soralım. Londra'dan Alparslan Düven son bilgileri paylaşacak. Alparslan.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii İngiltere'de hükümet savaşın ülke topraklarını doğrudan etkileyebileceği bir senaryoya karşı kamu kurumlarının ve toplumun nasıl hareket edeceğini yeniden planlamaya başladı. Soğuk savaşın sona ermesinin ardından rafa kaldırılan ve devlet kurumlarının savaş durumunda nasıl çalışacağını belirleyen savaş kitabı ve bu ismi verilen planların güncellenmesi için çalışmalar da yürütülüyor. Yeni planın sadece ordunun değil, polis, sağlık sistemi, enerji şirketleri, yerel yönetimler, ulaştırma sektörü ve halkın da büyük ölçekli bir kriz sırasında nasıl hareket edeceğini kapsaması öngörülüyor. İngiliz hükümeti ayrıca 2027'de onlarca yıldır düzenlenecek en kapsamlı iç savunma tatbikatlarından birini gerçekleştirmeyi de planlıyor. İngiliz hükümetinin hazırlık çağrısı sadece askeri kurumlarla sınırlı değil. Hükümetin acil durum rehberinde yurttaşlara elektrik veya su kesintisi gibi uzun süreli krizlere karşı evlerinde içme suyu, bozulmayan gıda, el feneri, taşınabilir şarj cihazı, radyo, ilk yardım malzemesi ve yedek pil bulundurmaları da öneriliyor, tavsiye ediliyor. Resmi rehberde kişi başına günlük en az 2,5-3 litre içme suyunun hayatta kalmak için gerekli olduğu, daha rahat koşullar için bunun daha yüksek tutulabileceği de ifade ediliyor. Ayrıca hükümetin yaklaşımı savunmanın sadece ordunun sorumluluğu olmadığı ve toplumun tamamının krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi gerektiği anlayışına da dayanıyor. Bunun yanı sıra da İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, tabii Rusya kaynaklı tehdide dikkat çekerek İngiltere'nin kendi 35 yıllık askerlik kariyerinde gördüğü en tehlikeli güvenlik döneminden geçtiğini söyledi. Ancak İngiliz güvenlik çevrelerinin üzerinde durduğu senaryo Rus tanklarının Londra'ya ilerlemesi değil. Diğer mesajı tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Londra'dan Alparslan Düven son bilgileri paylaştı. Şimdi Macaristan Başbakanı hatırlayacaksınız. NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelmiş ama öncesinde İstanbul'a da gelerek tatilini aslında NATO zirvesiyle birleştirmiş. Çok güzel de sosyal medya içerikleri paylaşmıştı. Türk halkı tarafından da sempatiyle karşılanmıştı. Peter Mayer katıldığı bir festivalde sulu saldırıya uğradı. Üzerine su atıldı Macaristan Başbakanı'na. Sonra sosyal medya hesabı hesabından bir paylaşım yaptı. Biliyorsunuz uzun yıllar orada Viktor Orban yönetimi vardı. Viktor Orban'ı devirdi yeni başbakan ve saldırganın Orban'ın destekçisi olduğunu iddia etti.
0: Vatandaşlarla sohbet ediyordu. Bir anda kalabalığın arasından fırlatılan suyla şaşkına döndü. Macaristan Başbakanı Peter Macar'a festivalde saldırı düzenlendi. Görüntüler Macaristan'ın Seksart kentinden. Başbakan Macar festivalde vatandaşlarla sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyordu. Tam o sırada kalabalığın arasındaki bir kişi elindeki suyu Macar'ın üzerine fırlattı. Saldırının ardından güvenlik görevlileri şüpheliye hemen müdahale etti. 53 yaşındaki erkek polis tarafından gözaltına alındı. Macar'ın ise olayla ilgili şikayetçi olmadığı bildirildi. Macar Başbakan saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Eski Başbakan Viktor Orban'ı işaret etti. Saldırganı başarısız bir Orban savaşçısı olarak niteledi. Saldırganın kendisiyle yüz yüze gelmeye cesaret edemediğini söyledi. Macaristan'da siyasi gerilimin yükseldiği bir dönemde Başbakan Macar'a yönelik saldırı gündem oldu. Festivaldeki saldırı anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
1: Geride bıraktığımız hafta çok fazla Avrupa'da Müslümanlara, camilere yapılan saldırıları anlatmıştık. Şimdi İtalya Başbakanı'ndan tam da böyle bir dönemde bir adım geldi. Bir tasarı açıkladı İtalyan Başbakanı Meloni. Okullarda başörtüsünün yasaklanması ve sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanmasına yönelik bu yasa tasarısı Bakanlar Kabinesi'nde sunulacak. Ama tepkiler de beraberinde geldi. Neler konuşuluyor, neler tartışılıyor hemen soralım. Dündar Keşaplı Roma'dan son bilgileri paylaşıyor.
3: Evet, teşekkürler. Avrupa'nın farklı bölgelerinde bir süredir gündemde olan konu başörtüsü ve İtalya'da da gündeme geldi ki İtalya Başbakanı Giorgio Meloni hükümetin yüzünü ve başını kapatmasına yönelik yeni bir düzenlemenin hazırlandığını ve bunu parlamentoya sunacağını ifade etti ki Meloni okulun entegrasyon politikalarının uygulanacağı temel alanlardan biri olduğunu belirtti ve özellikle bu şekilde okullara gidilemeyeceği yönünde bir açıklama yaptı ki bu teklif yine tabii doğal olarak Lega Partisi'nden aşırı sağ partisi, Lega Partisi lideri Matteo Salvini tarafından senatoya sunuldu. Bakanlar kuruluna sunulacak ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir karar alınması bekleniyor. Başbakan Meloni'ye göre kadın ve erkek arasında eşitliğin tartışmaya açılmayacağını bu konuyla ilgili sadece okullarda yeni bir uygulamanın yapılacağını ve daha önce 22 Mayıs 1975 tarihinde kamyon açık alanlarda kimliği belirlemeyi zorlaştıracak şekilde kask veya benzer araçların kullanılmasını düzenleyen 5. maddesinin değiştirilmesini öngörüyor bu yasayla birlikte. Yani kısaca toparlamak gerekirse İtalya hükümeti özellikle Başbakan Meloni'nin yapmış olduğu açıklamada böyle bir kararın alınacağını ve özellikle okulda öğrencilerin eğitim amaçlı geldiğini ancak burada altını çizmek istediğim bir konu var. Bu yapılan sunulacak teklifte kurala uymayanlara 10 ile 30 bin euro arasında para cezası, 1 ile 2 yıl arasında da hapis cezası uygulanması gündemde. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl gelişmeler olacak Merve aktaracağım. Notlar bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
1: Çok teşekkürler Londra'dan, Roma'dan Dündar Keşap'la anlattı ayrıntıları. Dündar kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Singapur'a gideceğiz çünkü Singapur Boğazı yakınlarında Panama bayraklı 82 bin tonluk bir yük gemisi küçük bir balıkçı teknesiyle çarpışıyor. Bu felaket anları saniye saniye kameralar tarafından kaydediliyor. Maalesef balıkçı teknesindeki mürettebatın durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Panama bayraklı 229 metrelik büyük bir gemi Çinli balıkçıların teknesine çarptı. Kaza Singapur Boğazı yakınlarında yaşandı. Bu büyük geminin çarpmasıyla birlikte balıkçı teknesi tamamen alabora oldu ve güvertesi saniyeler içinde de suyla doldu. balıkçı teknesinin ve balıkçıların akıbetine ilişkin hiçbir kaynaktan ne resmi ne

0: Herhal hiçbir kaynaktan bir açıklama yapılmadı. Ankara'ya gideceğiz. Ankara Etimesgut'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir genç kız motosikletli kuryenin çarpması sonucu yaralandı. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde yaşandı olay. Yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki bir genç kız hızla gelen bir motosikletli kuryenin maalesef çarpmasıyla yere yığıldı. Hemen arkadan gelen bir başka araç kaydetti bu görüntüleri. Çarpmanın şiddetiyle genç kız yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler hemen olay yerine geldiler. Genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı. Maalesef motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. Emsal bir karar, şirket bünyesindeki spor kulübünün düzenlediği halı saha futbol turnuvasında kalp krizi geçiren işçinin ölümü iş kazası sayıldı. İşçinin yakınları mahkemenin yolunu tutarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
1: Son dönemde özellikle artan halı saha ölümleri kamuoyunda ciddi bir dikkat çeken bir unsurdu.
2: Halı sahadaki kalp krizi ölümle sonuçlandı. Yargıtay'dan emsal karar çıktı.
3: İş yerinin düzenlediği futbol turnuvasına katılan işçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aile ise hukuk mücadelesi başlattı. SGK olayı iş kazası olarak kayıtlara geçti ve dosya mahkemeye taşındı.
2: Şirket turnuvasında gelen ölüm yargıyı harekete geçirdi.
1: İlk derece mahkemesi bir kusur tespiti yapıyor. Bu kusur tespiti neticesinde bir karar veriyor ve mevcut iş yeri olan, iş yeri sahibi olan işverene %60 bir kusur yüklüyor. %20 vefat eden şahsa kusur yüklüyor.
2: Yerel mahkeme raporu usule uygun buldu. Banka hesap hareketleriyle sosyal durum araştırmalarını inceleyerek aile lehine toplamda 400 bin liraya aşan maddi ve manevi tazminat kararı verdi.
3: Ancak bu karar davalılar tarafından üst mahkemeye taşındı. Bölge Adliyesi manevi tazminatı az bulurken son sözü Yargıtay söyledi.
1: Yargıtay şunu söylüyor. Diyor ki kalp krizi hadisesi olduğu için diğer bünyesel faktörlere bakmanız lazım. Bünyesel faktörler işverene yükümlendirilemez. Bu nedir? Mesela daha öncesinde SGK'nın medüle sisteminde gözüken herhangi bir kalple, kalp damar cerrahisiyle ilgili bir geçmişi var mı? Anjiyo geçmişi var mı? Sigara geçmişi var mı? Ailesinde hastalıksal olarak kalıtsal faktörler var mı? Tüm bu unsurlara bak, buna göre değerlendirip...
0: İstanbul Sarıyer'de nişan organizasyonu için aylar öncesinden 157 bin lira ödeyen çift hayatlarının en güzel, en özel gününü yaşayacaklarını düşündüler ama maalesef öyle olmadı. Organizasyon mekanına gittiler ve bir de gördüler ki aslında organizasyon yeri olan o kısım bakımsız ve yataksız odalardan ibaretmiş. Mağdurlara bir de organizasyon yetkilileri tepki gösterdi. Bakın sonrasında neler yaşandı.
4: Mağdur oldum, bana paramı vermiyor. Tamam. Nişan yapacaktım, nişan organizasyonu rezalet. Temizlikle sen yok. Misafirlerime oda satmış, oda yok ortada.
2: Nişan hayali kabusa dönüştü. 157 bin lira ödediler, kapıda kaldılar.
4: Mağdur oldum, bana paramı vermiyor. Tamam. Nişan yapacaktım, nişan organizasyonu rezalet.
2: İstanbul Sarıyer'de bulunan bir organizasyon mekanında nişan yapmak için aylar öncesinden sözleşme imzalandı.
5: Ece Nur Kırk 28 Ağustos'ta nişan organizasyonunu gerçekleştirmek üzere bir davet eviyle anlaştı ama nişan günü geldiğinde, davet evine gittiğinde şoka uğradı.
6: Salona girdiğimde zaten her yerdeydi. Pislikten geçilmiyordu. Çok korkunç bir manzarayla karşılaştım. Sonrasında işte yer sahibiyle, mekan sahibiyle görüşmeye indiğimde değişik bir üslupla bizi tersledi. İşte işime karışmayınlar, işte siz sorumlusunuz gibi şeyler söylemeye başladı.
2: Organizasyon için belirlenen 157 bin liranın tamamı işletmeye ödendi.
6: Ödemenin tamamını zaten hepsini ödemiştim. Böyle parça parça hesaplardan sürekli hepsini talep etti.
2: Ayrıca anlaşma kapsamında misafirlere sunulan konaklama odasında yatak dahi olmadığı tespit edildi.
6: Şöyle göstereyim. Hazır dediği salon misafirlerime akşamında bu şekilde bu çatallarla ikram edecekti. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Hani hem

0: ben mağdur olurdum o şekilde, hem misafirlerim mağdur olurdu. O yüzden herkesin sağlığı için çıkmaya karar verdik.
1: Yaşanan eksiklikleri görüşmek isteyen çifte işletme yetkilisi, kesin sesinizi, işimi halledeyim diyerek tepki gösterdi. Mekanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği iddia edilirken mağdurlar hukuki süreç başlattı.
0: Böyle bir organizasyon yapma ruhsatı yokmuş. Sadece restoran işletme ruhsatı varmış. Hani o da hatalı bir süreçmiş. Daha sonrasında işte ben yine o gün indim. Hani biz yardım edelim, birilerini çağıralım, biri gelsin. Hani hep birlikte olalım, süreci atlatalım diye indiğimde bana bir de sana mı açıklama yapacağım diye hayıflandı. Ya yani inanılmaz üslubu tersti, çok pis konuştu. Hani o gerdi, hepimizi gerdi, bağırdı, çağırdı yani.
2: Şimdi ruhsat olmadan böyle bir hizmet veriyormuşçasına sözleşme yapıp ücret tahsil ediyor olmak dolandırıcılık suçuna kadar gidebilir. Çünkü gerçekte böyle bir hizmeti vermeye yetkisi yoktur. Ancak veriyormuşçasına insanları haksız bir kazanç elde ederek burada mağdur etmiş oluyorlar. Bununla ilgili şikayet söz konusu olduğunda dolandırıcılık suçunun oluşabileceğini dahi söyleyebiliriz.
3: Antalya'da bir otelde konaklayan Rus turist odasının bulunduğu koridorda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadı. 38 yaşındaki turistin ölümü şu an şüpheli durumda. Adli tıp kalp krizi ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Rus turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu. Olay Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 10 gün önce otele giriş yapan Rus uyruklu Evgeni Karmanov, personel tarafından odasının bulunduğu koridorda hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 38 yaşındaki Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan Karmanov'un ölümünün şüpheli olduğu değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karmanov'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen turistin kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Şimdi havanın notlarına bakacağız. Bu hafta sonu İstanbul ve Batı için aslında son iyi güzel havalar denmişti. Çünkü önümüzdeki bu hafta içinden itibaren artık yağışlı hava bekleniyor. Yeni haftada havanın notlarını soralım. Karadeniz bölgesinde de çünkü yağışlar devam edecek mi? Aşırı yağışlar bekleniyor mu? Abdullah Ünver Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde konuğuna soracak tüm bu soruları.
4: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Yeni haftaya başladık ancak bu haftayı yağışlı geçirecek Türkiye. Şimdi konunun detaylarını hava tahmin uzmanı Serdar Yıldırım'a soracağım. Yayın konuğumuz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz.
5: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
4: Türkiye'yi bu hafta nasıl bir hava bekliyor, ondan başlayalım.
5: Evet, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bu gece saatleri itibariyle yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olarak cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz yağışlı havanın. Salı günü itibariyle Marmara bölge geneli Batı Karadeniz kıyı kesiminde yağışlar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü itibariyle yağışlar biraz daha doğuya hareket ediyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in bölge genelinde yağışlar kuvvetli olacak. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini gösterdikten sonra cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.
4: Peki üç büyük şehrimize bakacak olursak İstanbul'la başlayalım istersen.
5: İstanbul'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yarın 21-60 kilogram bölü yağış bekleniyor metrekareye. 60 kilograma varan yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları da yağışlı havayla birlikte düşmesi bekleniyor. Özellikle hissedilir derecede mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 22, 19 ve 21 derece günün yüksek sıcaklığı bekleniyor. Özellikle salı ve çarşamba dikkatli olmakta fayda var İstanbul için. İzmir'e bakacak olursak İzmir'de yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bekleniyor. Sıcaklıklar 29-24 derecelere kadar düşüyor. Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Başkent Ankara'da da önümüzdeki 2 gün boyunca yağışlar var. Yağışlar öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. 26 derece olan sıcaklıklar çarşamba günü 23, perşembe günü 19 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.
4: Peki bu hafta için vatandaşlara bir uyarımız olur mu hava tahmin açısından?
5: Evet, kuvvetli yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgilerinin dikkat ve tedbirli olması gerekmektedir.
4: Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Evet, hava tahmin raporlarını aldık. Hava tahmin uzmanı Serdar Yıldırım'dan aldık. Bu haftayı Türkiye yağışlı ve serin geçirecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
3: Abdullah Ömer, çok teşekkürler, kolaylıklar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son bilgileri paylaştı Abdullah Ömer. Şimdi sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerde de kışlık konserve hazırlığı başladı. Artık sezonun son günleri geldi. Adana sebze halinde ise büyük bir hareketlilik var.
6: Sonbahar geldi, kışlık konserve hazırlıkları başladı. Sebze hallerinde de yoğunluk arttı. Kışlık konserve sezonunda sona yaklaşılırken Adana'da evlerinde kışlık hazırlık yapan vatandaşlar sebze haline adeta akın etti.
7: Kış mevsimi gelmeden önce hallerde şu anda özellikle de konserve yapmak isteyen insanlar hareketliliğe neden oldu. Çünkü insanlar buraya gelip hallere gelip yoğun bir şekilde görmüş olduğunuz domatesleri konserve yapmak için satın alıyorlar.
6: Baba, araba nerede? Halde kilosu 12 ila 13 lira olan konservelik domatesler kasa kasa satıldı.
8: Şu an Bursa domatesi dediğimiz konservelik domates yürüyor halinde 12 lirayla 13 lira arası değişiyor. Şu şekilde konservelik domates dediğimiz içi dolu dolu ve aynı zamanda salçalık yapılan bir domates.
7: Konservelik domatesin görmüş olduğunuz gibi adeta kan kırmızısı olması gerekiyor. İçinin ise susuz olması lazım. Yani etli domateslerin seçilmesi gerekiyor.
8: Konservelik domatesin kırmızı olması lazım. Biraz hafif yeşil olduğu zaman konserve biraz eşkimsi kaçıyor.
6: Halde sadece domatese değil, kış hazırlığı için diğer sebzelere de ilgi büyüktü.
8: Şöyle dolmalık patlıcan, ondan sonra turşuluk biber, turşuluk salatalık. Şu an tam mevsimi ve insanların yaylalarından, yazlıklarından gelip kışa hazırlık yapılacağı tam dönem ve en ucuz dönemi.
3: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz dünya raporuna bakalım.
1: Antrenman esnasında üzerinden çimen silindiri geçti. Tayland'da ülkenin 1. liginde mücadele eden PT Prachuap ve Pattani karşılaşması öncesinde futbolcular sahada ısınıyordu. Eski Premier Lig futbolcusu Andros Townsend ısınma hareketleri yaptığı esnada hareket halindeki silindirin altında kaldı. Feci kazaya rağmen İngiliz oyuncunun burnu bile kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntü Hindistan'dan. Viyadükte hızla ilerleyen aracın şoförü kontrolü kaybedince otomobil köprüden aşağıya uçtu. Kazanın ardından araba bir inşaat alanına çakıldı. 3 öğrenci hayatını kaybetti. Bu kazanın adresi de ABD. Texas eyaletinde içinde 14 çocuğun bulunduğu bir okul otobüsü yavaşlayamayınca park halindeki bir minibüse çarptı. Minibüs metrelerce sürüklendi. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in bir bölümü karanlığa gömüldü. Enerji kesintisi nedeniyle en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Kentte yaşayan 1,5 milyon kişi olaydan etkilendi. Şehrin bazı bölümleri ışıklar içindeyken büyük bir alanın karanlığa gömüldüğü o an drone kamerasına böyle yansıdı. Danslar edildi. Renkli ışıklar geceyi aydınlattı. Çin'de Grand Yuan müzik sezonu büyük bir heyecanla başladı. Çinli sanatçılar burada geleneksel opera gösterilerini ardı ardına sergiledi. Çin kültürünün iliklere kadar hissedildiği o etkinlikte geleneksel sonbahar ortası festivali coşkuyla kutlandı. Kutlamaların simgesi ise gökyüzünü aydınlatan ay temalı fenerler oldu.
3: Türkiye'deki teknolojik dönüşümü ve tabii ki bunun üretime, sanayiye yansımalarını anlatmaya devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojileri artık fabrikalara kadar gelmiş durumda. Türkiye'de sanayinin ve üretimin en önemli şehirlerinden Gaziantep'e gideceğiz. Çünkü Gaziantep'te üretim

0: Eğitim bandında artık robotlar, yapay zeka destekli robotlar görev yapmaya başladı. Mehmet Keşkel bize ayrıntılar anlatacak. Mehmet.
1: Merve Tepe, gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka artık hayatımızın birçok noktasında yer almaya devam ediyor. Öyle ki Türkiye'nin en önde gelen organize sanayi bölgesi Gaziantep'te de fabrikalarda yapay zeka ile çalışan robotların sayısı her geçen gün artıyor. Biz de şimdi insan gücünün, beden gücünün yerini robotlara bıraktığı bir fabrikadayız. Yayın konuğumuz da var. Fabrika müdürü Tarkan Aybey bizimle birlikte. Robotlar artık hayatımızın birçok noktasında ama üretimde daha fazla görmeye başladık. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Söylediğiniz gibi robotlarımız bizim şu andaki yapmış olduğumuz üretimin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Burada robotları da normalde bilinen şudur. Maliyetleri düşürmek için yapıldığı zannedilir ama bunun yanı sıra bizim son çıkan ürünlerimizdeki müşteriye giden ürünlerin en kaliteli şekilde ve en temiz şekilde gitmesi için yaptığımız bir sistemdir.
1: Böyle robotları da aslında görelim. Şimdi burayı şöyle kısaca anlatalım. Yukarıdaki robotlar üretip buraya gönderiliyor.
2: Evet, yukarıda bizim şu andaki üretim tesisimizde yukarı kata kadar hiç dokunulmadan no contact üretim ürünlerimiz gelir. Yukarıda sarıcılardan yine yukarıdaki robotlar vasıtasıyla aşağıya otomatik olarak iner. Burada sadece operatörler şu görünen arabalara elleriyle yüklerler ve bundan sonrası tamamen müşteriye gidecek şekilde, otomatik paletlenecek şekilde bu robotlara verilir ve son noktaya otomatik olarak gider.
1: Eskiden aslında bunu nasıl yapılıyordu, bunu da soralım.
2: Eski sistemlerde bu robotlar yokken maalesef iş gücü çok fazlaydı. Burada çok basit, çok kısa bir örnek vereyim size. Şu robot olmazsa bu fabrikada minimum her vardiyada 15-20 kişi fazla eleman çalıştırmak gerekiyor. Ha, bu şu demek değil. Biz elemanı az çalıştırmak için yapmıyoruz bunu. Tamamen hem daha kaliteli ürün, hem dokunmadan müşteriye çok daha kaliteli bir ürün gitmesi anlamında yapıyoruz. Biz kurduk bu sistemi.
1: Aslında el değmeden üretiliyor,
2: evet,
1: burada.
2: Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Bir de gıdada yapıldığını düşündüğümüzde.
2: Normalde bizim zaten ana üretim tesisimiz food contact üretim yaparız. Food grade üretim yapıyoruz. Orada da zaten hiçbir zaman hiçbir operatörün eli değmez. Burası tekstil bölümü olduğu için müşteriye giden ürünlerin yine tekstil kısmında kullanıldıkları için müşterilerde sıkıntı olmasın ve en ufak bir iz olmasın diye tamamen bu robot sistemlerini kullanıyoruz.
1: Bunların her biri yapay zeka destekli.
2: Evet, aynen öyle. Şu anda şu gördüğünüz sistemde görünen mekanik kısmın haricinde iç kısımda bizim kendi sistemimizde, daha doğrusu izlenebilirlik kısmını görünen korkunç bir yapay zekamız var programlarımızın içerisinde. Bu şu anda şu saat itibariyle mesela hangi paletin hangi bobininin ne zaman kaçta biz palete koymuşuz. Biz bunu kendi yapay zeka, daha doğrusu otomasyon sisteminde bir sene sonra da görebiliriz.
1: Ve bu aslında geliştirilecek sanırım. Daha da devamı gelecek.
2: Evet, evet. Yani şu anda bizim ambar kısmına kadar otomatik olarak paletleniyor. Şu andaki işlerden dolayı biraz daha işler kapasite arttıktan sonra biz artık bu sınırımızdan sonra tamamen tıra yükleyecek şekilde otomasyonu projelendirdik. Bundan sonraki sonraki adımımız, yapay zeka adımımız da otomatik tıra yükleme sistemimiz olacak.
1: Yani geliştirildik artık, tıra da yapay zeka bunları yükleyecek.
2: Evet, aynen öyle. Aynen.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet, gördüğünüz gibi Gaziantep'te artık organize sanayi bölgesinde, fabrikalarda da yapay zeka teknolojisi iyiden iyiye artmaya devam ediyor. Yapay zeka ve robotlar hayatımızın pek çok noktasında artık yavaştan yerini almaya başlamış durumda. Özellikle birçok restoranda robotlar kullanılmaya başladı ama fabrikalara üretim bandı bandına baktığımızda da robotlar arttı, yapay zeka birçok noktada artık giderek artıyor. Bizler de yayınımızı Gaziantep'ten gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
0: Mehmet çok teşekkürler, kolaylıklar. Gaziantep'ten Mehmet Geçgel paylaştı robotların üretimdeki bu yerini ve sanayideki dönüşümü.

0: Bu hafta sonu maç hafta sonuydu. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti ve tarihi bir galibiyete imza attı. Bol gollü maçın ayrıntılarına bakalım. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 8-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertliler 5. dakikada Greenwood'un penaltı golüyle öne geçti. Vedat Muriç 7. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yine sonrasında Muriç 21. dakikada skoru 3-0'a getirirken 38. dakikada Guendouzi takımın 4. golünü attı. İlk yarıda bir gol daha geldi İrfancan Kahveci'den 45+1'de ve ikinci devrede açılışı yaklaşık 2 dakika sonra yine Vedat Muriç yaptı. Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye tekrar Muriç çıktı ve kendisinin 4. Fenerbahçe'nin ise 7. golünü attı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen son gol ise 80. dakikada Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe hem ligdeki puanını 10'a yükseltti. Eyüpspor 3 puanda kaldı. Milli ara sonrası ise Sarı Lacivertliler Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkacaklar. Eyüpspor Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe bu 8-0'lık galibiyette de tarihe geçti. Maçla devam edelim. Ahmet Spor Beşiktaş maçı dün akşamdı. Şırnak'ta maç sonrası kutlamaların dozu kaçtı. Atılan havai fişekler yüzünden yangın çıktı. 3 iş yeri ve 1 araç yandı. 1 itfaiye eri de yaralandı. Görüntüler Şırnak Cizre'den geliyor ekrana. Ahmet Spor'un dün akşam Beşiktaş'ı mağlup etmesi sonrası. Taraftarlar Şırnak Cizre'de sokaklara döküldü. Kutlamalar yaptılar. Ancak kutlamalar biraz aşırıya kaçtı. Atılan havai fişekler çevredeki 3 iş yerine ve park halindeki bir araca isabet etti. Maalesef yangın çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü. Bir itfaiye eri de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sanal medyada daha fazla paylaşım yaptırmak amacıyla sürekli bir akım ya da challenge ismi verilen yarışmalar ortaya çıkıyor. Gençler de bunlara biraz daha fazla ilgi gösteriyorlar. Hatta bunun için ölümcül oyunlar bile oynanıyor. 14 yaşındaki bir çocuğun üzerine kolonya döktü arkadaşı sırf bu akıma katılabilmek için. Sonra da onu ateşe verdi. Talihsiz çocuk son anda ölümden döndü.
1: Ay önce adına akım denilen okuldaki patlayıcı herhangi bir maddenin kolonya ya da diğer patlayıcı maddelerin üzerine atılıp sonra çakmak kibrit gibi alev alması sonucunda maalesef yandı.
2: Üzerine kolonya döktü, ateşe verdi, üstelik buna sanal medya akımı dedi.
1: Okullar açıldı ve çocuklarımızı biz okula gönderirken korkar olduk. Çünkü 2023 yılında mesela Bursa'da sadece bir haftada 12 hasta bu sebeple yanmıştı.
3: Çok iyi bir yere gitmiyoruz açıkçası.
4: Sanal medyadaki akımlar her geçen gün risk oluşturmaya ve çocukların karşısına çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre bu kez bir çocuk okul arkadaşının üzerine önce kolonya döktü. Ardından çakmak çakarak onu yakmaya çalıştı.
1: Boyun yapıştı. Yine şuradan gösterelim sol taraftan. Yavrumuzun bugün boynu açılacak, koltuk altında çekmesi var, koltuk altındaki çekmesiyle ilgili.
2: Boğaz sıkma, tehlikeli yerlerden atlama, sakıncalı şeyleri yeme. Sanal medyayı esir alan tehlikeli akımlar kimi zaman can alıyor, kimi zaman aileleri yıkıyor.
5: Oradan gördüklerini yapıyorlar, konuşuyorlar, söylüyorlar, küfür olsun, argo olsun, herhangi kötü davranışlar olsun çok çok etki ediyor çocuklar için.
6: Çocuklar için sosyal medya artık sadece izlenmek değil, görünür olmak ve akranlarından ona yazmak için çok önemli bir platform. Riskin sonucunu değerlendirme becerileri maalesef ki hala gelişmemiş oluyor. Beğeni, izlenme ve ben de yaptım duygusunu bazen tehlikenin önüne geçebilecek şekilde yansıtabiliyor çocuk.
7: Bu çocuk doğru yanlış bilmiyor. Şu kaydıraktan ters kayıyor mesela. Bu anne baba kontrolü belli bir yaşa kadar.
2: Gençler arasında hızla yayılan ve challenge adı verilen akımlar öngörülemez tehlikelere yol açabiliyor.
4: Sanal medyadaki bu akımlardan küçük çocukları korumak elbette ki ebeveynlere düşüyor.
6: Sadece telefonu yasaklamak tabii ki bir çözüm değil. Çocuğa dijital dünyada doğru karar vermeyi öğretmemiz gerekiyor. Bu davranış tekrarlıyorsa ve çocuk sonuçlarını önemsemiyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır.
8: Buna göre eğitimlerini verip sosyal medya kontrolünü yapabiliyorsak onu yapmamız lazım.
0: Bebeklerde gelişimsel sorunların çok erken dönemde tespit edilebilmesi için erken kontroller ve düzenli kontroller büyük önem taşıyor. Bebeklerde sağlık için aileler nelere dikkat etmeli ve uzmanlar neler tavsiye ediyor? Ebeveynlere bazı önemli uyarılar var, bakalım.
9: Bebeklerin sağlıklı büyümesi için düzenli kontrol büyük önem taşıyor. Özellikle ilk aylarda yapılan takipler bazı sağlık problemlerinin erken fark edilmesini sağlıyor.
10: Çocukların gelişimi her zaman etkileşimle, çevreyle değiştiği için biz genelde çocukların izlemini yakından takip ediyoruz.
9: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Murat Koçkar, doğumdan itibaren bebeklerin gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
10: Hastaneden bebek doğar doğmaz ilk doğum salonunda değerlendiriyoruz. Boyu, kilosu, herhangi bir solunum sıkıntısı olup olmaması, herhangi bir kardiyak problem olup olmaması, herhangi bir anomali olup olmaması.
9: Bebeğin gelişim basamaklarının da ilk aylardan itibaren takip edilmesi büyük önem taşıyor.
10: Birinci ayda genellikle bebekler karın üstü yatırıldığında kısa süreli kafasını kaldırabilir. İkinci ayın en belirgin özelliği sosyal gülümsemedir. Üçüncü ayda ise sesli kahkahalar çıkarabilir. Dördüncü ayda ise cıvıldama, mırıldama sesleri çıkarabilir. 5. ayda ise destekle oturabilir. 6. ayda ise hem ek gıdaya geçiş dönemidir hem de bebek o ayda en önemli gelişmelerden biri dönme hareketinin kazanmasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın takibi mutlaka bir uzman hekim tarafından takibi sürdürülmelidir.
0: Malatya'da Battalgazi'nin Bizans'a karşı kazandığı zaferin yeniden ayağa kaldırılması için bazı tarihi eserler canlandırılıyor. Hemen ayrıntıları soralım. Mehmet Türel ayrıntıları anlatacak.
11: Evet Merve, senin de ifade ettiğin gibi Malatya'da eski Malatya, daha doğru tabirle eski Malatya'da Selçuklu yadigarı eserlerin kaldırılması, ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma var. 6 Şubat depremlerinde, asrın felaketinde çok büyük yıkım yaşanmıştı burada özellikle, ama Selçuklu eserleri olduğu gibi ayaktaydı. Küçük hasarlar söz konusuydu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Ulu Cami, ki Türkiye'deki bu eser, yani Büyük Selçuklu Camii eseri olarak ilk ve tek örneği. Yine hemen Turgut'un sağında, benim solumda Şahabiye-i Kübra Medresesi. Türkiye'nin ilk felsefe okullarından birisi, Ortaçağ Felsefe Okulu. Hemen Turgut'un yine sağında Hal Fetih Minaresi, yine Selçuklu eseri. Şimdi bunları uzman konuğumuz İnönü Üniversitesi profesörlerinden Murat Zengin'le konuşacağız. Murat Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
11: Nedir bu eserlerin Türkiye açısından önemi?
12: Şu an hemen sağ tarafımızda bulunan eser Malatya Ulu Cami olarak bildiğimiz eser. Yaklaşık 800 sene önce inşa edildi. Türkiye Selçuklu dönemi en önemli eserlerinden bir tanesi.
11: Evet.
12: Ve Büyük Selçuklu Cami mimari geleneğinin Anadolu'daki tek örneğini temsil etmektedir. Türklerin Anadolu yurt tutma sürecindeki önemli sembol eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
11: Evet.
12: Yine sol tarafımızda bu Ulu Cami ile ilintili olan bir eserimiz var ki Şahabiye-i Kübra Medresesi.
11: Hemen şu an görüntüye girecek Türkiye'nin bu toprakların, Anadolu'nun ilk felsefe okullarından.
12: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Anadolu'nun ilk felsefe okullarından bir tanesi. Şöyle ki, Vahdedi Vücut felsefesinin kurucusu kabul edilen Şeyhül Ekber Muhittin İbnül Arabi burada tedrisatta bulundu. Yine Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocalarından Sadreddin Konevi'nin Malatya'da doğduğunu biliyoruz ve bu gördüğümüz eserde, medresede tedrisatta bulunduğundan haberdarız.
11: Evet.
12: 6 Şubat depremlerinden sonra Kültür Bakanlığımız tarafından İvedik'le bu bahsettiğimiz bahsettiğimiz tarihi eserlerin yeniden restorasyon süreçleri.
11: Hocam başladı. Şu anda bir açık hava müzesinin tam ortasındayız. Ulu Cami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Roma surları, hemen Halfeti Minaresi, işte burada felsefe okulu var. Şimdi bunların ayağa kaldırılması yönünde çok yoğun bir çalışma söz konusu. Siz de bu ekibin içerisindesiniz bu arada. Bir anlatır mısınız?
12: Evet, şu anda zaten depremden kısa süre sonra özellikle Ulu Cami başta olmak üzere diğer eserlerle ilgili hemen bakanlığımız gereken çalışmaları yaptı. Son olarak da Malatya Müze Müdürlüğü tarafından Malatya Valiliği'nin de bizatihi desteklediği 40 Kardeşler Mezarlığı projesi hayata geçirildi ve kazı çalışmaları yeni başladı. Kısa süre içerisinde inşallah onda da olumlu sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz.
11: Evet. Silahtar Mustafa Paşa, yine Kervansarayı,

0: Osmanlı dönemine ait Osmanlı eseri ama burada Roma'nın, Roma döneminden kalma surlar da var. Yine burayı önemli kılan özelliklerden birisi değil mi?
1: Kesinlikle, özellikle Malatya surları ya da Roma surları olarak bildiğimiz bu yapılar bütünlüğü bundan yaklaşık 1900 yıl önce vücuda getirildi.
0: Evet.
1: Bu da Malatya'nın tarih boyunca temsil ettiği stratejik önemiyle alakalı.
0: Evet.
1: Roma surlarında restorasyon çalışmaları kısmi olarak da olsa devam etmekte.
0: Evet. Murat Zengin Profesör Doktor İl Üniversitesi profesörlerinden Murat Zengin'e teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Katkılarınızdan dolayı. Evet, toparlamak gerekirse Merve, tam bir açık hava müzesi hüviyetinde bu topraklar. Selçuklu eserleri var. 8 asır öncenin eserleri var. Roma surları var. Az önce saydığım eserler ayağa kaldırılıyor. Tarih yeniden diriltiliyor diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Biz de bu haberle birlikte çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, ilk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
9: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
10: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim abi.

0: Asi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Hem çalışanı koruyalım haklarını ama bir miktarda esneklik sağlayalım.
7: Tabii aile ilişkilerinin güçlenmesi açısından ve kamuda tasarrufun desteklenmesi açısından da amaçlanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.
8: Kamuda çalışma saatleri değişiyor mu? Gündemde olan fakat hayata geçirilemeyen esnek çalışma modeli yeniden gündeme geldi.
6: Daha esnek çalışma modelleri Türkiye'nin menfaatinedir.
8: Çalışma hayatındaki modelde memurlar için çekirdek zaman ve esnek zaman uygulaması planlanıyor.
7: Kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlar. Bu süre 5 saati geçemiyor, maksimum 5 saat.
8: Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı esnek çalışma sisteminin nasıl uygulanacağını anlattı.
7: Yani esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda yere, zamana ve programa bağlı kalmıyor. Esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak.
8: Kundakçı yeni modelin gençlere yönelik istihdam boyutuna da ayrı parantez açtı.
7: Genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi ya da genç işsiz nüfusun iş gücüne yöneltilmesiyle ilgili yeni ve daha güçlü istikrarlı bir programın geleceğin habercisi olarak da anlamlandırılabilir.
8: Esnek çalışma sistemiyle kamuda tasarrufu desteklemek, çalışanların ailelerine daha fazla vakit ayırmasını sağlamak, aile bağlarını ve iletişimi güçlendirmek, daha verimli bir çalışma sistemi geliştirmek hedefleniyor.
2: A Haber Radyo.
9: Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ajans Geri Çıkmış Ağı'nda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki yeni gelişmelere bakacağız. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda 15 kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin ve yönetim kurulunda olanların da hesaplarının dondurulduğu bilgileri paylaşıldı. Bakalım ayrıntılarına.
8: Fon soruşturması derinleşiyor. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı.
10: Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ve holdinglerin mal varlıklarını azaltması, üçüncü kişilere atması veya başka şekilde azaltmasının engellenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MASAK gibi kurumlara müzakere yazısı gönderildi.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Gürlek aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırımında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
9: Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan saldırısı Trump'la Zelenski arasında krize neden oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump geride bıraktığımız hafta dizel fiyatlarındaki artışın önüne

0: geçmek için Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını vurmayacaklarını söylemişti ama bu uyarıya rağmen gerçekleşen saldırının ardından Trump Zelenski ile telefonda görüştü.
1: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'yı 1000 drone'la vurdu. Hedefte Moskova'nın kritik enerji tesisleri vardı. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ABD ile krize neden oldu. Yükselen yakıt fiyatları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı enerji tesislerine saldırıları durduracağını ilan etmiş, Zelenski yönetimini de uyarmıştı.
2: Önemli bir dizel yakıt Rusya'dan geliyor ve Rusya'daki tesisler Ukrayna tarafından vuruldu. Biz de Zelenski'den buraları vurmamasını istedik. Bu tesislerin vurulması dünyayı zorluyor. Bunu durduracağız.
1: Saldırının hemen ardından ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar görüşmede birkaç kez dizel ifadesinin geçtiğini doğruladı. Görüşmenin ardından Zelenski de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la New York'ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında bir araya gelme kararı aldıklarını duyurdu. Bu toplantı birçok şeyi değiştirebilir diye de ekledi.
0: Bu hafta dünyanın gözü kulağı Birleşmiş Milletler'den gelecek temaslarda ve görüşmelerde. Amerika ile İran arasında savaş devam ederken İran tarafından bir ziyaret, tarihi bir ziyaret gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendisine savaş açan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve orada Donald Trump'la olası bir görüşme planı var Pezeşkiyan'ın. Buna dair bir açıklama var mı Tahran'dan soralım. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba bize bölgeden son bilgileri paylaşacak.
3: Evet, siz de aktardınız. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edecek. Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye gitmek üzere Katar'a gitmişti. Orada bir mola verme niyeti var. O da muhtemelen yarın ABD'ye hareket edecek. Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu toplantısı için. Burada tabii Pezeşkiyan'ın ABD lideriyle görüşüp görüşmeyeceğine dair İran'dan resmi bir açıklama yok. Ancak kamuoyunda görüşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Nitekim ABD Başkanı da görüşme istediğini söyledi aslında. Görüşebileceğini söyledi. Ancak İran bu konuda net bir açıklama yapmış değil. Ancak kamuoyunun genel düşüncesi dolaylı bir görüşmenin olabileceği yönünde. Çünkü İran'a yönelik saldırıların miktarında biraz azalma var. Saldırı bir haftadır hemen hemen saldırı oluyor. İran özellikle Hürmüz Boğazı'nda hemen hemen her gün bir İHA düşürdüğünü ifade ediyor. Ancak ABD'nin saldırılarına dair bilgi gelmiyor. Dolayısıyla bir uzlaşı, bir metin üzerinde konuşma, diyalog olduğu şüpheleri var. Yine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın dolaylı da olsa ABD'de ABD'li yetkililerle, yani Donald Trump'la olmasa bile ABD'li yetkililerle bir görüşmesini yapacağı, görüşmenin olacağı ifade ediliyor. Ancak dediğim gibi bu durum resmi olarak henüz açıklanmadı. Resmi olarak İran yetkili makamlarında bu ifade edilmedi. Şöyle söylendi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD'de çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşme yapacağı ifade edildi. Ancak hangi ülkelerin olduğu açıklanmadı. Dediğim gibi dünya kamuoyunda bu Birleşmiş Milletler'deki genel kurulu bekliyor. Peki ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidi var. Bu İran'da çok yakından hissediliyor. Dün özellikle İran Silahlı Kuvvetleri'nin yetkilileri ABD'nin Avrupa ülkesinde ortada ülke liderleriyle bir görüşme yaptı ve İran'a saldırıya yeşil ışık yakıldığına dair bilgi aldıklarını ifade ettiler ve hazırlıklı olduklarını da söylediler. Şunu da hatırlatmakla fayda var. İran'ın güneyindeki Hürmüzgen eyaletinde de okullar 2 ay boyunca uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Dolayısıyla İran aslında bir savaş beklentisi içerisinde. Dediğim gibi bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve ABD'de yapılacak görüşmeler aslında savaşın devam edip etmeyeceğini de bize gösterecek. Muhtemelen bu bir dönüm noktası. Ondan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra artık durum daha da netleşecek.
0: Çok teşekkürler. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba Tahran'dan son bilgileri paylaştı. Devam edelim Birleşmiş Milletler gündemiyle. Cumhurbaşkanının vereceği mesajlar da önemli. Erdoğan 81. Genel Kurul'a hitap edecek. New York'ta temasları devam edecek ama geldiği anda Türkiye ve önünde Cumhurbaşkanı'nı çok büyük bir kalabalık karşıladı. İzlenimleri getirelim ekrana.
4: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere.

0: razı olsun.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
2: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
3: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam ediyor İsrail. Yahudilerin dini günü Yom Kipur öncesinde provokasyonlar arttı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bakanların liderlik ettiği binlerce işgalci Yahudilerin ağlama duvarı olarak adlandırdığı Burak Duvarı'na yeni bir baskın düzenlediler. Sonra da Mescid-i Aksa tünellerine indiler ve Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi Netanyahu.
4: Binlerce Yahudi işgalci Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inerek provokatif mesajlar verdi.
5: Geri döndük. Buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
4: İşgal altındaki Kudüs'te gerilimi tırmandırmaya devam eden İsrail, Yahudilerin dini günü Yom Kipur öncesinde provokasyonlara hız verdi. Başbakan Netanyahu ve bazı bakanların da aralarında yer aldığı binlerce Yahudi, Mescid-i Aksa'nın batısındaki Burak Duvarı'na baskın düzenledi. Ellerinde İsrail bayraklarıyla Burak Duvarı meydanına akın eden fanatik Yahudiler, ırkçı sloganlar atarak hainler yaptı. İslam mukaddesatının ayrılmaz parçalarından biri olan bölge, İsrail askerleri tarafından askeri kampa çevrildi. Ancak işgalci İsrail'in provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Burak Duvarı'na düzenlenen baskında işgalcilere hitap eden Netanyahu, ardından da Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere indi. Müslümanları kışkırtmaya yönelik mesajlar verdi.
5: Geri döndük. Buradayız ve her zaman ama her zaman burada kalacağız.
4: İsrail'in o eylemlerine Hamas'tan da sert tepki gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada sürekli tekrarlanan bu baskınların Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in tüm bu provokasyonlarına rağmen kutsal mekanın İslami tarihini silmeyi başaramayacağı ifade edildi.
3: Evet, Netanyahu'nun yeni hedefi Mescid-i Aksa'yı yıkmak mı? İsrail seçimlerine yaklaşırken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Mescid-i Aksa'da provokasyonlarını arttırdı. Ne hedefleniyor, ne amaçlanıyor? Askeri stratejist Sayın Coşkun Başbuğ ile konuşacağız. Sayın Başbuğ, hoş geldiniz yayına.
6: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Ekim seçimleri yaklaşırken bu provokasyonların daha da arttığını görüyoruz. Hem ısrarla Filistin'e yönelik saldırılar devam ediyor. Müslümanlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar devam ediyor. Hedef nedir burada ya da bunun ne kadar bir karşılığı var bakıldığında?
6: Şimdi seçim yaklaştıkça dedin, o önemli bir tespit Merve. Ama ben ona bir eklemede şunu yapayım. Diyalog, masa, barış, görüşme, diplomasi, bunlar yaklaştıkça da gene aynı tavrı ve tepki içerisinde görüyorsun katili. Çünkü burada en büyük korku ve kabus Netanyahu ve beraberindeki o aşağılık sürü için buradan çıkacak bir uzlaşı. Yani savaşın sona ermesi, çatışmaların bitmesi, bölgede hesap vaktinin gelmesi. Bu uykularını kaçırıyor İsrail denilen terör örgütü İTÖ'nün ve başındaki işte bu sözde yönetici olan kadroların. Ama bundan kaçış yok. Bu er ya da geç gelecek, onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin elini açtığı süreç bana göre çok iyi ilerliyor. Ve bugün İsrail Türkiye'nin o yürüttüğü politikalar sonucu sokağa çıkamaz hale geldi. Dünyanın nefret objesi haline dönüştü. Şimdi bunlara sorsan özgürlükten bahsederler, inanç özgürlüğü derler. Ama az önce senin de haberde sunduğun gibi Mescid-i Aksa dahil bütün her yer baskı ve zulüm altında. Filistinli kardeşlerimiz ne namazını kılabiliyor ne de ibadetini yapabiliyor. Buna asla müsaade etmiyorlar. En bildik cuma namazlarında bile o sıradanlaşmış artık olaylar hepimizin hafızalarında. Yani keyfe göre içeri almalar, yaş...

0: yaşa göre bir tasnif, sadece yaşlıların içeri alınması gibi birçok hadise var İsrail terör örgütünün uyguladığı. Şimdi Mescid-i Aksa İslam dünyasının en büyük kutsal alanlarından biri. Ve buraya yapılacak bir saldırı bütün İslam alemini harekete geçirecek bir olay. Ve bunu bildikleri için Mescid-i Aksa'daki o az önce tünel görüntülerinde olduğu gibi süreci provoke eden diğer devletleri galeyana getirerek bir çatışma ortamı yaratmak için Netanyahu tablosu görüyorsun. Neden? Çünkü dediğim gibi kaos, gözyaşı, kan, savaş bunların ana beslenme kaynakları. Şimdi Mescid-i Aksa'nın bir de yıkılması şeyi var
1: Evet.
0: bunlarda. Bir
1: Böyle
0: sapkın
1: bir şey,
0: inanış var.
1: böyle bir emeli mi var, böyle bir isteği mi var Netanyahu'nun?
0: Elbette inançları gereği öyle yani ifade ediyorlar kendilerini. Mescid-i Aksa yıkılmadan işte kıyamet savaşı vesaire bir tarihi süreç yaşanmayacak. O nedenle mutlaka yıkılmalı diyorlar. Hatta bunu yıkmak için o tüneller oluşturuldu. Zamanında da büyük tartışmalara yol açtı. Bu tüneller ne maksatla yapıldı diye. Hatta benim en büyük endişem oydu. Bu çatışmalarda bir bahaneyle veya bir sahte bayrak operasyonuyla acaba Allah korusun böyle bir vaka yaşanır mı diye hep düşünmedim değil. Şimdi burada Mescid-i Aksa önemli. Çünkü dediğim gibi İslam aleminin en önemli kutsallarından biri. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı niye kuruldu Merve? Hatırlayalım. 1969 yılında Mescid-i Aksa'nın yakılmasıyla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı önce Fas sonra Riyad'da tekemeye büründü ve bir birliğin altyapısı oluşturuldu. Ama maalesef o günden bugüne İslam İşbirliği Teşkilatı ne teşkilatı kaldı ne işbirliği kaldı. Sadece o da bazı ülkeler için geçerli olan o yüce kavram İslam kelimesi kaldı. Şimdi Mescid-i Aksa'yı böylesi bir saldırı planlandığındaki yakıldığında İslam dünyası şunun için birleşmişti. Bizim en önem verdiğimiz kutsallarımızdan birine yapılan bu saldırı asla karşılıksız kalmamalı. Böylesi saldırılara İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak ortak tepki koymalıyız, ortak tepki vermeliyiz dendi ve teşkilat hayata geçirildi. Ama maalesef o günden bugüne işten bir takım oyunlarla, kirli bir takım ilişkilerle o teşkilatın sadece adı kaldı. Normalde Netanyahu o teşkilat ayakta kalsa sıkı mı böyle oralara gelip mesaj versin veya işte provoka etmeye çalışsın? Anında hesap sorulması gerekir. Onun için zaten kurulmuştu bu teşkilat. Fakat Türkiye'nin gayretleriyle son zamanlarda ayakta kalmaya çalışan bu yapı maalesef amacından saptı ve asli görevini unuttu. Bugün Kudüs meselesi dediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hatta İslam dünyasının meselesi olarak görülen halde bugün öyle bir noktaya geldi ki Gazze'nin meselesi haline geldi.
1: Evet.
0: Yakın zamana kadar Filistin'in meselesiydi. Giderek küçüldü, giderek ufaldı ve Türkiye'den başka da böyle olaylara tepki veren maalesef kalmadı. İşte onun küstahlığını yaşıyor Netanyahu. Onun rahatlığını ve serbestliğini yaşıyor. Nasıl olsa diyor İslam dünyasından hiçbir ses çıkmıyor. Nasıl olsa en ufak tepki veren yok. Ben provoka etmeye, ben böylesi şöven gösteriler yapmaya devam edebilirim. Çünkü karşımda duran yok demeye getiriyor. Ama Türkiye'nin önünü açtığı Mekke İttifakı bundan dolayı çok rahatsızlık yarattı. Ve onun devamında gelişecek olaylar Netanyahu gibi katillerin ve bunun gibi düşünen o aşağılık yapıların sonunu getirecek gelişmeler. Onları bildikleri için her yolu deneyerek böylesi bir oluşumu, böylesi bir birlikteliği engellemeye çalışıyorlar Merve. Ama şu ana kadar başarabilmiş değiller. Yani kervan yürüyor. Şimdi bu risk, bu tehlike var mı? Bakın geçtiğimiz günlerde Mekke'de bir saldırı düzenlendi hem de Husiler tarafından. Düne kadar İran'a da zaman zaman karşı çıkan ve bütün İslam aleminin de takdirini kazanan Husiler çok enteresan bir şekilde makas değiştirdiler. Bir anda yol başka yere saptı ve İran'la işbirliği içerisinde İran'ın vekil gücü olarak Suudi Arabistan'ı savaşa çekmek için bir takım ayak oyunlarına girmeye başladılar. Nereye saldırıldı? Mekke'ye. Ya
1: Evet.
0: Husiler'in iddiası o. Biz saldırmadık diyorlar. Suudi Arabistan saldırı oradan geldi diyor. Bu
1: Evet.
0: tartışılır. Yani ben Husiler'in bugüne kadar hiç böyle yaptığı saldırı inkar ettiğini görmedim. Ama neticede kutsal topraklarda Kabe dahil o bölgeler yoklanıyor, zorlanıyor. Mescid-i Aksa'da keza böyle görüntüler veriliyor. Şimdi böylesi çılgın ve sapkın yapıların en son çare, hani iyice artık içinden çıkamaz hale geldiği takdirde böylesi bir provokasyonu gerçekleştirme ihtimali var mı? Var. Bak buradan ikaz edeyim. O nedenle çok

0: dikkatli olunmalı, provokasyonlara gelinmemeli ve gerekli emniyet tedbirleri de mutlaka alınmalı. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkeleri bir araya gelerek sesi yükseltmeli. Aksi takdirde bu çılgının, bu sapık ve sapkının yapmayacağı delilik yok. Bir anda bölgeyi ateş içinde buluruz. O nedenle şimdiden herkes tepkisini ortaya koymalı ve oldu bittiye dünyayı ayağa kaldıracak şekilde de bir diplomasi yürütmeli. Evet. Birleşmiş Milletler bunun tam fırsatı. Sayın Erdoğan mutlaka bunu dile getirir. Ben öyle tahmin ediyorum. Hı hı. Ama sadece Sayın Erdoğan'la kalmamalı. Diğer İslam devletleri de mutlaka bu konuyu yani BM'nin toplantısında dile getirmeli ve İsrail'in ipliğini pazara çıkaracak sürece katkıda bulunmalı. Aksi takdirde evet. Allah korusun bölge bir anda bu alçağın oluşu tuzağa düşer ve hepimiz ahva eder ve süreçten çıkmanın yollarını ararız. İnşallah o duruma gelmez bölge ve süreç.
1: Evet. Sen özgür olacaksın Mescid-i Aksa, bugün değilse de elbet bir gün öyleyse. Teşekkür
0: i̇nşallah,
1: ederim.
0: İnşallah.
1: Coşkun Başbuğ,
0: ben teşekkür ettim. Yayınlar diliyorum.
1: Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Coşkun Başbuğ ağırladık. Devam edelim Suriye'de yaşananlarla. Halep'in güneybatısında bulunan El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar yaşandı. El İs beldesinin batısındaki bölgeyi sarsan patlamaların ardından ekipler hemen olay yerine geldi. Patlamaların nedeni hala bilinmiyor.
2: Halep'in güneybatısı şiddetli patlamalarla sarsıldı. Suriye ordusuna ait askeri sahada peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamaların adresi El Hadaba bölgesi. El İs beldesinin batısındaki askeri sahada meydana gelen patlamaların nedeni henüz netleşmedi. Suriye makamları olayın niteliğini belirlemek için inceleme başlattı. Patlamalar sürünce ekipler bölgeye girmekte zorlandı. Sivil savunma ekipleri daha sonra bölgeye ulaştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
3: Uyuyorduk. Yakınımızda şiddetli patlama sesleri duyduk ve ne olduğunu anlamadık.
2: Patlamalar nedeniyle Halep-Şam karayolunda güvenlik tedbirleri artırılırken bölge yakınındaki evlerde boşaltıldı. Yetkililer patlamamış mühimmatlara karşı sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi.
1: Almanya'daki seçimler şu an Avrupa'nın gündemi. Almanya Başbakanı Merzim Partisi CDU Mecklenburg-Vorpommern'de tarihi bir yenilgi yaşadı ve ilk kez barajı aşamadı. Berlin'de de hükümeti kaybettiler ama seçim akşamı görevine devam edeceği mesajını paylaştı Almanya Başbakanı Merz. Ama üzerindeki baskı artıyor. Hemen gidelim Almanya'ya. Bu değişen denklem Almanya hükümetini nasıl etkileyecek? Fatih Yılmaz son bilgileri paylaşacak.
4: Merve Tepe, evet, şu anda Kansler Almanya Başbakanı Friedrich Merz basın toplantısı düzenliyor ve tüm sorulara cevap veriyor. Seçimin yenilgilerine ilişkin, seçim yenilgisinin yenilgisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ağır bir yenilgi almıştı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Başbakan'ın partisi Mecklenburg-Vorpommern'de ilk kez tarihinde parlamentoya giremediği, baraj altında kaldığı parti ve yine Berlin'de birinci parti olamadı. Sol partiye kaptırdı Berlin'deki seçimi de. Merz dün akşam daha sıcağı sıcağına yaptığı ilk açıklamada görevimin başındayım, cesur ve bazen güçlü durmak gerekiyor bu tür zamanlarda demişti. Biraz önce basın toplantısının başında da benzer açıklamaları yaptı. Öz eleştiride de bulundu. Seçim sonuçlarının yalnızca kendisiyle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek Almanya'daki siyasi parti sisteminin köklü bir değişim geçirdiğini söyledi. CDU açısından artık temel ve uzun vadeli sorular ortaya çıkıyor. Nerede duruyoruz, nereye gitmek istiyoruz ve bugünkü yapımızla neden olduğumuz yerde kalamayız, bunları konuşacağız dedi. Çok fazla konuda artık tatmin edici cevabımız yok seçmene dedi. Bunu değiştirmeliyiz ve değiştirmek zorundayız ifadelerini kullandı. Seçimlerde aşırı olarak nitelendirdi. Siyasi güçlerin yükselişine dikkat çekti. Bu partilerin insanlara basit çözümler sunduğunu savundu başbakan. Daha önce ülkeyi yönetmiş herkes bilir ki basit çözümler yoktur açıklamasını yaptı. Başbakan kendi geleceği konusunda da aslında bugün yapacağı bu şu an hala devam eden toplantı öncesinde acaba bir istifa gelir mi şeklinde bir beklenti vardı. Merz dün akşamki o mesajın arkasında durdu ve yola devam edeceğini söyledi. Mücadeleye devam edeceğim.

0: Ben bu çabayı göstermeye hazırım ifadelerini kullandı tekrar. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimleri yalnızca eyaletteki siyasi dengeleri değil, Almanya'nın iktidar partisinin gelecekte izleyeceği rotayı da yeniden tartışmaya açmış durumda. Ama genel kanı şu, Merz görev süresinin sonuna kadar bu baskıya dayanamaz.
1: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz Almanya'dan son bilgileri paylaştı. İstanbul'a dönelim. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu vardı. Göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı vatandaşlığa yönelik ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Usulsüz yollarla 1070 yabancı uyruklu kişiye vatandaşlık veren 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin vatandaşlığının iptali için de işlem başlatıldı.
2: Usulsüz vatandaşlık operasyonunda 1070 kişiye geçersiz işlemlerle vatandaşlık sağladığı tespit edilen 72 şüpheli gözaltına alındı. Haksız vatandaşlık alan yabancı uyruklu 1070 kişinin vatandaşlık iptali için idari işlem başlatıldı. İstanbul'da gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz vatandaşlık kazandırılmasına yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gül, Beyaz ve Liv inşaat üzerinden yapılan 734 satış işlemi incelendi. 274 işlemin aldatıcı olduğu belirlendi. İncelemelerde aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. 11 kişinin işlemlerinin ise halen devam ettiği belirlendi.
3: Yapılan son operasyonda 88 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve bu operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. 1070 kişinin vatandaşlığının iptali içinse idari işlem başlatıldı.
2: Soruşturmayı duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, işlemlerin toplam tutarının 3 milyar 500 milyon liranın üzerinde olduğunu ve 30 şirkete kayyum atandığını da açıkladı. Soruşturmanın ilk ayağında ise düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek ekspertiz değerleriyle satıldığı belirlenmişti. Bu yöntemle de 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.
1: Diyarbakır'da yasa dışı uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ekimine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Operasyonda 217.608 bitki imha edildi. Operasyon Diyarbakır, Lice ve Kulp ilçelerinde yapıldı. Jandarma yasa dışı uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ekimiyle mücadeleye eylem planı kapsamında 99 ekim alanı tespit etti. 64 operasyonel tim ve 570 personelin katıldığı çalışmalarda uzaktan algılama sistemlerinden de faydalanıldı. Operasyonda 217.608 bitki imha edildi. Bu bitkilerden yaklaşık 5 ton uyuşturucu madde elde edilebileceği belirtiliyor. Ve Alihan Kuriş soruşturmasında tanık ifadeleri Kuriş'in talimatlarını ortaya çıkardı. İfadesine başvurulan tanıklar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını söylediler.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
2: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni tanık ifadelerine göre CHP'ye oy vermeyenlere hayatın zindan edildiği iddia ediliyor.
5: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3 yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten 3 tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Bir tanığın anlatımına göre girişine izin verilmediğinde kendisine bunun Alihan Kuriş'in emri olduğu bildirildi. İkinci tanıksa 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Bir diğer tanıksa CHP'ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi.

0: Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde öne çıkan ortak başlıklar dikkat çekti. Tanıkların ifadelerinde örgüt elebaşlarının talimatıyla CHP'ye oy vermeyenlerin afaroz edildiği görüldü.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampının ardından belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Parti yönetimi belediye başkanlarının siyasal aidiyetlerini netleştirmelerini isteyecek. Başkanlar parti politikalarına aykırı hareket ederlerse şayet uyarılacak.
2: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
0: CHP'li belediye başkanlarına ikili oynamayın mesajı verilecek. Tutumlarını netleştirmeleri istenecek.
2: Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu milletvekilleriyle yapacağı kampın ardından belediye başkanlarını genel merkezde toplayacak. Belediye başkanları parti politikalarına aykırı hareket etmemeleri konusunda uyarılacak. CHP yönetimi başkanların siyasal aidiyetlerini net bir biçimde ortaya koymalarını isteyecek.
3: CHP kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yeni parti arasındaki tarafsız tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Yani siyasal aidiyet uyarısı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
0: Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş'ın bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında CHP'de gerçekleştirilmesi planlanan belediye başkanları toplantısından önce partiyle yollarını ayırıp yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi belediye başkanları ile ilgili performans karnesi de hazırlayacak. Karnesi zayıf olan belediye başkanı yeniden aday gösterilmeyecek.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınmayacak kadar kutlu, satın almak isteyenleri ise tarihin huzuruna mahkum edecek kadar büyük bir yürüyüştür.
5: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor.
1: Balıkesir'in Karesi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale var. İlçeye bağlı Koca Avşar Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın çok kısa bir sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler hemen bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Sivas'taki kayıp Büşra Bebek 10 Eylül'den itibaren 11 aylık Büşra Bebeği arama çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Anne babanın da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı. Yeni ifadeler, yeni bulgular var mı hemen soralım. Murat Onur günlerdir bölgede gelişmeleri takip ediyor, sıcak başlıkları anlatacak.
6: Evet Merve Tepe, 11 aylık Büşra Bebek 10 Eylül tarihinden bugüne kayıp durumda. Ekiplerin arama faaliyetleri kırsal alanda yer yer devam ederken savcılığın soruşturması da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Anne sürekli çelişkili ifadeler veriyordu, hatırlayacaksınız. İlk ifadesinde yabani hayvanlar Büşra Bebek'i götürmüş olabilir dedi. Sonraki verdiği ifadesinde ise para karşılığı 11 aylık Büşra Bebek'i babasının sattığını söyledi. Sonrasındaki verdiği ifadede ise babasının Büşra Bebek'i sırtına vurarak öldürdüğü ve 2 kilometre uzaklıkta bir alana bıraktığını söylemişti. Bunun üzerine ekipler çalışmalarını kırsal alanda yoğunlaştırdı ve kaldıkları o mera alanının 2 kilometre uzağında Büşra Bebek'e ait olduğu iddia edilen küçük bebek kıyafetleri bulundu. O kıyafetler hemen delil torbasına konuldu ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aslında şimdi bundan sonra olayın seyri biraz daha değişecek. O kıyafetler Büşra Bebek'e ait mi değil mi? Veya Büşra Bebek'e oraya bırakıldı süsü vermek için aile sonradan mı o kıyafetleri oraya götürüp bıraktı? İşte bu soruların yanıtının hepsini adli tıptan gelecek rapor neticesinde bizler de öğrenmiş olacağız. Tutuklamalar ard arda geldi. Anne, baba, hala, amcanın da işlerinde bulunduğu, akrabalarının da içlerinde bulunduğu 6 kişi şu an itibariyle Büşra Bebek soruşturmasında tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Büşra Bebek'in dört kardeşi daha bulunuyordu. O dört kardeşin ifadelerine psikolog eşliğinde alındı. Çocuklar verdiği ifadelerde Diyarbakır'dan bir tanıdıklarının gelip çadırdan Büşra Bebek'e götürdüklerini iddia etmişti. İşte bunun üzerine ekipler Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Kızılkaya isimli vatandaşı orada gözaltına aldılar ve Sivas'ın Divri ilçesine getirdiler. Hemen ardından yapılan soruşturmasında Mehmet Kızılkaya'nın da olayla ilgili o ilgisi olmadığı anlaşıldı. Evet, Büşra Bebek arama faaliyetleri ve savcının yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Bizler de A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Gelişmeleri anmayan takip ediyoruz. Aktaracağımızı da belirtelim. İnşallah Büşra Bebek sağ salim bulunur deyip sözü İstanbul'a sana bırakalım, Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. Murat Onur anlattı son bilgileri Büşra Bebek'i arama çalışmalarına dair. Devam edelim. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu Samsun'da yaşadığı binanın çatısından aşağı düştü. Ağır yaralanan milli sporcu kaldırıldığı hastanede maalesef kurtarılamadı.
7: Cennet bahçesine bir bahçe eylesin.
0: Sevenleri son kez baktı ona.
7: Bunun evladı öldüğü zaman.
0: Başarılı sporcu son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Yusuf Çizmecioğlu daha 15 yaşındaydı. Atıcılık sporunda birçok başarıya imza atmış, Avrupa şampiyonu olmuştu. Lise öğrencisi Samsun'da yaşadığı 10 katlı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Burhan Yusuf Çizmecioğlu için düzenlenen cenaze törenine ailesi, öğretmenleri, antrenörleri, sporcu arkadaşları katıldı.
7: Rabbim sevgili annesine, sevgili babasına, yakınlarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine sabırların en güzelini onlara nasip eylesin.
0: Milli sporcu kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
1: Mardin Derik'te kaybolan ve arama çalışmaları sonucunda mısır tarlasında cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'in ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı. 16 yaşındaki kuzeni Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti.
8: Kayıp olarak aranan çocuğu 16 yaşındaki kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi'nde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayı aydınlatmak için jandarma özel ekip kurdu. Yürütülen titiz çalışmalar ve şüpheli ifadeler izinden giden ekipler korkunç gerçeğe kısa sürede ulaştı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Karayel'in 16 yaşındaki kuzeni yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf etti. Karayel'in cansız bedeni de katil zanlısının yerini gösterdiği mısır tarlasında bulundu. Cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Katil zanlısı ise jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
1: Tekirdağ'da 80 yaşındaki bir adam tartıştığı eşini öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen zanlı olayı oğluna haber vermesinin ardından polis tarafından da gözaltına alındı.
0: Eşini katledip sabaha kadar başında bekledi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, gece saatlerinde tartıştığı eşi Fadime Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdü. Acı olaydan saatler sonra oğlunu arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm, eve gelin, beni polise teslim edin, annenizi de defnedin," dedi. Gözaltına alınan zanlının öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar beklediği öğrenildi. Fadime Ünlü'nün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da oyuncu Vilma Elles'in kiracısı Ramazan Belada taciz iddiasıyla darp edildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Belada çifti şikayetçi oldu ve polis

0: polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Ben hepsinden de şikayetçiyim.
2: Oyuncu Vilma Eles'in kiracısı taciz iddiasıyla darbe edildi.
1: Olay tamamen iftiradır. Üzerimize böyle bir iftira atıldı.
2: Olay 16 Eylül'de İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre Ramazan Beleda ve eşi Deniz Beleda taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanındaki erkeklerle karşılaştı. Saldırganlardan İ.Y.'nin olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü, tartışmanın da bu nedenle başladığı iddia edildi.
1: Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi iddia ediliyor. Neden bir şikayet yok?
2: Beleda çifti ise karşı tarafın kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darp edildiklerini söyledi.
1: Ters dubleks olduğu için, elektrik, su, doğal gaz hepsi ortak olduğu için üst komşularla anlaşmazlığa varılan tartışma sonucu olay buralara geldi.
2: Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Ramazan Beleda'nın darp edildiği, gruptaki kadınınsa yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Olayın ardından Ramazan ve Deniz Beleda polise giderek İ.Y. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Tuttuğumuz evin sahibi de Vilma Eles'tir. Kendisiyle de zaten Instagram üzerinden mesajlarımız da duruyordur. Kendisi de biliyor konuyu. Bizimle irtibatı da geçti. Konunun kendisi de takipçisi.
0: Artvin'de dereye düşerek akıntıya kapılan buzağı çevredekiler kurtardı. Olay yeri Kemalpaşa ilçesi. Dereye düşen buzağı akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Hayvanın kıyıya çıkamadığını görenler hemen dereye girdiler. Çevre sakinleri buzağa ulaştı ve hayvanı kıyıdaki kayalıklara doğru yönlendirdi. Kıyıda bekleyen bir başka kişi de uzun bir sopayla kurtarma ekiplerine destek verdi. Akıntıdan kurtulan buzağı güvenli şekilde sahibine teslim edildi. Bir zamanlar sadece bir hobiydi. Şimdi ise Türkiye'nin dört bir yanına, hatta dünyanın dört bir yanına uzanan bir hikayeye dönüştü. Trabzon'da yaşayan Ömer Sert, dünyanın dört bir yanına civciv ve yumurta gönderiyor.
3: Bu işi sevmeyen yapmaz. Biz severek yapıyoruz.
2: Bir zamanlar sadece hobiydi. Birkaç tavukla başlayan hikaye dünyanın dört bir yanına uzanıyor.
3: Bunu ilk önce biz daima söylediğimiz gibi hobi olarak yapıyoruz. Hobilikten ziyade de böyle hayvanları gördükçe de mutlu oluyoruz yani.
2: Ömer Sert Trabzon'da yaşıyor. Genç üretici bundan 2 yıl önce tavuk yetiştiriciliğine merak sardı. Zamanla bu merak bambaşka bir boyuta dönüştü.
4: Tam bir kümesle başladı bu işe. Şu anda 20'nin üstünde kümesi var ve dünyanın her tarafına bu tavuklardan gönderiyor. Elinde ise tam dünyada bulamayacağınız 13 ırktan bulunuyor ve bunu da geliştirmeyi hedefliyor.
3: Hobimiz ilk bu kümesle başladık. Sonra 20-30 kümese kadar çıktık.
2: Burada yetiştirilen tavuklarsa nadir bulunan özel ve yetiştirilmesi zor ırklar. Tam 12 farklı cins aynı çatı altında büyüyor. Ve bu özel üretim artık yalnızca Türkiye'deki meraklıların ilgisini çekmiyor.
3: Sydney'den tutun, Güney Afrika'dan tutun, yani Senegal'den, Afrika, yani neresi olursa bayağı bir talep oluyor bize de yani. Çoğu müşterilerimiz de şeyden geliyorlar, kendileri gelip alıyorlar. Özellikle Arap ülkelerinden.
4: Çiftliğin en önemli tavuğu ama elimdeki o cins horozu. I am Cemani. Gördüğünüz gibi her yeri siyah. Gagasından tüyüne kadar. Ve en önemlisi eti bile siyah. Ve gördüğünüz bu yumurta dünyada bulmak çok zor. Ama Ömer bu işe girdiğinden bu yana bu ırkı geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
2: Çiftlikte yalnızca cins tavuk ve horozlar değil, Türkiye şampiyonu ünvanına sahip bir horoz da bulunuyor.
3: Blue Brahma Türkiye şampiyonu bir hayvan. Türkiye şampiyonu olduğu için bayağı bir talepte görüyor yani kendisi. Bunlar da mesela bunlar da ona göre çok küçük ırklar. İsmenç diye geçiyor.

0: geçiyor. Ben Buralı değilim, ben Buralı değilim.
1: Anadolu'nun dört bir yanında yaban hayatının birbirinden çarpıcı ve renkli görüntüleri kameralara yansıdı.
2: Türkiye'nin dört bir yanından yaban hayatına dair görüntüler geldi. Avrupa'nın en büyük kartalı Sivas'ta yuvasında görüntülendi. Kanat açıklığı 2 metre 40 santimetreye, ağırlığı 7 kilograma kadar ulaşabilen ak kuyruklu kartal bu kez iki yavrusuyla kameraya yansıdı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan'ın 4 yıldır takip ettiği yuvada bu yıl çok nadir görülen bir durum yaşandı. Anne kartal önceki yıllardan farklı olarak iki yavruyu birden büyütüyor.
3: Kaya kartalından daha da büyük. Her sene tek yavrunun yetiştiği yuvada bu sefer iki yavruyu yetiştirmeye başarmışlardı ebeveynler. Onların da hayat mücadelesi zor.
2: Bu görüntülerde Sivas'tan. Kızılırmak kıyısında yaralı halde bulundu, tedavi altına alındı. Doğa koruma ekiplerinin şefkatli bakımının ardından sağlığına kavuşan leylek yeniden gökyüzüyle buluştu. Düzce'de ise yol kenarında ayı ailesi vardı. Anne ayı önde, 3 yavrusu peşinde koştu. Akçakoca'da kameraya yansıyan ayı ailesi, vatandaşı fark edince adımlarını hızlandırdı. Bir süre sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Bayburt'ta ise kameraya renkli görüntüler yansıdı. Mikail Şeker, Demirözü mesire alanında gördüğü tilkiyi yanına çağırdı. Önce ürkek davrandı, ardından yavaş yavaş yaklaştı. Şeker'in verdiği yiyecekleri yiyen tilki kısa süre sonra piknik alanından uzaklaştı. Yine bir tilki ancak bu kez doğada değil, yaşam alanına kadar indi. Osmaniye merkezde yiyecek arayan hayvan bir binanın 3. katına kadar çıktı. İtfaiye ekipleri tilkiyi zarar vermeden yakaladı ve yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.
1: Sıcak bir gelişme, Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu'da Kaşifoğlu rolünü oynayan Sedat Savsak ifadeye çağrıldı. İfade verecek, ayrıntıları Kadir Mercan anlatıyor.
4: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinde, daha doğrusu Kurtlar Vadisi'nin Pusu bölümündeki dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savsak bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bugün ya da yarın ifade vermesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki gözaltına alınan isimler vardı. Onların ifade işlemleri bugün devam ediyor. Adli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre yarın itibariyle ifade vermesi bekleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında FETÖ'den hükümlü olarak bilinen Enver Altaylı da yarın Silivri Adliyesi'ne getirilerek ifade verecek. Yine aynı soruşturma kapsamında kendisi Ankara'da Sincan cezaevindeydi. Bu kapsamda da bulunduğumuz dakika itibariyle Ankara'dan İstanbul'a getiriliyor. Her iki ismin de yarın itibariyle Enver Altaylı'nın şüpheli sıfatıyla Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın ise bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkürler. Oyuncu Sedat Savtak ifadeye çağrıldı Kozinoğlu soruşturması kapsamında. O ifadenin ayrıntıları da gelince paylaşacağız. Kadir Mercan'dan aldık son bilgileri. Türkiye Sinema Festivali bu sene 26-27 Eylül tarihinde 75 şehirde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda yapılacak 17 yerli film ve yabancı film izleyicilerle buluşacak. Festival süresince tüm biletlerin fiyatı 90 lira olarak açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Sinema Festivali'nin ikinci yılında çok daha geniş kapsamıyla sinema severlerle buluşacağını açıkladı. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Biletler bugünden itibaren satışa sunuldu. Turizm Bakanı başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, sinema salonlarımızı doldurmaya davet ediyorum dedi. Kimi fincanları kahve içmek için kullanıyor, kimi ise yıllar boyunca biriktiriyor. İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen

0: Türk kültüründe çay kahve geleneği önemli içeceklerimizden, sıcak içeceklerimizin başına gelir.
1: Bir fincanla başladı, bugün 5000 adetlik büyük bir koleksiyona dönüştürdü. 74 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Salman tam 13 yıldır kahve ve çay fincanını biriktiriyor. Gelin 5000 adet fincanın arasında bu sıra dışı hikayeyi birlikte dinleyelim.

0: ülkemizde insanların sadece evlerinde çay kahve koleksiyonları olduğunu gördük. Böyle kamuya ait bir müze şeklinde bir girişimin olmadığını, böyle bir kurumun olmadığını, yok eksikliğini hissedince böyle bir şey yapılmaya yönelik bir girişim başlatmaya karar verdim. Bir pazarlamaya başladım. Antika dükkanlarında onlardan da kısmen aldıklarımız oluyor. Onların da yardımcı olacaklarını söyler. Yani toplumumuza bu tür etkinliklere karşı bir ilgi var. Şöyle bir şey var. Mesela bazılarının fincanı var, bazılarının tabağı yok falan. Ama biz önemli olan her birinin ayrı bir değeri var. Bizim için o el emeği bir sanatsal değer. Hatta değişik sanatçı dostlarımızla ziyaret ettiklerinde kendilerine de bu fincanların örneğin kulpları dahi her birinin kulpu farklı olduğundan ilgi uyandırıyor. Yani insanda sanata bir sevgi, saygı yani önemini bir şekilde bize anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Peki burayı ziyaret edenlerin tepkisi nasıl oluyor?
0: Yani etki olarak söylediğimiz zaman gerçekten güzel duygularla geliyorlar. Bir hevesle gelenlere biz de sevinçle göndermiş oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Gördüğünüz fincanlarda, çay bardaklarında bunlar hepsi de kullanılmış ve hepsinin ayrı bir tarihi, her birinin efendim sevinçli günlerde, acılı günlerde bunlardan bir şeyler içtiklerinin anısı da vardır. Yani biz bir yerde de bir tarihi burada yaşatmış oluyoruz.
1: Hepsi birbirinden güzel ve nadide. Şimdi Ahmet hocamızla birlikte tam 13 yıldır biriktirdiği bu güzel koleksiyonu birlikte gezeceğiz.
0: Şimdi efendim sanatçılarımız çok değişik fincanları, bardakları düşünmüşler, tasarlamışlar ve yapmışlar. Biz de isteyerek zevkle çayımızı, kahvemizi içiyoruz.
2: Hocam çok.
1: Şurada bir tane kahve fincanı görüyorum. Evet. Modeli çok ilginç.
0: Evet.
1: Ya bunun bir hikayesi, anısı var mı? Nereden almıştınız?
0: Ben bunları dediğim gibi bit pazarlarından bunları genelde aldığımız bu şeyler de antikacılardan da kısmen aldıklarımız oluyor. Yani her birinin ayrı bir değeri var. Minyatür yapılmış. Yani evlerimizde bir tane böyle vitrinlerimizde küçük minyatür. Bunlar da bu şekilde yapılmış. Burada da kahvelerimizin yapıldığı cezve çeşitlerimiz var. Üste eskiden kullanılan kahve değirmenleri bunlar var. Mesela yukarıda şurada gördüğünüz orada da kahve değirmenleri var. Değişik ülkelerden getirilen Çin, Japon ve benzeri ülkelerden onların ürettiği fincanlarımız var. Yani dünyanın her tarafından biz burada fincanları temin etmeye çalıştık. Bir yerde içene misafire başka bir değer. Yani bu da içenlerin bir sanatsal değer olarak kabul edelim. Yani üretenin yanında bir de bunu içenlerin misafirlerine, konuklarına, yakınlarına daha böyle içtenlik duygularını belirten örme olarak kabul edelim.
1: Hocam bunlar çay fincanları için, çay bardakları için kullanılan özel bir el yapımı dantel aksesuarlar. Yani bu aksesuarlarla birlikte aslında misafirine gösterdiği değeri mi gösteriyor, saygıyı, değeri gösteriyor?
0: Tabii, efendim, tabii. Zaten çay kahveyi siz böyle içinizden gelerek ikram edersiniz. Böyle bir yani o içinizdeki samimiyettir aslında o sıcaklık. Buranın müze yapılması. Bizim tek sevdamız o. Yani orada bireysel olarak bizim herhangi bir şeyimiz yok. Yani biz burada bir öncü, bir şey yapmak, bir kıvılcım olmak bizim sevdamız o.
1: Geçen zamanda tek bir fincanla başlayan merakını şimdilerde büyük bir koleksiyona dönüştüren Ahmet hocamız, şimdilerde bu özel koleksiyonunu Tarihi Valide Büyükhan'da ziyaretçilerine sergilemeye devam ediyor.

0: Uluslar Ligi'nde dev maç A Haber'de. İtalya Belçika. Nefesler tutulacak. Yıldızlar galibiyet için sahaya çıkacak. Milli takımımızın grubundaki rakipleri bu maçta kozlarını paylaşıyor. İtalya Belçika Uluslar Ligi mücadelesi 25 Eylül Cuma saat 21.45'te A Haber'de.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık %3,61, yıllık %32,60 arttı. En yüksek yıllık artış %106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı %43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da %3,61 oranında gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balıkesir Dursunbey Devlet Yolu'nun 62 ve 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: Reklam.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Herhangi bir şey söylendi mi? Bununla ilgili bir ifadesi alınacak ama öte yandan yine geçtiğimiz dakikalardaki bir sıcak gelişme ise Enver Altaylı. Ankara'dan şu dakikalarda İstanbul'a doğru getiriliyor. Onun da ifadesi alınacak, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Biliyorsun FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 23 yıl 2 aya kadar bir hapis cezası söz konusuydu. Aslında bu soruşturma kapsamında daha öncesinde Altaylı'nın ifadesi alınacaktı ama sağlık problemleri olması sebebiyle o gün ifadesi alınamamıştı ama şimdi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Peki Merve, neden şüpheli diyoruz ya da neye dair, yani bu soruşturmanın neresinde olabilir? Bu soruşturmada şöyle, kendisinin ölümünden önce FETÖ terör örgütünün ölen iblise yani Gülen'e dair daha önce yazılmış bir mektuplar bulunmuştu. Yazışmaların olduğu belirtilmişti ve iddiaya göre Enver Altaylı o dönemde Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bir not yazdı. Yazdığı notta özellikle de MİT müsteşarı olan Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ terör örgütüyle, yani okullarıyla uğraştığı ve özellikle de FETÖ'nün Orta Asya bölge sorumlusu olması sebebiyle özellikle de Özbekistan'daki okullarla ilgili Kozinoğlu'nun bazı şeyler kaydettiği ve bununla ilgili bir rapor, bir çalışma içerisinde olmasına dair

0: bir eleştiri notunun olduğu iddia ediliyor. İşte bunun üzerine şimdi kendisi çağrılacak. Yani çünkü burada ölümünde daha öncesinde Adalet Bakanımız Akın Güllek'te ifade etmişti. Bir FETÖ izi var diye beyanda bulunmuştur. Neden bunu diyoruz? Şimdi Enver Altaylı'nın da FETÖ terör örgütünden ceza yiyen bu ismin de bu işe bulaşmış olması bakın iyice bir FETÖ izi olduğunu gösteriyor. Peki nereden biliyoruz? FETÖ izi tam olarak bu işin neresinde? Hemen sıralayayım. Öncelikle ölümünün gerçekleştiği 12 Kasım 2011 yılında Kozinoğlu'nun öldüğü dakikalarda onun ölümünün adeta işte oradaki bastığı buton alarmın duyulmaması için iddiaya göre radyoyu açması, orada geç müdahalenin yapılmasını sağlayan kimdi? Ferhat Gül, yani oranın gardiyanı. Yani Kozinoğlu ölürken yanındaki kişi o gardiyan FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı ki zaten Fransa'da kırmızı bültenle aranması var. İkincisi neydi? Yine o dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Silivri Cumhuriyet Başsavcısının da şu anda tutuklu biliyorsun. Onun da ifadesi alındı ve sonrasında tutuklanması kararı verildi. Hatta hemen şunu da söyleyeyim. Ali İşgören, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. O neydi? Onun da FETÖ'den dolayı ihraç edilmişti. Etti mi iki? Üçüncü olarak da işte şimdi kendisi Enver Altaylı bununla beraber FETÖ dosyasında ismi geçen ve kırmızı bültenle aranan, tutuklanan ve ihraç edilen 3 şüpheli 3 kişinin bu soruşturmada şu anda baş şüpheli olarak görülüyor. Ama bunların başında Ferhat Veysi Gül, yani o günün gardiyanını unutmayalım. Kimler tutuklandı? Ali İşgören, dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Yine Necip Doğan, eski cezaevi savcısı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım da ev hapsine çarptırıldı ki onunla ilgili arkadaşlarım belki o görüntü verecekler. Cezaevinin içerisindeki görüntüler de
1: evet,
0: çarpıcı.
1: Evet, o görüntüler üzerinden biraz yorumlayabiliriz.
0: Evet, onu bir de şu anda 3 şüpheli var. Osman Arslan gözaltına alındı ve adliyede şu dakikalarda. Yine Ömer Vatan, yine dönemin cezaevi baş gardiyanlarından biri ve Kazım Beyke, dönemin vardiya amiri, gözaltında. Onlara bakalım, onlarla ilgili nasıl bir sonuç gelecek.
1: Şimdi bu ışık kapatılıyor görüntüsünden itibaren bir tekrar verelim, baştan alalım. Bir
0: olur.
1: De tabii Kurtlar Vadisi'nde oynayan çalışan tanıkların da ifadeleri şu an tek tek medyaya da düşmeye başladı. Hatta hafta sonu Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytu da ATV'ye bir röportaj vermişti, o da anlatıyor. Osman Sınav'ın tabii bırakması süreci tabii. Sonrasındaki tartışmalar, yeni röportajlar, yeni ifadeler var. Muhtemelen savcılık da bilgi amaçlı illaki bu isimlerin de ifadelerine başvurur. Bu kadar benzerliğin bir soru işareti olduğu şu an herkesin aklında. Bu görüntüler üzerinden istersen biraz
0: şimdi
1: yorumlayalım.
0: Buradaki Mehmet. Bu görüntülerde dikkat çeken 3 şey var ve geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan Atilla Uğur, Hasan Atilla Uğur kendisine soruldu. Bu ışıkları neden söndürdünüz diye. Orada gündüz vakti olduğunu dair ifade etmiş ama burada bildiğiniz net bir şekilde kapanıyor.
1: Saat.
0: Evet. İkincisi şu soruldu. Siz bu odasına giriyorsunuz ve odasından bir nesneyle çıkıyorsunuz. Bu nedir? Öyle bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Elimdeki ne olduğunu hatırlamıyorum dedi. Ve yine hasile bardağı yıkadıktan sonra koğuşun üst katına bırakıyor. Şimdi
1: evet, bu bardak ayrıntısı önemli.
0: Bence
1: Türk
0: de önemli.
1: Türk kahvesinden zehirlenebileceği,
0: şimdi,
1: zehirlenmiş olduğu konuşuluyor değil
0: Merve,
1: mi?
0: Merve biz ne yapıyoruz? Bir taraftan adli tıpta gözümüz kulağımız. Neden? Orada Fethi Kabir yapıldı biliyorsun. Fethi Kabir'de alınan kemik örnekleri ve yine bir yumuşak dokuların olduğu yönünde de bazı iddialar çıktı. Şimdi orada bir zehirlenme durumu olabilir mi? Bana göre de şu anda en şüpheli durum bu. Yani kalp krizi geçirmişse şayet bunu tetikleyecek bir şeyler verildi. Ve bu nerede? Daha önce şüpheli içecek neydi? Hatırla, vitamin. Almakta olduğu vitamin demiştik. Ve şimdi bu bardakların, bu bardağın yıkandığını görünce bu sefer diyoruz ki acaba kahvesine bir şey mi kattılar? Çünkü biraz daha ilerleyen görüntülerde göreceksiniz. Ne yapıyor? Kozinoğlu geliyor. Burada gidip kahvesini alıyor. Ardından odasına gidiyor ve ardından da fenalaşmaya başlıyor. Yani demek istediğim, şu an itibariyle kahve, vitamine bir şey katılmışsa Fethi Kabir sonrasında adli tıp kurumunda çıkacak mı, çıkmayacak mı, bu önemli. Eğer çıkarsa şayet o dönemde neden çıkarılmadı? Bununla ilgili de yeni gözaltılar, yeni ifadelerin göreceğimizi belirtelim. Yani o gün yanında bulunan Hasan Ataman Yıldırım, yine Hasan Atilla Uğur, bunlar şu anda ev hapsinde. Yani şüpheli durumda mı? Öyle görünüyor. Şüpheli olmasa ev hapsi verilmezdi. Yani şu anda verilen cevaplar, özelliklerindeki nesnenin ne olduğunu hatırlamıyorum diyor ama elinde bir şey var ve bu güvenlik kamerasına yansımış.
1: Evet.
0: İşte tüm bunları biz bugün konuş

0: Yine yanı başında olan Ferhat Veysi Gül, yani günün gardiyanı FETÖ'den kaçıp gitmişse, eğer bugün yine Enver Altaylı, FETÖ'den ihraç edilen bir isim, şüpheli sıfatıyla Ankara'dan İstanbul'a ifadesi almak üzere getiriliyorsa, bunun hastane ayağına da mutlaka bakılması gerektiğini düşünüyorum. Biz bir taraftan bunu konuşuyoruz. Tamam, tüm bu kurgular yapıldı. Bunlar bir şekilde işte ilacına bir şey katıldı ya da başka bir şey yapılmışsa şayet, bunlarla ilgili hastane ne sonuç verdi? Eğer bu hastane bununla ilgili temiz raporu verdiyse, o temiz raporunu, sonucunu kim verdi? Ona da bakılması lazım. Zaten bu konuyla ilgili uzaktan yakından kimi dahili varsa gördüğümüz kadarıyla hepsi çağrılıyor. Yani bu olayda da tıpkı diğer faili meçhullerdeki gibi bir karanlık nokta bırakılmamak üzere herkes şüpheli olarak şu anda, yani o gün temas eden herkes çağrılıyor. Ama burada az önce ifade ettin, yani Kaşifoğlu rolünde oynayan ismin de oradaki rolü şu sorulacak. Yani sana bu metin canlandırı diye verdiklerinde ne konuştular? Seninle bunu sana verdiklerinde Sedat Savtak'a, sen bunu bir hayal ürünü olarak mı canlandırdın? Yoksa bak işte bununla ilgili biliyor musun? Neden Kaşifoğlu diye insan sorar. Şimdi size onlarca günlerce oynayacağınız bir rol veriliyorsa, bir karakter, o karakterin ne olduğunu bilirsiniz. Örnek veriyorum, işte rahmetli Kozinoğlu'nun kod isimlerinden biri neydi? Köroğlu'ydu. Şimdi size bir Köroğlu rolü verilirse siz Köroğlu'nun kim olduğunu da bakarsınız. Sana o dönemde bu Kaşif Kozinoğlu dediler mi, demediler mi? Eğer demedilerse bile sen bu rolü oynarken bu adamın bu olabileceğini hiç düşünmedin mi ya da hiç benzetmedin mi? Sonrasında tutuklanma geldiğinde o günde ben bu rolü oynamıştım dedin mi kendi kendine? Sen de bunu buna benzettin mi? Çünkü bu rolü oynadın ve sen bu kişiyi, bu karakteri bizzat canlandırdın, hayat verdin.
1: De siz kendiniz de işin içine rolden bir şeyler katıyorsunuz ya, tek başına size yazılanı da anlatmıyorsunuz. O yüzden bir aslında geniş çaplı çalışma bu. Kendi rolü içinde oyuncunun yaptığı büyük bir çalışma olması lazım ya da kendisinden kattığı bir şeyler olması lazım.
0: Şimdi burada
1: orada tabii şöyle bir soru işareti çıkıyor Mehmet. Senaristler de diyorlar ki hayır, tamamen tesadüf.
0: Yani tesadüfün biri tesadüf olabilir. Şimdi çok basit bir şey söyleyebilir miyim? İsmi ne bu adamın? Öldürülen MİT müsteşarımızın. Yani Kaşif, öldürüldü diyoruz. Kaşif Kozinoğlu. İsmine bakın, ne yapmışlar? Kaşifoğlu. Yani buna baktığınızda bile, peki bu adamın bu ismi tesadüf oldu. Ne tesadüf ki bu ismi canlandıran kişi de yine devlet içerisinde görev alan bir kişi. Bu da bir tesadüf olsun. Hadi biraz daha ileri gidelim. Bu kişinin ölümü yolda geçerken bir araba çarpması değil de cezaevinde ölmüş olsun. İkincisi, biraz daha ileri gidelim. Bu kişinin ölümünden önce ışıklar söndürülmüş, görüyorsun. Bunu biz söylemiyoruz. Bakın burada görüntüler var. Aynı sahneyi şu anda yan yana koysak bunların birebir aynı olduğunu belirten en az 4-5 tane nokta var. Bunların hepsine tesadüf diyorlarsa buna kargalar bile güler. Yani böyle bir şey olamaz. Peki. 4 tane şey var. Bunun belli ki bir yerlerde esinlenmiş, ama bunu esinlenmeyi yapan senaristin kendisi mi ya da birileri bunun esindirdi mi, ne yaptılarsa, bunu bu şekilde tabii bu açıklanacak. Yani bunların hepsi bir tesadüf gibi, tesadüfün ötesinde gibi duruyor. Bizim bir iddiamız söz konusu değil, ama ben bir insan olarak düşündüğümde oradaki kişinin ismi Kaşif ve burada da Kaşif Kozinoğlu'ysa, bunda Kaşifoğlu'ysa, kimse bana bunun sıradan bir tesadüf olduğunu inandıramaz. Onun ölümü cezaevinde gerçekleşmiş. Ne hikmetse senaristin yazdığı karakter de cezaevinde ölmüş. Burada ışıklar söndürülmüş. Ne tesadüftür, orada da ışıklar söndürülmüş. Bu kişi kalp krizinden ölüyor. Ne hikmetse orada da ben rahatsızlandım, nabzım işte hızlı atıyor diyor Sedat Savtak orada rolünde. Ben izledim orayı. Şimdi tüm bunların tesadüf ötesi bir gerçek olduğu ortada. Ama bununla ilgili bakalım kendisi ne ifade verecek. Ama benim burada üzerinde durduğum bir isim Ferhat Veysi Gül. Bu kişi kırmızı bültenle aranıyor ve en son bildiğim kadarıyla darbeden 18 gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan kaçarak yurt dışına gitti. Şimdi bu kişinin yurda getirilmesi için talepler yapılıyor Fransa'ya. Bu kişi getirilirse düğüm çözülebilir. Ha, bu getirmezse bile şu anda tutuklu olanlar var. Bakın şu anda biz 15 yıl aradan sonra bir cinayetin ardından Kaşif Kozinoğlu gibi Orta Doğu'da ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na büyük hizmetler yapmış bir kahraman diyeceğiz. Yani çok önemli görevler Bosna'da

0: yine Azerbaycan'da birçok noktada görev almış bu kişinin şu anda ölümüyle ilgili gözaltılar ve tutuklamalar var.
1: Peki.
0: Bu çok önemli bir yol kat etmedir. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak? Bir yandan da ilerleyen dakikalarda biz mutlaka onu son dakika olarak bildireceğiz. Bu üç kişi adliyede, bakalım onlarla ilgili nasıl bir sonuç çıkacak.
1: Mehmet, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: sıcak gelişmeleri anlattığın için kolaylıklar diliyorum. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'tan aldık son bilgileri. Siyasete ilişkin bir açıklama var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve orada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya net bir yanıt verdi ve pişmanlık belirtmedi. Altılı masanın kurulması kararını da bir kez daha savundu.
2: Haksızlıklara karşı
3: önemli. Bu ülke şey yapmasaydı.
4: Çok önemli bir kararım yok.
3: Önemli.
4: Yok, hayır, çok önemli bir kararım yok.
5: Keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı sorusuna yok dedi. İmamoğlu'nun adaylığı konusunda da pişmanlık belirtmedi. Tereddüt etmeden tek kelimeyle hayır cevabını verdi.
6: İmamoğlu'nun adaylığı yapmasaydım diye geçmedi.
4: Yok, hayır.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyasi hayatındaki hatalara değindi.
4: Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapma alışkanlık haline gelebilir. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim.
5: Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa kararını da savundu.
4: Önemli kararları tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela az önce söyledim. Altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Arkadaşlarımı ikna ettim.
1: Kamuoyunda merak edilen bir başka başlık fon soruşturması. Fon soruşturması genişledi. Şu an 15 gözaltı kararı var ama bununla birlikte önemli bir başka adım da attı Adalet Bakanlığı. Bu portföy şirketlerinin yönetim kurulunda olan isimlere, sadece yöneticilere değil yönetim kurulunda olan isimlerin de banka hesaplarına ve mal varlıklarına geçici süreyle dondurulduğu açıklandı. Dün anlatmıştık, bazı yöneticilerin yurt dışına para kaçırdığına dair de MASAK raporlarında tespitler var. Soruşturma derinleşti. Bundan sonraki süreçte fonların devri sonrasında elbette yatırımcıların haklarının gözetilmesi gündemde. Ancak şu an için 15 gözaltı kararı olduğunu ve yönetim kurulundaki isimlerin de mal varlıklarının dondurulduğunu söyleyelim. Bir sıcak gelişmede valilikten gelen açıklama, İstanbul genelinde bir sel uyarısı var. Bu hafta içi çarşamba gününden itibaren yağışların artacağını söylemiştik. İstanbul'da son sıcak hafta sonu geçti ve meteorolojik uyarı yaptı. İstanbul Valiliğinden gelen bu paylaşımda valilikte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 22 Eylül Salı, yani yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var İstanbul'da. Salı ve çarşamba günlerinde sağanağın etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren yavaş yavaş İstanbul'u terk edecek yağmur. Mevsim sıcaklıkları düşecek ancak bazı bölgelerde sel uyarısı yapıldı. Bununla birlikte elbette giriş katlarında yine biraz daha sel, su baskınları ve sel ihtimali üzerinde de duruldu. Bu uyarıyı da hatırlatalım Salı ve Çarşamba günleri için. Şimdi bir başka görüntü Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Türk savaş uçaklarının kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Tam da İsrail ve Güney Kıbrıs'ın bölgede tatbikatlarını artırdığı bu döneme denk geldi bu uçuşlar. Faaliyete havadan ihbar ve erken uyarı uçakları da eşlik etti. O görüntüleri de ekrana taşımış olduk. Bu özellikle Kıbrıs'ın güneyinde bu uçuşlar gerçekleştirildi. Bir izleyelim.

0: Ve New York'a gideceğiz. New York'ta liderler trafiği var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula hitap etmek için New York'ta. Cumhurbaşkanının programının ayrıntılarını soracağız. Cumhurbaşkanı hem Amerikan Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek, hem de farklı ülkelerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Ekonomiye dair temasları da olacak Cumhurbaşkanı'nın. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı New York'tan son bilgileri paylaşacak.
1: Evet, günaydın Merve. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden, çünkü saatlerimiz şu anda sabah saat 9.15'i gösteriyor. Biz hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında, aynı zamanda da Türk evinin önündeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece yaklaşık 6 sularında 18 akşam saatlerinde buraya ulaştı. Türk evine ulaştı. Tabii Türk evinin önünde kalabalık bir Türk topluluğuyla karşılaştı. Onlar tarafından coşkuyla fotoğraflar çekildi. Aynı zamanda da çeşitli konuşmalar geçti Türk topluluğuyla aralarında. Tabii şimdi ben biraz güvenlik önlemlerine değinmek istiyorum. İnanılmaz şekilde çok büyük güvenlik önlemleri var burada. New York Birleşmiş Milletler Haftası nedeniyle malum 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından ulusal özel güvenlik etkinliği kapsamında gördüğünüz gibi koruma tedbirleri başlatılmış vaziyette. Bu gördüğünüz araçların hepsi New York Polis Departmanı'na, aynı zamanda da Beyaz Saray'ın gizli servisine ait. Çünkü yasalar gereği Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen devlet başkanları, eşleri ve heyetler gizli servis tarafından korunuyor. Malum 3500 kişi dev bir bütçe, 8,5 milyarlık bir bütçeyle gizli servis devlet başkanlarını tabii ki çok yakın korumaya almış durumda. New York polisinden ayrıca binlerce ek polis görevlendirildi. Bulunduğumuz bölge tamamıyla şu anda kapatılmış vaziyette yollar. Adeta bir polis ve güvenlik kuşatması altında. BM binası ve çevresinde üniformalı ekiplerin yanı sıra terörle mücadele timleri, ağır silahlı ekipler, bomba imha birimleri ve K9 köpekleri görev yapıyor. Tabii dün gece biz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken şu anda gördüğünüz Türk evinin önünde bulunduğumuz yerlerde terk etmek zorunda kaldık. Kameralarımız, bütün cihazlarımız gizli servis tarafından K9 polisleriyle çok ciddi bir şekilde arandı. Tabii ki güvenlik sadece karada değil. New York Polis Departmanı'nın helikopterleri havadan, Harbor Unit ekipleri Doğu bölgesinden, Birleşmiş Milletler Merkezi'ni ve liderlerin güzergahını izliyorlar. Ayrıca New York Polis Departmanı drone ve anti-drone ekipleri devrede. Yani bu bölgenin üzerinde uçuşlar tamamıyla yasak. Şu anda Birleşmiş Milletler binasının iki deniz mili çevresinde geçici uçuş yasağı uygulanıyor. Kısıtlama 20-26 Eylül tarihleri arasında geçerli ve izinsiz drone uçuşlarına asla izin verilmiyor ve tamamen yasak. Tabii ki operasyona yalnızca gördüğünüz gibi New York Polis Departmanı ekipleri katılmıyor. Aynı zamanda gizli servis, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik Güvenlik Servisi ve Homeland Security dediğimiz İçişleri Bakanlığı, Federal Havacılık Grupları, Sahil Güvenlik ve FEMA ve 20'den fazla yani federal ve yerel güvenlik kurumları bu operasyonda yer alıyorlar. Yetkililerin şu anda açıkladığı önemli nokta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu veya New York'a yönelik bilinen somut ve güvenilir özel bir tehdit bulunmuyor. Tabii şu anda Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Türk evinin hemen önündeyiz ve bu gördüğünüz araçların hepsi şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın korumasıyla ilgili çok yakından çalışan gizli servis elemanlarına ve New York Polis Departmanı'na ait. Lider bu hafta New York sokaklarında yüzlerce devlet ve hükümet lideri konvoyu hareket edecek. New York Polis Departmanı liderlerin havaalanı, otel, Birleşmiş Milletler binası ve ikili görüşme adresler arasındaki güzergahlarını anlık olarak kapatabiliyorlar. Buraya girerken zaten ancak üzerinizde, benim üzerimde bulunan kartlar, yani bir taraftan Birleşmiş Milletler kartı, diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi tarafından verilen basın kartlarımız ve aynı zamanda da benim Washington'da yaşayan bir televizyon, bir gazeteci olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığım kartlar olmadan bu bölgeye girme mümkün değil. Erdoğan'ın Türk evindeki yoğun görüşme nedeniyle tabii Türk evi ve bina, Türk evi Birleşmiş Milletler hattında da güvenlik

0: Trafik yoğunluğu oldukça yüksek, gördüğünüz gibi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma polisleri, aynı zamanda da görüyorsunuz gizli servisten koruma ekipleri şu anda Türk Evi'nin önünde hazır bekliyorlar.
1: Evet, İrfan Sapmaz New York'tan, evet, Türk Evi'nin önünden anlattı. Aslında yoğun güvenlik önlemleri var. Tabii ki her sene New York'ta Birleşmiş Milletler'de alışkın olduğumuz bir tablo. Ama biraz daha hem bu sene 81. Genel Kurul neden önemli, neler konuşulacak, hem de Birleşmiş Milletler bugüne kadar neyi başardı, başaramadı. Elbette Cumhurbaşkanı temasları haricinde bu sene konuşulan çok önemli başlıklar da var. O da örneğin Netanyahu'nun New York ziyaretinde Donald Trump'la görüşmeyecek olması. Ayrıntıları konuşacağız. ANİS yayın koordinatörü Sayın Orhan Salih stüdyomuzda. Hoş geldiniz Orhan Salih.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi siz tabii belki çok fazla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ettiniz. Burada biraz tarihleri kronolojik sırayla sıraladık.
2: Evet.
1: Çok dikkat çeken, hatta ben az önce anlattığımda şunu da söylemiştim. Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı her seferinde Birleşmiş Milletler'in yapısını da bugüne kadar işte o kan dökülen savaşlarda aldığı tavırda, tutumda bütün eleştirilerini de en yüksek sesle söyledi. Ve artık son yıllarda bu açıklamalar sadece Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan değil, dünyadaki liderlerden de bu öncülükle gelmeye başladı. Biraz hatırlatalım. Mesela en çok dikkat çekeni sizce bu takip ettiğiniz zirveler arasında genel kurulda hangisiydi?
2: Tabii hepsi birbirinden önemli zirvelerdi. Cumhurbaşkanımız başbakanken katıldığı BM Genel Kurul toplantılarının neredeyse tamamını işte takip ettim. Gerek işte o dönem muhabirlik yapıyordum. Hepsinin tabii birbirinden önemli gündem maddeleri vardı, başlıkları vardı. Çünkü dünyaya baktığımız vakit sürekli kriz içerisinde olan bir dünya. Ama Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın ta ilk günden bugüne kadarki söylediği şeyler, o söylemler hep aynı kaldı. Yani dedi ki yani dünya 5'ten büyüktür dedi ve bunu BM Genel Kurulu'nda bütün dünya liderlerinin önünde söyledi. O günlerde biraz işte tuhaf karşılığı, nasıl yani 5'ten büyüktür işte şeklinde bazı eleştirenler oluyordu ama son birkaç seneye baktığımız vakit BM Genel Sekreteri dahil olmak üzere diğer dünya liderleri de evet bu BM'nin yapısı artık bir değişmeli. Yani bu şekilde hiçbir krize çözüm üretmiyor. Daha çok krizleri körüklüyor. Orta Doğu'da, Ukrayna'da yani başlayan hiçbir savaş neredeyse bitmiyor. Yani ve hal böyleyken Cumhurbaşkanı başbakanken 2005'teki ilk genel kurulundaki yaptığı konuşmadan bu geçtiğimiz yıl 2025'e kadar ki çağrıları hep bu yöndeydi. Daha adil bir dünya düzeninden bahsetti. İşte 2005'te başbakanken Erdoğan daha demokratik ve şeffaf bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır diyerek o işte dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya düzeni ilk söylemlerini burada söyledi. 2007'de yine 62. Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın gündemi terörle mücadele oldu. Türkiye'nin terörle yaptığı mücadele ve dünyadaki artan terörizme karşı önemli dikkat çekmişti oradaki konuşmasında. 2009'da BM'nin yine az önce bahsetmiştik yapısında reforma gidilmesi gerekiyor dedi. 2011 önemli çünkü Suriye'de iç savaş var, Kuzey Afrika çok karışık, Orta Doğu'da ne olduğu belirsiz. Yavaş yavaş DAEŞ, işte El-Kaide, El-Nusra derken bir dünyada bir tuhaf bir gelişme, bir yıl yaşanıyordu. Suriye, Libya, Somali dediğimiz gibi Filistin'le ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her zaman savundu. Buna da BM Genel Kurulu'ndan defalarca belirtti, altını çizdi, vurguladı. 2014'te geldiğimiz vakit, 2014'te artık Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olarak önceki zirvelere başbakan olarak katıldı ve burada yine çok önemli bir mesaj verdi. Dünya 5'ten büyüktür dedi. Ve dünyanın bu örgütsel reformlara gitmesi gerektiğini altını çizdi. 2016'da hatırlarsanız işte darbe girişimi vardı. FETÖ'ye karşı önlem çağrısında bulundu. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı'ya yönelik de yaptı. 2017'de yine Erdoğan Suriye ve terörle mücadele konulu çok önemli mesajlar vermişti. 2018'de BM Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 ülkenin çıkarına hizmet eden bir
3: yapı olduğunu söyledi. Bu yapının değişmesi ya da genişlemesi gerektiğini söyledi. Çünkü BMGK'da 5 ülke var. Bunlardan hiçbiri Müslüman ülke değil. Evet. Çok farklı bir yapıya sahip ve bunlar karar verici noktada ve veto bütün işi daha da kaotik hale getiriyor. 2019'da

0: Yine Cumhurbaşkanımız New York'taydı. Düzensiz göç sorunu vardı. Aylan bebek hatırlarsanız fotoğrafını çıkardı. Bütün dünyaya gösterdi. 2020'de BM'nin yapısına yönelik eleştirilerine devam etti. 2021'de iklim değişikliğiyle mücadele vurgusu yaptı. Bu arada bu da 2021'deki toplantı COVID nedeniyle uzaktan yapılmıştı hatırlarsınız. Evet. 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru ve Türkiye'nin çalışmalarını anlattı. Çünkü o dönemde artık Ukrayna Savaşı nedeniyle, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünya büyük bir gıda krizine gitti. Türkiye'nin sayesinde o gıda krizi önlendi, bir tahıl koridoru oluşturuldu. Burada da bunun vurgusunu yaptı. 2023'e geldiğimizde yine burada uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırdı. 2024'te de yine İsrail'in saldırılarına dikkat çekti. Hatırlarsınız işte Gazze'ye yönelik soykırıma başlamıştı İsrail. Ve 2025'te yine Gazze'deki soykırımı anlattı. Bunun yanı sıra BMGK'nın yine yapısını eleştirdi. Daha adil bir dünya düzeni çağrısında bulundu.
1: Şimdi geçen seneki Birleşmiş Milletler şöyle önemliydi. Öncesinde hatırlayın Sayın Salih, Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri.
0: Evet.
1: Filistin'i devlet olarak tanıdılar.
0: Evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri hariç. Biz o zaman dedik ki ne olacak acaba, orada nasıl bir gerginlik? Şimdi siyasi alanda işte Fransa ile İsrail arasında mesela bir gerginlik var o günden bu yana. Filistin devlet olarak tanınması evet önemli ama hala Amerika Birleşik Devletleri büyük bir engel orada bakıldığında. O yüzden geçen sene Birleşmiş Milletler daha da önemliydi. Şimdi bu sene ne bekleniyor?
0: Filistin açısından.
1: Hem Filistin hem genel kurul açısından.
0: Bu sene yani işte diyoruz her sene bu sene çok kritik bir genel kurul ya da işte dünya liderleri işte çok önemli bir noktada bir araya geldiler ama bu sene gerçekten çok önemli. Bakın hani İran'la bir savaş oldu bu sene. Yani İran'a bir savaş açtı. Kim açtı bunu? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte bir savaş açtı. İlk saldırıyı Amerikan savaş uçakları yaptı. Sonra işte İsrail biz de varız işin içinde dedi. Ve hala tam olarak işte ateşkes ya da barış sağlanmış değil Ortadoğu'da. Bu savaş pratikte devam ediyor. Yani zaman zaman gidiyorlar İran topraklarını bombalayıp geliyor uçaklar. Amerikan savaş uçakları. Kuzeyde Ukrayna-Rusya arasındaki o savaş öyle görünüyor ki önümüzdeki aylarda çok farklı bir boyut alacak. Artık çünkü Moskova'nın merkezi vuruluyor. Dün işte yüzlerce drone, binlerce drone ile başkent Moskova vuruldu. Buna karşı intikam olarak da ne yapıyor? Rusya kalkıp Kiev'i yerle bir ediyor, Lviv'i yerle bir ediyor. Hı hı. Bu şekilde devam etmeyecek. Putin bunun mesajını verdi. Biz bu iş bu şekilde devam etmeyecek. Avrupa Birliği bu işin içine girerse, biraz daha aktif olursa o zaman biz savaş açacağız diyor. Hal böyleyken kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda bölgesel savaşlar artık küresel bir savaşa doğru gidiyor, dönüşüyor.
1: Evet.
0: İşte tam bunların yaşandığı bir dönemde bu savaşın hemen hemen bütün tarafları nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde. Evet. BM binasında olacak. Hepsi aynı çatı altında olacak. Çok ilginç bir fotoğraf.
1: Şimdi, birkaç şeye dikkat çekeyim. Guterres'in galiba görev süresi değil mi? Doluyor. Son mu artık?
0: Evet, son.
1: Son. Değil mi? Kasım'da mı bitiyordu?
0: Ya daha önce bitmişti aslında. Uzatıldı.
1: Uzadı biraz.
0: Evet.
1: Çok eleştiriliyor tabii Guterres. Evet. Yani çok uzun süre görevde kaldı ve kendisi hiçbir savaşa da engel olamadı. Hem
0: ya
1: kendisi,
0: aslında Guterres'e baktığımız vakit bu savaşların engellenmesi için elinden geleni yaptı ama BM'nin yapısı buna izin vermiyor.
1: İzin,
0: yani Gazze sınırına refaha gitti. Yani İsrail'e karşı İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edildi Guterres. Ama onun da günün sonunda yapacağı hiçbir şey yok.
1: Bir şey yok. Evet. Eli kolu bağlı ama eleştirilerin hep hedefindeydi. Şimdi muhtemelen gittikten sonra da daha çok belki eleştirilecek. Evet. Yine Birleşmiş Milletler başına kim gelirse gelsin. Şimdi buradaki fotoğraflardan bir de bu fotoğrafın dışındaki bir isimden bahsedeceğim. Pezeşkian ve Trump'ın görüşmesi bekleniyor. İlginç. Mesela olur mu? Soru işareti.
0: Henüz daha net
1: değil.
0: Ama zaten şunu söyleyelim yani yarın. Yani genel kurulda dünya liderleri sırasıyla konuşacak. İşte genel sekreter, işte genel kurul başkanı, sonra her sene olduğu gibi ilk konuşmacı Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, sonrasında Ürdün, dördün sırada da biz konuşacağız. Türkiye, hı hı. Cumhurbaşkanımız konuşacak. İşte dünya liderleri konuşurken Pezeşkian da salonda oturup Trump'ı izleyecek mi? Orada olacak mı, olmayacak mı? Çünkü çarşamba günü yanılmıyorsam, yarın değil ondan sonraki gün Pezeşkian'ın da genel kurulda bir hitabı olacak. Çok ilginç. Dediğim gibi hani halihazırda savaş içerisinde olanlar ve özellikle birbirini öldürmek için tehditte medya üzerinden ya da açıklamalar yaparak birbirini öldürme tehdidinde bulunanlar.

0: isimlerin aynı çatı altında buluştuğunu görüyoruz.
1: Evet, muhtemelen
0: bu büyük bir fırsat aslında. Hani büyük bir işte anlaşmazlık var, büyük bir savaş var ama bu savaşın çözümü için de çok uygun bir ortam oluşabilir. Bunun içinde üçüncü taraflar da var. Yani her iki tarafta hem Amerika ile hem İran'da görüşebilen ve her iki liderle de çok yakın samimi ilişki içerisinde bulunan isimler var.
1: Evet.
0: Bunlar belki de hani bir masada buluşturabilir. Neden olmasın?
1: Evet. Geçen sene buna benzer bir görüntü o Gazze için kurulan masa öncesinde o fotoğraf geldi şimdi aklıma. Pezeşkiyan ya da İran tarafı bir görüntü vermek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri ile zaten bu müzakereler sürecinde de muhtemelen belki salonda olmayabilirler ama işin kötüsü aradığını bulamayan bir isim olacak galiba. O da Netanyahu. Şimdi siz New York'a kadar gidiyorsunuz ve size deniliyor ki Başkan Trump sizinle görüşmeyecek, bakanlar düzeyinde bir görüşme olacak ve Ekim ayında İsrail'de seçim var. Acaba Donald Trump Netanyahu'yu gözden çıkardı demek mi bu?
0: Kesinlikle. Donald Trump'ın mesajını zaten aylardır veriyor. Çünkü aralarında bir anlaşmazlık var. Amerika yani Donald Trump Netanyahu'dan kendisinin istediği her şeyi yapmasını istiyor. Ama Netanyahu biraz daha başına buyruk, bağımsız hareket ediyor. Amerikan iç politikasına da müdahale etmeye çalışıyor. Şimdi Amerika, İsrail'de bir seçim var yaklaşıyor ama Amerika'da da bir seçim var. Netanyahu da bu Trump karşıtı bir aslında bir politika sergiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump bunu bilmiyor mu? Biliyor. Biz biliyorsak Trump da bunun farkında. Aynı şekilde İsrail'de de artık yani bir işte etiket değişikliği ne gitmek istiyor. Yani sonuçta Netanyahu gidecek, Eisenkot gelecek ya da başkası gelecek. Hiçbir şey değişmeyecek ama en azından Netanyahu gibi bir figür ortadan kalkmış olacak. Biraz da aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobilerinin büyük bir kısmı Netanyahu'nun da gitmesini istiyor. Yani çünkü
1: imaj
0: tazelemek için ve dünyada hiç olmadığı kadar bir Yahudi karşıtlığı şu anda yükselişe geçmiş oldu. Bunu kim sayesinde? Netanyahu'nun yaptığı soykırımlar. Netanyahu ve onun katil ordusunun yaptığı soykırımlarla bu biraz daha ön plana çıkmış durumda. Hani İsrail'in bir politikasında bir değişiklik olmayacak. Bir senaryo var. Eğer o gerçekleşirse İsrail'de bu yapılacak seçimler sonrası Netanyahu kısa bir dönem daha başbakanlık yapacak. Eisenkot sonrasında Netanyahu ile yer değiştirecek ve Herzog'un görev süresi bittiği için yani Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yerine Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı olması bekleniyor İsrail'de. Yani başbakan değil ama cumhurbaşkanı şeklinde biraz daha pasifize edilmiş ama yine bir Netanyahu figürü başta olmuş olacak. Amerika bunu da çok istemiyor açıkçası. O yüzden son birkaç aydır sürekli Netanyahu bir randevu istiyor. Donald Trump'la görüşmek istiyor. Seçim öncesi de Amerika benim yanımda mesajı vermek istiyor kendi seçmenlerine. Ama Trump bunun farkında, böyle bir fotoğraf, böyle bir destek de vermek istemiyor gibi görünüyor.
1: O zaman bazılarının son genel kurulu diye destek herhalde çok yanlış olmaz.
0: Göreceğiz. Bilmiyoruz. Yani eğer işte Netanyahu başbakanlıktan çıkıp da cumhurbaşkanı olursa o zaman yine belki Netanyahu'yu orada göreceğiz gibi görünüyor.
1: Çok kısa Erdoğan-Trump görüşmesine de değinelim. Biliyorsunuz bizde de Türkiye-Amerikan ilişkilerinde yıllardır bir türlü çözemediğimiz bu katsa yaptırımları ve F-35'ler meselesi yine masada olması bekleniyor. Yeni bir karar çıkar mı ya da yeni bir mesaj verilir mi? Son görüşme çünkü çok iyi geçmişti burada NATO zirvesi. Sonra ne bekliyorsunuz New York'tan?
0: Tabii bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok ikili görüşmesi var Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'ta. Bu ikili görüşmelerin hepsi tabii planlanmış durumda ve işte krizlerin çözümü için işte baktığımız vakit bölgedeki bütün liderlerle de bir araya geliyor. Aynı zamanda yarın akşam ev sahibi ülke Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi konuk devlet başkanları için bir akşam yemeği de verecek. Orada Sayın Cumhurbaşkanımız da olacak. O davete katılacak. Dediğim gibi çok sayıda ikili görüşme planlanıyor. Bunlar çerçevesinde tabii Türk-Amerikan ilişkileri çok önemli dediğimiz gibi bu gece de Türk-Amerikan ilişkilerinin işte ona destek vermek için Cumhurbaşkanı önemli bir oturuma, önemli bir toplantıya katılacak. Yemekli toplantı Çipriyani restoranda iki ülkenin arasındaki o güçlü işte ekonomik bağların daha da güçlenmesi
1: şirketlerle
0: için mesajlar verecek orada. Geleneksel aslında her sene yapılan bir toplantı. İş adamları katılıyor hem Türk tarafından hem Amerikan tarafından. Ve işte ticaret hacminin biraz daha arttırılması noktasında gerekli açıklamalar yapılıyor. Türk-Amerikan ilişkileri noktasında da işte dediğimiz gibi çok fazla başlık var. F-35'lerden işte Katsa yaptırımlarına. Suriye ile ilgili önemli gelişmeler var. İşte dünyanın çeşitli noktalarında önemli ilişkiler var. Şu anda diyebilirim ki hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la hem Trump'la arasında bu iki yani iletişim noktasında hiçbir sıkıntı yok. Zaten her iki lider de bunu defalarca altını çiziyor. Özellikle Donald Trump Erdoğan'la ne kadar iyi bir ilişki içerisinde olduğunu ve istediği her zaman da kendisiyle ulaşabildiğini ve konuşabildiğini altını çiziyor. Amerika ziyareti çok önemli. Planlanan çok sayıda ikili görüşme var ama planlananın dışında da çok fazla
1: sürpriz görüşme de olabilir.
0: Çünkü bizim hani şu anda tam olarak teyit edemediğimiz için açıklayamıyoruz ama başka ülkelerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için talepte bulunduklarını biliyoruz. İşte Türkiye ile işte görüşme talep edip bazı krizlerin çözümü için ama Cumhurbaşkanı'nın programı gerçekten çok dolu. Yarın genel kurulda konuşacak. Birçok toplantıya katılıyor. En yoğun günlerinden birisi de çarşamba. 4 büyük konferansa toplantıya katılacak. Ve perşembe günü de toplantılarına noktayı koyup Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
1: Çok teşekkür ederim Orhan Sarı geldiğiniz için. Kıymetli görüşleriniz için çok sağ olun. ANES yayın koordinatörü Orhan Sarı ile Birleşmiş Milletler'de beklentileri konuştuk. Şimdi kısaca dünya raporuna bir göz atalım.
2: Antrenman esnasında üzerinden çimen silindiri geçti. Tayland'da ülkenin 1. liginde mücadele eden PT Prachuap ve Pattani karşılaşması öncesinde futbolcular sahada ısınıyordu. Eski Premier Lig futbolcusu Andros Townsend ısınma hareketleri yaptığı esnada hareket halindeki silindirin altında kaldı. Feci kazaya rağmen İngiliz oyuncunun burnu bile kanamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntü Hindistan'dan. Viyadükte hızla ilerleyen aracın şoförü kontrolü kaybedince otomobil köprüden aşağıya uçtu. Kazanın ardından araba bir inşaat alanına çakıldı. 3 öğrenci hayatını kaybetti. Bu kazanın adresi de ABD. Texas eyaletinde içinde 14 çocuğun bulunduğu bir okul otobüsü yavaşlayamayınca park halindeki bir minibüse çarptı. Minibüs metrelerce sürüklendi. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in bir bölümü karanlığa gömüldü. Enerji kesintisi nedeniyle en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Kentte yaşayan 1,5 milyon kişi olaydan etkilendi. Şehrin bazı bölümleri ışıklar içindeyken büyük bir alanın karanlığa gömüldüğü o an drone kamerasına böyle yansıdı. Danslar edildi. Renkli ışıklar geceyi aydınlattı. Çin'de Grand Yuan müzik sezonu büyük bir heyecanla başladı. Çinli sanatçılar burada geleneksel opera gösterilerini ardı ardına sergiledi. Çin kültürünün iliklere kadar hissedildiği o etkinlikte geleneksel sonbahar ortası festivali coşkuyla kutlandı. Kutlamaların simgesi ise gökyüzünü aydınlatan ay temalı fenerler oldu.
1: Turizm rakamlarına biraz daha yakından bakacağız. Elimizde 7 aylık veriler var ancak Türkiye yaz dönemini iyi geçirdi ve özellikle güney sahillerinde sezonun Ekim-Kasım aylarında da devam etmesi bekleniyor ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileriyle biraz anlatalım. Bu sene 7 aylık dönemde 27 milyon turist geldi. Sadece Temmuz ayında 7 milyondan fazla turist Türkiye'yi ziyaret etti ve en çok turist de her zaman olduğu gibi ana pazarlardan Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den geldi. İstanbul yine bu süreçte en çok ziyaret edilen şehir ama İstanbul'un ardından ikinci sırada her zaman olduğu gibi Antalya geliyor. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Dünyanın en önemli turizm şehirleri arasında artık Antalya ve yılın başından bu yana Antalya'ya 10 milyondan fazla turist geldi. Bu aynı zamanda turizm gelirlerinin artması demek. Peki oteller bundan sonra sezonun devamı için ne düşünüyor? Hemen gidelim Antalya'ya. Atagündüz Kurşun konuğuyla ayrıntıları konuşacak.
3: Merve, teşekkür ediyoruz. Denizin tam da sıfır noktasındayız. Siz de az önce söylediğiniz rakamlar oldukça iyi. Tabii çok daha fazlası var. Onu da kıymetli konuğumuzla konuşacağız. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin başkanı, Aktop'un başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu.

0: Yanımızda. Efendim hoş geldiniz A Haber yayınına.
1: Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rakamlar güzel. Neler söylemek gerekiyor?
1: Evet, 20 Eylül itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 12 milyon 500 bin kişiyi geçti. Bu geçen seneye göre de çok az oranda bir geride takip ediyoruz. Yaklaşık %5.3'lük bir gerideyiz.
0: Yani 10 milyon geçti denilmişti ama bu 2,5 milyon daha mı konuldu, onu mu anlıyorum?
1: Tabii 20 Eylül itibariyle 12 milyon 500 bin kişiyi geçtik. Tabii ilk 6 ay çok zor geçmişti Antalya şartlarında, Türkiye şartlarında. Biliyorsunuz halen daha 1 numaralı kaynak pazarımızla 3 numaralı kaynak pazarımızın 5 yıldır savaş hali devam ediyor. Dolayısıyla bu organizasyon şeması içerisinde yaptığımız sistemde şöyle, esas bunu şu şekilde değerlendirmek lazım. Daha çok özellikle Avrupa ve Rusya pazarı gelen turist sayısında çok büyük bir değişiklik yok geçen seneye göre. Hatta Rusya 31.08 itibariyle yaklaşık çok daha az olsa ilerleme var. Ama tabii bundan sonraki Ekim, Kasım, Aralık ayları bizim için çok değerli. Dolayısıyla ben bu %5'lik geride kalmanın devam edeceğini, yaklaşık 16 milyon üzerinde de turisti ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu
0: neden sene önemli Ekim, Kasım ayları?
1: Çünkü Ekim ayında hem Almanya'daki özel bir hem Oktoberfest'ten sonra kaynaklanan bir Ekim ayı, güz dönemi bir tatil periyodu var. Herfstferien dedikleri. Daha sonra Hollanda pazarının bir tatil periyodu var ama 5-9 Ekim'de Antalya çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Dünya Uzay Kongresi'ni Belek'te gerçekleştireceğiz. Daha sonra da hepimizin bildiği COP31, yani iklim konferansının 31.'si Antalya'da gerçekleşecek. Dolayısıyla yaklaşık 40'ın üzerinde devlet başkanını Antalya'da ağırlama şansımız olacak. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok senkronize hareket ediyor. Yerel hükümetle beraber, yerel devlet yerel yetkililerle beraber. Dolayısıyla özel sektör de bu konuda çok ciddi anlamda bir destek veriyor. Dolayısıyla dünyanın en önemli kongrelerinden bir tanesini ev sahipliği yapacağız. Bu konuda Antalya çok senkronize çalışıyor. Bu sebeple hani hem Ekim'de hem Kasım'da gerçekleşecek olan bu dünya çapındaki işlerle Antalya'nın bu konudaki başarısı perçinlenmiş olacak. Bu konuda da çok mutluyuz.
0: Yine son olarak Antalya artık adını dünyaya duyurmuş oldu bu yılda turizm bakımından, değil mi?
1: Kesinlikle Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi asla düşünülemez. Yaklaşık olarak %30'unu ağırlıyor Akdeniz üyesi ülkeler. Biz de bunun içerisindeki en önemli yeri tutuyoruz şu anda.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet, kıymetli konuğumuzla Antalya'yı konuştuk. Antalya'nın turizmini konuştuk. Dediği gibi Sayın Kavaloğlu'nun önümüzdeki Ekim, Kasım, Aralık aylarında da Antalya'ya ciddi oranda bir turist girişi, misafir girişi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Atagündüz Kurşun anlattı ayrıntıları Antalya'dan. Şimdi Ankara'dan bir görüntü getireceğiz ekrana. Ankara'da yaşayan gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar. Mesaisinden kalan zamanlarda kelimenin tam anlamıyla bulutların üzerine çıkıyor. Türkiye'nin en yüksek dağlarına tek başına tırmanıyor ve zirveye ulaştığında aşağı yürüyerek değil, yamaç paraşütüyle uçarak iniyor.
3: Minik.
4: Önce Türkiye'nin en zorlu zirvelerine tırmanıyor, ardından kilometrelerce yükseklikten kendini gökyüzünün boşluğuna bırakıyor. Ankara'da yaşayan gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar, hike and fly, yani tırman ve uç sporuyla sınırları zorluyor. Tam 11 yıldır bu tutkunun peşinden giden Kutlar, Erciyes'ten Hasan Dağı'na, Süphan'dan Ağrı Dağı'na kadar Türkiye'nin pek çok dev zirvesine ayak bastı.
5: En son Nepal'e gitmiştim bundan 2015 yılının ocağında. Orada tesadüfen Pokhara bölgesinde yapılırken gördüm. Merak ettim. Orada da uçuş da yaptım. Tandem uçuşu yaptım. Sonra da Ankara'ya döndüğümde bu iş yapılıyor mu diye baktım. Yapılıyormuş. Ben de o şekilde yamaç paraşütüne başladım.
4: Kutlar geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tam 5320 metreye kadar çıktı. Ancak bu kez yanında uçuş malzemesi yoktu.
5: Şu an yeni malzemeyle uçuyorum. Her sporun bir kendi tehlikesi var, biliyorsunuz.
4: Asıl mesleği gayrimenkul danışmanlığı olan Ankaralı sporcu, işinden kalan tüm vakitlerde gökyüzünde özgürlüğü yaşamaya ve yeni zirveleri gözüne kestirmeye devam ediyor.
2: Kırşehir'den bir hikaye. Huzur evinde yaşayan Sefer Gürler ve Saniye Gürler 8 sene önce evlendiler. Birbirlerine destek olan yaşlı çift şimdi ikinci baharlarını birlikte yaşıyorlar.
6: Nereye baksam sensin.
3: karşımda.

0: Aklımı başımda aldın Seniha. Kestin beni, kestin beni ekmeğimde, aşımda. Benliğimi benden çaldın Seniha.
1: Sihirleriyle kandırdı beni.
2: Huzur evinde ikinci baharlarını yaşıyorlar. ...77 yaşındaki Sefer Gürler'le 71 yaşındaki Saniye Gürler Kırşehir'deki huzur evinde kalıyor. Burada tanışan yaşlı çift 2018'de evlendi. O günden beri de birbirlerine destek oluyor, hayatın her anını paylaşıyorlar.
0: O yemeğe gidiyoruz o günlerin orada. Bu da bana bakıyor. Dedim herhalde gönlü var bende.
3: Saniye ve Sefer çiftinin yolları Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzur evinde kesişti. Sefer amca Saniye teyze ilk gördüğü anda gönlünü kaptırdı. Duygularını ise en iyi bildiği şekilde yazdığı şiirlerle anlattı.
0: Şair Sefer, seninle vardır aşkın tadına, vardı aşkın tadına. Gayrı dönüp bakmam başka kadına. Başka kadına. Türküler, şiirler yazdım adına. Benliğimi benden çaldın Seniha. Bunları aldım, yemeğe gittik beraber. Orada yemeğe gittik. Bu bana isteklerini anlattı. Ben buna anlattım. Nasıl olacak, ne yapacak, nasıl edilecek. Orada anlaştık.
2: 8 yıldır evli olan Gürler çifti ikinci baharlarında büyük mutluluk yaşıyor.
0: 5 tane kızım var sizin gibi.
4: Maşallah.
0: Hatta profesör var işlerinde, öğretim üyesi.
4: Onu nasıl karşıladı peki bu evliliği, bu durumu?
0: Normal. Destek bile oldular yani ben.
3: Aşkın ne yaşı ne de zamanı var. Saniye ve Sefer çifti de bunun en güzel örneklerinden biri. 70'li yaşların hayatlarını birleştiren çift şimdi huzur evinde ikinci baharlarını birlikte yaşıyor.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawattsaat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken, yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uç.

0: %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Reklam. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: Buyurun Sayın Bakanım.
2: Çok değerli bakanım, değerli İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma arkadaşlarımız, çok değerli basın mensupları ve bizleri takip eden, izleyen sevgili eğitimciler, ebeveynler, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle 2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemiz için, milletimiz için ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracak, başarılı ve huzurlu bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum. İnşallah biraz önce bakanımızın saydığı diğer bakanlıklarla birlikte devletin bütün birimleri el ele bu eğitim öğretim yılının da sağlıklı bir şekilde devam etmesi için bütün tedbirleri aldık. Ben bu vesileyle geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız elim olaylarda hayatını kaybeden Fatma Nur öğretmenimiz, aile öğretmenimiz ve öğrencilerime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de 2002'den itibaren uluslararası boyutta her ortamda dikkat çekici bir başarıyı gösteriyor. Bu hem fiziki kapasite itibariyle hem eğitim öğretimin niteliği itibariyle uluslararası ortamlarda göğsümüzü kabartacak cümlelerle karşı karşıya bulunmamızı da sağlıyor. Çok yakın bir tarihte 8 Eylül'de Bratislava'da OECD'nin eğitim değerlendirme üzerine yaptığı toplantıda hem PISA skorlarının hem ülkelerin eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yaptığı toplantılarda Türkiye'de gerek fiziki kapasite olarak derslik başına öğrenci sayısı, okulların fiziki imkanları, teknolojik imkanları, insan kaynakları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve benzeri açısından çok şükür OECD göstergelerinin üzerine çıkmış durumdayız. Aynı şey PISA skorları için de geçerli. Birçok alanda doğrudan PISA yönetiminin Türkiye ile ilgili övgü dolu cümleleriyle karşı karşıya olduk. Bu çok mutluluk verici bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretimi bu ülkede çocuklarımızın hak ettiği konforda eğitim alması için, hak ettiği nitelikte eğitim alması için çeyrek asırlık verdiği mücadelenin neticesinde bu güzel günleri gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bu açıdan Milli Eğitim Bakanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Bu girizgahı yapma sebebim şu: bir tarafından biz bu tür güzel gelişmeleri yaşarken bir taraftan da Türkiye'de toplumun huzurunun, milli dayanışmanın, adaletin, demokrasinin, insan haklarının tesis edilmesinden ve insan onuruna yakışır bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin yürümesinden rahatsız olanlar kuşkusuz bu rahatsızlıklarını Maraş'ta, Siverek'te gördüğümüz olaylardaki gibi çocukları kullanarak veya sanal ortamları kullanarak bu huzur ortamını sabote etmeye çalışıyorlar. Biraz önce Bakan Bey'in söylediği kamu kurumlarıyla birlikte, bakanlıklarla birlikte biz de bu art niyetli mihverlere meydanı bırakmaya

alacak tedbirleri hep birlikte almış olduk. Ben burada bugün bulunmayan diğer bakan arkadaşlarımıza da ama özellikle de İçişleri Bakanımıza, valilerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Hep birlikte onlarla, öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle beraber çok ciddi bir sürecin içerisine girmiş olduk. Ben de müsaadenizle bu konuyla ilgili bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu SALT güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden biz bütün bu çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık. Yani güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk. Bu tedbirlerle ilgili ben bu dört başlıkta sıralayabileceğimiz, kategorize edeceğimiz bu tedbirlerle ilgili bizi dinleyen velilerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız için de dikkat çekici olması açısından ifade etmek istiyorum. Bir kere hiç bu konular gündemimize gelmeden önce biz Türkiye Yüzyıl Marif modeliyle modelimizin odağına iyi insan yetiştirmek, iyi insan profilini koyarak bir başlangıç yapmıştık. Çünkü temel hak ve hürriyetlere saygı duymayan, temel insan hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bireylerin başkalarının hak ve özgürlüklerini sınırlandıracak, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar verecek eylemler içerisine gireceği muhakkak. Biz buradan hareketle hatırlayacaksanız 2024 yılı bahar aylarında Türkiye Yüzyıl Marif modelini inşa ederken, ilan ederken, kamuoyuyla paylaşırken bu hususların altını özellikle çizmiştik. Ve demiştik ki içinde yaşadığımız dünya maalesef çocuklarımızı kötülük aleminin içine çekmeye çok açık. Bizim yapacağımız şey çocuklarımıza iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edebileceği bir bilinç verebilmek. Dolayısıyla biz Türkiye Yüzyıl Marif modelinin odağına iyi insan olmayı koymuştuk. Aynı şekilde yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin temel parametreleri içerisinde huzurlu toplum, huzurlu aile ve yaşanabilir çevre başlıklarında koymuştuk. Ne demek istiyorum? İfade etmek istediğim şey şu: herhangi bir ünite, herhangi bir ders işlerken dahi çocuklarımız içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozacak eylemlerden, düşüncelerden, davranışlardan uzak kalması için müfredatımızı buna göre şekillendirecek adımları biz müfredatın içerisine koyduk. Dolayısıyla ben Türkiye Yüzyıl Marif modeli ve bu modelle uygulamaya koymaya çalıştığımız tasarımın aslında genel anlamda Türkiye'nin huzuruna, toplumun huzuruna ve milli dayanışmaya en çok destek verecek unsur olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde temel hak ve hürriyetlerin korunması, insan haklarının korunması anlamında da çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine bu sürecin içerisinde temel vatandaşlık haklarımızla ilgili hususlar da sürecin içerisinde, müfredatın içerisinde yer aldı. Bir örnek olması açısından şöyle bir örnek verebilirim. Matematik dersinde çocuklarımız oran ve orantıyı işlerken bizim müfredatımız çocuklarımıza oran ve orantıyı adalet ilkesi üzerinden işleyecek bir perspektifle revize edildi. Bunu ben çok önemsiyorum. Yine Türkiye Yüzyıl Marif modelinin içerisinde 9 farklı okuryazarlık türü tanımlamıştık. Bunlardan bir tanesi de özellikle Maraş olayları esnasında çokça karşımıza çıkan dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın siber alemde, sanal alemde kendi lehlerine ve aleyhlerine olabilecek, başkalarının hak ve hürriyetlerini ihlal etmeye yönelik
eylemler için, eylemlerin neler olduğunu

Bunların birbirinden ayırt edebilme kapasitesini dijital okuryazarlık faslı altında çocuklarımızla paylaşmaya özen gösterdik. Müfredatla ilgili çokça konuştuğumuz için bu kısmı geçiyorum. İkinci başlığımız bizim okul içerisinde aldığımız gerek mevzuat gerekse de pedagojik ilkeler bağlamında aldığımız bazı tedbirler var. Hızlıca bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi 2023'te uygulamaya koyduğumuz, gönüllü olarak uygulamaya koyduğumuz, bu yıl yaz aylarında ise zorunlu hale getirdiğimiz, genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Okullarda şiddet başta olmak üzere birçok konuyu birbirinden ayırt etmekte kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Yine aynı şekilde dünyada bu konudaki uygulamayı ilk yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Eğitim öğretim binalarının içerisinde çocuklarımızın cep telefonu kullanmasını 2023 yılında yasaklamıştık. Yine bununla beraber çocuklarımızın akademik başarılarıyla suça teşvik edilmeleri arasındaki korelasyonu doğru kurmak açısından başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı ve çocuklarımızın devamsızlık durumlarının izlenmesi ve gerekli rehberlik çalışmalarının yapılmasını da bu anlamda çok önemsiyoruz. Bir başka başlığımız çocuklarımızın okul aidiyetlerini ortaya koyacak şekilde okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli. Bu yaz zorunlu hale getirdiğimiz eğitimciler için, öğretmen arkadaşlarım için önlük uygulaması da bu sürecin bir parçası. Çünkü farklı ve olumsuz örnekleriyle karşı karşıya kalmıştık. Yine bu yazki genelgemizde de atıfta bulunduğumuz okullarda şiddetin önlenmesine dair alınması gereken tedbirlerle ilgili genelgemiz bu bağlamda önemli bir husus idi. Yine bu yıl itibariyle okul servislerinde zorunlu hale getirdiğimiz veliyi çocuğu okulda okul servisindeyken takip edebileceği veli takip sistemi bu anlamda aldığımız önemli tedbirlerden bir tanesi. Yine bütün bu tedbirlerimizi sıralarken 2025-2026 eğitim öğretim yılının belirli periyotlarında belirli sıklıkla okullarımızda şiddet algısı araştırması yaptık. Şiddetin neden beslendiğini ve nasıl telafi edileceğine dair akademik araştırmalar yaptık. Bu araştırmaların raporlarına göre de tedbirlerimizi aldık. Okullarımızda risk haritası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte oluşturduk. Aile Bakanlığımız bu konuda çok hassas. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine Yeşilay'la birlikte yürüttüğümüz bağımlılıkla mücadele bu anlamda önemli adımlarımızdan bir tanesi. Yine okullarımızda kamuoyunda akran zorbalığı diye tanımlanan, bizim akademik literatüre akran nezaketi olarak geçmesini istediğimiz akran nezaketi ve sosyal iyileştirme projesi bu anlamda önemli. Disiplin cezalarının yıl içerisindeki dağılım üzerinden yapay zeka destekli analizler yaptık. Bunun sonuçlarına göre rehber öğretmenlerimizle paylaşımlarda bulunduk. Ve son olarak bu yıl ilk defa uygulamaya geçirdiğimiz bu başlıkta 2023-2024 eğitim öğretim yılında isteğe bağlı olarak başlattığımız, biraz önce Sayın Bakanımız da ailelere çağrı yaparken altını çizdiği husus, iyi ebeveyn olmak ne demek? Çocuklarda hem akademik başarısı için hem toplumsal uyum açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair biz 2 yıl boyunca okullarımızda sürekli bilgilendirme toplantıları yaptık.

0: Fon soruşturması derinleşiyor. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı.
1: Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ve holdinglerin mal varlıklarını azaltması, üçüncü kişilere atması veya başka şekilde azaltmasının engellenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MASAK gibi kurumlara müzakere yazısı gönderildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Gürlek aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırımında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
2: Şimdi fonlar tasfiye edildi. 131 fon tasfiye edildi. Fakat şimdi burada iki grup var. Birincisi 17 Eylül'e kadar satış emri verenler fonlarda. Diğerleri ise fonları içeride kalanlar. Fonları içeride kalanlarla ilgili bir tasfiye süreci var bu 131 fonda. Ama temerrüt riski nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye edilmesinin ardından satış emri girilse de 17'sine kadar, ayın 17 Eylül'e kadar bunların iptal edildiği iddiaları var ki en fazla tartışılan konu bu. Yani henüz tasfiye kararı gelmeden fon için satış emri verenlerin emirlerinin iptal edildiği iddia ediliyor. 500 binden fazla yatırımcıyı etkiledi bu durum. 1 trilyon liradan bahsediyoruz. 1 trilyon lira yakın fon varlığının tasfiyesi gündemdeyken 16 ve 17 Eylül 2026 tarihlerinde saat 13.30'a kadar tasfiye edilecek fonlara satış emri girenlerin akıbeti ise henüz belli değil. Çünkü fonlara ilişkin temerrüt sorunu 16 Eylül 2026 tarihinde başladı. 17 Eylül 2026 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye edileceğini açıkladı. 1 trilyon liraya yakın varlığın tasfiyesine ilişkin detaylar da SPK tarafından açıklandı. Açıklamada 17 Eylül 2026 tarihi saat 13.30 ve öncesinde satış emri verenler fon portföyüne ilişkin verilen takası gerçekleştirmemiş olan varlık ve işlem talimatları olağan süreci dahilinde gerçekleşecek dendi. Yani 17 Eylül 2026 tarihi saat 11.31 ve sonrasında verilen satış emirleri ise tasfiye esasları kapsamı dışında işleme alınacak. 16 Eylül 2026 ve 17 Eylül 2026 saat 13.30 öncesinde verilen fon satış emirlerinin iptal edildiği de yatırımcılar tarafından öne sürülüyor. Özellikle sosyal medyada yüz binlerce kişi fon satış emirlerinin belirlenen tarih ve saat içinde yapılmasına rağmen sebebi belli olmayan şekilde kendi rızaları dışında üstelik iptal edildiğini iddia ediyorlar. Böyle iddialarda var. Dikkat çekmek istedik bu konuya. Şimdi sadece fonlarla ilgili değil durum. Forex'le ilgili de biliyorsunuz bir operasyon yapıldı. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 201 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinden geçirildiler. Bakalım detaylarını. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığı yönelik operasyon düzenlenmişti. İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisine baskın düzenlendi bu kapsamda. Ve toplam 201 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili yeni gelişmeler var. Tanık ifadeleri Alihan Kuriş'in talimatlarını ortaya çıkartıyor. Şöyle, ifadesine başvurulan tanıklar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyenin yurtlardan ve gruplardan atıldığını söylüyorlar.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuriş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni tanık ifadelerine göre CHP'ye oy vermeyenlere hayatın zindan edildiği iddia ediliyor.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına

0: yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturmasında 3 yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten 3 tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Bir tanığın anlatımına göre girişine izin verilmediğinde kendisine bunun Alihan Kuriş'in emri olduğu bildirildi. İkinci tanıksa 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Bir diğer tanıksa CHP'ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi. Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde öne çıkan ortak başlıklar dikkat çekti. Tanıkların ifadelerinde örgüt elebaşlarının talimatıyla CHP'ye oy vermeyenlerin afaroz edildiği görüldü.
2: Bir kaza haberi. Motosikletli kulye gerçekleştiriyor kazayı. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışıyor bir genç kız. Üstelik yaya geçidinden görüyorsunuz işaretleri. O esnada motosikletli bir kurye çarpıyor genç kıza. Genç kız yaralanıyor. Görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Burası Necmettin Erbakan Caddesi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki bir genç kız. Hızla gelen bir motosikletli kuryenin çarpması sonucu yere düşüyor. Dehşet anları hemen arkadan gelen bir başka aracın kamerasına yansıyor. Çarpmanın şiddetiyle genç kız yere düşüyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Ve yaralı genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Polis ekipleri izleyenlerin kanını donduran işte bu kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı şimdi. Şimdi bölgedeki gelişmeleri biraz daha yakından bakalım. Körfez çok hareketli. Hem Hürmüz Boğazı çevresi çok hareketli, hem Babülmendes Mendeb Boğazı çevresi hareketli. Suriye'de de, Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgali sürerken şimdi de Halep'in güneybatısında bulunan El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar yaşandı arka arkaya. Elis beldesinin batısındaki bölgeyi saran patlamaların ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Şimdi patlamaların sebebi araştırılıyor.
1: Halep'in güneybatısı şiddetli patlamalarla sarsıldı. Suriye ordusuna ait askeri sahada peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamaların adresi El Hadaba bölgesi. El İs beldesinin batısındaki askeri sahada meydana gelen patlamaların nedeni henüz netleşmedi. Suriye makamları olayın niteliğini belirlemek için inceleme başlattı. Patlamalar sürünce ekipler bölgeye girmekte zorlandı. Sivil savunma ekipleri daha sonra bölgeye ulaştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
3: Uyuyorduk. Yakınımızda şiddetli patlama sesleri duyduk ve ne olduğunu anlamadık.
1: Patlamalar nedeniyle Halep-Şam karayolunda güvenlik tedbirleri artırılırken bölge yakınındaki evler de boşaltıldı. Yetkililer patlamamış mühimmatlara karşı sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi.
2: Birleşmiş Milletler'in 81. zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok geniş bir heyetle New York'ta. Bakacağız bugünkü programına, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yarın ve yarın sadece biz değil. Tahmin ediyoruz ki tüm dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu defa vereceği mesajı bekliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar boyunca Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya verdiği mesajlar yıllardır tartışılıyor. En fazla konuşulan dünya beşten büyüktür ifadesi. Bunu Birleşmiş Milletler kürsüsünde bizzat Birleşmiş Milletler'in önünde söylemişti dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinin dünyayı temsil edemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştı. Bu artık slogan olarak sadece bizde değil tüm dünyada yankılanıyor. Savaşın kazananı adil bir barışın da kaybedeni olmaz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Gazze Hamas bahanesiyle yok ediliyor demişti. Suriye'de istikrarın kazananı tüm bölge olur demişti ki öyle olacak yakın zamanda ve daha adil bir dünya mümkün dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu sözüyle de zaten bu isimle yazılmış bir kitabı da ardından çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, gitmeden evvel zaten duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek New York'ta. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü programı ne? New York'ta neler yaşanıyor? Dönelim isterseniz. İrfan Sapmaz takip ediyor bizim için Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni bu yıl. Kameraman arkadaşımız Erdal Balcı ile birlikte detaylar onlarda. Hemen dönüyoruz onlara.
4: Evet, merhabalar Merve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet dün akşam şu anda birazdan önüne geçeceğiz. Birleşmiş Milletler'in hemen karşısındaki Türk evine geldi. Gelir gelmez de biz A Haber olarak kendisine sorduk programıyla ilgili. Çok yoğun bir görüşmemiz, programımız olacak dedi. Bir önce sen aktardın, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar vardı. Özellikle her sene Birleşmiş Milletler'de aynı mesajları tekrarlayacağını söyleyebiliriz. Şu anda Birleşmiş Milletler binasını görüyorsunuz. Tabii özellikle de Birleşmiş Milletler binasının etrafındaki güvenlik önlemleri inanılmaz seviyede. Onları biraz aktarmak istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu Türk evinin etrafı da aynı şekilde gizli servis tarafından tamamıyla kuşatma altına aldı diyebilir. Çok yoğun güvenlik önlemleri var. Bölgedeki tüm caddeler, sokaklar tamamıyla kapatılmış vaziyette ve ancak kimlik kartlarınız varsa, Birleşmiş Milletler kimlik kartınız veya Türk evine yaklaşmak istiyorsanız, İletişim Başkanlığı tarafından verilen kimlik kartlarıyla ancak oraya yaklaşabiliyorsunuz. Tabii New York BM haftası nedeniyle en yüksek güvenlik seviyelerinden birine geçti diyebiliriz ve Güvenlik Bakanlığı tarafından, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından ulusal özel güvenlik tamında korunuyor. Peki bu ne anlama geliyor? New York Polis Departmanı'nda şu anda gördüğünüz gibi polisler, binlerce ek polis görevlendirildi. BM binası ve çevresinde üniformalı ekiplerin yanı sıra terörle mücadele timleri, ağır silahlı ekipler, bomba imha birimleri ve K9 köpekleri. New York Polis Departmanı helikopterleri havadan, Harbor Unit ekipleri Doğu yakasından, Birleşmiş Milletler Merkezi'nin ve liderlerin güzergahlarını izliyorlar. Ayrıca New York Polis Departmanı'nın drone ve anti-drone ekipleri devrede diyebiliriz. BM binasının iki deniz gili çevresinde geçici uçuş yasağı uygulanıyor. Kısıtlama 20-26 Eylül tarihleri arasında geçerli ve izinsiz drone uçuşları da tamamen yasak. Operasyona tabii ki yalnızca New York Polis Departmanı katılmıyor. Beyaz Saray'ı koruyan gizli servis elemanları ki Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm devlet başkanlarını koruyorlar. FBI Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik Güvenlik Servisi, Homeland Security dediğimiz Dışişleri Bakanlığı ve aynı zamanda FEMA'dan binlerce polis şu anda gördüğünüz gibi kameralarımıza yansıyor. Tamamıyla hem Birleşmiş Milletler ve karşısında bulunan Türk evinin etrafını çevirmiş vaziyette. Tabii bu hafta New York sokaklarında yüzlerce devlet ve hükümet lideri konvoyu hareket edecek. O açıdan New York Polis Departmanı liderlerin havaalanı, otel, BM binası ve ikili görüşme adresi arasındaki güzergahlarını da anlık olarak kapatıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi biz Türk evinin önündeyiz. Görüyorsunuz dün itibariyle tabii burası öncelikle gizli servis tarafından ki hala şimdi göreceksiniz. Gizli servis ekipleri de var şu anda Sayın Cumhurbaşkanlığı korumakla görevli. Burayı kuşatma altına almışlardı. Aynı zamanda da biz gazetecilerin bulunduğu yerdeki tüm ekipmanlarımız da K9 polisleri tarafından kontrol edildi. Şu anda görüyorsunuz gizli servis elemanları da burada. Dolayısıyla Erdoğan'ın Türkiye evindeki yoğun görüşme programı nedeniyle Türkiye'nin BM altında da güvenlik ve trafiğin ne kadar yoğun olduğunu görüyorsunuz. Evet.
2: Ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz. İşte bir yandan ekranın sol tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Türk vatandaşları tarafından karşılandığı anlar. Bir yandan da İrfan anlattı, çok geniş güvenlik önlemleri var. Birleşmiş Milletler'in bulunduğu bina ki tam karşısında Türk evi var. O ve beraberindeki yaklaşık 10-15 sokak tamamen trafiğe kapatılıyor, geçişlere kapatılıyor ve çok sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemi bu, Avrupa'nın gündemi ise bir yandan gerginlikler, enerji

0: kriziyle birlikte seçimler, Almanya'daki seçimleri değerlendireceğiz birazdan ama İtalya'da seçimlere yaklaşıyor. İtalya'da ise aşırı sağın yükselişi konuşuluyor. Aşırı sağın yükselişiyle birlikte Meloni yeniden iktidara gelme isteğiyle bir takım kararlar aldı, baskıcı kararlar aldı İtalya Başbakanı. O skandal tasarıyı da duyurdu. Okullarda başörtüsünün yasaklanması var. Sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanması var. Bunlara yönelik yasa tasarısını bakanların kabinesine sunmaya hazırladıklarını açıkladı Meloni.
1: İtalya Başbakanı Meloni skandal açıklamalara imza attı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak dedi.
2: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
1: Avrupa'da İslam düşmanlığı yükseliyor. Saldırganlığın yeni adresi ise İtalya oldu. İtalya Başbakanı Meloni Roma'da gençlik etkinliğinde konuştu. Gündeminde yabancı öğrenciler vardı. Yeni tasarının haberini verdi. Sert uygulamaları peş peşe sıraladı.
2: Yakında bir kabine toplantısında sınıf başına maksimum yabancı öğrenci sayısını yasal olarak belirlemek için bir önlem sunulacak. Ayrıca okul sistemine uyum sağlamakta ciddi zorluk yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesi zorunlu kılınacak.
1: Meloni'nin hedefinde İslami kıyafetler vardı. Okullarda başörtüsü yasaklanacak diye konuştu.
2: Okullarda burka ile nikap giymek yasaklanacak.
1: Meloni'nin tepki çeken açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Hiç kimse bir kadının gizlenmesi gerektiğine karar veremez dedi. İslami değerleri gelenek olarak nitelendirmeye kalktı.
2: İtalya'da hiç kimse gerçek veya sözde bir gelenek adına genç bir kadının kendini gizlemesi gerektiğine karar veremez.
0: Affedersiniz. Avrupa'nın gündemi sadece seçim değil, sadece enerji krizi değil, Ukrayna-Rusya savaşının yansımaları. Rusya'da da seçim vardı, Duma seçimleri vardı. Şimdi bazı analistler bu seçimlerin ardından Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağını iddia ediyorlardı. O iddialar hala çok güçlü bir biçimde basında yankı buluyor. Bir hibrit savaştan bahsediyor Avrupa üyesi ülkeler ve o hibrit savaşı modeli içerisinde bir takım saldırılar yaşanıyor. Bunların içinde siber saldırılar da var ve Avrupa'nın en yoğun havalimanları arka arkaya kilitleniyor. Uçuşlara kapatılıyor. İşte İngiltere'de de son iki haftada çok kısa bir süre içinde uçuşlarda ikinci kez teknik arıza yaşandı. Havaalanlarında çok yoğunluk yaşanıyor şu an. Hatta en büyük havaalanı Londra'daki Heathrow'da kalkışlar öğle saatlerinde geçici olarak tamamen durduruldu. Kalkış yapamayan uçaklar havalimanının park alanlarını doldurdu. İnmesi gereken 13 uçak İngiltere ile Avrupa'daki farklı havalimanlarına yönlendiriliyor. Havada da böylesine bir trafik var. Sebebi ne? Dönelim. Bizi bekliyor Londra'da Alparslan Düven. Alparslan kolay gelsin. Hemen sorayım. Birinci şüpheli Rusya mı? Hibrit saldırı modelinden siber saldırı modeline yeniden geçildi mi? Endişeler bu yönde mi?
3: Merve teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii İngiltere'de ne gelirse ne olursa olsun sürekli tabii Rusya'yı suçlamak artık sıradan bir durum oldu. Tabii bugün de İngiltere'nin Hava Trafik Kontrol Merkezi NATS, İskoçya'daki bir merkezde yaşanan teknik sorun ve bunun da ülkenin kuzeyindeki hava trafiğinde aksamalara ve uçuşlarda gecikmelere neden olduğunu açıkladı. NATS bugün yaptığı açıklamada teknik sorun nedeniyle özellikle İskoçya'daki havalimanlarından kalkan uçuşlar ile kuzeye gerçekleştirilen seferlerin etkilendiğini ifade ederken özellikle Liverpool, John Lennon, Manchester, Belfast International, Edinburgh ve Glasgow havalimanlarında operasyonlarda gecikmeler yaşanıyor. Tabii sorunu ve sorundan doğrudan etkilenmeyen havalimanlarından bu noktalara gerçekleştirilen bazı uçuşlarda aksamalar görülmüş durumda. Yine İngiltere'de 8 Eylül'de bir hava trafiğini aksatan teknik arızanın bir İngiliz askeri uçağı için sunulan uçuş planındaki verilerin NATS'ın uçuş işleme sisteminde soruna yol açmasıyla tetiklendiği bildirilmişti. Havacılık analiz şirketlerinin verilerine göre 8 ve 9 Eylül'de Londra Heathrow, Gatwick ve Manchester havalimanlarının daralarında bulunduğu noktalarda 2000'den fazla uçuş yaşanan bu aksaklıktan etkilenmişti. Şimdi benzer bir aksaklık var fakat bunun bir siber saldırı olup olmadığı tartışılıyor. Diğer yandan birçok sosyal

0: Medya yorumcusu bunun bir siber saldırı olduğunu söylüyor ve diğer yandan da havalimanları ve hava özellikle işletmelerini yapan şirketler de isyan etmiş durumda. Bugün özellikle hava yollarının büyük bölümünün hükümete karşı bir protesto yayınladığını biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu protestolar artabilir. Eğer bu aksamlar da böyle devam ederse gerçekten İngiltere'de hava yolculuğu büyük bir kaosa dönüşecek diye düşünülüyor. Açıkçası bunu ifade etmekte fayda var.
1: Şimdi Amerikalı rap sanatçısının Michael Moore'un geçtiğimiz günlerde Filistin'e verdiği destek, yani sadece geçtiğimiz günlerde değil bu arada, hakkını teslim etmek lazım. Yıllardır ben bu salonda bulunuyorsam, size seslenebiliyorsam, Filistin'in sesini duyurabileceğim için burada olmaktan dolayı çok mutluyum diyordu. Ve pek çok turneden ismi çıkarılmıştı. Bunun ardından da böyle dalga dalga kendisine destek geldi. Hatta Filistinli çocuklar bile o yıkıntıların arasına onun resmini çizdiler. Şimdi o olayın ardından, asıl gündeme konu olan olayın ardından, o kamuoyu baskısını artık diyoruz ya, İsrail konusunda kamuoyu baskısını artık kimse dayanamaz dünya üzerinde. Öyle de oldu. Ed Sheeran geri adım attı ve çıkıp şunu dedi: Gazze'de yaşananlar bir felaket, özür diliyorum.
2: Ukrayna'ya destek verip Filistin'e ses yükseltmedi. Kamuoyundan tepki görünce pişmanım diyerek timsah gözyaşı döktü.
3: Zor kararlar almak ve zor kararlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hatalar yapıyorum ve bunun için çok çok üzgünüm. So sorry.
2: Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Michael Moore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail-Amerikan lobisinin tepkisini çekmiş, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılmıştı. Michael Moore'un programdan çıkarılmasının ardından etkinlikte görev alan diğer ön sanatçılar da Michael Moore'a destek vererek etkinlikten ayrılmıştı. O olayın ardından İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ilk konserine yalnız çıktı. Küresel vicdanın Filistin'in yanında durmasıyla baskılara dayanamayan Sheeran geri adım attı.
3: Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatını kaybetmesinin boyutu karşısında kalbim kırıldı. Batı Şeria'da yaşanan bu sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez.
2: Öte yandan birçok Filistin destekçisi Ed Sheeran'ın konser mekanının önünde toplandı. İngiliz popçuyu protesto etti.
4: Ed Sheeran'ın serveti 400 milyon dolar. Birkaç konser tarihinden vazgeçmeyi göze alabilirdi. Ama çok korkaktı. O kadar parası varken arkadaşını feda edecek kadar korkaktı. Böyle birini hiç anlamıyorum.
1: Macaristan'da iktidar değişmişti. Uzun yıllar devam eden Orban iktidarının ardından yerine Peter Maguire gelmişti. Katıldığı bir festivalde Peter Maguire bir saldırıya uğradı. Sulu bir saldırıya uğradı. Üzerine su atıldı Maguire'ın. Bu saldırıya ilişkin de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Saldırganın Orban destekçisi olduğunu iddia etti.
2: Vatandaşlarla sohbet ediyordu. Bir anda kalabalığın arasından fırlatılan suyla şaşkına döndü. Macaristan Başbakanı Peter Maguire'a festivalde saldırı düzenlendi. Görüntüler Macaristan'ın Seksart kentinden. Başbakan Maguire festivalde vatandaşlarla sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyordu. Tam o sırada kalabalığın arasındaki bir kişi elindeki suyu Maguire'ın üzerine fırlattı. Saldırının ardından güvenlik görevlileri şüpheliye hemen müdahale etti. 53 yaşındaki erkek polis tarafından gözaltına alındı. Macar'ın ise olayla ilgili şikayetçi olmadığı bildirildi. Macar Başbakan saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Eski Başbakan Viktor Orban'ı işaret etti. Saldırganı başarısız bir Orban savaşçısı olarak niteledi. Saldırganın kendisiyle yüz yüze gelmeye cesaret edemediğini söyledi.
5: Evet. Dimitri.
2: Macaristan'da siyasi gerilimin yükseldiği bir dönemde başbakan Macar'a yönelik saldırı gündem oldu. Festivaldeki saldırı

0: anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif oğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtakın ve Ömer babası Emin Olcay'ın da ifade verileceği bildirildi. Savcılık işlemleri tamamlandı denildi ve Osman Arslan tutuklama talebiyle Ömer Vatan ve Kazım Beyke ise adli kontrol talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizi bekliyor. Detaylar onda. Tutuklanma gerekçesinin de Osman Arslan'ın ne olduğunu öğreneceğiz.
2: Kaşif Kozinoğlu davası dakika dakika aslında daha da gelişiyor. Öyle ki bu soruşturma kapsamında son olarak 3 kişi gözaltına alınmış. Ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Bu 3 kişi kimdi? Cezaevi, dönemin cezaevi müdürü, dönemin cezaevindeki vardiya amiri ve bir eski gazeteci. Ve işte onlardan birisi Osman Arslan tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Suç ceza hakimliğine ve o talep doğrultusunda kendisinin tutuklanmış olduğu bilgisiyle başlayalım. Peki sebep ne? Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu ve örgüt kurma suçu. Şu an için gelen bilgiler bu yönde. İki farklı suçlama. Bunu da hatırlatmış olalım. Tekrar söyleyelim. Suçlamaları yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama ve örgüt kurma. Geriye kalan iki kişi de yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartlarıyla birlikte serbest bırakıldı. Peki soruşturmada diğer gelişmeler neler? Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle alakalı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde çok ciddi göndermelerin olduğu ve benzetmelerin olduğu yönünde iddialar vardı. Ve bu iddialara ilişkide Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle alakalı bir bilirkişi atandı ve o dizi baştan sona izlenecek. Herhangi bir FETÖ bağlantısına dair iz, emare var mı? Bu bakılacak ve beraberinde Kaşif Kozinoğlu ölümüyle alakalı, şüpheli ölümüyle alakalı bir durum söz konusu mu? Bu da incelenecek ve bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu da belki de bu yine olayla alakalı insanları benzetme yaptığı kişi Kazım Kaşifoğlu karakteriydi. Kazım Kaşifoğlu karakteri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden çok kısa bir süre önce yine kaçırılmıştı dizi içerisinde ve Kozinoğlu'nun ölümünden çok kısa bir süre sonra da yine aynı şekilde bu sefer Kazım Kaşifoğlu, yani dizideki karakterin ölümüne de şahitlik etmiştik. İşte bu konu kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir gelişmeye adım attı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtan bilgisayar sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Bir gözaltı değil, tekrar hatırlatalım. Bilgi sahibi sıfatıyla, tanık sıfatıyla aslında ifadesine başvurulacak ve ona dönemin şartları sorulacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde konuyla alakalı kendisine nasıl bu karakter teklif edildi ve teklif edildikten sonra hiç Kaşif Kozinoğlu'nun ismi geçti mi, bunlar sorulacağını tahmin ediyoruz. Ve sadece o değil, beraberinde yine Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer babası kendisini bu kapsamda yine o da ifade verecekler arasında, o da yine tanık sıfatıyla ifade verecek. Bu da oldukça önemli. Neden önemli? Aslında Kurtlar Vadisi dizisinin içerisinde yönetmeninin değişmesi, senaristlerinin bu noktada aslında çok ciddi bir uzun yol geçirmiş olması, Raci Çaşmaz'ın vermiş olduğu, tanık sıfatıyla vermiş olduğu ifade ve diğer senaristlerin vermiş olduğu ifade aynı zamanda oyuncuların da vereceği ifadeyle eşleşecek mi? Bunlara bakılacak ve elbette rollerin nasıl gerçekleştiği, nasıl bulunduğu ve beraberinde bir önceki ifadelerde Raci Çaşmaz'ın ifadesinde de yer aldığı gibi gerçekten bir rastlantı eseri mi, bu araştırılacak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca. Son olarak hatırlatalım, Ömer Arslan tutuklandı ve geriye kalan iki kişi, son operasyonlarda gözaltına alınan iki kişi de şu an için adli kontrol şartı uygulandı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Gelişmeler böyle. Gözaltılar var, tutuklanma süreçleri var. Buna ilişkin açıklamalar da aktarıldı Ahmet Nazif Vural tarafından. Peki muhalefetin gündeminde ne var? Muhalefetin gündeminde tarafını seç iddiaları var. Hem Yeni Parti'de, çünkü CHP'nin iddiaları Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin yeniden CHP'ye döneceği yönünde. CHP'nin gündeminde aynı zamanda belediye başkanlarının artık tutumunu netleştirmeleri var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Bolu kampının ardından belediye başkanlarıyla bir araya gelecek deniyor. Özellikle de Mansur Yavaş konusunda bir baskı vardı.

0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup hala da yeni parti politikalarını takip ettiği üzere bunları sert dille reddetmişti Mansur Yavaş. Şimdi siyasal aidiyetlerini netleştirmeleri istenecek deniyor belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından.
1: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
2: CHP'li belediye başkanlarına ikili oynamayın mesajı verilecek. Tutumlarını netleştirmeleri istenecek.
1: Bizim mücadelemiz koltuk mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu milletvekilleriyle yapacağı kampın ardından belediye başkanlarını genel merkezde toplayacak. Belediye başkanları parti politikalarına aykırı hareket etmemeleri konusunda uyarılacak. CHP yönetimi başkanların siyasal aidiyetlerini net bir biçimde ortaya koymalarını isteyecek.
3: CHP kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile yeni parti arasındaki tarafsız tutumunun sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor. Yani siyasal aidiyet uyarısı Mansur Yavaş'ı da kapsıyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına kesin gözüyle bakılıyor. Yavaş'ın bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında CHP'de gerçekleştirilmesi planlanan belediye başkanları toplantısından önce partiyle yollarını ayırıp yoluna bağımsız olarak devam etmesi bekleniyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi belediye başkanları ile ilgili performans karnesi de hazırlayacak. Karnesi zayıf olan belediye başkanı yeniden aday gösterilmeyecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınmayacak kadar kutlu, satın almak isteyenleri ise tarihin huzuruna mahkum edecek kadar büyük bir yürüyüştür.
5: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Ne yazık ki Türkiye'yi yasa boğan kadın cinayetleri haberleri peş peşe geldi. Gaziantep'te eşini tüfekle vurduktan sonra sokağa çıkıp dehşet saçan adam 3 çocuk 4 kişiyi daha yaraladı. Hatay'da da yine aynı şekilde boşanma aşamasındaki kadını pompalı tüfekle öldürdü bir kişi. Konya'da ise yaşlı bir adam üstelik eşini öldürdü.
6: Cinayet haberleri peş peşe geldi. Farklı illerdeki 3 kadın eşleri tarafından öldürüldü. İlk dehşetin adresi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi. 32 yaşındaki Harun Keklikçi tartıştığı eşi Merve Keklikçi'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. 27 yaşındaki iki çocuk annesi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kocaysa sokağa çıkarak dehşet saçmaya devam etti. Saçmaların hedefi olan biri kadın, üçü çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 4 yaralıysa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısıysa gözaltına alındı. Bir diğer acı haberse Hatay'ın Payas ilçesinden geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli koca 47 yaşındaki eşi Emine Çile pompalı tüfekle ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı koca polis ekiplerince yakalandı. Bir kadın cinayeti haberi de Konya'nın Hadim ilçesinden geldi. 65 yaşındaki Mehmet Ali Sarıca gece saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Fadime Sarıca'yı boğarak öldürdü. Gözü dönmüş koca sabah saatlerinde kızını telefonla arayarak eve çağırdı. Annesini yatakta hareketsiz bulan kızı sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli koca sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Kızına cinayeti itiraf eden zanlı ifadesinde ise inat aldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti.
0: Müzik Montları dolaptan çıkarabiliriz her an. Uzmanlar bu tavsiyede bulunuyorlar. Çünkü Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde adeta kış yaşanacak birkaç gün. Bakalım uzmanların uyarılarını. Havanın parçalı bulutlu, sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktı artık bugünlerde İstanbul'da. Bahar değerlerinde ilerliyor hava sıcaklıkları. Fakat bu durum yarınla birlikte değişecek. Uzmanlar iki günlük kış yaşayacağız diyorlar. Montlarınızı da hazırlayın diye tavsiyede bulunuyorlar. Hava tahmin uzmanlarına göre yarından itibaren Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yarın hava sıcaklığı 20 dereceye kadar düşecek. Soğuklardan yurdun her yeri etkilenmeyecek. Soğuk hava dalgası daha ziyade İstanbul ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. İşte yarın bu bölgelerde sıcaklık yavaş yavaş 20 derece altına kadar inecek. Çarşamba günü ise özellikle İstanbul'da hava sıcaklığının 15 derece civarında olması bekleniyor. Sivas'ta artık havaların da soğumasıyla birlikte kangal köpeklerinin davranışlarının da değiştiği ifade ediliyor. Çünkü ani hava değişimleri bu çok güçlü köpeklerin beslenme alışkanlıklarını ve günlük hareketlerini de etkiliyormuş.
7: Yatar, uyur, miskindir, halsizdir, çok farklı, değişken bir psikolojiye sahiptir.
8: Kangal köpekleri oldukça güçlü hayvanlar. Neredeyse bir insan boyuna kadar gelebiliyor. Özellikle açık alanda, yaylalarda çobanların vazgeçilmez dostları.
7: Hızlı, çabuk, sevecen, sahipkar, sahibine aşık, sahibine dair her şeye aşık. Koyun güder, performans köpeğidir. Doğada aleyhinde olan her şeyi lehine çevirir.
2: Sivas'ta sonbaharla birlikte havaların soğuması kangal köpeklerini de etkiliyor. Anadolu aslanı olarak nam salan kangalların fiziksel aktivitesi ve günlük davranışları değişiyor.
8: Sivas oldukça soğuk illerimizden bir tanesi. Havalar bir ısınıyor, bir anda da soğuyabiliyor. İşte bu iklim değişikliğinden kangallar da çok fazla etkileniyor.
7: İştah dalgalanmaları devreye giriyor. Yorgunluklar, yememe veya fazla yeme veya çok uyuma, çok yatma, miskinlik. Bunlar kangalda hakim oluyor. Kaşınma, toprakla alışverişlerini ve karakter olarak da ihtiyaçlarını çok fazla giderememe. Yani yatar, uyur, miskindir, halsizdir, çok farklı, değişken bir psikolojiye sahiptir.
2: Peki kangal köpekleri hangi hava koşullarını seviyor?
7: Net bir havada her şey ona açıktır, her şeyi çok olumlu yapar, pozitif denge oluşturur kafasında.
0: Asker eğlencesi ne yazık ki kavgaya dönüştü İstanbul'da Esenyurt'ta. Taraflar birbirlerine sopayla, silahlarla saldırdı hatta. İki kişinin yaralandığı o kavgada cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
2: Asker eğlencesinde ortalık bir anda karıştı. Müzik sustu, silah ve çığlık sesleri sokağa inletti. Sopalı yumruklu kavga Esenyurt'ta kayda geçti. Asker uğurlaması halayla başladı. Gecenin sonu hastane ve karakolda bitti. Eğlence sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar önce birbirine yumruk ve sopalarla saldırdı, sonrasında silahlar patladı. Bir kişi kurşunların hedefi oldu. Bir kişi de bıçaklandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
0: Şırnak'ta ise Ahmet Spor Beşiktaş maçı sonrasında kutlamaların dozu kaçtı. Atılan havai fişekler yüzünden yangın çıktı. Bir iş yeri ve bir araç yandı. Bu yangına müdahale etmek isteyen bir itfaiye eri de yaralandı. İşte görüntüler Ahmet Spor'un Beşiktaş'ı mağlup etmesi sonrası Şırnak'ta kaydedildi. Şırnak Cizre'de sokaklara döküldü insanlar. Kutlama yapacaklardı. Fakat aşırıya kaçtı bu kutlamalar. Kutlamalarda atılan havai fişekler çevredeki 3 iş yerine ve park halindeki bir araca isabet etti. Araçta ve iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye yangını söndürdü. Yaralanan bir itfaiye eri ise yangına müdahale ederken yaralandı.

0: ve hastaneye kaldırıldı. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve aynı zamanda Avrupa şampiyonu olan 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, Samsun'da yaşadığı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcu ne yazık ki kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
1: Devlet bahçesine bir bahçe eylesi.
2: Sevenleri son kez baktı ona.
1: Bunun evladı öldüğü zaman...
2: Başarılı sporcu son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Yusuf Çizmecioğlu daha 15 yaşındaydı. Atıcılık sporunda birçok başarıya imza atmış, Avrupa şampiyonu olmuştu. Lise öğrencisi Samsun'da yaşadığı 10 katlı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Burhan Yusuf Çizmecioğlu için düzenlenen cenaze törenine ailesi, öğretmenleri, antrenörleri, sporcu arkadaşları katıldı.
1: Rabbim sevgili annesine, sevgili babasına, yakınlarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine sabırların en güzelini, sabırların en güzelini onlara nasip eylesin.
2: Milli sporcu kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
0: Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de gerçekleşecek. 75 ilimizde birden aynı anda düzenlenecek ve yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirilecek 17 yerli ve yabancı film izleyicilerle buluşacak. Festival süresince de tüm filmlerin biletleri sadece 90 lira olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Sinema Festivali'nin ikinci yılında daha geniş kapsamıyla sinema severlerle buluşacağını duyurdu. Bakan Ersoy, iki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak dedi. Bugünden itibaren satışa sunulacak biletler ve başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarına doldurmaya davet ediyorum dedi. Festivalde sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunulurken her yaştan sinema severin sinemaya erişiminin de kolaylaştırılması hedefleniyor. İki çok sevdiğimiz şey hamsi, simit istisnasız tüm bölgelerimizde çok seviliyor, yani sevmeyen yoktur. Şimdi bunların bu kadar sevilmesinden etkilenen Ordu'da bir fırıncı hamsiyle simidi bir araya getirmiş. Farklı lezzetiyle dikkat çekiyormuş. Hamsili simit müşterilerin beğenisini almış.
3: Balık ekmeği oluyor da balık simit niye olmasın? Yaptık oluyor, çok güzel oluyor.
4: Güzel olmuş ama değil mi? Değişik. Ben beğendim.
2: Simitle hamsi aynı fırında buluştu, ortaya alışılmadık bir lezzet çıktı. Hamsili simit müşterilerden de tam not aldı.
5: İlk kez hamsili bir simit deniyorum. Lezzetini beğendim. Daha çok böyle hamsili pilav tadı aldım.
6: Bir hamsi simidi bu kadar mı yakışır? Denilecek kadar var.
2: Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Bahtiyar Bodur, daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli simitler denedi, sonra aklına bir fikir geldi.
6: Yaptığımız bütün ürünler çok lezzetli ve çok kaliteli oldu. En sonunda dedi ki biz bunu güzel Karadeniz'imizin ürünü olan hamsiyle birleştirsek nasıl olur diye bir denemeler yaptık. Birkaç denemeden sonra başarılı olduğunu tabii ki bize müşteriler tarafından iletildi.
2: Peki hamsili simit nasıl yapılıyor?
7: Fırında ön pişirme yaptığımız hamsimizin içerisine baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biber, toz biber koyup böyle bir hamur kıvamı alana kadar hamsiyi biraz yoğuruyoruz. Serdiğimiz mürfey hamurumuzun içerisine hamsimizi koyduktan sonra simit kıvamımızı, simit şeklimizi veriyoruz. Tabii bir köşede tepside susam, çörek otu ve pekmezden oluşan dış kaplamasını yapmamız için gerekli malzemelerimizi de hazır ediyoruz. Simit şeklimizi verdikten sonra dış kaplamasını yapıyoruz.

0: yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza veriyoruz. 15-20 dakikada çok süper lezzetli bir ürün yemeye hazır.
1: Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti.
2: Yaptığımız hamsili simidin değişik balık türlerinden de deneyeceğiz. İşte levreklisini mezgitle deneyeceğiz, istavritle deneyeceğiz, barbunla deneyeceğiz. Hangisi daha iyi olursa gelen bize dönüşüm olan tekliflere göre değerlendireceğiz.
3: Şimdi birkaç dakikalık ara rica ediyoruz sizden. Ardından devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Türkiye Sinema Festivali 26 ile 27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinema severleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde 2 gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir Dursunbey Devlet Yolu'nun 62 ve 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
12: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
13: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: ödemelerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül Çarşamba'dan Cumartesi'ye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Balıkesir Dursunbey Devlet Yolu'nun 62 ve 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
12: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

krizine dikkat çekmek için işte o kürsüde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dinozor görüntülenmesi kürsüdeydi. Bu dinozor konuşuyordu üstelik. Frankie'di, adı da vardı. 27 Ekim'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda videosunda yer aldı. Devasa bir fosil yakıtları finanse etmeyi sürdüren ülkelere küresel ısınmanın yolunu açan bu eylemleri nedeniyle uyarılarda bulunmak için işte bu devasa dinozor Birleşmiş Milletler kürsüsünde yer aldı. Ve en yakın zamanda hatırladığımız 2024 yılında soykırımcı Netanyahu bu kürsüde konuşurken salon boşaldı. Herkes salondan çıktı. Netanyahu'yu protesto etti ve günlerce bu protesto konuşuldu. Bu yıl bakalım ne olacak? Çok tartışmalı yine Birleşmiş Milletler zirvesine gitmesi Netanyahu'nun. İstenmedi de fakat yine gitti. Bakalım ne olacak? Ve geçen yıla damgasını vuran işte bu görüntü. Haiti liderinin suyu sürahi.

İçmesi Birleşmiş Milletler zirvesinde, yani bir sürahi bir de bardak var. İşte konuşmacıların ihtiyaç duyduğu anda su içmesi için. Ve Haiti Geçiş Konseyi Başkanı 2024'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2025 yılında yaptığı konuşma esnasında önündeki su bardağı yerine doğrudan sürahiye aldı ve suyu içmeye başladı. Bu görüntüyü biraz daha yakından gösterebilirsek, hafızalarımız da çok diri zaten. İşte biz de birkaç görüntüyü toparladık, derledik sizler için. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin 81. toplantısına giderken zirveye yıllar boyunca damgasını vuran olaylar ve görseller üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dediğim gibi, yarınki konuşması bekleniyor. Yarın ne diyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan? Nasıl karşılandı New York'ta? Biz ona bakalım.

0: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ABD'ye gitti. John F. Kennedy Havalimanı'na ulaşan Başkan Erdoğan'ın uçağı büyükelçilerden oluşan heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi selini karşılıksız bırakmayan Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
1: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
2: Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ikili görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Libya, Kuveyt, Japonya, Irak ve Ermenistan liderleriyle de görüşecek. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği resepsiyona, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki liderler oturumuna katılacak.
1: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz.
3: Yeni Parti'de çok fazla kriz konusu var. En önemli konuysa Yeni Parti'nin ismi, Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Yeni Parti ile yaşanan bu isim krizi görüşülecek. Sadece isim değil, isim değişikliğine gidecek mi? Mecburen Yeni Parti. Logo değişikliğine gidecek mi? Bu da konuşuluyor. Çünkü bu logo beğenilmedi Yeni Parti seçmeni tarafından. Yeni bir logo, yeni bir isimle mi yoluna devam edecek? Özgür Özel ve beraberindekiler, bakalım.
4: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık.
5: Sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse bunu karıştırmaz. Burası açık.
6: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Kriz masaya yatırılacak.
4: Yargıtay Yeni Parti'ye bir süre verdi. 30 günlük bir süre. İsminizi değiştirin dedi. Bu isim Yenilik Partisi ile karıştırılıyor.
5: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
6: Genel Başkanlığını CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da Yeni Parti'ye tebligat gönderdi.
5: Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip İltibas yoktur şeklinde karar verebilir. Ha, iltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz.
7: Anayasa Mahkemesi isim benzerliği var derse Yeni Parti isim değişikliğine gidecek. Ayrıca kurultayda Yeni Parti'nin logosu da değişecek.
5: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
3: Bir darp olayı var, korkunç bir darp olayı İstanbul'da yaşanıyor. Bağcılar'da bir fırın işletmecisi kontrat süresi bitmeden dükkanını boşaltmasını isteyen mal sahibinin yakınları tarafından darp ediliyor. Üstelik çocuklarının gözü önünde bir dehşet yaşanıyor. O anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Saldırgansa polis ekiplerince yakalanıp gözaltına.

0: Devam etmesine rağmen dükkanın acilen boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi fırına gelerek adeta terör estirdi. Taşınmak için zaman isteyen kadına öfkelenen şüpheli bir anda fırındaki ürünleri fırlatmaya ve tezgaha zarar vermeye başladı. Gözü dönen saldırgan tezgahta duran yumurtaları çocukların gözü önünde işletmeci kadına fırlattı. Talihsiz kadının çığlıklarına koşanlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 52 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
1: Şimdi Singapur Boğazı yakınlarından bir görüntü paylaşacağız sizlerle. Panama bayraklı bir gemi, dev bir gemi, 82 bin tonluk büyük bir yük gemisi bir balıkçı teknesine çarpıyor. O anlarda saniye saniye görüntüleniyor, bir felaket anı. Bu teknenin akıbeti bilinmiyor. Kameralara yansımış bu görüntü ama ne mürettebattan haber var ne de tekneden haber var. Bakalım bu kazanın detaylarına. Panama bayraklı 229 metrelik dev bir gemi, bir tanker gemisi, yük gemisi Çinli balıkçıların teknesine çarpıyor. Kaza Singapur Boğazı yakınlarında meydana geliyor. Dev geminin çarpmasıyla alabora olan balıkçı teknesinin güvertesi saniyeler içinde suyla doluyor. Balıkçı teknesinin ve balıkçıların akıbetine ilişkin ne yerel ne de resmi kaynaklardan bir açıklama henüz gelmedi.
2: Ini kapal kita kena tabrak ini, Bang. Kapal kita kena tabrak ini.
1: Birleşmiş Milletler zirvesi başladı. Liderlerin görüşmesine de başlanılacak. Donald Trump'ın bugün Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Fakat Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan, özellikle de rafinerileri hedef alan saldırısı Donald Trump'la Zelenski arasında çok büyük bir krize sebep oldu deniyor. Donald Trump çok kızgın Zelenski'ye bu saldırılardan dolayı. Çünkü hatırlayacaksınız, yakın zamanda dünyadaki enerji krizinin sebebi Ukrayna'nın Rusya'nın ve Rusya'nın Ukrayna'nın rafinerilerine saldırıları demişti. Bu kriz çözülürse petrol fiyatları düşecek demişti Donald Trump. Fakat geçtiğimiz hafta çok büyük saldırılar gerçekleşti. Dizel fiyatlarındaki o artışın önüne geçmek istiyor seçime giderken Donald Trump ve Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını vurmayacaklarını açıklamıştı. Ama bu uyarıya rağmen gerçekleşen bu saldırılar sonrasında Zelenski ile hem telefonda görüştü hem de çok kızgın olduğu söyleniyor.
3: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'yı 1000 drone'la vurdu. Hedefte Moskova'nın kritik enerji tesisleri vardı. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ABD ile krize neden oldu. Yükselen yakıt fiyatları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı enerji tesislerine saldırıları durduracağını ilan etmiş, Zelenski yönetimini de uyarmıştı.
4: Önemli bir dizel yakıt Rusya'dan geliyor ve Rusya'daki tesisler Ukrayna tarafından vuruldu. Biz de Zelenski'den buraları vurmamasını istedik. Bu tesislerin vurulması dünyayı zorluyor. Bunu durduracağız.
3: Saldırının hemen ardından ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'a yakın kaynaklar görüşmede birkaç kez dizel ifadesinin geçtiğini doğruladı. Görüşmenin ardından Zelenski de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la New York'ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında bir araya gelme kararı aldıklarını duyurdu. Bu toplantı birçok şeyi değiştirebilir diye de ekledi.
1: Bu arada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu hafta ABD'yi ziyaret edecek. Üstelik çarşamba günü, yani Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi henüz bitmeden Donald Trump'la Xi Jinping bir araya gelecekler. Uzun sürenin ardından bir ziyaret bu. Ziyaret Pekin yönetimi tarafından da doğrulandı. 23-25 Eylül tarihleri dendi. Yani Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin çarşamba günkü son gününde Devlet Başkanı Çin'in Xi Jinping hem ekonomik ticari anlaşmazlıklar hem de Orta Doğu'daki savaşı hem de yapay zeka güvenliği konularını görüşmek üzere bu hafta ABD'yi ziyaret edecekler. Çok stratejik bir ziyarettendi. Çünkü en stratejik rakibi Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in. Amerika Birleşik Devletleri de böyle görüyor bu durumu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ikinci döneminde tek rakiplerinin Çin olduğunu açıkça ilan etti.

0: etmişti zaten. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Devlet Başkanı Xi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a resmi ziyarette bulunacağını belirtti. Herhalde sırada Kuzey Kore lideri var ama davetlere yanıt vermiyor. Kuzey Kore lideri Trump tarafından kendisine iletilen.
1: 特朗普期待明年早些时候访华，邀请习近平主席。
0: Donald Trump demişti ki Çin'den herhangi bir destek vermemelerini istedik İran'a ki onlar da kabul ettiler. İran savaşı evet şu an durgun gibi görünse de karşılıklı olarak saldırılar yok. Daha münferit saldırılar var. Fakat Hürmüz Boğazı hala kapalı. Hal böyleyken derin muhafızlarından bir açıklama geldi, bir tehdit geldi. Yeniden bize eğer saldırırlarsa, yeni bir saldırı olursa eğer hem silah hem de savaşın coğrafyasını değiştireceğiz diyorlar. Bakalım açıklamanın devamına. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırısına ilişkin, eğer yeni bir saldırı olursa savunmamız ve saldırılarımız çok ciddi şekilde değişecektir dedi. Yeni bir saldırı olursa silah ve savaşın coğrafyasını değiştireceğiz dedi. Yeni kabiliyetlerle donatılmış yeni silahlı sahaya sürülecek ve dünya şaşkına dönecek diyor Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözcüsü. Henüz saldırılmamış yeni hedefler belirledik Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açısından diyor. Ve Muhibbi, bize göre savaşın çeşitli aşamaları olur. Savaş bitmez, devam eder. Devrim Muhafızları savaşa zaten hazırdı, şimdi daha da hazırlıklıyız diyor. Bölgedeki ABD hegemonyasının tamamen bittiğini de söylüyor Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözcüsü ve yeni düzeni Amerika Birleşik Devletleri'nin değil İran'ın belirlediğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir görüntü daha, yine göçmen polisi şiddeti bir kez daha protestoları da beraberinde getirdi. Bir görevli Venezuela uyruklu bir kişiyi aracının içinde silahla vuruyor. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılıyor. Olayın yaşandığı yerde ICE karşıtı protestolar düzenleniyor şimdi.
2: ABD sokaklarında göçmen polisi şiddeti bir kez daha patlak verdi. Orantısız güç halkı ayağa kaldırdı. Protestocular sokaklara döküldü. Olay Texas eyaletinde meydana geldi. Austin kentinde göçmenlik ve gümrük muhafaza birimi olarak adlandırılan ICE polisi, trafik çevirmesinin ardından Venezuela uyruklu bir kişiyi kendi aracında silahla vurarak yaraladı. Vurulan 28 yaşındaki adam acilen hastaneye kaldırıldı. Austin polisi ise olayın detaylarını paylaştı. ICE görevlisinin saat 12.50'de araç takibi için destek istediği, polis ekipleri olay yerine vardığında ise silahın çoktan ateşlenmiş olduğu aktarıldı. ICE şiddetine ilk tepkiyi Austin Belediye Başkanı gösterdi.
3: Austin sakinleri sokaklarında bir silahlı saldırı olduğunda kendilerini daha az güvende hissediyorlar. ICE'ın sadece sokaklarda bulunması bile şehrimizde bir korku yaratıyor.
2: İkinci ve daha büyük bir tepki ise kent sakinlerinden geldi. Onlarca kişi göçmen polisinin zorbalığına tepki göstermek için olay yerine akın etti. Bayraklar ve pankartlarla sokağa dökülen kalabalık göçmen polisi karşıtı protesto düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın öve öve bitiremediği ICE birimleri uzun süredir şiddet olaylarının merkezinde. Daha önce Houston'da 52 yaşındaki bir göçmen, Maine eyaletinde ise 25 yaşındaki bir Kolombiyalı ICE polisleri tarafından öldürülmüştü. Ancak ülkedeki öfke patlamasını tetikleyen, Ocak ayında Minnesota'da katledilen Alex Pretty ve Rennie Good'un ölümü oldu.
0: Elon Musk'ın çılgın bir projesi var deniyor. Bu defa Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani yerel bir proje, ulaşımla ilgili üstelik. Bakalım o çılgın projesi neymiş Elon Musk'ın? ABD'de ulaşım standartlarını değiştirecek bir proje deniyor. Musk'ın sahibi olduğu şirketler tarafından Austin ve San Antonio kentleri arasında Hyperloop benzeri bir ulaşım sistemi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımı ve paylaşımda iki şehir arasındaki yolculuğu 30 dakikanın altına indirdi. Hedefliyor. Öncü Hyperloop sistemi üzerinde çalıştıklarını söylüyor. Fakat şirketin geçmişte de duyurduğu projelerinin tamamı hayata geçirilememişti. Dolayısıyla bu projenin de yarım kalma olasılığı tartışılıyor. Bu arada Chicago ve Los Angeles'taki tünel projelerinin yanı sıra New York'la Washington arasındaki bağlantı planlarının da bugüne kadar gerçekleştirilemediği hatırlatılıyor. Şirket buna karşın Las Vegas'ta tüneller ve yüzey güzergahlarını birleştiren bir ulaşım sistemine işaret ediyor. Mars was now our second home. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da oyuncu Wilma Ellison kiracısı olduğu söylenen Ramazan Beleda taciz iddiasıyla darp edildi. O yaşanan olay da güvenlik kameralarına yansıdı. Bu arada Beleda çifti bu tacizle ilgili şikayetçi oldular ve polis ekipleri şüphelerin yakalanması için de şimdi çalışma başlattı.
1: Ben hepsinden de şikayetçiyim.
2: Oyuncu Wilma Ellison kiracısı taciz iddiasıyla darp edildi.
1: Olay tamamen iftiradır. Üzerimize böyle bir iftira atıldı.
2: Olay 16 Eylül'de İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre Ramazan Beleda ve eşi Deniz Beleda taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.E. ve yanındaki erkeklerle karşılaştı. Saldırganlardan İ.E.'nin olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü, tartışmanın da bu nedenle başladığı iddia edildi.
1: Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi iddia ediliyor. Neden bir şikayet yok?
2: Beleda çifti ise karşı tarafın kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darp edildiklerini söyledi.
1: Ters dubleks olduğu için, elektrik, su, doğalgaz hepsi ortak olduğu için üst komşularla anlaşmazlığa varılan tartışma sonucu olay buralara geldi.
2: Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Ramazan Beleda'nın darp edildiği, gruptaki kadınınsa yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Olayın ardından Ramazan ve Deniz Beleda polise giderek İ.E. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Tuttuğumuz evin sahibi de Wilma Ellison'dir. Kendisiyle de zaten Instagram üzerinden mesaj almış da duruyordur. Kendisi de biliyor konuyu. Bizimle irtibatı da geçti. Konunun kendisi de takipçisi.
0: 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte çok şey değişti. Olumlu anlamda çok şey değişti. Yani artık veliler ben çocuğumun öğretmeniyle görüşmek istiyorum diye okula gidemeyecekler. Randevu sistemi oluşturuldu. Bu kapsam genişletiliyor. Yeni düzenlemeyle hem okulla ailenin arasındaki iletişimin pekiştirilmesi hedefleniyor. Yani bir tek yumruk halinde çalışmaları hedefleniyor ama bunun daha düzenli hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla randevu sistemiyle çalışılacak. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla günün her saati telefonla randevu oluşturabilecekler bu arada.
4: 2023'teki genelgemizde bir pilot uygulama olarak veli randevu sistemini başlattık. Sonra Türkiye geneline yaydık. Bu yılki genelgemizde de bunu zorunlu hale getirdik.
5: Öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak isteyen velilere yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre veli görüşmeleri ülke genelinde okul randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 444-0632 numaralı okul hattı randevu sistemine dahil edildi.
4: Şimdi şöyle sorunlarımız oldu bizim. Veli bir kızgınlıkla geliyor okula. Yani eğitim öğretim ortamına yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Bunlar öğretmen itibarıyla ilgili önemli problemler. Bunların hepsini aşacak bir düzenleme. Acil durumlarla ilgili okul idaresi zaten telefonla okul müdürü ile irtibata geçip acil durumlarla ilgili görüşmelerini yapabilirler.
5: Veliler hattı 7 gün 24 saat arayarak okul yönetimi, öğretmen veya rehber öğretmenle görüşmek için randevu talebi oluşturabilecek. Okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevu ile ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan okul randevu sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

0: O zaman o sizin
1: her yıl yüz binlerce iş kazası gerçekleşiyor. Binlerce çalışan ya yaralanıyor, ya hayatını kaybediyor. Hepimizin başına gelebilir. Bu konudaki haklarımızı biliyor muyuz? İş kazası geçirildiğinde çalışan ne yapmalı? İlk nereye başvurmalı? Hastane masraflarını kim ödeyecek? Sigorta kapsamı nedir? İşverenin sorumluluğu nedir? Şimdi geçici iş görememezlik ödeneği de 2026 yılında değişmişti. Ne kadar oldu? Bakalım haklarımızı bilelim.
2: İş kazası durumunda 10 milyonları aşan ceza ve tazminatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
3: Temmuz 2026'da açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2025 yılında iş kazalarında ölen kişilerin sayısı bir önceki yıla göre arttı. Toplamda ise 766 bin kişinin iş kazası geçirdiği raporlara yansıdı. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1509'a ulaştı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı ödemez. Hastalandığınız zaman rapor parası dediğimiz geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası geçirdiğiniz zaman, meslek hastalığına tutulduğunuz zaman ya da kadınların annelik durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
3: Peki geçici iş görmezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu?
2: En düşük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 1101 TL üzerinden hesaplanıyor. Ayakta tedavi görüyorsanız bu 1101 TL'nin 3'te 2'si oranında olur ki bu rakam bugün itibariyle 734 TL'dir günlük.
3: Yatarak tedavi görülmesi durumunda ise bu tutar değişiyor.
2: 1101 TL'nin yarısını alıyorsunuz. Bu da 550 TL civarında olur.
3: Ancak kişinin kazancı asgari ücretin üzerinde ise günlük ödeneği de buna göre daha yüksek oluyor. İş kazası durumunda ise işçinin pek çok hakkı bulunuyor.
2: Daha ilk gün iş başlangıcında olsa dahi iş yerinde bir iş kazasına maruz kaldıysanız SGK prim koşulu, yaş koşulu herhangi bir koşul olmadan geçici iş göremez durumdaysanız bahsettiğimiz geçici iş göremezlik ödeneği eğer ki meslekte kazanma gücünüz %10 ve üzerinde azalmışsa bu kez sürekli gelir bağlaması söz konusu.
3: Ancak işçinin 1800 gün primi varsa ve meslekte kazanma gücü %60 veya üzerindeyse SGK bu kez malulen emekli maaşı da bağlayabilir. Öte yandan iş kazası durumunda işverenleri ise çok büyük maliyetler bekliyor.
2: Kaza geçiren kişinin tüm hastane masrafları dahil SGK gerekli tedavileri yapar, ödenekleri öder ancak bütün bunları işverene rücu eder yani tazmin ettirir. Ayrıca iş kazasının bildirilmemesiyle ilgili ayrı cezalar. Eğer kişi iş kazası sonucunda ölmüşse eşine ve çocuklarına maaş bağlamışsa bu bağlanmış olduğu maaş tutarların peşin değeri üzerinden işverene bir maliyet yükler.
3: Ayrıca iş kazası sonrası işçi isterse maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
2: Milyonların üzerinde rakamlar söz konusu.
1: Ankara'da yaşayan bir vatandaş asıl mesleği gayrimenkul danışmanlığı, Bekir Kutlar ismi. Mesaiden arta kalan zamanlarında Türkiye'nin en yüksek dağlarına tırmanıyor tek başına. Zirveye ulaşıyor, aşağıda yürüyerek değil yamaç paraşütüyle iniyor. Bakalım hikayesi ne, ilginç değil mi?
4: Minik.
5: Önce Türkiye'nin en zorlu zirvelerine tırmanıyor, ardından kilometrelerce yükseklikten kendini gökyüzünün boşluğuna bırakıyor. Ankara'da yaşayan gayrimenkul danışmanı Bekir Kutlar, hike and fly yani tırman ve uç sporuyla sınırları zorluyor. Tam 11 yıldır bu tutkunun peşinden giden Kutlar, Erciyes'ten Hasan Dağı'na, Süphan'dan Ağrı Dağı'na kadar Türkiye'nin pek çok dev zirvesine ayak bastı.
6: En son Nepal'e gitmiştim bundan 2015 yılın ocağında. Orada tesadüfen Pokhara bölgesinde yapılırken gördüm. Merak ettim, orada da uçuş da yaptım. Tandem uçuşu yaptım. Sonra da Ankara'ya döndüğümde bu iş yapılıyor mu diye baktım. Yapılıyormuş. Ben de o şekilde yamaç paraşütüne başladım.
5: Kutlar geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tam 5320 metreye kadar çıktı. Ancak bu kez yanında uçuş malzemesi yoktu.
6: Şu an yeni malzemeyle uçuyorum. Her sporun bir kendi tehlikesi var biliyorsunuz.
5: Asıl mesleği gayrimenkul danışmanlığı olan Ankaralı sporcu, işinden kalan tüm vakitlerde gökyüzünde özgürlüğü yaşamaya ve yeni zirveleri gözüne kestirmeye devam ediyor.

0: Hatay'da. Geçen kış çok kurak geçmişti. Bir önceki kış, 2025 kışı. Fakat 2026 kışı oldukça yağışlıydı. O yağan şiddetli yağmurların ardından su altında kaldı Amik Ovası neredeyse tamamı. Yani ova olan kısımları, tarım yapılan kısımları tam 9 aydır manzara değişmedi. Sular çekilmedi Amik Ovası'nda. Ve binlerce dönüm tarım arazisinde şimdi ekim yapılamıyor. Çiftçiler de bu durumu dile getiriyorlar. Tarlalar göçmen kuşların uğrak noktasına dönüşmüş durumda bu mevsimde.
1: Geçen yıl bu tarlada ekin vardı. Bu yılsa su, kamış ve göçmen kuşlar. Amik Ovası'nda aylar önce tarım arazilerini kaplayan su hala çekilmedi. Hatay Antakya'nın Aşağı Oba mahallesinde yaklaşık 4000 dönüm arazi su altında. Çiftçiler ne yazlık ürünlerini ekebildi ne de yeni kış sezonuna hazırlık yapabiliyor.
2: Biz burada geçimimizi hayvancılık, çiftçilik üzerine sağlıyoruz. Ne yazık ki bu su yüzünden yazın ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kışta bu su yüzünden ürünümüzü ekemeyeceğiz.
1: Kış aylarında su altında kalan alan 10-15 bin dönüme kadar çıkıyor. Bölgede şimdi tarım makinelerinin yerini kuşlar aldı.
3: Geçen sene bu zamanlar ben burada sılaç biçiyordum. Her zaman ekiyorlar, ben gelip biçiyordum.
2: Şu an peki?
3: Şu anda sular, ördekler, bak görüyorsunuz ördekler içinde. Kamış çıktı yerlerimizde. Kullanamaz olduk.
1: Kış öncesinde endişeleri daha da artan üreticiler, kanalların ıslah edilerek suyun tahliye edilmesini istiyor.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin 81. zirvesindeki konuşmasını yarın bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Birleşmiş Milletler Zirvelerinde yaptığı konuşmalar, gösterdiği fotoğraflarla damgasını vurmuştu ve tüm konuşmacıların önüne geçmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem konuşmaları hem de o kürsüdeki ifadeleri. Gazze'li çocukların bir tas yemek için, bir kap su için ne durumda olduklarını tüm dünyaya bu fotoğrafla göstermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden. Ve bir diğer fotoğrafsa işte bu. Yani herhalde bir elin parmağı kalınlığındaki bacakları olan bir Gazze'li bebeğin görüntüsüydü. Tüm dünyanın gözünün içine bakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu fotoğrafı da dünyaya göstermişti. Ve Gazze'de yerle bir edilen, enkaz altında olan kalan görüntüler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde. Yine bu zirvede de Gazze Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olacak. Elbette Filistin'de gündemde olacak. Elbette Filistin haritasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha evvelden hatırlattığı, hatta gösterdiği gibi tüm dünyaya bu zirvede de bunu gündeme getirecek. 67 sınırlarına çekilmesini, Filistin'in devlet olarak tanınmasını konusundaki kararlılığını da aynı gür sesle aktaracağız. Şimdi buyurun gelin New York'a gidelim. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin 81. oturumu için 22 Eylül'de başlayan, New York'ta yarın resmi olarak başlayacak toplantı için genel kurula katılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programında neler var? Donald Trump'la görüşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yakından takip ediyoruz. Birazdan da New York sokaklarına gideceğiz. Oradaki hareketliliği ekranlarınıza taşıyacağız. Ama Gazze dedik, madem Filistin'den bahsettik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde olacak dedik. Şimdi ekranlarınıza İsrail katliamının yarım bıraktığı bir hayatı daha getireceğiz. 12 yaşındaki İbrahim Ebu Şahab'ın hikayesini. Gazze şeridinde İsrail saldırısında kalan bir mühimmatın patlaması sonucu hem ağır yaralandı hem de küçücük çocuk gözlerini kaybetti.
1: Ne okul sıralarına doyasıya oturabildi, ne de sokaklarda arkadaşlarıyla koşup oynayabildi. Gülüp oynayacağı yaşta, geleceği de, çocukluğu da yarım kaldı.

0: Arkadaşlarımla oynuyordum. Bir anda patlama oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. 8 gün sonra uyandım. Ailem yanımdaydı. Onlara neden göremediğimi soruyordum.
1: Henüz 12 yaşındaydı Filistinli İbrahim Mebuşap. Soykırımcı İsrail'in bombardımanından geriye kalan bir patlayıcı onun hayatını kararttı. Vücudunun birçok noktasına saplanan şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Görme yetisini kaybetti.
2: Hayalim oğlum İbrahim'i yeniden eskisi gibi görmek. Okuluna dönsün, normal hayatını yaşasın, eskiden yaptığı gibi camiye gidip Kur'an ezberlesin. Dışarıya çıksın, dünyayı görsün, arkadaşlarıyla yürüsün istiyorum.
1: İsrail'in karanlığa mahkum ettiği Filistinli çocuk eskiden sınıfının en iyilerindendi. Şimdi ise okumak onun yüreğini burkan bir hayal olarak kaldı.
0: Bugün yeni eğitim yılı başladı. Bütün arkadaşlarım okula gidiyor ama ben gidemiyorum. Görme yetimi kaybettim. Yeniden görmek, arkadaşlarımla dışarı çıkmak, okula gitmek, okumak ve kalemi elimle düzgünce tutabilmek istiyorum. Benim de dışarı çıkmaya, okula gitmeye, okumaya hakkım var.
1: İbrahim Ebuşap şimdi günlük ihtiyaçları için annesine bağımlı halde. Gazze'deki imkanlar yetersiz olduğu için tedavi şansı da mümkün değil.
2: Okula gider, dışarı çıkar, işlerini kendi başına hallederdi. İbrahim tuvalete gitmekten, hastaneye gitmeye, su içmekten, yemek yemeye kadar her konuda tamamen bana bağımlı hale geldi. Görme yetisini tamamen kaybettiği için her konuda yanında olmak zorundayım.
3: Birleşik Krallık'ta Brexit kararı alınmasının ardından, yani Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından İngiltere'nin tartışmalar bir dönem daha usul usul ilerliyordu. Fakat şimdi yapılan anketler var, bir takım anketler. Yani İngiliz vatandaşları keşke Avrupa Birliği'nden çıkmasın diyorlarmış. 632 seçim bölgesinin 628'inde AB üyeliği en çok tercih edilen politik olmuş.
4: İngiltere'de Brexit'in ardından Avrupa Birliği tartışması yeniden alevlendi. 11.927 seçmenle gerçekleştirilen araştırma çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. Ankete göre seçmenlerin %35'i İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olmasını en çok tercih edilen politika olarak görüyor. Avrupa Birliği ile bağları daha da zayıflatmak isteyenlerin oranı ise sadece %11.
5: Oldukça hayal kırıklığına uğradık. Her yıl geliyorduk ve çok daha fazla insan bekliyorduk. Ama merak ediyorum çünkü gidişat değişiyor gibi görünüyor ve birçok insan yeniden katılmak istiyor. Belki de herkes bunun zaten olmaya başladığını düşünüyor.
4: Aslında en çarpıcı sonuç seçim bölgelerinde ortaya çıktı. Kuzey İrlanda hariç 632 seçim bölgesinin 628'inde Avrupa Birliği üyeliği tercihi ilk sırada. Anketteki bu tablo Brexit sonrası İngiltere'de Avrupa ile ilişkilerin yeniden siyasi gündemin merkezine oturduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği üyeliğinin ekonomik boyutu da dikkat çekici. Bazı ekonomik modellemelere göre Avrupa Birliği üyeliği İngiltere ekonomisine uzun vadede en az 92 milyar sterlinlik katkı sağlayabilir.
6: Avrupa Birliği daha zayıf ve aynı zamanda Birleşik Krallık'ın da daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın ve Putin'in saldırganlığı ve Çin'in bize, sanayimize, tarımımıza karşı yaptıklarına karşı birlikte olmak bir seçenek değil. Bir zorunluluk olduğu bir dönemde biz birlikte değiliz.
4: Londra yönetimi de Brüksel'le daha yakın ilişki mesajı veriyor. Başbakanın İrlanda Başbakanı Michael Martin'le görüşmesinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasında daha güçlü ve yakın bir ilişki için çalışacağı vurgulandı.
3: Şimdi bunun sebebinin yakın zamanda Avrupa ile Rusya'nın bir savaşa gireceği endişesi mi var? Yani bir paktın içinde, bir birliğin içinde mi olmak istiyor bir savaş durumunda? İngiliz vatandaşları bilinmez ama İngiliz hükümeti vatandaşlarını savaş konusunda uyarıyor. Çünkü tüm Avrupa, başta İngiltere, Rusya savaşının artık kendilerine kayacağını düşünüyorlar. Bu konuda arka arkaya açıklamalar var. Hollanda'dan var, İngiltere'den var, Almanya'dan var. Hazırlıklı olmalıyız, teyakkuzda olmalıyız diyor tüm Avrupa liderleri. Rusya'nın batıyı hedef alan bir hibrit savaş sistemini artık çok daha açıktan ilerleteceğinden endişe ediliyor. Hatta askerlikle ilgili süreler tartışılıyor. Hatta Rusya'daki seçimin bitmesinin ardından son birkaç gün içinde Avrupa'ya bir saldırı bekleniyor. Hem Almanya'dan

0: Hem İsviçre'den pek çok ülkeden yeni endişe verici açıklamalar var.
1: Almanya'da havalimanında bulunan bomba yüklü drone, Hollanda'da demir yollarında yaşanan sorunlar, havada ve denizde Rus donanması ve hava kuvvetleriyle yaşanan tehlikeli yakınlaşmalar. Dünya, Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim sıcak çatışmaya döner mi sorusuna yanıt arıyor. Rusya, Estonya sınırındaki Narva bölgesinde sürpriz bir kararla gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
2: Avrupa savaştan bahsediyor. Eğer Avrupa bize saldırırsa bu çok farklı olur. Bu savaş çok çabuk biter.
1: Sınırdan 5 kilometre içerideki alanda hareketlilik kısıtlandı. Kararın gerekçesi ise belirsiz. Savaş endişesi en fazla Fransa'da yaşanıyor. Fransız istihbaratı Büyük Rusya saldırısı için olası tarihi 2030'dan 2027'ye çekti. Kaynaklar Rusya'nın Fransa içlerine kamikaze dronlarla saldırabileceğini iddia etti. Avrupa bir yandan da Rusya kaynaklı hibrit bir savaş içine sürüklendiğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhalefet liderleriyle Elize Sarayı'nda sürpriz bir toplantı yaptı. Macron, Fransa'nın Rusya'nın hedefinde olduğunu söyledi, hibrit savaş uyarısında bulundu.
3: Fransa, Rus dronları ve hibrit saldırılara karşı hazırlanıyor. Elektrik şebekelerimiz, iletişim ağlarımız, hastanelerimiz ve nükleer santrallerimiz gibi kritik altyapımızı, savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas tesislerini drone ve siber saldırılara karşı korumak için bir plan hazırlıyoruz.
1: Le Monde gazetesine konuşan Fransız yetkililer, Rusya'nın adımlarına yanıt verdiklerini de söyledi. Ama bu yanıta ilişkin detay paylaşılmadı. Almanya ise özellikle sağlık sistemini olası bir savaşa karşı hazır hale getirmeye başladı. Bloomberg'un haberine göre Almanya savaş halinde her gün hastanelere 1000 yaralı askerin getirileceğini tahmin ediyor.
4: Almanya'da 5 askeri hastane var ancak planlamalara göre diğer hastanelerde yaralı askerlerin tedavilerini üstlenecek. Hastaneler drone saldırılarına karşı bariyer inşa edecek. 30 yıldır kullanılmayan hastanelerdeki sığınaklar da yeniden faaliyete geçirilecek.
1: Alman sağlık sistemindeki en büyük sorunsa sağlık çalışanlarının tecrübesizliği.
4: Almanya'da şu an savaş bölgesinde oluşabilecek yaralanmaları tedavi edebilecek tecrübeye sahip doktor sayısının çok az olduğu belirtiliyor.
1: Gözlerse Baltık coğrafyasında. Gotland Adası'nda Alman ve İsveç orduları ortak tatbikat yaptı. Olası bir Rus işgaline karşı adaya birlik konuşlandırma senaryosu canlandırıldı. Ancak Avrupalı liderlerden yaşanan gerilime tepkiler de geliyor. O isimlerden biri de Slovakya Başbakanı Robert Fico.
5: Slovakya'yı bu savaşın dışında tutmak için her şeyi yapacağım. Birileri kendi ülke çıkarları için bu savaşı çıkartmak istiyorsa onlar sorumluluğu almalı. NATO'yu bu işin içine sürüklememeli.
1: İngiliz BBC ise savaş geliyor olabilir ama buna psikolojik olarak hazır mıyız diye sordu.
6: İngiliz BBC kanalı İngiliz toplumunun olası bir savaşa psikolojik olarak hazır olup olmadığını tartışmaya açtı. İngiliz hükümeti halka gıda ve su stoklama, uzun süreli kesintilere hazırlanma çağrısı yaparken onlarca yıldır güncellenmeyen savaş kitabı da yeniden yazılıyor. Kullanılan görsel ise çok çarpıcı. Plaj ayakkabıları giyen gençlerden asker postalı giyen askerlere geçiş.
1: İsviçre ise kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle güvenlik politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. Savunma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı.
0: Noktalıyoruz ajans akşamı doğruna. İyi akşamlar diliyorum herkese.
7: Futbolun coşkusu A Haber'de. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi'nde gözler bu karşılaşmada. Panzerler Klopp yönetiminde ilk iç saha maçına çıkıyor. A Haber canlı yayınlıyor. Almanya Yunanistan Uluslar Ligi mücadelesi 27 Eylül Pazar saat 21.45'te A Haber'de.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını

0: bildirdi. Uradoğlu, ilk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılındaysa 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com. Hep kazandıran taksi, bir taksi,
1: bir taksi. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Logo yazılımı.

0: Ahaber.com.tr'de
1: reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Ahaber Radyo. Bir reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam. Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanat

0: Sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota. Reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
12: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
13: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Yapay zeka bu kez sınırları aşmadı, adeta yıktı geçti. Korumalı sistemler, özel şifreler, siber güvenlik duvarları hiçbiri onu durduramadı. Google'ın Gemini modeli siber güvenlik testinde 3 şirketin korumalı sistemine sızmayı başardı. Yapay zekanın geliştikçe ortaya çıkan tehlikelerini gözler önüne serdi. Google bunun yapay zekanın ilk otonom saldırısı olabileceğini açıkladı. Gemini, insan talimatı olmadan kendi aklıyla şifreleri teker teker tahmin etti, 3 şirketin en sıkı korunan dijital kalelerine adım adım girdi. Bir noktadan sonra da saldırıyı durdurdu. Yaşananlar yapay zekanın siber saldırılarda ne kadar ileri gidebileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi.
5: A Haber.

0: Radyo, haberin radyosu.
1: Hedefler belirlendi, savaş uçaklarına bombalar yüklendi. Saldırı için son hazırlıklar yapıldı. Ama beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava harekatını son anda durdurdu.
2: Görüşmeler yaptık. Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemiyorlar. Bizimle savaşmak istemediklerini bize bildirdiler.
1: ABD basınına göre kritik süreç, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından hızlandı. Riyad yönetimi, artan Husi saldırıları karşısında Washington'dan doğrudan askeri destek istedi. Trump da bu çağrının ardından Pentagon'a hazırlık talimatı verdi. ABD yönetimindeki bazı isimlerin ise yeni bir cephe açılmasına karşı çıktığı belirtildi. Çünkü Washington zaten İran'da savaşın yükünü taşıyor. Yeni bir Yemen operasyonu, ABD askerlerini ve savaş gemilerini yeniden Husi saldırılarının hedefi haline getirebilir. Üstelik Husiler şimdilik Amerikan gemilerini hedef almama konusunda Washington'la yürütülen mutabakata bağlı olduklarını söylüyor.
3: Amerikalılar durumu daha da tırmandırmaya kalkışır ve ülkemizi hedef alarak ya da ona karşı savaş açarak aptalca bir hareket yaparsa biz de boş durmayacağız.
1: Üstelik bölgede tansiyon zaten zirvede. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırılarına hız verdi. Suudi Arabistan ise Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor. Husilerin Babül Mendeb çevresindeki kazanımları da Kızıldeniz'deki deniz ticareti açısından yeni bir risk oluşturuyor.
4: Halep'in güneybatısında bulunan El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar yaşandı. Elis beldesinin batısındaki bölgeyi sarsan patlamaların ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Patlamaların sebebi ise hala araştırılıyor.
5: Halep'in güneybatısı şiddetli patlamalarla sarsıldı. Suriye ordusuna ait askeri sahada peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamaların adresi El Hadaba bölgesi. El İs beldesinin batısındaki askeri sahada meydana gelen patlamaların nedeni henüz netleşmedi. Suriye makamları olayın niteliğini belirlemek için inceleme başlattı. Patlamalar sürünce ekipler bölgeye girmekte zorlandı. Sivil savunma ekipleri daha sonra bölgeye ulaştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
6: Uyuyorduk. Yakınımızda şiddetli patlama sesleri duyduk ve ne olduğunu anlamadık.
5: Patlamalar nedeniyle Halep-Şam karayolunda güvenlik tedbirleri artırılırken bölge yakınındaki evler de boşaltıldı. Yetkililer patlamamış mühimmatlara karşı sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi.
4: Batı Şeria'ya gideceğiz. Batı Şeria'daki Sincil köyünde toprağını savunmaya çalışan Filistinli bir çocuk, kendisini taciz eden ve sopalarla saldıran işgalcilerin karşısında dimdik ayakta durdu. Yapılan tüm baskı ve provokasyonlara rağmen korkuya kapılmayan Filistinli çocuk, işgalcilerin karşısında geri adım atmadan dimdik durmayı sürdürdü. Yaşanan o cesur direnişin kameralar tarafından kaydedilmiş anları ise tarihe not olarak kaldı.
1: Taciz edildi, darp edildi. Geri adım atmadı. Küçük yüreği de karşı koydu. Filistinli çocuk işgalcilere böyle direndi. Batı Şeria'nın Ramallah kenti yine Yahudi saldırganların hedefi oldu. İşgalciler Sicil köyüne baskın yaptı. Küçük bir Filistinli çocuk topraklarını gasp etmeye çalışanların karşısında tek başına dikildi. Üç işgalci etrafını saydı. Küçük Filistinli'yi korkutmak istedi. Ellerinde sopalar vardı. Ama o yerinden kıpırdamadı. Gözünü bir dakika bile onların gözlerinden ayırmadı. İşgalciler onu tekmeledi, darp etti, küfretti, taciz etti. Ancak o geri adım atmadı, direndi. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz mesajını verdi. Sicil köyü Batı Şeria'da Yahudi işgalcilerin ablukaya aldığı noktalardan biri. Yerleşim noktaları kurdular. Kitler

0: çektiler, yolları kapattılar. Filistinlilerin topraklarıyla arasına her gün yeni bir engel çıkardılar. Ancak küçüğünden büyüğüne hiçbir Filistinli topraklarından vazgeçmiyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Türk savaş uçaklarının kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Faaliyete havadan ihbar ve erken uyarı uçakları da katıldı. İşte gökyüzündeki o çarpıcı anlar.

0: Yeni saate giriş yaptık. En sıcak gelişmeyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, malumunuz, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başkan Erdoğan Türkiye'ye önünde büyük bir coşkuyla karşılandı. O anlarda yaşananları bir kez daha hatırlayalım. Başkan Erdoğan John F. Kennedy Havalimanı'na ulaştı. Ardından da uçağa büyükelçilerden oluşan bir heyet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan daha sonra coşkulu kalabalığın beklediği Türk evine doğru hareket etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenlerin sevgi selini karşılıksız bırakmadı Başkan Erdoğan. Vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Birleşmiş... Bu sevgi nidalarıyla karşılandı Başkan Erdoğan. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek olan Erdoğan ziyareti kapsamında dünya liderleriyle de bir araya gelecek. O isimlerden biri de Amerikan Başkanı Donald Trump olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu 22 Eylül'de New York'ta yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula katılmak üzere New York'ta dedik. Peki Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programında hangi başlıklar var? Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekip arkadaşımız İrfan Sapmaz gelişmeleri yerinde takip ediyor. New York'a gideceğiz. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
1: Evet, merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibariyle akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti New York'a ve dolayısıyla da hemen önünde bulunduğumuz Türk evine geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın programlarını aktaracağım ama hemen dakikalar önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a mikrofon uzattık. Öncelikle onu dinleyelim isterseniz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun, efendim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Şöyle söylemek ister misin Türkiye'nin şu anda burada?
2: Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam itibariyle New York'a adet ettiler. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak. Ona katılacağız. Sabahtan İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyum vardı. Orada konuşmacı olarak katıldık. Şimdi diğer görüşmeler var. Onlara gideceğiz. Yoğun bir hafta olacak. Ben de size başarılar diliyorum. Hafta boyu beraber olacağız.
0: Hakan Fidan'ın Türk evinin önündeki açıklamalarını ekranlara getirdik. Bir kez daha notları için İrfan'a döneceğiz ve programa dair

0: Bir gelişmeleri paylaşacak izleyicilerimizle İrfan.
1: Evet, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın programlarını aktarmak istiyorum. Bugünkü ilk teması Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid El Hamad Es Sabah ile olacak. Savunma sanayi, enerji yatırımlar ve ticaretin yanı sıra körfez güvenliği ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşmede bulunacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Sipriani'de düzenlenecek 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılacak. Bu toplantı Erdoğan'ın New York programının Türk-Amerikan ilişkili ayağındaki en önemli etkinliklerinden biri diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da 22 Eylül Salı günü itibariyle yaklaşık saat 11:20'de Birleşmiş Milletler'de genel kurulda bir toplantı yapacak ve 16. konuşması olacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Hiç şüphesiz en öne çekeceği ve dünyaya vereceği mesajların başında Gazze'de yaşanan dram ve Filistin sorunu olacak. Bununla ilgili özellikle de konu başlıkları itibariyle de yarın A Haber ekranlarında gelişmeleri aktaracağız. Tabii Antonio Guterres ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de bir görüşmesi olacak. Orta Doğu, Gazze, İran, Ukrayna, Suriye ve insani krizlerin ele alınması bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca yarın İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Japonya Başbakanı Sanayi Takaji ile de görüşmesi bekleniyor. Tabii dünyanın gözünü çevirdiği bir başka önemli görüşme daha önce Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Baran açıklamasına dayanarak söylüyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor Tom Baran'a göre. Onun için de tüm gözleri şüphesiz bu görüşmede de olacak. Tabii etrafımız şu anda Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında olduğumuz için yani Türkiye'de olarak bulunduğumuz bölge son derece kritik ve güvenlik tedbirleri en üst seviyede diyebiliriz. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli birimleri FBI gibi ve özellikle de Beyaz Saray'ın Amerika'ya gelen ve Amerikan başkanlarının misafirleri olan ya da Birleşmiş Milletler gibi çok önemli toplantılarda gizli servis devreye giriyor. Beyaz Saray'daki gizli servis ekipleri dünden itibaren bölgeyi ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenliği için bulunduğumuz Türkiye binasını tamamıyla adeta kuşatma altına aldıklarını söyleyebilirim. Buraya kadar gelebilmek için üzerinde gördüğünüz kartların olması gerekiyor. Bunun dışında hiç kimsenin bu bölgeye, Türkiye evine ya da Birleşmiş Milletler'e yaklaşması adeta imkansız diyebiliriz. Tabii ki New York polisi aynı zamanda da gizli servis tamamıyla bulunduğumuz bölgenin üzerinde Birleşmiş Milletler'de ve aynı zamanda da Türk evinin bulunduğu hava sahası da kapatılmış vaziyette. Dronların uçuşu da tamamıyla yasak.
0: Evet. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin gözaltında olan 3 kişi adliyeye sevk edilmişti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın ve Ömer babası Emin Olcay'ın da ifade vereceği bildirildi. Öte yandan gözaltındaki şüphelilerin savcılık ifadeleri de tamamlanmış durumda. Osman Arslan tutuklama talebiyle gelişmeleri takip ediyoruz. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural da telefon hattımızın diğer ucunda. Ahmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Önce bu soruşturma kapsamında, Kozinoğlu soruşturması kapsamında son olanlardan hemen başlayalım. Kozinoğlu soruşturmasını geride bıraktığımız saatler içerisinde 3 kişinin gözaltına alınmış olduğunu ve bu gözaltındaki kişilerin işlemlerini, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanıp ardından savcılığa sevk edildiğini biliyoruz. Savcılığa sevk edilen bu kişiler 3 kişi, bunlardan birisi dönemin cezaevi, cezaevinin müdürü, diğeri dönemin cezaevinde vardiya amiri, bir diğeri de eski gazeteci Osman Arslan. Öyle ki bu 3 isim savcılık tarafından ifadeleri alındı. Alınmasının ardından da bu 3 kişi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Osman Arslan tutuklama talebiyle, geri kalanlar adli kontrolle ve bu talep doğrultusunda Osman Arslan'ın tutuklanmış olduğu bilgisini paylaşmış olalım. Peki soruşturmada son durum ne? Enver Altaylı ismi öne çıkıyor bu noktada. Enver Altaylı ismi peki nereden hatırlayacağımız bir isim. Kendisi eski FETÖ'cü ve bu kapsamda kendisinin geçmişte Kozinoğlu'yla alakalı paylaşmış olduğu bazı mektuplar var ve bu mektupları kendisi doğrudan Fethullah Gülen'e, Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'e göndermiş olduğunu biliyoruz ve bu mesajlarda, bu mektuplarda Enver Altaylı Kozinoğlu'nun başlarına büyük bir dert açacağını, eğer ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçerse çok büyük bir problem olacağını bahsetmiş ve Kozinoğlu'nun öldürülmesi yönündeki iddialarını da bu mektupta dile getirmiş. Ve işte bu kapsamda

0: kişi de bu kapsamda bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek Sedat Saltak. Peki burada şunu altını çizmemiz lazım. Bu kişi gözaltına alınmıyor. Bilgi sahibi sıfatıyla, yani tanık olarak ifade verecek. Sadece o da değil, onunla beraber dizide Ömer Baba ismini bilmiş olduğumuz Emin Olcay. Kendisi de bu kapsamda tanık sıfatıyla bu noktada ifade verecek. Onların vereceği ifadelerde aslında dönemin, dizinin yapıldığı şartları ve dizinin yapıldığı şartların yanı sıra yönetmenlerin tutumları, senaristlerin tutumları, verilen rollerin nasıl verildiği, roller verildikten sonra sette olağan dışı bir aktivite var mıydı, bir aksiyon gerçekleşmiş miydi, bununla dair de en önemli notları doğrudan bizzat o kişilerden edinecek. Sivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve soruşturma derinleşerek devam ediyor. Son olarak şunu da hatırlatalım. Petika bir işleminde unutmamak gerekiyor. Petika bir işleminden de gelecek ön rapor aslında soruşturmanın seyrini büyük ölçüde değiştirecektir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Onunla devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda 15 kişi daha gözaltına alındı. İşte Türkiye gündemine oturan o başlığa dair son yaşanan gelişmeler.
2: Fon soruşturması derinleşiyor. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı.
3: Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ve holdinglerin mal varlıklarını azaltması, üçüncü kişilere atması veya başka şekilde azaltmasının engellenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MASAK gibi kurumlara müzakere yazısı gönderildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Gürlek aralarında Pusula Finans, Stera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırımında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
1: Ve siyasetteki isim tartışması. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanıyor. Yeni partiyle yaşanan isim krizi masaya yatırılacak. Konuyla ilgili taraflardan yeni açıklamalar da var. Onları şimdi ekranlarınıza getirelim.
4: Başkanlar Kurulumuz ve Egemenlik Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık.
5: Sandıkta gördüğü zaman iki amblemi kimse bunu karıştırmaz. Burası açık.
6: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim krizi sürüyor. Yenilik Partisi Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Kriz masaya yatırılacak.
4: Yargıtay Yeni Parti'ye bir süre verdi. 30 günlük bir süre. İsminizi değiştirin dedi. Bu isim Yenilik Partisi ile karıştırılıyor.
5: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
6: Genel Başkanlığını CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı Yenilik Partisi, isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a başvurdu. Yeni partinin ismine itiraz etti. Yargıtay Başsavcılığı da yeni partiye tebligat gönderdi.
5: Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip İltibas yoktur şeklinde karar verebilir. İltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz.
7: Anayasa Mahkemesi isim benzerliği var derse yeni parti isim değişikliğine gidecek. Ayrıca kurultayda yeni partinin logosu da değişecek.
5: Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
1: CHP ile devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Merkezi'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili soruya net tavır sergileyerek pişmanlık belirtmedi. Kılıçdaroğlu, altılı masanın kurulması kararını da savundu. İşte açıklamalar.
8: Haksızlıklara karşı
9: bir... Önemli. Bu ülke şey yapmasaydı.
8: Çok önemli bir kararım yok.
9: Önemli.
8: Yok hayır, çok önemli bir kararım yok.
2: Keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar.

0: Var mı sorusuna yok dedi. İmamoğlu'nun adaylığı konusunda da pişmanlık belirtmedi. Tereddüt etmeden tek kelimeyle hayır cevabını verdi.
1: İmamoğlu aday yapmasın diye geçmedi.
2: Yok hayır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Siyasi hayatındaki hatalara değindi.
2: Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapma alışkanlık haline gelebilir. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığınız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa kararını da savundu.
2: Önemli kararları tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela az önce söyledim. Altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Ve arkadaşlarımı ikna ettik.
3: Ali Ankuris soruşturmasında tanık ifadeleri Kuriş'in talimatlarını ortaya çıkardı. İfadesine başvurulan tanıklar CHP'ye oy vermeyenin yurttan ve gruptan atıldığını iddia etti.
4: Siz finans müdürü. Evet, finans müdürü.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Alihan Kuris soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni tanık ifadelerine göre CHP'ye oy vermeyenlere hayatın zindan edildiği iddia ediliyor.
6: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 3 yeni tanığın ifadesi ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapının içinde bulunduğunu ve geçmişte vaizlik yaptıklarını belirten 3 tanık, seçimlerden önce Alihan Kuriş'in adı verilerek herkesin CHP'ye oy vermesinin istendiğini anlattı. Tanıklar bu talimata uymayanların daha sonra cemaatin yurtlarına, düğün salonlarına, camilerine ve sosyal tesislerine alınmadığını belirterek kapılara görevliler konulduğunu söyledi. Bir tanığın anlatımına göre girişine izin verilmediğinde kendisine bunun Alihan Kuriş'in emri olduğu bildirildi. İkinci tanıksa 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının desteklenmesinin istendiğini, kendisinin buna itiraz ettiğini kaydetti. Bir diğer tanıksa CHP'ye oy vermediği için hem kendisinin hem de ailesinin yapıdan tamamen dışlandığını söyledi. Üç ayrı tanığın birbirinden bağımsız ifadelerinde öne çıkan ortak başlıklar dikkat çekti. Tanıkların ifadelerinde örgüt elebaşlarının talimatıyla CHP'ye oy vermeyenlerin afaroz edildiği görüldü.
3: TOKİ'nin borcu devam eden konut ve iş yeri sahiplerine yönelik uyguladığı %25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Peki kampanyadan kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları neler olacak? İşte ayrıntılar.
7: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz.
0: TOKİ'de %25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim kampanyası uygulayacak.
8: TOKİ'den edinilen bilgiye göre vatandaşların yoğun isteği üzerine hayata geçen kampanya kapsamında ev ve iş yerlerinin tapusunu almak isteyen vatandaşlar borçlarının tamamını peşin ödeyerek mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak.
0: Kampanyadan faydalanmak isteyenler 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Ayrıca alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanacağı öngörülüyor. Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilenlerle, geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olanlar faydalanabilecek. Ancak kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Öte yandan hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvuracak.
3: Tekirdağ'da 80 yaşındaki bir kişi tartıştığı eşini öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında bekleyen zanlı olayı oğluna haber vermesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
0: Eşini katledip sabaha kadar başında bekledi. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, gece saatlerinde tartıştığı eşi Fadime Ünlü'yü bıçaklayarak öldürdü. Acı olaydan saatler sonra oğlunu arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm, eve gelin, beni polise teslim edin, annenizi de defnedin," dedi. Gözaltına alınan zanlının öldürdüğü eşinin başında sabaha kadar beklediği öğrenildi. Fadime Ünlü'nün cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
3: Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu Samsun'da yaşadığı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Cennet bahçesine bir bahçe eylesin.
0: Sevenleri son kez baktı ona.
9: Bunun evladı öldüğü zaman...
0: Başarılı sporcu son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Yusuf Çizmecioğlu daha 15 yaşındaydı. Atıcılık sporunda birçok başarıya imza atmış, Avrupa şampiyonu olmuştu. Lise öğrencisi Samsun'da yaşadığı 10 katlı binanın çatısından düştü. Ağır yaralanan milli sporcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Burhan Yusuf Çizmecioğlu için düzenlenen cenaze törenine ailesi, öğretmenleri, antrenörleri, sporcu arkadaşları katıldı.
9: Rabbim sevgili annesine, sevgili babasına, yakınlarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine sabırların en güzelini onlara nasip eylesin.
0: Milli sporcu kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
3: İstanbul'dayız. İstanbul Bağcılar'da bir fırın işletmecisi kontrat süresi bitmeden dükkanını boşaltmasını isteyen mal sahibinin yakınları tarafından darp edildi. Çocuklarının gözü önünde yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
0: Gözü dönmüş saldırgan fırıncı kadına çocuklarının gözü önünde dehşeti yaşattı. Olayın adresi İstanbul Bağcılar. 42 yaşındaki Güllü Güneysu işlettiği ekmek fırınında çocuklarıyla birlikte her zamanki gibi müşteri bekliyordu. Ancak kontrat süresi devam etmesine rağmen dükkanının acilen boşaltılmasını isteyen iş yeri sahibinin kayınbiraderi fırına gelerek adeta terör estirdi. Taşınmak için zaman isteyen kadına öfkelenen şüpheli bir anda fırındaki ürünleri fırlatmaya ve tezgaha zarar vermeye başladı. Gözü dönen saldırgan tezgahta duran yumurtaları çocuklarının gözü önünde işletmeci kadına fırlattı. Talihsiz kadının çığlıklarına koşanlar saldırgana müdahale etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 52 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
3: Rize'de ise şiddetli sağanağın ardından selin izleri silinmeye çalışılıyor. İyidere'de bir mahalle yolu yaklaşık 60 santimetre çöktü. Ekipler hem hasar tespiti hem de temizlik çalışmalarını ise sürdürüyorlar.
10: O cezası çok aşırı bir yağmur yağdı ya. Korkunç bir yağmur yağdı yani. O denizi aldı boşalttı bize.

0: Allah.
1: Doğu Karadeniz'i vuran şiddetli yağış büyük bir tahribata yol açtı. Rize'nin İyidere ilçesinde 18 Eylül günü yağmur gece boyu dinmedi. Dereler taştı, yollar nehire döndü. Sabah olduğunda felaketin boyutu ortaya çıktı. İyidere'nin Fıçıtaşı mahallesinde ikiye ayrılan yol yaklaşık 60 santimetre çöktü.
2: Şiddetli yağmurun ardından yolun altındaki zemin suya dayanamadı ve ardından çökme meydana geldi ve altyapıda ise büyük bir hasar meydana çıktı.
3: Aşağı dereler ciddi, buradan aşağılar ciddi, komple sel oldu burada.
1: Bölgedeki istinat duvarlarının çökmemesi hasarın daha da büyümesini önledi.
2: Ardından bölgede şu anda hummalı bir çalışma var. Hem belediye ekipleri hem DSİ ekipleri ve il özel idaresi ekipleriyle birlikte bir yandan harfiyat kaldırılıyor. Diğer yandan su baskını ve heyelan yaşanan noktalara temizlik yapıyor. AFAD ve ilgili kurumlarsa bölgede hasar tespit çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor.
4: Ve havanın gündeminden notlarla devam edelim. Yeni haftanın hava durumuna bakalım. Önümüzdeki günlerde ülkemizde hava serinleyecek ve yağışlar artacak. Peki 3 büyük şehrimizde hava durumu nasıl olacak? Detayları haberimizle ekranlarınıza getirme zamanı.
1: Bu hafta havalar soğuyor. Serin ve yağışlı hava geliyor.
5: Yeni haftada Türkiye'de serin ve yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
6: Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava bu gece saatleri itibariyle yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olarak cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesini bekliyoruz yağışlı havanın. Salı günü itibariyle Marmara bölge geneli Batı Karadeniz kıyı kesiminde yağışlar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba günü itibariyle yağışlar biraz daha doğuya hareket ediyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in bölge genelinde yağışlar kuvvetli olacak. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında etkisini gösterdikten sonra cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.
1: Peki 3 büyük şehirde hava durumu nasıl olacak?
6: İstanbul'da yağışların yer olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yarın 21-60 kilogram bölü yağış bekleniyor metrekareye. 60 kilograma varan yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıkları da yağışlı havayla birlikte düşmesi bekleniyor. Özellikle hissedilir derecede mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 22-19 ve 21 derece günün yüksek sıcaklığı bekleniyor. Özellikle salı ve çarşamba dikkatli olmakta fayda var İstanbul için. İzmir'e bakacak olursak İzmir'de yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde bekleniyor. Sıcaklıklar 29-24 dereceler kadar düşüyor. Perşembe günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Başkent Ankara'da da önümüzdeki 2 gün boyunca yağışlar var. Yağışlar öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. 26 derece olan sıcaklıklar çarşamba günü 23, perşembe günü 19 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.
1: Uzmanlar ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıyor.
6: Kuvvetli yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgilerin dikkat ve tedbirli olması gerekmektedir.
4: Samsung televizyonlarında güncelleme krizi büyüyor. Teknoloji devinin televizyonlarında TürkSat 4A güncelleme sorunu çözülemiyor. Peki Samsung kullanıcıları ne yapacaklar? Uzmanlar bu konuda hangi önerilerde bulunuyor? Gelin şimdi sözü uzmanlara bırakalım.
1: Planlı bir uydu geçişiydi. Ancak bazı televizyonlarda kanallar kayboldu.
7: Samsung marka televizyon kullanan bazı kullanıcılar yeni frekans ayarlamasını yapamadılar. Buna yazılım müsaade etmedi.
1: TürkSat 4A'ya geçişte teknoloji devi Samsung sınıfta kaldı. markanın bazı televizyonlarının kanal erişiminde sorunlar yaşandı.
0: Her Türksat değişiminde bir sorun yaşanıyor.
8: Apartmandaki tüm yaşlı teyzelerin maalesef televizyonları güncelleme yapmak zorunda kaldım. Bazı marka televizyonlarda bu sıkıntıyı yaşadık. Bazılarında kanal geldi, ses gelmiyordu.
9: Çevremde arkadaşlarımda kullananlar var. Samsung'larda güncelleme yapamadığını, bunun için de özellikle teknik destek aldıklarını söylediler.
10: 16 Ağustos'ta uydu frekanslarına bir güncelleme

0: Güncelleme geldi. Bu güncellemenin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Ancak bazı markanın kullanıcıları hala bu güncellemeyi gerçekleştiremiyor.
1: Ben normal güncellemeyle çözdüm ama bazı arkadaşlarım, tanıdıklarım çözemediler. Onlar teknik servise başvurdu. Teknik servise çözemedi.
2: Kanal taramasından sonuç alamayan kullanıcılar, sorunun bazı modellerde TürkSat kanal güncelleme uygulamasının bulunmamasından kaynaklandığını savundu.
3: Bir kısmı televizyoncu ya da teknik servis çağırarak bunu yaparlarken, bir kısmı çağırdığı teknik servis elemanları marifetiyle de bunu yapamadı. Bu firmanın teknik elemanları geldiğinde bunu bir kısmı yaparken bir kısmı yine bunu yapamadı. Çünkü yazılım güncellenmesi gerekiyordu.
2: Şimdi akıllarda Samsung standart dışı televizyon mu sattı sorusu var.
3: Tüketici hakem heyetine gitmeleri lazım. Haklarını kanuni olarak aramaları lazım.
4: Adana'da kredi kartı çıkarıp ev alabileceklerini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını öne süren Aslaner ailesi kirayı ödeyemeyince en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla ahırdaki çadırda kalıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık borçla karşı karşıya kalan aile sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısıyla devletten destek istedi.
5: Yeri geldi acıda kaldık çadırda, yeri geldi tokta. Geceleri orası korkunç. Tanımadık kişiye güvenerek kredi kartlarımızı verdi.
2: Ev alma hayaliyle çıktıkları yolda dolandırıcıların hedefi olup çadırda yaşamaya başladılar. Acı ve ibret dolu olayın adresi Adana'nın Yüreğli ilçesi. 5 çocuk annesi Hatun Aslaner kendisini komşusu olarak tanıtan bir kişinin kredi kartı çıkarıp o kartlardan çekecekleri parayla ev alabileceklerini söyleyerek kendilerini dolandırdığını öne sürdü.
5: Önceden eşim çalışırdı. Eşim bana geldi dedi ki kredi kartı çıkartalım. Çıkarttı kredi kartlarını. Orada yanımızda oturan bir kişi de duydu. Eşimle konuştular. Eşim de amin dedi. Öyle dolandırıldı.
2: Eşiyle birlikte yaklaşık 1 milyon 200 bin lira borçlanan Aslaner, eşinin evini terk ettiğini söyledi. Kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan kadın, en küçüğü 2 aylık 5 çocuğuyla birlikte babasının ahırına kurduğu çadırda yaşamaya başladı.
5: Yeri geldi acıda kaldık çadırda, yeri geldi tokta. Geceleri orası korkunç.
2: Hatun Aslaner çekmiş olduğu videoyla yardım istemişti.
6: İçişleri Bakanı çiftçinin vermiş olduğu talimat üzerine Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri harekete geçti ve Aslaner ailesine yeni yeni eşyalar aldı ve kendi elleriyle de görmüş olduğunuz gibi evin içerisine yerleştirdiler.
5: İçişleri Bakanı Kaymakam Bey'den, herkesten Allah razı olsun kiramı tuttular. Bir yıl kiramı, gıdamı, evimin bütün eşyalarını aldılar.
6: Yeni bir ev kiralandı ve içerisine de yeni yeni eşyalar konuldu. Ailenin çocukları çadırda yaşarken yatacak yer bulamıyordu. Ama şu anda onların da yeni yeni renkli mi renkli oyuncakları var.
5: Eşyaları görünce havalara uçtular. Bizim de yatak odamız oldu demeye başladılar. Koltukları görünce bağırdılar.
4: Ordu'da bir fırıncı balık ekmekten esinlenerek hamsiyle simidi bir araya getirdi. Farklı lezzetiyle dikkat çeken hamsili simit müşterilerin de beğenisini kazanmış durumda.
7: Balık ekmek oluyor da balık simit niye olmasın? Yaptık oluyor, çok güzel oluyor.
8: Güzel olmuş ama değil mi? Değişik. Ben beğendim.
9: Simitle hamsi aynı fırında buluştu, ortaya alışılmadık bir lezzet çıktı. Hamsili simit müşterilerden de tam not aldı.
10: İlk kez hamsili simit deniyorum. Lezzetini beğendim. Daha çok böyle hamsili pilav tadı aldım.
11: Hamsi simidi bu kadar mı yakışır? Denilecek kadar var.
9: Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Bahtiyar Bodur. Daha önce fındıklı, cevizli, fıstıklı ve tahinli simitler denedi. Sonra aklına bir fikir geldi.
11: Yaptığımız bütün ürünler çok lezzetli ve çok kaliteli oldu. En sonunda dedik ki biz bunu güzel Karadeniz'imizin ürünü olan hamsiyle birleştirsek nasıl olur diye bir denemeler yaptık. Birkaç denemeden sonra başarılı olduğunu tabii ki bize müşteriler tarafından iletildi.
9: Peki hamsili simit nasıl yapılıyor?
12: ön pişirme yaptığımız samsimizin içerisine baharatlarımızı, tuz, karabiber, pul biber, toz biber koyup böyle bir hamur kıvamı alana kadar hamsiyi biraz yoğuruyoruz. Serdiğimiz mürfey hamurumuzun içerisine hamsimizi koyduktan sonra simit kıvamımızı, simit şeklimizi veriyoruz. Tabii bir köşede tepside susam, çörek otu ve pekmezden oluşan dış kaplamasını yapmamız için gerekli malzemelerimizi de hazır ediyoruz. Simit şeklimizi verdikten sonra dış kaplamasını yapıyoruz. Daha sonra fırınımıza veriyoruz. 15-20 dakikada çok süper lezzetli bir ürün yemeye hazır.
9: Hamsili simidin mevsimsel bir ürün olduğunu belirten Bodur, farklı balık çeşitlerini de deneyeceklerini ifade etti.
11: Yaptığımız hamsili simidin değişik balık türlerinden de deneyeceğiz. İşte levreklisini mezgitle deneyeceğiz, istavritle deneyeceğiz, barbunla deneyeceğiz. Hangisi daha iyi olursa gelen bize dönüşüm olan tekliflere göre değerlendireceğiz.
4: Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle karşınızda olacağım. Lütfen ayrılın.
13: A Haber Radyo. 24 saat haber.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK, Ağustos ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Yurt dışına üretici fiyatları aylık %3,61, yıllık %32,60 arttı. En yüksek yıllık artış %106,24 ile enerjide görülürken, madencilik ve taş ocakçılığı %43,41 yükseldi. Endekste aylık artış da %3,61 oranında gerçekleşti. Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Haberin radyosu A Haber Radyo.
15: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
17: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Sen de katıl derim. Katılın evim.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
7: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam. A Haber Radyo.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki

0: tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: 2023'teki genelgemizde bir pilot uygulama olarak veli randevu sistemini başlattık. Sonra Türkiye geneline yaydık. Bu yılki genelgemizde de bunu zorunlu hale getirdik.
8: Öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak isteyen velilere yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre veli görüşmeleri ülke genelinde okul randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 444-0632 numaralı okul hattı randevu sistemine dahil edildi.
7: Şimdi şöyle sorunlarımız oldu bizim. Veli bir kızgınlıkla geliyor okula. Yani eğitim öğretim ortamına yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Bunlar öğretmen itibarıyla ilgili önemli problemler. Bunların hepsini aşacak bir düzenleme. Acil durumlarla ilgili okul idaresi zaten telefonla okul müdürü ile irtibata geçip acil durumlarla ilgili görüşmelerini yapabilirler.
8: Veliler hattı 7 gün 24 saat arayarak okul yönetimi, öğretmen veya rehber öğretmenle görüşmek için randevu talebi oluşturabilecek. Okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevu ile ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen-veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan okul randevu sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Hedefler belirlendi, savaş uçaklarına bombalar yüklendi. Saldırı için son hazırlıklar yapıldı. Ama beklenmedik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik hava harekatını son anda durdurdu.
9: Görüşmeler yaptık, Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemiyorlar. Bizimle savaşmak istemediklerini bize bildirdiler.
8: ABD basınına göre kritik süreç, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından hızlandı. Riyad yönetimi, artan Husi saldırıları karşısında Washington'dan doğrudan askeri destek istedi. Trump da bu çağrının ardından Pentagon'a hazırlık talimatı verdi. ABD yönetimindeki bazı isimlerin ise yeni bir cephe açılmasına karşı çıktığı belirtildi. Çünkü Washington zaten İran'da savaşın yükünü taşıyor. Yeni bir Yemen operasyonu, ABD askerlerini ve savaş gemilerini yeniden Husi saldırılarının hedefi haline getirebilir. Üstelik Husiler şimdilik Amerikan gemilerini hedef almama konusunda Washington'la yürütülen mutabakata bağlı olduklarını söylüyor.
10: Amerikalılar durumu daha da tırmandırmaya kalkışır ve ülkemizi hedef alarak ya da ona karşı savaş açarak aptalca bir hareket yaparsa biz de boş durmayacağız.
8: Üstelik bölgede tansiyon zaten zirvede. Husiler son günlerde Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırılarına hız verdi. Suudi Arabistan ise Yemen'deki Husi hedeflerini vuruyor. Husilerin Babül Mendeb çevresindeki kazanımları da Kızıldeniz'deki deniz ticareti açısından yeni bir risk oluşturuyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: 2023'teki genelgemizde bir pilot uygulama olarak veli randevu sistemini başlattık. Sonra Türkiye geneline yaydık. Bu yılki genelgemizde de bunu zorunlu hale getirdik.
8: Öğrencilerin eğitim ve gelişim
11: canlı yayın.
12: Durumda bu fotoğraf karesi de o ikili görüşmelerden ilkine dair fotoğraf karesi. Başkan Erdoğan Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı'nı ağırladı. Heyetler arası ve ikili görüşme gerçekleşti. Bu fotoğraf karesiyle birlikte de kamuoyuyla paylaşıldı. Bir kez daha tekrarlayalım. Bunun gibi birçok kabulü olacak Başkan Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde. O kabullerinden ilki... İlki olması nedeniyle de önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gerçekleşti. Vietnam Devlet Başkanı'yla Başkan Erdoğan görüştü. Hatırlatalım, Amerikan Başkanı'yla da bir görüşme planlanıyor önümüzdeki saatler ve günler içinde. Bir gözümüz elbette Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlerleyen dakikalarda bir kez daha New York'a uzanacağız. Başkan Erdoğan'ın temaslarını Birleşmiş Milletler'de neler yaşanıyor ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Ama öncesinde Türkiye gündemine ait önemli bilgiler, haberler var. Onlardan bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da oyuncu Wilma Ellis'in kiracısı Ramazan Bela da taciz iddiasıyla darp edildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Bela da çifti şikayetçi oldu ve polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
13: Ben hepsinden de şikayetçiyim.
14: Oyuncu Wilma Ellis'in kiracısı taciz iddiasıyla darp edildi.
13: Olay tamamen iftiradır. Üzerimize böyle bir iftira atıldı.
14: Olay 16 Eylül'de İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. İddiaya göre Ramazan Beleda ve eşi Deniz Beleda taksi bekledikleri sırada eski komşuları İYE ve yanındaki erkeklerle karşılaştı. Saldırganlardan İYE'nin olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü, tartışmanın da bu nedenle başladığı iddia edildi.
13: Benim hanımefendiyi taciz ettiğimi iddia ediliyor. Neden bir şikayet yok?
14: Beleda çifti ise karşı tarafın kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darp edildiklerini söyledi.
13: Ters dubleks olduğu için, elektrik, su, doğalgaz hepsi ortak olduğu için üst komşularla anlaşmazlığa varılan tartışma sonucu olay buralara geldi.
14: Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Ramazan Beleda'nın darp edildiği, gruptaki kadının ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Olayın ardından Ramazan ve Deniz Beleda polise giderek İYE ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
13: Tuttuğumuz evin sahibi de Wilma Ellis'tir. Kendisiyle de zaten Instagram üzerinden mesajlarımız da duruyordur. Kendisi de biliyor konuyu. Bizimle irtibatı da geçti. Konunun kendisi de takipçisi.
12: Malatya'da park etmeye çalışan araca çarpmamak için manevra yapan minibüs refüji aşarak karşı şeride geçti. O esnada seyir halindeki motokurye üzerine gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
8: Kaza yapan minibüs karşı şeride geçti. Motokurye aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anları Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi'nde kayda geçti. Seyir halindeki panel van tipi araç park etmeye çalışan otomobili fark edince aniden manevra yaptı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüji aşarak karşı şeride geçti. O esnada karşıdan gelen motokurye aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazadan kaçan kurye dengesini kaybederek yol kenarına devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kaza bir şehrin kamerasına an be an yansıdı. Kazayı görenler motokuryenin yardımına koştu. Yaralı motokurye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
12: Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da Küçükçekmece'de yürekleri ağza gelen bir kaza yaşandı. Akaryakıt istasyonuna giren bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle market deposuna daldı. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
8: Fren yerine gaza bastı. Otomobiliyle market deposuna daldı. İstanbul Küçükçekmece'de bir akaryakıt istasyonuna giden sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobiliyle doğrudan marketin deposuna daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören istasyon çalışanları hemen yardıma koştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ayakta yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
12: Erzurumlu çoban İsmail Akkaş yıllarca Dağtepe demeden keçilerin peşinde koştu. Bir an olsun oturmaya fırsat bulamazken şimdilerde çözümü drone'da buldu. Teknolojinin nimetlerinden faydalanan Akkaş şimdi oturduğu yerden sürüsünü drone'la yönetiyor.
11: Getmezsem ya hayatta gelmezler. Bakın uçurumun tepesine çıkmışlar. Geldim şimdi. Sesinden korktular ya, bakın taş yuvalıyorlar arkadaşlar.
15: Da varım şu anda dönmeye başladı görmüş olduğunuz gibi. Oturduğum yerden sürümü istediğim akşama kadar bu şekilde yönetirim.
16: O çayını içiyor, çobanlığı ise drone yapıyor. Daha önceleri akşama kadar sürü peşinde koşan İsmail Akkaş drone sayesinde keyfine bakıyor.
15: Normalde burada yemek yerdim şimdi. Bırakıp gitmem gerekirdi ama
17: yemek
15: şimdi
17: yerde kalacaktı.
15: Sayımda burada hiç soyumadan şimdi oturduğum yerden bu şekilde drone'u kaldırırım. Ah! Anda gider o.
11: Biraz daha döndüreceğim şimdi. Tam işimi garantiye alayım ki arkadaşlar, çayım da olacak çünkü.
18: İsmail Akkaş'ın sürüsünü drone'la yönetme hikayesi ise ilginç bir şekilde başladı. Bir gün Mera'da hayvanlarını otlatırken bir saksağının hayvanlarının hareketlerini nasıl değiştirdiğini fark etti. Ardından kendine şu soruyu sordu. Bir kuş bunu yapabiliyorsa ben de teknolojik bir cihazla bunu yapabilir miyim? İşte Teknoçoban hikayesi böyle başladı.
15: Yorulmamıza gerek kalmadı teknolojinin sayesinde.
16: Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki İsmail Akkaş'ı herkes paylaştığı bu görüntülerle tanıdı.
11: Teknolojiden faydalanırım. Kötü bir şeyim arkadaşlar. 30 saniyede gittim geldim.
15: Millet dedim bu drone'u usulüyor, belgeseller çekiyor dedim. Ben dedim bunu dedim bu şekilde kullanabilirim dedim.
16: Tekno çoban olarak tanınan Akkaş, Sarp kayalıklara tırmanan sürüsünü drone'la takip edip yönlendiriyor.
11: Teknolojinin canlıyım geldim. Hayatımı riske de sokmadan geçilerim uçurumdan aldım koynuma doğru götürelim.
15: Ben bunu alırken kimse bana inanmadı. Ben bunu aldım, babam dedi ki bu dedi sinek dedi, bu ne dedi, bu senin dedi nasıl işin görecek dedi. Şimdi babam bana bazen der ki İsmail der o drone'u bana dörecek de dedi.
18: Bir zamanlar sürüsünün peşinde koşan, dağları tepeleri aşan, hatta yeri geldiğinde kayalıklara tırmanan İsmail artık elinde drone kumandasıyla sürüsünü yönetiyor. Drone onun için mesleğinin vazgeçilmez haline geldi.
15: Bir haber okudum, 150 bin liraya kadar çoban bulun vermiş abi bu teknolojinin sayesinde. Benim şu anda çobana ihtiyacım kalmadı. İşimin en zor büyük bir kısmını bu teknolojinin sayesinde Allah'a şükürler olsun halledebilirim. İleriki zamanlarda da robot çobanlar olacak. Benim görüşüm bu.
11: Geldim şimdi, sesinden korktular ya, bakın taş yuvarlayırlar arkadaşlar. Geçsem kafama taşı yuvarlayacaklar.
12: Sırada yurttan derlediğimiz haber turumuz, yurttan manzaralar bölümümüz var.
8: Adana'da sulama kanalına düşen ve mahsur kalan küçük çocuğun yardımına itfaiye ekibi yetişti. Küçük çocuk merdiven ve halat yardımıyla düştüğü kanaldan çıkartıldı. hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

0: Ankara-Etim Eskut'ta yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız motosikleti kuryenin çarpmasıyla yaralandı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan genç kızın tedavisi sürerken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Ardahan'ın Göre ilçesindeki Kura Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Bölgeye sevk edilen ekipler ölümlerin nedenini belirlemek için su ve balıklardan numune aldı. İlk incelemelerde sudaki oksijen seviyesinin kritik eşiğin altına düştüğü belirlendi. Kilis'teki tarihi Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden bir genç, direğe dolanan Türk bayrağını görünce hiç düşünmeden ayakkabılarını çıkarttı ve direğe tırmandı. Direğin tepesine ulaşıp bayrağı düzelten gencin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Çünkü bayrağı olan bir sevgimiz var. Vatan için dalgalanan bir şey. Onu ben öyle düzeltmeseydim hiç işime sinmeyecekti. Öyle kalacaktı. Kimse düzeltmezdi belki.
0: Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir düğünde asırlık tıraş cezası geleneği renkli görüntülere sahne oldu. Misafirler kendilerini iyi karşılamadıkları gerekçesiyle damadın yakınlarını temizlik fırçasıyla köpükleyip kürekle temsili olarak tıraş etti. Eğlenceli gelenek düğüne katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Gümüşhane'de dağcılar sis bulutları eşliğinde Sarıç Dağı'nın 2517 metrelik zirvesine tırmandı. Sporcular 12 milyon metrelik zorlu parkurda unutulmaz bir deneyim yaşadı. Zirvede sis denizinin tadını çıkaran dağcılar doğanın eşsiz manzarasını seyretti.
2: Singapur açıklarında deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgede yaşanan gemi kazası korku dolu anlara sahne oldu. Panama bayraklı yük gemisiyle Çin'e ait balıkçı gemisi çarpıştı. Denizin ortasındaki dehşet anları balıkçı gemisindeki bir cep telefonu kamerasına. Bakın nasıl yansıdı.
0: Dev gemi giderek yaklaştı. Kabus dolu dakikalar başladı. Balıkçılar ne yapacağını şaşırdı. Saniyeler sonra 229 metrelik gemi küçük balıkçı teknesini adeta biçti. Kazanın adresi dünyanın en yoğun deniz yollarından biri olan Singapur Boğazı. Panama bayraklı gemi ve tekne Malakka Boğazı'na doğru ilerleyen trafik hattına girmişti. Verilere göre yük gemisi balıkçı teknesinden saatte yaklaşık 2-3 kat daha hızlıydı. Dev gemi küçük tekneyi solladı. Mesafe giderek kapandı. Geminin baş kısmı balıkçı teknesinin arka tarafına çarptı. Küçük tekne dev geminin çarpmasıyla yana doğru sürüklendi. Güverteye su dolmaya başladı. Mürettebat geminin korkuluklarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Kamera o dehşet anlarını kaydetti. Kazanın nedeni henüz net değil. Kimin kusurlu olduğuna ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.
3: Geminin belirli bir kapasitesi vardır. Asla ve asla kapasitesini aşmayın. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bunlar sadece sembolik denetimler olarak kalmamalı. Dün de uyardım. Bu denetimlerin artırılması gerekiyor.
0: Şu ana kadar ölüm ya da yaralanma bildirilmedi. Panama Denizcilik Otoritesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
2: Dünyadan derlediğimiz haberlerden hazırladığımız Dünya Gözüyle bölümümüz şimdi ekranlarınızda.
4: Arjantin doluya teslim oldu. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Santa Fe eyaleti şiddetli fırtınayla sarsıldı. Bazı noktalarda ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri maddi hasara neden oldu. Çok sayıda Arjantinli araçlarını dolu yağışından korumak için üzerlerine yatak serdi. Talihsiz kaza Çin'den. Fabrikada çalışan iki işçi taşıma platformunu kullanıyordu. Bu sırada platform aniden yamuldu. Çalışanlar ne olduğunu anlamadan traktörün üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntülerde İran'dan. Başkent Tahran semalarında görülen çok renkli parlak cisim paniğe neden oldu. Tanımlanamayan uçan nesne sosyal medya

0: ya da kısa sürede yayıldı. Kiminin UFO, kiminin ise drone olduğunu iddia ettiği cismin kaynağı tespit edilemedi. Moskova'da ise ilginç bir an kayda geçti. Yarı çıplak bir adam Moskova metrosunun raylarını atladı, koşmaya başladı. Bu nedenle seferler bir saat boyunca askıya alındı. Güvenlik görevlileri adamı yakalamak için peşinden koşsa da kovalamaca çalışanlara zor anlar yaşattı. Kahramanlığı heykelle ölümsüzleştirildi. Venezuela 24 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde çifte depremle sarsılmıştı. Felakette sahada aktif görev alan Tsunami isimli arama kurtarma köpeği, enkaz altında bulunan 26 kişinin hayata tutunmasını sağladı. Kahraman köpeğin heykeli Maracaibo kentine dikildi. İki tepe arasında nefeslerin tutulduğu gösteriye imza attı. Fransız ip cambazı Tatiana Mosio Bongonya, yerden yaklaşık 100 metre yükseklikte incecik ipin üzerinde ölüme adeta meydan okudu. Fransız cambazın 400 metre yürüyerek ipin diğer ucuna ulaşması 37 dakika sürdü. Sadece yürümekle de kalmadı. İpin üzerinde baş aşağı sallandı, akrobatik hareketler sergiledi. Nefes kesen anlar heyecanla takip edildi.
1: Akşam ajansında bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Peki yeni saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz önce onları hatırlayalım. İlk olarak dünyanın gözünü çevirdiği nokta. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı. Başkan Erdoğan Amerika'da ve önemli temaslarına başladı. Geride bıraktığımız saat diliminde Vietnam Devlet Başkanı'nı karşıladığı anları, ağırladığı anları sizlerle paylaşmıştık ama birçok görüşme olacak. Birleşmiş Milletler kürsüsünden de tüm dünyaya seslenecek. Hangi mesajları verecek merakla bekleniyor. Detayları birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve Amerika bir önemli ziyaretçiyi daha ağırlayacak. Hatırlayacaksınız Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'e gitmiş, Xi Jinping'le görüşmüştü. Şimdi bir iadi ziyaret. Bu kez de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'ya gidiyor. Donald Trump'la görüşecek. Çok önemli bir görüşme. Dünyada çok yakından takip edilecek bir buluşma olacak. Çarşamba günü Amerika'ya gidiyor Xi Jinping. Peki görüşmede hangi başlıklar masada olacak? Buna dair de haberimiz var. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Türkiye gündemini sarsan o gelişme. Kaşif Kozinoğlu ile ilgili soruşturma. Hatırlayacaksınız Kurtlar Vadisi'ne uzanmıştı soruşturma. Kurtlar Vadisi'nde önemli isimlerden bilgiler alınıyor. Ve Kozinoğlu soruşturmasındaki o yeni gelişmede yine dizinin içerisinde Kaşifoğlu karakteri vardı. Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizide öldürülmüştü. İşte o isimde yine Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Yine dizinin Ömer babası Emin Olcay da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüm bu detayları yeni saatte ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri'ne götürelim sizi bir kez daha. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılacak. Amerika'ya vardı, havaalanında karşılandı. Ardından da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tam karşısında Türk evi. Türk evinin girişinde kendisini karşılayanlar vardı. Çiçeklerle bekliyorlardı Başkan Erdoğan'ı. O da kendisine gösterilen sevgiye sevgiyle karşılık verdi. İlginç anlar var, samimi anlar var. O anları bir kez daha ekranlarınıza getirelim.

0: sloganlarla karşılandı. İsmi New York sokaklarında yankılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 gün sürecek Amerika Birleşik Devletleri çıkarması bu görüntülerle başladı.
1: Efendim, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, siz nasılsınız?
0: Arada bariyerler vardı. Erdoğan onları kaldırdı. Kendisini bekleyen kalabalığın arasına karıştı. Cumhurbaşkanı, eşi Emine Erdoğan ve kalabalık bir heyetle geldi New York'a. Türk evinin önünde coşkuyla karşılandı.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: 4 günlük ziyarete ilişkin dikkat çeken ipuçlarını ise kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına verdi.
1: İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçireceğiz.
3: Programımız bayağı yoğun efendim.
1: Bayağı yoğun. Selamünaleyküm.
4: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
5: Hoş geldiniz.
0: Erdoğan 16. kürsü konuşmasını salı günü yapacak. Gazze'den Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasına, Orta Doğu'daki gerilimi gündeme taşıyacak. Kritik mesajlar ve barış diliyle bir kez daha dünyaya seslenecek.
6: Dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.
7: Bir gözümüz Amerika Birleşik Devletleri'nde, yeni açıklamalar geldikçe sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Gelelim şimdi iç siyasete ve muhalefetin gündemine. Yine malumunuz CHP'de bir arınma tartışması devam ediyor. Bu kapsamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özellikle parti içindeki isimlere yolsuzluk soruşturmasına karışan belediyelerle ilgili bir karne uygulaması başlattı. Bu uygulamada tartışılıyor. Yine yeni partiye geçecek olursak, yeni partide de Özgür Özel'in Mansur Yavaş'la ilgili söyledikleri gündemdeydi. Şimdi muhalefetin gündemine haberimizle gelin, biraz daha yakından bakalım.
8: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
0: Arınma hamlesini bir adım ileri taşıdı. Adı sürekli yolsuzluk soruşturmalarına karışan CHP'li belediyeleri mercek altına almak için düğmeye bastı.
8: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
0: Özgür Özel döneminde seçilen mevcut belediye başkanları genel merkez tarafından performans takip sistemiyle takip edilecek. Parti kriterlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek. Para akışı, yatırımlar ve ihaleler özellikle radarda olacak.
8: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: Yıl sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Şüpheli hareketi tespit edilen, kriterleri karşılamayan ya da başarısız olduğu görülen belediye başkanları bir sonraki seçimlerde aday gösterilmeyecek. Kulislerde ise farklı iddialar konuşuluyor.
9: Benim almış olduğum bilgi, en kısa bir süre içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek. Şişli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasi hayatında bu zamana kadar verdiği kararların arkasında durduğunu bu sözlerle doğruladı.
10: Geriye dönüp baktığınızda şunu yapmamalıydım dediğiniz önemli siyasi kararınız var mı?
11: Çok önemli bir kararım yok. Hayır, çok önemli bir kararım yok.
0: Altılı masa içinse parantez açtı, itirazlara rağmen kurduk dedi.
11: Arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela az önce söyledim. Altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Arkadaşlarımı ikna ettim. Ben en son özür bile diledim.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyuysa tereddütsüz yanıtladı.
12: İmamoğlu'nun aday yapmasaydım diye geçmedi.
11: Yok, hayır.
0: CHP'nin internet sitesinde ise dikkat çeken bir temizlik yaşandı. Eski genel başkanların konuşmalarının bulunduğu basın açıklamaları bölümünde Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlüğü hedef aldığı konuşması yönetim kararıyla silindi. Diğer konuşmaları ise hala sayfada duruyor. ve Yeni Parti cephesi. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. İfadeleri İmamoğlu'nu gözden çıkardı yorumlarını da beraberinde getirdi.
13: Onun yerine şu olur, o olması onun yerine bu olur. Kötü buluyorum yani bu tür değerlendirmeleri. Kimse birbirini yedeği falan olmaz.
7: Ve anayasa tartışmaları, Türkiye darbe anayasasını sonlandırıp yeni ve sivil bir anayasa için çalışmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yeni anayasaya ilişkin son dönemde yaptığı açıklamalar bu açıdan oldukça önemliydi. İşte o açıklamaların detaylarına şimdi biraz daha yakından bakma zamanı.
14: Türkiye yeni anayasaya kavuşuncaya kadar yeni anayasa gündemi ortadan kalkmaz. Yeni anayasa gündemi, değerli arkadaşlar, Türkiye'nin olağan gündemidir.
15: Darbe anayasası son bulacak, yeni ve sivil

0: da bir işarettir.
1: Yeni anayasayla hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun modeller gündeme gelecek, hem de kapsayıcı ve tüm kesimlerden alınacak destekle birlikte yeni dönem taçlanmış olacak.
0: Kapsayıcı, en yüksek desteği alacağı, tüm siyasi partilerin desteğini alacağı, belki de referandumda %60'ı geçebilecek yeni bir anayasa yapma sürecine öncülük etme vaadiyle girecektir.
1: AK Parti kanadında da benzer çalışmalar sürerken parti sözcüsü Ömer Çelik'in MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklama oldukça dikkat çekmişti.
2: Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu şekilde bir zeminde bir araya gelmesinin ve bunu tüm meselelerin önüne koyarak tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nun canlandırdığı iddia edilen oyuncu Sedat Savtak ve Ömer Baba olarak bilinen Emin Olcay ifadeye çağrıldı. FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı ise ifadesi alınmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul'a getirilecek. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osman Arslan ise kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı.
4: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık yeni ifadelere başvuracak. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ve oyuncu Sedat Savtak ve Emin Olcay ifade verecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ iddiaları güçlenmişti. Eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunduğu Ankara Sincan'daki cezaevinden İstanbul'a getirilecek. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki çok konuşulan sahneyle ilgili de gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu ile özdeşleştirilen, Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ve Ömer Baba olarak bilinen Emin Olcay bu kapsamda bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah gazetesine açıklama yapan Emin Olcay, Osman Sınav'ın diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyledi. FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu ifade etti ve gerçekler neyse ortaya çıksın dedi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Arslan, kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zehirlenme şüphesiyle mezarında açılan Kozinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alınmış. Bu kapsamda koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur'la Hasan Ataman Yıldırım ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 17.
3: Fon soruşturması kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği Hamza Kaplan gözaltına alındı. Bir kez daha tekrarlayalım. Son dakika bilgisi olarak da arkadaşlarımız ekranda şu anda paylaşıyor. Fon soruşturmasında önemli iki ismin daha gözaltına alındığı bilgisi var. Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ama soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen o soruşturmada yeni başka gelişmeler de var. MASAK harekete geçti. 4 şirketin yurt dışı para transferleriyle kripto para hareketleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Pusula Holding'in iki yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarında toplamda 4 milyar 87 milyon lira transfer edildiği de ortaya çıkan önemli başlıklardan biriydi.
6: Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren son derece büyük bir finansal operasyondan bahsediyoruz.
7: Balkonlardaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto para işlemleri tek tek inceleniyor. Şimdi ise

0: Soruşturmanın merkezindeki 4 milyar 87 milyon liralık İsviçre transferleri gündemde. Peki fon soruşturması nasıl başladı? Bugün ortaya çıkan belgeye göre soruşturmanın geçmişi bir ay öncesine dayanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihli müzekkeresinde Borsa İstanbul'da bazı hisselerde manipülatif eylemler yapıldığı ve bu işlemlerin incelenmesi gerektiği yazılıyor. 15 Eylül'de Pusula Portföy'den kritik bir açıklama geldi. Şirket bazı yatırım fonlarında yatırımcılara yapılması gereken katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu duyurdu. Yani bazı yatırımcılar fondaki paralarını geri istedi ancak ödemeler zamanında gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Sermaye Piyasası Kurulu devreye girdi. SPK'nın incelemelerinde bazı hisselerdeki işlemlerle ilgili piyasa dolandırıcılığı şüphesi doğdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın odağında Pusula, Tera, Hedef ve Buls gruplarıyla bağlantılı şirketler ve yöneticileri bulunuyor. Dosyanın mali ayağında dikkat çeken bir de detay var. Masak raporuna göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından 1 Eylül'de İsviçre'deki bir bankaya 2 milyar 889 milyon lira transfer yapıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabındaysa 24 Ağustos'ta yine aynı bankaya yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira transfer edildi. İki transferin toplamı 4 milyar 87 milyon lirayı buldu. Transferlerin fonların temerrüde düşmeden önce gerçekleştirildi. Olması da soruşturmanın en kilit noktası.
1: Şimdi bu para neden kaçırıldı sorusunun cevabı henüz açısında kesinleşmiş değil. Ancak şunu biliyoruz. MASAK tarafından inceleme devam ediyor. 2024'ten bugüne yurt dışına çıkışı sağlanan para ve kripto transferlerinin tamamı inceleme altında.
0: Soruşturmada bir diğer adresse Katılım Evim. MASAK verilerinin incelenmesinin sonrasında Katılım Evim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi'nin hissesine ilişkin işlemlerde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldığı açıklandı. 16 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
2: Soruşturmadaki bir diğer iddiası Katılım Evim üzerinden gerçekleştirilen işlemler. Çünkü iddiaya göre Katılım Evim üzerinden 241 milyon liralık bir işlem gerçekleştirildi ve bu işlemde bazı şüpheliler menfaat sağladı.
0: Peki yatırımcının parası ne olacak? Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecinde değişikliğe gitti.
1: Daha önce 3 ay olarak alınan karar, tasfiye süreciyle ilgili alınan karar bugün itibariyle 6 aya çıkarıldı. Şimdi burada esas sorulması gereken soru şu: yatırımcının parası kayboldu. Şimdi fonların portföylerinde hisse senetleri ve diğer finansal varlıklar bulunuyor. Bunlar bu tasfiye yetkilileri tarafından piyasanın koşulları gözetilerek nakde çevrilecek ve elde edilen tutarlar yatırımcılara sahip oldukları katılma payları oranında aktarılacak.
2: Yanıt bekleyen bir diğer soruysa yatırımcılar parasını ne zaman alabilecek? Uzmanlara göre tasfiye süresinin 6 aya çıkarılması yatırımcıların 6 ay sonra parasını alabileceği anlamına gelmiyor.
1: Burada SPK açık açık 6 aylık sürenin tasfiyenin mutlaka 6 ay süreceği anlamına gelmediğini de beyan etti. İşlemlerin daha erken tamamlanabileceğini belirtiyor. Çünkü fon varlıkları nakde çevrildikçe yatırımcılara ödeme yapılmasının önü açılacak. Sürenin özellikle uzatılmasının temel gerekçesi ise 100 milyarca liralık varlığın panik içerisinde ve düşük fiyatlardan satılarak yatırımcının daha büyük zarar görmesi önlenmeye çalışılacak.
3: İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı vatandaşlığa yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Usulsüz yollarla 1070 yabancı uyruklu kişiye vatandaşlık kazandıran 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin vatandaşlığının iptali içinse idari işlem başlatıldı.
4: Usulsüz vatandaşlık operasyonunda 1070 kişiye geçersiz işlemlerle vatandaşlık sağladığı tespit edilen 72 şüpheli gözaltına alındı. Haksız vatandaşlık alan yabancı uyruklu 1070 kişinin vatandaşlık iptali için idari işlem başlatıldı. İstanbul'da gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz vatandaşlık kazandırılmasına yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gül, Beyaz ve Liv inşaat üzerinden yapılan 734 satış işlemi incelendi. 274 işlemin aldatıcı olduğu belirlendi.

0: İncelemelerde aileleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. 11 kişinin işlemlerinin ise halen devam ettiği belirlendi.
1: Yapılan son operasyonda 88 kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve bu operasyonda 72 kişi gözaltına alındı. 1070 kişinin vatandaşlığının iptali içinse idari işlem başlatıldı.
0: Soruşturmayı duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, işlemlerin toplam tutarının 3 milyar 500 milyon liranın üzerinde olduğunu ve 30 şirkete kayyum atandığını da açıkladı. Soruşturmanın ilk ayağında ise düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek ekspertiz değerleriyle satıldığı belirlenmişti. Bu yöntemle de 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilmişti.
2: Geçtiğimiz günlerde Husiler Suudi Arabistan'da Mekke'ye yönelik saldırı gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Türkiye'nin Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek verebileceğini açıkladı. Bakan Fidan'ın bu sözleri büyük yankı uyandırırken Türkiye'nin bu çatışmalara dahil olup olmayacağı merak edilen başlıklar arasında yer aldı.
3: Göreceksiniz, Medya İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölgesel güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Mekke Savunma İttifakı'nda kurumsallaşmaya yönelik adımlar atıldığının altını çizdi. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına değindi.
3: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
4: Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz ifadelerini kullandı.
3: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
5: Mekke anlaşmaları kapsamında tabii ki bir savunma durumu söz konusu. Hem dünya kamuoyunda hem Suudi Arabistan hem de Pakistan açısından Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
3: Bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var.
5: Suudi Arabistan'a özellikle askeri ve istihbarat çerçevesinde destek vereceğini önümüzdeki günlerde görecek olabiliriz. Ancak direkt bir sıcak çatışmaya girilmesi veyahut da Mehmetçiğin bölgeye yollanmasının bu tarz bir öngörünün erken olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Eğer bölgeye davet edilirlerse Suudi Arabistan tarafından hiç şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri de bununla ilgili olarak uluslararası angajman kapsamında gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum.
4: Öte yandan Husiler ise Türkiye veya Pakistan'ın Yemen'deki çatışmalara doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde karşılık verileceği tehdidinde bulundu.
5: Husilerin bir tehdit dili kullanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Bunlar çok küçük bir grup. Sonuç itibariyle Türkiye Devleti'nin büyüklüğüne bakarak eğer Türkiye Devleti bir şekilde Mekke anlaşmaları kapsamında gereken şartları karşılayacak olursa da çok kısa sürede biz Yemen'de de işlerin değişeceğini göreceğiz.
2: Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alan saldırısı Trump'la Zelenski arasında krize neden oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta dizel fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Rusya ve Ukrayna'nın enerji altyapılarını vurmayacaklarını açıklamıştı. Ama bu uyarıya rağmen gerçekleşen saldırının ardından Trump Zelenski ile telefonda görüştü.
0: Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'yı 1000 drone'la vurdu. Hedefte Moskova'nın kritik enerji tesisleri vardı. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ABD ile krize neden oldu. Yükselen yakıt fiyatları sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı enerji tesislerine saldırıları durduracağını ilan etmiş, Zelenski yönetimini de uyarmıştı.
6: Önemli bir dizel yakıt Rusya'dan geliyor ve Rusya'daki tesisler Ukrayna tarafından vuruldu. Biz de Zelenski'den buraları vurmamasını istedik. Bu tesislerin vurulması dünyayı zorluyor. Bunu durduracağız.
0: Saldırının hemen ardından ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'a

0: yakın kaynaklar görüşmede birkaç kez Dizel ifadesinin geçtiğini doğruladı. Görüşmenin ardından Zelenski de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'la New York'ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında bir araya gelme kararı aldıklarını duyurdu. Bu toplantı birçok şeyi değiştirebilir diye de ekledi.
1: Amerikalı rapçi Macklemore geçtiğimiz günlerde Filistin'e verdiği destek nedeniyle İngiliz sanatçı Ed Sheeran tarafından turneden çıkarılmıştı. Macklemore'a destek veren birçok sanatçı da etkinlikten ayrılmıştı. O olayın ardından kamuoyu baskısına dayanamayan Ed Sheeran geri adım attı. Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde dedi.
0: Ukrayna'ya destek verip Filistin'e ses yükseltmedi. Kamuoyundan tepki görünce pişmanım diyerek timsah gözyaşı döktü.
2: Zor kararlar almak ve zor kararlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hatalar yapıyorum ve bunun için çok çok üzgünüm.
3: So sorry.
0: Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail-Amerikan lobisinin tepkisini çekmiş, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılmıştı. Macklemore'un programdan çıkarılmasının ardından etkinlikte görev alan diğer ön sanatçılar da Macklemore'a destek vererek etkinlikten ayrılmıştı. Bu olayın ardından İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ilk konserine yalnız çıktı. Küresel vicdanın Filistin'in yanında durmasıyla baskılara dayanamayan Sheeran geri adım attı.
2: Gazze'de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatını kaybetmesinin boyutu karşısında kalbim kırıldı. Batı Şeria'da yaşanan bu sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez.
0: Öte yandan birçok Filistin destekçisi Ed Sheeran'ın konser mekanının önünde toplandı. İngiliz popçuyu protesto etti.
4: Ed Sheeran'ın serveti 400 milyon dolar. Birkaç konser tarihinden vazgeçmeyi göze alabilirdi. Ama çok korkaktı. O kadar parası varken arkadaşını feda edecek kadar korkaktı. Böyle birini hiç anlamıyorum.
1: Sırada dünyadaki önemli gelişmelerden derlediğimiz Dünya'da Bugün bölümümüz var.
0: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar, Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularını görüşmek üzere ülkesinin stratejik rakibi ABD'yi ziyaret edecek. Çin Devlet Başkanı Jinping'in bu hafta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Donald Trump'la görüşeceği Pekin yönetimi tarafından doğrulandı. Ziyaretin 23-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi. Yunan medyası dikkat çeken bir analiz paylaştı. Analizde Türkiye'nin Batı nezdinde artan ağırlığına ve Ankara'nın bölgesel rolüne dikkat çekildi. Başkan Erdoğan'ın ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttüğü, ancak Atina'yı bu süreçte muhatap almadığı kaleme alındı. Türkiye'nin Batı için vazgeçilmez bir istikrar ortağı olarak öne çıktığı belirtilen yazıda, Ankara'nın küresel siyasetteki rolünün giderek güçlendiği vurgulandı. Macaristan Başbakanı Peter Macar katıldığı bir festivalde vatandaşlarla sohbet ediyor, fotoğraf çektiriyordu. Tam o sırada kalabalığın arasındaki bir kişi elindeki suyu Macar'ın üzerine fırlattı. Saldırının ardından güvenlik görevlileri şüpheliye hemen müdahale etti. 53 yaşındaki erkek polis tarafından gözaltına alındı. Üzerine su atılan Macar saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırganın Orban destekçisi olduğunu öne sürdü. İngiltere'de Brexit sonrası Avrupa Birliği tartışmasını yeniden alevlendiren bir anket yayımlandı. Yapılan araştırmaya göre 632 seçim bölgesinin 628'inde Avrupa Birliği üyeliği en çok tercih edilen politika oldu. Ankete göre seçmenlerin %35'i İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olmasını en çok tercih edilen politika olarak görüyor. Avrupa Birliği ile bağları daha da zayıflatmak isteyenlerin oranı ise sadece %11. Avrupa'da İslam ve Müslümanlara yönelik baskılar artıyor. İtalya Başbakanı Meloni skandal tasarıyı duyurdu. Okullarda başörtüsünün yasaklanması ve sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanmasına yönelik yasa tasarısını Bakanlar Kabinesi'ne sunmaya hazırlandıklarını açıkladı.
1: Gıda sahtekarlarında bin bir türlü örnek gördük şimdiye kadar. Ama içeriği satışa uygun olmayan ürünü, farklı bir markanın etiketiyle satışa çıkaranı inanın biz de görmemiştik daha önce. Sanal medyada bunu gösteren bir video vardı. Arkadaşlarımız doğru olup olmadığını araştırırken o hileli ürünü market rafında buldu.
3: Görüyorsunuz. Nar ekşisi. Bunu daha yeni aldık. Buyurun. Nar ekşisi.
5: Etiketi kaldırdığımızda farklı markaya ait etiketin çıktığını size şöyle göstereyim.
3: Altından çıkan etiket ama.
6: Fırsatçıların yeni yöntemi pes dedirtti. Etiketin altından başka bir etiket çıktı. Aynı şişe saniyeler içinde başka markaya dönüştü.
7: Şaşırtıcı gerçekten yani. Ne diyeyim, her türlü diye hileye alıştık, mecbur alıyoruz.
6: Ankara'da bir marketten satın alınan nar ekşisinin üzerindeki etiket sökülünce altından başka bir marka çıktı. Görüntü sanal medyaya düşünce aynı marka nar ekşisini alanlar mutfağa koştu ve...
3: Altını açıyoruz, altında başka bir etiket var.
5: Peki gerçekten de çifte etiket oyunu var mı? Biz de aynı markanın nar ekşisini satın aldık ve etiketini kontrol ediyoruz şimdi. Bakın. O markaya ait etiketi kaldırdığımızda altından bambaşka bir etiket daha çıkıyor. Aldığınız ürünlerin etiketini kontrol ediyor musunuz?
7: Tabii ki ediyorum. İçeriğinde herhangi bir asit var mı? Bunu kontrol ediyorum.
5: Etiketin altında ne var? Ona hiç baktınız mı efendim?
7: Hiç bakmadım. Farklı bir etiket var.
8: Buna da bakabilir miyiz?
5: Siz de başka bir şey aldınız. Onu da kaldırın altını. Bakalım başka bir etiket çıkacak mı altından?
8: Lota tutacak mı, tutmayacak mı?
5: Bu yok. Temiz çıktı.
6: Bazı şişelerde ise çifte etiket oyununun izi kaldı.
5: Aynı şişede iki ayrı etiket pes dedirtti. Gözler şaşırtan detayın arkasındaki nedene çevrildi.
9: Bir mevzuat değişikliği oldu. Nar ekşili soslar ve benzeri soslar biliyorsunuz tedavülden Tarım Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksinde yapılan bir değişiklikle kaldırıldı.
6: Nar ekşili sos, nar sosu ya da tüketiciye nar ekşisi izlenimi veren benzer ürünler 30 Haziran 2024'ten sonra raflarda yasaklandı. Fırsatçılar da ellerinde kalan mallar için bu hileyi buldu.
9: Bu ürünü şöyle açtığımızda bakın altında yeni bir etiket çıkıyor. Bir hile var bunun içerisinde.
6: Peki bu hile yalnız elde kalan ürünler için mi yapıldı? ATV Haber fiyat araştırması da yaptı. Etiketin altında kalan markanın raftaki fiyatı 115 lira. Aynı şişe üzerinde başka bir markanın etiketi yapıştırıldığında 126 liraya satılıyor. Yani tek bir etiket değişikliğiyle fiyat 11 lira artıyor.
10: Altta başka bir şey oluyor. Evet. Güvenmek çok zor gerçekten.
1: Liseli genç kız kaynaştırma öğrencisi olarak kayıt olduğu okulda akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Darp edildi. Anne bunu öğrenince tepki gösterdi. Ağzından istemeden de olsa hakaret içeren sözler çıktı ve işin sonunda tazminata mahkum edilen de o oldu.
11: İnşallah dilersin, görmem, duydun mu? Seni umarım.
12: Tokat attılar. Yumrukladılar. İfşa tehdidiyle de kayda aldılar.
13: Senin Maltepe ifşan nasıl ifşa edilen gör bak bize tamam mı? Akşam kendini bana ver.
14: Beni 3 gün boyunca darp ettiler.
12: Yetmedi, dövdükleri çocuğun annesine de hakaret davası açtılar.
15: Kızımı dövüyorlar ama cezayı biz yiyoruz.
12: 15 yaşındaki Asya Önenç geçtiğimiz yıl kaynaştırma öğrencisi olduğu lisede okulun ilk haftasında arkadaşları tarafından incir çekirdeğini doldurmayan bir sebep yüzünden akran zorbalığına maruz kaldı ve 3 gün boyunca darp edildi.
14: Kız gelip benim 25 yaşında bir sevgilim var dedi. Ben de bunu buna büyük bir tepki verdim. Dedim ki çok büyük dedim. Oha abim yaşında.
13: Milletin kendisinin yaşına bir şey söylemeyeceğini dair söyledi.
15: Üç kız birlikte olup benim kızımı sınıfa kilitleyip darp ettiler.
12: İddia o ki Maltepe'deki bir lisede kaydedilen o akıl almaz görüntü yapılan zorbalığın sadece küçük bir kısmıydı.
14: Hem vuruyor hem saçımı hem tokat atıyor hem de tekme atıyor bana.
12: Üstelik darp edilen 15 yaşındaki genç kız o okula özel eğitim öğrencisi olarak kaydolmuştu.
15: Kafasına darbe almaması gerektiğini okulda müdür yardımcıları, müdür, rehber öğretmene hepsine tek tek söyledim ama Hiçbiri dikkat

0: dikkate almadı.
1: Kızının günlerce darbedildiğini öğrenen anne karşı tarafa sesli mesaj yolladı. O mesaj daha sonra annenin karşısına çıktı. Çünkü içerisinde hakaret vardı.
0: Videoları gördüğüm zaman çılgına döndüm. Telefonda küfür ve hakaret edince, bir de dinlemeyince, telefonu suratımı da kapatınca ben de sesli mesaj attım karşı tarafa.
1: Anne Birsel Seyrek o mesaj gerekçe gösterilerek açılan hakaret davasının sonunda 45 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.
0: Ödemediğim için hesaplarıma bloke geldi. Haklıyken haksız duruma düştüm. O çocukları attılar ama benim çocuğumu da okula almadılar. Çocuğumun eğitim hayatı bitti. Ben ceza almalarını istiyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında açıklamalarda bulundu. Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir diyen Emine Erdoğan, sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum ifadelerinde kullandı. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır dedi. New York İklim Haftası'nın dünya için sorumluluk üstlenen insanları bir araya getiren bu önemli buluşmasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, iklim değişikliği insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biridir açıklamasını da yaptı. Etkinlikteki konuşmasına Türk halkının sevgi ve saygılarını ileterek başlayan Emine Erdoğan, etkinliği düzenleyenlere misafirperverlikleri için de teşekkür etti. Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safranın değeri gün geçtikçe artıyor. Şu sıralarda 1 kilo safran yaklaşık 1 milyon lira. Tabii bu durumu fırsata çevirmek isteyen gıda teröristleri de mısır püskülünü boyayarak safran diye satmaya çalışıyorlar. Peki gerçek safran nasıl anlaşılır? İşte yanıt.
3: Az satın az alalım ama aldığımızı bilelim, ne yediğimizi bilelim ya. Neden kandırıyorsunuz?
4: Bunu bununla kırdıkları zaman dolayısıyla vatandaş aldatılmış oluyor.
5: Sahtekarlar şimdi de safranın tadını kaçırdılar. Mısır püskülünü kırmızıya boyadılar, safran etiketiyle piyasaya sürdüler.
6: Kilosu 350 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Değeri artınca hile de artıyor. Öyle ki safran yerine içine kimi zaman mısır püskülü, kimi zamansa Hindistan cevizi lifi koyuyorlar.
7: Çok değerli bir baharat, çok faydası var. Bunun satışını nasıl yapacaklar? Mısır püskülü de katacaklar, belki de başka bir şeyler de kattılar, bilgimiz yok.
4: Toz halini satın alıyorsanız zerdeçal arasına karıştırabiliyor. Boyanmış başka bitkilerin parçalarını karıştırabiliyor.
6: Peki şifa deposu olan bu safranı alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
4: Burada da gerçek bir safran olduğu için ince başlıyor, düz devam ediyor. Tam uca doğru bir huni gibi açılıyor.
3: Hem insan sağlığıyla oynuyorlar, hem insan cebiyle oynuyorlar.
4: Gerçek hile laboratuvarda spektroskopi ile anlaşılır. Lakin şüphe uyandıran durumlar var mı? Evet. Mesela kaynar suya veya oda sıcaklığında bir suya elinizde, örneğin açıkta satılan bir safranı attınız. Burada atalım. Bu şüphe uyandıran bir durum. Burada yavaş yavaş bir suyu boyaması bekleniyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Bu aslında orijinal bir safran.
5: Hileli safranın zararı sadece cebe değil, sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor.
8: Tansiyon ilacı kullananlar, böbrek ilacı kullananlar veya işte damatacı takviye kullanan kişilerde özellikle ilaç etkileşimi yapabiliyor ve vücutta çok yüksek bir sodyum potasyum dengesizliğine sebep olabiliyor. Çok ciddi halsizlik veya işte tansiyon düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.
2: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, mutlu akşamlar.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan

0: Aktar, 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü vesilesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki 10 yıllık tarihi başarı bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre son 10 yılda rüzgar ve güneşten üretilen 442,2 terawatt-saat elektrik sayesinde 21,5 milyar dolarlık ithal kömür faturasının önüne geçilirken, yakıt ikamesiyle 354 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

Metrokün'ün hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Afyon yöresine ait Harmana Sererler Sarı Saman'ın türküsünün hikayesiyle karşınızdayız. Değerli dostlar, Harman dönemi Anadolu insanı için çok büyük anlam taşır. Dökülen alın terinin, verilen emeklerin karşılığını aldıkları dönemdir bu harman zamanı. Bu topraklarda aşk da harman zamanı gibidir. Önce emek verilir, büyütülür, olgunlaşır. Sonra da vakti geldiğinde toplanıp yüreğin en güzel köşesinde saklanır. Tıpkı türkümüzün hikayesinde olduğu gibi.

toprak güneşin altında usulca dinlenirken sararmış başaklar rüzgarın nazik dokunuşuyla dans ediyordu. Tarlaların derin sessizliğinde yalnızca hafif bir uğultu vardı. Bu toprağın fısıltısıydı. Gün dönümü Afyon'a harman zamanının geldiğini haber veriyordu. Afyon'un Emirdağ ilçesinde hasat zamanı geldiğinde tırpancı olarak çalışan Kara Yusuf, uzun boylu, yakışıklı bir Türkmen yiğidiydi. Yazın tarlalarda çalışarak geçimini sağlıyordu. Kara Yusuf, o yaz bölgenin en büyük çiftliklerinden birinin sahibi Tahir Ağa'nın çiftliğinde çalışmaya başladı. Ağa, her öğle vakti kızı Elif'le birlikte tarlada çalışan ırgatlara yemek getiriyordu.

Günlerden bir gün ağanın kızı Elif Azı'yı tarlaya tek başına götürdü ve çalışanlarından Kara Yusuf'a verdi. Elif'i gören Yusuf'un onun güzelliği karşısında eli ayağı birbirine dolaştı. İçinde kor bir ateşin yandığını hissetti. Elif de Yusuf'un çakır gözlerine vurulmuştu. Gün batarken tarlalar altın rengine bürünmüştü. Kara Yusuf cesaretini toplayarak Elif'in yanına yaklaştı. Toprağa değmiş, çalışmaktan nasır tutmuş avuçlarıyla Elif'in elinden tutup aşkını ilan etti. Akşam olup tırpancılar paydos edince Yusuf soluğu Emir Dağ'da aldı. Elif arkadaşlarıyla çeşme başındaydı. Yusuf su içmek bahanesiyle çeşmeye doğru yaklaştı. Elif'in uzattığı tası alırken gözlerini Elif'ten ayıramıyordu. Ve böylece iki genç arasındaki aşk iyice alevlendi.

Bu şekilde kaçamak görüşmeler aylarca devam etti. Fakat bu güzel günler kısa sürecekti. Tahir Ağa o sene Ağaçlı Yaylası'na çıktı. O yıllarda her ağanın bir yaylası vardı ve yaylaya davetsiz kimse giremezdi. Bunu iyi bilen Kara Yusuf, sevdiceğini görebilmek için yayladan inmesini beklemek zorundaydı. İki aşık için uzun bir hasretlik süreci başlamıştı. Yayla mevsimi bitip konağa döndükleri günün sabahı Elif, içinde tarifsiz bir sıkıntıyla uyandı. Tahir Ağa, karısı İlvan'la Dudu'yu yanına çağırdı ve Elif'e talip çıktığını söyledi. Emirdağ'ın soylu bir ailesi askerden gelen oğullarına Elif'i istiyordu. Tahir Ağa söz verdi. Kız verilecek, iki soylu aile arasında hısımlık bağı kurulacaktı. Bunu duyan Elif'in dünyalar başına yıkıldı. Akşam olunca Elif ağlayarak Yusuf'un yanına gidip olanları anlattı. İki genç aşık ne yapacaklarını bilmiyordu. Sıkı sıkıya sarılıp bir zaman öylece kala kaldılar. Sonunda Yusuf kaçalım dedi. Ancak Elif bu teklifi kabul etmedi. İyi aile terbiyesi almış Türkmen kızı olduğundan babasının yüzünü yere getiremezdi. Ve Yusuf'a ayrılmaları gerektiğini söyledi. O günün sonunda sevdalıların gözyaşları sel olup birbirine karışır. Maalesef hüzünlü bir aşk hikayesi daha bu şekilde ayrılıkla sonuçlanır. Elif aynı sene dillere destan bir düğünle ağlaya ağlaya Osman'la evlenir. Kara Yusuf ise en iyi bildiği iş olan tırpancılığa devam eder. Elif'in adını bir daha anmaz ama yıllarca ona yaktığı bu türküyü söyler, gezer.

Ağzın teline bir türkü düşer, tezene teledi, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da Birleşmiş Milletler zirvesine katılıyor biliyorsunuz. Çok önemli bir süreçte gitti. Hem biliyorsunuz Yemen'de bir gerginlik var. Babilmendeb Boğazı kapatıldı. Bununla ilgili gelişmeler merak ediliyor. Bir yandan Yunanistan'la gerginlik, bir yandan da Avrupa savaşa mı girecek? Rusya ile arasında gerginlik tırmanıyor. Ukrayna, Rusya'da çok önemli bölgeleri vurdu. Bu süreçlerin hepsi elbette BM gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları da merak ediyoruz. Bunları konuşarak başlayacağız. Bu akşam programımıza hemen konuklarımı tanıtayım. Bülent Erandaç bizimle. Bülent abi hoş geldin.
1: İyi akşamlar sevgili Veli. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Senden öğreneceğiz Ankara'nın nabzı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM zirvesi. Ankara'nın birinci gündemi. Yarın vereceği mesaj çok konuşuluyor. Ne
1: tabii
0: söyleyeceği?
1: Tabii ikinci gündemde seçimle ilgili, işte adaylıkla ilgili açıklamalar başladı. Seçim tarihiyle ilgili var. Yeni anayasa ile ilgili açıklamalar yine başladı. Yani tamamen bir de transferler çok. Bu arada devam edecek. Karşılıklı gidiş giriş. İzmir'de sürprizler olabilir. İstanbul'da belediye meclislerinde değişiklikler olabilir.
0: Ama dış politika da biraz öne geçti Ankara'da tabii. Galiba değil mi?
1: Fakat masalarda tabii ilk anda konuşuluyor. Tamamen içe dönüyor. Çünkü seçim dediğiniz zaman herkesin milletvekili, elbiseler falan lacivertler tekrar çıkar. O bakımdan Ankara'nın biliyorsun nabzı hazırlıklar bir sene önceden başlar. Onun için böyle herkes yerini belli etmek, nerede olalım, ne yapalım. Bir de kongreler falan böyle çalışmalar var. Bir kabine revizyonu geçiyor bu arada.
0: O
1: tabii.
0: Konuşuluyor
1: Ankara'da.
0: Ama hep de konuşuluyor geçiyor.
1: Bekletti bugüne kadar yapabilir mi diye bekliyoruz yani bu yıl sonbaharda. Yani Ekim'den sonra terörsüz Türkiye. Yani masalarda konuşma çok değişik konularda.
0: Çok
1: iç
0: var.
1: Ağırlıklı yani onu da belirtebilirim.
0: Murat Özer bizimle. Murat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Babilmendeb meselesi biraz önde. Avrupa krizi de konuşuluyor ama. Mazot fiyatları
2: Birleşmiş Milletler zirvesinde muhtemelen yine Gazze meselesini konuşacak. Yani öncelikli gündemi olacak ama eğer Yemen meselesini gündeme getirir ve genel kurulda bununla alakalı bir konuşma yaparsa, dün Hakan Fidan bu konuyla alakalı çok net mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı da böyle bir şeyin üzerinde konuşursa artık Türkiye'nin bu konuyla alakalı tavrının çok zaten net bir tavır vardı ama bu artık en üst düzeyde de çok net bir duruş sergilediği anlamına gelir.
0: Gündemde de ön sıraya çıkacak gibi görünüyor. Cüneyt Küsmez, Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Dış politika gündemimiz çok yoğun.
3: Evet.
0: Doğal olarak. Bir de bir yandan da bu yani petrolle de dünya terbiye ediliyor. Amerika'da bile petrol fiyatları tırmanmış durum. İki katına çıkmış neredeyse.
3: Evet, bir de dizel girdi arada. Bir de dizel konusunu konuştuk. Rusya kaynaklı.
0: Evet.
3: Dolayısıyla enerji piyasaları hala tam olarak oturmuş değil. Bu Babilmendeb konusuyla biraz daha tırmandı. Hatta geçen gün Suudi Arabistan taahhüt batıya olan petrol taahhütlüğümüzün bir kısmını yerine getiremeyeceğiz. Beklemeye evet. alacağız dedi. Belki o da son bir hafta içerisinde daha önemli sonuçlar doğurabilir.
0: Krizi tırmandırabilir bu da. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. Yayınlar.
0: Sizin birinci gündeminiz ne?
4: Yani Birleşmiş Milletler toplantıları hakikaten önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız 16 kez hitap etti.
0: 16 oluyor değil mi?
4: Evet, evet. Yani en uzun süre hitap eden başkan olarak tarihe de geçmiş oldu bu arada. Çünkü verdiği mesajlar ilk hitap ettiğindeki mesajlar ile aynı. Demek ki düşünün, yapılan zirvelerde 16 kez ikaz ediyorsunuz ve Ukrayna Savaşı'na, Filistin soykırımına müdahale edemiyorsunuz. Yani bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız yine vurgulayacak. Bazı teknik konulara girecek. Diğer jeopolitik gelişmelere nazaran ya Birleşmiş Milletler'in o güven kazanma tema o zaten şu anda bu seneki yeniden güven kazanma ile ilgili herhalde liderler Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerine kulak asacaklar gibi gözüküyor şu anda.
0: Bir BM profesyoneli oldu diyebiliriz bir anlamda.
4: Tabii.
0: Sayın Cumhurbaşkanı için.
4: Mesela herkesin unuttuğu şeyler vardı. İşte barış için birlik diye bir şey Amerikalılar icat etti 1950 Kore Savaşı'ndan önce Sovyetleri bertaraf etmek için. Onu gündeme getirdi Ukrayna Savaşı sırasında.

0: aslında. Aa, birden hatırladılar. 8 kez uygulandı. Onu pek, belki tekrar gündeme getirecektir. Mutabakat grubu mesela Türkiye teklif etti. 25 üye olsun, daimi üye olmasın, 2 yılda bir değişsin. Jeopolitik dağılımı da dikkate alın diye. Yani 2 tane Afrika'dan, 3 tane Asya'dan.
1: BM'nin yapısını da köklü şekilde değiştirecek önerilerde bulunuyor. Yani, o zaman artık başkanı da bizim inisiyatifimizi de belirleyelim. Bir tane de BM başkanı Türk olsun ya bu süreçte. Bu arada izlediğiniz görüntülerde Cedi Osman, Cumhurbaşkanı Türk evinde meşhur basketbolcuyla konuşuyor, sohbet ediyor. Türk evi de çok işe yaradı.
2: Evet.
1: Tam BM binasının karşısında.
0: Tüm önemli görüşmeleri orada yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Davetleri de orada veriyor.
1: Sürekli basket maçı yapıyor Cumhurbaşkanı. Görüntüler yayınlanıyor. Bir gün sen de gel diyor Cedi.
3: Sırtından gördük, anlamadım ben dedim. Cumhurbaşkanımızdan daha uzun biri de varmış diye.
1: Baksana yani sırtını görebiliyoruz maşallah.
4: Hidayet karşıya verelim ki.
1: Evet. BM'nin önünde de Cumhurbaşkanı, değil mi? Türklerle, Amerika'daki Türklerle buluştu. O şeyleri kaldırttırdı. Bariyerleri kaldırın dedi. Bence çok önemli jestler bunlar.
2: O görüntüde zaten Türkiye evi de ikinci Birleşmiş Milletler gibi şey olacak.
1: Evet.
2: Gelen giden o kadar Afrika, Asya, bütün Müslüman devletler orada.
1: Çok da dikkat çekici bir noktada olduğu için o BM'yi iyi akıl edilmiş. Cumhurbaşkanının ilk New York'a indiği görüntüler bunlardı. İrfan da hazır mı arkadaşlar? İrfan Cumhurbaşkanı'nı takip ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İrfan merhabalar. Epeydir görüşemiyoruz.
5: Merhabalar. Evet, merhabalar. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
1: İrfan, güzel bir hava var. Bugün neler oldu? Yarın bizi nasıl bir takvim bekliyor? Senden dinleyelim.
5: Evet, bugün hava çok güzel gerçekten. Aslında dün gece biraz da korkmuştuk çünkü ilk gün özellikle de gün boyu yağmurluydu ve bölge tamamıyla tabii bir taraftan da güvenlik kontrolü altındaydı ama bugün havası 10 derece güzel, yağmur yağmıyor. Bu bizim için tabii büyük bir şans çünkü etrafı gösterme şansımız çok daha yüksek. Ben öncelikle dün gece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya New York'a inişi ve arkasından buradaki temaslar ile birlikte gün boyu temaslarını aktarmak istiyorum. Sen de biraz önce zaten görüntülerimizi de yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanı Türk evine geldiğinde hemen Türk evinin karşısında arada bariyerler olan bir yolun karşı tarafında Türk toplumu vardı. Türk topluluğu. Tabii oradaki Türk toplumu özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na seslendiler ve Sayın Cumhurbaşkanı onların yanına gitti. Aradaki bariyerler kaldırıldı. Güzel ve samimi ve içten fotoğraflar vardı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde dinlenmeye geçti. Bugün yine temasları vardı. Bugün biz dün gece kendisine mikrofon uzattık biz A Haber olarak ve görüşmelerin nasıl geçeceğini sordum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. O da çok yoğun bir şekilde geçeceğini belirtti ve dolu dolu bir şekilde geçecek dedi. Türk heyetinde tabii Hakan Fidan'a da bugün biz A Haber olarak mikrofon uzattık. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi Tom Barak'a da mikrofon uzattım özel olarak aynı zamanda da. Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek'e de mikrofon uzattık. O çok fazla ayak üzeri konuşmak istemediğini söyledi. Alparslan Bayraktar, Ömer Balat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da var. Evet. Şimdi program yoğun. Cumhurbaşkanının programı yoğun. Bugünkü programda ikili diplomasiler ağırlıkta. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit El Hamad El Sabah vardı. Libya görüşmesinde ikili ilişkiler ve özellikle Doğu Akdeniz başlığının öne çıkması bekleniyor. Tamam mı? Ben biraz güvenlik önlemlerini aktarmak istiyorum. Çok sıkı bir melih güvenlik önlemleri var. Gördüğünüz bu araçların hepsi Beyaz Saray'a bağlı gizli servis, secret servis dediğimiz gizli servise bağlı, kontrol tamamıyla gizli serviste. Fakat dün gece çok garip bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı gelmeden önce gizli servis Türk evinin önünde işte bizim çantalarımız, gazetecilerin çantaları, kameralarımız bulunduğu yeri bizi boşalttırdılar. Daha sonra işte K9 polisleriyle birlikte bir kontrolden geçirdiler. Fakat çok kısa bir süre içerisinde gizli servisin oradan çekildiğini gördük. Normalde Amerikan yasalarına göre Amerika'ya gelen tüm devlet başkanlarını ve aynı şekilde de işte First Lady'leri gizli servis koruyor. Sanıyorum özellikle de Mamdani'nin burada devreye girdiğini düşünüyorum. Gizli servis şekilde arkasından New York Polis Departmanı'nın polisleri tamamıyla kontrolü burada aldı. Tabii gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları da devam ediyor. Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'ın bugün 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katılması var programda. Aynı zamanda da 22 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de

0: 16. kez konuşma yapacak. 4. konuşmacı olarak bulunuyor. Evet, şu anda tabii biz Türk evinin hemen önündeyiz. Gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları tamamıyla güvenlik tedbirleri olarak giriş çıkışlar kontrol altında. İşte bizim üzerimizde bulunan kartlar sayesinde ancak izini olanlar girebiliyor buraya. O açıdan da Cumhurbaşkanı'nın tüm temasları burada Türk evinde yapılıyor diyebiliriz. Emine Erdoğan'ın bugün temasları vardı. Profesör Jeffrey Sack'le görüşme. Ardından bugün düzenlenen New York İklim Haftası 2026 açılış törenine katılması ve gerçek ivme somut dönüşüm bölümünün açılış konuşmasını yapması planlandı. Tabii bu arada da özellikle de dijital ortamda çocukların korunmasına yönelik görünmez mimari çocuklar için güvenli dijital stratejiler oluşturmak toplantısı ve Uluslararası Enerji Ajansı ile yüksek düzeyli diyalog toplantısı bulunuyordu. Aynı zamanda Emine Erdoğan, Melania Trump'la olan da bir toplantıya katılacak.
1: İrfan, hiç protesto arada, falan var mı?
0: Amerikan Başkanı Donald...
1: Bir protesto var
0: şu
1: mı?
0: Şu anda
1: İsrail,
0: zaten
1: savaş...
0: buraya girmesi yasak, girilmesi yasak. Bulunduğumuz bölgelere girilmesi yasak ama şu an New York'un çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri artık New York gibi bir yerde çok klasiktir. Ama şu an için buraya bizim bulunduğumuz Birleşmiş Milletler ve dolayısıyla karşısındaki Türk evinin etrafındaki tüm sokaklar kapatılmış. Ancak güvenlik kartlarıyla elde ettiğiniz kartlarla giriş yapabiliyorsunuz. En azından biz buraya yakın bu sokaklarda, caddelerde herhangi bir güvenlik zafiyeti görmüyoruz.
1: Anlamda soruyorum İrfan'cığım. Tabii ki.
0: Protesto gösterisi de görmüyorum.
1: Evet, yani Gazze ile ilgili olabilir, işte İsrail karşıtı olabilir. Çünkü BM gündemi olunca doğal olarak böyle bir şey oluyor. Sen New York'un diğer bölgelerinde var ama işte BM binasının çevresine insanlar sokulmuyor.
0: Çok büyük ihtimalle. Tabii şimdi Donald Trump'a biraz değinmek istiyorum. Donald Trump buraya gelecek. Yarın gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan oluşan Körfez İşbirliği konseyleriyle de bir araya gelecekler. Tabii Irak, Ürdün bu toplantıya katılacak. Mısır'ın da katılması muhtemel olarak görünüyor. Hı hı. Ama en önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ben özellikle şu ana kadar Netanyahu'nun Donald Trump'la herhangi bir görüşme planladığına yönelik en azından biz Beyaz Saray muhabirlerinin e-maillerine bu anlamda düşen bir haber, düşen bir e-mail yok. Netanyahu'nun özellikle Donald Trump'la bir görüşme planlamak için çok yoğun bir şekilde çaba harcadığını biliyoruz. Çünkü seçimler öncesi de Donald Trump da Netanyahu'nun eline hiç şüphesiz bu fırsatı vermek istemiyor. O anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi çevreleri, lobiler çok ciddi bir şekilde Donald Trump üzerinde bir baskı uyguluyor diyebiliriz. O biraz önce işte Tom Barak'la da kendisiyle de görüştüm ben özel olarak. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da geldi. Çok büyük ihtimalle tabii kendisi Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüğünü söylemedi ama ben tahminimi söylüyorum. Çünkü Türkiye evinden çıkarken yakaladım ben kendisini.
1: Ne
0: çok
1: anlattı?
0: Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir araya gelmiş olabilirler. Çok fazla bir şey söylemedi. İşte kendisine şunu sordum ben. Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan görüşmesiyle ilgili sizin böyle bir açıklamanız var dedi. Şu anda onun üzerinde çalışmalar devam ediyor dedi. Ama henüz daha yer ya da saat konusunda herhangi net bir bilgi yok gibi bir kısa bir açıklamada bulundu Tom Barak.
1: Burada kızıyorlar. Tom, evet, Barak geçen Amerika Birleşik Devletleri tabii, yıl dönümü, işte kuruluş yıl dönümü 250. yılı bir resepsiyon veriyor İstanbul'da. Oradaki gazeteciler kendisine kızıyorlar. Ya geldi konuşma yaptı gitti diyorlar. Bizimle hiç diyaloğa girmedi. Bir de Türkiye hakkında işte birkaç bir şey anlattı. Pozitif herhalde mesajlar vermesi gazetecileri kızdırmış gibi geliyor bana. Resepsiyona çağrılan ama.
0: Evet, şimdi Melih, bir de ben Donald Trump'ın Mesut Pezeşkiyan'la yapmayı, evet, planladığı bir görüşmeye biraz değinmek istiyorum. Donald Trump için bu son derece önemli. Malum 3 Kasım ara seçimleri hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Kongre'de gerçekleştirilecek olan ara seçimler dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Reytingleri şu an itibariyle özellikle de İran konusunda %27'lere düşmüş vaziyette. O açıdan da Donald Trump Mesut Pezeşkiyan'la görüşebileceğini bizzat kendisi söyledi. Çok büyük ihtimalle Mesut Pezeşkiyan da yarın beraberinde Dışişleri Bakanı Arakçı ile birlikte buraya gelecek. Özel Donald Trump'ın girişiyle Dışişleri Bakanlığı'na verilmiş özel bir talimatla şu anda Mesut Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçı buraya gelebiliyorlar. O açıdan bu görüşmeyi çok önemsiyor Donald Trump.
1: Reytinge ihtiyacı var.
0: Öncesinde de yani bu İran krizini kesinlikle İran krizini bir şekilde bitirmek için çaba harcıyor diyebiliriz. O anlamda Trump'la Mesut Pezeşkiyan'ın yapacağı konu çok önemli. Tabii Birleşmiş Milletler'de Gazze meselesi gündemin en önemli maddesi. maddelerinden birisi hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı her sene olduğu gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısındaki bu sene 81.'si düzenleniyor. Burada tabii iyi
1: Cüneyt Zapsu girdi bu arada
0: çıkacağı konu hiç şüphesiz.
1: Konuşurken Gazze. İçeri Cüneyt
0: evet,
1: Zapsu
0: bir önce diyor. yanımdan geçti gördüm can. Evet evet. Şimdi onun içinde Gazze meselesi son derece önemli. Yemen meselesi son derece önemli. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı cephesinde Gazze çok daha merkezi bir yerde. Tabii Cumhurbaşkanı kaynakları Erdoğan'ın yarınki BM konuşmasında Gazze'deki insani durumu, Filistin devletinin tanınmasını İsrail'e karşı uluslararası adımları özellikle öne çıkartacağı belirtiliyor. Görüyorsunuz Türk evine giriş çıkışlar inanılmaz şekilde.
1: Evet bir yandan da orayı takip ediyoruz. Bu arada mazot mu oldu İrfan? Senin birinci gündemin mazot neredeyse iki katına çıktı.
0: Oo, inanılmaz sormayın. Benim birinci madde evet evet evet kesinlikle. Şimdi ben 87 oktan ki her zaman altını çiziyorum. Bir Murat Kurum geliyor. Ona da bir mikrofonu uzatmak
1: evet,
0: isterim
1: lütfen,
0: aslında.
1: Evet lütfen selamlarımız.
0: Sayın Bakanım canlı yayında birkaç kelime merhaba demek ister misiniz?
2: Evet selam söylüyoruz Türkiye'ye, kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza. Yani güzel yoğun program içerisindeyiz. Az önce işte Brezilya First Lady'si hanımefendiyle görüştü, biz de eşlik ettik. COP31'i anlatıyoruz. Yani tabii BM sürecinde Londra iklim haftasından sonra burada New York iklim haftası ile ilgili de etkinliklerimiz var. COP31'i Antalya'yı eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım. Bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Buradan Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: İrfan evet, iyi yerde duruyorsun Murat İrfan. Oradan bir sürü
0: bir röportaj yaptık ama çok iyi yer. Evet, stratejik olarak burayı kapatmış vaziyetteyim.
1: Tam mazotta kalmış.
0: Fiyatlarına yeniden gelmek
1: keşke
0: istiyorum.
1: Keşke bakan onu sorsaydın. Ne olacak
0: evet,
1: bu dünyanın?
0: Mazotta kalmıştık Murat. Evet. Şimdi tabii işte 27 Eylül itibariyle o 40 gün savaşlarından önce ben bir galon yani 3.75 litrelik benzini 2.67 dolar alırken en son 5-5.5 dolardan aldım. Dizel iki katındaydı. 3-3.5 dolarlardaydı dizelin
1: evet,
0: galonu ama şu anda 6-6.5 dolarlarda.
1: Yani ABD'de dizel
0: Trump'ı inanılmaz dizel şekilde sıkıştırdı.
1: İki katı arttı öyle mi? Seninle kaç ay oldu bu konuyu konuşalı İrfan? 3 ay olmuştur
0: evet,
1: değil
0: kesinlikle.
1: Mi? Yazın konuşuyorduk.
0: Aylardır konuşuyoruz. Yani 27 Şubat'tan bu yana konuşuyoruz. Evet. Yani iki katına çıktı ve Donald Trump'ı çok sıkıştırdı bu konu. İnanılmaz şekilde sıkıştırdı. O açıdan da Donald Trump 3 Kasım seçimleri öncesi İran meselesini özellikle Mesut Pezeşkian'la bir anında görerek tansiyonu düşürmeye çalışıyor.
1: Evet sadece orası değil ki şimdi.
0: Mesut Pezeşkian'la görüşürse.
1: Sadece İran değil ki İrfan. Babilmendep tabii onu da İran'la alakalı sayalım. Ukrayna'nın evet. Rusya'ya müdahalesi yani Rusya'nın Ukrayna savaşı bu süreci etkiliyor pek çok yerden. Yani biraz kontrolden çıktı gibi bu petrol meselesi. Sadece İran meselesi çözülünce yoluna girecek bir konu
0: kesinlikle.
1: Değil artık galiba.
0: Evet evet şu barda yoğunluğu görüyorsunuz zaten Türk evinin önünde. Yani o anlamda Donald Trump 3 Kasım seçimleri öncesi bir şekilde benzin fiyatlarını, dizel fiyatlarını indirmeye çalışıyor. Ama bana sorarsanız sokakları bilen bir televizyoncu, bir gazeteci, A Haber muhabiri olarak böyle bir ihtimal yok şu an itibariyle. Mümkün değil. İşte petrol 107-108 dolara kadar çıktı. Gördük onu. O açıdan da son derece Donald Trump rahatsız ve bu İran meselesindeki tansiyonu 3 Kasım seçimlerinde önce indirmek için Mesut Pezeşkian ipine sarılmış vaziyette görüyorum ben bunu. İran tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı aslına baktığımız zaman. Mesut Pezeşkian tarafından yapılan bir herhangi bir açıklama yok şu an aslına baktığınız zaman.
1: Adam ne desin ağzını açsa adamı
0: bir açıklama var.
1: Sıkıştırıyorlar yani müzakere falan diyeni İran'da sokakta yürütmüyorlar. Öyle de bir durum var. Pezeşkian sürmesinden yana değiliz savaşın diyor ama onu
0: evet.
1: Yine ürkekçe söylüyor. Bu arada ABD herkesin petrolüne çöktü. Venezuela'dan gitti aldı Cüneyt Hocam. Niye hala bu kontrol edemiyor? Kendi ülkesinde petrol fiyatları iki katına çıkmış. Bizde 100 lirayı vurdu. Diyoruz işte bizde 70'ten 80'den çıktı neticede 100 liraya değil mi? O civarda yani. Orada ikiye katlamış neredeyse. Niye çözemiyor?
3: Ya burada bir rakamlar arasında bir denge gidiyor herhalde. Yani Avrupa'ya ne kadar zararı var? Amerika kıtasına kendisine ne kadar zararı var? Buradaki bu oran muhtemelen kendisine daha az sirayet ediyor. Ve bunu sürdürüyor. Yani şu anda çözmek istese Hürmüz sorununu çözmez mi? Çözer.
1: Ama Amerika'da hocam seçim var ve Amerikalıların hakikaten siz de

0: Diyor, görüyorsunuz bu gördüğümüz yer aslında gazeteciler onlar. Karşıda da iki tane Türk bayrağı görüyoruz görüyorsanız. Hemen orada sadece Gazeteciler Birliği diye bir federasyon var. Onların üyeleri oraya girebiliyor. İşte sol tarafta da New York merkezli çalışan gazeteciler oraya girebiliyor. Biz de Türk gazeteciler sadece Türk evinin önünde çalışabiliyoruz ama evet Türk bayraklarını görüyorsunuz karşıda. Çok yoğun. Gördüğünüz gibi gizli servis ve K9 polis, K9 köpekleri tamamıyla her geçen aranıyor, her geçenler kontrol ediliyor. Havada dronlarla, bölge üzerinde zaten dronların uçuşları yasak. Tamamıyla havadan, karadan ve aynı zamanda malum Manhattan bir her tarafı deniz olan bir neredeyse bir ada gibi üç tarafı. O açıdan da Manhattan'ın üzerinde özellikle Birleşmiş Milletler ve Türk evinin üzerinde drone uçuşları kesinlikle yasak. Herhangi bir şekilde drone uçurulursa anında müdahale edilip düşürülebilir. Durum son derece kritik, çok gergin bir havada geçecek diyebiliriz Birleşmiş Milletleri ama hiç şüphesiz en önemli konu birinci derecede işte Sayın Cumhurbaşkanı yine onu gündeme getirecek Gazze. Diğer taraftan İran meselesi biraz önce detaylı bir şekilde anlattık. Şu anda şimdi mesela Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi'nin kurduğu WhatsApp'tan gelen bir son dakika mesajını aktarmak istiyorum. ABD New York, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'yi kabul etti diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk evindeki kabulleri devam ediyor. O açıdan Birleşmiş Milletler'den çıkacak olan kararlar birinci derecede, birinci sırada tabii İran meselesi çok önemli. Donald Trump'ın birinci planı o. İşte çeşitli Arap ülkeleriyle bir araya gelip tansiyonu düşürmeye ve dolayısıyla hem Hürmüz'de patlayan hem de senin söylediğin gibi Babülmendeb'de patlayan, dolayısıyla bu vesileyle patlayan petrol fiyatlarını indirmek için inanılmaz şekilde yoğun bir mücadele veriyor diyebiliriz. Tabi bu arada da şimdi o konuya belki daha sonra girersiniz siz.
1: Böyle Çin giderse büyük bir krize gireceğiz. Çünkü bütün dünya bu petrol hikayesi şakası yok bu işin, yani büyük bir şeye gidiyor. Gerçi şu an hissedilmiyor gibi. Gene yani trafikte falan gene yoğunluk devam ediyor. Sadece trafik açısından düşünmemek lazım. Bütün dünya ciddi anlamda bir maliyet krizine girecek gibi görünüyor.
2: Mesela FED'de faizleri yükseltmesi herkes. 2023'ten beri yani 6-3 sene sonra. İrfan Sapfaz'a bir soru sorabilir tabii miyim? Şimdi Ankara'dan gelirken.
0: Buyurun Murat Bey.
2: Sevgili İrfan Sapmaz, ayın 10'unda Amerika'da yapılan bir ankette Trump'ın oy rakamlarının 36-37 civarında olduğu söyleniyor. Bunun bu rakam bayağı düşük. Yani bu Temsilciler Meclisi'nde kaybedebilir şeklinde bir değerlendirmeler yapılıyor. Bu sizin söylediğiniz rakamlar da enflasyonda.
0: Bülent Hocam 27'lere düştü.
2: 27'lerde. O zaman çok tehlikeli kesin.
1: Topal ördek değil, başka bir şey olacak o zaman, öyle olacak. Evet.
0: Çok tehlikeli.
2: Senato gidebilir mi?
0: Şu anda Temsilciler Meclisi'ni Trump, Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu, Temsilciler Meclisi'ni %100 kaybetmiş görünüyor. Senato'yu da kaybetme ihtimalinin %90, %95 olduğu söyleniyor. Donald Trump'ı inanılmaz şekilde ürküten bu. Bir taraftan da tabii sinirini gazetecilerden almaya çalışıyor. CNN'in Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Politico'nun Beyaz Saray'a girişini yasakladı. Kartları iptal edildi. Yani ortalık burada Beyaz Saray'da da toz duman bir taraftan. Donald Trump
1: CNN'de ne yapacağız
0: kimden
1: ama
0: çıkartacağını bilmiyor işin açıkçası.
1: CNN'de ne yapacağız? Onu da yani delirmiş gibilerdi bir dönem o.
2: O zaman ya seçimlerle
1: şimdi
2: beraber
1: biraz daha normalleşti. Televizyonda insanlara şey veriyorlardı seçimden sonra. Papatya çayı için kedi besleyin, siniriniz geçsin falan. Hani tarafsız yayıncılık. Yani demokratlar mı onlar mı kaybettiler belli değildi. Ama devam ediyor diyorsun Trump'ın kızgınlığı.
0: Kızgınlığı devam ediyor. Evet, kızgınlığı devam ediyor. Şimdi onun için Donald Trump bir taraftan da Çin devlet başkanını kabul edecek. Hatırlayacaksın Melih, işte Scott Bessent, Hazine Bakanı Scott Bessent özellikle İran'a baskı uygulayabilmek için çeşitli ülkelere ambargolar, ekonomik ambargolar uygulayacaklarını söyledi. Scott Bessent hatta bir basın toplantısı yaptı. Aslında biz o basın toplantısında açık ülke isimleri bekliyorduk. Ben özellikle Çin'i bekliyordum. Ama Çin zaten bildiğimiz gibi İran petrollerinin %90'ını elde ediyor. O açıdan da Çin'le ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Şimdi ben hemen bu arada da Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanlığı'ndan WhatsApp'ımıza düşen bir paylaşım var. Onları da bu aralarda kısa kısa aktarmak istiyorum. Emine Erdoğan'dan New York İklim Haftası açılış etkinliğini ilk paylaşım diyor. New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum diyor. Emine Erdoğan bugünkü toplantıları vardı. Evet yani

0: ilgili herhangi bir açıklama yapmadı Scott Bessent'da. Halbuki İran petrollerinin %90'ını satın alan İran ve 21 yıllık dev bir anlaşması var. Yani 40 dolarlardan, ki çok özel bağlantılarım var benim Tahran'la da, 40 dolarlardan dev petrol anlaşmaları yapmış. Donald Trump şimdi Çin'in üzerine gidemiyor mesela. %90'ını almasına rağmen. O açıdan da bu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelişi, ki BM'den sonra, BM'deki toplantıdan sonra da olacaklar. 24 ve 25'inde olacak Beyaz Saray'da Xi Jinping. Ben burada olacağım için izleyemeyeceğim. O açıdan da Donald Trump Çin'le bir şekilde bu İran krizini çözme için yoğun çaba harcıyor. Benim dikkatimi çeken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hiç bugüne kadar İran'la ilgili, yani biz ara bulalım, ara bulucu olalım gibi bir devreye girmemişti. Hatırlayacaksın, geçtiğimiz hafta içerisindeydi sanıyorum. Xi Jinping'den böyle bir öneri geldi. Sanıyorum Donald Trump'la Washington DC'de yapacağı ziyaret öncesi böyle bir sıcak mesaj vermek istedi diyebilirim Melih.
1: O zaman çok işin içindeler ki ses çıkarmıyor Murat Çinliler.
2: O da olabilir elbette.
1: Onların hiçbir yerde biz renk verdiğini görmedik bu adamların. Hiç renk vermiyorlar.
3: Trump Çin'e gittiğinde de aslında gündemdeydi bu konu.
1: Evet.
3: Çin arabulucu olsun, bu sorunu çözsün diye. Kendisi ifadesi de vardı Trump'ın. Ama bildiri, açıklamada öyle bir şey yer almadı.
1: Eski büyükelçilerimizden biri Çin'de görev yapan. Onlarla diyor, yani Çinlilerle anlaşıp anlaşmadığını da anlayamazsın diyor. Yani görüşürsün, sen oldu zannedersin, devam edersin ama onlar yani
2: kendi gündemleri var. Diyor. Dünya gündemiyle de çok alakaları yok. Ne Orta Doğu ile, ne Ukrayna ile, ne Rusya ile. Hiçbir evet. Savaş yerleriyle alakalı herhangi bir politika falan belirlemiş de değiller. Bir de şunu da görmüş olduk. Hani sürekli iddia edilen şey şuydu. Bir Batı bloğu var. Batı bloğunun karşısında Rusya, Çin, Hindistan'dan oluşan bir Doğu bloğu var. Öyle bir blok olmadığını da gördük. İran vuruldu. Ağızlarını açmadı hiçbirisini. Hindistan'dan ne ya da İran'dan, şeyden, Çin'den hiçbir şekilde İran'ın yanında duran ya da İran'ın neden vuruyorsunuz şeklinde bir itirazda bulunan hiçbir şey görmedik. O açıdan Hindistan'da, Çin'de de aynı şekilde dünya siyasetinde.
1: Orası da bir dünya Murat. Evet. 1,5-3 milyar dünya. Yani.
2: Dünyanın yarısı orada ve dünyanın diğer yarısıyla umurlarında işte. Değil yani.
4: Hem de bu Şanghay ile ilgili çok da önemli toplantılar yaptılar. 1 Eylül'de yaptılar. Evet. Ardından Mısır'a geldi Çin Devlet Başkanı. Yani iyilenmiyor gibi görünüyor ama bazı temasları var. Bu Amerika da çok önemli. Hem de geldiği gün o kadar önemli ki, bu Grönland olayından sonra aslında onu çok canını sıkacak, onların planlarını bozacak çok büyük bir hamle yaptı Trump. Yani onun da etkisiyle o masaya oturduğu zaman önümüzdeki dönemde denizlerdeki, deniz geçişlerindeki birçok imkanın Amerika'nın kontrolüne girme ihtimali, özellikle Kuzey Kutbu'nda, o bakımdan çok sıkıntılı da bir zamanda gitmiş gibi geliyor bana.
1: Evet.
4: Bu değerlendirme nasıl Amerika'da etkili oluyor? İrfan Sapmaz da bir değerlendirme yapabilir mi acaba?
0: Pardon İrfan, ya bu arada gizli servisten geldiler.
1: İrfan'a somut işte şeyler soralım alanda.
0: Yerinize geçin gibi bir takım uyarılarda bulundular. Ha.
1: Tamam.
0: Evet. Soruyu kaçırdım İrfan, ben Bülent Hocam.
1: İrfan, son olarak şunu sormak istiyoruz sana. Bu Avrupa'da bir savaş durumu da söz konusu Rusya ile. Bununla ilgili zirve gündeminde ne gibi bir şey bekleniyor? Yani Avrupa bir tarafta, Rusya bir tarafta. Herhalde bu gerginlik de sadece İran değil, bunun da önüne geçecek bir gündem bu.
0: Çok doğru. Özellikle tabii Avrupa ülkelerinden buraya gelen liderler tarafından, Amerika'nın akım medyada özellikle yer alan analizlere ve yorumlara baktığımız zaman bu anlamda bunun gündeme özellikle taşınacağı, yani Avrupa'ya karşı bir Rusya tehdidinin özellikle gündeme getireceği yönde çok ciddi analizler ve yorumlar var diyebiliriz Melih.
1: Anladım. Senin sorun mu oluyor? Şey mi diyorlar? Güvenlik durduğun yerle ilgili bir sorun mu var?
0: Ya hayır, gizli servis yerinize geçin, burada gezmeyin falan diyor da zaten bizden başka herkes geziyor. Ben dedim bizden başka herkes geziyor şu anda.
1: Tamam, bizimkiler bir şey diyorsa buradan onlarla ilgilenmiyoruz.
0: Yok yok, bizimkiler değil, gizli servis. Gizli servis o alana girmeyin diyor.
1: Evet. Bir yandan da bu Amerika bu sürece nasıl müdahil olacak, Avrupa'daki krizin biraz dışında duruyor Kemal Hocam, değil mi? Bu NATO'nun Avrupa kanadı diyelim. Rusya ile gerginliği tırmandırıyor. Ruslardan da açıklama geliyor ama ABD sanki böyle dışarıdan durup bu süreci takip ediyor gibi. Bir de
5: öyle, öyle gözüküyor. Yani İngiltere başı çekiyor şu anda. O Avrupa krizinin başını İngiltere çekiyor. İngiltere kaynaklı istihbarat raporları, İngiliz ordusu generallerinin söylemleri sürekli gerginliği yüksek tutmaya yönelik. Yani biliyorsunuz İngiltere Genel Kurmay Başkanı ifadelerde bulundu. Bugünlerde bir şeyler söyledi. İşte stok yapın,

0: silahlanın, işte askeri almak İngiliz gençlerine mümkün değil şu anda. Yani yaklaşık 66 milyonluk bir havuzdan 70 bin profesyonel asker çıkartabiliyorlar. Yani işte 5,5 milyonluk şeyden, İsveç'ten 23 bin asker çıkartabiliyorlar falan. Çok az asker var. Silahlanma çok yarış arttı. Bir taraftan da halka çağrılar yapıyorlar. Yani İngiltere, İngiliz istihbarat grubu bir şekilde Avrupa'daki Ruslara karşı olan gerginliği yüksek tutan ülkelerden bir tanesi. ABD bunu izliyor tabii ki. Ama gerginlik gerçekten mali olarak öyle mi bakmak lazım.
1: Hocam yani, şuna katılır mısınız? Yani bunlar dünya siyaset sahnesinden düşünce 2. Dünya Savaşı'ndan sonra.
0: Biraz gerginlik.
1: Bunlar NATO'da, yaptı, NATO'nun işte Atlantik'in Rusya karşıtlığının falan şeyiydi. Önde gideniydi. Komünizm geliyor ABD, bilmem ne falan. Ellerinde tek sahnede kalmak için koz bu kaldı. Avrupa'dan da çıkınca, Avrupa Birliği'nden Brexit'le masada hiçbir şey kalmadı. Yani gerçek buluyor musunuz bu tehdidi, yoksa vallahi askeri harcamaları arttırmak için bir gerekçe ya da ülkenin
0: işte biraz var. Daha biri o için. Biri hakikaten çok silahsızlandı Avrupa. Yani 70 yıldır falan hakikaten silahsızlanmış vaziyette. Askerliği unutmuşlar neredeyse.
1: O seviyede.
0: Gençleri tutamıyorlar dediğim gibi ordu içerisinde. Hiçbir şey çekici değil ordu içerisinde kadrolar falan. Ama bakın enflasyon oranlarına bakın şeyde. Çok olağan dışı bir şey yok gibi gözüküyor.
1: İngiltere'de mi?
0: Ya Almanya'da mesela 2.9. Enerji enflasyonu çok yüksek. Almanya'da 10.5.
1: %10. O fazla, o zaten bozuyor.
0: Amerika'da 3.4 enflasyon var yıllık. Ağustos 2026 rakamı. 16.3 enerji enflasyonu artışı var. Yani 16.3 etkiliyor 3.4 aslında. İngiltere'de 3.1 enflasyon var. 9.8 enerji enflasyonu var. Rusya'da 6.3 enflasyon var. %15 enerji enflasyonu var.
1: Yani bütün dünyayı da, enerji etkiliyor enflasyonu.
0: Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela Çin'de.
1: Ya 3.3 diyoruz da bu arada onlar için çok fazla yani bir
0: çok
1: ülkede
0: yüksek, tabii.
1: Yıllarca %1 gidince %3 olunca %100 artmış yani %200 artmış.
0: Tabii bravo yani Çin'de mesela enflasyon kaç biliyor musunuz? 0.8 yıllık 2026 Ağustos rakamı.
2: Peki enerji gelmiyor bana.
0: 5.0.
1: Çin'deki değil mi hocam?
2: Evet. Şeyler... Yani aç gezen insan sayısı çok fazla Çin'de.
0: Yani bilemiyorum artık şeydeki inmeksiyonu
1: inandırıcı gelmiyor.
2: Kimi ne kadar aldıkları önemli bu oran.
1: Onlar bu sene 0.8 falan demişler herhalde ama.
0: Olabilir yani. Neyse biz de investment bilmem neyin yalancısıyız diye söyleyeyim. Biz tabii gidip ölçmedik onu. Ama şöyle bir gerçek var.
3: Ay, enflasyon ama zaten artması bir hareketin olmasıyla alakalı bir şeydir yani. Piyasaların hareketliliği de alakalı bir şeydir.
1: Hareket yok zaten.
3: Hareket olmayınca hakikaten yani standart bir maaş veriyorsunuz. Ülkedeki her şey standart bir fiyat belirlenmiş. Her şey merkezi yönetim, her şey merkezi. Nasıl enflasyon olsun? O da kontrollü.
2: Zaten içeride serbest piyasa yok ki.
3: Serbest piyasa doğru diye bir şey yok.
2: Tabii.
1: Ama Avrupa'daki durum çok çarpıcı Kemal Olçar'ın verdiği rakamlar. Yani direkt enerji fiyatları
0: evet,
1: yüzünden.
0: Evet, ondan kaynaklı.
1: Ve savaş.
0: Evet. Bu mesela işte Almanya'daki 2.9'un %5.5'i falan enerjiden kaynaklanıyor. Yani iki katına çıkmış olması.
2: Son dönem.
0: Oran çok yüksek. Dolayısıyla inanırsınız inanmazsınız bilemem artık. İnanç meselesi.
1: Çin deyince herkes bir görüyor.
0: Rakamlar meselesi. Yani Çin tabii ki veri gizliyor hakikaten. Çin'in tam açık bir şeyi yok. Ama adamlar piyasaya oynuyorlar. Yurt dışındaki piyasalarla entegre olmazsanız malınız almaz geri bana.
3: Ben inanıyorum bu arada yani enflasyon.
0: Yok ben bu yani şeye diyorum diğer kanada.
3: bir de şu var hani şunu ya, söyledik.
0: Çok enerjiden etkilenmemesinin sebebi çok özür dilerim
3: hocam. Estağfurullah hocam.
0: Çok enerjiden etkilenmemesinin sebebi Çin alternatif enerji kaynakları yaratmış. Mesela madencilik sektörünü inanılmaz kalkındırmış ve oradan elde ettiği bazı enerji kaynaklarını kullanıyor. Bu benim söylediğim petrol ve doğalgaz evet, daha çok. Dolayısıyla Çin enflasyonu 0.8 eğer uluslararası derecelendirme şirketleri gösteriyorsa bunda bir doğruluk payı vardır diye değerlendiriyorum açıkçası.
3: Ya şunu söylemek istiyorum. Mesela Çin'in dünyanın bu bölgesiyle alakalı herhangi bir siyaseti yokmuş gibi görünse de mesela Afrika'da Çin'in olmadığı hiçbir yer yok.
1: Olur mu ya değil mi? Aynı
3: yani mi? Kendi Çin sadece dünyanın fabrikası olarak kendi Çin topraklarında fabrika değil. Dünyanın her yerinde, Afrika'da da öyle büyük üretim tesisleri var. Yollar yapıyorlar, inşaatlar yapıyorlar.
0: Latin Amerika'da inanılmaz bile var hocam, Brezilya'da falan yatırımlar var.
3: Tabii her yerde büyük
1: tabii
3: bir ser.
1: Var, tabii
3: ya, o açıdan Çin'in olmadı. Orta Asya'da, Türkistan'da
1: bütün neredeyse Avrupa'yı tamam. Avrupa'yı kasıp kavuruyor hocam. Ticaretin evet, Avrupa'dan gidiyor
3: o,
1: Çin.
3: O açıdan hani Çin'in o şeyi değerlendirmeye doğru bulmuyorum. Hani Çin büyük bir savaşa hazırlanıyor. Her an bilmem nerede savaş çıkabilir. İşte orada ABD.
1: Bence de Çin ben işgal şey etmiş zaten dünyayı. Böyle
3: Çin
1: işgal
3: ekonomik olarak
1: ne yapacak? Dünya... Bütün dünyayı ele geçirip gözlerini mi çektirecek
3: ne insanlığını? Ne yapacak?
1: Zaten...
3: Yani, niçin? Yani... Niye ya?

0: İdeoloji yok. Komünizmi mi yayacak?
1: Bunun yok. Buradan çıkartabilmek için ne diyelim? Siz Afrika'da bir güç var ve Afrika'dan Çin'in ekonomik varlığından rahatsız oluyor. Onun için orada bir askeri harekat, operasyon. Bu ancak böyle bir şeyle mümkün olabilir. Birisi oradan çıkartmak için bir harekat düzenler, Çin de ona karşı direnir.
0: Zaten Trump da bunu biraz demedi mi? O ekonomik savaş diye bunu söylüyordu yani. Evet. Bunlarla ancak bununla rekabet edebilirseniz evet. Edecek haliniz de yok.
2: Yani boş tuzağı yöntemini kullanıyorlar. Boş tuzağı dediğimiz sistem.
0: Evet.
2: Çin hakikaten yumuşak giriyor konuya. Üst yapı, alt yapı, liman, tesis her şeyi yapıyor. İstasyonlar kuruyor. Ürettiği, çıkarttığı ne varsa maden onu taşımak için limanlara. Hepsini sonra yerel hükümetten, ulusal hükümetten parasını talep ediyor. Veremiyor tabii. Sahipleniyor limana. 49, 50, 99 yılını falan. Boş tuzağı böyle yürüyor.
3: Şimdi bir de gerçek var. Şimdi 20. yüzyılda Yalta'dan sonra dünyayı ikiye bölmüşler. Sovyetler Birliği bir tarafta, Amerika Batı bir tarafta. Bunlar 70-80 sene Amerikan ordusuyla Rus ordusu karşı karşıya gelmemiş. Savaşacaklar, savaşacaklar diye. Şimdi 20. yüzyıl bitti. 21'e geldi. 21'de de Çin'i koyacaklar karşıya. Yine dünyayı parselleyecekler. Yine göreceğiz. Çin'le Amerika yine karşı karşıya gelecek mi? Çok konuşuruz. Pek gelmeyecekler gibi görünüyor. Çünkü neden? Gördüğümüz olaylar 20. yüzyıl bir örnek. Tarihe bakıyoruz, geçmişe baktık. Gelecek yüzyılda da bir düşman yaratarak karşılıklı dünya üzerinde paylaşım yapıyorlar. Küçük bölgelerde savaşlar, sınır savaşlarıyla gördüğümüz kadarıyla 20. ve 21. yüzyılda da aynı şekilde bu olaylar gelişecek. Ama burada tabii Rusya ne yapacak? İşte Rusya'nın pozisyonu önemli. Çin'le beraber olacak. Hep Çin'le yan yana diyoruz ama pek ileride de olmayabilirler.
0: Trump bunu almaya çalışıyor. Sen tabii, anlattın.
3: Mesela Sibirya bomboş. Çin'in 1,5 milyarlık nüfusu var. Yarın Sibirya'ya yürüyen bir Çin gerçeği. Bunu yıllar önce Kissinger hatırlatmış ki böyle bir olayda diyor Rusya mücadele edemez Çin'den beraber. O bakımdan da Rusya kendine göre herhalde uzun vadede planlar yapacak. Dünya üzerinde yeni paylaşım düzeni, büyük savaşları görmeyeceğiz karşılıklı. Bölgesel savaşlarla yine idare edecekler gibi geliyor bana.
0: Peki önümüzdeki sene BM bir savaş gündemiyle toplanabilir mi? Hakikaten herkes bu konuyu konuşuyor Cüneyt Hocam. Yani az şeyler değil. BBC okurlarına soruyor. Savaşa hazır mıyız? Bilmem ne miyiz? Kremlin açıklama yapıyor. Siz yakın vadede böyle bir sıcak çatışma ihtimalini görüyor musunuz? Yani NATO'yu vuracak diyor İngilizler. Çok net bir şekilde bunu ifade ediyorlar.
4: Ama
0: artık.
4: Bugün, dün
0: Fransızlar
4: de,
0: da diyor.
4: Dün de şey açıklama yaptı. Savunma Bakanı Rusya'nın. Şey Fransa sizi kandırıyor dedi. İngiltere sizi kandırıyor. Bizim böyle bir düşüncemiz Avrupa üzerinde asla yok dedi. Yani bir taraftan Rusya ben tehdit değilim diyor.
0: Evet.
4: Bir taraftan da İngiltere bir dönemde onu Fransa çok yapıyordu. Rusya bizim tehdit önceliğimizdendir diye. Dolayısıyla burada bir söylemde bir şeylik var, karşıtlık var. Birleşmiş Milletler konuya nasıl bakıyor? Bence bakamıyor. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi 5 üye birbirlerini zaten dengeliyorlar. Dünya üzerindeki savaş riskleri ben katılıyorum Bülent Bey. Yani bölgesel savaşlarla herkes kendi savaşını yapacak. Ya daha önce şöyle bir tez vardı. Bloklar oluşacak.
0: Evet.
4: O büyük bloklar üzerinden 3. Dünya Savaşı'nın biz emarelerini göreceğiz diye. Mesela Çin, Rusya mesela bir ana blok. İşte Amerika, İngiltere, Batı bir blok. Peki sonuçta artık bir toprak kazanımını gerektirecek bir hedef yok ortada. 1 ve 2. Dünya Savaşı revizyonist politikalar üzerine kuruluydu. Bugün kimse kimsenin toprağında gözü yok ama kaynaklarında gözü var. Yönetiminde, hakimiyetin ve hegemonyasında var. Dolayısıyla böyle bir şey içinde çok daha erken. Yani ben bir savaşı öngörmüyorum ama.
0: Kimisi de hocam çıktı zaten başladı ilan edilmedi şu an var diyorlar. İşte orada savaşıyor,
1: yani
0: orada
1: şöyle, savaşıyor. Soruyu şöyle bakmak.
4: Evet.
1: 2. Dünya Savaşı bittiği günden beri dünyanın neresinde savaş var?
0: Her
1: Balkanlarda var. Bosna Hersek, 100 binden fazla insan katledildi. 200 bine yakın insan soykırıma uğradı. Irak Savaşı, 1,5 milyon insan hayatını
0: kaybetti. Vietnam, 2. Dünya
1: Savaşı. Vietnam Savaşı.
4: Kore Savaşı.
1: Peki bütün bu savaşlara bakın. Neden bu savaşlar oldu? Çünkü 2. Dünya Savaşı aslında bitmedi. Yani bu bitmeyen bir savaş varsa, savaş hala devam ediyor. Doğal olarak 3. Dünya Savaşı çıkacak mı tartışması anlamını yitirmiş vaziyette. Bu savaşlar devam ediyorlar. Ve bu savaşlar 2. Cihan Harbi gibi bütün ülkelerin, bütün Avrupa'nın hepsinin topyekün bir savaşa girmesinden bahsetmiyoruz. Ama zaten o günden bugüne devam eden savaşlara neden devam etmeye neden devam ediyor? Çünkü sorun çözülmüş değil.
0: Biz tarihe bakarak mı yanılıyoruz Murat? O da ben dediğiniz gibi bloklar oluşuyor. Evet. İşte çarpışıyorlar. Öyle değil.

0: Zaten evet. Şu anda da kısmen bloklar var.
1: Var.
0: Ama eskisi gibi böyle ilan edilen işte ittifak devletleri, itiraf devletleri gibi değil. Zaten var.
1: Evet.
0: Bir aksi de var ve savaş da devam ediyor.
1: Savaş devam ediyor. Yani
2: bu şurada rakamsal analiz, çok özür dilerim hocam. Pardon. Rakamsal analizde şöyle bir şey tamam daha ekleyelim. Ne kadar bağımlılar birbirlerine devletler? Avrupa'nın büyük bir kısmı bağlı. Rusya'ya bağımlı. O bağımlılıktan kurtulmak istiyorlar. Bir de bu yüksek rakamlar, enerji rakamları savaş çıkartır mı acaba?
0: Mesele o değil mi? İrfan'a da bir bağlanalım. Bu konu çok önemli. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra bu konuyu konuşmaya başlayalım. Kemal Uçar'ın sorusu dediği gibi. Bu rakamlar savaş çıkartır mı? İrfan, reklama gidiyoruz. Ekleyeceğin bir şey var mı?
3: Çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye bir önündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları burada devam ediyor. Gün içerisinde ancak program içerisinde istediğiniz zaman zaten burada gelişmeleri aktaracağız. Acil bir durum olursa zaten hemen aktaracağım.
0: Sağ ol İrfan. Gözümüz kulağımız sende. Özel bir durum olduğunda da sana bağlanacağız. Bir reklam arası verelim. Sonra devam edeceğiz.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Sinema Festivali 26 ile 27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinema severleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde 2 gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Mutlaka eninde sonunda ülkemizde çeşitli faiz oranlarında yıkıcı depremler meydana geliyor.
4: 5 büyüklüğündeki deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?
3: Büyük bir deprem beklentisi çıkmasın, o yanlış anlaşılıyor çünkü. 5 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgeye baktığımızda bir dizi fay var buralarda ve aktif faylar bunlar.
4: Adana'nın Sayınbeyli ilçesi sabaha karşı 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.
5: Meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında gözler bölgedeki aktif fay hatlarına çevrildi. Peki ilerleyen günlerde bu fay hatları daha büyük ve yıkıcı depremler üretebilir mi?
3: 6 Şubat 2023'te Çardak fayı dediğimiz Kahramanmaraş'ın kuzeyinde Elbistan'a doğru olan kesimde 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Komşu alanlarda, ki bu bölgede komşu alanlar, bölgedeki o deprem enerjisi komşu alanlara aktarılır. Yani bu bölgelerde ki aktif fay zonları 5'in üzerine çıkabilecek depremler de yaratabilir.
4: Profesör Doktor Şükrü Ersoy 1998 yılında meydana gelen Ceyhan depremine de dikkat çekti.
3: 1998'de Ceyhan depremi meydana geldiğinde tam Çukurova'nın o gevşek, sulu, kötü zemini içerisinde altındaki fayda meydana gelmişti. Ve nitekim çok büyük bir deprem olmamasına rağmen büyük yıkım yaratmıştı. Bu zeminin deprem konusunda ne kadar etkili olabildiği, ne kadar deprem etkisini büyüttüğü konusunda çok önemli bir örnek. Bu bölgede son yüzyıl içerisinde büyük bir deprem yok. Yani Çardak fayı ile Adana arasındaki bölgede bir deprem olursa bu sürpriz bir deprem olmaz. Yani beklenebilecek depremlerden bir tanesi olur.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ne okul sıralarına doyasıya oturabildi, ne de sokaklarda arkadaş.

0: süreyle koşup oynayabildim. Gülüp oynayacağı yaşta, geleceği de çocukluğu da yarım kaldı.
1: Arkadaşlarımla oynuyordum. Bir anda patlama oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. 8 gün sonra uyandım. Ailem yanımdaydı. Onlara neden göremediğimi soruyordum.
0: Henüz 12 yaşındaydı Filistinli İbrahim Ebuşap. Soykırımcı İsrail'in bombardımanından geriye kalan bir patlayıcı onun hayatını kararttı. Vücudunun birçok noktasına saplanan şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Görme yetisini kaybetti.
2: Hayalim oğlum İbrahim'i yeniden eskisi gibi görmek. Okuluna dönsün, normal hayatını yaşasın, eskiden yaptığı gibi camiye gidip Kur'an ezberlesin. Dışarıya çıksın, dünyayı görsün, arkadaşlarıyla yürüsün istiyorum.
0: İsrail'in karanlığa mahkum ettiği Filistinli çocuk eskiden sınıfının en iyilerindendi. Şimdi ise okumak onun yüreğini burkan bir hayal olarak kaldı.
1: Bugün yeni eğitim yılı başladı. Bütün arkadaşlarım okula gidiyor ama ben gidemiyorum. Görme yetimi kaybettim. Yeniden görmek, arkadaşlarımla dışarı çıkmak, okula gitmek, okumak ve kalemi elimle düzgünce tutabilmek istiyorum. Benim de dışarı çıkmaya, okula gitmeye, okumaya hakkım var.
0: İbrahim Ebuşap şimdi günlük ihtiyaçları için annesine bağımlı halde. Gazze'deki imkanlar yetersiz olduğu için tedavi şansı da mümkün değil.
2: Okula gider, dışarı çıkar, işlerini kendi başına hallederdi. İbrahim tuvalete gitmekten, hastaneye gitmeye, su içmekten, yemek yemeye kadar her konuda tamamen bana bağımlı hale geldi. Görme yetisini tamamen kaybettiği için her konuda yanında olmak zorundayım.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Göreceksiniz, Medya İttifakı çok oyun değiştirici bir platform olacak.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı, kuruluşunun üzerinden henüz kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bölgesel güvenlik gündeminin merkezine yerleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Mekke Savunma İttifakı'nda kurumsallaşmaya yönelik adımlar atıldığının altını çizdi. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına değindi.
4: Suudi Arabistan toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz.
0: Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarına yanıt verebiliriz ifadelerini kullandı.
4: Mekke İttifakı üyeleri olarak biz durumu yakından takip ediyoruz. Bir takım konuşmalarımız var, görüşmelerimiz var kamuoyuna yansımayan. Bu noktada hani askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz.
5: Mekke anlaşmaları kapsamında tabii ki bir savunma durumu söz konusu. Hem dünya kamuoyunda hem Suudi Arabistan hem de Pakistan açısından Türkiye'nin meseleye dahli de gündeme gelmiş durumda.
4: Bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider devlet olarak imza attığımız bir konu var.
5: Suudi Arabistan'a özellikle askeri ve istihbarat çerçevesinde destek vereceğini önümüzdeki günlerde görecek olabiliriz. Ancak direkt bir sıcak çatışmaya girilmesi veyahut da Mehmetçiğin bölgeye yollanmasının bu tarz bir öngörünün erken olacağını işin doğrusu düşünüyorum. Eğer bölgeye davet edilirlerse Suudi Arabistan tarafından hiç şüphesiz Türk Silahlı Kuvvetleri de bununla ilgili olarak uluslararası angajman kapsamında gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Öte yandan Husiler ise Türkiye veya Pakistan'ın Yemen'deki çatışmalara doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde karşılık verileceği tehdidinde bulundu.
5: Husilerin bir tehdit dili kullanmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Bunlar çok küçük bir grup. Sonuç itibariyle Türkiye Devleti'nin büyüklüğüne bakarak eğer Türkiye Devleti bir şekilde Mekke anlaşmaları kapsamında gereken şartları karşılayacak olursa da çok kısa sürede biz Yemen'de de işlerin değişeceğini göreceğiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Pembe çiçeklere büründü. Ortaya bu eşsiz manzara çıktı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nde şu günlerde görsel şölen yaşanıyor. Sonbaharla birlikte yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değiştirip pembe tonları alması görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü'nde balık tutanlar ve yüzeydeki sandallarda bölgeye ayrı bir ahenk katıyor.

0: Suyun üzerinde kilometrelerce uzanan renkli çiçekler adeta mevsim geçişini gözler önüne seriyor.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sebep sonuç devam ediyor. Bir yandan BM zirvesini takip ediyoruz. Herhangi bir gelişme olduğunda hemen New York'a bağlanacağız. İrfan Sapmaz bizi orada bekliyor. Ama programın bu bölümünde Avrupa ve Rusya arasındaki savaş senaryolarını konuşacağız. Çünkü gerginlik epey tırmanmış durumda. İngilizler baya baya savaşa hazırlanıyorlar. Fransa çok yakın bir süre içerisinde NATO'yu vuracak. NATO'ya ait bir ülkeyi vuracak Rusya diyor. Kremlin sözcüsü Peskov ise bunlar yalan söylüyorlar gene diyor. Biz bir şey yapmayacağız diyor ama şöyle de bir durum var Cüneyt Hocam. İlk bölümde de size sordum. Savaşı tırmandırmak, gerginliği tırmandırmak belki Avrupa'nın kendini daha dinamik tutmasını sağlıyor. Ama bir yandan da bu Ukrayna krizi aklıma geliyor. 17 gün önce savaştan Ukrayna'daydık. Soruyorduk insanlara ya savaş riski falan yok diyorlardı. ABD uyarıyordu Ruslar vuracak diye. Ruslar gene yapmayacağız diyorlardı. Vurdular Ukrayna'yı ve girdiler.
4: Ama Ukrayna'da Rusya üzerine angaje olmuş durumda. Bırakmıyor ki. İşte dün bitsin itibariyle gene birçok yeri vurdu. Yani dolayısıyla Rusya bir türlü paçasını kurtaramadı Ukrayna'da.
3: Samet de kafamızı karıştırıyor. Şimdi iki tarafta da çok güzel harita var. Ama önce bununla başlayalım bence.
4: Evet.
3: Samet bu harita da çok güzel. Dün akşam, siz böyle alabilir miyim? Lütfen Kemal Hocam, Cüneyt Hocam siz de gelirseniz. Ukrayna... Drone üreten Rusların tesislerini vurdu. 3-4 tane de aşağıya doğru da hem Kafkaslar'da hem Rusya sınırında. Bir yandan da petrol tesislerini de vurdu yine. Yani Ukrayna savaşı tırmandırıyor. Bunu NATO tırmandırıyor diyebiliriz herhalde değil mi? Ukrayna değil herhalde.
5: Benim şöyle bir tezim var. Bakın artık dünyada savunma diye bir konsept kalmadı. NATO'nun hiç yok. O yüzden ilk vuran Avrupa olacak.
3: Öyle mi?
5: Ruslar değil. Çünkü
3: ya zaten bunlar NATO vurmuyor mu hocam şimdi?
5: Tabii. Biraz da o yani. Ama tabii top yüklü bir savaş Avrupa'nın içinde olduğu.
3: Yani ilan edilmemiş bir şey ama.
5: Yani şöyle Ukrayna üzerindeki savaş elbette ki Avrupa hatta İngiltere Almanya ikilisi başı çekiyor bu koalisyonun. İkili Ukrayna üzerinden Rusya'ya saldırı silahları verdikçe hele hele İngiltere'nin verdiği silah sistemlerini bir görseniz yani buraya İngiliz ordusunu yığın Rusya'ya doğru harekat yapın aynı anlama geliyor. Çünkü elindeki o uzun menzilli füzeler, seyir füzeleri, çok ciddi mühimmatların hepsi taarruzi mühimmatlar. Onun için burada Avrupa şunu yapıyor. Diyor ki Rus tehdidini canlı tutalım ve özellikle bakın şu Baltık Cumhuriyetlerinde ve İskandinav ülkelerinde özellikle Finlandiya sınırında ve Letonya, Litvanya, Estonya sınırlarında tahkimata başlamışlar. Bir ülke Estonya galiba yanlış hatırlamıyorsam belli bir saatten sonra gece sokağa çıkmaya sahilen.
3: O seviyeye geçtiler.
5: Tabii. Onlar ciddi hazırlık yapıyorlar. Koruganlar inşa etmeye başlamışlar sınır boylarında. Çok eski düzen aslında bunlar.
3: Gene yani, kareden girecekler diye düşünüyorum.
5: Tabii Rus ordusu öyle yapıyor çünkü. Geleneksel bir ordu olduğu için süratle sınırdan bu böyle yıldırım harekatı tarzında girebiliyorlar. Hala tankları miktar olarak çok yüksek. Hala zırhlı araçları miktarı oldukça yüksek. O minlerle ifade edilecek araç sayıları var. O yüzden karadan girmeyi Ruslar teknik olarak hala kullanıyorlar. Hmm. Onun için adamlar mesela halka geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 72 saat hükümet sivil halka destek veremeyecekmiş gibi hazırlık yapın diye talimat verdi. İngiltere bugün ilan etti. Bunu bir haftaya çıkarttık dedi.
3: Yani, bir hafta baş başa kalacaksınız.
5: Bir hafta
3: kendiniz.
5: Hükümet, ordu size destek olmayacakmış gibi gıda. Ne bileyim belki gaz maskesi bile dağıtmış olabilirler. Ve bu koruganlar artık sivil halkın tünellerde bir hafta hiçbir destek gelmeyecekmiş gibi yaşamaya müsait hale getirmeye çalışıyorlar. Bunlar boş beleş işler değil.
3: Değil mi yani? Bunda?
5: Dolayısıyla özellikle bakın nerede yapıyorlar bunu? Demek ki savaş artık Doğu Avrupa'dan Kuzey Avrupa'ya doğru kayacak gibi gözüküyor. Finlandiya sınırından başlayın. 1000 kilometredir Rus sınırı.
3: Şu yukarıda olacak evet, yani artık.
5: Evet yukarıda kuzeyde.
3: Baltık'ın kenarında olacak. Bu yani doğudan yukarıya doğru.
5: Evet ama Ruslar bunu biliyor. Yani Avrupalılar saldıracak ilk olarak. Başka türlü savunamazsınız zaten Avrupa topraklarını. İkincisi Rusların bir hedef şaşırtması olacağını tahmin ediyoruz. O da şu Ruslar sağ gösterip sol vurabilirler. Sol neresi? Yani Rusya'dan bakarsanız eğer, güneyi kastediyorum, daha çok vurabileceği noktalar özellikle, bakın şurası. Ne var burada? Moldova var. Şurada Transnistria var. Burada zaten bir Rus destekçi grup var hali hazırda. Burada çok karmaşık bir yapı var. Çete, mafya, her şey var.
3: Bütün PKK'lar oraya kaçmış. Uyuşturucu kaçakçıları, yani, PKK'lılar.
5: O da var tabii. Ama zaten buradaki özerk yapı şerit şeklinde, dikkat ederseniz, evet, bakın. O yüzden ne yapması lazım Rusların? Özellikle şu Odessa tarafını mutlaka kapatmaları gerekiyor. Abluka kurmaları lazım şu bölgede. Transnistria üzerinden Moldova'yı vurma ihtimalleri çok yükseldi şu anda. Kuzeyden bekliyor ya herkes şu anda.
3: Polonya mesela falan havaya girmiş durumda,
5: evet,
3: savaş havasında.
5: Evet, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya,
3: ama İsveç. Estonya'da bu, dün şey yaptı, Bülent Bey'e de onu söyledim. Dışişleri Bakan Yardımcıları çok abartıyorlar Rus tehdidini. Bu yüzden Avrupa'da sağ iktidarlar yükseliyor diyor. Yani buna şüpheyle yaklaşanlar da var.
6: Yalnız Estonya'ya, pardon komutanım, Estonya'ya sızmalar bu uzun zamandır devam ediyor. Yani bu yeni bir olay değil.
3: Eyvallah.
6: Sızmalar var. Hava sahasında ihlaller var. Ve orada da bir sınırlarıyla ilgili yapılan anlaşma hala iki tarafta onaylanmadı. Ve sınırlarda problemler var onun. Ya problemli bir bölge orası.
3: Vardı hani, o da Dışişlerin Bakanları.
6: Onun üzerinden böyle bir incelemeler, dördüncü maddeyi falan mesela gündeme getirdiler orada, Estonya. Beşle ilgili burada diyorlar mesela tartışmalar. Ankara diplomatlarla konuştuğumuz zaman bu Estonya olayını tek başına bakmayın. Kaliningrad'la çok bağlantısı var. Çünkü o bölgeyle ilgili uzun vadede sıkıntılar olacak. Olma ihtimali var. Şu anda NATO Finlandiya ve İsveç'i alarak tamamen kıstırdı orada diyorlar Kaliningrad'ı. Bir de bu Trump'ın yaptığı son hamle, Grönland hamlesinden sonra orası çok önemli günlere, gelecek yıllara önemli bir olay olacak orada.
3: Kuzey tehlike
6: o bakımdan riskli diyorlar o bölge için. Evet.
5: Şu var.
3: Cüneyt Hocam. Pardon, geleceğim. Kemal.
4: Şimdi şurada meseleye şimdi Rusya açısından baktığınızda olası bir
3: Hocam, böyle buyurun size.
4: Olası bir savaş senaryosunda Rusya o klasik kendi eski doktrini üzerinden Doğu Avrupa'dan Batı'ya nasıl bakıyor? Şu temas hattı dediğimiz şu an doğal olarak oluşmuş bir hat var burada. Bu hattı güvenlikli bir hatta çevirmek istiyor. Dolayısıyla şu Kaliningrad gerçekten Rusya için çok önemli. Dolayısıyla şu hattan şu Kaliningrad'a bir bağlantı kurma niyetinde. Buna da en yakın Belarus var. Litvanya hemen onun kuzeyinde. Dolayısıyla şu hattan, yani Belarus üzerinden, çünkü en doğal müttefiki, şuraya çıkması gerekiyor. Buna çıkması demek,
3: şurada bir yol var, evet, zaten değil mi?
5: Svalki koridoru,
3: Svalki koridoru, evet, var.
4: Yani şu hattı birleştirdiği zaman Litvanya üzerinden dolayısıyla hem Baltık Denizi ile bağlantısını sağlayacak, hem Rus donanmasıyla olan irtibatı sağlayacak.
3: Hem de bağlantılarını koparacak.
4: Hem de evet, kuzey ile Doğu Avrupa'nın, yani doğal olarak NATO'nun kuzey ile bağlantısını kesmiş olacak. Bu hatta hatırlayın, şu Belarus'ta Ukrayna Savaşı başlamadan önce çok yoğun tatbikat yaptı. 6 ay burada tatbikat yaptı. O tatbikatı ben takip etmiştim o zaman. Buradaki Rus ve Belarus birliklerinin bir kısmı kuzeyde olası bir duruma karşı tatbikatın hedefini şu kuzey Baltık Denizi'ne çevirmişlerdi. Bir kısmı güney Ukrayna üzerinde yaptı tatbikatı. Bir kısmı da kuzey Buz Denizi üzerinden yapmıştı. Yani tatbikatın senaryosu iki maksat üzerinden cereyan etmişti. Dolayısıyla aklında burayı tutuyor. Şimdi Litvanya, Estonya ve Letonya'da niye bu konuda muzdarip? Çünkü bütün dikkatler bunların üzerinde. Avrupa bunları bir basamak olarak görüyor. 40 bin asker yığmıştı oraya. Düzeltiyorum, 40 tabur getirmişti. Bu tabur sayısını NATO artırdı. Kademeli olarak bunları dönem içerisine yaydı. Bütün yükü kim çekiyor? Bu kuzey ülkeleriyle Polonya çekiyor. Dolayısıyla bunların halkı da rahatsız.
5: O askerler de Dede Ağaç'tan gitti oraya.
4: Evet.
5: Taburlar.
4: Yani Avrupa kendi silahlanmasını belli bir oranda tutarken bütün yükü bunlar çekiyor. Tehdidi de ilk etapta bunlar çekecek. Dolayısıyla rahatsız oluyorlar. Bir de
3: yalnız
4: burada
3: hocam bir şey sorayım mı burada? Çok özür dilerim. Şimdi bu Kaliningrad'ı söylüyoruz, Rus toprağı. Evet, oradan Baltıklara çıkıyor diye. Sankt Petersburg'dan
5: oradan da çıkabilir.
3: Yani olmuyor mu orada?
4: Ama o deniz yolu. Yani dolayısıyla tehdidi açık. Yani buradan bir kuvvet aktarımı yaptığı zaman Finlandiya, İsveç üzerinden, yani bir

0: Hem takip hem de vuruş. Ha,
1: yol uzun diyorsunuz zaten.
0: Tabii.
2: Bir de deniz. Ben başka bir şey düşünüyorum burada. Komutanımın katıldığı kuzeyde bir tali bir taarruz beklentisi var. Yani Kaliningrad'ı güvenlikleştirmek ve o bölgeyi özellikle birleştirmek. Ama Balkan hedefi de var Rusya'nın. Balkanlara ulaşmak için de işte benim söylediğim şu güzergah kullanılacak gibi gözüküyor. Özellikle Balkan ne demek? Balkanlar. Bakın Balkanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir üssü var. Çok büyük bir büyükelçiliği var. Aynı eşdeğer büyükelçilik ve üs Sırbistan'da da var. Adı da Niş kentinde. Rusça adını hatırlamıyorum. Niş kentinde bir Rus üs bölgesi var. Askeri üs.
1: Sırbistan'da.
2: Çok yakın Sırbistan'da. Orada büyükelçiliği var. Ve Kosova'da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir üs bölgesi var. Hı-hı. Artı bir de büyükelçiliği var. Peki. Artı bütün istihbaratçıları Rusların komutanım Balkanlarda inanılmaz aktifler. Adım başı Rus casusla karşılaşabilirsiniz.
1: Yani nükleer dışı alternatifler kuzey savaşta ve güney, konuşulacak o zaman.
2: Yani Balkanları boş bırakmayacak Ruslar.
0: O Balkanları da Sırbistan üzerinden tutuyor zaten. Evet. Mesela klasik Rus doktrininde şu vardır. Kuvveti parçalamazlar hiçbir zaman. Kuvveti toplu tutarlar, güçlü tutarlar. Belirledikleri ağırlık merkezi neresiyse bütün kuvveti oraya yönlendirir ve orada vururlar. Mesela bir NATO'nun kuvvet yapılanması ve kuvvet kullanımında farklıdır. Mesela kırmızı mavi doktrini olarak incelersen bu biraz daha farklıdır. Dolayısıyla burada bütün yoğunluğunu muhtemelen Rusya kuzeye vermiş durumda. Mesela hep şu soruyu soruyorlar. 2023'ten beri şu Donetsk ve Luhansk üzerinde niye ilerlemiyor Rusya? Şurayı tuttu şu hattı Harkiv'den Herson'a kadar kapattı burayı. İlerlemiyor mesela. Yani şu hatta işte girdi çıktılar oluyor. Ufak temas hattındaki çatışmalar oluyor. İlerlemiyor mesela. Ne Kiev'e gidiyor, ne Dnieper'e geçiyor, ne Odessa'yı alıyor. Konuştuk mesela bunları. Dolayısıyla kuvvetini burada aslında yeterli görüyor. Evet. Bütün yoğunluğunu kuzeye veriyor olası bir durum karşısında. Bu da şuna yol açıyor. Avrupa evet tetikte. Hem bir taraftan silahlanıyor, bir taraftan da buraya kuvvet aktarımı yapıyor. NATO'yu bu anlamda biraz da daha dinamik ve canlı tutmaya çalışıyor. Ama sonuçta Rusya'nın da işine yarıyor. Mesela burada kritik bir soru var. Bu dronlar nereden kalkıyor mesela? Ukrayna'nın bu Flamingo isimli dronları.
1: Nereden kalkıyor hocam? En yakın
0: yani bu Ukrayna'dan mı kalkıyor? Yoksa Polonya'dan veya daha gerideki bir Avrupa'daki bir ülkeden mi kalkıyor? Mesela bunların ikinci soru şu. Bunların hedeflerini kim veriyor? Ukrayna'ya.
2: Tabii İngilizler veriyor.
0: Yani navigasyon bu bilgilerini kim veriyor?
2: Lojistiği Almanlar yapıyor. Evet. Bu söylediği komutanın söylediği lojistik imkanları Almanlar sağlıyor. İngilizler istihbarat desteği veriyor. Amerikalılar da operatif desteği veriyor.
0: Bunu mesela kim uçuruyor? Yerdeki komuta merkezi kim bunlar?
2: İşte Amerikalılar operatif. İşte. Burada bakın
1: o zaman
2: şu
1: NATO
2: var,
1: zaten vuruyor yani Rusya'yı.
2: Tabii tabii. Evet. NATO'nun resmi desteği var. Ukrayna'ya parasal destek kaç açıkladılar komutanım? 70 milyar euro muydu?
0: Evet 70.
2: 7-8 Temmuz'da.
1: Peki Rusya bunları durdurup bir de Avrupa içine mi girecek? Dün mesela vurduğu yerleri durduramadı.
2: Şöyle.
1: Bir sürü onların Amazon'u diye anılan Rusya'nın her yerinde eş zamanlı şekilde indirdiler adamların şeylerini, fabrikalarını, şunları bunlarını. Yani şimdi bakın, Rusya bunları durduramıyor.
2: Öyle savaşta öyle pat küt olmaz. Şöyle nerelere vurduğuna bakın, hedeflerine bakın. Ya şimdi şu bombaların, yani şu şeylerin fiyatları çok düşük fiyatlar değil. Attıkları füzeler çok yüksek maliyetli. Uçuş maliyetleri var. Bu harekatın bir maliyeti var. Boşu boşuna para harcar mı insanlar, ülkeler? Şimdi burada Ukrayna'da şunu yapıyorlar artık. Son 5-6 aydır yol vuruyor adam. Karayolunu vuruyor. Köprüyü vuruyor. Tren yolunu vuruyor. Lojistik merkezi vuruyor. Artı rafineri vuruyor. Ve fabrikaları vuruyor Ruslar şu anda. Bu ne demektir biliyor musunuz? İhtiyat takviyesini engellemeye çalışıyor. Olası bir gelecekteki savaşta. Aynı şeyi Ukrayna'da yapıyor. İşte yakıtı vuruyor. Rafinerileri vuruyor Rusya'da.
1: Drone testleri, drone vuruyor, fabrikalarını vuruyor.
2: Fabrikaları vuruyor. Yani bu şu demektir. Olası bir topyekün Rus saldırısı olduğunda ya da tam tersi Avrupa saldırısı olduğunda NATO bunu tek başına yapmaz. Çünkü NATO'nun konseptinde önce bir saldırı gerekiyor. Durduk yere biz müdahale edin diyemiyor. Ama Avrupa NATO dışında bir grupla İngiltere'nin başını çektiği bir grupla saldırı yapabilir. Yapıldığında büyük bir saldırı karşılıklı yollar, köprüler, evet, geçiş noktaları tıkanmış olacak. Fabrikalar işlevsiz hale gelmiş olacak ve takviye ihtiyat imkanı kalmayacak.

0: Gördüğümüz şu, NATO'nun bir vekil gücü var Murat, Ukrayna üzerinden vuruyor. Ben şey yapmayayım, aynı Husiler gibi İran, Husiler üzerinden vuruyor sağa sola. Ama Rusya'nın Avrupa'yı vuracak öyle bir vekil gücü falan yok. Yok. Rusya vurursa da savaş gerekçesi. Doğru. Yani bence, çekmek istiyorlar anlaşılan.
1: Bence niyeti de yok
2: Rusya'nın. Ama şöyle, şunu göz ardı etmeyelim. Yani mesela Rusya'nın Ukrayna saldırısı varoluşsal bir tehdit miydi gerçekten Ukrayna kendisi açısından? Hayır, öyle değildi. Şöyle düşünüyordu yani, Karadeniz'e açılabileceği tek bir şey vardı ki pek çok savaş zaten tarihte Kırım sebebiyle çıkmıştır. Yani Azak Denizi ve Kırım eğer elinde olursa o zaman Karadeniz'de varlık gösterebilecekti. Ukrayna'nın Batı bloğunun bir parçası haline gelmesi bütün bu anlamda sadece Kuzey Kafkasya'nın sınırlarındaki yani limanları kullanabilecek hale geliyordu ki Rusya oraya sıkışacaktı. Bunu bir varoluşsal tehdit olarak algıladı Rusya ve Çeçenistan'da, Dağıstan'da yaptığı gibi çok hızlı bir operasyonla alabileceğini düşündü. Ve bu açıkçası Batı'nın oyununa geldiğini düşünüyorum ben.
0: Öyle mi?
2: Gerçekten de bir vekil güç oldu. Şimdi mesela komutanlarımız diyor ki bu şeyler nereden idare ediliyor? Artık Ukrayna savaşı sayesinde, cephesi sayesinde Batı bir vekil güce sahip olmuş oldu ve bu saatten sonra o vekil gücü sonuna kadar kullanacak. Rusya'nın içlerine kadar gidiyorsunuz, vuruyorsunuz. İngiltere kalkıp Moskova'yı vurabilir miydi? Vuramazdı. Ama şu anda bir savaş var ve Ukrayna artık ordusu var mı yok mu, bunun hiçbir ehemmiyeti yok. İngiltere Ukrayna adına gidiyor ve Moskova'ya vuruyor. Evet. Bu çok net. Peki bu durum yani Rusya açısından öngörülemiyor muydu? Bence öngöremedi. Çok hızlı bir operasyonla bunu halledebileceğini düşündü. Fakat karşısındaki güç aslında o 2. Dünya Savaşı'ndan beri var olan, o savaşı devam ettirmek niyetinde olan bir Batı'ymış. Bunu fark edemedi. Çünkü diğer bölgeleri işgal ettiğinde Batı'nın aslında bir müdahalesi yoktu. Yani biraz önce Kuzey Kafkasya'yı işgal ettiğinde 90'lı yıllar, bu söylediğimiz şeylerin hepsi Sovyetlerin yıkılmasından sonraki hadise olduğu için söylüyorum, yakın tarih olduğu için söylüyorum. Oraları işgal ettiğinde Batı hiçbir şekilde tepki göstermedi. Yani Rusya'nın Hazar Denizi'ni bütünüyle kontrol altına alması karşısında bir şey yapmadı. Halbuki orası bir petrol denizidir. Yapmadı. Azerbaycan'ın bütün petrolü oradan çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Dağıstan, Çeçenistan'ın bütün petrolü orada. Peki nasıl oldu bu? Bence açıkçası Rusya'yı tuzağa çektiler. Tuzağa çektiler ve Rusya artık geri de adım atamıyor, çıkamıyordu. Çünkü eğer buradan çekilirse gerçekten Karadeniz'deki tüm varlığını yitirmiş olacak.
3: Şimdi bir ek yapabilir miyim? Tabii. Komutanlarım Murat da aynı şekilde açtılar. Ayın 1'inde Şanghay'da bir toplantı yapıldı. Çok zirve. Bu zirvede Putin hem Cumhurbaşkanımızla konuştu bu meseleyi, hem de Çin lideriyle orada yaptıkları değerlendirme. Ve Putin bu açıklamadan 2 gün sonra döndüğü anda çok enteresan bir açıklama yaptı. Burada dedi bir anlaşma olabilir. Ve bu anlaşmayı dedi masaya oturursak biz bir çözeriz bunu. Bunu çözeriz dediği dakikadan sonra bir baktık Amerika Başkanı Trump Witkoff ve Kushner'i Putin'e gönderdi. Ve önemli görüşmeler yaptılar. Ve burada da belli bir noktaya kadar gelmişler. Yani bunu donduralım, bir tampon bölge yapalım. Yani bunu bırakalım, bir anlaşmaya gerek yok. Ateşkesi sağlayalım, uzun yıllar devam edebilir dünyada diye bir mekanizmayı getirmek istediler. Ve ardından Putin'le Trump görüştü.
0: Evet.
3: Şimdi buradaki gördüğümüz olay şu. Putin yaydı bunu, yaymak istiyordu. Neden yaydı sıkıntıyı? Hatta görüyorsunuz ayın 14'ünde, Eylül'de bir treni bombaladığı zaman Boris Johnson'u falan 3 dakika, 5 dakika arayla kaçırdılar. Yani bu mesajlar bunlar. Rusya aslında Ukrayna Savaşı ile ilgili bu ateşkesin yapılmasını istiyor. Trump da bunu istiyor.
0: Ama diyorsun ki Avrupa istemiyor. Şunu
3: istemiyor. İngiltere istemiyor. İngiltere'de bir başbakan geldi. Bukam. Şahin.
0: Adını bile bilmiyoruz.
3: Adam öyle bir adam ki. Ne yaptı biliyor musunuz açıklaması? Dedi bizim verdiğimiz büyük füzeleri, uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanabilir dedi. İkincisi Estonya'ya dedi bu füzeleri de kuralım. Estonya'ya da yerleştirelim. Evet. Bunun üzerine açıklama yaptı Rusya. Sakın dedi bunu yapma. Benim burnumun dibime nükleer silahları, taktik silahları, stratejik silahları getirmeyin. Yani tırmandırdılar. Bunu nereden anlıyoruz? Ki son cümlemi orada söyleyeyim. Ankara'da yapılan NATO zirvede sadece bu yıl değil, gelecek yılda 80 milyar euro ayrıldı buraya
0: zaten
3: yardım için.
0: Savaş içe planlanmış diyorsun.
3: Savaş, gelecek yılın bile parası hazır. O nedenle bunu devam ettiren bir İngiltere'nin devam ettirmesine çok dikkatli bakalım. Bunun için yapıyor.

0: Benim yaptığım Ankara'daki temaslarda diyorlar ki Amerika'nın boşluğunu ben doldurur muyum diye İngilizler devreye girdi. Fransızlarla beraber tahrik ediyor. Bunu uzatmaya çalışıyorlar. Putin de bitirmek istiyor. Trump da bitirmek istiyor. Yani şu anda öyle bir noktaya geldi ki iş. Hangi hamle bundan sonra yapılabilir? Estonya. Buna bir ek daha yapayım, belki tartışma gündemine gelebilir. Ondan başka bir sıkıntı var diyorlar. Odessa. Odessa bağlantılı Moldova. Transnistria'da Rus hakimiyeti var. Öyle bir kritik yer ki.
1: Kemal hocam
0: oradan
1: anlattı.
0: Tabii ya. Hocamın anlattığı, komutanın da söylediği gibi. Yani sadece yukarıya değil, Karadeniz'de bakalım. O bakımdan Türkiye diyor ki aman Karadeniz, Karadeniz halledelim, halledelim diye çok büyük bir çaba içinde Türkiye şu anda mekik diplomasisini sürdürüyor.
2: Evet. Rusların iki tane düşmanı var. Bunlardan bir tanesi zaman. O kadar kritik ki.
3: Samet, bir Avrupa'yı da kapsayan
2: zaman
3: haritaya bir alabilir miyiz?
2: Zaman uzadıkça Rusların taktik etkinliği azalıyor. Evet. Onun için Yıldırım Harekatı'nda taktik olarak Sovyet düzeninden kalan sistem, çivi taktiği kullanır onlar. Komutanım da bilecekler de çivi taktiği.
1: Ne demek çivi taktiği?
2: Tümenler şeklinde tertiplenirler. Yani bir karar harekatını yaparken bunu kullanıyorlar. Bir tümeni yaklaşık işte diyelim 30 bin kişilik bir tümeni cepheye sürerler. Bir yere kadar götürürler. Arkadan zinde bir tümeni o tümenin içinden geçirip harekata devam ettirirler. O durur arkadan 3. 4. 5. dalgalarla şöyle akar gider. Ama şimdi tabii bakın şu gerçeği unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri Irak Harbi'nde, Afganistan Harbi'nde, Irak'a iki defa yaptığı körfez harekatlarında hep başat roldeydi. Ne İngiltere, ne Fransa, ne İtalya, ne Almanya, hiçbiri lokomotif değildi. Yani liderlik edecek konuda değildi. Şimdi Avrupa'dan Amerika çekileceğim filan dediği andan itibaren Avrupalılar tek başlarına Ruslara karşı bir harekat yapmak ve Rus taarruzunu durdurmak kapasiteye haiz değil.
3: Hocam,
2: onun için Ruslar bunu görüyor.
3: Bana çok zor geliyor. Almanya'da işte diyorlar havalimanlarında dronlar uçuyormuş bir iki tane falan. İngilizler de diyorlar ki bir hafta devletiniz sizin yanınızda olmayacak, hazırlanın falan. Yani bu Rusya kalkacak İngiltere'yi ne yapacak
2: değil,
3: ben anlamıyorum ki. Ama atom bombası atacak
2: hayır,
3: deseler
2: bak, az önce
3: söyledik o bambaşka ya. Bir tehdit. Bana hakikaten
4: ama bu
3: yani...
4: şimdi bak söylediğin şey doğru. Peki bu tehdit Trump, şu anda Trump var ve Trump nasıl gelmişti iktidara? Biz ABD askerlerini çekeceğiz, savunma harcamalarını azaltacağız. Öyle boş beleşe kimseye para da vermeyeceğiz. Ukrayna Savaşı'na da para yatırmayacağız. Bütün elimizdeki imkanları kendi ülkemizde harcayacağız. Halkımız değil mi? Bütün bu iç politikaya dönük mesajlar üzerine Trump iktidara
2: önce
4: gelmişti.
2: Amerika değil mi?
4: Başarabildi mi? Başaramadı. Yani pek çok savaşın bitirilmesi için gayret etti mi? Gerçekten gayret etti. Peki şu anda petrol, biraz önce konuştuk. Dizel fiyatları almış başını gidiyor. Enflasyon artmış durumda. Trump belli ki yeni gelecek seçimlerde mağlup olacak gibi görünüyor. Ya demokratların iktidarında ne olacak peki bu savaş?
3: Demokratlar savaş istiyorlar.
4: Çok daha çok daha korkunç bir şey olabilir. Şu anda biz mesela Ukrayna Savaşı'nda hem Rus hem Ukrayna cephesinde askeri kayıpların çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ama sivil kayıplar çok düşük. Savaşın başından beri bu kadar büyük şiddetli çatışma olmasına rağmen sivil kayıp az. Peki o zaman Avrupa Savaşı nereye kaydırabilir? Neresi kaydırabilir ve Rusya açısından da kaydırıldığında, savaş kaydırıldığında daha az insan kaybı, kendisinin canını daha az acıtacak yer neresi olabilir? Balkanlar olabilir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü sorun bitmedi. Bakın Ratko Mladic öldü. Tören adam insanlığa yaptı. Karşı suç işlemişti. Sırbistan'da, ki Sırbistan biraz önce söyledim, Rusya'nın Balkanlardaki en büyük askeri üssünün yığınağının olduğu yer.
2: Vekildir.
4: Orada vekil yani. Orada inanılmaz bir devlet töreniyle kaldırıldı. Peşinden Kosova'nın devlet başkanı, ilk cumhurbaşkanı ve UÇK'nın lideri olan Haşim Taçi 25 yıl hapse mahkum edildi. Yani bir taraftan bu Batılılar buradaki bizim yani Arnavutları cezalandırıyorlar. Sırplara karşı savaşan Arnavutları cezalandırıyor. Diğer taraftan Sırplar kendi insanlığa karşı suç işlemiş olan adamlarını devlet töreniyle gömüyorlar. Bu yani, gerilimin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Orada peki tekrardan Bosna Hersek'te olduğu gibi savaş patlak verirse, ki verme ihtimali çok yüksek. O zaman insan kayıpları nereden gidecek? Bizden Rusya, gidecek. Evet. Sırplardan gidecek. Kırbatlardan
2: biraz
4: gidecek.
2: Biraz önce onu
4: söylemeye çalıştık. Ne Rusya ölecek, ne Rusya adam kaybedecek, ne Avrupalılar adam kaybedecek. Ukrayna'da olmayan bir şey olacak. Balkanlardaki halklar kaybedecekler. Rusya da
3: başkaları ölecek.
4: Evet, başkaları
3: bak, yani
4: ölecek.
3: Bu kadar yalan söyleyebilir mi bu adamlar? İngiltere Genelkurmay Başkanı. 30

0: 5 yıllık kariyerimin de böylesini görmedim diyor. Yani tehlikeli bir dönem şey diyor. Yani bir ülkenin, İngiltere gibi bir ülkenin Genelkurmay Başkanı bu adam. Ama yani 19, ağzından çıkan söz.
1: 1945'ten bu yana Avrupa bir savaş ortamını hissetmedi. Bütün varlığını çalışma hayatına verdi. Evet. Rahat bir ortam var. İlk kez bir Avrupalı bir savaşı bekler hale geldi.
0: Şok oldukları için mi böyle şeyler söylüyorlar?
1: Tabii o siyasetçiler de bunu biraz daha şu sıcak gündem üzerinden daha da şeyi artırıyorlar.
0: Konuşmaya devam. Bakın İngiliz işte ordusu da uyarıyor. Siz az önce söylediniz, en tehlikeli dönemdeyiz. Britanya'ya yönelik riskler ve tehditler soğuk savaştan bu yana hiç olmadığı kadar büyük hale geldi. Rusya'nın siber saldırılarından bahsediliyor. Demin söylediğim gibi işte İngiliz toplumunda bunlar olabilir diyor. Elektrik, su, iletişim, gıda tedariğinde yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olun diyor. Şu Danimarka Savunma Bakanı'nın bir sesi vardı. Samet, bir onu da bir dinleyelim. İngilizler böyle söylüyor. Danimarka Savunma Bakanı da vakit daralıyor diyor. Bir dinleyelim.
2: This of essence, we have to prepare for the worst outcomes. The current security situation leaves us no choice. We have to act. We have to plan. And we have to do so together. Together.
0: Bu gece savaşabiliriz diyor. Yani adamlar öyle ama böyle değil hocam.
1: Ya bunlar da kaçıncı planı yapıyor? Bir türlü çıkartamadık. Yani şeyden beri Avrupa Güvenlik Savunma Kimliğini kurduklarından beri, 1993'ten beri Avrupa sürekli bir güvenlik mimarisi kuruyor. Ve o mimariye uygun da NATO'ya tabi havale ettiler çoğu şeyi.
3: Işte,
1: kuramadılar tabi. Şimdi yine aynı şeyi. Yani buradaki Avrupalı, ya gerçekten bunlara inanmaması lazım aslında. Yani bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir Alman sürekli Rusya'ya bir tehdit olarak koyuyor. Silahlanmayı artırıyor. Hepsi anayasa değişikliğini yapıyor. Bütçelerini ayrı bir yapıya çeviriyorlar. Hmm. Askeri yükümlülüklerini değiştiriyorlar.
0: Bunların yoksa halk şey diyecek.
1: Gönüllülük esasına dayalı.
0: Yoksa halk şey diyecek değil mi? Ne oluyor kardeşim, bak sosyal harcamalar, emeklilik memeklilik, Ruslar geliyor, Ruslar geliyor deyince, yani 40 kere deli dersen bir insana deli olur diyorlar ya. Onun gibi Rusya'da şey yapıyor. Tamam işte falan, o da o havaya girmiş ama öyle bir hali de yok.
3: Psikolojide ona inanamama hastalığı diyorlar.
0: İnanamama hastalığı.
3: İnanamama hastalığı.
1: Bak yani, bir şey söyleyeyim size.
3: Komutanım gerçekten
1: bir savaşın,
0: çok deneyimlisin.
1: Bir savaşın bir ülkede çıkma ihtimalini en yüksek noktaya getiren şey nedir? Topyekün hazırlıktır.
0: Bu hazırlanırsanız savaşırsınız diyorsunuz.
1: Evet. Danimarka'da böyle bir hazırlık yok. Şimdi bütün Avrupa'nın devletlerine ayrı ayrı bakıyoruz. Net durumdalar. Sürekli pompalıyorlar Rus tehdittir diye. Ama baktığınız zaman gündelik hayatta devam ediyor. Askeri alma yükümlülükleri değişti mi? Hayır, hala duruyor. Bir 850 milyar euroluk bir SAFE projesi açtılar. Oradan 150 milyarı bu kuzey ülkelerine dağıttılar, kenara çekildiler. O da duruyor. Onun dışında ekipman, teçhizat olarak ne durumdasınız? Hala mesela tank üretimi konusunda Almanya başat ama Fransa ile ikilik yaşıyor. Savaş uçağı konusunda tam bir birliktelik yok. Eurofighter var. Onun mesela üretimi artmış durumda değil. Tankların üretimi artmış durumda değil. Bunlarına uygun birlik yapılanmasına geçilmiş değil.
3: İki tane fotoğraf söyleyeyim komutanım. Yani,
0: bu çok önemli ama savaşı hazırlanırsanız savaşırsınız. Tespiti yani bunu çok önemli bir
1: olmuyor.
0: Tespit.
1: Sığınaklara yani girelim. Artık hani terlik değil. Bundan sonra bot giyeceğiz falan.
0: Evet, o resim de vardı Samet, onu versene. Şey, iki propaganda fotoğraf da acayip bir seviyeye gelmiş durumda. Bir o parmak arası terlikle gezen tipler artık vardı değil mi o fotoğraf arkadaşlar? Ha şunu diyorsunuz hocam.
1: Yani tamam, sen vatandaşını psikolojik
0: BBC'deki
1: olarak savaşa hazırlıyorsun ama sen siyasi olarak savaşa hazır değilsin ki. Yani
3: asker olarak hazır değil.
1: Savaşa hazır değilsin.
3: Ama şöyle iki fotoğraf söyleyeyim. Fotoğrafların biri 1913 İngiltere'de golf oynuyorlar, kriket falan oynuyorlar. Şık giyimli adamlar, kadınlar. Bir de Beyrut'ta Atabey bir fotoğraf vermişti bize. Programda hatırlar mısınız? Herkes işte limonata içiyor sahilde Beyrut'ta.
0: Savaştan hemen önce.
3: Hemen önce. Ve soruyor da Atabey, hatırlıyor musunuz oradaki yaşayan insanlara? Yok yani, savaştan haberleri yok. Birkaç gün içinde Beyrut'u yaktılar.
0: Her şey değişebilir.
3: Yaktılar. Yani 1913 çağrıya bir sene sonra savaş çıkacak. Yani Arşidük öldürülecek şeyde, Bosna Hersek'te, Saraybosna'da. Bir sene sonra o kriket oynayanların hepsi tünellere sığındı ve kaçtılar. Çünkü hepsi lordtu.

0: içerisinde kullanılmak zorunda. Ya yoksa savaş nerede kullanacaksınız elbette, o da ayrı konu, ama bir ömrü olan silah sistemlerini siz durduk yere milyarlarca euroya almazsınız.
1: Ve ya korkunç bir şey söylüyor ama, değil mi? Bombalar var, bozulacak yani. Ne daha, korkunç
2: bak,
1: bir şey.
2: Almanya'yı ve Japonya'yı silahlanma konusunda daha serbest bırakmamışlar ki.
1: Yani bir, hala o sınırlama
2: tabii
1: sürüyor.
2: Tabii bir ordu teşkilatlanmasını Almanya kendi başına geçebilecek durumda değil daha.
0: Ama şeyde de öyleydi komutanım ya. 1 ve 2'nin öncesinde de öyleydi. Kısıtlar vardı.
2: Savaş, 2. Dünya Savaşı sonrası diyorum.
0: Yaparlar Almanlar. Ben onu diyorum. Yani para ayırıp yaparlar.
1: Hemen hazırlanır. Ama bana çok korkunç geliyor. Murat'ın da sizin söylediklerinizi birleştirince, yani hazırlanıyor, bombalar var, bozulacak ve ölenlerin işte yine kendileri olmayacağı gerçeği. Yani bu tarafta işte Balkanlardan bahsediyorsunuz, Doğu Avrupa'dan bahsediyorsunuz.
3: ABD mühimmatları stoklarındaki şeylerin son kullanma tarihleri geçmek üzere olduğu için Afganistan'da bütün hepsini boşa harcadı. Dağlara, taşlara, dağ her yere. Dedi ki nasıl olsa ölenin bir önemi yok.
1: Tabii ne korkunç yani şeyler
3: insan,
1: anlatıyor.
3: İnsan, bir milyon yani şey için söylüyorum. Orada. Kimin öldüğünün önemi varsa eğer bunlar için, o zaman o savaş orada çıkmaz. Nerede çıkar? Önemsiz olduğunu düşündüğü yerlerde çıkar. İşte Afganistan, Irak örneğidir. Balkanlar örneğidir. O açıdan savaşın çıkma ihtimali var mı? Var. Peki nerede çıkacak? İkisinin de, iki tarafında, Rusya'nın da Batı'nın da çok da önemsemediği, insan kayıplarının önemsenmediği yerlerde çıkacak.
2: Kesinlikle öyle.
1: Bizim coğrafya.
4: Şimdi burada çok önemli bir gelişme var bu olayla ilgili. Bu biraz önce bahsettiğimiz İngiliz Başbakanı Buchan ilk ziyaret ettiği, 20 Temmuz'da başbakan oldu. İlk ziyaret ettiği yer Ukrayna.
1: Evet.
4: Ukrayna'da yaptığı iki açıklama var. Bir tanesi dedi ki, İşte bahsettik, füzelerle ilgili kullanabilir imkanı verdikten sonra sizin yaptığınız bu mücadele Nazi Almanya'sına karşı yapılan mücadeleyle benzeterek eş değer dedi. Daha kıymetlidir dedi.
0: Sayın hocam çok
1: hemen Nazi'nin çok, yerine bu, koydu yani Putin.
0: Hemen ya, şey diyor, hemen bir çok özür dilerim. Oradaki İngilizler o mühimmatı kullanabilirsin diye vermedi. Kullanacaksın diye verdi.
4: Şimdi bütün bu gelişmeler,
0: onu attırmak için verdiler.
4: Gelişmeler olduktan sonra ilk açıklamayı BBC'den önce Chatham House, yani bu 300 yıl dünyayı yöneten o gizli İngiliz imparatorluğunun beyin takımı Chatham House'dan bir adam bir açıklama yaptı. Dedi ki bu adam, burada dedi, Ukrayna ile ilgili uzun vadeli plan yapmamız lazım ve acil durum güncellemesi yapalım dedi. Ya bu savaş 4 yıldır devam ediyor. Niçin şimdi yapıyorsunuz?
1: Senin dediğin gibi işte bir sene
4: bunu da aldılar, acil durum güncellemesinde. Evet. Neymiş efendim? Rusya bunlara siber saldırı yapacakmış. Siber saldırıda da emtia sıkıntıları olacakmış. Gıda sıkıntıları olacak. Enerji altyapılarını perişan olacakmış. Onun için gıda stokları yapalım. Ve onun üzerinde Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanı bu açıklamayı ve BBC'de bu yayınla psikolojik harekatı başlattı. Bunları planlı bir şekilde, inanın İngilizleri tanıdığımız için, 100 yıllar önceden bildiğimiz için Orta Doğu'da başımızı nasıl belaya soktuklarını yine aynı şekilde o hafıza çıkmış kılıyor karşımıza.
1: Lent abi bunu BBC yapıyor. Sen aramızdaki en deneyimli evet. gazetecisin. Yani barış gazeteciliği, bunların işte konferanslarını dinledik, bilmem nelerini dinledik. Bunlar sahtekar ya, böyle demek zorundayız. Yani az önce İrfan Amerika Birleşik Devletleri'nden aktarıyor, Trump CNN'e bunu yapıyor diye, ama yani ne yapılsa azdır. Bakın bir de öyle bir inandırıcı ki bu makaleleri okuduğunuzda, savaşın kitabı yeniden yazılıyor, psikolojik olarak hazır mıyız? Bir de hani o steril dili kullanarak savaşın altyapısı hazırlanıyor.
3: Aslında gazeteciliğin en nesnel dilini kullanmakla övünen BBC.
1: Evet.
4: Yani BBC,
1: bunlardan
4: yani BBC dediğiniz zaman derin İngiltere'nin, yani o bildiğimiz İngiltere'nin bir hafızası var. İngiltere'yi çok kişi hor görüyor. Ya bugün İngiltere öyle bir Orta Doğu'da Brexit'ten sonra bir hareket yapmaya başladı ki kendilerinin imparatorluk kodlarını canlandırmaya kalktılar. Yani bu gelişmeleri İngiltere'ye yabana atmayalım. Beyin takımı olarak da İngiliz, Anglo-Sakson üzerinden de etkisi vardır. Beyin adamları çalışıyor. Evet. Bir özellikleri daha var. Bu çok önemli. Milletler topluluğu var. Kanada'dan Avustralya'ya kadar. Ne kadar olsa sallantı da olsa bile bu İngiliz İmparatorluğu'nun kodlarını canlandırırken çok dikkat etmekte çok yarar var.
1: Samet bir haritayı alalım. Kafkaslardan ziyade Balkanlar karışacak ve
0: çok önemli bir yer.
1: O noktada yine bir şey
0: şöyle
1: olması
0: bir
1: bekleniyor.
0: Ek yapayım ben, müsaade ederseniz.
1: Tabii hocam. Şu coğrafyada yine bir şey bekleniyor.
0: Şimdi bakın yani. Burada Sırbistan NATO üyesi değil. Avrupa evet. Birliği üyesi de değil. Bosna Avrupa Birliği üyesi değil, şey de değil, NATO üyesi de değil. Karadağ, Karadağ

0: şu tabi. Dolayısıyla Karadağ NATO üyesi, Kuzey Makedonya yine NATO üyesi, Arnavutluk NATO üyesi. Bakın Kosova NATO üyesi değil. Demek ki bakın şu coğrafya, şöyle kalemle gösterdiğim coğrafya, eski Hırvatistan'ın bir parçası bunlar. Şu coğrafya Orta Balkanlar, şu kısım Güney Balkanlar, şu taraf Batı Balkanlar. Şimdi dolayısıyla Orta Balkanlar'da herhangi bir Rus harekatı ne NATO'ya yapılmıştır ne AB'ye yapılmıştır. Dolayısıyla Kosova'nın, Bosna Hersek'in NATO'ya girmesi, durdurulması gerekiyor Ruslara göre. Ve almıyor NATO şu anda ikisini de. Kosova'yı da almıyor, bekletiyor. Şu bölgede Bosna Hersek, Karadağ var zaten, düzelteyim. Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan almazlar. Şu iki ülkeyi bence derhal NATO'ya almaları lazım.
1: Yani, neden almıyorlar?
0: Ya koşulları var diye, işte 8 basamaklı, 7 basamaklı bir konsept
2: var. Numara olduğunu biliyoruz onun yani. Hani bizi almadılar abi.
1: Bundan vazgeçtik, Ukrayna'yı almadılar.
2: Ukrayna'yı almadı.
0: Gürcistan almadılar.
1: Bu yana.
2: Yani, şurası yani işlerine gelmez mi Kemal Hocam? Şuradaki bir gerginlik, Ege'deki, Mege'deki, onların istedikleri işlerine gelecek bir şey değil yani bu büyük.
0: Ruslar açısından mı diyorsunuz?
2: Yok yok, İngilizler, Avrupalılar açısından. Bu savaşı çıkartmak isteyen kimlerse işte.
0: Evet evet.
2: Müstakil mi diyeceğiz? İsrail, Miami küreselciler mi?
0: İsrail'in işine gelir bir kere. Net
2: o İsrail'in işine gelir.
0: İşine gelir. Evet, şu Adalar Denizi'nde Yunanistan Türkiye gerginliği, hatta sıcak çatışma, İsrail'in tam da istediği şey, cephe açmak ister. Bunu şu anda İngilizler istemiyorlar.
2: İngilizler istemiyor.
0: İstemiyorlar. Böyle. Kesinlikle Güney Balkanlar'da.
2: Dikkatler oraya gitmesin diye.
0: Evet. Onu istemiyorlar çünkü Türkiye işin içerisinde. Türkiye'siz Ruslara karşı bir şey yapmak mümkün değil. Onun için şu Avrupa'daki güvenlik mübarisi, komutanım dediği güvenlik mübarisinde Türkiye'yi hep dışladılar. NATO üyesi şeklinde kaldı Türkiye. Ama yeni bir mimari çiziliyor. Türkiye'siz yapamaz.
2: Yani bu az önce bahsettiğiniz senaryolar, Rusları olası bir savaşın içine çekmek, Türkiye'siz olmayacak diyorsunuz. Böyle düşünüyorlar diyorsunuz.
1: İlk savaşta Türkiye'yi kullanacaklardı. Mesela Avrupa ordusunun yerine Türkiye bize ordusunu versin diye bir dönem konuştular ya.
3: 2023 seçimleri öncesinde muhalefet
2: açık söyledi. Cephe açacağız dedi. Tabii. Bence şimdi Cumhurbaşkanı en
3: büyük kürsüsü bu. Ukrayna Rusya savaşının, Ukrayna Batı Rusya savaşının ideolojik temeli var mı? Dinsel temeli var mı? Yok.
1: Yok.
3: Bir savaşta ideolojik ya da dinsel bir temel olmak zorunda savaşı sürdürülebilmesi için, kitlelerin
2: ikna edilmesi için,
3: motive edilebilmesi için. Balkanlarda çıkacak bir savaşın kesinlikle dinsel ve ideolojik temeli
2: etnik
3: var
2: temelleri
3: ve
2: olur.
3: Bütün kitleleri, Allah muhafaza, yani Balkanlar tekrar patlak verdiğinde Türkiye'nin kayıtsız kalma ihtimali
2: mümkün
3: var mı?
2: Değil, doğru söylüyorsun. Değil.
3: İslam dünyasının kayıtsız kalma ihtimali yok. Kimsenin kayıtsız kalma
2: bir
3: ihtimali
2: yok. Bir daha Bosna böyle olmaz yani. Evet. Tırnak içinde söylüyorum, evet, oradaki herhangi bir şey. Yani o dönem çaresizdi.
0: Bunun çıkacağı yer
3: ama orada bir şey devam ediyor.
2: Evet.
3: Yani siz insanlığa karşı suç işlediği için cezaevinde ölmüş adamı devlet töreniyle kaldırırsanız ben hala sizinle savaşmaya kararlıyım, vazgeçmedim demektir bu. Kim peki bunu, yani Rus Sırp niye bunu söylüyor?
2: Çünkü aymazlık da devam ediyor. Bosna'da evet. Da Türk şeyli Müslümanlar bölünmüşler.
3: Evet,
2: bölünmüşler. Partileri bölünmüş. Yani evet. Aymazlık da yerinde, aymazlık düşmanlık da yerinde.
1: Hayır, hala gene söylüyor. Kosova ve Karabağ benimdir diyor hala.
3: Evet.
2: Evet. Onu, çok önemli bir nokta.
0: Kosova
2: bu boyutuyla konuşulmuyor bu işler.
0: Kosova çok kritik bir yer. Hep biz gözümüzü yukarı kuzeye veriyoruz. Çok da haklıyız. Kaliningrad üzerine analizler çok doğru. Ama neden adam durduk yere NATO gibi bir bloğu doğrudan kafa atsın ki? Şu toprakları bir doğru şekilde kontrol ettiği andan itibaren güney de çözülecek. Yunanistan çok yatkın bu işe. Şimdi burada hallettikten sonra bir takım şeyleri, o zaman rahatlıkla Belarus üzerinden Svalki'yi de açar, Ukrayna üzerinden Moldova'ya da el atar. Bu tabii fiziki işgaller şeklinde olmayabilir. Ama bakın burada temel hat, vektör ta kuzeyden başlar, Ukrayna üzerinden şu hat, Romanya belki dışarıda kalsa olabilir. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve şu Batı Balkanlar coğrafyası, Slovenya dahil, hepsi eski Varşova Pakt üyesi. Bunlar hafızalarda, arşivde duruyor. Onun için buradaki şekillendirme, Macaristan da dahil. Macaristan da dahil biliyorsunuz. En kanlı savaşta 58'de orada oldu. Bu coğrafyayı mutlaka Ruslar göz ardı edemezler. Buradan ne yapıyorlar? Bakın Adriyatik üzerinden Adalar Denizi ve Akdeniz'e ulaşım sağlayabiliyorlar. Çünkü Hürmüz karışık. Oradan çıkıyorlar da Arap Denizi'ne. Karadeniz zaten Ukrayna'yı işgal ve ilhak ettiler. Büyük bir kısmını kontrol edebiliyorlar. Güneyde Türkiye var. bir Odessa kaldı. Dolayısıyla şu güzergahtan, Balkan güzergahından çok rahatlıkla Akdeniz'e ulaşabiliyorlar. Bir de şu var.
2: Biz hep sıcak deniz deyince Akdeniz'in bizim kısmı aklımıza geliyor. Dediğin doğru yani. Değil mi hocam? Her taraf Akdeniz abi.
0: Tabii, Cebelitarık'a kadar.
2: Ve şu bölgesi de en tehlikeli.

0: Eli noktası yani biraz kırılgan. Da 300 devletlerin olduğu.
1: Şimdi savaşta şey bölgeleri ikiye ayırıyoruz biz. Üç hatta çok istikrarlı yerler, donmuş bölgeler, frozen dediğimiz. Bir de çözülemeyen çatışma bölgeleri. Balkanlar şu an donmuş tıttı. Mesela çözülemeyenlere bir şey yapamıyor şu anda. Ne BM ne bir şey. Evet. İşte Kıbrıs mesela çözülemeyen statüde. Keşmir öyle ama frozen donmuşsa.
2: Çünkü karşılıklı güç dengeleri var. Ama burada güç dengesi yok.
1: Burada her an burada bu sükuneti sağlayan Türkiye biliyor musunuz? Yani Balkan sükunetini sağlayan Türkiye. O yüzden Türkiye'yi Ruslarla karşı karşıya getirebilecek bir senaryo Balkanlar coğrafyasında ancak olabilecek.
2: Evet.
1: İkinci cephe Filistin cephesi.
0: Türkiye ile Rusya'nın öyle bir karşı karşıya gelme durumu.
3: Onu zorluyorlar. Mesela burada hep söyledik ya artık savaşlar topyekün değil de bölgesel bir yerde aynı anda çıkacak. Mesela burada Kemal Hocam'ın dediğine katılıyorum. Dikkat ederseniz Yunanistan kuzeyindeki bu itilaflı bölgelerle ilgili hiç fikir vermiyor.
2: Bir tek Kuzey Makedonya'yla ilgili. Evet.
3: Mesela hiç fazla müdahil olmuyor ama bütün dikkatini Türkiye'ye vermiş. Türkiye'yi tehdit olarak görüyor. Şimdi burada bir Türkiye-Yunanistan gerilimi. İlave olarak Sırbistan'ın Kosova, Karadağ, Bosna Hersek'in bir kısmını ele geçirmek üzerine ortaya koyduğu bir iddia. Ondan sonra Ukrayna'nın, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki durumu, Rusya'nın Kaliningrad üzerinden Baltık'a güneyden geçme ihtiyacı. Dolayısıyla bakın burada 1, 2, 3, 4 bunların hepsinin aynı anda çıktığını düşünün. Kimin işine yarıyor? Avrupa'nın. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeyim. Burada Avrupa yaşlı bir nüfus var. Genç nüfus artık fazla yok. Silah altına alacak insan sayısını nereden besleyecek bunlar?
0: Doğu Avrupa'dan, gene buralardan.
3: Bu Avrupa'ya gelmiş olan göçmenlerden. Bunları bir şekilde geçici
0: alıyorlar onları.
3: Geçici vatandaşlık statüsüne alıp bu Afganlıları işte kim geldiyse Suriyeli, Iraklı,
1: Türkler belki
3: Afrika'nın kuzeyinden gelenler. İtalya bu konuda çok muzdarip. Bunları alıp bir şekliyle bu cephelerde savaştıracaklar.
0: Doğru söylüyorsunuz. Amerika'da da askerlerin büyük çoğunluğu gene dışarıdan
2: geliyor. İspanya bir savaşa dönüşecek. Şimdi, yani Sırplar, çok önemli. Rusların desteklediği bir Sırpların Bosna Hersek'te Arnavutları ya da Boşnaklara katliam yaptığını düşünün. İşte o batılı ülkelerin ellerindeki göçmen, Müslüman askerler.
3: Tabii.
2: Savaşmak için sadece para değil ki artık ideolojik dini gerekçesi de var.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ve şimdi, Amerika olmadan Balkanlara yeniden bir müdahale etmek çok zor.
3: Kim ama müdahale bunlar edecek? Küçük yani küçük çaplı bölgesel savaşlar. 1, 2, 3, 4. Bir de buna şimdi Kafkasları ekleyin. Bir de Rusları Kafkaslarda buraya angaje edin. Dolayısıyla yani şöyle, Rusya'nın buna ne ekonomisi yeter soralım. Ne desteği yeter.
0: Çok önemli bir konu. Konuşmaya devam edelim. Alparslan'a hemen bir bağlanalım. İngiltere'ye gidelim. Bu İngiltere'deki durumu soralım. Ne olup bitiyor? Alparslan merhaba.
4: Melih Altınok, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Alparslan biz burada konuşuyoruz. İngilizler bu işi abartıyorlar mı? Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hakikaten söylenildiği gibi bir hava var mı? İngilizler devletleri yanlarında olmadan bir hafta idare edecek gibi hazırlıklara başlıyorlar mı? Yoksa dünya basını mı biraz bunu körüklüyor?
4: Melih Altınok, yani İngiltere uzun zamandır kendi vatandaşlarını bu savaşa hazırlıyor. Sürekli İngiliz medyasında biliyorsunuz Rusya karşıtlığı. Hatta ülkede ayağa takılıp yere düşen biri olsa dahi Rusya'dan biliyorlar. Böyle Rusya'nın bir müdahalesinin söz konusu olduğunu sürekli iddia ediyorlar. Ve böylelikle kafalarda bir Rusya karşıtlığı yarattılar açıkçası. Ve dediğim gibi uzun zamandır bunu yapıyorlar İngiliz medyası ve şimdi de geldiğimiz noktada artık vatandaşlara işte gıda stoklayın, kendinize 2-3 hafta, 6 hafta yetecek kadar hazırlık yapın. Bunun yanı sıra da psikolojik olarak da hazır mısınız sorularını İngiliz medyası üzerinden, BBC üzerinden sormaya başladılar. Yani İngiliz tarafı biliyorsunuz neredeyse yüzyıllardır savaşı seven bir ülke ve sürekli Ukrayna Savaşı'nın da daha çok ileri seviyelere gitmesini, savaşın daha da derinleşmesini, daha da kritik noktalara gelmesini sağlayan ülkelerin başına İngiltere geliyor. Yani İngiltere'nin savaş seviciliği açıkçası bitmek bilmiyor ve sürekli yeni savaşları besliyor. Bu nedenle

0: Evet, İngiltere halkını psikolojik olarak bu duruma hazırlamış durumda. İngiliz halkının buna açıkçası pek meyilli olduğunu, yani pek yatkın olduğunu söyleyemem. Zira içeriden de tepkiler çok fazla. Özellikle sosyal medyadaki konuşmalara bakılacak olacak, yazışmalara bakacak olursak, paylaşımlara, biz değil de siz hazırlanın, sizin çocuklarınız hazırlansın şeklinde tepkilerin de, siyasilere tepkilerin olduğunu da görüyoruz. Bu savaşın bizim savaşımız değil, sizin savaşınız şeklinde yorumların yapıldığını da görüyoruz. Diğer yandan zaten uzun zamandır Ukrayna'ya karşı ve Ukrayna'da yaşananlara karşı bir tepki var. Ukrayna'nın kendi içerisindeki biliyorsunuz yolsuzluklar, işte oradaki mafyalaşma, oradaki insan kaçakçılığı ve kimyasal silah laboratuvarlarının biliniyor olması da İngiliz toplumunu pek ikna etmiyor açıkçası.
1: İngilizler inanmıyorlar diyor Alparslan Divan. Peki yeni hükümetin tavrı, şimdi hükümetler çok kısa süreli olmaya başladı İngiltere'de. Marul kadar bile dayanmıyor diyorlar. Yeni hükümet de, yeni başbakan da politikalarını önümüzdeki dönem savaş üzerine mi inşa edecek sence Alparslan?
0: Andy Burnham yeni başbakan da ister istemez savaş bütçesi hazırlamak zorunda ve bunun içinde ülkesinin yani psikolojik olarak bu duruma hazırlanmış olması gerekiyordu. Yani biliyorsunuz bir önceki savunma bakanı savunma bütçesinin artırılmaması üzerine ve buna tepki olarak istifa etmişti. Şimdiki başbakanın da bunu bir şekilde dolaylı olarak yapması gerekiyor. Aksi halde kendisi de fazla dayanamaz ve bütçeyi artırmak için de dediğimiz gibi bir savaş çığırtkanlığı gerekiyor. Bunun için de İngiltere toplumunu yeterince motive etmiş gibiler. Fakat yine de tepkiler var dediğim gibi. Andy Burnham da savaş kabinesini hazırlıyor ve ondan da özellikle bu savaşla ilgili açıklamalar duymaya başlıyoruz. Fakat biraz önce bir sıcak gelişme daha oldu. Dedik ya İngiltere savaşı çok seviyor. İngiltere, Suudi Arabistan'la Husilere karşı savaşmak için ve onlara müdahale etmek için anlaşma sağlamak üzere olduğu belirtiliyor. Bu da sıcak bir gelişme. Yani dünyanın neresinde bir savaş varsa İngiltere orada bir parmağı oluyor açıkçası.
1: Evet. Peki ülkedeki bu enflasyon, petrol fiyatları her yerde konuşuluyor. Bir ekonomik sıkışmanın emareleri hissediliyor mu Alparslan? İngiltere'de ekonomik yaşama dair neler söyleyebilirsin?
0: Ya şöyle söyleyeyim, en basitinden düne kadar, yani 3 gün öncesine kadar 4 pound olan bir lahmacunu geçen gün 9 pound'a yedik. Tanesini.
1: 2 kat arttı yani, daha fazla, 2 katından fazla.
0: Enflasyonun... Ya bu süreden bir şey. 1 kilo et fiyatına bir tane lahmacun yedik. Daha ne anlatabilirim?
2: Lahmacun mu anlıyoruz?
1: Evet, lahmacun.
2: Ha, İngiltere. İngiliz lahmacunu.
1: İngiliz işi.
0: Yaptık
2: ama. Lahmacun Bodrum'da daha pahalı.
1: Ama çok İngiltere gibi bir yerde Avrupa'da fiyatların böyle 2-3'e katlaması falan.
2: Ya enteresan.
1: Çok az şaşırtıcı. Yani şeyleri, bu çok savaş emareleri konuşurken tabii. Bence bunlar göz ardı edilmeyecek. Evet.
2: Enerji enflasyon durumu çok yüksek İngiltere'de. Yani, 9-8'lik dedik ya az önce.
0: Enerji fiyatları çok fazla, doğru.
3: Emtia da aynı.
0: Enerji fiyatları gerçekten çok arttı. Bu emtialar öyle, akaryakıt çok arttı. Yani İngiltere'de enflasyon sokak enflasyonunun %35-40 olduğunu söyleyebilirim.
1: Cüneyt Küsmez bir soru soracak Alparslan.
4: Bu Alparslan Bey, ayrılmak isteyen Birleşik Krallık'tan ülkeler vardı. Onlar Rus tehdidini nasıl görüyorlar? İngiltere politikasından farklı mı bakıyorlar olaya?
0: Açıkçası bu konuda hocam iki tane görüş var. Birincisi, İngiltere Avrupa Birliği'ne yeniden katılmak istiyor ve bunun bir senaryosu olarak bu çıkışı yaptırıyor bu ülkelere. Diğer ise İngiltere'den gerçekten ayrılmak istiyorlar ve Trump birazcık bunda da etkili bir isim olabilir. Onlar Avrupa Birliği ile bir arada yaşamak istiyorlar. Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak kalmak istiyorlar. Savaş konusunda da bu ülkelerde pek sıcak bir yaklaşım göremiyorum açıkçası. Özellikle dediğiniz gibi, bunu geçen gün sosyal medya hesabımdan da yazmıştım. İngiltere için savaşacak tek güç, İşte Fransa'dan gemi teknelerle getirilen kaçak mülteciler, onları özel otellere yerleştiriyorlar. Askeri barınaklarda tutuyorlar ve bunların büyük bölümü askeri eğitim almış gençler zaten. Savaş için hazırlar. Bence İngiltere, az önce de hocamın dediği gibi, benim de daha önceden yazdığım gibi, kaçak göçmenlerden kendisine bir ordu

0: yaratacak ve onları savaştıracak vatandaşlık karşılığında. Aksi halde İngiliz vatandaşlarının pek savaşmaya niyeti yok. İngilizler pek açıkçası öyle kolay kolay savaşacak bir millet de değil. Şu ankinden bahsediyorum.
1: Bence bu akşam çok özgün bir tablo ortaya koydunuz. Yani Anzak bu boyutuyla konuşmak gerekiyor. İngilizler hükümetin propagandasına rağmen savaşacak halde değiller ama ülkede epey bir göçmen var ve Murat Özer'in de söylediği gibi mesela olası bir senaryoda Balkanlarda çıkması halinde Müslümanlara yönelik bir savaşta da hem parasal olarak hem vatandaşlık için hem de motive bir şekilde bu savaşa katılabilirler. Bu
2: daha önce
1: çok
2: de İngilizler yani. Zaten 1. Dünya Savaşı'nda da Hindistan'dan getirdiler savaştırdılar.
1: İyi de biliyorlar.
2: Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan getirip savaştırdılar. Vaziyet bu.
3: Aynı.
2: Fransa 2. Dünya Savaşı'nda Cezayir'den getirdiği hem işgal ediyor topraklarını hem köleleştiriyor hem de onları Paris'e getirip ondan sonra 2. Dünya Savaşı'nda Cezayir'leri savaştırdı. Aynı şey hiç değişmiyor.
3: Amerikalılar da aynı şey yapıyor hocam. Evet, orada Afro-Amerikalılar, Hispanikler, Meksikalılar, Asyalılar.
1: Doğru, Amerikan ordusu da bunlar.
3: Evet, bir bakın şöyle birliklerin Amerikalıların hepsi.
4: Çanakkale değil mi? Çanakkale çıkarmasında Mısır'dan getiriyorlar işte Limni Adası'na. Tabii. Hep getirdikleri oradan topluyorlar Afrika'dan.
1: Bizim dışında kendi yani, askeriyle savaşan pek millet yok ki. Çoğu Ruslar da öyle işte çetenleri getiriyorlar. Kuzey
4: ve de getiriyorlar. Bunları Hristiyanlarla çarpışacaksınız falan diye getiriyorlar Müslümanları. Ne ve orada ki? Geldikleri zaman çıkıyorlar Çanakkale'de. Ezan okunduğu zaman şaşırıyorlar. Ya karşımızda da ezan okunuyor diye. İngilizler nasıl kandırmış getirilen insanları. Bunu tarih kitaplarında çok ibret verici şeyler.
2: Orada arıza çıkınca Hintli Müslümanlar sıkıntı yaşayınca bu sefer demişler ki bunlar da olmuyor. Sihleri getiriyorlar. Çünkü sihler çok daha savaşçı ve Müslümanlara
3: bugün
2: karşı
3: İsrail
2: daha düşman.
3: Aynısını yapıyor hocam.
4: Değil mi? Anzakların devreye sokulması.
3: Hintli o sihler.
2: Evet.
1: Alparslan Düven'e çok teşekkür ederiz. İngiltere'deki son durumu aktardı. İyi geceler.
0: Melik Ökçek'e yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet. Hakikaten ilginç bir durum.
4: Tabii. Sevgili Melik, bir şey önemli. Geçen hafta Cüneyt komutanım çok önemli bir şey söyledi. Yukarıdan dedi, Ukrayna Savaşı'na yönelik yukarıdan başlayan ve aşağı kadar devam eden bir zincir var. Üçe bölünmüş.
1: Evet.
4: Yukarıda Ukrayna'yı İngiltere, orta bölgeyi Fransa, Almanya, aşağıya da İsrail'i devreye sokarak İsrail, Kıbrıs Rumları, Yunanistan bağlantısıyla Balkanlara kadar götürüyorlar. Ve bütün bu olaylarda Murat'ın söylediği gibi Türkiye ile bakın Yunanistan'ı şu anda bir tartışma içine soktular. İsrail'in verdiği bu silahlar bilmem ne. Ardından Balkanlardaki olayların arkasında da yine İsrailler var, bir taraftan İngilizler var. Yani bu hat üzerinde çok önemli bir çalışma yapıyorlar. Yani sadece Ruslara karşı bir hat kurmuş değil. Hayali bir hat varmış gibi görüyorsunuz. Ama Türkiye'yi de dışa atmışlar.
1: Evet, Türkiye'de
4: son olarak da Amerika
1: sınırlarını koruyor.
4: Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu bir yıl daha uzattı. Ambargoyu kaldırdı. Bunları bile çok dikkatli bakmamız lazım.
1: Doğru.
4: Bazı işler çok olumluymuş gibi görürken Amerikan derin devletinin de bu planların içinde var olduğunu düşünmemiz lazım.
1: Türkiye'de de bağımsız bir irade olduğu, evet, bağımsızlıkçı bir irade olduğu için kolay istedikleri gibi yönlendirebilecekleri, evet, bir lider yok. Manipüle edilemiyor.
2: Asıl da
1: savaş karşıtı.
3: O yüzden yani Sayın Başkanımız diyor ki NATO önemli.
2: Evet.
1: NATO önemli.
3: Şimdi, o yüzden önemli.
2: Yani Türkiye'nin tutumu burada o açıdan neden önemli? Çünkü Türkiye, bakın bütün bu savaşlarda aslında Rusya karşıtı bir cephede değil mi? Suriye'deki problemler yaşandığında işgal eden Rusya'ydı.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'nin durduğu yer Rusya'nın karşısında bir yer. Kuzey Kafkasya'daki işgal konusunda Türkiye Rusya'nın karşısında bir yerde duruyor. Kırım konusunda Rusya'nın açık karşısında duruyor. Ukrayna'da da aynı şekilde Rusya'nın karşısında duruyor. Yani aslında bütün problemler esnasında Türkiye'nin açık ve net bir şekilde Rusya'nın politikaları karşısında durduğunu görüyoruz. Buna rağmen bütün bu savaşın küreselleşmesine karşı duran ve Rusya'yı batılar karşısında yem etmemeye çalışan bu savaşı Türkiye'nin bir parçası, Türkiye'nin kendi dahili bir şekilde dahil olmasını engelleyen de yine Türkiye'nin tutumu. Yani gerçekten Türkiye'nin şu andaki tutumu tarihte hiç olmadığı kadar barışı isteyen
1: aynen öyle,
2: bir
1: bu
2: taraf.
1: Özgün pozisyon. Şunun altını çizelim. Yani Rusya'nın karşısında duruyor ama dediğin gibi Rusya'yı yem etmemeye çalışıyor. Onların, evet, da o halkın da mazlum bir halk olduğunu biliyor. O yüzden çok özgün bir pozisyonu var.
2: Çok
1: Erdoğan
2: özgün.
1: Manipüle edilemiyor.
2: Evet.
1: İstediğiniz cepheye süremiyorsunuz.
3: Çok doğru.
1: O yüzden Biden demişti Erdoğan'ı devirmek için PKK'da dahil muhalefetle işbirliği yapalım diye. Bir reklam arası vereceğiz. Sonra Yemen'i de konuşacağız. Yemen de çok gergin. O bölgede önemli. Kısa bir reklam arası.

0: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, ilk setimizin testleri başarıyla devam ederken, ikinci milli hızlı tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ne okul sıralarına doyasıya oturabildi, ne de sokaklarda arkadaşlarıyla koşup oynayabildi. Gülüp oynayacağı yaşta, geleceği de çocukluğu da yarım kaldı.
4: Arkadaşlarımla oynuyordum. Bir anda patlama oldu. Sonrasını hatırlamıyorum. 8 gün sonra uyandım. Ailem yanımdaydı. Onlara neden göremediğimi soruyordum.
3: Henüz 12 yaşındaydı Filistinli İbrahim Ebu Şap. Soykırımcı İsrail'in bombardımanından geriye kalan bir patlayıcı onun hayatını kararttı. Vücudunun birçok noktasına saplanan şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralandı. Görme yetisini kaybetti.
5: Hayalim oğlum İbrahim'i yeniden eskisi gibi görmek. Okuluna dönsün, normal hayatını yaşasın, eskiden yaptığı gibi camiye gidip Kur'an ezberlesin. Dışarıya çıksın, dünyayı görsün, arkadaşlarıyla yürüsün istiyorum.
3: İsrail'in karanlığa mahkum ettiği Filistinli çocuk eskiden sınıfının en iyilerindendi. Şimdi ise okumak onun yüreğini burkan bir hayal olarak kaldı.
4: Bugün yeni eğitim yılı başladı. Bütün arkadaşlarım okula gidiyor ama ben gidemiyorum. Görme yetimi kaybettim. Yeniden görmek, arkadaşlarımla dışarı çıkmak, okula gitmek, okumak ve kalemi elimle düzgünce tutabilmek istiyorum. Benim de dışarı çıkmaya, okula gitmeye, okumaya hakkım var.
3: İbrahim Ebu Şap şimdi günlük ihtiyaçları için annesine bağımlı halde. Gazze'deki imkanlar yetersiz olduğu için tedavi şansı da mümkün değil.
5: Okula gider, dışarı çıkar, işlerini kendi başına hallederdi. İbrahim tuvalete gitmekten, hastaneye gitmeye, su içmekten, yemek yemeye kadar her konuda tamamen bana bağımlı hale geldi. Görme yetisini tamamen kaybettiği için her konuda yanında olmak zorundayım.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İş kazası durumunda 10 milyonları aşan ceza ve tazminatın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
3: Temmuz 2026'da açıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2025 yılında iş kazalarında ölen kişilerin sayısı bir önceki yıla göre arttı. Toplamda ise 766 bin kişinin iş kazası geçirdiği raporlara yansıdı. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1509'a ulaştı.
6: Sosyal Güvenlik Kurumu sadece emeklilik maaşı ödemez. Hastalandığınız zaman rapor parası dediğimiz geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. İş kazası geçirdiğiniz zaman, meslek hastalığına tutulduğunuz zaman ya da kadınların annelik durumunda geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
3: Peki geçici iş görmezlik ödeneği 2026'da ne kadar oldu?
6: En düşük asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 1101 TL üzerinden hesaplanıyor. Ayakta tedavi görüyorsanız bu 1101 TL'nin 3'te 2'si oranında olur ki bu rakam bugün itibariyle 734 TL'dir günlük.
3: Yatarak tedavi görülmesi durumunda ise bu tutar değişiyor.
6: 1101 TL'nin yarısını alıyorsunuz. Bu da 550 TL civarında olur.
3: Ancak kişinin kazancı asgari ücretin üzerinde ise günlük ödeneği de buna göre daha yüksek oluyor. İş kazası durumunda ise işçinin pek çok hakkı bulunuyor.
6: Daha ilk gün iş başlangıcında olsa dahi İş yerinde bir iş kazasına maruz kaldıysanız SGK prim koşulu, yaş koşulu herhangi bir koşul olmadan geçici iş göremez durumdaysanız bahsettiğimiz geçici iş göremezlik ödeneği eğer ki meslekte kazanma gücünüz %10 ve üzerinde azalmışsa bu kez sürekli gelir bağlaması söz konusu.
3: Ancak işçinin 1800 gün primi varsa ve meslekte kazanma gücü %60 veya üzerindeyse SGK bu kez malulen emekli maaşı da bağlayabilir. Öte yandan iş kazası durumunda işverenleri ise

0: çok büyük maliyetler bekliyor.
1: Kaza geçiren kişinin tüm hastane masrafları dahil SGK gerekli tedavileri yapar, ödenekleri öder, ancak bütün bunları işverene rücu eder, yani tazmin ettirir. Ayrıca iş kazasının bildirilmemesiyle ilgili ayrı cezalar. Eğer kişi iş kazası sonucunda ölmüşse, eşine ve çocuklarına maaş bağlamışsa, bu bağlanmış olduğu maaş tutarların peşin değeri üzerinden işverene bir maliyet yükler.
0: Ayrıca iş kazası sonrası işçi isterse maddi ve manevi tazminat davası açabilir.
1: Milyonların üzerinde rakamlar söz konusu.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: 2023'teki genelgemizde bir pilot uygulama olarak veli randevu sistemini başlattık. Sonra Türkiye geneline yaydık. Bu yılki genelgemizde de bunu zorunlu hale getirdik.
0: Öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi almak isteyen velilere yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Bakanlığın açıklamasına göre veli görüşmeleri ülke genelinde okul randevu sistemi üzerinden planlanıyor. Randevusuz ziyaretlere ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 444-0632 numaralı okul hattı randevu sistemine dahil edildi.
3: Şimdi şöyle sorunlarımız oldu bizim. Veli bir kızgınlıkla geliyor okula. Yani eğitim öğretim ortamına yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Bunlar öğretmen itibariyle ilgili önemli problemler. Bunların hepsini aşacak bir düzenleme. Acil durumlarla ilgili okul idaresi zaten telefonla okul müdürü ile irtibata geçip acil durumlarla ilgili görüşmelerini yapabilirler.
0: Veliler hattı 7 gün 24 saat arayarak okul yönetimi, öğretmen veya rehber öğretmenle görüşmek için randevu talebi oluşturabilecek. Okul yönetimi veya öğretmenle görüşmek isteyen veliler yeni randevu oluşturabildiği gibi daha önce oluşturdukları randevuları da iptal edebiliyor. MEBİM aracılığıyla oluşturulan randevular ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Randevu ile ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Öğretmen veli görüşmelerinin daha güvenli ve planlı yürütülmesi amacıyla uygulanan okul randevu sistemi, velilerin okul yönetimi ve eğitimcilerle iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
2: A Haber Radyo.
4: Evet, sebep sonuç devam ediyor. Bu bölümde de Yemen krizini konuşacağız. Husiler biliyorsunuz Suudi Arabistan'a saldırıyorlar. Babülmendeb'in girişini tuttular. Sadece Suudi gemileri geçemiyor gerçi bu arada. Amerikan gemileri
5: geçiyor. İsrail gemileri de geçiyor.
4: Avrupa gemileri de geçiyor.
6: Anlaştılar diyorlar. Yer yer bu gizli ummanda falan bitirdiler işi diye konuşuluyor devamlı.
4: Suudi Arabistan'a yükleniyorlar.
6: Suudi Arabistan'ı dışta bıraktılar.
4: Suudi Arabistan'a yüklenilmesi peki nasıl bir fatura çıkartıyor? Bütün dünyada şu an petrol fiyatları almış başını gidiyor korkunç bir halde. Özellikle bu mazot falan. Mazot eskiden Bülent abi ucuz diye kullanılırdı değil mi? Taksiciler, dolmuşlar, kamyoncular.
6: Ben de araba alırken aynı şekilde bundan 7-8 sene önce. Ya niçin dizel daha ucuz. Gaz da ucuz ama dizel alma falan diye çok arkadaşlar bile dizel aldılar. Şimdi satmak istiyorlar. Çok sıkıntı içine girdiler. Satamıyorlar. Fiyatlar çok düştü.
4: Bir de o kriz var. Tabii Ukrayna'da işte Ukrayna Savaşı da bu süreci olumsuz etkiliyor.
6: Çok gibi.
4: Zaten İran ve Amerika arasındaki bu Hürmüz gerginliği bu süreci.
6: Yani Ukrayna'nın gidip burada Rusya'nın motorinle ilgili o tesisleri vurması, ta Sibirya'ya kadar gidip vurması Rusya'yı sıkıntıya soktuğu gibi Arabistan da devreye girdi. Yani motorindeki sıkıntı başka benzinden çok daha etkili hale gelmeye başladı. Neden? Çünkü bu doğrudan doğruya Türk karayollarındaki ticaret, küresel yollardaki hareket, emtia hareketleri, gıda hareketleri Türkiye'de de çok önemli. Geçen haftalarda bir internasyonel transit, çok büyük kamyonları olan, geniş kamyon imkanları olan İtalya'ya çalışan çok değerli bir arkadaşım var. Dedi çok sıkıntıdayız. Bütün dedi kamyonlarımız hep Avrupa'ya gidiyor. Yükseldikçe diyor sıkıntıya girmeye başladık. Anlaşmalar yapmışlar. Anlaşmalar yaptıkları için o rakamın üzerine de çıkamıyorlar. Yani bu masrafları artırıyor.

0: maçları da bir anda ekleyemiyoruz diye sıkıntı içindeler. Zaten şu anda da iç piyasada da o sıkıntılar görülüyor. Antalyalılardan sık sık gündeme gelmeye başladı. Bu sıkıntının uzun zaman sonra insanların gıdasına, emtia, diğer nakliyatlarla ilgili çok büyük sıkıntılar çıkarmaya gebe görünüyor.
1: Bu konuştuğumuz dünya savaşı senaryosu içerisinde ülkesine de bir yere oturuyor. Yani olabilir. İnsanları daha fazla yoksullaştırmaya, işte gıdaya ulaşım evet. gibi temel insani şeylerden mahrum bırakmaya giden bir dünya var. Murat, seni böyle alabilir miyim? Bu Yemen meselesini biraz konuşmaya başlayalım. Sen çok iyi biliyorsun. ne yapıyorlar şimdi? Sadece yani hakikaten İran destekli bir şekilde burada onlar öyle diyorlar. Büyük şeytanı vuruyoruz diyorlar şu an biz bu şeyi kapatarak, boğazı kapatarak. Yani, ABD şey. Ve İsrail karşısındaki savaşının bir ayağı olarak İran bunu gerekçelendiriyor.
2: Madem öyle büyük şeytan Amerika'yla neden Umman'da gidip anlaştılar ve Amerika ve İsrail gemilerinin serbestçe dolaşım hakkını sağladılar?
1: Diyor ki işte Suudi Arabistan diyor bunlarla işbirliği yapıyor. Önce o işbirliği yapanları ben ortadan kaldırayım mı diyor.
2: Bu gerçekçi değil. Yani mesela Suudi Arabistan'ı Yemen'deki Husi örgütünün vurmasının herhangi bir makul gerekçesi var mı diye bakıyorsunuz? Yok.
1: İşbirliği yapıyor diyor Amerika'yla.
2: Yani Türkiye'de Amerika ile işbirliği yapıyor. Türkiye NATO üyesi, Türkiye bursun o zaman. Yani bu gerçekçi bir şey değil. Bu söylediğimiz şey gerçekçi değil. İsrail'i İslam dünyasında tanıyan bir ülke olduğu için mesela. Suudi Arabistan'ın İslam dünyasında İsrail'i tanımayan bir ülke. Hiç tanımadı. Yani şimdi Suudi Arabistan'la İran'ın Filistin meselesinde ortaya koymuş olduğu şeyleri bir alt alta yazın. Göreceksiniz durum bambaşka yani. Yani algı başka, olgu başka. Yani Suudi Arabistan başından beri eğer mesele Filistin meselesi ise, Husilerin iddia ettiği gibi ise mesela, diyelim böyle bir gerçeklik var. Suudi Arabistan Filistin davasına ihanet ediyor. Bu sebeple de Suudi Arabistan'ı biz vuruyoruz. Çünkü bu büyük şeytanın ve İsrail'in buradaki piyon. Suudi Arabistan İsrail'i hiç tarihi boyunca tanımamış bir devlet. Filistin davasının en büyük hamisi. Şu ana kadar 5 milyar dolardan fazla Filistin'e yardım yapmış. Filistin'deki bütün mültecilere ev sahipliği yapan, 400 binden fazla Filistinliyi ağırlayan, 1948'den beri Filistin'le alakalı ne kadar mesele varsa 3 tane Arap-İsrail savaşında Suudi Arabistan ya fiilen savaşa girmiş ya da askeri lojistik olarak Arap ordularını desteklemiş. Bütün bu gerçeklik ortada. Peki İran nerede? Ya İran meselesinde İran'ın Filistin'le alakalı tutumuna bir bakalım. En baştan bakalım. 1976'da Tel Zatar mesela katliamı var. Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarının yakılması, yıkılması. Kim yaptı? Falangistlerle birlikte işbirliği yapan Emel örgütü yaptı. Emel örgütü kimdi? Suriye'deki Hafız Esad rejiminin en büyük destekçisiydi. Yani İran'ın buradaki bir aparatıydı. Ondan sonra ne oldu? Yasser Arafat Filistin'i terk etmek zorunda kaldı. Filistin mücadelesi Lübnan topraklarından çıktı. Tunus'a taşınmak zorunda kaldı. Devam ediyorsunuz. Filistin mülteci kamplarına yönelik bütün saldırılarda ya Hizbullah'ın ya Emel örgütünün gayreti var. Irak Savaşı'na bakıyorsunuz. 2003'te Irak işgal edilmiş. Irak'ta Filistinli mülteci kampları var. Bağdat'ta. Bağdat'taki Filistinlerin tamamı savaş esnasında İran yanlısı örgütler tarafından sürgün edilmiş. Nereye? Suriye'nin sınırına. El-Tenf'teki mülteci kampına doldurulmuşlar. Sonra ne oldu? Suriye iç savaşı öncesinde oradaki mülteciler, Filistinli mülteciler getirildiler Suriye'de. Şam'ın hemen banliyosuna yerleştirildiler. En büyük soykırım orada yaşandı. Peki kim yaptı yine? Yine İran destekli milis gruplar. Suriye'nin içerisinde katliam yapıyorsunuz. Irak içerisindeki Filistinleri sürgün ediyorsunuz. Lübnan içerisindeki Filistinli mültecileri bırakmıyorsunuz, ortadan gönderiyorsunuz. Filistinli mülteci diye bir şey kalmıyor. Kendi örgüt, kendi yandaşlarınızı orada besliyorsunuz, büyütüyorsunuz. O tarihe kadar yani 70'li yılların sonuna kadar Hizbullah diye bir şey ortada yokken Güney Lübnan'daki Filistinli bütün mültecileri sürüyorsunuz. Oraya kendi mezhebinize uygun, kendinizin politikalarını uygulayabilecek bir grubu yerleştiriyorsunuz. Lübnan siyasetini belirliyorsunuz. Ve bütün bunları yaparken hep Filistinli mültecilerin ortadan kaldırılmasını üzerine yapıyorsunuz. Bu gerçeklik ortada peki.
1: Bir mezhep sorunu var. Galiba şu sorunun cevabı hani Suudi Arabistan ya da bölgedeki diğer ülkeler ABD'ye niye yakınlaşıyorlar? Yani İsrail tehlikesinden dolayı değil herhalde. Son tahlilde ABD'nin işte kontrolünde olan silahlarla İsrail'e saldıramayacaklarını biliyorlar. İran tehdidi konusunda yanlış mı söylüyorum Murat? İran devrimine kadar

0: Bölge ülkeleri İsrail'le savaşıyorlardı.
1: İsrail'le savaştılar.
0: 79'dan sonra böyle bir şey var değil mi? Yani evet. İran devreye girdikten sonra Irak-İran savaşı, Suriye'de bir takım gerginlikler ve İslam coğrafyası içinde savaşmaya başladı. Yani İran sahneye çıkana kadar, daha doğrusu
1: Hümeyni devrimi gerçekleşene kadar Arap dünyasının bütün varlığı İsrail ve Amerika'ya karşıydı.
0: Filistin'de Mısır, nefes alıyordu
1: Filistin,
0: o döneme kadar.
1: Ya Filistin Şii mücadelesinin İlali. Lokomotifi Şii olan İlali ülkeler Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, bu toprak ve Suudi Arabistan, bütün bunların temel savaştığı yer İsrail'di. İsrail'in arkasında da ABD vardı. Bütün Orta Doğu tamamıyla Amerikan karşıtı ve İsrail karşıtı bir pozisyondaydı. 79'daki Hümeyni devrimi gerçekleştikten ve hem Lübnan hem Suriye içerisinde nüfuz alanlarını arttırmaya başladıktan sonra Filistin mücadelesi hakim kaldı. Sahipsiz kaldı ve hakikaten şu anda sahipsiz bir duruma gelmiş durumda. Arap dünyasında Filistin davasının arkasında her şeyle durabilecek bir yapı kalmadı. Neden? Çünkü Arap dünyası İran ve İran'ın oluşturmaya başladığı savaşların bir parçasını hale geldi.
0: Saddam vardı. Saddam evet. Çok sıkı dururdu. Evet. Hatırladığımız kadarıyla Filistin'in arkasında. Evet. 2000... İşte Libya'da Kaddafi vardı.
2: 2003'e kadar.
0: Evet, onu evet. Da götürdüler.
1: O da gitti.
0: Irak'ta mı?
1: Peki bütün bu savaşlar olurken Irak'ta mesela Saddam Hüseyin Irak'ta apaçık bir şekilde Filistinli mültecilerin en büyük destekçilerinden birisiydi. Hatta 91 Körfez Savaşı'nda elindeki Sukut füzeleriyle hiçbir şey yapamayacağını anlayınca ne yaptı? Tel Aviv'i vurdu ve 2000'den fazla binayı yıktı. O Sukut füzeleri 2000'den fazla binayı yıktı. Peki ne oldu? Saddam Hüseyin gitti. Peki İran-Irak Savaşı esnasında İran'ın tutumu, madem Filistin yanlısıydı, neden İsrail'in 600'e yakın gemi dolusu silahı satın alarak Irak'ı vurmayı sürdürdü? Yani bütün bu gerçek,
0: ya da evet, o silah, çok önemli
1: o silah nükleer tesisleri, Irak'ın elindeki tek, Arap dünyasındaki tek nükleer tesis İsrail tarafından vurulduğunda Irak ne yapıyordu? İran'la savaşıyordu o esnada ve kendi tesislerini koruyabilecek durumda değildi. Bütün ordusu İran sınırındaydı. Bütün bu gerçekler ortada. Bu mesele Filistin meselesi değil. Oraya getirmeye çalışıyorum. Husilerin meselesi başından beri şey değil. Filistin meselesi değil. Filistin meselesini İran nasıl bir aparat olarak kullanıyor, bir argüman olarak kullanıyor, bir kılıf olarak kullanıyorduysa Husiler de aynı şekilde kullanıyor. Suudi Arabistan'ı niye hedef haline getiriyor? Şu. Suudi Arabistan'daki devrik lider, yani Abdullah Yasin'i devrildikten sonra kim devirdi peki? Yani 2011'deki devrimi hatırlayın. Yemen halkının bütün bileşenleri harekete geçtiler. Zeydisiyle, Sünnisiyle birlikte harekete geçtiler. Ve o tarihe kadar bakın çok önemli bir şey.
0: Bu Arap Baharı'nda oldu.
1: Arap işte. Baharı'nda oldu. Şimdi bu tarihe kadar yani 2000'li yıllara kadar Husilerin ortaya çıktığı ana kadar Yemen'in %35'i Zeydi zaten. Yani başka bir mezhebe mensup. Ama
0: Şiiler değil mi? Zeydiler Şiiler.
1: Zeydiler Şiiliğin Sünnilere en yakın kanadı. Onu söylemeye çalışıyorum. Zeydiler tarih boyunca Osmanlı'ya da mesela isyan etmiştir Zeydiler. Ama Sünni Zeydi savaşı yani savaşın temeli hiçbir zaman mezhep savaşı olmadı. Devrik lider dahi Zeydi mezhebine mensuptu ve insanlar ona karşı mücadele ederken Yemen'deki işte ekonomik gerekçeler yani toplumsal, sosyolojik bu gibi gerekçelerle baş kaldırmışlardı. Onun mezhebinden dolayı değildi.
0: Zaten başında da Suudiler desteklemiyor muydu bu Husileri?
1: Suudi Arabistan Zeydileri daima desteklemiştir. Yani. Hep sınırında olduğu için daima. Çünkü Zeydi İmamlar Devleti Osmanlı varken bile devam
0: kafa
1: etmiştir.
0: Kafa karışmasın yani. Zeydilerle Husiler aynı.
1: Zeydiler
0: yani Zeydilerin ağırlığına dayanıyor Husiler. Husi'nin devamı değil mi?
1: Hüseyin, işte tam Husi'nin. Olarak onu söylüyorum. Husiler Zeydi hareketinin, Zeydi mezhebinin içinden çıkmış bir aşiret sadece ve Zeydi mezhebinden de çıktılar. İran 90'lı yıllarda operasyon yürütüyor. Nasıl Lübnan'da bakıyor operasyon yürütebileceği kim var? Kendisiyle aynı mezhebi taşıyabilecek Emel örgütü ve Hizbullah. O zaman orada nüfuz ediyor.
0: Dürziler, şey gibi benzetmek bilmiyorum ne kadar doğru dedi. Olacak ama Hüseyin Husi onlara benziyor. Husiler diyorlar. Bu apocular dedikleri şey gibi oluyor bir anlamda yani.
1: Medrettin Husi.
3: El-Hicri var ya.
0: Evet.
3: Hikmet El-Hicri Süveyda'da. Onlar da Dürzi'nin içinden çıkmış evet. Hicriler grubu.
1: Hicriler
3: silahlı
1: grubu.
3: Ayrılıkçılar.
1: Ama Dürzilerin tamamı temsil ediyor mu? Etmiyor. Bu mesele şuna dönüştü. Bedrettin Husi yani 90'lı yıllarda alıyor, Tahran'a götürüyor, Kum'da eğitiyorlar, geri gönderiyorlar ve Zeydilerin içerisinden İran'a yakın bir grup teşkil etmiş oluyor. O güne kadar Zeydilerle diğer Yemen halkının Sünni kesimi arasında bir mezhebi problem, kavga hiç olmamış. Mezhebi.

0: Yani tarih boyunca olmamış.
1: Şiilik de yok değil mi?
0: Şiilik de yok. Hayır, öyle bir şey yok. Zeydiler. Ama Husiler mezheplerini değiştiriyorlar ve İran yanlısı bir gruba dönüşüyorlar. Sorun şu. Yemen'de devrimden sonraki var olan iktidarı Husiler geldiler, darbe yoluyla devirdiler. Devirirken de Abdullah Salih'in adamlarından da destek aldılar. Dediler ki biz seninle birlikte hareket edelim, bu adamlar iktidara gelmesin. Sonra adamı da öldürdüler, götürdüler. Abdullah Salih'i de infaz ettiler. Şimdi Abdullah Salih'in Zeydi olan aşireti Husilere karşı savaşıyor. O Zeydi aşiret kendi liderlerini öldürdüğü için ona karşı savaşıyor. Sorun şu, Yemen'deki meşru hükümet, yani bizim kabul ettiğimiz,
2: o Türkiye'de Aden kabul ettiğimiz. Değil mi? Aden,
0: evet, Sana'daydı, Sana işgal edilince Aden'e gitmek zorunda kaldı. Yani Türkiye'deki İki Yemen Büyükelçiliği, şey, Yemen Konsolosluğu hepsi Aden'e bağlı.
2: Bir de Sana'da Husiler var.
0: Husilerin yani otoritesini dünyada hiç kimse kabul etmiyor. İran'ın dışında hiç kimse meşru bir otorite olarak kabul etmiyor. Zeydi aşiretleri de kabul etmiyor. Orada İran'ın bir aparatı olarak var olmuş durumdalar. Peki Suudi Arabistan'dan düşmanlıkları nedir? Suudi Arabistan Yemen'in tamamen sınırında, doğrudan etki alanında bir yer olduğu için Suudi Arabistan meşru hükümeti tıpkı Türkiye gibi başından itibaren destekledi. Ama sınırda olduğu için, askeri kuvvetleri en yakınında olduğu için Husiler eğer imkanı olsa Türkiye'ye de saldırırlardı yani. Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırırlardı. Kuveyt'e de saldırırlardı.
1: Yaptı o Husilerin askeri
2: sözcüsü. Evet, dün öyle bir açıklama vardı.
0: Evet, yani o tehdidin, hani diyor ya siz Pakistan ve Suudi Arabistan, eğer Suudi Arabistan'ın yanında yer alırsanız, Türkiye yanında yer alırsanız, biz Suudi Arabistan'a yaptığımızın aynısını Türkiye ve Pakistan'a da yaparız diyor. Niye böyle bir tehditte bulunuyor? Çünkü meşru hükümetin iktidara yeniden gelmesini istemiyor. Ülkenin %70'ini şu anda meşru yönetim kontrol altında tutuyor.
2: Şu soru benim aklımda kalıyor yani ister istemez. Siz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan burada bir pakt oluşturuyorsunuz ve çıkıyor açıkça Türkiye diyor ki bu İran'da dahil, diğer ülkeler de buna dahil olabilirler. Böyle bir süreçte siz gerginliği tırmandırmak için bu ittifakın bir parçası olan Suudi Arabistan'ın kuzeyden, doğudan, işte güneyden sıkıştırılmış Suudi Arabistan'ı batıdan da sıkıştırmaya başlıyorsunuz. Bugün Jerusalem Post dün diyor ki hadi Mekke İttifakı'nın diyor ilk pratik işi bu. Bakalım ne olacak? Yani o kadar belli ki Bülent abi. Doğru. Hani diyor girmiyor musunuz birbirimize? Bunu İsrail gazetesi yapıyor. Siyonizmin sesi.
1: Bu Jerusalem Post diye.
3: İran
1: şey
3: test
1: gidiyor,
3: ediyor. İran
1: altına.
3: Test ediyor.
0: Evet. Mescid-i Aksa'nın altına tabii, gidiyor.
3: Dışişleri Bakanı'nın.
2: Yani neyi test ediyor? Bunu İsrail
3: Şimdi Dışişleri söylüyor. Bakanı'nın yaptığı açıklamanın arkasından yaptı bugün. Bunlar hep arka arkaya geliyor. Yani sadece buna baktığımız zaman bizim Mekke Anlaşması ile ilgili çeşitli yerlerde bunların üzerinde çalışılmış. Bunları nasıl bozabiliriz diyen mekanizmalar var. İşte bu gelişme, Pakistan'da bir de konuştuğumuz bir olay vardı. Kızıldeniz Kalkanı vardı. Orada da Türkiye var, Pakistan var, Mısır var. Ya Mısır'ın olması da önemli. O bakımdan arka arkaya geldiği anda Mekke hemen diyor. Mekke ile ilgili Türkiye bir şey yapacak mı diye çok konuşuldu. Daha meclisten geçmedi. Meclisten geçmedi, kurumsal yapı oluşturuluyor.
2: Anlaşmaların TBMM'de onaylanması gerekiyor.
3: Onaylanması lazım. Onun için öyle bir anda başlattılar ki bunu. Bir 6 ay sonra yapsalar çok daha farklı olabilir. Buna rağmen Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama çok önemli bir açıklamadır.
2: Ne dedi? Bir tam hatırlatalım.
3: Tabii şunu söylüyor. Biz diyor, biz sözümüzün eriyiz, biz ortak hareket ederiz, yardım istedikleri takdirde ve ardından teknik konularda hiçbir sıkıntımız olmaz asla diyor. Ve zaten şu anda da
2: Arabistan'da böyle bir talebi yok ama şu an için zaten.
3: Tabii Pakistan hatta daha ileri gitti. Uçaklarımı göndereyim diyor, bir indireyim diyor.
2: Zaten var Pakistan askeri var Suudi Arabistan'da.
3: Tabii o bakımdan. Şimdi Türkiye bu konuda zorlamak üzerelerdi Pakistan'ın açıklamasından sonra. Ama Dışişleri Bakanı'nın yaptığı o açıklama o kadar önemli ki bu açıklamayı yaptığı anda biraz önce de İngiltere'den Alparslan ne dedi? Arabistan
2: Melih Gökçek dedi Alparslan.
3: Girdi. Yani İngiltere'nin hemen bu işi atladığını, devreye girmek için o bölgede hazır beklediğini de anladık. Yani Mekke'nin o kadar küresel etkisi olmuş ki, bölgesel değil, küresel, şu anda üzerinde çalışılan bir şeyler var, gelişmeler var. Fakat şunu da anlatayım, o da ekleyeyim belki biraz sonra konuşuruz. Trump'ın önünde 4 tane bu bölgeyle ilgili senaryo gitmiş. Senaryolardan biri de Mekke Anlaşması neler yapabilir? Yani bu konuda senaryolardan. Şimdi yarın akşam Körfez ülkeleriyle bir görüşme yapacak liderliği. Çok önemli bu.
2: Tabii.
3: Orada çünkü onlar talep edecekler. Diyecekler ki Amerika sen

0: bu işin için girmiyorsun. İşte bu noktada merkez Mekke bizim tekrar devreye girebilir. Mekke'nin haricinde bir koalisyon gücünün bu olaylara müdahalesi var. Bunlarla beraber değerlendirdiğimiz anda bu açıklama yarın da Amerika'da Trump'ın Körfez ülkeleri yapacağı toplantı öncesi Türkiye mesajını verdi. Yardım ederim, sözümün eriyim. Bununla ilgili gereken yaparım ve teknik konularda diyor. Bu ne demek biliyor
1: bakalım,
0: musunuz?
1: Bakalım Cumhurbaşkanı ne diyecek bu konuşmasında?
0: Türkiye'nin
1: yani,
0: hava gücü.
1: Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında tabii. Da bölgesel gelişme belki bu konuyla ilgili bir şey de gelebilir, bilemiyoruz.
0: Türkiye'nin yani. Libya'da neler yaptığını, Karabağ'da neler yaptığını bütün dünya alır o mesajı. Teknik yardımın ne manaya geldiğini de çok iyi anlayacaklar.
1: Kemal evet. Hocam.
2: Özür dilerim. Türkiye İran'dan bu başından beri yani son 15 yıllık süreçte apaçık bir şekilde Suriye'de karşı bir cephede duruyoruz değil mi? Türkiye hiçbir zaman İran'ı ne karşısına almak istedi ne de onu yalnızlaştırmak istedi. Aslında burada da aynı Ukrayna'da sürdürdüğü aynen o barış yalnız politikayı sürdürüyor. Fakat Suudi Arabistan niçin şu anda hedef halinde, neden önemli? Şu anda İsrail'i tehdit edebilecek güç nedir? Türkiye'yi bir kenara bırakacak olursak yani Arap dünyası içerisinde. Açık ve net söyleyelim. Lübnan diye bir devlet ortada yok. Paramparça. Ürdün zaten bir konum devlet değil. Yani öyle bir şey imkan şey denklem dışı. Tek bir gerçek var. Suriye. Suriye ordusu güçlenirse, Suriye eğer evet. ekonomik açıdan güçlenirse bu İsrail karşısındaki gerçekçi bir tehdit olur mu? Olur. Türkiye'nin arkasında durduğu bir Suriye bambaşka bir Suriye olur mu? Olur. Peki tam bu esnada dün Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye yönelik askeri yaptırımları da kaldırdı. Yani Suriye'nin dışarıdan silah mühimmat almasının önündeki engel de kalktı. Peki yani
1: ya bu Trump ne yapıyor İsrail'e karşı olan şeyleri mi?
2: Suriye'nin silah alması, mühimmat alması, güçlü bir orduya dönüştürülebilmesi yani askeri teknik anlamında söylemiyorum. Askeriyenin elindeki bütün mühimmatı alabilmesi için gerekli olan parayı kim karşılayacak? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın şu anda bununla meşgul edilmesi, Husi derdiyle meşgul, yani kendi kendiyle meşgul olacak bir noktaya getirilmesi Suriye'nin güçlenmesi yolundaki şeyi azaltacaktır. Bu ivme düşecektir. Ve doğal olarak Suriye'nin askeri açıdan güçlenmesi yavaşlatılmış olacaktır. Peki bu kime yarayacak? İsrail'e yarayacak.
3: Buna çok buyurun enteresan hocam. Bir örnek var. Açık kaynaklarda tam teyit edilemedi ama Almanya'da Amerika, Suudi Arabistan ve bölgedeki bazı Arap ülkeleri de dahil olmak üzere bir toplantı yaptı. İsrail de katıldı buna.
2: Evet. Yalanlandı sonra.
3: O yalanlandı evet. Orada güya işte İsrail istihbarat harekat işbirliği önermiş.
1: Ben de katılayım demiş
3: evet.
1: Güya.
3: Şimdi acaba şu stratejik bu operatif anlamda böyle bir şey var ama stratejik anlamda şuna mı bir yönlendirme var Orta Doğu'da? İsrail'in de içinde bulunduğu bir Sünni blok yaratılacak. İsrail örtülü olarak destek verecek. Dolayısıyla Şiiler Orta Doğu'da başka bir taraf.
2: Yani şöyle aslında İsrail'in açık ve net planı şu. Onu yani ısrar etmekten de çekinmiyorlar. Diyor ki Suudi Arabistan'a görüyorsunuz Amerika sizi evet, koruyamadı. Siz İbrahim anlaşmalarıyla beraber İsrail'e yanaşırsanız İran tehdidi karşısında da benim yanınızda bulursunuz. Güçlü bir şekilde yanınızda bulursunuz. Türkiye ile bu Mekke paktından falan vazgeçin. Gelin İbrahim anlaşmalarını kabul edin. Böylece bizim varlığımızı kabul etmiş olun. Yani İsrail'i devlet olarak tanıyın. Şu bağımsız Filistin devlet hayalinizden vazgeçin. Çünkü siz artık kendiniz tehdit altındasınız.
1: İşte Babül Mendebi kapatarak tam o yüzden diyorum Suudi Arabistan Mekke anlaşmalarına yakınlaşmışken Kemal Hocam siz İbrahim anlaşmalarına doğru iteklemiş olmuyor musunuz bu adamları? Çünkü Suudiler Amerika'dan yardım istiyorlar. Trump girmedi sahaya ama dedi ki F-35 veririz bilmem ne yaparız. Yani ağzında bir parmak çalma hikayesi var. İsrail'in istediği gibi. Yanlış bir şey mi söylüyoruz burada? Yani yok, İsrail abi. Burada oturmuş ellerini ovuşturarak sorunun çözüldüğünü görüyor biraz.
4: Ya en başından beri söylüyorum. Bakın bu Husiler dediğimiz grup.
1: Siz de böyle alabilir miyim beraber?
4: Ensarullah hareketi. Bu hareket başlangıçta İsrail tarafından teçhiz edilmiştir, donatılmıştır. İsrail'in burada eğit donat faaliyetleri vardır Husilerin. Bu açık kaynaklarda çıktı çok önceden. Hatta biz İsrail'i bir şekilde uzaktan füzeyle bombalarken Husiler konusunda olumlamıştık.
1: Tabii benim de çok hoşuma gidiyordu.
4: Değil mi?
1: Helal olsun diyorduk
4: hatta
1: yani.
4: Hatta tek grup diyorduk değil
1: evet,
4: mi?
1: Evet.
4: Şimdi burada iki tane harekat.
1: Doğruya doğru yanlışa yanlış hocam yani. O hoşumuza gidiyordu.
4: O zamanlar öyleydi. Şimdi burada iki tane...
2: Ben sadece füzelerin yanındayım demiş.
1: Evet, Murat öyle demişti. Ben helal olsun adamları dedim. Murat, ben füzelerin yanındayım.
4: Füze atanların ve füzelerin elbette yanında olacağız. Boş, başı boş füzeler değil. Şimdi bakın burada Yemen'de iki tane harekat
1: icra ediyor. Biz de atanı seviyoruz, atılandan ötürü demiştik Murat.
4: Yemen'de şöyle iki tane harekat düzenliyorlar. Husiler daha doğrusu. Bir tanesi güneye doğru. Yani orada kim var? Taiz ve Zubab'da. Taiz ve Zubab şu bölgede. Aden'e çok yakın.
1: Tam stratejik yani.
4: Evet, Husiler orayı şu anda sıkıştırıyor Aden'i ele geçirmek için. Bunu kime karşı yapıyor orada? İşte oradaki Yemen'deki milli hükümet güçlerine karşı yapıyor. Yani bizim de tanıdığımız ulusal meşru hükümete karşı. Orada Amerika tugayları var. Onlarla Husiler şu an angaje olmuş durumda.
1: Samet, bu Kara şeyi savaşı veren, boğazı veren daha böyle bir büyük harita var mı? Ya da onu büyütebilir miyiz? Biraz zor mu olur?
4: Ben buradan bir şey anlatayım hemen,
1: tamam,
4: geçsinler.
1: Tamam, siz dinliyoruz.
4: Şimdi bu bölgede bir savaş icra ediyor şu anda. Ensarullah Harekatı, Husiler dediğimiz gruplar. Kara Harekatı icra ediyor. Bunun İran'la bir bağlantısı yok. Şimdi İran'la bağlantılı olan kısma gelelim.
1: Daha büyüğünü verdiler. Çok güzel oldu mu? Yemen şu.
4: Tamam.
1: Adalar orada.
4: Şöyle, evet. Güneyde şu bölgede bir önceki haritadan biraz daha, çünkü Suudi Arabistan'a geçeceğiz ya. Bunu bir sonrakinde alırsak
1: tamam,
4: çok
1: hocam,
4: daha iyi
1: Samet,
4: olur. Bu da çok güzel bir giriş.
1: Şu adalar aslında da önemli çünkü.
4: Tabii. Da ona da geleceğiz falan. Ama bir ikinci harekatı Melih Bey şuradan başlattılar. Burada ne var? Söyleyelim notlarımızı. Aba var. İşte Hamiş Muşayt var. Şurada Taif var. Şurada Yambu var. Bakın şu bölgede. Şu şeridi vuruyorlar. Şuradaki şeridi vuruyorlar. İlk defa Riyad'a uzandılar. Riyad'ın batısında, doğusunda daha doğrusu şu bölgelerde çok büyük bir rafinerisi var.
1: Aramco.
4: Dolum. Evet, Aramco. Onları rafinerilerini vuruyor. Çok önceden beri vuruyorlar.
1: Hocam bu arada çok özür dilerim. Sözünüzü unutmayın. Riyad'daki bakıyorlar füzeler nereden geliyor diye. Güneyden gelmiyor bu arada.
4: Oraya
1: İran'dan
4: geleceğim.
1: Geliyor yani füzeler.
4: İran'dan ziyade bakın Irak'tan.
2: Irak'tan. Yani Mekke'ye doğru gelen drone'ların Irak'tan atıldığı ortaya
1: Kuzeyden
2: çıktı.
4: Irak'tan.
2: Kesinlikle. Irak hükümeti de zaten dedi ki 8 tane bataryayı tespit ettik ve cezalandıracağız bu
1: kişileri. Füzeler atmadı yani.
2: Haçlı Şabi attı.
4: Artı Lübnan'dan geliyor hocam, evet. Hizbullah'tan.
2: Ya bu İran'ın savaşı yani aslında. Heh. Çok açık.
4: İran ayağı bu. Husilerin alttaki, güneydeki harekatı ayrı bir harekat. Onlar Aden'i ele geçirip Körfez'i tamamen kontrol altına alıp hatta Sa'da, Sana, işte Taiz, bütün o bölgeleri kontrol altına almak istiyorlar ve bütün ülke egemenliğini tesis etmek istiyor. Ele geçirmek istiyor daha. Bu bir darbe. Bu bir darbedir. Türkiye burada nerede duruyor? Türkiye burada ulusal hükümeti yanında duruyor. Toprak bütünlüğünün yanında duruyor. O anlamda Husiler Türkiye'ye karşı da cephe almış durumlar şu anda. Şimdi buradaki
1: ya bir de şu boyutu da var hocam, onu da unutmayalım. Yani bizim bir de petrol sorunumuz var ya. Dizel olmuş 100 lira. Suudi Arabistan diyor ki beklemeyin benden birkaç ay. Tabii. Petrol diyor. Bizi bu boyutu ilgilendiriyor biraz da açıkçası var. Yani. Değil mi? Böyle bir sorunumuz yok mu bizim de?
2: Bir şey, bir detay daha söyleyeyim. Hemen, yani İran'la Suudi Arabistan arasındaki ihtilaf 79'dan beri var mı? Var. Suudi Arabistan'daki Amerikan üsleri ondan dolayı var İran'a karşı. Peki Suudi Arabistan'daki Aramco tesisleri Amerika'nın elindeyken, hisselerin neredeyse büyük çoğunluğu Amerika'nın elindeyken bir tek füze düşmüyor. Ama şu anda Aramco'nun bütün hisseleri tamamen Suudi Arabistan'ın kendi devletinin eline geçtikten, tüm Amerikan hisseleri ortadan kalktıktan,
1: satış
2: hepsi satın alındıktan sonra neden vuruyorsun?
4: Musaddık'ı hatırlatalım.
1: Bu çok hayati bir soru yani.
0: Evet.
1: Kızıyorlar çünkü böyle söyleyince. Kimse burada mezhepçilik yapmıyor. Bizim öyle bir yaklaşımımız yok. Umurumuzda değil böyle bir şey. Ben bela olduğunu düşünüyorum mezhepçiliğin. Yani Müslüman coğrafyanın başına evet. Örülmüş en büyük bela. Bunlar ciddi sorular. Bunları cevaplamak evet. zorundayız.
4: Şimdi Suudi Arabistan hükümeti Riyad destek talep etti. Kimden etti? Amerika'dan. Ve CENTCOM oturdu çalıştı. Dedi ki bu Husilere karşı şu bombalamaları ortadan kaldıracak şekilde Husi bataryalarına, füze bataryaları dahil tamamına hava harekatı talep etti. Suudi Arabistan.
1: Evet.
4: Trump dedi ki, CENTCOM çalıştı birkaç senaryo, Merkez Kuvvetler Komutanlığı. Trump hayır dedi. Neden hayır dedi? Gerekçe olarak petrol fiyatlarının kontrol edilemeyecek noktaya çıkması ihtimalini gösteriyor. Şimdi Türkiye'den bir talep Türkiye'ye bir talep gelmedi. Daha doğrusu Mekke paktına resmi
1: yani.
4: Anlamda genel sekreterlikten de biliyorsunuz Riyad'da. Genel sekreter kim? Pakistanlı bir bürokrat. Şimdi bu yani genel sekreterliğe, Mekke paktının genel sekreterliğine resmi anlamda bir talep gelmedi. Ama hocamın da ifade ettiği Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın söylediği şey şu. Biz diyor gerektiğinde Mekke İttifakı gereği 5. madde icabı Suudi Arabistan'ın talep ettiği, edeceği teknik desteği verebilir diyor. Neyi eksik Suudi Arabistan'ın?

0: Suudi Arabistan hemen Amerika'yı bırakıp Türkiye'yi niye tercih etsin?
1: Cevap verelim.
0: Bence bu antlaşma yapıldı diye.
1: Bence bir kere Husiler İran'a değil daha çok ABD'ye hizmet ediyor. Çünkü Amerika evet. Birleşik Devletleri... Tabii canım. Husilerle ABD anlaşmalı. Kontrollü götürüyor işi. Bakın,
2: anlaştılar zaten.
1: Çok önceden anlaştılar.
3: Tamam bizi vurmayın diye anlaştılar ama yani.
1: Hayır. Boğaz konusunda anlaştılar. Şu Babil Mendak
3: Boğaz. Kapanmasının ABD'ni çıkarır mı?
1: Kapanma değil. Aç kapa. Ha. Düğme kimdeyse. Hürmüz
3: bizimkileri göre. Geçir, Suudları geçir mi? Ama işte Amerika'ya bağlandık hocam. 7 lira olmuş.
1: Olsun.
2: Ama o Rusya ile alakalı olsun. Bir şey biliyorsunuz. O çok önemli. Dizel problemi bununla ilgili değil. Burayı Rusya ile Ukrayna. Biraz,
3: ama benzin de artıyor.
1: Biraz yani. Enerjiden ziyade ticaret boğazı burası.
3: Öyle mi? Aç kapa yapmak için mi yapıyor?
1: Tabii. Kesinlikle. Hürmüz de öyle. Aç kapa. İran ortaklığı kurmak istemiyor. Abi sorun o. Bir dese ki ABD'liler gelin ya ortak olalım burada. Aç kapa yapalım. Çin'i de boğarız. Ne bileyim Pasifik'teki bazı ülkeleri de sıkıştırırız dese İran ABD oturur paşa paşa paylaşırlar bu sistemi. Burada da aynı şekilde aç kapa yapacaklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Husiler çok yakın temas halindeler. Onun için Trump Husilerin bu bölgede yapmış olduğu füze saldırılarını bertaraf edecek hava savunma sistemlerini çalıştırmıyor. İşte Türkiye tam orada devreye girecek mi? Soru bu.
3: Biz de Amerika'ya rağmen kumbe. Mi gireceğiz canım orada?
1: Rağmen falan. İşte Hakan Fidan dedi ya.
4: O işte biz yarın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında Mekke önemli maddelerden birisi. İşte
0: o yüzden Suudi Arabistan öyle müstakil bir politika geliştirebilir mi orada? Yeteneği var mı?
2: Artık çok kolay varlığı değil. Tehlikeye girerse ancak. Evet, kendisi gerçekten varoluşsal bir tehdit yaşarsa artık Amerika ile müttefik olmanın bir anlamı kalmadığına idrak ederse. Sonuçta 30 milyonluk ülke yani o da. Arap dünyasının en zengin ülkesi. Yani nereye kadar devam edeceksiniz? Bu ittifak size sürekli zarar vermeye başlarsa nereye kadar sürdürebilirsiniz bunu?
1: Çok i̇şte paktın teknik analizi şöyle. Ben bitireyim hemen onu. Hava savunma sistemine ihtiyaç var.
3: Fakat i̇şte S-400'ler var hocam. Verecek.
1: S-400'leri verebiliriz belki. İki ne var başka ihtiyaç? Hava, insansız hava aracı. Çok onu ciddi ihtiyaç. Onu da o işte, teknik destek illa askeri personel vermek.
3: Tabii canım bu devirde zaten neden, askerle mi gidecek?
1: Neden? Olur. Şu bölgelerdeki Husilerin yapmış olduğu saldırılar ve Bab el Mendeb Boğazı'ndaki ilerlemeleri, şu adaları kontrol etmeleri ve Aden'e süratle ilerliyor olmaları, işte oradaki Tugaylarla karşılıklı angajman içerisinde Suudi Arabistan'ı zora sokacak. Dolayısıyla Suudi Arabistan ne kaybedecek? Bir, şu Yanbu'dan aktardığı 15 milyon varillik petrol aktarımı durdu. İlan ettiler.
3: Evet, durdu.
1: Yollayamıyoruz. Hürmüz'den, şuradan çıkan Suudi tankerleri buradan geçip gidemiyor. Kapandı. Başka nereden gönderecekler? Buradan elde ettikleri bir takım petrol miktarını şöyle Yanbu'ya aktarıyorlardı. Buradan da Avrupa'ya dış pazarlara aktarım yapabiliyorlar. Ya da buradan aşağıdan Pasifik'e aktarıyorlardı. Şimdi buradan şu bölge tamam kapalı değil aktarırlar ama buradaki tesisleri vurdular. Yanbu'daki boşaltım tesisleri, dolum tesisleri, stoklama o tesisler kullanılmaz hale geldi. Büyük bir kısmı. O yüzden durdurdu zaten.
3: Onarımı, adamların tek çıkışı orasıydı işte. Evet, orası bitti. Kapandı buralar. Dedi ki buradan yapalım. Ya
1: buradan hadi. Bitti. Buradan bitti. Buradan da bitti. Suudi Arabistan tek kaynaktan geçiniyor. Petrol ve doğalgaz. Ağırlıklı da petrol. Eğer petrolü kısarsanız bir ay Suudi hazinesi erir.
3: Gittikçe. Bir de bu petrol Suudilerin biraz bayağı bir Çin'e gidiyor değil mi bu petrolde? Yine
1: tabii,
3: Asya'ya gidiyor.
1: Pasifik yani, işte Pasifik.
3: Kemal Hoca başka bir perspektif açtı.
2: Çok doğru. Yani bunun ekonomik savaşın ekonomik arka planı var. Peki sürdürülebilir mi? Yani Suudi Arabistan artık bu tehdidi doğrudan İran'la savaş noktasına getirebilir mi? Kendi Hürmüz'deki savaş esnasında Suudi Arabistan'ın bütün tesislerini İran doğrudan vurdu. Ama buna karşı Suudi Arabistan hiç cevap vermedi. Hiç askeri olarak cevap vermedi. Peki bu noktaya gelir mi? Yani eğer Suudi Arabistan ve İran arasında bu savaş gerçek aktörler arasında yani böyle şeylerle, figüranlarla, vekillerle değil de gerçek bir savaşa dönüşebilir mi? Ve dönüştüğünde İran bundan büyük zarar görür mü? Evet, savaşın dönüşme ihtimali var. Çünkü Irak, İran'la 8 yıl bir Arap devleti, ülkenin yarısı Şii olduğu için İran yanlısı bir yerde duruyor olmasına rağmen çok sayıda Iraklı İran yanlısı örgüt savaşta Irak ordusuna karşı savaşmış olmasına rağmen Irak bu savaşı 8 yıl boyunca sürdürdü ve sınır hatlarında hiçbir değişiklik olmadı. Aynı sınır devam etti. Savaşın sonunda harita evet. değişmedi. Suudi Arabistan gibi bir devlet yani Irak'tan çok daha zengin, çok daha güçlü ve bu savaş gerçekten İran karşıtı bir şeye dönüşmeye başlıyor. Arap dünyasında İran karşıtlığı çok ciddi bir şekilde artıyor. Gerçekten de mezhebi

0: bir savaşa dönüşebilir mi? Bu potansiyel çok güçlü. Çünkü siz Husileri alıp Suriye'de Esad ordusunun yanında savaştırdınız. Böyle bir gerçek var. Suriyelilerin hafızasında bu var. Hala taptaze. Yani Suriye'deki, Şam'daki, Filistin'de mülteci, bak bu çok net. Çok o kadar önemli bir şey söylüyorum ki. Şam'daki mülteci kampı, Filistin'de mülteci kampı Husi milisleri tarafından yok edildi. Ve binlerce insan orada kuşatma altında kaldı. O kuşatmada artık kedi köpek yeme fetvası verdiler alimler açlıktan. Şimdi bunu Suriye halkının, mesela Suriye'deki bir insanın, bu savaş başlarsa, böyle Allah muhafaza ama Suudi Arabistan'la İran arasında doğrudan bir savaş başlarsa, Suriye halkı nerede duracak? Ürdün halkı kimin yanında duracak? Irak halkı kimin yanında duracak? Yani bu çok net. Pakistan halkı kimin yanında duracak? Arada...
1: Bunlar çok önemli sorulardı Kemal Hocam. Sen orada ABD yani bir anlamda bayağı bir yönlendiriyor dedin Husileri. İsrail ile bu Husiler savaşıyorlardı değil mi?
0: Bence yalandan bir savaştı. Hiç bir gerçekçi olmadı.
1: Ama şeyleri öldürdü işte. Gitti orada 8-9 tane üst düzey hatta başbakanları
2: başka
1: mı
2: bir şey
1: gitti?
2: Söyleyeyim.
1: İsrail bir suikast yapmadı mı Husilere?
0: Hayır. Çok ciddi... Husiler İsrail'e karşı orada Eliyat'taki limanı vurdular.
1: Evet.
0: Husilerin saldırıları boyunca bir tane İsrailli öldü mü?
1: Yok ama İsrail geldi Husilerde ciddi bir suikast olabilir, yaptı. Onlar olabilir. Savaşıyor. Yani İsrail'in savaştığı adamlarla ABD şey yapabilir diyorsunuz bir şekilde.
2: Bakın şurada bir liman var.
0: Niye yapmasın ki? Tarih örnekleri
1: var.
0: Tarihte
1: neler yapmaz
0: yani.
1: Ki değil mi?
2: Yemen'in en büyük limanı burası.
1: Yarıda kestim zaten, dikkat edersin.
2: Şu bölgede. Yani Yemen'e giren bütün...
1: Şuraya haritayı verecek misin?
2: İnsani yardımların...
1: Samet, Kerem orada da biraz da orada konuşun diyor.
2: Şu cümleyi bitireyim yani, ben.
1: Büyüyecekse.
2: Gidecek miyiz oraya?
1: Bitir. Buyurun hocam.
2: Şimdi buradaki en önemli limanı, yani Yemen'e giren tüm insani yardımın yaklaşık %100'üne yakın kısmı oradan giriyor.
1: Evet.
0: Aden'den. Aden'den.
2: Yok hayır, şuradaki Hudeyde'den.
0: Hudeyde'den.
2: Evet, Hudeyde'den.
0: Hudeyde şu anda işgal altında.
2: İşgal altında. Hı-hı. Artı Amerikalılar, İsrailler orayı yıktılar biliyorsunuz. Artık halk o kadar fakir ki, geçen programda siz de arz ettiniz. Çok ciddi bir böyle değil mi, uyuşturucu bir takım salgını var. O da belki etkili ama bu bölgedeki limanın yok edilmesi konusunda artık Husiler gerçekten orada sıkıştı. Tam o sırada Amerikalılar yaklaşık, yani açık kaynaklardan elde ettiğimiz verilere göre, 5 milyar dolarlık bir yardım yapıp limanı hayata geçirmeye başlamışlar. Hmm. Onun için burada sıkışan Husiler şimdi burada, bu bölgede Suudi Arabistan'a vurarak, Aden'e doğru hareket ederek İsrail'in savaşı yayma ve derinleştirme projelerinin bir parçası haline geldiler.
0: Geldi, katılıyorum.
1: Peki ve, bu haritanın şimdi alt tarafını biraz daha alta inebilecek bir harita var mı Samet? Orada Somali, Momali'yi görür müyüz?
0: Biraz bu arada bakalım. Yani onlar Babülmendeb'teki kasabaları ele geçirmeye başlayınca on binlerce kişi şu anda Cibuti'ye botlarda geçmiş durumda. Büyük bir mülteci akını
2: 150
0: var.
2: 150 bin oldu şu anda, evet, toplam.
0: 150 bin mülteci Cibuti'ye
1: hocam açtık.
2: Serbat durumda.
0: Özellikle Moha'nın düşmesinden sonra Moha'daki insanların büyük çoğunluğu Cibuti'ye kaçtı.
1: Bu boyutunu düşünmüyorum.
0: Çünkü aşağıdan da kuşattılar.
1: Zaten tabii. Sefalet.
2: Bu arada bir şey daha söyleyelim. Gelecekte bu gündeme gelecektir. Eritre, Cibuti tam karşı kıyı var ya Kızıldeniz'in. Çinliler müthiş orada yatırımlara başladılar. Cibuti'de özellikle bütün askeri üslerini, tersanelerini ve limanlarını yenilediler, sıfırladılar. Yani Cibuti ve Eritre bölgesi, bunlar da Sunni devletler zaten, sonradan oluşturmuş devletler. Yakında savaşın bir kısmı Amerikalılar, İsrail tarafından bu tarafa sıçrama ihtimali çok yüksek.
1: Elin Çinlisi gelip orada şey yapıyor, tesis alıyor. Hele Cibuti'de, Somali'de bir şey yapıyorlar ki ne kadar öngörülü bir şeymiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Somalileri, bir milleti barıştırıyordu burada.
2: Tabii.
1: Denizleyerek miydi? Somali'de ne işimiz var, Somali'de ne işimiz var? Ya hakikaten... Tamam, siz öngörüsüzsünüz yani, öyle bir dünya harita falan da bilgileri yok da.
2: Tekrar hatırlatalım
1: bu
2: isterseniz.
1: Bu faaliyetleri, iyi ki Türkiye o Somali'de, olası bir şey olsa şimdi burada bir sıkıntıda. Geldi.
2: Bak, Somaliland dedikleri bölge.
1: Türkiye iyi ki
2: burada
1: ya, yani iyi ki bunlar var.
0: İkinci
1: ya,
0: İsrail.
2: Evet, ikinci İsrail, çok İsrail. Doğru. Buraya el attı İsrail. Biz de daha güneydeyiz biliyorsunuz. Mogadishu'da.
1: Bunu bir İsrailli söylese anlayacağım. Türkiye'nin Somali'de ne işi var? Çünkü Somaliland'a İsrail girmiş. İsrailli değil Denizli'ye, Karslı ya. Ya burada... Yani sen...
3: burada şöyle bir soru yok mu? Şöyle bir...
1: Böyle de bir sorun var hocam. Önce bunu cevaplayın. Denizli'ye Somalili şeyle İsrailli mi Karslı mı ya? Karslı ben biliyorum Deniz. Sen niye Deniz böyle bir şey söylüyorsun? Ya da çık söyle de ki ya öngörememişim bak adam ne kadar

0: öngörülüymüş. Burada böyle sıkıntılar var. Türkiye'de orada bir nüfus mücadelesi yürütüyor.
1: Bir de Somali'de meşru hükümeti destekliyor. Yani. Yemen'de meşru hükümeti destekliyor. Tabii. Nerede varsa Türkiye orada meşru hükümetin yanında.
0: Ya İsrail'e sor yani.
1: Darbecilere karşı, İsrail yanlılarına karşı, Libya'da da aynı. Darbecilere karşı, başka emperyal güçlere karşı oranın meşru yönetimi ve halklarının yanında.
0: İsrail'e sor sen Somaliland'de ne işin var diye. Türkiye'ye kendi ülkene niye soruyorsun karşısında dahil oldu? Türkiye,
2: bence buyur. İşte o sorunun cevabı Amerika. Biraz önce Murat Bey söyledi. Şimdi bakın şu iki boğazı bir mukayese edelim değil mi? Yani jeopolitik olarak baktığımızda boğazın doğu yakasında Şii güç var.
1: Güç var. Evet.
2: Buranın da doğu yakasında Şii bir güç var.
1: Evet.
2: Bunun batı yakasında parçalı bir konum var. Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bunun karşısında da Cibuti ve Eritre var. Yani boğazın bir tarafı sorunlu, bir tarafı sorunsuz. Şimdi dünya ticaretinin %22'si buradan geçiyor. Petrol, evet. %12'ye yakın da buradan geçiyor. Amerika şimdi bu iki noktada bütün dikkatini Hürmüz'e veriyor. İran'ın medeniyetini, her şeyini yok ederim diye tehditte bulunuyor. Ki bu da son 3-4 yıldır gündemde. Ama bu 1994'ten beri böyle.
1: Tabii. Bu arada savaşta Yemen'de 94'ten beri 400 bin kişi öldü.
2: Of, of. Yani bu kadar da güçlü bir burada İran'a nazaran bir yapı yokken yok, Amerika burayı niye halletmiyor da burayla uğraşıyor? İşte biraz önce Murat Bey'in dediği gibi menfaati var çünkü.
1: Doğru.
2: Ya dolayısıyla burayı Suudi Arabistan üzerinden bir taraftan sıkıştırıyor, onu kontrol ediyor. Bir taraftan Arap camiasını İsrail'in kucağına getirtmek istiyor, evet. İbrahim anlaşmalarıyla. Bir taraftan da Batı'ya diyor ki bak bütün her iki alanı da ben kontrol edebiliyorum. Ediyorum.
0: Nitekim İngilizler de işte dahil olacaklarını söylediler.
1: Tüm bunları yaparken İran'la bir şekilde
2: kesinlikle
1: İran'la bir şekilde ittifak içerisinde yapıyor bunu. Çok tuhaf bir şekilde.
2: Mesela şu
1: yani Yemen, savaşıyormuş gibi görünüp bütün menfaatleri çakışıyor. Bu nasıl oluyor yani?
2: Şu Yemen sorununu burada bir sadece Suudi Arabistan'ın olduğu bir koalisyon kuvveti kurarak Fransa'yı, İngiltere'yi de getirip şu Yemen sorununu çözemez miydi? Yani buradaki Husiler bir devrim muhafızları kadar disiplinli bir yapı değil.
3: Şurada var komutanım. Kızıldeniz'de bir refahın muhafızası, filosu var. Var orada askerler.
0: Onu getirebilir diyor.
2: Işte. Yani çözebilirdi yani, burayı.
3: Tabii onu söylüyorum.
2: Askeri açı.
3: Bir de bu arada şurada bir koalisyon daha var. Tam şu böyle Aden bölgesinde Husilere karşı.
1: Ya orada şöyle bir şey, özür dilerim. Yemen'de Suudi Arabistan'ın ayağını şu ana kadar bağlayan temel şey, iktidara gelmiş olan, devrimi gerçekleştirmiş olan, 2011 devrimini gerçekleştiren yapı Islah Partisi'ydi. Hı. Islah Partisi Müslüman kardeşlerin, yani Mısır'daki İhvan'ın devamı. Onun bir yani onun gibi bir düşünen bir dünya yani Müslüman kardeşleri olduğu için. Suudi Arabistan Mısır'da Müslüman kardeşleri iktidarını devirdi. Sisi'yi destekleyerek. Şimdi diyor ki Yemen'de benim ittifak yapabileceğim güç nerede? Bir tek bunlar var. Bunları da ben güçlendirirsem, Husileri ezersem o zaman bunlar tekrar iktidarı Mısır'da yıktığımı getirip burada iktidar yapmış olacağım. Onun için çok tereddüt içerisinde kaldı. Vallahi. Mecbur kaldı. Yani sonunda sana düşüp devlet Aden'e taşınınca ondan sonra Suudi Arabistan dedi ki tamam gelin buradaki Islah Partisi'ne gelin, devletinizin sürgünde burada devam ettirin diye mecbur kaldı. Suudi Arabistan bu işi askeri yöntemlerle çok daha önce çözebilirdi. Ama oradaki sünni yapılara, yani büyük yapılar kendisiyle müşterek olmadığı için bugüne kadar
0: bu yüzden giremedi.
1: Giremedi.
0: Bülent abi yanlış bir şey söylüyor muyuz?
4: Şimdi doğru. Biraz önceki konuşmamızda bir ek daha yapacağım. Buyur oradan abi. Giriyorum. Genelkurmay Başkanı Selçuk komutanımız 15 Eylül yani geçen hafta Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile konuştu.
1: Evet.
4: Bu bir.
0: Türk Genelkurmay Başkanı.
4: Tabii. Bu konuşmadan sonra Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Hakan Fidan. Ve Amerika'da da Hakan Fidan'a bu yolda bu Mekke varken saldırı Husiler niçin bunu harekete geçirmediğin zaman sert bir açıklama verdi. Dedi ki Birleşmiş Milletler olayına dikkatle bakmanız lazım. NATO iki defa dedi bütün hayatı boyunca bu beşinci maddeyi kullandı. Burada da dördüncü madde bahsediyor. Yani her an konuşma. Şimdi bu gelişmelerle ilgili benim tahminim çok süratli bir şekilde meclise gelecek bu Mekke anlaşması. Süratli gelecek.
0: Nasıl bir sonuçta çıkar?
4: Sonuç otomatik.

0: Otomatik bana hemen çıkar ve ondan sonra Türkiye.
1: Öyle mi? Hayır diyen olmaz mı?
0: Kimse deseler bir hesabesi okunmaz. Çok büyük rakam da çıkar. Yani bu terör sütü çıkar. Şimdi bu gelişmeleri o komutanım anlatırken dikkatimi çekti. Babul Mendeb'de öyle karşı taraf rahat değil. Neden rahat değil? Türkiye'nin Somali ile Eritre ile çok yakın ilişkileri var ama orada bir İsrail problemi var. İsrail'i orada Somaliland ile ilgili bir problemimiz var. Yani bu bölgedeki muhtemel gelişmeler
2: Taralı Aran yani.
0: Tabii büyüdüğü anda İsrail yine devreye girebilir. Şimdi bu olaylarda İsrail devreye girmemiş gibi görünüyor. Hatırlarsak
1: 21 binizi diyor şu an.
0: Tabii Amerika girme dedi. Hatta şu anda geçen yıl biliyorsun aynı şekilde bu bölgede Amerikan uçakları bombaladı Husileri. İsrail bombalamaları gitti, uçaklar bombaladı. Şimdi gelişmeler Kasım'la ilgili çok yakın bir ilişki içinde. Trump'a sunulan bendeki biraz önce bahsetmiştim iki maddeden dört senaryodan bir tanesi de Kasım'a kadar Kasım'da İran'la bir anlaşma olduğu takdirde Trump bu anlaşmanın buraya da yansıyacağını düşünüyor.
1: Şunu mu yapacak yani? Kasım'a evet. kadar seçim öncesi hop çözdüm. Orayı da çözdüm, burayı da çözdüm. Hadi çözmedin diyorlardı.
0: Onları size çözdüm onu mü diyecek? Büyük ihtimalle onu kullanabilir. Çünkü şu anda anlaşmış durumda. Kendisi anlaştığı için devreye girmiyor. Cephe açmayacağım diyor. Evet. Oraya girmeme. Fakat bizim şu anda Türkiye'nin teknik yardımları gibi Amerika istihbarat yardımları yapıyor. Teknik yardımı da Amerika yapıyor. Suudi Arabistan'a. Yani bu işi uzun vadeli devam ettirmezler. Husilerin bu hareketlerini engelleyecek imkanlar var. O bölgede yani tamamen kapatılması çok zor buranın. Zaten tamamen kapatmadı dedi. Evet. Açıklama yapan da Trump. Diyor ki sadece Amerikan'la biz yaptık. Bütün hepsi geçiyor. Suudi Arabistan'a uyguluyor. Öyle bir problem yok diyor. Şu anda gerçekten bir problem yok. Fakat Suudi Arabistan çok sıkıştı. Bunu nasıl çözmesi lazım? İşte dün de bir yerde bunun tartışması yapıldı Ankara'da. Bunu acaba diyorlar alıp Yanbu'daki depolara gelen tamirat yapıyorlar şu anda çok süratli bir şekilde. Oraya gelenlerle tankerlerle Mısır'a çıkarıp Akdeniz'den Avrupa'ya çıkarma.
1: Peki orta şey Asya'ya gidenler
0: Asya'ya giden de bir problem var diyorlar şu anda. Uzun vadede bir sıkıntı var.
1: Çoğu da Asya'ya gidiyormuş işte.
0: İşte Hindistan alıyor ve Japonya oradan çok ağ almakta. Hindistan, Japonya. O bakımdan Asya'ya giden de bir sıkıntı var.
1: Bir de Bülent abi hep biz böyle hani bu gidişi alta doğru düşünüyoruz. Geçen Altuğ Bey enerji uzmanımız diyor ki yani Fransızların falan malları, İtalyanların malları, evet. İngilizlerin malları da buradan.
2: Tabii karşılıklı
1: gayet çiftli bir hikaye var. Hem, da gidiş.
0: İmtihada da sıkıntı var. Şimdi şunu şöyle almamızda yarar var. Yarın Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıya Mısır da katılıyor, Ürdün de katılıyor. Yani sadece Basra Körfezi'ndeki ülkeler değil. Bu önemli. Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşma da var Trump'la. Tabii. Tamamen bu konuyla ilgili orada büyük bir karar çıkabilir. Amerika yine devreye girmeyebilir. Amerika anlaşmayla İran üzerinden çözmek. Ben anlaşarak bu işi anlaşıp belli bir şekilde Babul Mendeb'i açarım diye o da gündemde. Fakat daha ileri giderse, büyürse bu iş orada bir koalisyon grubuyla beraber o Babul Mendeb'i kapattırmazlar. Çünkü Babul Mendeb'in kapanması demek doğrudan doğruya Avrupa Akdeniz'e çıkan Sübeş imkanlarında büyük bir olay başladı şu anda. Aşağıdan dönecekler Ümit Burnu'ndan.
2: Belki çok CIA 10 gün uzatıyormuş.
0: Bunu imkan açabilir. Yapmazlar zaten.
1: 10 gün uzatıyormuş.
2: O yani bakımdan. Ama burada ilginç bir şey var. Ben müsaade ederseniz.
1: Buyurun hocam.
2: Neden Mekke anlaşması yapıldı? Bakın başka bir şey var burada. Tam şurada dedim ya az önce tam cümleyi kuramadık orada.
1: Evet.
2: Burada bir Arap koalisyonu var. Resmi. Suudi Arabistan lider şu anda. İçinde hangi ülkeler var? Mısır var. Nerede Mısır?
1: Şurada
2: Mısır.
1: Pembe olan
2: evet. Mısır var. Mısır pardon. Sudan var. Mısır var. Sudan var. O koalisyonda. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri var. Bahreyn, Kuveyt var. Aklıma şu anda başka ülke
3: ama
2: yok.
3: Ama geçerliliği kalmadı.
2: Ama şöyle hocam. Etkinliği. Burada şimdi toplantı tek tek hocam saydı ya katılacak olan ülkeler. Bunlar zaten burada bir lig oluşturmuşlar. Bir koalisyon oluşturmuşlar. Çok çalışmıyor tabii ki. Şimdi buna karşılık bir de Mekke anlaşması var bölgede. Mekke biraz daha geniş kapsamlı. Pakistan var uzak köşede ve nükleer kapasite var. Bu bölgedeki şu lig içerisinde Türkiye niye yer almadı diye yoğun eleştiri vardı yıllardır. askeri bir faaliyet.

0: faaliyet icra etmedi Türkiye. Yani asker takviyesinde bulunmadı. Askeri destek sağlamadı. Şimdi durduk yere niye Mekke anlaşması ortaya çıktı ve kime karşı? Söylem şu: bizim bir hedefimiz yok, bir düşman taramamız yok, ortak bir tehdit yok. Her nereden, ne şekilde bir tehdit çıkarsa oy birliğiyle, oy çoklu değil, oy birliğiyle alınacak olan sekreterya kararını müteakip 5. madde gereği tırnak içinde takviye ve destek sağlanacaktır diyor.
1: Tamam.
0: Ha, demek ki burada Mekke anlaşmasına davet edilenler Arap koalisyonu ülkeleri çoğunlukla.
1: Zaten onlar da gelebilir denildi, söylendi.
0: Evet,
1: çünkü.
0: Yani orada işte onu söndürüp burada daha gerçekçi, daha büyük çaplı ve daha güçlü bir Türkiye'nin içinde olduğu bir pakt oluşuyor.
1: Peki bu Husiler hakikaten bu kadar bir koalisyonu gerektirecek kabiliyette, büyüklükte falan bir şey var mı bunların elinde askeri olarak?
2: Hayır, neyi, o neyi Arap koalisyonu akamete uğradı zaten. O bitti. Birleşik Arap Emirlikleri'ni zaten Suudi Arabistan çık dedi. Kovdu.
1: Evet.
2: Sudan'ın falan ordusu falan yok zaten. Sudan kendi için iç savaş yaşıyor. Yani orada sadece Suudi Arabistan'ın önderliğinde kurulurken daha meşru ve Husileri tamamen dışlayıcı bir, evet. Peki, böyle bir şey yapılmış.
1: Bunların askeri
2: gerçekte Suudi Arabistan'dı sadece.
3: Trump onu söylemişti. Orta Doğu'da bir Orta Doğu Arap NATO'su kurulsun diye. Aslında burada ona doğru bir pakta doğru bir gidiş vardı. Onun tam böyle ihtiyaç yapısını, fikriyatını kuramadılar. Mekke Anlaşması belki bunun bir başlangıcı olabilir. Onu düşünüyor da olabilirler. Yani Orta Doğu'da sıcak yerleri sayıyoruz. Bak burası, burası, Suriye, Lübnan, işte Irak zaman zaman. Eğer böyle Orta Doğu'da bir NATO'vari bir güvenlik yapısı kurulursa bunlar müdahale edebilecekler buraya. Bunun da en güçlü askeri doktrin, teşkilat, teşhisat açısından Türkiye. Ama bunu tabii çok yerine oturtmak lazım. Esas
0: zaman gerekiyor,
3: iyi kurmak lazım.
0: O şimdi karargah kuracaksınız, müşterek karargah, finans merkezi kuracaksınız, sekreter kuruldu.
1: Ya bir de burada bir Müslüman NATO'su da kime karşı kurulur, kurulsa İsrail'e karşı mı kurulur?
0: Ortak tehdit yok.
3: Ama işte İsrail buradan sıyrılıp ben de bu yapıyı destekliyorum tarzında bakın, bir derse düşüncesi var.
0: Ya da Sovyetler Birliği'nde
1: kime karşı, yani Müslüman NATO'su kime karşı olacak? Hristiyan dünyaya karşı mı?
3: Şii eksene karşı.
1: Ha, Şii eksene karşı.
3: Yani ilk tehdit şu anda en sıcak.
2: Yani
3: bir
2: şöyle
0: bir
2: düşünün.
0: Bir de terörle mücadele.
2: Pakistan'ı tehdit eden güç kim? Bugüne kadar kiminle çatışma noktasına geldi? Hindistan'da. Zaman zaman da İran'la. Yani aynı şekilde Suudi Arabistan'ın dış tehdidi kim? İsrail. Yıllarca savaştı. Onun dışında kim? İran. Yani Türkiye'nin dış tehdit olarak gördüğü kimdi? Güneyde, Suriye topraklarında kiminle karşı karşıya geldi?
3: İsrail'le
2: ve sonra İran'la. Yani aslına bakarsanız
0: ortak tehdit var.
2: Ortak tehdit ortada değil
1: işte
2: mi?
1: İşte bu anlattıklarınızdan bakıyorum, bu Amerika Birleşik Devletleri bayağı takmış İsrail'e. ABD, daha doğrusu Trump bayağı takmış İsrail'e.
3: Yani nereyi kazırsan altından Amerika çıkar aslında.
1: Bir de onlara takması, ben o tezin hep şey olduğunu düşünüyorum. Çok, yani Türkiye'ye mesela Trump sürekli anlatıyor ya, çok güçlü ordu kurdu Erdoğan, çok güçlü, çok güçlü sürekli. Biraz da İsrail'e karşı bir, mesela yani bir terbiye etme unsuru olarak da düşünüyor. Bak, Türkler tehlikeli bir millet. Suudilere F-35 vermesi de aslında bu dengede bitti. Tamam şu an fiili olarak sadece İsrail'in elinde F-35 var ama uzun vadede diyor ki bir 5 yılı bulabilir diyorlar. Yani bu dengeyi değiştirebilirim diyor. Çünkü İsrail'i çok rahatsız ettiğine eminiz.
0: Ama çok ciddi bir risk var burada. Geçen anlattığım 67-73 savaşlarında lig vardı karşıda. Ördün değil mi? Suriye, Mısır. Ondan sonra Mısır. Bu lig başarısız olduğu için adamlar 2026'ya kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Çünkü o kadar büyük bir özgüven var ki.
3: Ama Mısır da yalnız
0: şimdi
3: bıraktı çoğu.
0: Şimdi
1: İran faktörü demin konuştuk, devreye girdi. Eğer olmasaydı muhakkak o lig gelişirdi, bir şey yapardı
0: ama,
1: yani. Oraya odaklanırdı.
0: Mekke'ye rağmen yine böyle bir saldırganlığı devam ederse ve bir somut tedbir alınmazsa bölgede, korkarım ki bir 100 yıl daha İsrail durduracak mekanizma yok.
1: Eyvallah. Bu arada İsrail'e de geçeceğiz.
4: Bir önemli gelişme daha var.
1: İsrail konusuna geçelim.
4: Şu anda Trump'ın seçimden sonra hemen bitecek diye bir lafı var. Ya bu lafın arkasında ne? Tabii İran'la ilgili. Şimdi İran'la ilgili bugün gelen bir bilgi var. Can feda diye 1000 tane tabur kurmuşlar. Ya bugüne kadar böyle bir tabur kurma hareketleri falan yok ortada. Neden bunu kuruyor diye sorduğumuz zaman dediler ki bir anlaşmaya doğru çıkmak üzere konu. İran içindeki meydana gelecek iç isyan, halk birliği, onlara karşı devrim muhafızları eğitim yapıyor.
1: Bu çok önemli. Yani bak, savaşın tabur. Bitme emarelerinden biri olabilir bu diyor.
4: Bunu söylediler. Çünkü binle, taburdan ne diyorum, 1300-1500 kişi. Bunu binle çarptığınız zaman

0: 1,5 milyon.
1: Milis gücü yetiştiriyorlar.
2: Muhaliflere karşı.
0: Muhaliflere karşı. Yani bir anlaşmaya doğru bir şey gidiyor. Şimdi Trump'a getirilen senaryolardan biri de ben İran meselesini hallettiğim zaman bu da otomatikman Husiler işi de hallolacak. Yani Babul Mendeb'de de Hürmüz'ün açılması imkanı olduğu için Babul Mendeb'in de problemi kalmayacak diyor. Fakat bunları bir ek daha yapacağız. Shipping'le yapacağı konuşma da çok önemli bu konuda. Çünkü Shipping'in deniz ticaretinde çok önemli bu Kızıldeniz'i kullanmak. Evet. Babul Mendeb'i kullanmak.
2: Ben hiçbir şey beklemiyorum.
0: Ama çok.
2: Bunun biz de hiçbir şey anlamayacağız. Ne
0: bunun, bunun olduğu söyleniyor masada.
2: Eyvallah da ta adam gitti Trump Çin'e. Evet. Böyle geldi yani. Gitti geldi. Gene dediğin doğru bir espri.
0: Şimdi şöyle bir ek yapacağım. Bununla ilgili belki önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Çin'in bir sıkıntısı daha var. Malaka Boğazı.
1: Evet.
0: Malaka Boğazı'nda şu anda Çin'in kaderini belirliyor Amerika elinde. Bir de yukarıda yaptı Grönland. Kuzey kutbunda kapattı. Yani Çin'in 21. yüzyılla ilgili yaptığı o projeleri çok sıkıntıya sokan gelişmeler var. O nedenle bu bölgeyle ilgili yarın New York'ta ve Washington'daki masalar çok küresel satranç masası çok önemli kararlar çıkacağı kanaatindeyim.
2: Yarın takip edeceğiz. Bu arada şimdi İran hakikaten savaş bitse ne yapacağını düşünüyordur kara kara ama birileri de
3: ya o yürüyüş şeyleri yaptılar.
2: Bülent abim dediğimi istedim.
3: Ama yaşlı kadınlar, adamlar görse hepsinin eline kalaşnikov vermişler, tahta tüfekler vermişler falan böyle. Şeyden önce 1991 Körfez Savaşı'ndan hemen sonra Saddam Hüseyin Filistin'e can feda diye bir şey yapmıştı, yürüyüş. 48 saat sürdü. Adam 48 saat boyunca Saddam Hüseyin geçit törenini izledi. Bütün Irak'ta ne kadar adam, çoluk, çocuk, kadın varsa hepsi tanklarla, toplarla, böyle silahlarla, piyade tüfekleriyle yürüyüş yaptılar. Bu biraz içerideki kamuoyuna, aynı gün ben iki video seyrettim Tahran'dan. Kadınlar, yaşlı başlı kadınlar yürüyorlar çarşaflı ve ellerinde silahlarla. Hemen ilerisinde İran'da ilk defa kadın koşu şey yapıldı, yarışması yapıldı Tahran'da. O büyük meydanda 35 kilometre uzunluğunda bir cadde vardır Tahran'ın ortasında. İmam-ı Meyni Caddesi diyorlar. Kadınların tamamı açık. Tamamı.
2: O mesele bitmiş zaten.
3: Bitti yani.
2: Bu arada hicap
3: yani ötekilerin umurunda değil. İran halkının diğerinin umurunda değil. Savaşmış bilmem orada adamlar yürüyor. Onların umurunda değil.
2: İşte İran'da, kafasını İran'da kaldıracaklara Murat işe yarar. Yani Amerikan askerine yaramaz da tahtayla da olsa teyzeler şeyler falan onların muhaliflerin kafasına vururlar. Şimdi savaş bitmesini istiyor zaten. Ama savaşı yani biz devam ettirmek isteyenler de var. Ve zaten içeride belki de böyle sürdürüyorlar.
3: Tabii.
2: Şimdi şu Netanyahu'nun bir verelim mi görüntülerini, seçime gidiyor. Girmiş şeyin altına hocam.
0: Tünel.
2: Neyin altına? Mescid-i Aksa'nın altına.
0: Kubbetül Sahra.
3: Ne zaman kendisi
2: Mescid-i
3: Aksa'nın altına giriyor zaten.
2: Eşiyle beraber dinleyelim mi ne diyor? Geçmese gerek yok.
4: Ben çok korkuyorum ki bu konuşma konuşuyor. O yüzden ben çok korkuyorum. שני הצדדים. יודעים מה קורה עכשיו כאן, מימי החשמונאים, אחר כך בבית שני, הרומאים החריבו את בית המקדש, גלגלו את האבנים, אנחנו החזרנו אותם. אנחנו פה. ותמיד, תמיד נשאר.
5: באותו כותל,
2: ne yapıyorlar?
3: Varlığını taşa mı borçlu yani? Saçma sapan bir şey yani.
2: Müslüman'dan da bir taş istemişti ya.
3: Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Kimse Müslümanlar da inkar etmiyor. Hazreti Süleyman'ın mabedi orada mıydı? Oradaydı. Onun üzerine Romalılar Justinian Tapınağı'nı inşa ettiler. Sonra biz Justinian Tapınağı'nın terasının üzerine Mescid-i Aksa inşa ettik. Çok açık yani. Niye üst üste her medeniyet en önemli? Çünkü en önemli yer orası olduğu için. Kutsal olduğu için biz Müslümanlar olarak Yahudilerin Kudüs'teki varlığını reddetmiyoruz ki. Bu anlamsız bir şey. Yahudilerin de tabii ki orada tapınağı var.
2: Bir aidiyet. Hani orada olmamaları gerekiyor ya Murat. Orada olmalarını gerekçe göstermek için buradaydık.
3: Yoksa işgalci olarak orada olmayacaksın. İşgalci olarak Mescid-i Aksa'yı yıkmayacak. Yahudilerin orada olmasından kim rahatsız olabilir? Asırlarca 400 yıl yönetti Osmanlı. Yahudiler orada yaşadılar.
2: Milleti yani İsrail yıkılıp diyoruz, iteklemeyin diyoruz.
3: İsrail yıkılıp gittikten sonraki inşallah yıkılacak. Yıkıldıktan sonra da Yahudiler orada yaşayacak. Yahudi ile Müslümanın ne sorunu var ki? Sorun bu Siyonistlerle yani.
2: Tabii.
0: Şimdi Siyonist bu derinliği olan bir olay. 1996 yılında Netanyahu göreve geldiği zaman bu kazıları başlattı. Bu kazıların doğrudan doğruya bir 100 yıllık İsrail'in planı var. 2048. Buna çok dikkat etmemiz lazım. 2048'e kadar böyle 5 tane madde var. Maddelerden birisi 48 İsrail devleti kurulacak. Siyonist projedir bu. İkincisi Kudüs başkent olacak. 3. Süleymaniye yıkılacak.
1: Süleyman Tapınağı.
0: O tapınak çıkacak. Tapınak çıktıktan sonra Arz-ı Mevud, Nil'den Fırat'a kadar ve ardından da Mesih'i getirerek İsrail'in imparatorluğunu gündeme getirme.
2: Bu anlatıyı bir parçası diyorsun.
0: Bu çok önemli bir proje. Burada sadece Türkiye'yi kışkırtma değil, sıkıntı Müslümanları, Amerika'daki evangelistlere verilen bir meseledir bu.
2: Hazreti Mesih'in gelmesi
0: acele getirelim. Acele getirelim. Şimdi bu bir yani. Bu bir tezgah. Evet. Bakın son seçime gitmek üzere 27 Ekim çok az kaldı.
2: Mesih seçim bekliyor.
0: Bunu en önemli kısmını bu adam bunu kullanıyor.
2: Tabii bu terminoloji dediğin gibi etkin. Bunu kullanıyorlar.
0: Gelişmeye baktığımız zaman bu açıklamanın oradaki aşırı sağ tabandan oy alma çabası. Bugün sordum kaç oyu alabilir, ne gelebilir diye. Son rakamlarla ilgili verilen bilgi şu anda Netanyahu kaybediyor bu seçimi.
2: Kaybetse de yerine eski genelkurmay başkanı geliyor. O da Lübnan modelini işletmiş bir adam. Yani şunu diyor, bir yerden bir roket mi atıldı İsrail'e? O köyü yıkın diyen adam gelecek. Yani gelecek olan
3: değişen
2: kim abi?
3: Bir şey yok. Aynen,
2: gelecek olan da eski... Bir tane faşist.
0: Şimdi yine koalisyon gelecek.
2: Ya anladım da yani.
0: Tehlike. Yani giden geleni aratır diye bildiğimiz bir olay
2: hep
0: var.
2: Hep olur. Hep gelen gelen.
0: Ama Netanyahu gibi bir adamın burada kaybetmesinin başka sonuçları var. Tutuklanması, yolsuzlukla ilgili olaylar.
5: Hocam şöyle bir şey var.
2: Kollarlar hocam ya bu kadar koalisyon. Şeye bulaşmış adama bence.
0: Ama dünyanın üzerine yüklenecek. Soykırımcı bu adam.
2: Zaten ilan ettik şu an Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Ceza almış bilmem ne oluyor ki?
0: Bugün Amerika'ya gitti, New York'a inemedi. Nevce yanındaki başka bir yere, ikinci bir hava alanına indi.
5: Ama umursamıyorlar
0: yani,
5: işte.
0: Bunlar şimdi öyle bir noktaya geliyor ki. Bu olayları değerlendirdiğimiz zaman bu seçimin Netanyahu'nun gitmesi önemli.
5: Ama
0: gelenler şu olabilir.
5: Bir şey yok burada. Netanyahu'nun gitmesi... Siyonist felsefeyi değiştirmiyor.
0: Değiştirmiyor. Onlar devam edecek.
5: Tapınak, bu mabet tabii. Beklentileri 100 yıldır tapınakçılarla beraber devam ediyor.
2: Bu arada
5: ben,
2: bir şey sorayım.
5: Altını kazmaya yeri kazmıyorlar.
3: Şunu söyleyeyim. Bak Müslümanlarla alakalı sürekli bu korkuyu da pompalıyorlar. Efendim Mescid-i Aksa. Yıkılırsa yıkılsın. Kabe de defalarca yıkıldı. Yani biz taşla, toprakla, tabii binayla söyleyeyim. Alakalı değil ki inancımız.
2: Tabii ki.
3: Mescid-i Aksa'yı yıksanız ne olur yani? İsrail'i sonunda yıkacağız. Bu bizim için vazgeçilmez bir şey. Biz bu düşünceden vazgeçmeyeceğiz. İsrail denen Siyonist varlık ortadan kalkacak. Mescid-i Aksa'yı yıksalar da biz kaldıracağız. Müslümanların buna inanması lazım. Efendim Mescid-i Aksa yıkılırsa ne olur? Bir şey olmaz. Ne olur ki ya? Kabe'yi defalarca Haccac geldi yıktı. Kusilerin atası olan Karmatiler geldiler Kabe'yi yıktılar. Hacer-ül Esved'i götürdüler Bahreyn'e. 10 yıl boyunca hac yapılmadı. Dünyanın sonu değil. Bu dünyanın sahibi Allah. Kimseyi aynen. Kimseyle korkutmasın.
2: Bu arada Netanyahu da benim gibi kravat sevmiyor ama bu herifler yanındaki adamlar niye o maskeleri sürekli takıyorlar bu şeyden?
3: Mikrop oldukları için.
2: Mikrop hakikaten o niye o maske gitmiyor? O bir
5: gizlenme, gizlenmedir. Yani o olabilir. Yani yakın koruması. Bir şekilde kameralar göz yani önünde bir işler
2: yani devam. O işe de yarıyor. Şimdi o maskeler de başımıza böyle bela
0: peki.
2: Oldu. Nerede hırsız dolandırıcı var bir ara Fatih Altaylı televizyona maskeyle çıkıyordu. Bu virüs bulaşmasın diye reklam arasına gidiyorlar maskeleri indiriyorlardı. 200'lülüğün sembolü oldu. Bütün dünyada da işte suratlarını kapamak isteyen nerede hırsız dolandırıcı katil var onlar da şimdi kullanıyorlar.
0: Şimdi evet. Murat çok önemli bir
2: mesajı
0: şey söyledi.
2: Mesajı da veririm Murat. Bakın, konu geçmez hiçbir zaman.
0: Murat'ın söylediği çok önemli. Bu duvarın diğer ismi Burak Duvarı'dır. Evet. Hazreti Peygamberimizin
2: yükselirken
0: ve aynı zamanda Kubbetül Sahra'nın altındaki taştan da hemen. Gökyüzüne yükseldiği yer. O bakımdan burada bu adamın yaptığı bu hareketler son derece kullanılan en kritik kullandığı
2: yerde. Müslümanları tahrik etmek için yapıyor.
0: Direkt tahrik ediyor.
2: Dediği gibi Müslümanlar da taşla tahrik olmuyor. Allah dünyanın sahibi yıkılır, devamı gelir. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bence çok zihin açıcı bir program oldu. Bir sürü şey öğrendim ben. Kendi adıma onu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum hepinize.
3: Sağ olun.
2: Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle.

0: Rusya-Ukrayna savaşının 5. yılında cephede silahlar susmuyor. Rusya'nın Kiev'e günlerdir yoğun hava saldırıları sürerken Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli İHA operasyonları düzenliyor. Peki barış masası yeniden kurulabilecek mi, yoksa savaş daha da mı büyüyecek?
1: Önümüzdeki 6 ay içerisinde de özellikle Rusya'nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırlarını test edeceği yeni bir döneme gireceğiz. Bu bildiğimiz tankların yürüdüğü, askerlerin ilerlediği bir dönemden ziyade birincisi Estonya'nın Narva bölgesi, ki burada Slav kökenlerin, Rus kökenlerin yaşadığını biliyoruz. Bu bölgede aynı Kırım'da olduğu gibi üniformasız bazı insanlarla işbirliği yaparak yerel halkın orada ayrılıkçı milis gruplarının oluşturulması gibi Rusya bir senaryoyu canlandırabilir. İkincisi Baltık bölgesinde denizaltı kablolarının kesilmesi gibi işte stratejik enerji tesislerinin patlatılması, sabotaj gibi bir takım eylemler görebiliriz. Ama esas yoğunlaşacağımız yer özellikle Suwalki koridoru ve Kaliningrad bölgesi ve Baltık Denizi bölgesinde ve Estonya bölgesinde, ki NATO'nun en zayıf halkası olarak görülen yer. Bu bölgelerde gri bir savaş alanını ve çok şiddetlenen bir Rusya-Ukrayna savaşını önümüzdeki 6 ayda göreceğiz.
0: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artık sadece cephe hattıyla sınırlı değil. İngiltere'nin Kiev'e desteği ve Moskova'nın buna yönelik sert tehditleri Avrupa'ya yayılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki savaş gerçekten Avrupa'ya sıçrayabilir mi? Olası bir saldırıya karşı Avrupa ne kadar hazır?
2: Özellikle son saatlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin arttığını biliyoruz. Karşılıklı saldırı ihtimalinin özellikle Rusya cephesinden de arttığının özellikle değerlendirildiğini biliyoruz. İngiltere'nin bu konuya dahliyle alakalı şu anda birçok yorum var. Acaba İngiltere-Rusya çatışmasına mı dönecek, bir karşılaşma mı olacak, sahada gerçek bir çatışma mı olacak diye konuşuluyor. Fakat biz İngiltere'nin zaten bu krize çok uzun zamandır destek verdiğini, çok uzun zamandır Ukrayna'nın yanında olduğunu, şimdi Storm Shadow füzelerinin üretiminin de aslında Ukrayna'ya izninin verileceğini ve tamamen artık savaşın bir tarafı gibi, tamamen artık Ukrayna'nın da Rusya'nın içerisindeki menzilleri, 250 kilometrelik bir menzili var bu füzenin bildiğimiz kadarıyla ve stratejik hedefleri gözetmek üzerine, stratejik hedefleri vurmak üzerine tasarlanmış bir sistem. Ve hal böyle olunca da tabii ki savaşın devamında İngiltere'nin de dahli ve savaşın büyüme ihtimali ve Rusya'nın da çok daha misliyle ağır bir şekilde cevap verme ihtimallerinden maalesef bahsetmek durumunda kalıyoruz.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

0: Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. New York'ta yaşananlarsa dakika dakika A Haber kamerasında. Başkan Erdoğan dünyaya ne mesaj verecek? Kritik Trump-Macron görüşmesinin perde arkasında neler yaşanacak? Yunanistan yine ateşle oynuyor. Gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkan Atina yönetimi, Türkiye'nin Aydın'a 51. Komando Tugayı'nı konuşlandırmasının ardından bu kez de Meriç sınırına asker gönderdi. Halep'in güneybatısı şiddetli patlamalarla sarsıldı. Suriye ordusuna ait askeri sahada peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede neler yaşandı? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, arınma hamlesini bir adım daha ileri taşıdı. Adı sürekli yolsuzluk soruşturmalarına karışan CHP'li belediyelerin mercek altına almak istedi, düğmeye bastı. Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: Hoş geldiniz efendim. Esra Akürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları Gece Ajansı'nda değerlendiriyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım efendim. Türk vatandaşlığı için gayrimenkul satışı yapan firmalar mercek altına alındı. İkinci dalga operasyon yapıldı ve o operasyonda 72 de gözaltı var. Milyonlarca dolarlık vurgundan bahsediliyor. İddialarsa oldukça ciddi. Şüpheli gayrimenkul işlemleriyle vatandaşlık hakkı kazanan 1070 kişi olduğu açıklandı.
2: Sadece bir gayrimenkul operasyonu değil, aynı zamanda bu bir kara para operasyonu.
3: Hakları olmayan yabancıları Türk vatandaşı yaptılar. Gayrimenkul fiyatları üzerinden binlerce dolarlık vurgun yaptılar.
4: Söz konusu miktar 72 milyon 250 bin dolardan daha fazla bir para.
3: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasının ikinci dalgasında 72 şüpheli gözaltına alındı. 1070 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapıldığı tespit edildi.
5: Kişilere usulsüz bir biçimde Türk vatandaşlığı veren inşaat firmaları bunu nasıl yapıyordu? Örneğin 100 bin dolarlık bir taşınmazı sanki 400 bin dolar yani Türk vatandaşlığı almak için yeterli bir miktar gibi göstererek satıyor ve kamu kurumlarını yanıltarak yapıyorlardı.
6: 10 milyon TL değerinde bir gayrimenkulü 20 milyon TL gösterip de 400 bin dolar gösterip de vatandaşlık hakkına usulsüz bir yoldan hareket ediyorsanız o zaman alınmış olan haklar tamamıyla geri alınır.
2: Daha çok Esenyurt, Beylikdüzü civarındaki projelerde bunlar çok yaşandı. Gerçekten şu anda belki de konuştuğumuz gayrimenkul fiyatlarının bu kadar zirve yapmasının ana sebeplerinden biridir bu.
3: Güvenlik güçleri Gül, Beyaz ve Liv inşaat şirketlerini mercek altına aldı. 274 satış işleminin usulsüz olduğu tespit edildi.
5: Soruşturma kapsamında 2011 tane taşınmaza, bir otele, 30 ana ve paravan şirkete el konularak kayyum atandı.
4: 1070 kişinin aslında usulsüz yollarla Türk vatandaşlığına geçirildiği söz konusu şebekenin elemanları tarafından ortalama bir gayrimenkul satışında 50 bin dolara yakın bir haksız kazancın elde edildiği de yine dosyaya giren bilgiler arasında.
3: Usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilen 1413 yatırımcı ve 6134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazanç ve vatandaşlık hukukunun korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
0: Türk savaş uçakları havalandığı Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz sularında boy gösterdi. Dünyayı titreten uçuş birazdan Gece Ajansı'nda.
1: Efendim, tüm dünyanın kilitlendiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı New York'ta bulunan A Haber ekibinin yakın merceği altında. Zirvenin nabzını sıfır noktasında tutan A Haber, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'a mikrofon uzattı efendim. O anları bir izleyelim.
7: Başkanım hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Cumhurbaşkanım?
8: Sağ olun.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için geri sayım sürüyor. Tüm gözler pek çok küresel gerilimin taraflarını bir araya getirecek olan kritik zirveye çevrilmiş durumda.
7: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenleniyor. Arkamda gördüğünüz gibi bir taraftan Beyaz Saray'a bağlı gizli servis, diğer taraftan New York Polis Departmanı güvenliği tamamıyla ele almış vaziyette. Havadan ve karadan dronlarla ve tüm güvenlik birimleri özellikle buraya gelecek olan liderleri korumaya çalışıyor.
3: A Haber ekibi de dünya liderlerinin akınına uğrayan New York'taki atmosferi en üst safta takip ediyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameramanı Erdal Balcı, zirve kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a mikrofon uzattı. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler gündemini değerlendirdi.
9: Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam itibariyle New York'a adet ettiler. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak. Ona katılacağız. Sabahtan İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyum vardı. Orada konuşmacı olarak katıldık.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da A Haber mikrofonundan Türk halkına selam gönderdi. İklim zirvesi COP31'in önemine vurgu yaptı.
10: COP31'i Antalya'yı eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım. Bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Buradan Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.
3: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Savaşın ortasında ABD'ye giderek Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.
11: Bu konuda bilgim yok. Ne olacağını göreceğiz.
3: Sayılı saatin kaldığı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan da genel kurula 16. kez hitap edecek.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk evinde bulunuyor ve 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına Emine Erdoğan ve beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ise oldukça yoğun geçeceğe benziyor.
12: Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere.
1: Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da genel kurula katılmak üzere New York'ta. Peki Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programında neler var? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı. Detaylar için New York'tan karşımızdalar efendim. Hemen dönelim o noktada. Neler oluyor programda? Neler var? Şu anda da yoğun olduğunu görebiliyorum. Hemen sözü İrfan Sapmaz'a bırakayım detaylar için.
7: Evet, merhaba, ara sıra kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen BM 81. dönem toplantısı için hemen Türkiye'nin önünde bulunuyoruz. Malum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyette hemen arkamda gördüğünüz bu binada kalıyorlar. Yoğun bir gün. Güvenlik önlemleri inanılmaz derecede çok yüksek. Ama öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün temaslarına geçmek istiyorum. Arkasından da Sayın Emine Erdoğan'ın. Erdoğan bugün süreci Türk evinde başlattı. Özellikle tabii gün boyunca ikili görüşmeler vardı. İlk temas Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'la Türk evinde bir araya geldi Erdoğan. Görüşme Türkiye-Vietnam ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Vietnam ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi önerisine olumlu yaklaşmasından duyduğu memnuniyeti söyledi. Türkiye'nin Vietnam'la yatırım, ticaret ve özellikle savunma sanayi alanında işbirliğini geliştirmek istediğini vurgulandı. Vietnam görüşmesinde aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ömer Bolat'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Burhanettin Duran ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'ı Türkiye'de yapılacak COP31 liderler zirvesine de davet etti. İkinci önemli temas, Cumhurbaşkanı'nın ikinci önemli teması Libya kanadıdaydı. Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile yine arkamda gördüğünüz Türk evinde bir araya geldi. Ancak basına kapalı gerçekleşti görüşme. Görüşmede aynı zamanda yine Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat bulundu. Daha sonraki temasa Kuveyt'leydi. Erdoğan gün içerisindeki bir diğer görüşmesinin en önemli ayağı Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Hamad Halit El Hamad'la oldu. Türk evindeki görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. En azından bize ulaşan haberlere göre. Tabii Erdoğan ilk görüşmelerinde Esra 3 hat öne çıkıyor. Asya ile ticaret ve savunma işbirliği, Libya üzerinden Kuzey Afrika ve enerji, Kuveyt üzerinden Körfez bölgesel güvenlik konularıydı. Bu arada tabii Emine Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın içi Emine Erdoğan da gün boyu sürekli olarak temaslardaydı. Onlara da değinmek istiyorum. Emine Erdoğan New York İklim Haftası 2026 açılış etkinliğine katıldı. Konuşmasının merkezinde sıfır atık tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve iklim krizinde bireyin rolü vardı. Emine Erdoğan ayrıca sıfır atık hareketinin insani iklim krizi karşısında yalnızca izleyen bir konumdan çıkarıp çözümün aktif aktörü haline getirdiğini söyledi. Küçük davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında kalıcı bir sisteme dönüşebileceğinin altını çizdi. Emine Erdoğan'ın konuşmasındaki temel sorulardan biri şuydu: İklim krizinin nedeni yalnızca fosil yakıtlar mı, sanayi mi, yoksa bütün bunları sürekli daha fazla üretmeye zorlayan sınırsız tüketim talebi miydi? Daha sonra Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın eşi Rosengela Lula da Silva ile Türk evinde bir araya geldi. Yine basına kapalıydı. Öte yandan tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anda görüşmeleri devam ediyor. Kosova Başbakanı ile kısa bir süre içerisinde de görüşmede bulundu. Kosova Başbakanı görüşmeden ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yarın temaslarını da çok kısaca değinmek istiyorum. Yarın Türk evinde 11.10'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel merkeze geçecek. Hemen bizim bulunduğumuz Türk evinden hemen karşımızda bulunan Birleşmiş Milletler'e yürüyerek gidecek. Erdoğan 81. Genel Kurul toplantısında 4. konuşmacı bu sene ve BM Genel Kurulu'ndaki 16. konuşması oluyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İletişim Başkanlığı konuşmanın 22 Eylül'de yapılacağı ve genel kurul temasının güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler konusunda başlıkları öne çıkartacağını söylüyor. Gazze çok önemli bir konu yine. Gazze'deki durum ve İsrail saldırıları olacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde. Her sene olduğu gibi tüm dünyaya Gazze ile ve İsrail'in bölgedeki katliamıyla da ilgili mesajlar vermeyi ihmal etmeyecek. Bu arada Orta Doğu'da İran meselesi son derece önemli, bildiğiniz gibi. Çok büyük ihtimalle 23'ünde Mesut Pezeşkian buraya gelecek. Donald Trump şu an itibariyle New York'ta bulunuyor ve sanıyorum şu dakikalar itibariyle, en azından bize Beyaz Saray'dan gelen e-mail'e göre, şu an itibariyle artık Mamdani, New York Belediye Başkanı Mamdani ile görüştü ya da görüşmesi devam ediyor. Rusya-Ukrayna krizi de yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündemindeki ana gündem maddelerinden birisi diyebiliriz. Tabii Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun süredir sanduğu BM ve Güvenlik Konseyi reformunun da konuşmadaki başlıklardan biri olması bekleniyor. Güncel analizlere tabii özellikle daha geniş ve temsil gücü yüksek bir Güvenlik Konseyi talebinin yeniden gündeme getirileceği belirtiliyor. Suriye'deki gelişmeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç şüphesiz gündeminde olacak. Gazze, Filistin, İsrail üçlüsü en önemli konu başlıklarından birisi olacak. Bu arada tabii ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres'la bir araya gelecek. İngiltere Başbakanı Andy Burham'la da bir araya gelecek Sayın Cumhurbaşkanı.
13: İrfan Sapmaz aktardı efendim. Erdal Balcı ile birlikte New York'ta gelişmeleri takip ediyorlar. Teşekkür edelim ve devam edelim. Yunanistan'dan Türkiye ile gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkan Atina yönetimi, Türkiye'nin Aydın'a 51. Komando Tugayı'nı konuşlandırmasının ardından bu kez de Meriç sınırına asker gönderdi.
14: Türkiye'nin Söke hamlesi Yunanistan'ı paniketti. Atina, Meriç sınırına komando birliği sevk etti.
15: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
14: 10 milyon nüfuslu Yunanistan, Adalar Denizi'nde gerilimi tırmandırmakta karardı. Son olarak Atina yönetimi bir komando birliğini Meriç sınırındaki Sofulu bölgesine konuşlandırdı. Bölgedeki askeri tesislerde kapsamlı bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Büyük Derbent köyüne sevk edilen Yunan komandolarının askeri geçit töreni yaptığı anlarında görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu adamın tarihi de manidar. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki Meis Adası'na asker konuşlandırdığı ortaya çıkınca Türkiye'de karşı adım olarak 51. Komando Tugay'ını Meis'in karşısındaki Aydın Söke'ye konuşlandırdı. Yunanistan'ın Meriç sınırına asker göndermesi ise Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak bir adım olarak yorumlandı.
13: Avrupa ile Rusya arasında savaş gerilimi yeniden yükselmiş durumda. Üstelik bu kez Avrupalı liderler Rusya'nın batıya hedef alan bir hibrit savaş başlattığını iddia ediyor. Son birkaç gün içerisinde ise Almanya'dan İsviçre'ye kadar birçok ülke yeni aldıkları önlemlerle gündemde. İşte alınan önlemler ve

0: Batı ile Rusya arasındaki o yüksek gerilim.
1: Almanya'da havalimanında bulunan bomba yüklü drone, Hollanda'da demir yollarında yaşanan sorunlar, havada ve denizde Rus donanması ve hava kuvvetleriyle yaşanan tehlikeli yakınlaşmalar. Dünya, Avrupa ile Rusya arasındaki gerilim sıcak çatışmaya döner mi sorusuna yanıt arıyor. Rusya, Estonya sınırındaki Narva bölgesinde sürpriz bir kararla gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.
2: Avrupa savaştan bahsediyor. Eğer Avrupa bize saldırırsa bu çok farklı olur. Bu savaş çok çabuk biter.
1: Sınırdan 5 kilometre içerideki alanda hareketlilik kısıtlandı. Kararın gerekçesi ise belirsiz. Savaş endişesi en fazla Fransa'da yaşanıyor. Fransız istihbaratı Büyük Rusya saldırısı için olası tarihi 2030'dan 2027'ye çekti. Kaynaklar Rusya'nın Fransa içlerine kamikaze dronlarla saldırabileceğini iddia etti. Avrupa bir yandan da Rusya kaynaklı hibrit bir savaş içine sürüklendiğini düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, muhalefet liderleriyle Elize Sarayı'nda sürpriz bir toplantı yaptı. Macron, Fransa'nın Rusya'nın hedefinde olduğunu söyledi, hibrit savaş uyarısında bulundu.
3: Fransa, Rus dronları ve hibrit saldırılara karşı hazırlanıyor. Elektrik şebekelerimiz, iletişim ağlarımız, hastanelerimiz ve nükleer santrallerimiz gibi kritik altyapımızı, savunma sanayi ve teknoloji tabanımızın en hassas tesislerini drone ve siber saldırılara karşı korumak için bir plan hazırlıyoruz.
1: Le Monde gazetesine konuşan Fransız yetkililer, Rusya'nın adımlarına yanıt verdiklerini de söyledi. Ama bu yanıta ilişkin detay paylaşılmadı. Almanya ise özellikle sağlık sistemini olası bir savaşa karşı hazır hale getirmeye başladı. Bloomberg'un haberine göre Almanya savaş halinde her gün hastanelere 1000 yaralı askerin getirileceğini tahmin ediyor.
4: Almanya'da 5 askeri hastane var ancak planlamalara göre diğer hastanelerde yaralı askerlerin tedavilerini üstlenecek. Hastaneler drone saldırılarına karşı bariyer inşa edecek. 30 yıldır kullanılmayan hastanelerdeki sığınaklar da yeniden faaliyete geçirilecek.
1: Alman sağlık sistemindeki en büyük sorunsa sağlık çalışanlarının tecrübesizliği.
4: Almanya'da şu an savaş bölgesinde oluşabilecek yaralanmaları tedavi edebilecek tecrübeye sahip doktor sayısının çok az olduğu belirtiliyor.
1: Gözlerse Baltık coğrafyasında. Gotland Adası'nda Alman ve İsveç orduları ortak tatbikat yaptı. Olası bir Rus işgaline karşı adaya birlik konuşlandırma senaryosu canlandırıldı. Ancak Avrupalı liderlerden yaşanan gerilime tepkiler de geliyor. O isimlerden biri de Slovakya Başbakanı Robert Fico.
5: Slovakya'yı bu savaşın dışında tutmak için her şeyi yapacağım. Birileri kendi ülke çıkarları için bu savaşı çıkartmak istiyorsa onlar sorumluluğu almalı. NATO'yu bu işin içine sürüklememeli.
1: İngiliz BBC ise savaş geliyor olabilir ama buna psikolojik olarak hazır mıyız diye sordu.
6: İngiliz BBC kanalı İngiliz toplumunun olası bir savaşa psikolojik olarak hazır olup olmadığını tartışmaya açtı. İngiliz hükümeti halka gıda ve su stoklama, uzun süreli kesintilere hazırlanma çağrısı yaparken onlarca yıldır güncellenmeyen savaş kitabı da yeniden yazılıyor. Kullanılan görsel ise çok çarpıcı. Plaj ayakkabıları giyen gençlerden asker postalı giyen askerlere geçiş.
1: İsviçre ise kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle güvenlik politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. Savunma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı.
0: Halep'in güneybatısında bulunan El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait askeri sahada şiddetli patlamalar oldu. Ve batıdaki bölgeyi sarsan patlamaların ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Patlamaların sebebi ise araştırılıyor.
1: Halep'in güneybatısı şiddetli patlamalarla sarsıldı. Suriye ordusuna ait askeri sahada peş peşe patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Patlamaların adresi El Hadaba bölgesi. El İs beldesinin batısındaki askeri sahada meydana gelen patlamaların nedeni henüz netleşmedi. Suriye makamları olayın niteliğini belirlemek için inceleme başlattı. Patlamalar sürünce ekipler bölgeye girmekte zorlandı. Sivil savunma ekipleri daha sonra bölgeye ulaştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi

0: Efendim, arınma hamlesiyle CHP'nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk soruşturmalarına karışan belediyeler için düğmeye bastı. CHP'li belediye başkanlarına karne verilecek. Kriterlere uymayan, şüpheli hareketlerde bulunduğu tespit edilen isimler yeniden aday gösterilmeyecek. Yeni parti cephesinde ise Özgür Özel'in Mansur Yavaş'la ilgili son açıklaması konuşuluyor. İşte muhalefet cephesinden öne çıkan o başlıklar.
1: Kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez.
2: Arınma hamlesini bir adım ileri taşıdı. Adı sürekli yolsuzluk soruşturmalarına karışan CHP'li belediyeleri mercek altına almak için düğmeye bastı.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız, kirlilikten.
2: Özgür Özel döneminde seçilen mevcut belediye başkanları genel merkez tarafından performans takip sistemiyle takip edilecek. Parti kriterlerine uyulup uyulmadığı denetlenecek. Para akışı, yatırımlar ve ihaleler özellikle radarda olacak.
1: Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız. Ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız. Arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
2: Yıl sonunda belediye başkanlarına karne verilecek. Şüpheli hareketi tespit edilen, kriterleri karşılamayan ya da başarısız olduğu görülen belediye başkanları bir sonraki seçimlerde aday gösterilmeyecek. Kulislerde ise farklı iddialar konuşuluyor.
3: Benim almış olduğum bilgi, en kısa bir süre içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek. Şişli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ise siyasi hayatında bu zamana kadar verdiği kararların arkasında durduğunu bu sözlerle doğruladı.
4: Geriye dönüp baktığınızda şunu yapmamalıydım dediğiniz önemli siyasi kararınız var mı?
5: Çok önemli bir kararım yok. Yok, hayır, çok önemli bir kararım yok.
2: Altılı masa içinse parantez açtı, itirazlara rağmen kurduk dedi.
5: Arkadaşlarım itiraz ettiler mesela, az önce söyledim. Altılı masanın kurulması dolayısıyla ama kurduk ve doğru olduğuna inandım. Ve arkadaşlarımı ikna edin. Ben en son özür bile diledim.
2: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyuysa tereddütsüz yanıtladı.
6: İmamoğlu'na aday yapmasaydım diye geçmedi.
5: Yok, hayır.
2: CHP'nin internet sitesinde ise dikkat çeken bir temizlik yaşandı. Eski genel başkanların konuşmalarının bulunduğu basın açıklamaları bölümünde Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürley'i hedef aldığı konuşması yönetim kararıyla silindi. Diğer konuşmaları ise hala sayfada duruyor. Ve yeni parti cephesi. Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi. İfadeleri İmamoğlu'nu gözden çıkardı yorumlarını da beraberinde getirdi.
7: Onun yerine şu olur, o olması onun yerine bu olur. Kötü buluyorum yani bu tür değerlendirmeleri. Kimse birbirini yeder falan olmaz.
8: ...27 yaşındaki motokurye, alkollü ve ehliyetsiz halde direksiyona geçen bir sürücü yüzünden canından olmuştu. Dehşete düşüren kazaya ilişkin şok edici yeni detaylar ortaya çıktı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı başlatan yazı da ortaya çıktı efendim. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporu doğrultusunda 15 kişi daha gözaltına alındı.
9: Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'na bazı hisselerde fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemlere ilişkin bir yazı gönderdi. İşte o yazı üzerine 5 hisse ve ilgili fonlar incelemeye alındı. Hisse değerleriyle şirketlerin mali tabloları arasında uçurum olduğu ve fonlar aracılığıyla yapay fiyat artışı sağlandığı tespit edildi. Müzekkerede piyasa dolandırıcılığı şüphesine açıkça dikkat çekildi. Yapay taleple hisselerin ve fonların değerinin suni olarak yükseltildiği, bu yöntemle haksız menfaat temin edildiği belirtilerek ivedi inceleme istendi. Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkinde soruşturma sürüyor. Bu kapsamda talep edilen mali veriler incelendi. Katılım Evi Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı.
1: Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ve holdinglerin mal varlıklarını azaltması, üçüncü kişilere atması veya başka şekilde azaltmasının engellenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, MASAK gibi kurumlara müzakere yazısı gönderildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Gürlek, aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Buls Yatırımında bulunduğu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca İsviçre'ye milyonlarca dolar aktaran iki kritik isim daha yakalandı. Tutuklu yönetici Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 970 milyon lira transfer eden Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon 900 bin dolar karşılığında İsviçre merkezi firmasının hesabına tek seferde 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. Swap işlemi olarak bildirilen transferin karşılığı olan dövizin hesaba geçmediği de tespit edildi. BDDK ile yapılan değerlendirmelerin ardından MASAK düğmeye bastı. 2 milyar liralık şüpheli işlem anında durduruldu.
2: Efendim şimdi izleyince istisnasız hepimizin tepki göstereceği bir saldırının görüntüsü gelecek ekranlara. Yer İstanbul, bir fırın işletmecisi ile dükkan sahibi arasında tahliye anlaşmazlığı vardı. İş yeri sahibinin kayınpederi fırını bastı efendim. Karşısındakinin bir kadın olduğunu umursamadan saldırdı.
3: Damadının dükkanını bastı, kiracısını çıkartmak için tehditler savurdu. Yetmedi, gözü dönen maganda çocuklarının önünde fırıncı kadına saldırdı.
4: Manatarı teslim etmemi, yarın sabah burayı açmamamı, ekmek yapmamamı istediler.
3: İstanbul Bağcılar'da ekmek fırını işleten 42 yaşındaki Güllü Güneysu'nun kiraladığı dükkanla kontratı 17 Şubat'ta bitecekti. İş yeri sahibi dükkanı hemen boşaltmasını istiyordu. Malzemelerinin bitmediğini söyleyen kadın 2 haftaya çıkacağını söylese de iddia o ki iş yeri sahibinin kayınpederi tarafından dükkanı basıldı.
5: Bak beni öldürseniz de malzeme bitene kadar ben
6: sana teslim edeceğim.
4: 15 gün bana süre verin, içeride unum var, malzemem var, ben onları bitireyim çıkayım dedim.
3: İkilinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.
4: Vurdu bana burada. Eline ne geçtiyse benim üzerime fırlattı. Çocuklarım da yanımdaydı. Çocuklarımı da çok korkuttu.
3: Gözü dönmüş maganda kimseyi umursamadan eline ne geçtiyse fırlattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı.
4: Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. O bana saldıran şahsın cezasını çekmesini istiyorum.
2: Efendim Amasya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var. Yeni bir gelişme, kaza Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazanın ardından ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması bir yandan devam ediyor ama ilk belirlemelere göre 24 yaralının olduğu bilgisi elimize ulaştı. Yaralılarsa olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından

0: hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Bir yolcu otobüsü Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve 24 yaralının olduğu bilgisi elimize ulaştı. O bölgede çalışmalar an itibariyle devam ediyor. Kazanın neden meydana geldiyse yapılacak incelemelerin ardından netleşiyor olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nun canlandırdığı iddia edilen oyuncu Sedat Saltak ve Ömer Baba olarak bilinen Emine Olca ifadeye çağrıldı. FETÖ'den hükümlü Enver Altaylı ise ifadesi alınmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul'a getirilecek. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osman Arslan ise kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı.
1: Keşke bir şey söyleyecek misiniz?
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık yeni ifadelere başvuracak. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ve oyuncu Sedat Saltak ve Emin Olcay ifade verecek. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ iddiaları güçlenmişti. Eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla tutuklu bulunduğu Ankara Sincan'daki cezaevinden İstanbul'a getirilecek. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki çok konuşulan sahneyle ilgili de gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu ile özdeşleştirilen, Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltak ve Ömer Baba olarak bilinen Emin Olcay bu kapsamda bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Sabah gazetesine açıklama yapan Emin Olcay, Osman Sınav'ın diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyledi. FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu ifade etti ve gerçekler neyse ortaya çıksın dedi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Osman Arslan, kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zehirlenme şüphesiyle mezarında açılan Kozinoğlu'na ait kamera kayıtları savcılık tarafından inceleme altına alınmış. Bu kapsamda koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur da Hasan Ataman Yıldırım ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 17.
0: İstanbul Şişli'de bir AVM girişinde sürücü değişimi yaptığı sırada yolu kapatan kadın kendisine korna çalarak tepki gösteren diğer sürücüye saldırdı. Aracın camından içeri uzanarak senin kolunu kırarım diye tehditler savuran kadının o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi efendim, izleyelim.
3: Arabayı böyle bırakın.
4: Beni öyle çekemezsin.
2: AVM girişinde korna bastım. Adeta dehşeti yaşadım. Sürücü değiştirirken trafiği aksatan kadın kendisini uyaran sürücüye saldırdı.
3: Arabayı böyle bırakın.
4: Beni öyle çekemezsin.
2: İstanbul Şişli'de iddiaya göre kadın bir sürücü aracını durdurarak yanındaki kişiyle yer değiştirdi. Bu sırada arkada otomobiliyle bekleyen başka bir sürücü diğer yöndeki araçlara yeşil ışık yanınca yolun ortasında kaldı ve korna çalarak tepki gösterdi.
3: Arabayı böyle bırakın.
4: Beni öyle çekemezsin.
2: Saldırı anı cep telefonu kamerasına an be an yansırken mağdur sürücü polise şikayetçi oldu.
0: (27) yaşındaki motokurye Batuhan Karabulut alkollü ve ehliyetsiz halde direksiyona geçen bir sürücü yüzünden canından oldu efendim. O sürücünün ehliyetinin olmayışının altındansa yine aynı sorumsuzluk çıktı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuştu. Karabulut ailesi bunun sıradan bir kaza olmadığını savunuyor ve o sorumsuz sürücünün

0: en ağır cezayı almasını istiyor.
1: Sen gene alkol içtin ve bunu öngörerek bile isteye o yola çıktın, insanları biçtin. Batuhan'ı 27 metre sürükledin.
2: Batuhan Karabulut'u ölüme sürükleyen sürücünün daha önce de alkollü araç kullandığı ortaya çıktı. İddiaya göre o gün de alkollüydü. Ehliyetinin olmayışının altında da aynı sebep vardı.
1: Benim kardeşim nasıl bizden kopartabildin? Ya nasıl vicdanım buna el verdi?
3: Batuhan Karabulut'u hayattan koparan o sürücü alkollü, süratli ve ehliyetsizdi. Ehliyetsizdi çünkü daha önce de alkollü bir şekilde direksiyon başına geçti. Yakalanıp ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
1: Kalbini kırmaya kıyamadığımız kardeşimi paramparça etmişsin. Kardeşimin parmak izini alıp da test edememişler.
2: Genç motokuryeyi hayattan koparan kaza Mart ayında meydana gelmişti. İddiaya göre alkollü halde direksiyona geçen Uğur Savcı önce 4 araca çarptı. Kaçarken de 27 yaşındaki motokurye Batuhan Karabulut'a. İkinci duruşmaya kadar firariydi o sürücü. O gün alkollü olduğunu mahkeme salonunda itiraf etti. Zaten başka şansı da yoktu çünkü bu bilgi o gün kayıtlara da geçmişti.
3: Alkol metrede 2.03 promil çıktı. Saatler sonra yapılan kan testinde ise bu oran 1.43'tü ve iddianamede de 1.43 promil olarak kayıtlara geçti. İşte aile dosyadaki bu kaydın değiştirilmesini istiyor.
4: Alkol metreyi üflemediği için bir cezai işlem uygulanıyor. Ama bu da dosyada yok. Bu cezayı yedikten sonra sanırım alkol metrenin burada seri numarasına varana kadar bütün her şeyi mevcut 2.03 promil yazılıyor. Ama sadece kan testini baz almışlar. 1.43 promili yazmışlar.
2: İlk duruşmada serbest kalmıştı sürücü, sonra da firar etmişti. İkinci duruşmaya bir gün kala yakalandı ve iddiaya göre davadan vazgeçmeleri için acılı aileye 5 milyon lira teklif etti.
1: Ben kardeşime söz verdim. Ben sonuna kadar kardeşimin hakkını arayacağım. Bu bir cinayet, bu bir trafik kazası değil. Bunun ben ağır cezaya taşınmasını istiyorum.
0: Efendim, Kırşehir'deki huzur evinde yaşayan Sefer Gürler ve Saniye Gürler 8 yıl önce evlendi. Birbirlerine destek olan yaşlı çift adeta ikinci baharlarını yaşıyor.
5: Nereye baksam sensin karşımda. Aklımı başımda aldın Seniha. Kestin beni ekmeğimde, aşımda. Benliğimi benden çaldın Seniha.
6: Sizleriyle kandırdı beni.
7: Huzur evinde ikinci baharlarını yaşıyorlar. ...77 yaşındaki Sefer Gürler'le 71 yaşındaki Saniye Gürler Kırşehir'deki huzur evinde kalıyor. Burada tanışan yaşlı çift 2018'de evlendi. O günden beri de birbirlerine destek oluyor, hayatın her anını paylaşıyorlar.
5: O yemeğe gidiyoruz o günlerin orada. Bu da bana bakıyor. Dedim herhalde gönlü var bende.
8: Saniye ve Sefer çiftinin yolları Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzur evinde kesişti. Sefer amca Saniye teyze ilk gördüğü anda gönlünü kaptırdı. Duygularını ise en iyi bildiği şekilde yazdığı şiirlerle anlattı.
5: Şair Sefer, seninle vardır aşkın tadını, vardı aşkın tadını. Gayrı dönüp bakmam başka kadına. Başka kadına. Türküler, şiirler yazdım adına. Benliğimi benden çaldın Seniha. Bunları aldım, yemeğe gittik beraber. Orada yemeğe gittik. Bu bana isteklerini anlattı. Ben buna anlattım. Nasıl olacak, ne yapacak, nasıl edilecek. Orada anlaştık.
7: 8 yıldır evli olan Gürler çifti ikinci baharlarında büyük mutluluk yaşıyor.
5: 5 tane kızım var sizin gibi.
9: Maşallah.
5: Hatta profesör var işlerinde, öğretim üyesi.
9: Onu nasıl karşıladı peki bu evliliği, bu durumu?
5: Normal. Destek bile oldular yani bana.
8: Aşkın ne yaşı ne de zamanı var. Saniye ve Sefer çifti de bunun en güzel örneklerinden biri. 70'li yaşların hayatlarını birleştiren çift şimdi huzur evinde ikinci baharlarını birlikte yaşıyor.
6: İyiyiz, ne bileyim ben, güzel geçirim gidiyoruz hayat.
9: İkinci baharınızı yaşıyor.
6: Evet. Aynen öyle. Allah razı olsun, buradan da gezmeye götürüyorlar bizi. Kaç kere gittik Kayseri'ye, şeye falan gittik.
9: Sosyal hayat da var.

0: Tabii tabii. Oo, hem de nasıl.
1: Efendim, sıralı dünyadan ve yurttan haber turu var.
2: Bu ilginç trafik kazası Hindistan'da kayda geçti. Otobanda gezen kaçak boğa ters yöne girip bir arabayla kafa kafaya çarpıştı. Aracı neredeyse pert eden boğa kazanın ardından yoluna devam etti. Öfkeli kaz sert kayaya çarptı. Kolombiya'da bir çocuk kazla kavgaya tutuştu ve hayvanı üst üste iki kez def etti. Ama kaz bana mısın demedi. Korkusuz çocuk 3. raundda kazı yenmeyi başardı. O anlar korkudan ne yapacağını şaşıran annenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Adres Amerika. Yanan otomobile müdahale eden itfaiyeci zor anlar yaşadı. Önce hortumu elinden kaçırdı, sonra da hortumla beraber havaya uçtu. Çin'de bisikletin pedalına fazla yüklenen çocuk frenleri de tutmayınca duvara toslayıp uçtu. 4 metreden aşağı düşen çocuk kazayı mucize eseri birkaç sıyrıkla atlattı. Kore'de bir polis memuru sokakta şüpheliyi gözaltına alırken Peru'ndan oldu. Neyse ki peruk fazla uzağa gitmedi. Bir diğer polis memuru peruğu alıp görev arkadaşının başına takarak durumu hemen toparladı. Libya'da bir çift evliliklerini kutlamak için akla ziyan bir şova imza attı. Gelin arabasına havai fişek saçan bir motosikletle eşlik etti. Sürücüleri tehlikeye atan kutlama sosyal medyada tepki çekti. İranlılar Tahran semalarında görülen bu renkli ışıklar saçan cismi konuşuyor. Yetkililer ne olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Cismin bir uçak ya da insansız hava aracı olduğu tahmin ediliyor. Şırnak'ta Ahmet Sportif faaliyetlerin galibiyeti havai fişeklerle kutlandı. Atılan havai fişekler 3 iş yeriyle bir araçta yangın çıkardı. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyeci yüzünden yaralandı. Malatya'da kontrolden çıkan araç refüjü aşıp karşı şeride geçti. O yönde ilerleyen motosikletliyle çarpıştı. Yola savrulan kuryenin imdadına mahalleli koştu.
3: Bankadaki benim çalıştığım förtüğümün bana seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacakları demesi beni bu tuzağa düşürdü.
2: Erzurum'da yorgancılık yapan Ahmet Al satın aldığı yazar kasa post cihazının kurulumu için bankadan telefon bekliyordu. Telefonu çaldı ama karşısındaki bankacı değil, dolandırıcıydı.
3: İlk etapta 100 bin liram gitmiş. İkinci kutudaki ona da onay verdikten sonra ikincisinde de bu kez 15 bin liram aldıktan sonra ben bu işlemden şüphelendim.
2: 115 bin lira dolandırılan yorgancı şüphelendiğinde artık çok geçti. Savcılığa giderek şikayetçi oldu.
3: Yani bunu yemeyecek adam da ben tanımıyorum.
4: Biz de burada demir dövüyoruz.
1: Aile ekonomisine katkımız oluyor.
2: Afyonkarahisar'da topraksız tarım için kurulan jeotermal seraların inşaatı kadınlar için iş kapısı oldu. Genci, yaşlısı, onlarca kadın çalışacakları serayı elleriyle inşa ediyor.
4: Gençlerimiz içeride yapıyor, biz yaşlılar dışarıda yapıyoruz.
5: Manzara harikaydı. Sis bulutlarının üzerine çıktık.
2: Gümüşhaneli doğa tutkunları 2517 metre yükseklikteki Sarıç Dağı zirvesine tırmandı.
6: En çok zorlayan yokuştan aşağı inmek oldu. Çıkarken değil de daha çok inerken zorlandım.
2: 12,5 kilometrelik parkur zorlu olduğu kadar keyifliydi de.
7: Çok da aromatik bir yoldan geçtik. Bizi yer yer likarpalar, dağ çilekleri, böğürtlenler, ahududular karşıladı. Hem yedik hem yürüdük.
1: Efendim, konuklarımız var elbette. Pek çok konu konuşuyor.

0: Sucağız, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Sayın Bercan Tutar bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikte, uluslararası ilişkiler uzmanı. Hocam hoş geldiniz
1: sizlerle. Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Aynı zamanda gazeteci Merve Şebnem Oruç da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'a gitti biliyorsunuz. Ve 22 Eylül Salı günü başlayacak olan o Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki 16. kez kürsüye çıkacak, konuşmayı gerçekleştirecek. Bu konuşmaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları an be an izliyor olacağız elbette, ama Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar elbette oldukça önemli. Peki ne mesajlar vermesi bekleniyor? Bununla başlayalım dilerseniz. Tolga Hocam sizlerle başlayayım.
1: Tabii. Geleyim mi oraya?
0: Tabii tabii, lütfen buyurun. Elbette Başkan Erdoğan'ın vereceği en önemli mesajlardan bir tanesinin Gazze-Filistin konusu olmasını bekliyoruz. Ama başkan ne mesajlar bizleri bekliyor Başkan Erdoğan'ın konuşmasında?
1: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın devamlı olarak üstünde durduğu konular var. Her yıl mutlaka değindiği ve aslında bu biraz da uluslararası toplumu da devletleri de bir şekilde artık bu konuya o hafızaya alması için özel çaba sarf ettiği konular. Bu Gazze konusu bunların başında geliyor. Ama başka konular da var devamlı zikrettiği. O da küresel sistemin daha adaletli hale gelmesi yönünde daha makro, daha çerçevesi daha geniş olan söylemleri de var. Her konuşmasında mutlaka bunu dile getiriyor. Hatta şimdi tarihini yanlış söylemeyeyim, o Dünya 5'ten Büyüktür çıkışından sonra zaten bunu her seferinde dile getirdi. O yüzden şimdi bu konuşmanın yine bu çerçevede olması muhtemel. Ama mevcut durumda hem Türkiye'yi hem bölgeyi hem de dünyayı ilgilendiren çok büyük kriz alanları var. Ve Türkiye mevcut bulunduğu yerden tüm bu kriz alanları ile ilgili de politikalarını aslında defaatle farklı yerlerde dile getirdi. Yani az sonra konuşuruz herhalde, bölgesel bir yapı var zaten şu anda, bölgeselleşmiş bir yapı var. Bunun üzerinden aslında bu küresel sistemin bu krizleri çözememesiyle ilgili de Türkiye'nin bir duruşu var. Ve bu krizlerin çözülmesiyle ilgili de sadece şey anlamında değil, Rusya-Ukrayna savaşı şöyle çözülsün, İran savaşı şöyle bitsinden ziyade bu krizlerin neden başlamaması ve nasıl sonuçlanmasıyla ilgili bir duruş var. Açıkçası yani biraz uzun konuşacağını tahmin ediyorum. Çünkü söyleyecek çok sözü var özellikle bu krizli dönemde. Ve ben tüm bunlara çerçeve açacağını, burada Türkiye'nin tam bir vizyonunu ortaya koyacağını düşünüyorum.
0: Başkan Erdoğan'dan önce 4 konuşmacı olacak. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva konuşacak. Ardından ev sahibi ülke Donald Trump'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Sonrasında Ürdün Kralı 2. Evet. Abdullah konuşacak. Ardından da Başkan Erdoğan'ın kürsüye çıkması bekleniyor. 16. kez o kürsüye çıkacak ve önemli mesajlar bizleri bekliyor. Ama buradaki Dünya 5'ten Büyüktür sözünü yenilemesini bekliyoruz aslında. Bunu tabii uluslararası hemen hemen her platformda Başkan Erdoğan söylüyor. Söylemeye devam ediyor. Bu anlamda da Birleşmiş Milletler'in yapısına baktığımızda, şimdi biraz önce siz de ifade ettiniz. Birleşmiş Milletler özellikle savaşlar konusunda savaşları da çok durdurmada ya da önlemede etkisiz kaldığını görüyoruz, ama sonrasını yönetebiliyor mu Birleşmiş Milletler? Şimdi bu da oldukça önemli bir konu. Ve Birleşmiş Milletler'in rolü değişiyor mu? İşte savaşı önlemek, ateşkesi sağlamak, insani yardım ulaştırmak, mültecileri korumak, barışı gözlemlemek, yeniden yapılanmayı koordine etmek. Şimdi artık savaşı durdurma kısmını biraz geçtiğimizi düşünüyorum. Onu geçtikten sonrasını yönetebiliyor mu?
1: Yani aslında tüm bunlar BM'nin o kuruluş felsefesindeki o nasıl diyelim küreselleşmenin getirdiği şeyler aslında. Yani bütün dünyanın üzerinde bir çatı olan BM bütün dünyadaki aşırılıkları veya sistemin dışına çıkma ihtimalini engelleyebilecek bir yapıda oluşturur ümidiyle başlamıştı. Yani hasbelkader başta bu da götürüldü. Yani hatırlarsanız yani o büyük krizleri engelleyen bir yapı da vardı belki zamanında baktığınızda. Çünkü o büyük krizler zaten büyük devletlerin himayesinde gerçekleştiğinden. BM'de yine o devletlerin himayesinde olduğundan orada bir dengeleme olmuştu. Ama şimdi günümüzde sistem çok başka bir yere geldi. Yani sadece savaşları durdurmak şurada dursun ki dediğiniz gibi bunu başaramıyor. Savaştan

0: sonra düzenin kurulmasıyla ilgili yapılarda da bu kadar büyük, hantallaşmış ve işin içinde artık krizleri yönetmekten ziyade kendi ulusal çıkarlarını ve daha da önemlisi birbirleriyle olan bağlantılarını devam ettirmeye çalışan o beş büyük devletin yapısı altında kalıyor ve onların önemsemediği yerlerde çözümsüz halde kalmaya devam ediyor.
1: Hocam, bu büyüklük de biraz bu yavaşlığı, hantallığı getiriyor olabilir mi? Yani karar almada zorluklar yaşatıyor olabilir mi bu kadar büyük olması da? Çünkü artık dünyanın yavaş yavaş daha küçük, daha kendi aralarında sistemlere geçtiğini de görüyoruz. Hı-hı.
0: Yani tabii şu an bütün dünyayı kapsamak gibi bir niyetiniz varsa yani çok büyük ekonomileri, çok fazla nüfusu ve çok fazla krizli alana müdahale etmeyi de göze alıyor olmanız lazım. Şimdi bunu yapabilmek için de buna uygun kapasite olması gerekiyor. Bu kapasite dediğiniz gibi işin maddi kısmı var, işin daha böyle yönetme kısmı var. Bu işin bir de sözünüzü geçirebilecek bir politik düzen oluşturma kısmı var. Ama bugünkü şartlar çok bölgeli, herkesin kendi çıkarına hareket eden, ulusal veya bölgesel çıkarlarına hareket eden büyük devletlerin, o yani büyük devlet hep tırnak içinde söylüyorum, o 5 daimi üyeden bahsediyorum, Güvenlik Konseyi'ndeki. Bunların bir şekilde birbiriyle ve kendi bulundukları yerle ilişkilerinde küresel sistemden ziyade artık tamamen kendi isteklerine yöneldiği bir şeyden bahsediyoruz. Doğal olarak bunu yönetmenin zorluğu zaten hani her şey, bütün niyet iyi bile olsa bunun bir zorluk kapasitesi, bir çerçevesi var. Bir de üstüne BM'yi tanımayan, BM sistemini umursamayan yapılar da olduğunu görürsek, ki burada biz hani BM'yi tanımayan deyince hemen aklımıza İsrail geliyor ve net şekilde. Ama bir de BM'yi hala kendi himayesinde gören bir Amerika var. BM'nin söylediklerini asla ciddiye almayan yine Yunanistan gibi, Çin gibi, Rusya gibi aktörler var. Yani bu düzen şu anda çalışmıyor. Ve doğal olarak da yine herhalde konuşuruz. Bu kadar büyük yapıları biraz daha artık kompartmanlaştırmak gerektiği kanaatindeyim. Ve sanki BM'de de gittikçe eleştiriler, konuşmalar buraya doğru gidiyor. Yani BM sistemi adil değil. Evet, bunu artık dile getiriyor. Hemen hemen herkes bunu görüyor. Evet. Ama BM sisteminin değişmesi için de yine BM'nin o 5 aktörüne ihtiyaç var. O 5 aktör eğer bunu yapmayacaksa, o zaman diğer aktörler elinden geldiğince konuları bölmeye başlayacak. İşte o zaman herhalde biraz daha çözüme doğru gider diye
1: kendi
0: düşünüyorum.
1: Kendi içerisinde rol paylaşımı gibi bir sistem mi? Ya da daha kompakt gruplar şeklinde ilerleyişten mi bahsediyorsun?
0: Yani burada krizli alanların BM'ye bırakmak yerine bölgede çözülmesi veya ülkelerin bir dış politika ile ilgili, ekonomi politikle ilgili adımlarında BM standartlarını bulup orayla yürütmekten ziyade bunu kendi standardı haline getirmek gibi alternatif çözümler aslında biraz daha düşünüyorum. Çünkü daha somutlaştırmak gerekiyor bunu. Öbür türlü her şeyi BM'ye bıraktığınızda BM ilerlemiyor, BM düzelmiyor. BM'yi düzeltecek olan sistem, BM'yi düzeltecek olan aktörler buradan hala fersah fersah uzakta duruyor. Doğal olarak da bunu oraya getirelim, orada düzeltilmesi için ikna edelim kısmının artık ben geçtiğini düşünüyorum. Tabii bunu söyleyeceğiz, hala adaletsiz olduğunu söyleyeceğiz, ülkeleri dile getireceğiz ama sadece yani orada sisteme, sistemi eleştirmek sistemin düzelmesine kafi değil.
1: Hı hı. Şimdi birazdan Trump'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilerleyişine dair görüntüler de var. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki ilerleyişleri var. Birazdan o görüntüler de ekranlarınıza gelecek ama bir de şunu yöneltmek istiyorum hocam. Özellikle son dönemde Gazze'de yaşanan o olaylar, İsrail'in saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı. Bunlara baktığımızda Birleşmiş Milletler'in hangi yapısal sorunlarını ortaya çıkardı bu savaşlar?
0: Ya aslında BM'nin burada, o işte burada da yazan, sizin de hatırlattığınız bir düzen, uluslararası hukuk düzeni oluşturup herkesin ona uyacağına dair öngörü. Şimdi bu artık tutmuyor. Yani işte mesela toprak savaşta toprak kazanımı yasakladı sistem. Tamam, Rusya girdi. Sistem bunu engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Yani çıkmayacağım diyor. Bunu Rusya'ya çıkarabilecek bir enstrümanı var mı BM'nin? Yok. Veya İran Savaşı'nda Amerika'ya

0: O okulu vuramazsın dediğinde durdurabilecek bir şey var mı? Yok. İsrail'e Lübnan'ın güneyinden çekil, Gazze'de soykırımı durdur dediğinde durdurabileceği bir enstrüman var mı? Yok. Şimdi bu enstrümansızlaştırılmış BM doğal olarak sadece söylemde kalıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, yani bu sistemin en üstündeki koordinasyon görevindeki isim, İsrail'de istenmeyen adam ilan ediliyor. O ülkeye giremiyor veya orada İsrail'in kapısında bu kapıyı açın diye yalvarıyor ama bir karşılığı yok Gazze'nin Mısır kapısında, Refah Sıdır kapısında. Doğal olarak yani bunun değişmesi için çok başka yerlere bakmak gerekiyor. Yani Guterres elinden geleni yaptı. Bir genel sekreter olarak tüm bu krizlerde, evet. Ama şunu da söyledi: ben bu kadarını yapabiliyorum. Şimdi bir genel sekreterin bunu söylemesi bile başlı başına bir kabuldür ve bunu da artık sisteminde görmesi lazım.
1: Evet, evet. Şimdi de işte o görüntüler geliyor. Trump'ın geçişi sırasındaki o yoğun güvenlik önlemleri efendim. Motosikletli ekiplerin konvoyun önünden ilerlediğini ve konvoyun uzunluğu da aynı zamanda dikkatleri çekiyor.
0: Tabii bu kadar lider gelmişken şov yapıyor Trump da.
1: Biraz da gösteriyor kendini, değil mi hocam?
0: Tabii. Yani çok sevdiği şey.
1: Evet, ilerleyiş devam ediyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda havadan da yine takip söz konusu. Helikopterlerle Trump'ın geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. O güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Trump'ın konvoyunun geçişini görüyorsunuz. Tabii vatandaşlar da yoğun bir ilgiyle o noktada
2: acaba
1: bekliyorlar.
2: İsrail yine Trump'a şey demiş midir? Bir suikast ihtimali var falan diye yanıltmaya çalışmış olabilirler.
1: Belki de. Trump bu ihtimalden de oldukça korkuyor sanırım. Evet. Değil mi? Bu yoğun güvenlik önlemleri, bu görüntüler de belki biraz bize bunu gösteriyor olabilir.
0: Bir de tabii Trump'ın bu korkusu şey de, yani o kadar önemli biriyim ki, o kadar sistem değiştirici rolüm var ki, o yüzden hedefte oluyorum diye bunun da bir PR'ı var.
2: Onun etkisi var. Yani bu muhaliflerinden de korkuyor. Yani, Şiyonist lobi tarafından da hedef olduğu belli. Bu şeyi tam böyle emin değil aslında. Burada yani dünya liderleri için de alınan güvenlik önlemleri var. Yani sadece Trump'ı atfetmek de şey olur.
1: Evet, tüm liderler kendi güvenlik önlemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında geçiyor. Trump'ın aracı da bakın o esnada geçişini sağladı. Siz neler söylersiniz?
3: Trump konusunda mı?
1: Evet, bu geçişten, konvoydan biraz bahsedelim, devam edelim.
3: Ama yani şimdi normal, hakikaten dünyada her sene Eylül ayında özellikle New York'ta gördüğümüz sahneler kolay da olmuyor hakikaten. Orada gazeteciler için de takibinin de çok zor olduğu bir süreç oluyor. Çünkü çok üst düzey, mesela Ankara'da NATO zirvesini gördük. NATO zirvesi sadece NATO liderleriyken o kadar, hocam siz orada de oradan takip ettiniz değil mi? Siz de herhalde değil mi Bercan Bey?
2: Yok, ben buradaydım.
3: Daha iyi olmuş. Ben de şahsen mesela oradaki o yoğunluğun çok, içerisinde evet. olmaktansa birkaç adım dışarıdan takip etmenin daha kolay olduğunu düşünenlerdenim. Bu tarz yerlerde hakikaten gazeteciler için de takip çok zor. Çünkü açıkçası dünya liderleriyle doğrudan temas kuramıyorsunuz. Evet. Haberleri orada doğrudan almanız dahi çok zorlaşıyor. Biraz tabii gazeteci şikayeti oldu.
2: Yani gazetecilikten çok halka ilişkilere dönüşüyor o zirveler.
3: Evet, öyle oluyor.
2: O yüzden de biraz şey
3: çok
2: kalıyor.
3: Üst düzeyin çok bir arada olduğu, sadece tek başına dünya liderleri de değil, bakanlar vesaire, herkes heyetleriyle geliyor. Herkesin ayrı bir ajandası var. Herkesin ayrı bir gündemi var. Kürsüde yapacağınız konuşmalar ayrı bir mesele. Çünkü gündeme damganızı vurmak istiyorsunuz. Sözünüzün bir yere ulaşmasını istiyorsunuz. Kalıcı olmasını istiyorsunuz. Ama öte taraftan yani BM marjında gerçekleştireceğiniz ikili görüşmeler önemli. Heyetlerin çok zor geçirdiği günler diyebiliriz. Oradan bir verimli bir dönüş sağlamaya çalışıyorlar. Trump tabii şovu seviyor ama yani sonuçta Washington'dan da New York'a gelen bir Amerikan başkanından da bahsediyoruz. Haliyle normal. Ben normal karşılıyorum bunun olması. Makul seviyede bakalım, ama yani yarın mesela kürsüde ne yapacak? Nasıl bir Trump göreceğiz? Çok son zamanlarda belki de İran savaşının biraz tansiyonunun düşmesi

0: sebebiyle ya da alıştık artık diyelim. Trump böyle bizi çok da şaşırtan şeyler şu ana kadar söyledi ama kürsüde ne söyleyeceğini, kendinden nasıl bahsedeceğini merak ediyorum. Geçen sene bir mikrofon meselesi olmuştu mesela, değil
1: yürüyen
0: mi?
1: Yürüyen merdiven meselesi vardı.
0: Hatta yani orada BM bütçesine yani bir mesaj gönderiyordu. Şöyle bu.
1: Ama şey vermiş. Bu ilki mesela 840 milyon doları vermiş bu zirveden
0: veriyor
1: önce.
0: Veriyor ama burada ama şöyle yani, parayı veren.
1: Daha da var yani.
0: Evet, buradaki aslında mesele yeri gelmişken bir açmak evet. lazım bence. BM bütçesi işte 3 yani sadece bütçe bazında söylüyorum. 3,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Barış gücünü vesaire falan tamam katınca 67 68 milyon milyar dolar oluyor ama burada parayı verenin düdüğü çaldığı bir düzen de yok. Çok enteresan. Çoğunlukla bugün hatta yayına gelmeden önce baktım. Mesela Amerika hala borçlu. Ödemelerini yapmıyor. Tamam bir şey gücü bu 5 ülkede Cumhurbaşkanı'nın da eleştirdiği ve bugün artık düzenin değiştirmesi, yapının değişmesine dönük o seslerin geldiği o düzende parayla alakalı çok bir durum söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri bütçenin %22'sini karşılıyor. Çin %20'sini karşılıyor ama Fransa, İngiltere %3, %4. Rusya %2. Ve fakat aslında bir şey yaptırma güçleri bazılarının aidatlarını, ödemelerini geciktirmelerinden kaynaklanıyor. Çoğu evet. mesela Çin son gün ödüyor. Zamanında ödüyorum diyor ama son gün ödüyor. Yani erken ödeyip BM'yi rahatlatan kimse yok. BM'deki o güç savaşı, orada bir şeyi yaptırabilme gücü biraz da o parayı vermek değil vermemek üzerine kurulu. Benim mesela çok dikkatimi çekiyor. NATO'da falan öyle değil aslında. Yani Trump'ın da bence o geçen seneki o işte mikrofondur, merdivenlerdir falan eleştirisi ya. Para da yok burada. Yani
1: bir de binada eskimiş diyor. Yenilenmesi lazım.
2: Biz yapalım.
1: Evet, yani ihalesini vermediklerinden dolayı da biraz şey var, tepkisi
3: geçen
1: var.
3: Geçen seneki Trump'ın konuşmaları demişken şimdi bir Birleşmiş Milletler'de sahnede neler yaşandı? Bir bakalım ona. Fidel Castro'dan rekor konuşma. Küba lideri 4 saat 29 dakika konuştu. Tarihler 1960'ı gösteriyordu. Ardından yine 1960'da Sovyet lideri ayakkabısını masaya vurdu efendim. Bu da oldukça ilginç anlardan bir tanesiydi Birleşmiş Milletler'de ve 2006'da Hugo Chavez'den Bush'a şeytan benzetmesi gelmişti. Tarihle 2018'i gösterdiğinde Birleşmiş Milletler'de ilk yaka kartlı bebek neve çok konuşulmuştu. O da fotoğrafıyla birlikte yer alıyor. Dinozor Frankie'den iklim mesajı 2021'de oldu ve 2024'te Netanyahu'ya Gazze tepkisi üyeler salonu terk etmişti. Hatırlayacaksınız Gazze'de Netanyahu konuşmasını yaptığı sırada üyeler tek tek salondan çıkmıştı ve 2025'te Haiti lideri suyu sürahiden içerek Birleşmiş Milletler'de ilginç olaylara sahne olmuştu. Bakalım bu sene bizi neler bekliyor? Ne göreceğiz? Trump neler yapacak? Ben zannediyorum ki bununla mutlaka ilgili, bir şey yapacaktır yine.
1: Evet, yani, tabii şimdiki BM, bu eski BM'ye göre çok renksiz. Evet. Eski BM yani bu sahneler falan çok renkliydi. Yani böyle şey dört gözle işte Kaddafi'nin konuşmasını beklerdik. Kaddafi gelirdi mesela çok ilginç konuşmalar yapardı. Hugo Chavez gene öyleydi mesela Fidel Castro döneminde. İşte Khrushchev'in sıralanmış burada. O Filipinli DLG böyle Rusya'nın işte Doğu Avrupa'yı baskı altında tuttuğunu söyleyince o konuşmaya tepki olarak ayakkabısını salladığı söyleniyor. Şimdi mesela bakıyorsun böyle renkli liderler yok maalesef. Bana göre şimdiki BM'nin en renkli lideri Trump.
3: Trump
1: yani
3: evet.
1: Bu anlamda Erdoğan'ın gene o ağırlığı evet, var konuşuyor.
3: Tabii.
1: Ama yani bu anlamda böyle ezberleri bozan çıkış yapan bir Trump var.
3: Evet
1: mesela
3: böyle geçen, sert çıkışlar görmüyoruz
1: geçen
3: artık.
1: Geçen yılki konuşmasında da gene mesela işte bir mektup yazıp duruyorsunuz işte bir sonuca da ulaşmıyor. Boş laf yani dünya barışı ve güvenliğini sağlamada yetersiz kaldığını söylüyor. Yani Amerika'nın şimdi BM'den bir şeyi var. Şikayeti var. Bu haklı. Yani Amerikan yeni politikasında BM çok işlevsiz. Hı hı. Yani bütün projelerin önünde ayak bağı konumunda. Yani gözden çıkarmaya çalışıyor. Ve gözden de çıkaracak gibi görünüyor. Şimdi mesela Çin lideri de New York'ta ama BM toplantılarına katılacak mı, katılmayacak mı tartışması var. Yani BM genel sekreterinin açıklamasına göre yani Xi Jinping eğer genel kurul toplantılarına katılırsa memnun oluruz demiş. Düşünsene de yani Xi Jinping şeye gidiyor. Amerika'ya gidiyor. BM Genel Kurul toplantıları 81.

0: Yıl dönümü ama BM'de konuşup konuşmayacağı daha belli değil. Trump'la görüşmeye gidiyor. Bu ne demektir? Yani eğer Trump'la görüşüp de Xi Jinping BM'de konuşmazsa bu bence BM'nin medeni ölü olarak ilan edilmesi anlamına. Zaten medeni ölü de yani cenazesinin kaldırılması bekleniyor. Yani güle güle.
1: Çok özür. Yani 5 tane lider var. Hatta 5 lider bile önemli değil benim için. Bir tanesi önemli. Kalan 181 ülkenin yüzüne bile bakmıyor.
2: Trump'ın da işine gelir aslında. Trump da
0: işine geliyor. O yani BM'yi işlevsizleştirme, ötekileştirme projesinde. Çünkü yani bir sürü kurumundan da çıkmıştı zaten. UNESCO'dur başka mesela İsrail'i eleştiren programlarından işte Dünya Sağlık Örgütü'nden mesela çıkıyor. Ayrılıyor. İklim projesinden mesela çıkmıştı. Yani şimdi Amerika'nın ama niye böyle davrandı? Bir zamanlar BM'yi niye kurduklarını da iyi bilmemiz lazım. Yani BM Cemiyeti Akfam mesela İngilizler ilk kurduğunda Halford Mackinder diye bir jeopolitikçileri falan yani politikte teorisyen olarak gösteriliyor. Yani o şu tespiti yapıyor. Demokratik idealler ve gerçekler. Yani Avrasya çok büyük bir kıta. Büyük ülkeler var, imparatorluklar var. Biz bunları iki şekilde yönetebiliriz diyor. Yani o kara gücünü, deniz gücü olarak kendini görüyor İngiltere. Ve Amerika'yı da içine alarak. Yani büyük Avrasya'yı ya küçük ulus devletlere böleceğiz. Ya da güçler dengesi üzerine yani Çin işte Japonya, Rusya, Çin veya işte Almanya, Rusya dengesi üzerine yani böyle birbirine rakip olabilecek güçler, aktörler halinde dengeleyebiliriz. Çünkü yani Avrasya bize karşı birleşmesin bu kara gücü ya da bunları küçük ulus devletlere bölüp bunların da mesela siyasi güvenliğini sağlayacak bir yapı kurum oluşturmamız lazım diyor. O anlamda düşündüğünüzde yani büyük devletleri, küçük ulus devletleri hatta devletçik böyle BM üyesi yapıp bir de bunların siyasi geleceğinin garanti altına almak yani Anglo-Sakson jeopolitikasının en büyük ideallerinden bir tanesi. Bunu gerçekleştirdiler. Şimdiye kadar geldi ama şimdi yani Trump'a göre o jeopolitik şeyler gerekçeler ortadan kalkmış durumda. Yani Rusya ile Çin yakınlaşıyor. Şimdi o büyük devletler, küçük ulus devletler mesela Amerika'ya kafa tutmaya başlıyor. Yani kendi projesini gerçekleştirmede artık BM'yi istediği gibi yönlendiremiyor ve kullanamıyor. Ayak bağı olmaya başladı. Bundan kurtulması gerekiyor. Yani Amerika o anlamda kendi çıkarları açısından bence BM'ye yaklaşımı veya kendisinin kurduğu küresel sistemdeki BM gibi işte NATO gibi, IMF gibi, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi yani o küreselci liberal normlara dayalı bütün kurumlardan kurtulmak istiyor. Ayak bağı olarak görüyor hepsini artık. BM de onların başında geliyor. Yani eleştiriyor ama yani dönüştürebilirse dönüştürür. Ama yani dönüştürmek için de geç kaldır. Yani Erdoğan'ın 2014'teki tavsiyesine uyup zamanında önlem alabilselerdi mesela belki BM bu konuda olmazdı.
1: Bir dönüşüm Trump'ın sağlanabilir mi? Hala geç mi ya da bunun için artık?
2: Yani Trump'la ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi biz mesela o 5 ülkenin bütün sistemi domine etmesinin yanlış olduğunu söylüyoruz. Trump da diyor ki 5 ülke fazla. Evet. Yani sadece ben olmalıyım, benim istediğim
1: burada
2: harekete
1: da,
2: geçmeli.
1: Burada işte Trump'ın küresel kurumların üstünde mi hareket ediyor sorusuyla evet. Birlikte öncelikle önce Amerika yaklaşımı çok dikkat çekiyor ve bu anlamda da hep ön planda olmak istediğini de görüyoruz. Birleşmiş Milletler'de de yine aynı tutumu sergiliyor.
2: Yani çünkü Birleşmiş Milletler'de ne olursa olsun bir güvenlik konseyi oluştuğunda ister istemez yani ben hep şunu söylüyorum hani Amerika, Çin, Amerika, Rusya gerilimi, savaş vesaire bu sistem içerisinde bu 5 ülkenin birbiriyle çatışması, savaşması veya sistemi çökertecek adım atması mümkün değil. Hı hı. Çünkü şu an onların lehine her şey. Doğal olarak böyle birbirlerinin ayağına basmadan bir düzenleme yapılacaksa herkesin işine gelecek formatta vesaire.
1: Yani çıkar çatışmalarına çok fazla girmeden.
2: Yani şimdi mesela
0: küresel statik onlardan yana. Yani Rusya'da yani, Çin de mesela bu yapının bozulmasını istemez.
2: Evet, evet.
0: Yani bakmayın siz böyle Amerika karşıtı duruşlarına. Onların bütün derdi bu sistemin devam etmesi.
2: Evet, aynen.
0: Yani bu küresel sistemden rahatsız olan Amerika'nın kendisi. Yani en büyük devrimci aslında böyle paradoksal görünüyor ama Amerika düzeni yıkmak istiyor. Rusya ve Çin korumak istiyor.
2: Hı hı, aynen öyle. Şimdi doğal olarak da sistemin dönüşmesiyle ilgili sistemi işte dönüştürmek veya yeniden inşa etmek vesaire gibi bir şeyi de ben açıkçası bu şekilde çok mümkün görmüyorum. Yani eğer Amerika niyet ederse yıkıp yeniden yapmak gibi bir şey söz konusu olabilir. O da yani şu anda ne yeri ne zamanı daha yumuşak geçişler olması lazım.
0: Yani birden böyle sert eleştiriyor ama evet, davranışa gelince çok ayrı.
2: Çünkü o bambaşka bir şey. Evet.
1: Ama bütün üyeler yani değişim

0: Hani bu 5 üyenin dışındakilerden hepsinden yavaş yavaş farklı da olsa farklı revizyonlar istiyor olsalar da ses çıkıyor, fakat ben de değişeceğini pek zannetmiyorum. Gerçekçi olalım şimdi. Amerika daha da büyük güç isterken kalan
1: Aynen.
0: dördü bir değişim olması durumunda daha da zayıflama. Her iki senaryoda da, yani gücün eşit dağılmaya başladığı bir senaryoda işlerine gelmiyor. Gücün Amerika tarafından konsolide edildiği bir senaryoda işlerine gelmiyor. Ve herhangi birinin hayır demesi bunu durdurmaya, değişimi durdurmaya yeterli.
1: Evet.
0: Yani hiçbirisi de zayıflamak için evet demeyi de düşünmüyor. O yüzden de değişim çok çok zor gibi
1: Zor. O
0: gözüküyor
1: yüzden
0: BM'de.
1: BM içerisinde değişim bahsettiğiniz gibi zor değil, bence mümkün değil bugünkü
0: Evet.
1: şartlarda.
0: O yüzden bloklar
1: Evet.
0: ortaya çıkıyor.
1: O yüzden aşağıdaki grup, yani aşağıdan kasıt genel kuruldaki diğer üyelerin, aslında tüm dünyanın
0: Kendilerine yeni gruplar.
1: kendi içerisinde bunu düzenleyip bir şekilde BM'yi, hani BM'yi bypass demeyelim, bir şey olmasın ama BM sistemi içerisinde o kanalı açabilecek, kendine ait kanalı açabilecek yollar aranıyor aslında. Ve açıkçası bunun da aslında sistemi fark ettiğini düşünüyorum. Yani birkaç yıl önce hala BM sistemi değişsin diye baskı, talep bu yöndeydi. Şimdi mesela evet eleştiriliyor ama bir yöntem bulunmaya da çalışılıyor. Biz bunu görüyoruz. Asya'da, Orta Doğu'da, hatta Avrupa'da bunu görüyoruz. O yüzden de yani yavaş yavaş bölgesel şekilde gidecek.
2: O bölgesel işbirliklerine baktığımızda da dikkat çeken işbirlikleri de var hocam bu arada. Yükselen işbirlikleri de var. Şangay İşbirliği Örgütü bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca güvenlik alanında değil, aynı zamanda siyaset, ekonomi, ulaşım, ticaret, pek çok alanda da faaliyet göstermeye
0: Güvenlikte
2: başladılar.
0: Yoklar zaten. Çoğunlukla birbirleriyle kavgalılar.
2: Evet.
1: Yo, aslında Şangay İşbirliği Örgütü, yani bir güvenlik başlığı da var ama bir savunma şeyi
0: Savunma
1: yok.
0: alanı, çünkü birbirleriyle çatıştıkları yerler de var.
1: Bana
0: Ama onu burada ekonomiyi ona rağmen yürütüyor olmaları ve bu kadar büyüyor olmaları doğru bir
1: Evet.
0: model
3: Ama bana
0: gösteriyor.
3: En saçma gelen örgütlerden bir tane. Yani güzel bir proje ama şöyle bir proje. Yani düşünsene de Hindistan ve Çin üye.
1: Evet.
3: Rusya işte birbirle çatışan bir iki üye daha vardı. İşte Türkmenistan'la mesela, diyelim Orta Asya ülkelerinde, Özbekistan'la Türkmenistan mesela. Yani kanlı bıçaklı, veya Tacikistan'da
0: Evet.
3: Özbekistan. Onlar sınır
0: Evet,
3: çatışmaları
0: bölgesel pek
3: olan
0: çok konu
3: ülkeler.
0: var orada. Evet.
3: İran var içerisinde mesela. Suudi Arabistan gözlemci üye. Düşünsenize, yani birbirine karşı, işte Birleşik Arap Emirlikleri mesela gözlemci üye. Yani temel mantığını şeye oturtmuşlar. Yani biz hiçbir sorunu çözme amaçlı bir örgüt değil bu. Çatışmaları, krizleri yönetme. Yani bu tartışmalar var, amacımız çözüm bulma değil diyor. Yani bu çözümle bu krizleri yönetme üzerine kurulu bir örgüt. Yani bu da tabii şeye yarıyor bence. Yani genel anlamda ben tabii hep şeyden baktığım için benim bakışım o, yani büyük devlet merkezi, yani kim büyük devletse mesela genelde organizasyonlar o idare ediyor. Yani mesela dünyaya da baktığımızda Anglo-Sakson merkezli baktığımızda, yani bu Amerika'yı veya Britanya'yı yüceltme anlamında değil, yani kurumları kuran bunlar. Yani mesela diyelim Japonya, işte Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra rejim değişikliğiyle bir düzeye getirmiş. İşte Asya'da mesela dengeleri oluşturmuş. Veya işte Çin'le Güney Kore'yi mesela Soğuk Savaş sonrası olarak, Soğuk Savaş sonrası dönemde palazlandıran bir ülke Amerika. Yani Rusya'ya karşı, asıl rakibine karşı Çin'i yanına çekerek hem Soğuk Savaş'ta mesela üstünlük sağlamış, hem bölgesel savaşlarda. Şimdi Çin'in geldiği noktada ben Çin'i mesela Amerika'nın en büyük Soğuk Savaş sonrası projelerinden biri olarak mesela görüyorum. Yani o anlamda baktığında küreselleşmede sermayesini, teknolojisini Çin'e aktarmış. Çin'in ucuz iş gücüyle mesela küreselleşme politikası devreye girdi 1990'larda. Yani orada mesela Amerika baya bir sükse yaptı dünyada. Çin'le beraber, yani Çin'i kullanarak. Hala da mesela, yani Çin'i Şangay üzerinden veya Çin'i bir yerlerde, Çin tabii yükselen bir güç. Ama o yükselişin arkasında, yani Almanya ve Japonya'daki gibi, gene Amerika'nın desteği var,
0: Evet.
3: katkısı var. Yani hormonlu bir yükseliş. Yani tek başına böyle sıfırdan bu dereceye, bu düzeye gelmiş bir ülke değil. Amerika'nın desteği var. Ve Amerika'nın desteği varsa da Amerika'nın bir beklentisi vardır o ülkeden. Yani nasıl ki Japonya, Almanya şu an mesela o ekonomik güçlerine rağmen siyasetten cücelerse, Çin de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama genel son noktada mesela Amerika'nın dediği noktaya evrilen bir aktör. Orada da mesela Şangay'da da Soğuk Savaş sonrası dönemde ki mesela diyelim yani parçalanmışlığı veya kaotik ortamı

0: dengelemek için belki Avrupa Birliği gibi bir şeyle desteklendi perde arkasından. Günümüzde de bakıyoruz, İran krizinde de mesela Amerika gene Çin üzerinden bir sonuca varmaya çalışıyor. Vietnam krizinde mesela Çin'i devreye soktu, sonuca ulaşmıştı, çıkış yolu bulabilmişti. Sovyetlerin mesela kuşatılmasında gene Çin'i kullanmıştı. Yani ekonomik krizlerini aşmada mesela Çin'i devreye sokuyor, kullanıyor. Yani o anlamda baktığımızda şu anki krizde de, yani geçmişteki krizlerde de, şu anki krizlerde de yani Amerika'nın en işlevsel, kullanışlı aparatı Çin gibi görünüyor. Gene Çin üzerinden bir çıkış yakalayabilir yani.
1: Bu bloklarla alakalı aslında mesela en büyüğü BRICS ve belki evet, de evet, en eskisi, belki değil en eskisi. Yani dünya nüfusunun da %50'ye yakınına aslında hitap ediyor. Gayri safi yurt içi hasıla bakımından da %40, %45 civarında. Ama o bile, yani bunların hiçbiri şunu istemiyor. Yani bloklarda. Ya BM yok olsun, yıkılsın demiyorlar. BM kendini toparlasın, düzeltsin istiyorlar. Yani böyle bir, hani artık sonu geldi, mezar taşını da koyalım, biz dünyayı yönetelim durumunda değiller. O yüzden aslında mevcut sistemle dertleri yok, yıkıcı bir şey değil.
2: Evet, hiçbir fakat, aslında Birleşmiş Milletler'in alternatifi olarak ortaya çıkmış şeyler de değiller. Bunu da kabul etmiyorlar aslında. İstemiyorlar da belki. Ama bu sistemler oluşmaya devam ediyor.
0: Ya Merve Hanım'ın dediği gibi Amerika'dan bazı şikayetleri var. Yani mesela bu dolar baskısını bize azalt. Dolar dışındaki paralarla, kendi paralarımızla biz de ticaret yapabilelim. Amerika yok diyor mesela. Veya ticarette bazı kurallar istiyorlar mesela. Yani Amerika'nın kota uygulamalarına, bazı dayatmalarına falan mesela itirazları var. Ama yani onu da aşamıyor. Bir noktadan sonra Amerika dediğini dayatıyor.
2: BRICS'te yine burada geride bıraktığımız dönemde Yeni Delhi'de 11 üye ile birlikte toplanmıştı. Yine Merve Hanım'ın ifade ettiği gibi o da önemli bir kuruluşlardan bir tanesi. Bir de hocam Türk Devletleri Teşkilatı var. Onunla ilgili neler söylersiniz?
3: Şimdi aslında Türk Devletler Teşkilatı diğer bazı örgütler gibi bölgesel işbirliği açısından önemli bir adım. Tabii ki başka anlamlar var bizim için. Onları hani kenara bırakarak bu şey için söylüyorum ki, yani sistem içerisinde. Aslında bu bölgeselleşme açısından atılan adımlardan biri. Yani nasıl ki Körfez için, Orta Doğu için adımlar var. Böyle bir kimlik üzerinden bir coğrafyanın işbirliğinin adım atması da aslında yine bölgeselleşme adına önemli. Çünkü açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Yani küreselleşme döneminin artık o klasik anlamdaki küreselleşmenin sonunun geldiğini düşünüyorum. O yüzden bir bölgeselleşme üzerinden yeni bir küreselleşme dönemi başladı. Doğal olarak burada hep böyle kimlikler ya da coğrafyalar üzerinden işbirliği alanları oluşacak. İşte BRICS'ler, Şangaylar, Türk devletleri vesaire, bunların hepsi üst üste geldiğinde birbirini tamamlayan da yapılar aslında. Ve ben aslında şunu da söyleyeyim. Hani bu işte tek kutuplu dünya düzeninin bozulması vesaire, çok kutupluya geçmesi. Ben mesela tam bu yapıda farklı farklı bölgesel veya kimliksel örgütlerin kurulmasıyla birlikte çok kutupludan ziyade çok merkezi bir sistem inşa edildiğini düşünüyorum. Yani burada kutup ve merkez ayrımı kıymetli. Çünkü kutuplar birbiriyle mücadele etmek üzerine kuruluyor. Ama merkezler bir şekilde ortak hareket edebilen, birbirini tamamlayan yapılar da oluşturabiliyor. Ve çok merkezi bir sistem kurulduğu zaman belki de bundan en çok faydalanacak olan ülke Türkiye olacak. Çünkü birçok merkezin içerisinde, yani coğrafi olarak veya kimlik olarak baktığımızda Türkiye doğrudan var. Ve birçok merkezin de tam ortasında duruyor. Doğal olarak bu tip yapıları biraz erken fark edip buna uygun hareket etme çabası var. Yani mesela Avrupa Birliği veya Frankofon, Commonwealth falan gibi örgütler üzerinden baktığınızda Türk Devletleri Teşkilatı henüz çok emekleme aşamasında, ama buradaki hedef ekonomik, güvenlik, coğrafi olabildiğince de yukarıda bir hedef var. Hı hı. Doğal olarak bu sistem içerisinde bir varlık gösterebilir aslında.
2: Peki, şunu da sormak istiyorum. Merve Hanım, size yönelteyim. Birçok sistemden bahsediyoruz ya, yeni kurulan küçük küçük sistemlerden. Bunlar bir değişimin habercisi mi, yoksa yeni çatışmaların da habercisi olabilir mi sizce?
1: Yani değişim için çok yani dünya tecrübemiz değişimlerin kolay olmadığını gösteriyor. Öyle yumuşak geçişler kolay

0: ulaşım faaliyetleri vesaire. Yani Çin gibi büyük devletler tamam şunu deniyorlar, oradan Pekin'den kalkayım Londra'ya kadar gideyim diyor ama yolda pek çok engelle karşılaşıyor. Mesele bu işin bloklar içerisinde kalması. Kurumsallaştırmaya çalışıyorlar bunları. İşte mesela Mekke en son örneği, Mekke Paktı. Hı. Ama pakt kendi kurumsallaşmasını tamamlarken ülkeleri, üye ülkeleri bloğun içine mi hapsedecek yoksa genişleyecek mi? Bence zaten sorular burada kalıyor. İşte mesela BRICS geldi. Nerede kaldı? Burada tıkandı kaldı. Herkes günün sonunda BM'nin o zaten bir savaş sonrası, büyük bir savaş sonrası kurulmuş olması sebebiyle yıkılmasını istemiyor. Çünkü yerine ne gelebilir? Ama az evvel bir balkonunuz vardı, o güzeldi. Yani savaşları durdurmaktan işte çatışmaları engelleyememeye bugün artık hani artık şey de insani yardım bile ulaştıramaz hale gelmiş bir BM'den bahsediyor. Bu aslında bir çöküşün hikayesi, bu düşüşün hikayesi. Yani göz göre göre gelen bir düşüş var. Çöküş demeyelim ama sonrası ya sonra sorusu. Ya bir zamanlar bırakın itfaiye bile olmayı, bir daha asla diye yola çıkmışsınız. Bir daha dünyada hiç yangın çıkmayacak. Yangın çıkıyor, durduramıyorsun. Aynen buydu. Yangın çıkıyor, durduramıyorsun. Hasar var, şey yapamıyorsun. Artık sonu şey, enkaz kaldırma. Onu da yapamıyorsun. Bir daha yine bir daha asla diyorsun. Yani yeniden yapılanmayı
1: koordine edin. Sivil toplum kuruluşuna dönüşmüş durumda. Yani.
0: Evet. İşte evet. Bu da bize şunu düşündürüyor. Hiç kimse yok olarak yani BM'nin kaybolarak dönüştüğü bir dünya düzenini istemiyor. Ama bu nasıl olacak? Kimsede de bunun cevabı yok.
1: İşte orada da en sağlam eleştiri gene Trump yapıyor. Yani geçen yılki mesela konuşmalarından bir tanesinde gene yani şeyi de demokratları da eleştirirken, o küreselci tayfayı eleştirirken BM içinde şunu diyordu işte yani solcu, sol tandanslı, liberal tandanslı işte ideolojik davranan yani bu sol merkezi düşüncelerle hareket eden bir teşkilat diyor, tamam mı? Yani aile kurumuna zıt, muhafazakar değerlere zıt, dünyanın mesela işte genel gidişatına dair mesela güvenlik anlamında hiçbir şey söylemeyen, sadece işte entelektüel düzeyde işte çeşitli eleştiriler getiren sol, onlar mesela şey diyor yani ilerici düşünce tırnak içerisinde veya o düşünceyi woke anlamında söylüyorlar. Yani onu diyor böyle şey yapan, onun reklamı ve propagandasını yapan bir kuruma dönüşmüş durumda. Yani şimdi o anlamda haklı. Şimdi bakıyorsun mesela yani işte UNESCO olsun çeşitli çalışmalar yapıyor ama yani daha çok böyle kültürel faaliyetler. Yani
0: doğru.
1: Onun dışında yani BM'nin asıl amacı ne? Dünyadaki barışı korumak, sürdürmek. O amaçla kurulmuş. Yani çıkan savaşları önlemeyi bırakın. Yani barışı sürdürecek, savaşın çıkmasını engelleyecek. Yani bir caydırıcılığı olacak. Şimdi bu caydırıcılığı olmayan bir kurum var karşımızda. Yani bu anlamda da yani Amerika'nın şu andaki küresel konseptine de uymayan bir şey var. Yapısı var şu anda. Yani en büyük işte diplomasi toplantısı falan deniliyor ama şimdi bakıyorsun bu kurumu kuran ve bütün dünyayı da bu kurumun içerisinde alan yapıya, akla yani geçmişteki diyelim Anglo-Sakson düşüncesine bakıyorsun. Dünyanın şu anda geldiği konuma, ihtiyaçlarına bakıyorsun. Çok farklılaşmış bir dünya var. Yani Amerika'nın gözünde Marco Rubio 2025'te bir açıklaması vardı. Yani evet diyor. Yani dünyanın tek güç tarafından yönetilmesi bir anomaliydi diyor. Normal bir şey değil diyor. Artık yani sizin belirttiğiniz gibi çok kutuplu demiyor da çok merkezli, hı hı, anlamında kullanıyor. Dünya artık diyor çok çeşitli, çok kutuplu merkezli bir yöne doğru gidiyor. Biz de buna göre diyor şimdi siyaset belirliyoruz. Şimdi Amerika'nın bu siyaseti belirlemesinden sonra yani tek kutuplu dünya idealine, yeni Roma olma idealine, o terörle savaş, medeniyetle savaşı sonrası döneminde veya soğuk savaş sonrası döneminde o düşünceyi geride bırakan bir Amerika var şimdi. Yani Trump'la birlikte Amerika artık fiili olarak dünyanın çok merkezi, çok kutuplu olduğunu kabul ediyor ama bu kutupları da yanına çekmeye çalışıyor. Yani bu kutuplarla Rusya'yla mesela, Çin'le veya Türkiye gibi işte daha önceki dönemde mesela Joe Biden döneminde Türkiye'yle uğraşılıyor. Türkiye düşman statüsündeydi. Stratejik düşman diye niteliyorlardı mesela. Rusya düşman düzeyindeydi. Çin gene düşman ve stratejik bir düşman, rakip konumundaydı. Şimdi bu üç ülkeyi de Trump Biden'ın aksine kendi yanına çekmeye çalışıyor. Yani şimdi mesela yani Çin'in işte Biden döneminde Amerika'nın ötekileştirdi, şeytanlaştırdı, Putin'le mesela temasa geçti. Alaska'da zirve düzenledi. Hı hı. Çin'le mesela temasa geçti. Yani ekonomik savaş yapmasına rağmen Çin liderine

0: her türlü meşruiyeti sağlayan iltifatlarda bulunuyor. Putin'e gene aynı iltifatlarda bulunuyor. Amerika'nın mesela ötekileştirdiği, devirmek istediği Biden dönemindeki Erdoğan'ı yere göğe sığdıramıyor. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Amerika'nın da kendi o transatlantik olarak mesela politikasını değiştirmesinden kaynaklı. Yeni bir yöne doğru giden bir Amerika var. Bu Amerika bu yeni yönde şimdi BM artık arkayı kalmış durumda Amerika için. Yani şey sizin dediğiniz gibi yani o çok merkezli güçlerle uzlaşarak aslında biraz dünyayı yönetmek istiyor. Yani Rusya ile Çin ile ve Türkiye ile uzlaşıp gerisine önem vermiyor mesela. Avrupa'ya o kadar önem vermiyor. Yani Avrupa İngiltere'ye bile o kadar. Yani ittifak içerisinde bir tartışma var. İsrail bile eski değerinde ve öneminde ağırlığında değil Amerika için. Çünkü yeni dönemde kendi önceliğini belirliyor. Benim önceliğim Batı Yarımküresi diyor. Herkesin de önceliğini kabul ediyor. Türkiye iyi kendi hinterlandında tek güç kabul ediyor. Bu bölgede diyor ben yokum diyor. Mesela Irak'tan da çekildi.
1: Evet.
0: Yani Irak'tan çekilmesi ne anlamına geliyor? Yani sadece Suriye değil, Irak da artık Türkiye'den soruluyor. Yani Suriye dediğimiz sadece Suriye'den ibaret değil. Yani Suriye biliyorsunuz yani Fransızlar ve İngilizler tarafından iki parçaya bölündü. Şimdiki mesela Suriye, Filistin İngilizlere kaldı. Diğer Suriye, Lübnan ve Ürdün'de Ürdün diyorum. Lübnan ve şeyde normal Suriye Fransızlara kaldı. Ürdün'le şeyde Filistin Suriyesi de İngilizlere bırakılmıştı. Şimdi Trump'ın Suriye'den anladığı bu dört ülke. Bu dört ülkede de Türkiye'nin etkili olmasını istiyor. Türkiye öncülüğünde bir aktörün ancak burada istikrar getirebileceğini düşünüyor. Yani Suriye dediğimizde bundan sonraki süreçte mesela Ürdün'deki, Lübnan'daki veya işte Filistin'deki istikrarın, huzurun sağlanmasında gene Türkiye önemli bir aktör olarak devreye girecek. Irak'ta nasıl devreye girdiyse, Libya'da nasıl devreye girdiyse, Sudan'da nasıl devreye giriyorsa mesela, Mısır'la ilişkileri nasıl geliştiriyorsa, Yemen'de de mesela aynı şekilde gene devreye girecek. İşte Mekke Paktı'yla mesela işte Pakistan'la, Suudi Arabistan'la sağlanan o yeni konsensüste de gene Türkiye'nin önemi. Yani o Amerika gözünden baktığımızda kendisini dizayn etmek istediği yeni küresel sistemde baş aktörler var. Yani Rusya bunlardan bir tanesi, işte Çin bunlardan bir tanesi, Türkiye bunlardan bir tanesi. Geri kalanını o kadar önemsemiyor çünkü kendi gözünde bundan herhangi bir ağırlığı yok. Yani Avrupa'nın mesela kendisi için bir o kadar önemi yok. Yani stratejik anlamda bir önemi kalmamış durumda ve istediği gibi yönlendirebiliyor o aktörleri. Yani önemi kalmamış derken yani tamamen böyle ötekileştirmiş değil. Ama bir iki koza, bir iki mesela havuç ve sopa kozuyla mesela bunları istediği gibi yönlendirebilir. Yani Rusya'ya düşman da yapabiliyor. Zorlayıp Rusya'yla mesela barışa da ikna edebilir. Ama Türkiye'ye gelince Rusya, Türkiye ve Çin otonom dış politika izleyen aktörler. Yani her dediğini bu aktörlere kabul ettirmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye üzerinde denedi Amerika 2009'dan 2016'ya kadar. Her türlü yolu denediler. Türkiye'yi istedikleri gibi mesela Türkiye'ye diz çöktüremedi. İstedikleri politikayı yönlendiremediler. Rusya'da dersen gene öyle bir 2007'den bu yana Putin'in mesela Amerika sistemine ve Amerika önderliğindeki sisteme bir itirazı vardı. Xi Jinping de bu itirazını daha alt düzeyde tek yol tek kuşak projesiyle dile getirmişti. 2013'te o da baş kaldırmıştı kendine göre. Şimdi bu üç projeye de yani Türkiye'nin projesine, Çin'in projesine, Rusya'nın projesine Biden döneminde Amerika bunları tehdit ederek biz şey yaparız, dize getiririz demişlerdi. O üç projede başarıya ulaşamadı. Şimdi Trump döneminde bu üç rakibe veya potansiyel düşmana, muhtemel rakibe bu sefer yanaşarak şey yapıyorlar, uzlaşarak, el uzatarak yanaşıyor. Yani Türkiye'nin o bükemediği bileğini Amerika artık el sıkışarak mesela bunu kabul etmiş durumda. Ama Rusya için hala sorular var. Yani o belli olmaz. Çin zaten kendi tekelinde şeyinde kanatları altında olan bir ülke. Onu istediği şekilde yönlendirebilir. Çok fazla kırmızı çizgilerini çiğnemeden. Yani o anlamda baktığımızda küresel gidişat bir uzlaşıya doğru gidiyor. Yani böyle 3. Dünya Savaşı büyük güçlerin böyle birbirine kapışacağı çatışması. Bir döneme değil de daha böyle yani bölgesel aktörler mesela itiraz edebilir. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani küresel savaş çıkmayacak ama küresel kaos inanılmaz şekilde yayılabilir. Yani bölgesel çatışmalar, Avrupa'nın itirazları, İsrail'in itirazları, işte Husiler üzerinden, Yemen üzerinden veya İran üzerinden gördüğümüz krizler, Sudan'da gördüğümüz kriz. Yani bölgesel anlamda krizler çoğalabilir ama bir küresel savaş ihtimali zor.
1: Şimdi biraz önce Merve Hanım da bahsetti. Burada para konusuna girdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler'in en büyük finansörü ve bu anlamda da Trump bunu kullanıp İstediklerini yaptırabilir mi? İstediği bir sisteme dönüştürebilir mi aslında Birleşmiş Milletler'in?
2: Şimdi bu para konusunu biz NATO'da çok konuşuyoruz.

0: konuşmuştuk hatırlarsanız. Yani hatta işte herkes ödeme kendi bütçesini artırsın vesaire diye çok baskılamıştı. Ben harcıyorum bütün parayı vesaire. Ama BM ile ilgili bunu yani Trump çok gündeme getirmedi. Çünkü Trump aslında BM üzerinden bir küresel hegemonya oluşturma veya BM üzerinden gücünü belli yerlere kanalize etme vesaire gibi bir niyeti pek olmadı.
1: Ya para verdikten sonra para verdik işe yarasın diyenlerin sayısının artmasını istemiyor ki.
0: Bir de evet, yani bu
1: para
0: öyle bir şey
1: verdim
0: var.
1: İşe yarasın diyenler çıkacak yani. Doğru. O yüzden niye parası olsun ki BM'nin?
0: Yani bu böyle güdük kalması tabiri caizse onun biraz daha işine de geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani burada ödemelerin işte bir kısmını yapıyor yapmıyor. Amerika'nın da aslında burada öyle bir şey var. Ama ben paradan ziyade zaten BM'nin mevcut yapısında hala Amerika'nın o yukarıdan bakma, o hegemon kurma çabasını görüyorum yani o paranın haricinde. Yani çok basit bir örnek. Hala BM Genel Kurulu'na gitmek için Amerikan pasaport, Amerikan vizesinde vesaire başvurulması gerekiyor ki Filistin Devlet Başkanı'nın evet, gidememesi bu anlamda işte Amerika istemediği için, vize vermediği için BM'ye gidemiyor. Şimdi bu aslında zaten kafi bir güç gösterisi Amerika için. Ama işin içine para vesaire de girdiği zaman yani BM yapısı Trump'ın kafasıyla düşündüğümde parayla çok da zaten bir güç gösterecek bir yapıda değil. Yani şimdi BM gücü dediğinizde o askeri birlik vesaire oluşturmaya niyet ettiğinizde zaten bu hızlı şekilde birilerine yükleniyor burada. İşin askeri kısmı, maddi kısmı vesaire. O yüzden burada çok para üzerinden bir kurgu yaptığını düşünmüyorum Amerika'nın. Yani o BM sistemini zaten çok farklı bir yere konumlandırıyor. Bir de şunu ekleyeceğim. Bu hani az önce konuştuğumuz o krizlerin mevcut krizlerin arttığı dönemde BM'nin işlevsiz kalmasıyla ilgili şunu da göz ardı etmeyelim. 2010'ların sonunda bütün dünyada aslında nispi bir rahatlık dönemiydi. Yani krizlerin azaldığı, bütün dünyada çatışmanın azaldığı bir dönemdi. Bu dönem aslında NATO'nun da tartışıldığı, BM'nin de tartışıldığı, bu örgütlerin artık ne işe yarayacağının soru işareti olduğu vesaire bir dönemdi. Ama ondan sonra çok hızlı şekilde çatışmalı, yani o kadar gevşemiş bir sistemde başka krizler oluşma ihtimali zaten vardı. Bu oluştuğu zaman NATO'yu dönüştürmek nispeten daha kolay oldu. Yani o iklim veya işte kamu diplomasisi vesaire gibi NATO'nun hiç gündeminde olmaması gereken şeyler hızla uzaklaştırıldı. Ama BM'de bunu yapamadılar. Yani BM hala işte Bercan Bey'in de söylediği, Merve Hanım'ın da söylediği o kültürel faaliyet yapan, işin daha iklim veya ne diyelim işte
2: tarihi eserler, yemekler, kıyafetler
0: burada kaldı. Bunu şimdi high politics noktaya çekmeye çalıştığınızda yani güvenlik, savunma, uluslararası adalet vesaire noktasına çekmeye çalıştığınızda o gücü tekrar toparlayamadı. Orada işte elindeki maddi engeller mi buna neden oldu? Yoksa sistem zaten çöküyordu, bir tekme mi atılmış oldu o son süreçte? Bu belki değerlendirilebilir ama o manevrayı yapamayan, o kendini güncelleyemeyen yapıyı da göz ardı etmemek lazım.
2: Mesela yani BM'yle Filistin'le ilgili yüzlerce karar alınmış ama İsrail hiçbirini uygulamıyor. Hı hı. Uygulamadığı için İsrail bir yaptırımda da bulunamıyor. Yani tamamen Amerika'nın güdümünde bir yapı oldu o veto sistemini. Mesela Rusya'da o veto sistemini Afrika'daki ülkelere karşı mesela güç olarak kullanıyordu. Yani orada mesela işte uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanabilecek veya oraya taşınabilecek şeylerde olayları, davaları veto gücüyle mesela engelliyordu. Böylece orada mesela yani BM'deki veto sistemi üzerinden Afrika'daki ülkeler nezdinde itibarını, gücünü pekiştiriyordu mesela. Yani herkesin böyle yararlandığı bir şey var. Rusya, Amerika ama şimdi o artık oyunun sonuna gelindi. Yani Amerika da artık bu sistemden yararlanamıyor. Prestij ve imaj derdi de yok artık Amerika'nın. Hı hı. Eskiden olsaydı mesela liberal değerler, demokrasi, uluslararası norm falan mesela Trump bundan hiçbirini iplemeyen biri. Yani o anlamda da BM'ye hiç ihtiyacı evet, yok. BM büyük bir köstek, engel kendisi için. Askeri dediğiniz gibi mesela yani ekonomik anlamda da bir getirisi yok. Ya, o anlamda artık miadını doldurmuş bir yapı gibi görünüyor.
3: Şimdi Başkan Erdoğan aslında bu sistemin tıkandığını yıllar öncesinde yine Birleşmiş Milletler

0: Devletler konuşmasında dünya beşten büyüktür diye söylemişti. Şimdi o Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki ifadelerine bir bakalım efendim. Sonrasında devam edelim.
1: Dünya beşten büyüktür. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsiniz. Sizleri dünyanın farklı köşelerinde akan gözyaşlarını dindirmek amacıyla bir an evvel harekete geçmeye çağırıyorum. Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, beş ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır. Buna hangi vicdan dayanır? Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır.
0: Ve Başkan Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki o konuşmasını dinledik. Aslında yıllar yıllar önce tekrarlanan bir söz. Dünya beşten büyüktür. Yavaş yavaş da artık Birleşmiş Milletler'in ve diğer dünya ülkelerinde de bunu görmeye başladığını, artık bir düzenin, bir sistemin değişmeye başlaması gerektiğini gördüğünü görebiliyoruz. Ama Başkan Erdoğan'ın yıllar önce bunu ifade etmesi ve sürekli de tekrarlaması aslında bir öngörüde örneği gibi görünüyor. Artık yavaş yavaş da Birleşmiş Milletler'in değişmesi gerektiğini görüyoruz zannediyorum ki.
2: Doğru. Şimdi bazı cümleler vardır. O kadar büyüklerdir ki yıllar içerisinde slogan haline gelirler. Zihinlere kazınırlar, yerleşirler ama ne için söylendiği de unutulur. Biraz ben bırakın dünyayı, Türkiye'de bile dünya beşten büyüktür'ün ne zaman, ne için söylediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın unutulmaya başlandığını düşünüyorum. Mesela hatırlıyor musunuz? Hangi yıldı? Ne üzerine söylemişti, nasıl bir coğrafyadaydık? Evet, Gazze. Her sene bir kere yaz kampanyası vardı. İsrail her yaz bir kere vururdu Gazze'yi. Ama daha ötesi ve daha önemlisi Arap Baharı'nın hemen sonrasıydı. Orta Doğu'da aslında o 11 Eylül'den sonra bir dönem açıldı. Onun tam kapanışı ve yeni dönemin başlangıcıydı diyebiliriz. Bu El-Kaide belki yeni hormonlu versiyonları, işte DAEŞ'ler, Eşşebaplar vesaire çıkıp da dünyayı böyle bir terör, terör, terör, DAEŞ, başka hiçbir şey düşünülmeyen o 2015-2016 yıllarından önce uyarmıştı Cumhurbaşkanı. Gazze'nin dışında Suriye'de korkunç bir mezalim vardı o yıllarda. Suriye'ye hiç kimse dönüp bakmıyordu. Obama'nın işte Esad gitmeli deyip birden bıraktı ve ne yaptı, yani tamamen orada gerçekten mezalimin yaşandığı, insanların yani işte kedi köpek yemek için fetva çıkardığı bir dönemdi ve sadece Suriye ile kalmayacağı, bir şey yapılmazsa devamının geleceği, başka yerleri de ateşin saracağını aslında anlattığımız bir dönemdi. ve doğru da çıktı. Doğru söylüyorsunuz. Çok öngörülüydü ve görüyorduk, uyarıyorduk. Ama o zaman BM'de de şu söyleniyordu. Ya hani bir şeyler yapalım. Suriye mesela en çok şeyle karşılaştırılıyordu. Ben çok yazdım onu. Daily Sabah'ta özellikle. İspanya iç savaşı. Yani bakın burada bir şey yapmazsak bu Avrupa'nın tamamına nasıl İspanya iç savaşı o zaman o faşizm vesaire yayıldı. Bir tarafta Nazi Almanya'sı, bir tarafta İspanya, İtalya falan. Hani bunun gerçekten gittiği yer iyi değil. Bu kalıcılık korkunç bir şey. Dediğimi benim de yazdıklarımı çok hatırlıyorum. Ay ama işte BM'nin içinden şu cevap geliyordu. Bunu Türkiye söylediğinde ya iyi de bizim fonksiyonumuz bölgesel savaşlara müdahale etmek diye açık açık söylediler bunu hatırlayın. Biz 3. bir dünya savaşının çıkmasını durdurmak için varız. Bu açık açık söyleniyordu. Ne oldu? Günün sonunda öyle bir döneme geldik ki bugün artık. Dünya liderleri yeri gelince bir tehdit olarak bunu kullanabiliyorlar. Ya işte Putin bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Ya bunun kelime olarak, cümle olarak kullanılabiliyor olması, 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor, her an bir yerden çıkabilir ya da nükleer silahların tehdit olarak dahi kullanılabilecek olma ihtimali, bunlar rahatsız edici ve ürkütücü. Ama tam da burada şunu söyleyeyim. Hani Trump'ın BM'ye nasıl baktığını konuşuyoruz ya, bence biz genel olarak Amerika'nın nasıl baktığına bakmalıyız. Obama için de çok da farklı değildi. Yani uluslararası sistemin o uluslararası kurumsallaşmanın çatısı olarak görüp saygı duymanız gereken yere siz saygı duymuyorsunuz. Adeta bir menü gibi bakıyorsunuz. Menü yani ben buradan bunu beğendim. NATO iyi. Bu sene bunu kullanırım. ICC Afganistan'daki Amerikan askerleriyle ilgili bir şey yapabilirler. Hayır, ICC'yi istemiyorum. Bakayım işte mesela NATO Arktik için mesela kullanabilirim, bir kalkan olabilir. Ama işte şu ya bunu böyle yemekte ne kullanacağım? Bugün canım ne istiyor diye kullanmaya başlarsanız kurumsal sistemin bütün araçlarını çatı zaten çökmeye başlar. Çünkü siz aslında değer vermiyorsunuz. Bunu sadece Trump yapmadı. Bunu Obama da yaptı. Obama biraz daha bir şımarık, snob bir çocuk gibi yaptı.
3: Lafını kestim. Obama'nın çok ilginç bir şeyi vardı mesela. Nijerya'ya yardım yapacak. Tabii yani Trump'ın daha böyle askeri ve güvenlik eksenini bakıyor kurumlara. Trump, Obama ve Biden ise o dediğim o küreselci ideolojiyle bakıyor. Nijerya'ya mesela bir yardım gerekecek. Yani ya insani yardım ya da askeri yardım falan. Düşünsene askeri yardımı Nijerya gibi işte yarısından fazlası neredeyse Müslüman olan bir ülkede şu şarta bağlıyorlardı mesela. Homoseksüel evlilikleri yasallaştırın.
2: Evet.
3: Eğer bunu yasallaştırırsanız size her türlü yardımı yaparız. Yani onların da böyle bir saplantısı vardı.
2: Oldukça ilginç. Evet yani günün sonunda aslında bunun tek bir liderle değişmeyecek kadar büyük kurumlar olduğunu unutmamak lazım. Ama her gelen kendi zaviyesinden o menüden seçtiğinde işte Obama'nın seçtiğiyle Trump'ın seçtiği aynı değil belki ama siz ona akşam yemeği menüsü gibi davranmaya başladığınızda aslında çatıyı çökertiyorsunuz, iskeleti sarsmaya başlıyorsunuz. İşte bugün de hani blokların hangisi barışa daha fazla hizmet eder konuşmaya başlıyoruz. Çin'le Amerika çatışır mı yoksa işte yapıcı bir rekabet mi? Aman Mayıs'ta da görüştüler. Bakın bütün dünya şunu konuşuyor. Yani gerçekten dostlar mı düşmanlar mı? Büyük bir savaş oradan mı çıkacak? Herkeste bir endişe de var. Yani bunun gerçek olup olmadığını aralarındakinin gerçekten rakipler mi? Gerçekten husumet var mı? Yoksa böyle bir danışıklı dönüşmüler de işte mesela İran için de çok söylendi ama günün sonunda bir savaş çıktı. Ve bölgeyi yakıyor aslında. Sadece bölgeyi değil, petrol ve enerji sebebiyle dünyayı da yakıyor. Giderek böyle her geçen gün daha öngörülemez hale geliyor. Cumhurbaşkanı'nın aslında çıktığımız yere dönersek konunun başına, 2013'te söylediği o dönem belki önlem alınabilecek bir dönemdi. Ama o zamanki nerin kim olduğunu hatırlayalım işte Obama. Ardından Trump'ın bir dönemi yaşandı. Sonra Biden geldi. Yani böyle sürekli böyle bir git gel git gel yaşanıyor sistemde. Ve tekrar Trump. Bir sonraki liderin bakışı ne olacak bilmiyoruz. Genel sekreter Guterres bence de elinden gelen her şeyi yaptı. Ama bir sonraki genel sekreter ne olacak ve genel sekreterin ne kadar etkisi var ki? Costa Rica'dan genel sekretere bayağı sekreter muamelesi yapılıyor.
3: Genel sekreteri Costa Rica'dan seçeceklermiş.
2: Evet, biraz daha
3: Amerikalılara sormuşlar nasıl biri bakacağız demişler. Yani bizim taleplerimize göre olur mu olmaz. Yani Merve Hanım'ın dediği o şey önemli. Yani büyük güçler yani ne yapacaklar ne edecek. Hep o tartışmalar vardı. Yani Rusya şimdi bir dönem öyleydi ama bu Venezuela operasyonu, işte İran savaşı, ondan önceki işte Gazze soykırımından sonra ben şu kanede vardım. Yani hep Amerika'nın dediği bir şey vardı ya, şer ekseninden bahsederlerdi böyle. Yani dünyayı böyle uyutmuşlar. Cambaza bak oyunu oynamışlar aslında.

0: Yani genelde de öyle de. Yani işte Kuzey Kore'yi gösterirdi. En büyük dünya için, insanlık için tehlike. Suriye, Irak, böyle işte şey İran. Şer ekseni budur. Ama yeni geldiğin aşamada bakıyorsun ki evet gerçekten bir küresel şer ekseni var ama bu şer ekseni Kuzey Kore, İran veya işte şey değil. Suriye veya Irak, Saddam değil yani. Asıl küresel şer ekseni Rusya, Çin ve Amerika. Yani çok kritik noktalarda bakıyorsa anlaşıyorlar. Çünkü bu üç ülke mesela Vietnam'ı sattılar. Dünya bunu çok çabuk unuttu. Vietnam'daki soykırım, o yani şu andaki bizim karşılaştığımız Gazze'yi aratmayan bir soykırım gerçekleşti orada. Ve orada Çin en yakın müttefiki Vietnam'ı, Vietcong'u mesela sattı. Neyin karşılığında sattı? Tayvan BM üyesi olmaktan çıkarıldı, yerine Çin geçti. Açılımlar yapıldı mesela. Veya Rusya ile mesela Amerika arasında yeni bir detente politikası uygulandı mesela. Yani veya yardımlar yapıldı bir şekilde. O bu tavizler karşılığında Rusya ve Çin Vietnam'da Amerika ile beraber hareket ettiler. Yani kritik noktalarda bir araya geldiklerini görüyoruz. Mesela Gazze soykırımında üç ülkenin de mesela ben çok fazla sesini çıktı kanaatine değilim. Yani isteseydi bir tanesi çok sert bir şekilde bir çıkışta bulunsa Erdoğan'ın dediği gibi bir şeyler değişebilirdi.
1: Sistem hareketlenir.
2: Hayır, yeni adımdan bir kurum aslında evet, kuruldu. Barış kurulu diye bir şey. Ediyorlar. Şu ana evet kadar ne yaptı aslında? Yani mesela barış gücüne
0: çok sıkıştığı için mesela yapıyorlar
2: evet,
0: bunu.
2: Evet, Trump'ın barış gücüne dahi BM barış gücüne dahi alternatif evet olarak aslında gözdağı vererek evet de sunduğu bir şeydi. Sadece onun için araçsallaştırmış gibi gözüküyor. Doğru evet bu arada. Ateşkes acil ihtiyaçtı. Ama devamı gelmedi. Bir adım sonrası yok. Burada bir de
1: çok affedersiniz şunu da ekleyeyim. Şimdi Merve Hanım'ın o menüden bakma şeyi evet çok hakikaten güzel bir benzetme. Çünkü şimdi biz mesela Avrupa güvenliğini konuştuğumuzda da dönüyoruz dolaşıyoruz hep NATO'yu konuşuyoruz. Ve NATO içerisinde yani bir savunma şemsiyesi vesaire. Ama aslında bundan daha önce BM'nin zaten bu tip savaşları vesaire yasakladığı bir sistem içerisinde NATO içerisinde olup da hala korkan, hatta Amerika'dan da korkan, sadece Rusya'dan değil, ülkeler dönüp BM sistemi içerisinde ya bu yapıyı sağlamlaştıralım yoksa ben hani burada savaşın sınırına geldim vesaire deyip orayı, o mekanizmayı harekete geçirmeyi aklına bile getirmiyor. Çünkü oradan da bu kadar krizli Gazze gibi, İran gibi, Ukrayna gibi yerlerde bir sonuç alınamayınca doğal olarak o ülkeler sisteme güven duyup o tarafa yönelmiyor. Mecburen ellerinde ne varsa oraya bakıp ona göre hareket etmeye çalışıyorlar. O zaman da her bölgenin mesela iletişimi kuvvetli olduğu örgütle daha fazla anılmaya başladığını evet vesaire. Şimdi Gazze'de mesela veya hani daha şey örnek verelim, Lübnan'da barış gücü oluşturulması vesaire. Bizim en çok o dönem endişe ettiğimiz, o anlaşmadan önceki dönemde endişe ettiğimiz şey şuydu. Acaba BM'nin haricinde bir barış gücü formu oluşturup Amerika, İsrail ve belki birkaç ülke daha Lübnan'a barışı temin ve tesis etmek niyetiyle girip Lübnan'a yeni bir yönetim anlayışı getirirler mi? Şimdi biz bir ara bundan endişe ediyorduk ve bunu engelleyebilecek hiçbir şey de yoktu. Yani yapmadıkları için olmadı. Yani bunu yapmaya niyet etseler yapacaklardı yani. O yüzden bu tartışmalı sistem bir şekilde başka şeylere alan açıyor. Bu tartışma
3: yeni muğlaklık
1: alan yazıyor açıyor. Onu netleştirmek.
3: Son olarak bir de şuna bakalım artık zamanımızın da sonuna doğru gelirken. ABD ve Çin rakip mi, mecburi ortak mı? Trump Xi rekabetinin bir sınırı mı var diye sormuşuz. Ticaret savaşları, teknoloji rekabeti, Tayvan gerilimi, İran dosyası, yapay zeka rekabeti. Buna rağmen liderler aynı masada beraber olacaklar.
2: Aslında Bercan Bey buna bayağı bir girdi. Evet. Ben de doğru bir perspektif olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Geçmişi özellikle bu meselenin. Evet. Hatta bugün gerçek bir rakip olamamasının altında yatan etken de demin bahsettiği kısımdı. O yüzden hiç tekrar gülmeyelim. Ama şöyle, bugün mevcut durumda yani bu mesela Amerikalılar şunu istemiyorlar. Yani büyüttüklerinin tırnak içinde söylüyorum, hadi bilmesini istiyorlar. Yani ben sana büyüyebileceğin şuraya kadar yer verdim, alan açtım, daha fazla büyüme. Ama Çin daha fazla büyümek istiyor. Bunu gerçekleştirmek, bunu başka bir güce, bence hani o süper güç olmak tek başına ekonomik güç olmak değil, başka şeyler de gerektiriyor. Evet, evet. Onları yapacak gücü yok.

0: ama o noktaya hala gelmek için çabalıyor. O yüzden de sınırlarını zorluyor. Ekonomik anlamda gerçekten rekabet anlamında zorluyor. Çünkü ya insan kaynağı bir kere hala sınırsız. Demokrasi gibi bir derdi yok, tırnak içinde söylüyorum. Yani bir ayaklanma vesaire gibi bir risk yok. Üstelik de onu kapitalizmin en değişik formatına sokmuş vaziyetteler. O yüzden böyle sınırsız imkanları var bir devlet olarak. Şu anda yani yönetilebilir bir rekabet içindeler diyelim.
1: Bir de orada mesela hep böyle Tayvan krizi gündeme geldi. Evet. Sanki böyle Tayvan Amerika ile Çin arasında büyük bir krizmiş gibi. Öyle değil. Yani zaten Tayvan'ı BM üyeliğinden alıp yerine Çin'i monte eden Amerika'nın kendisi. Evet. Şimdi Tayvan krizinde de şöyle bir şey. Yani Amerika'nın sürekli Tayvan'la ilgili her sene açıkladığı bir kritik, böyle klasik bir laf vardır. Biz Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz. Yani desteklemediğimizi belirtiriz şeklinde. Şimdi Xi Jinping'in de Amerika'dan talebi şu. Yani biz Tayvan'ın bağımsızlığına karşıyız ifadesini kullanın diye. Yani desteklemiyoruz yerine, yani diplomatik olarak bir de Amerika Tayvan'ı da tanımıyor ama silah da satıyor. Çin buna rağmen bir şey diyemiyor. Yani silah satıyor Tayvan'a, ekonomik anlamda mesela kullanıyor, şirketlerinden yararlanıyor. Ama yani silah da satıyor. Şimdi Xi Jinping bunu diyor. Bunun karşılığında mesela Amerika Xi Jinping'den bazı tavizler koparabilir. Yani Tayvan tavizi karşılığında mesela İran'da daha etkin rol üstlenmesini isteyebilir.
2: Şu başka şeyler talepte bulunabilir. Amerika'da çip fabrikası kurulması, evet, noktasında Çin bir destek verir. Tayvan'ın elindeki en büyük gücü bu şekilde elinden almış olabilir mi? Bunların hepsi olmayacak şeyler değil. Yani değil. O işbirliği alanı çok fazla. Hatta yapay zeka ile ilgili Trump'ın da söylemi buydu. Hani Çin çok öne gitti vesaire. Ben açıkçası Çin'in teknoloji anlamında, evet, Ömer Hanım'ın söylediği, yani bir had bildirme şeyi var Amerika'nın. Ama Çin'in de hala kendi şeyi gereği, ne diyelim, o tarihten gelen şey, bir konuda en iyi olmadığı sürece bunu zaten dile getirmemek gibi bir şeyleri de var Çin. O yüzden bu süreci hala Amerika'yla uyumlu götürmek.
1: Ama yüksek teknolojide mesela Çin Amerika hala çok muhtaç. Yani mesela o çiplerde kullandığı nanoteknoloji 7 nanoteknolojisi. Evet. Amerika'nın kullandığı 3 nanoteknolojinin
0: çipler. Kasım'da değil mi? Yani, Kasım'ı tabii, bekliyorlar. Tabii yani şu anda
1: o anlamda çok daha ileride bir düzeyde o farkı Amerika korumak istiyor aslında. Yani teknolojideki o farkı, bir de oraya yatırım yapıyorlar. Şimdi işte kota ambargo şeyi var. Çin'de karşılığında işte nadir elementler kozunu belki kullanıyor. Ama o Amerika onu başka yerlerden gene telafi edebilir. Yani çok iş kızışır da. Ama Mervan da dediği gibi, yani Çin aslında fazla da kızışmasını istemiyor. Bir noktadan sonra gel anlaşalım diyor. Gereken tavizi, bedeli de ödemeye hazır görünüyor Çin. Yani iplerin kopmasını istemez. Amerika da istemez. Yani çünkü ekonomileri iç içe geçmiş durumda. Ortak hareket ediyorlar. Ve bu ortaklığın da çok deşifre olmasını da istemiyorlar.
2: Evet, aynen öyle.
1: Çok aynen. İlginç bir şey yani.
0: Evet.
1: Bütün, sembiyotik bir ilişki var aralarında.
3: Bütün taşlar bilinçli oynatılıyor, bu aralarındaki taşlar, ama çok da görülsün, bilinsin, duyulsun istemiyorlar bu aralarındaki ortaklığı. Hemen arkasında Merve Hanım'ın arkasında.
0: Bu büyük de bir risk de tabii. Yani bu Rusya için de aynı şey geçerli. Tamam, Ukrayna ile savaşını farklı bir eksende konuşuyoruz ama yani Amerika, Rusya Çin, Amerika böyle bir durumda tarafların uzlaşamadığı ve gerilimin giderek arttığı bir noktada iki süper gücün savaşından bahsettiğimiz senaryolarda pek de tartışmak istemeyeceğimiz senaryolar bence. Evet. Ya biraz onun da sorumluluğu var. Her iki tarafta da gittiği yer artık, yani nükleerin falan.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Merve Şebnem Oruç yayın konuğumuzdu efendim. Katlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Sabah Gazetesi İş Haberler Müdürü Bercan Tutar bizlerle birlikteydi. Çok sağ olun. Aynı zamanda Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikteydi. Hocam teşekkür ediyoruz katlarınızdan dolayı. Şimdi bir analizimize gideceğiz. Birleşmiş Milletler'i konuştuk efendim ama bir de şimdi 304 milyon insan bugün doğduğu ülkenin dışında yaşamını sürdürüyor. Savaşlar, ekonomik krizler ve şimdi iklim değişikliği dünyanın göç haritasını adeta yeniden çiziyor. Peki bu büyük hareket nereye doğru gidiyor? 2050'ye giderken dünyayı ve Türkiye'yi neler bekliyor? A Haber editörü Ahsen Görataş'ın kaleminden analiz haberimizi beraber izleyelim. Ardından da gece ajansını noktalayalım.

0: İnsanlık tarihi boyunca en çok konuşulan, tartışılan konulardan birisi olmuştur göç. Bugün de olduğu gibi. Bugün dünya üzerinde 304 milyon göçmen var. Hepsinin ortak noktası daha iyi bir yaşam olsa da arkasındaki gerçekler çok başka. Savaşlar, iç karışıklıklar, ekonomik problemler ve coğrafi nedenler.
1: Göç tarih boyunca sadece bir sonuç olarak çoğunlukla görülüyor ama çoğu durumda devletleri, imparatorlukları yıkabilen, ulus devletleri meydana getirebilen bir özelliğe sahip. Yani sınırları yeniden çizebiliyor.
2: Kavimler göçü, kitlesel göçler özellikle Asya lokasyonundan Avrupa istikametine doğru kurak bölgelerden daha çok sulak bölgelere, yeşil alanlara ve tarım alanlarının müsait olduğu ya da av alanlarının müsait olduğu noktalara doğru gerçekleşmiştir. Mütakip dönemki göçlerde yine itici faktörler elbette ki iklim, kuraklık vesaire gibi faktörler ama bir taraftan da savaşlar iten faktör haline gelmiştir.
0: Artık karşımızda tek bir ülkenin, tek bir kıtanın hatta tek bir göç yolculuğu yok. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Körfez'e, Latin Amerika'dan Kuzey'e, Orta Doğu'dan komşu ülkelere ve Avrupa'ya uzanan bir yolculuk var.
3: Göç yolculuklarının haritaları nasıl şekillendirdiğini anlamak için önce bu yolculukların başladığı coğrafyalara bakalım. Afrika'yı göçe zorlayan temel neden işsizlik. Gelir adaletsizliği ve kötü yönetimde insanları daha iyi bir yaşam arayışına zorlayan faktörler. Ama rota her zaman Avrupa olmadı. Dünya Bankası raporuna göre yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Afrika'dan kıta dışına göç nüfusun %1'inden azına denk geliyor. Yani Afrika'da göç edenlerin büyük bölümü kıta içinde hareket ediyor. Bu nedenle birçok Afrika ülkesi aynı zamanda göç alan ülke konumunda.
2: Güneyde ne var? Afrika var. Orta Doğu var. Dolayısıyla Güney yarım kürenin içerisinde bulunan insanlar belirli gruplar halinde kuzeye doğru özellikle Avrupa'ya doğru akın akın ilerliyorlar ve gidiyorlar.
1: Avrupa'ya ya da Akdeniz üzerinden başka ülkelere gitme hususu oldukça zor. Çünkü burada sizin bir finansal sermayeye ya da işte bu insan kaçakçılığı şeklinde şebekelere dahil olmanızı gerektiriyor.
3: Ve göç yolculuğunun bir başka rotası Asya. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Filipinler'den milyonlarca kişinin rotası bu kez Avrupa'ya değil, Körfez ülkelerine çevriliyor.
1: Asya'dan, işte Nepal'den, Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Filipinler'den, Vietnam'dan vesaire uzak Asya diyebileceğimiz ülkelerden gelenler bir vatandaşlık elde etme amacıyla gelmiyorlar. Bu işte Türkiye'nin 60'larda ilk işte Almanya ve benzeri ülkelere gidip 3-4 sene kalıp istedikleri parayı elde edip geri dönmeleri ya da ailelerine para göndermeleri şeklinde.
3: Dünyanın en büyük göç hareketlerinden birine sahne olan başka bir coğrafya ise Latin Amerika. Ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlık, şiddet ve yoksulluk milyonlarca insanı evinden uzaklaştırdı. Bu hareketin merkezinde ise Venezuela var. Milyonlarca Venezuelalı son yıllarda ülkesini terk etti. Kimi komşu ülkelere sığındı, kimi ise rotasını kuzeye ya da ABD'ye çevirdi. Orta Doğu'daysa göçün nedeni çoğu zaman tercih değil, hayatta kalmaktı. Suriye, Filistin, Irak, Yemen.
4: The land is consumed by war. It's forcing increasing numbers of Syrians into the perilous and highly expensive journey across the Mediterranean Sea, seeking sanctuary in what's seen as the promised land, Sweden.
5: Kuzeyden kaçtım çünkü çocuklarım için korkuyorum. Oğlum şifa hastanesine işe giderken şehit edildi. Orada güvenlik görevlisiydi. Evimizi görmeye gittiğimizde ise yıkılmış olduğunu gördük.
6: Nedir fi yani inno nefsiyet el bani adam mutrayha la mish mutray.
3: Savaşlar, soykırımlar, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık milyonlarca insanı vatanından kopardı.
0: Türkiye'nin göç ve göçmenlerle olan hikayesi çok eskiye dayanıyor. Ancak en yakın tecrübemiz 2011'de başladı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkesindeki

0: Zulümden ve soykırımdan kaçan yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya kapısını açtı. Türlü zorluklara ve baskılara rağmen onurlu bir ev sahipliği yaptı.
1: Biz ensarız, onlar muhacirdir demek suretiyle onları evimizde misafir etmenin erdemine ulaştık.
2: Bu göçlerde Türkiye tabii ki çıkış noktasındaki item faktörü dikkate alarak o göç eden vatandaşları bir şekilde daha insani boyutlarla değerlendirebiliyor. Onların hepsine insani gözle baktığı için tehdit olarak görmüyor, risk olarak görmüyor, kendi yapısına bir bozucu faktör olarak görmüyor. Onun için onları belli bir süre alıyor, tutuyor, bir şekilde item faktörleri ortadan kaldırıcı tedbirler almaya çalışıyor.
3: Ürdün, Lübnan, Irak ve bölgenin diğer ülkeleri de milyonlarca insana sığınak oldu. Tabii bu insanlık sınavında sınıfta kalanlar da oldu. Özellikle Batı ülkeleri yaşanan dram karşısında tabiri caizse üç maymun oynadı.
0: Çünkü sığınmacılar gelmesin diye sınırlarına adeta çelikten duvar ördüler. Sınırlarda sığınmacılara türlü işkenceler uyguladılar. Sınırları geçmeyi başaranları ise insan yerine koymadılar çoğu zaman.
4: Mültecilerin korunmasına ilişkin uluslararası statü ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 devletin hep beraber ortaya koyduğu sözünü verdikleri husus şudur. Küresel anlamda vicdani refleksler geliştirmek, göç ve göçmen politikalarını ortaklaştırmak ve insan hakları manzumesinde her birinin eşit seviyeye çıkmasını sağlamak devletlerin temel yükümlülüğü.
3: Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı'yla 12 Haziran 2026 itibarıyla sınır yönetimi ve sınır dışı süreçlerinde çok daha korumacı ve katı bir strateji benimsendi. Avrupa Konseyi raporları bazı sınırlarda göçmenlerin zorla geri gönderildiğine, hatta şiddete maruz kaldığına ilişkin vakalara dikkat çekiyor. Yani binlerce kilometrelik yolculuk bitiyor ama göçmenin mücadelesi bitmiyor. Şimdiye kadar insanlığın göç yollarını savaşlar, çatışmalar, afetler ve yoksulluk belirledi. Ancak son yıllarda bunlara yeni bir neden daha eklendi. İklim değişikliği.
5: Bence iklim değişikliği göçü hızlandıran önemli bir etkendir.
3: Kuraklık, seller, orman yangınları insanların nerede yaşayabileceğini yeniden belirliyor.
4: Hala Birleşmiş Milletler bu statüyü kabul etmiyor. İklim değişikliğinden, küresel ısınmadan her toplantıda dem vuruluyor. Fakat iklime bağlı göç hala uluslararası hukuk bağlamında kabul görmüş değil. Fakat biz biliyoruz ki yılda milyonlarca insan, geçen seneki rakamlarla sadece Türkiye'de 120 bin kadar insan iklime bağlı zorunlu sebeplerle göç etmiş vaziyette.
3: Ve büyük soru, 2050'de insanlar nerede yaşayacak? Bazı ülkeler hızla büyüyen genç nüfusa iş bulmaya çalışacak. Bazıları azalan nüfusu ve iş gücü açığını göçmenlerle kapatmaya çalışacak. Bazı şehirler daha da kalabalıklaşırken bazıları ise sessizce boşalacak. Göçmenlere karşı katı politikalar yürüten Avrupa'nın önünde ise başka bir gerçek daha var. Avrupa yaşlanıyor.
5: Göç küresel ölçekte olumlu bir olgudur. Yaşlanan birçok gelişmiş ülke iş gücü piyasalarındaki kritik açıkları kapatmak için göçmenlere ihtiyaç duyuyor.
3: Yakın gelecekte Avrupa'nın sağlıkta, tarımda, sanayide ve hizmet sektöründe daha fazla iş gücüne ihtiyacı olabilir.
2: Gelecekte 2050'li yıllar, yani 20-25 yıl sonra göç hareketlerinin hızlanacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla istikamet olarak yine doğu batı ve güney kuzey istikametlerine göçler yoğunlaşacaktır.
3: Dünyanın göç haritası değişirken Türkiye'de yeni bir döneme hazırlanıyor. Çünkü geleceğin meselesi sadece sınırlardan kimlerin geçeceği değil, insanların nerede, hangi kaynaklarla ve nasıl yaşayacağı.

0: iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakları üzerindeki baskının artması bekleniyor. Türkiye, suyun daha verimli kullanılması, tarımsal sulamanın dönüştürülmesi ve kaynakların korunması için yeni adımlar atıyor. Enerjide ise yenilenebilir kaynakların payı artıyor. Güneşten rüzgara, nükleer enerjiden yeni enerji yatırımlarına kadar geleceğin ihtiyaçları için yeni bir altyapı kuruluyor. Ama Türkiye'nin önünde bir başka büyük değişim daha var. Nüfus artış hızı yavaşlıyor. Doğurganlık düşüyor. Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor.
1: Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmişti. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Biz şimdiden gerekli tedbirleri almaya, tıpkı 3 çocuk çağrımızda olduğu gibi yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyor.
0: Türkiye nüfus politikasında da yeni bir dönem başlattı. 2026-2035 dönemi aile ve nüfus 10 yılı ilan edildi. Doğum destekleri artırılıyor. Gençlerin evliliği teşvik ediliyor. Aile ve gençlik fonuyla yeni destekler devreye alınıyor. Hedef sadece bugünün ailelerini desteklemek değil, geleceğin Türkiye'sinin nüfusunu da korumak.
2: Geleceğin dünyasındaki ülkelerin gücü haritadaki sınırlarla ölçülmeyecek. Suyunu koruyabilen, enerjisini üretebilen, genç nüfusunu ve iş gücünü sürdürebilen ülkeler öne çıkacak. Ve belki de 2050'nin en büyük meselesi insanların hangi sınırları geçebileceği değil, hangi ülkenin daha yaşanabilir bir gelecek sunabileceği olacak.

0: Haber gecede Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarıyor olacağız sizlere. Esra Akyürek ben. Elbette ki tüm dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a, Birleşmiş Milletler'e çevrilmiş durumda. Bu kapsamda Başkan Erdoğan da Birleşmiş Milletler Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'a gitti. New York'ta bulunan A Haber ekibi de bu toplantıların yakın merceği aldı efendim. Zirvenin nabzını sıfır noktasında tutan A Haber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'a mikrofonu uzattı. O anları şimdi bir izleyelim.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz Sayın Cumhurbaşkanım?
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için geri sayım sürüyor. Tüm gözler pek çok küresel gerilimin taraflarını bir araya getirecek olan kritik zirveye çevrilmiş durumda.
1: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantısı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenleniyor. Arkamda gördüğünüz gibi bir taraftan Beyaz Saray'a bağlı gizli servis, diğer taraftan New York Polis Departmanı güvenliği tamamıyla ele almış vaziyette. Havadan ve karadan dronlarla ve tüm güvenlik birimleri özellikle buraya gelecek olan liderleri korumaya çalışıyor.
3: A Haber ekibi de dünya liderliğinin akınına uğrayan New York'taki atmosferi en üst safta takip ediyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameramanı Erdal Balcı zirve kapsamında ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a mikrofon uzattı. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler gündemini değerlendirdi.
4: Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz dün akşam itibariyle New York'a adet ettiler. Biz de heyet olarak buradayız. Sabahtan itibaren programlarımıza başladık. Çok yoğun bir hafta bizi bekliyor.

0: bekliyor. Birazdan Cumhurbaşkanımızın da görüşmeleri başlayacak. Ona katılacağız. Sabahtan İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye-Amerika ilişkilerinin 100. yıl dönümünü konu alan bir sempozyum vardı. Orada konuşmacı olarak katıldık.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da A Haber mikrofonundan Türk halkına selam gönderdi. İklim Zirvesi COP31'in önemine vurgu yaptı.
2: COP31'i Antalya'yı eylem gündemini, eylem ajandasını tüm dünyayla paylaşıyoruz. İstiyoruz ki COP31'de Antalya'da netice alalım, sonuç alalım. Bunun mücadelesini yapıyoruz. İnşallah güzel neticeler de alacağız. Buradan Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Savaşın ortasında ABD'ye giderek Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.
3: Bu konuda bilgim yok. Ne olacağını göreceğiz.
1: Sayılı saatin kaldığı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan da genel kurula 16. kez hitap edecek.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Türk evinde bulunuyor ve 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına Emine Erdoğan ve beraberindeki kalabalık bir heyetle birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ise oldukça yoğun geçeceğe benziyor.
5: Dünya beşten büyüktür şiarının temsil ettiği değerlere.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. İki ülke ilişkileri ve küresel meselelere ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, Türkiye-ABD dostluğuna da vurgu yaptı. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump döneminde ilişkilerin ivme kazandığını söyledi.
7: İlişkimiz zaman içinde sınanmış ve kalıcı değerini ortaya koymuştur.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. İki ülke ilişkilerinin geldiği noktaya dikkati çekti. Dostluk vurgusu yaptı.
7: Bugün Türkiye-ABD ilişkileri güçlü ve yenilenmiş bir ivme yakaladı. Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişki mevcut atılımda merkezi bir rol oynamaktadır.
1: ABD ve Türkiye'nin ortak çalışma alanlarına değinen Bakan Fidan, İsrail'in barış ve istikrara zarar veren hamlelerine de dikkati çekti.
7: Birbirine bağlı tehditler Türkiye ve ABD'nin ortak çabalarını sekteye uğratabilir. ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
1: F-35 meselesini de değerlendirdi Fidan.
7: Liderlerimiz siyasi düzeyde bu sorunu, yani Katsa meselesinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Ayrıca her iki tarafta savunma işbirliği platformumuzun önündeki bu engeli kaldırmak için gereken her şeyi yapma konusunda mutabık kaldı.
1: Mekke anlaşması da soruldu Fidan'a.
7: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Mekke ittifakı için son 5-6 yıldır düşünüyoruz, ancak ülkeleri buna ikna etmek zaman aldı. Sanırım bu süreçte bu ülkelerde ders çıkardı. Şimdi onlar da bölgesel işbirliği ve dayanışmanın önemini anladı. Bölgede bir sorunu gideriyoruz, sonra yenisi başlıyor. Fikrimiz, bunu kurumsallaştırdığımızda başka ülkelere katılım için davet açık olacak.
1: Gazze'yi de unutmadı Bakan Fidan.
7: Gazze'deki soykırım ve Filistin'deki sivillere yönelik devam eden mezalim küresel vicdanı derinden yaralıyor. Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması Orta Doğu ve ötesinin istikrarı açısından önemini koruyor.
6: Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu 22 Eylül'de, yani bugün New York'ta başlayacak. Başkan Erdoğan da genel kurula katılmak üzere New York'ta. Peki Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler programında neler var? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ve kameraman Erdal Balcı detaylar için New York'tan karşımızda. Hemen sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım.
8: Evet, merhabalar Esra. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkışını bekliyoruz. O çıkana kadar bugünkü temaslarını özellikle aktarmak istiyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bugün ilk görüşmesi Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam ile yaptı. Ticaret, yatırım, özellikle de savunma sanayi işbirliği konuları ele alındı. Daha sonra bir Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menti, yine hemen arkamda gördüğünüz Türk evinde kabul etti. Libya'nın istikrarı, siyasi uzlaşıyla enerji, savunma ve madencilik işbirliği

alanlarında görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Türkiye'nin Libya'nın çıkarlarına aykırı bir formülü asla desteklemeyeceğini söyledi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ticaret ve enerji ilişkileri ve bölgesel gelişmeler el alındı. Erdoğan ayrıca İsrail'in bölgedeki saldırılarının önlenmesi gerektiği yönde Türkiye'nin pozisyonunu dile getirdi. Erdoğan daha sonra Kosova Başbakanı Alban Kurti'yi Türk evinde kabul etti. Görüşme yine basına kapalıydı. Daha sonra günün son temaslarından biri Lübnan Başbakanı Nawaf Salam'la gerçekleşti. Erdoğan Salam'ı Türk evinde kabul etti. Görüşme yine basına kapalıydı. Biraz sonra da dakikalar içerisindeki şu andaki makam aracı Sayın Cumhurbaşkanı'nın hazır buradan ayrılacak. 19.30'da 100 yıllık dostluk Türkiye ABD etkinliği yemeği var, gecesi var. Cumhurbaşkanı oraya gidecek. Türkiye ABD ilişkileri iş dünyası ve ekonomik ortaklık bu programın ana çerçevesini oluşturacak. Ama en önemlisi şüphesiz tüm dünyanın gözü yarın Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki toplantısına gerçekleşecek. Dördüncü sırada konuşacak Cumhurbaşkanı ve şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısındaki 16.sı olacak. Peki neler var Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajları arasında? Gazze'den başlayarak adalet, hukuk, uluslararası düzen vurgusu, Filistin devletinin tanınması ve İsrail'e karşı uluslararası toplumun atabileceği adımların da konuşmanın merkezinde olması bekleniyor diyebiliriz. Daha sonra 12.20'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres ile de bir araya gelecek Cumhurbaşkanı. Daha sonra İngiltere 13.45'te İngiltere Başbakanı Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile bir araya gelecek. 14.30'da Japonya, ardından Japonya Başbakanı Sanae Takaji ile bir görüşme gerçekleştirecek. En ilginci saat 15'te bir özel toplantı görünüyor ama biz tabii ki bu özel toplantının içeriğini henüz bilmiyoruz. O açıdan da bununla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şu an itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün itibariyle temaslarının son derece yoğun olduğunu söyleyebilirim. Biraz da Trump cephesine geçmek istiyorum. ABD Başkanı Donald Trump bugün öğleden sonra akşam saatlerine doğru New York'a geldi ve New York Belediye Başkanı Mamdani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yarın yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce Donald Trump'ın da Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşmasında hiç şüphesiz Donald Trump İran'a yönelik çok önemli mesajların vermesi bekleniyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ama daha da önemlisi Amerikan akım medyasında da yer alan birçok analizlere ve yorumlara göre şu anda Donald Trump'ın Netanyahu ile bir ikili görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak Netanyahu'nun özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisi çevreleri üzerinden Donald Trump'a bir baskı yaparak kendisiyle ikili bir görüşme düzenlemeye çalıştığını biliyoruz. Hiç şüphesiz Donald Trump da 3 Kasım ara seçimleri dolayısıyla Netanyahu'ya son derece mesafeli yaklaşıyor. Çünkü İran konusunda daha önce yayınlarımda çok altını çizmiştim. Durum odasında Netanyahu, Donald Trump ve ekibini ikna ederek Donald Trump'ı İran savaşına, daha doğrusu İran bataklığına sokmuştu. Ve bu bataklıkta Donald Trump'ın şu andaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki reytinglerini %27'lere kadar düşürdü. İnanılmaz şekilde benzin ve dizel fiyatları düştü. 27 Şubat itibariyle ki kendi aracımı aldığım benzinin fiyatı $2.67. Ancak şu an itibariyle evet, Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar şu anda çıkıyor Esra. Bir taraftan da gözümüz Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışına kilitlenmiş vaziyette. Evet, tabii Donald Trump özellikle de petrol fiyatlarının, dizel fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselmesinden duyduğu son derece bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık nedeniyle de reytingleri %27'lere kadar düşmüş vaziyette. Bu açıdan da Netanyahu ile arasına bir mesafe koyduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar çok açık bir şekilde Netanyahu ile görüşeceği konusunda net bir mesaj vermiş değil. Bundan daha da önemlisi Donald Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir görüşme yapacağını söylemesi, tüm dikkatleri de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın üzerine çektiğini söyleyebiliriz. O açıdan Mesut Pezeşkiyan'la Donald Trump görüşerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki benzin ve dizel fiyatlarını daha aşağıya çekmeye çalışıyor. Çünkü 350 milyon nüfuslu dev bir ülkeden bahsediyoruz ve en az her evde 2-3 araba bulunduğunu hesap edecek olursak Amerikan toplumu için birinci derecede benzin ve dizel fiyatları

O açıdan aynı zamanda New York Belediyesi'ne bağlı, Mandani'ye bağlı. New York Polis Departmanı'nın polisleri de şu anda etrafımızda tabii kol geziyorlar. Ve havadan dronların uçuşları yasak. Manhattan'ın tamamıyla şu anda Birleşmiş Milletler ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in hemen karşısında bulunan Türk evinin etrafındaki tüm yollar, tüm caddeler kapatılmış vaziyette. Belli bir yerden sonra araçların girişine izin verilmiyor. Aynı zamanda da sadece bizim bulunduğumuz Birleşmiş Milletler merkezine ve hemen karşısında bulunan Türk evine gelecek olanların üzerlerinde Birleşmiş Milletler'in aynı zamanda Amerika'da çalışıyorlarsa benim gibi aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın kartı olması gerekiyor. Tabii ki Türk evine girebilmeleri ve Türk evinde de çalışabilmeleri için de aynı zamanda da basın iletişim başkanlığının verdiği basın kartlarını taşımak zorundayız. Son derece sıkı bir güvenlik önlem var. Evet, sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, şu anda anons yapılıyor. Her an çıkabilir. Yoğun bir gün oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok yoğun bir gün oldu. Gün boyu biz sabahın erken saatlerinden itibaren kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte Türk evinin önünde ve Türk evinin önündeki güvenlik çemberleri anlatan çok canlı yayınlar yaptık ama gün boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evinden ayrılmadı. Tüm görüşmelerini, tüm temaslarını biraz önce sıraladım. Tüm temaslarını burada Türk evinde yaptı. Aynı zamanda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gelen haberlerimizde de izledik. Heyet, Dışişleri Bakanı gibi birçok bakanlar da kendisiyle birlikte Türk evinde bulunuyorlar. Ve Türk evinden de sürekli olarak Birleşmiş Milletler'e giderek oradaki temaslarını sürdürüyorlar. Emine Hanım, Emine Erdoğan hanımefendi de gün içerisinde Birleşmiş Milletler'deydi. Çeşitli toplantılara, çeşitli etkinliklere katıldı. Ve yoğun bir tempo içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Emine Erdoğan'ın. Şu an itibariyle de gözümüz kulağımız tabii ki hemen karşımızda bulunan Türk evinin kapısında. Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi şu anda alarma geçmiş vaziyette. Aracı hazır vaziyette bekliyor. Her an çıkabilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, ama Esra, tabii tüm dikkatlerimiz bizim yarına çevrilmiş vaziyette. Yarını çevirmiş vaziyette, çünkü özellikle de Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlara çevirmiş vaziyette. Gazze, Filistin, Orta Doğu, aynı zamanda Suriye meselesi, Lübnan meselesi, ki bugün Lübnan Başbakanı'yla da bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanı bölgede bir barışın elde edilebilmesi adına, bir barışa ulaşılabilmesi adına inanılmaz bir çaba gösteriyor. O anlamda da Donald Trump'ın gözü kulağı da bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı da diyebiliriz. O açıdan da Birleşmiş Milletler'de yarın gerçekleştirilecek olan görüşmeler sırasında tüm dikkatlerinden Orta Doğu'ya çevrileceğini düşünüyorum. Ziyaretin en kritik saatleri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın saat 11:20'de Birleşmiş Milletler kürsüsünden ağırlıklı olarak Gazze, Filistin'de uluslararası adalet mesajları vermesini bekliyoruz. Ardından lider görüşmeleri başlayacak. Akşam da Donald Trump'ın liderler resepsiyonuna katılacak ve gözler hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın bir araya gelmesine çevrilmiş diyebiliriz. O açıdan da yarın çok tarihi mesajların buradan Birleşmiş Milletler'den akşam Donald Trump'ın ve eşi First Lady Melania Trump'ın vereceği akşam yemeğinden çok önemli mesajların çıkacağını bekliyoruz işin açıkçası. Evet, her an Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkabilir. Evet, iniyorlar diyorlar şu anda. Korumalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini söylüyorlar. İniyorlar diye herhalde asansörlere bindiler. Hareketlilik arttı. Bir taraftan Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi, diğer taraftan gizli servis. Malum gizli servis, ABD Başkanlığı Beyaz Saray'a bağlı gizli servis. Toplamda 8500 kişinin çalıştığı 3,5 milyar dolarlık dev bir bütçeye sahip olan gizli servis tüm Amerika'ya gelen devlet başkanlarını, politikacıları, başbakanları, liderleri koruyorlar. Şu anda Cumhurbaşkanı'nın da yakın korumasıyla birlikte gizli servis beraber çalışıyor ve beraber hareket ediyorlar diyebiliriz. Evet, sanıyorum geliyor Cumhurbaşkanı. Thank you.

0: Evet, dün yağmurlu bir gündü. Yağmurlu bir gündü. Yaklaşık 10-12 saat boyunca yağmur altında çalıştık ama bugün hava çok tatlı, bir serinlik var. Hava da gayet güzel. O açıdan gün boyu da biz haber ekranlarında, özellikle de hem Birleşmiş Milletler'in etrafındaki hem de Türkiye'nin etrafındaki güvenlik çemberini canlı yayın görüntülerimizle aktarmaya çalıştık. Evet, çok yoğun bir gündü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için, hem de hanımefendi Emine Erdoğan için çok yoğun bir gündü gerçekten. Sanıyorum Cumhurbaşkanı geliyor. Herhangi bir açıklama yapmayacağını bilmiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu an itibariyle. Dün gece hatırlayacaksınız, kendisine mikrofon uzatmıştım ve çok yoğun olacağını söylemişti A Haber mikrofonuna. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an için bir açıklama yapar mı yapmaz mı onu bilmiyoruz ama her ihtimale karşı bizim mikrofonlarımız hazır, bekliyor. Çünkü saat 19.30 itibariyle yemek programı görünüyor. Yemek programı bekliyor. Şu anda saatlerimiz 7.19, yani 19.19'u gösteriyor şu anda. Bu açıdan vakti olur mu? Bizleri bir açıklama yapar mı henüz bilmiyoruz. Ama gün boyu zaten haber olarak biz birçok bakanla, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, Murat Kurum başta olmak üzere, aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Irak temsilcisi, evet, Sayın Cumhurbaşkanı geliyor sanıyorum. Evet, gün içerisinde de evet Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor.
1: Hacı Bey.
0: İyi akşamlar efendim. Evet, Cumhurbaşkanı ve Emine Erdoğan şu anda makam araçlarına gidiyorlar. Biz de selam verdik, iyi akşamlar dedik. O da bize iyi akşamlar dedi ve makam aracına biniyor. Tabii yorgun görünüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten inanılmaz bir temposu var. Şu anda makam aracına biniyor ve 19.30'daki yemeğe ve toplantıya katılacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi. Güvenlik tedbirleri inanılmaz şekilde, tabii şu anda gördüğünüz gibi, bir taraftan gizli servisi, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı kendi koruma ekibi, çok sıkı koruma tedbirleri var. Bölge adeta bir koruma çemberi altında diyebiliriz. Evet, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı hareket ediyor diyebiliriz. Bu akşam 19.30'da Sipriani'de 100 yıllık dostluk Türkiye ABD etkinliği toplantısı. Evet, aracı, Cumhurbaşkanımızın aracı şu anda hareket etti. Güvenlik birlikleriyle birlikte, güvenlik ekipleriyle birlikte tamamıyla artık buradan ayrılacak. Tabii aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan iş çevreleriyle de temaslarda bulunuyor. 100 milyar dolarlık bir Amerika ile Türkiye arasındaki iş hacmini yükseltmeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na tabii soru sorma fırsatımız olmadı. Sadece bir iyi akşamlar dedi bize. O açıdan henüz bir soru sorma şansımız olmadı. Ve ayrıldı. Şu an itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, şu an itibariyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan bulunduğumuz Türk evinin

0: hemen önünde makam aracına binerek ayrıldı. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.
1: Evet, İrfan Sapmaz ve Erdal Balcı Türk Evi'nin önünden aktardı efendim. Nöbetlerine devam ediyorlar. Teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Başkan Erdoğan geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Türk Evi'nden ayrıldı. Saatler Amerika saatiyle 19.30'u gösterdiğinde bir yemek programı görünüyor. Ardından da yoğun programına devam edecek. Oldukça yoğun bir diplomasi trafiği var New York'ta ve ilerleyen saatlerde de Amerika için yarın, Türkiye için bugün, yani 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapması bekleniyor. Hitapları oldukça önemli. Tüm bu süreci değerlendiriyor, konuşuyor olacağız. Konuklarım var elbette bizlerle birlikte. Sabah gazetesi yazarı müdürü Bercan Tutar bizlerle birlikte. Geride bıraktığımız saatte de bizlerle birlikteydi efendim. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Yayınımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Doktor Anar Ali, Uluslararası İlişkiler Uzmanı yayın konuğumuz olacak bu saatimizde bizlerle. Hocam hoş geldiniz sizlerle.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Uzaktan bağlantılarımız da olacak. Tüm sürece yaşanan bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıcak dakikaları konuşuyor olacağız. Ama elbette en önemli konulardan bir tanesi Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar olacak. Şimdi ilk olarak Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin 100. yılı etkinliğinde artık ilerleyen saatlerde o noktada Başkan Erdoğan'ın bir hitaplarının olması bekleniyor. Sonrasında ise Birleşmiş Milletler'de konuşma yapacak. 4. sırada konuşacak. Aynı zamanda uzaktan bağlantıyla da bir konuğumuz var. Askeri stratejist Doktor Ali Fuat Gökçe de bu saatimizde yayın konuğumuz olacak. Hocam sizler de hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Başkan Erdoğan'ın ne mesajlar vermesini bekliyoruz hocam bugün? Özellikle Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşma oldukça önemli. Siz hangi mesajları vermesini bekliyorsunuz?
4: Tabii bölge gündemini hepimiz biliyoruz. Yani öyle bir coğrafyadayız ki Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmalarda özellikle vurgulayacağı konuların başında Gazze gidiyor. Gazze'deki gelişmeler hiç istenilen seviyede değil. Barış kurulu oluşturuldu. Netanyahu hükümeti, İsrail orada bu süreci, barış kurulunun işleyiş sürecini sekteye uğratmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor ve çeşitli dönemlerde, belki de dünyanın bir haber olduğu dönemlerde böyle arka plandan Gazze'de şiddetin sürekli olarak devam ettiriyor. Dolayısıyla bunu bir şekilde net bir formülle ya da bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar dile getirebileceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki yine bizim coğrafyamızda özellikle İran-ABD-İsrail savaşı var ki bu savaşın bölgesel etkilerini çeşitli şekillerde görmek mümkün. Yani sadece doğrudan doğruya İran-ABD-İsrail değil, mesela bugün Husilerle Suudi Arabistan arasındaki savaş da bunun bir yansıması, bir devam olarak değerlendirilmelidir. Bunu da mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Birleşmiş Milletler'e yapacağı konuşmada mutlaka üzerinde durulacaktır. Yani bu bağlamda baktığımızda Esra Hanım, özellikle Orta Doğu'daki, mesela buna Suriye'yi de katabiliriz. Suriye'deki İsrail'in saldırgan politikası, istikrarsızlaştırma politikası. Yani şöyle diyelim. 3 tane nokta saydık. 3 tane buradaki meydana gelen gelişme saydık ama hepsi Orta Doğu. Ve bunların hepsinde bölgede İsrail istikrarsızlaştırma politikası olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının temelinde bunlar yer alacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ama bir başka iki nokta var ki, mesela bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşının nasıl biteceği. Bununla ilgili mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı bir mesaj verecektir diye düşünüyorum ki özellikle artık Karadeniz'de, kuzeyimizde meydana gelen bu savaşın sonlanması gerekiyor. Sanırım bir de yine İsrail kaynaklı. Bakın yine sorunun kaynağı İsrail. Orta Doğu dedik ama bir de Doğu Akdeniz var. Doğu Akdeniz'deki İsrail'in ortalığı karıştırmasıyla bir Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin izlediği politikaların bölgeyi nasıl olumsuz etkileyebileceğine dair bir şeyler söylemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi Ali Fuat Hocam şuna değindi, İsrail konusuna değindi Sayın Tutar.

0: Bu anlamda da biraz önce muhabir arkadaşımız yayın yaparken Trump ve Netanyahu'nun görüşmeyeceğini ifade etti. Bu kapsamda da Netanyahu'nun görüşebilmek için araya bir takım kişileri soktuğunu, temaslar kurmaya çalıştığını söyledi. Şimdi baktığımızda Trump'la Netanyahu'nun arasında da o soğuk rüzgarlar devam ediyor mu sizce?
1: Evet, yani devam ediyor. Biraz da tabii kaybeden gözüyle de bakıyor olabilir. Hani Trump seçimlerde, İsrail'de de seçimler var. Orada kazanmayabileceğini, daha doğrusu Amerika diğer rakiplerine yatırım yapıyor, muhalefete yatırım yapıyor. Netanyahu'dan sıtkı sıyrılmış durumda aslında Trump'ın. Yani bu real politik anlamda bu. Yoksa böyle çok sevmemezliğinden falan da yani İsrail'in siyasi anlamda işte dünyanın işte parya devleti haline dönüşmesi, Amerika'nın imajını da sarsan bir duruma gelmiş durumda. Yani Amerika'da ki halk İsrail karşıtı, artık şöyle söyleniyor, Amerika'daki halk İsrail karşıtı, sıra politikacılardı. Yani artık o İsrail karşıtlığı halktan yavaş yavaş politik düzeye sıçramaya başladı. Bu ara seçimlerde yani İsrail lobisine rağmen kazanan adayların işte öne çıkması, işte New York Belediye Başkanı mesela Zohran Mamdani'nin işte New York gibi bir belediyede seçilmiş olması, bu Amerika'daki o İsrail gücünün ve imajının nasıl yıprandığını gösteriyor. Trump da şu aşamada zaten biraz da gereksiz görüyor. Yani görüşmesinde o işte İran'daki savaşı rayına oturtmaya çalışırken, hatta Pezeşkiyan'la işte görüşeceğim sinyalleri verirken, Netanyahu ile görüşme olabilir, olmayabilir ama önceliği işte daha çok Çin lideri Pezeşkiyan veya işte Erdoğan'la görüşmesi var. Körfez İşbirliği Konseyi çerçevesinde. Peki Yemen, işte Gazze, İran, o bölgesel bütün krizlerin topluca görüşebileceği bir toplantı olacak. O anlamda yani artık böyle biraz böyle kaybeden at gibi görülüyor Netanyahu Amerikan politikasında. Yani İsrail'in içerisinde de o imajı var. O anlamda görüşmemesi kendisi için real politik bir tercih gibi duruyor.
0: Özellikle seçime giderken Trump'ın evet. Bu hamlesi yine politik bir hamle gibi ön plana çıkıyor. Anar Hocam, sizler neler söylersiniz Birleşmiş Milletler'le ilgili, özellikle Başkan Erdoğan'ın da bu anlamda konuşmasını merakla bekliyoruz. Siz hangi mesajları bekliyorsunuz?
2: Şimdi 2011 senesinden itibaren aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarını takip etmeye çalışıyorum. Oradaki hitabeti çok önemli çünkü. Ve hep istikrarlı bir çizgi var aslında söylemlerinde. Sürekli kriz bölgelerini ön plana çıkaran bir konuşma metni üzerinde duruyor. Yani 2011'den itibaren konuşmalarına baktığınız zaman Suriye, Libya, Somali, Filistin, Dağlık Karabağ meselesi hep Sayın Erdoğan'ın...
0: Dilerseniz bakalım, onunla ilgili geçmiş konuşmalarına ait metinleri var. Önceki yıllarda vermiş olduğu mesajlar var. O mesajları bir arkadaşlarımdan rica edeyim, verelim. Ve sizi de yanıma alayım hocam. Bunun üzerine konuşalım. Güzel bir noktaya değindiniz sizler de. Başkan Erdoğan'ın geçmiş konuşmaları, bakın 2005 yılından itibarenki konuşmaları şu an geliyor. 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek. 60. Genel Kurul'da ilk konuşması, daha demokratik ve şeffaf, daha aktif ve daha dirayetli bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararınadır dedi ilk konuşmasında. Tarihler 2007'yi gösterdiğinde terörle mücadele konusuna değindi. 2009'da Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmesi gerektiğine dikkati çekti. Belki de en önemli yıllardan bir tanesi 2009'da karşımıza çıkıyor. Yapısında reforma gidilmesi gerektiğine dikkati çektiği ilk tarihte 2009, yani Birleşmiş Milletler'in 64. Genel Kurulu. 2011'de Suriye, Libya, Somali, Filistin'e ilişkin mesajlar verdi. Azerbaycan topraklarının haksız işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. 2014'te Cumhurbaşkanı olarak ilk konuşmasını yaptı Birleşmiş Milletler'de 69. Genel Kurulu'nda. Hemen devam edelim, diğerlerine de bakalım, sonra üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. Sonraki yıllarda neler söyledi? Tarihler 2016'yı gösterdiğinde o büyük ifadesi, dünya 5'ten büyüktür ifadesiyle Birleşmiş Milletler'in reform ihtiyacını ortaya koydu. FETÖ'ye karşı önlem çağrısında bulundu. 2017'de Suriye ve terörle mücadele mesajları öne çıktı. 2018'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarına hizmet

0: bir yapıya büründüğünü belirtti. Düzensiz göç sorunu ailen bebek elbette 2019'da dikkat çeken bir örnekti. Filistin haritasındaki değişimi anlatan görselle Filistin sorununa dikkat çekti ve 2020'de Birleşmiş Milletler'in yapısına yönelik eleştirilerini yineledi. Bir sonraki barkoda bakarken değerlendirelim efendim sizlerle birlikte. Geçmiş yıllarda aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi değindiği mesajlar belli ve Dünya 5'ten büyüktür ifadesi de yine dikkat çekiyor.
1: Evet, şimdi baktığınız zaman çok istikrarlı ve ahlaki bir yol konuşma metni olduğunu görüyorsunuz. Yani dünyanın hemen hemen bütün krizlerinin, çatışmaların olduğu bölgelerin meselelerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme getirmiştir. Diğer liderlerin konuşmalarına bakın, benzeri bir şey göremezsiniz. Ya sadece lokal bir takım meseleleri gündeme getirmiştir ama Sayın Erdoğan'ın konuşması böyle bir istikrarlı bir şeyi kendisinde barındırıyor. Yani 2011 senesinde Libya meselesini, Somali meselesini, Filistin meselesini, Azerbaycan meselesini dünya kamuoyunun gündemine getiriyor ve 2009'da artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesiyle ilgili bir konuşma yapıyor. Yani dünya 5'ten büyüktür söylemi giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Ya daha adil bir düzen. Ya düşünün ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan bir yapı. Hiçbir şekilde reformu etmiyorlar, değiştirmiyorlar. Güvenlik Konseyi'nin yapısını değiştirmemekle birlikte genişletmeyi bile tartışmaya açmıyorlar. Evet, biz şunu söylemiyoruz. Yani Bahama Adaları, Malta gibi ülkelerle İngiltere, Fransa, Amerika'nın oyu Güvenlik Konseyi'nde biri olmasın ama bölgesi Türkiye gibi, Hindistan gibi bölgesel aktörlerin ve nüfusu büyüyen, savunma sanayisi genişleyen ülkeleri de siz bu ülkelerle bir tutamazsınız. Çünkü eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin siz yapısını değiştirmediğiniz zaman insani krizlerde müdahalede ciddi bir eksiklik ortaya çıkmış oluyor. Düşünün, Gazze'de 2003'ten itibaren 90 bine yakın insan katledilmiş ama Güvenlik Konseyi karar alamıyor. Birleşmiş Milletler'in altyapısında alt komisyonları burada soykırım, 5 soykırım suçunun 4'ü Gazze'de gerçekleşti diye raporlar hazırlıyor ama Güvenlik Konseyi insani müdahale anlamında yetersiz kalıyor. İşte Cumhurbaşkanı konuşmalarının hepsi bütün bu meseleleri gündeme getiriyor. Dünyanın nasıl derler, Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın sessizliğe büründüğü dönemlerde çıkıp mülteci meselesini dünyaya anlattı. Ve bunu anlatırken 2011'den 2024 yılına kadar kendi ülkesinde 5 milyona yakın farklı farklı ülkelerden sığınmacıların yaşadığı bir ülkenin lideri olarak çıktı, bu sorunu dünyada genel kurulda insanlığın gündemine getirdi. Terörizm meselesini gündeme getirdi. 2016 yılındaki konuşması tarihi bir konuşmadır. PKK'dan, DAEŞ'ten, FETÖ terör örgütlerinin, evet bugün bunlarla biz mücadele ediyoruz ama terörizmin aslında insanlık sorunu olduğunu, yarın bütün diğer ülkelerin de benzeri sorunlarla karşılaşabileceğini, ki öngörüsü de haklı çıktı. Evet. DAEŞ'in Paris'te, Avrupa'nın diğer ülkelerinde gerçekleştiği eylemler. Siz bu örgütleri sadece bölgesel, bu terör örgütlerini bölgesel coğrafyalarda var olan onların sorunu diye nitelendirirseniz, işte yarın öbür gün Amerika'da, Paris'te, Londra'da patlamalar olduğu zaman Cumhurbaşkanı aslında buna dikkat çekmişti. Bir diğer mesele Filistin meselesi. Gerçekten de bu denli yüksek perdeden dünya kamuoyunun gündemine getiren, işte takip ediyoruz hepimiz genel kurulu konuşmalarını, başka bir lider yok. Ve o tarihi bir ikonik bir fotoğrafı da var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Haritalarla genel kurulda 1948'den günümüze kadar Filistin topraklarını nasıl gasp ettiğini ispatıyla haritalandırarak dünya kamuoyunun gündemine getirdi.
0: Hatta o bebeklerin kemik kaldığı hallerini, fotoğraflarını kürsüde gösterdi. Yine Aylan bebek de aynı şekilde.
1: Aylan bebek yine bir kırılma yarattı. Bütün Avrupa kamuoyunda, dünya kamuoyunda kırılma yarattı. İşte bunları gönül coğrafyasının olduğu, Türkiye'nin gönül coğrafyasının, gönül bağının olduğu bütün coğrafyalarda var olan sorunları Türkiye ahlaklı bir şekilde, ilkel bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın metinleri vasıtasıyla şahsında genel kurul gündemine getirdi. Aslında Türkiye'nin büyüklüğü ve gücü buradan kaynaklanıyor. Diğer bir mesele de tabii ki Filistin meselesini her konuşmasında hemen hemen dillendirdi. Dünya kamuoyunun gündemine getirdi. Bugün biz dünyada İsrail karşıtlığı var ise eğer, İsrail'in soykırım politikalarına karşı cılız da olsa Avrupa'da, Amerika'da ve diğer ülkelerde bir ses çıkıyorsa, Türkiye'nin bu anlamdaki mücadelesi, önemi çok büyüktür. Bakın bir örnek vereceğim. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Batı Şeria'nın yerleşik işgalci bölgeleri, işgalcilerin ürünlerin ihracatına

0: yasak getirmeyi düşündüklerini söyledi ve yerleşimci terörist ifadesini kullandı. Oradaki Filistinlileri evinden çıkarıp onların evine çöken Yahudiler için yerleşimci terörist ifadesini kullandı. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert Arab News'ta bir makale yayınladı. Suudi Arabistan'ın gazetesi Yahudi yerleşimcilerden terörist diye bahsetti. Yine evanjelik siyonistlerden Mike Huckabee ki Amerika'nın İsrail'deki büyükelçisi gitti Batı Şeria'daki Amerikan vatandaşlarıyla görüştü. Yerleşimci terörist ifadesini kullandı. Artık İsrail'e karşı bu Batı Şeria'da Filistinlilerin mülklerini gasp edenlere karşı terörist ifadesi kullanıyoruz. Burada yayınlar yapıyoruz. Biz ifadelerimizi daha özenle seçmeye dikkat ediyoruz ama artık Avrupalılar, İsrailler bu Yahudiler için terörist ifadesini evet. kullanıyor. Bu söylemin de değişmesinde, yani ivmenin İsrail aleyhine şiddetli bir şekilde değişmesi söylemsel bazda da olsa, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'nın genel kurdaki konuşmaları son derece etkili olmuştur diye düşünüyorum. Ve tabii ki bu Güvenlik Konseyi'nin reforme edilme ihtiyacını da sürekli gündemde tutuyor. Bunu başka gündeme getiren başka bir ülke yok. Sürekli bir Sayın Erdoğan'ın her Eylül ayındaki konuşmalarında dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya ve bu yapının Güvenlik Konseyi yapısının değiştirilmesi yönünde ısrarlı bir vurgusu var. Hı hı. Çünkü bunun cerimesini Güvenlik Konseyi'nin bu hantal, ketum, genişleme karşıtı, reforma karşı olan yapısı bizim coğrafyamızdaki meselelerde ciddi bir sorunların çözümünde aksama yaratıyor ve Türk Cumhurbaşkanı da bunu sürekli genel kurul konuşmalarında dile getiriyor.
1: Evet, şu anda da hemen arkamızda Başkan Erdoğan'ın biraz sonra konuşma yapacağı o kürsüyü, o alanı görüyoruz efendim. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin 100. yılı etkinliği kapsamında Başkan Erdoğan hemen görmüş olduğunuz o kürsüde bir konuşma yapacak.
2: Bu 100. yılla ilgili bir şey diyeyim. Mesela 100. yıl işte 1927'de başlamış. Hı hı. 17'de diplomatik ilişkileri kesmiş Amerika. Yani Osmanlı-Almanya 1. Dünya Savaşı'nda müttefik oldukları için 17'de Amerika savaşa müdahil oldu. O savaşa girdiği için de diplomatik ilişkiler kesildi. Yani Almanya'ya savaş ilan etmişti. Osmanlı ile kesilmişti. Daha sonra Türkiye kurulduktan sonra ilişkiler devam ediyor. Tabi öncesi vardı. O Cezayir'de 1830'lara kadar devam ediyor. 100. yıl ilişkileri o anlamda yani ilginç.
1: Burada neler söyleyecek sizce?
2: Yani şimdi Erdoğan'ın konuşmaları zaten işte İletişim Başkanlığı'nda da bir açıklamalar vardı. Daha önceki açıklamaları da yani dünyada değinmediği mesele yok aslında. Yani öncelikli olarak Türkiye'nin etrafı, çevresi, Kıbrıs, işte yakın şeyler, krizler. Ama yani sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda her türlü konuya değiniyor. Yani insani krizlere, trajedilere, göç krizine, ekonomik anlamda mesela alım gücü düşük olanlara, o küresel diyelim sömürü sistemlerinden şikayete, küresel ısınmaya, iklim krizine, onun dışındaki işte savaşlara,
0: terörizme
2: yani aklınıza gelebilecek her konuya, ahlaki diyelim krizlere, aile yapısına yönelik krizlere, İslamofobiye, yani sadece böyle bildiğimiz siyasi krizlere değil, o anlamda böyle sessizlerin sesi ol yani evet. Dünya liderlerini ve dünyanın işte statükosunu koruyan, kollayan, duymak istemedikleri ne varsa hepsini orada açık açık söylüyor. O anlamda konuşmaları çok tarihi oluyor, şey oluyor.
1: Birazdan da işte hemen arkamızdaki noktada Başkan Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek. Bizler de takip ediyor olacağız ve kürsüye geldiği anda da yine canlı olarak ekranlarımızdan vereceğiz. Bu anlamda Ali Fuat Hocam, sizlere tekrar bir soru yöneltmek istiyorum. Burada konuşuyoruz. Geride bıraktığımız Birleşmiş Milletler'de Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu, vermiş olduğu o mesajları okuduk. Şimdi yeni mesajlarla karşımızda olacak ama dünya beşten büyüktür mesajı yine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler'de artık yavaş yavaş Başkan Erdoğan'ın geçmiş yıllarda söylediği bu mesajın ne kadar yerinde olduğunu da görüyoruz. Ve Birleşmiş Milletler sizce ilerleyen süreçte bir değişime gidecek mi?
3: Şimdi şöyle yani gitmesi gerekiyor ama gidecek mi oldukça zor. Çünkü bugün Birleşmiş Milletler'deki o hakim beşli çete, beşli grup dünyanın neresinde bir kriz varsa onlardan bir tanesinin dahil olduğunu görüyor.

ama hiçbirinde birbiriyle savaşmadığını görürsünüz. Hiçbirinde krizlerde birbiriyle doğrudan doğruya karşı karşıya kalmaz. Ki bunların da başında işte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gelir. Bu, bakın bu ülkeler krizlerde nerede bir kriz varsa, yani Fransa ve İngiltere'de hadi bunun içerisine koydunuz. Nerede bir kriz varsa bunlardan kaynaklıdır. Bir tanesinden kaynaklıdır. Ama diğerleri de buna pek ses çıkarmaz. Uzakta durur. Doğrudan doğruya da müdahale etmezler. Adeta dünyadaki kriz alanlarını paylaşmış gibidir bunlar. Yani birbirlerine ses çıkarmayan, birbirlerinin çıkardığı krizlere uzaktan müdahale ediyormuş gibi gözüken ama aslında doğrudan müdahale etmeyen, hatta uzaktan bile müdahalesinde bazı sorular olan bir durum söz konusudur. Dolayısıyla bunların kendi aralarında zımni bir anlaşma var gibi. Bu anlaşmayı da nasıl bozulacak? Dünya ülkeleri, Birleşmiş Milletler'deki o diğer ülkeler bunu çözebilecek mi? Şimdilik zor gözüküyor. Ama olması gerekir mi? Tabii ki gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna vurgu yapıyor. Ve bununla ilgili olarak sürekli konuşmalarda bunu belirtiyor. Şimdi peki bu konuşmalar boşa mı gidiyor? Hayır. Mutlaka bunlar tarihe not olarak düşülüyor. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalar, arka planda yapılan çalışmalar bir şekilde bu sürecinde bu sürece daha da iyileştirmesine katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirmek lazım. Ama dediğim gibi kısa vadede bu olabilir mi? Şu an çok böyle büyük bir olay ya da gelişme olmadığı sürece mümkün gözükmüyor. Çünkü sonuç itibariyle bu ülkelerin bu yapı üzerinde, dünya siyaseti üzerinde bir etkisi var. Peki dünya burada bunu nasıl yorumluyor diğer ülkeler? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı ile birlikte o kaybetmiş olduğu devasa ordu, yenilmez ordu ya da deniz kuvvetleri ya da hava kuvvetleri algısı, hani o küresel güç algısının bir şekilde zedelendiğini görüyoruz. İşte bütün bu hareketler, gelişmeler belki de bu sürecin daha da kısa bir süre içerisinde sonuca ulaşmasını sağlayacaktır. Yani hem sahada bu beşli ülke çete diyebileceğimiz, beş daim üye diyebileceğimiz adına ne derseniz, bunların sahada aldıkları mağlubiyetler, sahada aldıkları darbeler, öyle diyelim mağlubiyetten ziyade darbeler, hem de siyaseten yapılan girişimler, izlenen politikalar, atılan adımlar bu süreci hızlandırabilir. Ama ne kadar hızlandırır onu şimdilik bilemiyoruz. Ama şu an için oldukça zor gözüküyor. Dediğim gibi dünyanın neresinde bir istikrarsızlık görürseniz bu 5 ülkeden bir tanesinin dahil olduğunu, diğerlerinin de uzaktan seyrettiğini, pek müdahil olmadığını ve kendi aralarında da hiçbir sorun olmadığını görürsünüz. Yani sorun varmış gibi gösterirler. Şimdi İngiltere ile Rusya arasında sorun varmış gibi gözüküyor ama İngiltere ile Rusya doğrudan bir savaşa girmiyor. İngiltere Ukrayna'yı savaştırıyor. Ukrayna'ya destek veriyor. Çatışma alanı Ukrayna. Savaşan kim? Rusya. Şimdi buna doğrudan bir savaşıyor diyemeyiz. Vekiliyle savaşıyor. Keza aynısını İran-ABD üzerinde de görüyorsunuz. Şimdi İran-ABD olayında savaşında Rusya ve Çin'in müdahalesi var mı? Var. Uzaktan seyrediyor dediğim o. Destek veriyorlar mı? İran'a veriyorlar ama bu iki ülkeyi ya da iki grubu birlikte karşı karşıya görmek mümkün değil. Rusya-Ukrayna savaşı mesela ABD ile Rusya'yı anlaşır vaziyette görüyoruz. Anlaşıyorlar ABD ve Rusya. Putin ve Trump çok iyi konuşuyor. Avrupa'da biraz sıkıntı var bu konuda. Dolayısıyla şunu demek istiyorum Esra. Yani bu dünya beşten büyüktür. Çok önemli bir söylem. Siyasette diplomasi sürekli üzerine durulması ve arka planda bunun için çalışılması gerekiyor. Bu beş ülkenin de sahada aldıkları darbeler, istikrarsızlaştırmak istedikleri bölgelerde aldıkları darbeler de bu süreci hızlandıracaktır. Neden bunu diyorum? Mesela böyle darbeler, aldıkları darbeler bunların yenilmez olduğu algısını çürütecektir. Böyle adım adım bu darbeler daha da büyüdükçe, daha da geliştikçe, farklı bölgeler aldıkça diğer ülkelerde bunlara karşı daha cesur adımlar atacaklardır. Hem sahada askeri anlamda hem de politikada, diplomaside daha cesur adımlar atarak bu beşli grubun çözülmesi için bir zemin yaratacaklardır.

0: artacaktır diye düşünüyorum. Ama evet, şimdilik kısa vadede zor gibi gözüküyor.
1: Evet, Birleşmiş Milletler'in bu yılki teması da güvenin yeniden tesis edilmesi üzerinde duruluyor. Devletlerin peki mevcut uluslararası sisteme güven kaybının en büyük sebepleri nedir sizce?
2: Güven kaybı tabii yani müeyyidenin olmaması, yani haksızlıklara seyirci kalması, uluslararası hukukun işletilmemesi, yani güçlü olanın haklı olması veya işte kendi ilan ettikleri normların, kırmızı çizgilerin çiğnenmesine rağmen hareket edilmemesi. Yani Suriye'de mesela Obama işte bizim kırmızı çizgimiz veya Trump, bütün başkanlar söylüyordu mesela kim esas silah kullanılmasıydı diyorlardı. Bir baktık ki işte kim esas silah kullandı Esad, ama yine de harekete geçmediler. Veya işte Saddam kim esas silahları vardı dendi. Bir baktık ki kimyasal silahları yokmuş. Yani savaş bahanesi olarak bize yalanın meşrulaştırılması. Yani uluslararası ilişkiler zaten hem büyük bir heyecan alanıdır, skandallar alanıdır, yalanlar alanıdır. Ahlaki normların çok çabuk çiğnendiği bir alandır. Yani insani, ahlaki diyelim diplomasinin ve ilkelerin yok sayıldığı, büyük ülkeler tarafından yok sayılması. İşte en son örneğini şeyde gördük, işte Gazze'de gördük. Yani insan hakları denilince, demokrasi denilince, özgürlük denilince, işte halkların kendi kaderini tayin etmesi denilince mangalda kül bırakmayan Batı'nın işte Gazze'deki soykırımı, çocukların, kadınların katledilmesini seyrettiğini gördük. Yani parmaklarını oynatmadılar. Hatta parmaklarını oynatmak yerine işbirliği yaptılar, suç ortaklığı yaptı. Yani Gazze'de ölen her bebeğin kanı o büyük liderlerin, batılı ülkelerin liderlerinin elinde çocukların kanı var. Bunu bütün dünya görüyor, biliyor. Yani halklar isyan etmesine rağmen yine de önlem alınmıyor. İşte silah veriyorlar, mühimmat veriyorlar. Elini kolunu bağlıyorlar. İşte ambargolara tabi tutuyorlar Filistin halkını. İsrail'e de her türlü desteği vererek askeri, siyasi, diplomatik saldırın diyorlar. Şimdi bunu gördüğünüz zaman yani ülkeler de itiraz etmesine rağmen, bazı ülkeler mesela işte Latin Amerika'dan ülkeler, işte Güney Afrika olsun, işte Türkiye'nin önderlik ettiği çoğu ülke İsrail'i eleştirmesine rağmen, bu haksızlığa isyan etmesine rağmen yine de bir tedbir, önlem alınmadı. Oysa BM'den bir karar çıkarılsa, raporlar hazırlanıyor. BM rapor hazırlıyor. Evet, İsrail soykırım yapıyor diye İsrail Filistin işte Filistin raportörü vardı. Hatta onu mesela linç etmeye kalktılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işte başkanı bir karar alıyor. Onu mesela ötekileştiriyor, yok ediyorlar. Skandallarla mesela yok etmeye çalışıyorlar. Yani kendi kurumlarının, uluslararası kurumların kararlarını tanımayan bir devletler yapısı. Bu olunca tabii uluslararası hukuk veya BM gibi işte o barışı sağlamakla, korumakla güvenli yapıların itibarı yerlerde geziyor. Yani bu doğal bir şey.
1: Evet. Bir yandan da Anar Hocam da bahsetti. Başkan Erdoğan'ın sürecin en başından itibaren bu mesajları çok net bir şekilde verdiğini gördük. Belki de diğer devlet başkanlarından görmediğimiz bir şekilde, ama baktığımızda şimdi sistemin bir yerde çıkmaza girdiğini, bir yerde tıkandığını, aslında bu kadar büyük bir örgütün, bu kadar büyük bir kuruluşun yaşanan belki çıkar çatışmaları, belki büyük devletlerin karşı karşıya gelmek istemesi, veto hakları elbette bu anlamda bir krize, çıkmaza ya da çözümsüzlüğe doğru sürükleniyor. Şimdi böyle bir büyük kuruluşun çıkmaza girdiği yerde de, noktalarda da artık bölgesel kuruluşların, bölgesel işbirliklerinin daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendireceksiniz hocam? Artık yeni sistemin popüler gelişmesi bu anlamda daha yerel işbirlikleri mi, daha küçük işbirlikleri mi?
3: O da var, ama şimdi şöyle bir şey var. Birleşmiş Milletler aslında daha önceki Milletler Cemiyeti o 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte fiilen ortadan kalktı. Yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti'nin oluşturma amacı neydi? Meselelerin, ülke arasındaki meselelerin bir daha zor kullanarak savaş yoluyla çözümlenmesini engellemek ve diplomatik çözüm mekanizmalarının sayısını artırarak çatışmaları önlemek için önce diplomasiye şans vermek. Milletler Cemiyeti'nin asli görevi buydu. Ama neden Milletler Cemiyeti efektif bir şekilde çalışmadı? Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra

0: mağlup devletlerle, yenilen devletlerle imzalanan antlaşmalar adil antlaşmalar değildi. Sevr Anlaşması mesela. Tabii Sevr meselesini Türkiye Milletler Cemiyeti'ne bırakmadı Türk devleti ve milleti. Kurtuluş Savaşı mücadelesini vererek Sevr'i yırtıp attı. Ama Almanya Versay Anlaşması'yla ciddi bir Alman toplumu ve Alman siyasi ve askeri entelijansiyası haksızlığa uğradığını düşündü. Ve yeni yükselen sağ, işte Nazilerin orada iktidara gelmesiyle birlikte milletler cemiyetinin yapısını kabul etmediler. Meselelerini artık diplomasiyle değil, Hitler savaş yoluyla çözme yoluna gitti ve neticede 2. Dünya Savaşı patlak verdi. Milletler cemiyeti dağıldı. Onun yerine mirasçısı olarak inşa edilen Birleşmiş Milletler iyi veya kötü şu an tek var olan küresel bir uluslararası örgüt. Yani bu çapta çok devasa bir örgüt. 190'dan fazla üyesi var. Evet, sorunları çok büyük. Meseleleri çözme yönünde hantal davranabiliyor. Daha reaktif reaksiyon gösterebilir, bunu yapamıyor. Özellikle insani krizlerin ortaya çıktığı bölgelerde son derece hantal kalabiliyor, başarısız kalabiliyor.
1: Bu kadar büyük olması mı hantallaştırıyor sizce?
0: Yapısı. Yani Güvenlik Konseyi'nin yapısı. Çünkü orada mesele kitleniyor. Yani şimdi Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasına baktığınız zaman 41, 42, 43, 44. maddeler diyor ki bir bölgede eğer soykırım gerçekleşiyorsa, insani bir kriz varsa, bir etnik temizlik yapılıyorsa aslında diyor ki buraya müdahale edilmesi gerekiyor. Önce o ülkeye yönelik işte ambargolar devreye girir. Bunlar da yetersiz. Yaptırımlar devreye girer. Bunlar da yetersiz kaldığında Güvenlik Konseyi karar alıp askeri müdahale yapmaktan çekinmemeli. Bu Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasında belirtilmiş. Ama peki askeri müdahaleleri engelleyen ne? İşte o Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üye ülkenin kendi aralarındaki çıkar ilişkisi. Şimdi normalde Birleşmiş Milletler yapısı itibariyle Gazze meselesine müdahale etmesi gerekiyordu. İsrail'e yönelik, İsrail'in elindeki silah depolarının, askeri üslerinin Güvenlik Konseyi karar alınıp oraya askeri müdahalenin başlatılması lazım. Ama Amerika'nın oradaki varlığı bunu engelliyor. İşte başarısız şeyi yönü bu tarafta Birleşmiş Milletler'in.
2: Gazze dedin ya, mesela diyelim BM bir karar aldı bir ülkeye karşı. O ülke o kararı kabul etmeyince BM üyeliğinden atma hakkı var mesela. 6. veya 7. maddesi zannedersem. Hı hı. Mesela İsrail'i o anlamda mesela isterse işte kararlarımı madem kararlarımı kabul etmiyorsun seni üyeliğimden atıyorum diyebilir. Yapmıyor mesela.
0: Yapmıyor. Mesela
2: veya
0: orada şey de var.
2: Bir örnek daha vereyim mesela, orada hemen bırakacağım. Mesela FETÖ ile mücadelemizde. Şimdi bize göre biz ne diyoruz? FETÖ terör örgütü değil mi? Evet. Ama Almanya'ya gidiyoruz veya İngiltere'ye gidiyoruz veya Amerika'ya gidiyoruz, bir şey istiyoruz falan. Onlar terör örgütü olarak görmüyorlar. Bahane olarak ne soruyorlar bize? BM Güvenlik Konseyi terör örgütü olarak kabul etmedikçe biz terör örgütü olarak göremeyiz diyorlar. Yani BM Güvenlik Konseyi'nden terör örgütü olduğuna dair bir karar çıkartmanız lazım. Hı hı. Onları çıkarmadığı zaman o yani istese de görebilirler ama bahaneye sığınmak istediklerinde mesela BMGK'yı, BM Güvenlik Konseyi'ni mesela şey gösteriyorlar bize. Mesela PKK'da hepsi kabul ediyor. Rusya kabul etmiyor. Ama öbürleri kabul ediyor PKK'yı. Mesela terör örgütü olarak görüyorlar. Yani bu inandırıcılığını zedeliyor yani kurumun.
0: Mesela zamanında Güney Afrika'da uygulanan apartheid rejimi sebebiyle Güney Afrika diplomatik üyeliği askıya alınmış. Evet. Üyeliği askıya alınmıştı. Bu İsrail için de böyle bir model tartışıldı ama İsrail'e bırakın yani atılması, faaliyetlerin askıya alınma kararı bile alınamadı. İşte neden? Çünkü Amerika'nın İsrail'le ilişkileri, zaten bölgedeki sorunlara baktığınız zaman büyük bir bölümü İsrail kaynaklı. Yani Filistin meselesi, Lübnan meselesi, Suriye meselesi, İran meselesi, bunların kaynağı zaten İsrail belli. İşte bu ülkenin, bunların hepsini bir tarafa koydum. Bir soykırım suçu işlemiş bu ülke. Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden bir dava var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında yakalama kararı var. Ama üyeliğinin bırakın çıkarılmak, askıya alınmak gibi diplomatik bir refleks bile gösteremiyor. Böyle bir şeyi var. İkincisi, neden Birleşmiş Milletler'e duyulan güven zedeleniyor? Çünkü Birleşmiş Milletler'in temel ilkesini de zor kullanmayı devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerde birbirine karşı kuvvet, zor kullanmayı yasaklıyor. Tek istisnası meşru müdafaa. Şimdi ama Avrupa'nın orta yerine mesela bakıyorsunuz, Rusya Ukrayna topraklarını işgal ediyor. Rusya kim? Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üye ülkesinden biri. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'ya askeri müdahalesi. Afganistan'ı işgal ediyor. Şimdi eğer daimi üyeler kaba kuvvet ile bir ülkeyi zor kuvvet kullanarak işgal ederse, sınırlarını ihlal ederse, egemenliğini ihlal ederse, o zaman diğer bölgesel aktörler de bundan cesaret alır ve kendi topraklarını diğer ülkenin aleyhine doğru genişletme girişiminde bulunur. İşte aslında bütün sorunların temel sebebi bu. Zor kuvvet kullanmanın normalleştirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani ansızın bir gün hiçbir gerekçe olmadan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran'a karşı askeri operasyon başlatıyor. İran'ın devlet başkanını ve etrafındaki yetkilileri tırnak içerisinde terörist yaftası yapıştırarak ortadan kaldırıyor.
2: Komik bir şey söyleyeyim. Şimdi BM toplantısı var. Amerika Maduro'yu aldı. New York'ta, Brooklyn'de bir yerde cezaevinde tutuyor. Yani 5-10 metre ilerisinde bir yerde. Şimdi Venezuela devlet başkanı gelecek, BM'de konuşacak. Yani. Bir önceki devlet başkanı da birkaç yüz metre ötede hapiste şimdi. Yani çok absürt bir yapı.
0: Yani bunu açıklayamazsınız. Yani mesela çok iyi bir hatırlatma. En son Venezuela örneği. Yani adam otoriter olabilir, kendi iç siyasal sistemi, ama siz oraya operasyon yapıp gece yatağından eşiyle birlikte derdest edip ve bunu lanse ederek, ifşa ederek kendi ülkenize getiriyorsunuz.
1: Ve burada yargılayacağınızı söylüyorsunuz.
2: Diyelim Amerika'nın yaptığı yanlış. Bu yanlışa diğer ülkeler de sessiz kalıyor bir de. Evet. Şimdi o tarafı var. Yani bir tepki göstersinler. Diplomatik ilişkilerini kessinler. Bunu da yapmıyorlar.
1: Yani diyelim
2: yanlış yapsa diğer ülkeler de suç ortağı aslında. Yani onlar da Amerika'yı eleştiriyor. Niye böyle yaptın diyor ama o yapmanın karşılığını gerektirecek eylemden bulunmaktan da çekiniyorlar. Ne oluyor? BM niye kuruldu? Yani güce karşı hukuk devrede olsun diye. Şimdi hukuku çiğnen güç devrede. Tam tersi bir yapı.
0: Yani mesela oluşturma amacı neydi? Bir daha soykırım yaşanmasın. Evet. Neden? Çünkü Holokost gibi bir facia yaşanmış ama kameraların gözü önünde 3-4 senedir 90 bin insan katledildi. Bir şehir yok edildi. Hiçbir şey. Yani Birleşmiş Milletler'in alt komisyonları, demin de örnek verdim, soykırımı raporlamış. Yani diyor ki 5 soykırım suçundan, evrensel 5 soykırım suçundan 4'ü işte öldürme, göçe zorlama, etnik temizlik, bunların hepsi nüfusun yayılmasının önlenmesi, 5 soykırım suçunun 4'ü Gazze'de işlenmiş ki bunların birinin işlenmesi soykırımın suçunun gerçekleştiğini kabul edilmesi için yeterli. Hı hı. Ama genel kurul Güvenlik Konseyi aşamasında tıkanma yaşanıyor. İşte bu da sizin sorunuza aslında gelecek olursak, bölgesel örgütler oluşturularak, işte Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, işte ASEAN gibi, işte Mekke İttifakı gibi, artık ülkeler kendi sorunlarını kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. Bu dünyayı daha iyi bir yere götürebilir mi? Çünkü Birleşmiş Milletler eğer hantal kalırsa, başarısız kalırsa insani krizlere müdahale etmede, ülkeler de sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye yönelik ciddi bir artış var. Çünkü bir araştırma yapılsa, mesela Dağlık Karabağ meselesi, Sayın Cumhurbaşkanımız 2011'den itibaren, geçmişi de vardı, sürekli bunu genel kurda gündeme getiriyordu. Bakın 92'de Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın toprakları işgal edildi. 2020'ye kadar Güvenlik Konseyi'nin 5 tane yayınladığı şey var, metin var. İşgalciler burayı terk etsin. Ama hiçbir şey yapılmadı. Oyalama, sürekli müzakereler. İngiltere, Fransa oluşturan Minsk grubu hiçbir önlem almadı. Ama artık mesele artık sürdürülebilir hal almaktan çıkınca savaş başladı. Azerbaycan kendi imkanlarıyla topraklarını geri almak mecburiyetinde kaldı. Artık ülkeler
2: müzakereler deyince hocam, orada bir BM'nin kullandığı terimler vardı. Barış süreci, Filistin barış süreci ve barış süreci dediği yerde bilin ki o savaş süreci.
0: Savaş süreci.
2: Yani çünkü hiçbir sorunu çözmüyor. Yani her nereye asker göndersinler yani her tarafa göndermişlerdi dünyada kriz alanlarına falan, ama insani yardımlarda tabii görev alıyor ve nöbet tutmada. İşte aslında Lübnan sınırındaki mesela BM askerleri, yani Lübnan'ın kendi hakkını korumasını, savunmasını engellemek için aslında orada. Yani İsrail'in yani tacizci olanın, saldırganın hakkını savunan bir konumda bulunuyorlar aslında. Yani öyle de çok absürt farklı şeyler var. Paradoksal davranışları var.
0: Esad devrildikten sonra
2: Karabağ dedin gene öyle mesela. Yani 30 yıl boyunca 30 yıl seyrettiler.
0: Yani. Mesela ki Güvenlik Konseyi'nin kararları da var. Evet. Karar uygulamıyor. Uygulamaya geçmiyor. Mesela karar almış Güvenlik Konseyi. Bağlayıcı olması lazım. Ermenistan'ın işgal bölgelerine
2: Rusya,
0: çekilmesi
2: Amerika,
0: lazım.
2: Amerika, Fransa, İngiltere hep seyrediyorlar.
0: Mesela o Birleşmiş Milletler tampon bölgesiydi. Mesela değil mi? Hermon Dağı.
2: Şeyh Dağı. Suriye'de. Evet. Mesela harekete geçmiyorlar. Soykırım var. Geçmiyorlar.